0: tanımlıyor. İç barışın sağlanması olarak tanımlıyor. Akan kanın durması olarak tanımlıyor. Ama seçmenim istemezse ben akan kanın durması için oy vermem diyor. Öbür muhalefet edenlerle hiç ilgisi yok benim söylediğimin.
1: Peki.
0: Benim söylediğim tutarlılıkla ilgili.
1: Peki,
0: bir şey.
1: Peki siz böyle değerlendiriyorsunuz. Ertuğrul Bey'in de hemen görüşünü alalım. Buyurun.
2: Evet, yani
1: ben bu arada şey sormadım diğer konuklarım ama sizce kapalı oylama, açık oylama tabloyu değiştirir miydi?
2: Kapalı
1: Ayhan
2: oylama
1: soracaktım.
2: Ya kapalı oylama yapılmaz çünkü usuller bellidir. Yani mesela anayasa değişikliği, meclis başkanı değişikliği veya milletvekilinin düşürülmesi konularında
1: genelde kapalı
2: yapılır. Dışındakiler genelde açık yapılırlar. Bence bu da zaten doğrusu açık olmasıdır.
3: Zaten geçici bir yasa.
2: Evet, yani geçici bir yasa.
4: Anayasa değişikliği.
2: Onun için açık yapılması iç tüzük gereği de doğru olanıdır.
1: Hı hı.
2: Şeffaf olması açısından da doğru olanıdır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Engin Altay hatırlıyorsunuz, zamanında Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken bunlar ne yaparsa yapsın, dünyanın en iyi şeyini de yapsalar, biz kabul etmeyeceğiz demişti.
3: Hayır, şöyle dedi. Dünyanın en doğru işini de yapsanız kabul biz buna etmeyin. Doğru diyemeyiz.
2: Diyemeyiz. Şimdi bu zihniyetin ben İYİ Parti'ye doğru taşındığını, yeni partiye doğru taşındığını görüyorum. Partinin anlamı nedir? Fikirler var ve biz bu fikirleri kurumsallaştırıyoruz demektir. Ve bu fikirleri bu kurumsal yapıyla halka anlatarak daha iyiye götüreceğimize inandığımız için siyaset yapıyoruz demektir. Parti bunun aracıdır aslında. Siz partiyi kurup tekrar millete sorarım dediğinizde bir, orada bir yönetim problemi vardır. İki, korkaksınızdır. Korkaksınız. Bence bir genel başkan için büyük bir aciziyettir korkaklık. Çünkü millet zaten sana oraya benim adıma oy kullan, mecliste oy kullan diye yetki vermiştir. Ki milletin verdiği oyların milli iradenin arkasından dolanıp yeni parti kurduğunu, o da ayrı bir mesele, tartışmadır. Orada şu anki konumuz olmadığı için girmiyorum.
1: Hı hı.
2: Yani milli iradeye saygısı olmayan bir kişi ve bir grubun zaten parti kurmanın bilişsel durumuna, farkındalığına varmasını da biz beklemiyoruz. Şimdi Özgür Özel'e şunu sormak lazım. Hakikaten mesela diyor ki biz parti kurduk ama millete soralım. Ya Sayın Özgür Özel, senin kaybedeceğin ne var? Ya sen ne kaybedebilirsin ki? Bak, bu ülkede bu problemi çözmek için kaybedeceği olan insanlar kim? Bir, Sayın Cumhurbaşkanı'dır. İki, Sayın Devlet Bahçeli'dir. Ya bunlar Cumhur İttifakı, iktidarda bunlar. Ya Sayın Özgür Özel, sen Devlet Bahçeli'den daha mı milliyetçi bir adamsın? Veya İyi Parti Genel Başkanı'na soruyorum. Veya çekimser kalan Yeniden Refah Partisi Başkanı'na soruyorum. Ya siz Sayın Devlet Bahçeli'den daha mı milliyetçisiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan daha mı milliyetçisiniz? Daha mı çok seviyorsunuz bu ülkeyi? Ve sizin kaybedeceğiniz bir şey yok.
1: Sadece böyle durumlarda kazanma kaybetmeye mi göre davranılır? Bazen farklı yaklaşımlar, fikirler olamaz mı? Siyasetçilerin, siyasilerin dönem dönem.
2: Tabii ki.
1: Bu yanlış ya da doğrudur.
2: Tabii
1: buna da toplum karar
2: Tabii
1: verir.
2: Ki.
1: Bu olamaz mı?
2: Toplum sizi seçerek karar verir zaten.
1: Evet, yani Siz bir tavır alırsınız siyaseten. Heh. Durduğunuz bir yer vardır. Onun yanlış yerde mi, doğru yerde mi duruyorsunuz?
2: Tamam.
1: Ona zaten toplum
2: Peki.
1: karar vermez mi?
2: Peki toplum şuna nasıl karar verecek? Ben sizi seçtim.
1: Evet.
2: Benim adıma karar verin diye. Ama siz en kritik zamanda korkarak bana geri geldiniz. Ben ne yapacağım? Telaşlı bir şekilde. Ne yapacağım?
1: Bugün olan o mu sizce?
2: Ha kardeşim, ne yapacağını söylesem ben gideyim oraya o zaman. Sen ne iş yapıyorsun orada ya? Sen orada o partiyi niye kurdun kardeşim? Devlet Bahçeli tabanına sormayı bilmiyor mu? Bırak tabanına sormayı. İktidardan, bırak iktidarı, siyasetten silinme riskini göze aldı. Düşünün, Milliyetçi Hareket Partisi, milliyetçi camianın ana damarının lideri gitti. O dönem için PKK'lı denilen insanlara el uzattı ya. Ya bunun ötesi yok artık ya. Ya siz bunun ötesine geçemezsiniz. Devlet Bahçeli sormayı bırak. Lider olarak ne yaptı? Kendi tabanını ikna etmeye çalıştı. Doğrunun

0: bu olduğuna inandığı için, evlatlarımıza daha güçlü Türkiye bıraktığı için ve şunu yaptı Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi tabii şu soru doğru veya şu analiz doğru, ya daha mı iyi anlatılsaydı? Ya Serap Hanım, merak ediyorum. Bir topluma bir konunun anlatılması için 42 yıl yetmiyor mu? 42 yıldır bu millet bu terör belasıyla yaşıyor. Yetmiyor
1: ama anlatılacak
0: mu?
1: Terörün bize ne kaybettirdiği değil şimdi, ki anlatılacak olan. Kasıt yani.
0: Şimdi ne bakın yapıldı? Bir şey söyleyeceğim.
2: Niye
1: atılan
2: yapıldı?
1: Adımın içeriği işte Ayhan Bey dedi. Atılan yapıldı? Adımın içeriği belki işte köyde, kasabada, şehirde daha çok bir araya gelinmeli miydi, gelinmemeli miydi onu kastetmiyorum da kasıt bu değil mi? Anlatılmaktan kasıt
0: şimdi,
1: herhalde.
0: Şimdi bakın bu ülkenin yöneticileri defaatle bunu anlattılar zaten. Mesele sizin anlayıp anlamama niyetinizdir. Siz köyde, Anadolu'nun herhangi bir yerinde bir amca, bir teyze, bir nene olarak, orta zekada bir Ertuğrul Akar olarak televizyonu açtığınızda zaten bunu anlarsınız ya. Birinin size anlatmasına gerek yok ki. Ya Filistin'i, Gazze'yi gören, Suriye'yi gören, Irak'ı gören, Diyarbakır annelerini gören, Diyarbakır'da kazılan hendekleri gören, şehitleri gören, şehit anıtlarını gören, Türkiye'nin 42 yılını görenlere siz neyi anlatacaksınız ya? Niye anlatacaksınız? Gerek yok. Mesele şudur. Ben bir kanun yapıyorum. Ben bir düzenleme yapıyorum. Düzenlemenin ana hatları da bunlardır. Ben siyasi riski alıyorumdur. Ve ben seçmen olarak liderime güveniyorsam bu konuda çekincelerimi belirtir ama arkasında dururum. Lider de bana geri gelemez. Bana gelen lideri ben silerim defterden.
1: Bazen bazı durumlarda referanduma gidilir ama o
0: anayasada, geri gelmeyebilir. Bakın anayasada devletin idari yapısıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı rejimi değişti.
1: Evet.
0: Veya anayasanın herhangi bir hükmüyle ilgili gidilebilir. Problem yok. Ama burada bir idari inisiyatif alınıyor.
1: Peki.
0: Her idari inisiyatifte siz topluma giderseniz o zaman Türkiye'de seçim yapmanın anlamı kalmaz. Milletvekilleri...
3: Tabii milletvekillerine gerek yok demektir o zaman.
0: Milletvekilleri
3: yani.
0: Niye var o zaman? Gerek yok ki. O zaman şeye gidelim, herkesin e-devleti var, doğru mu? Hı-hı. Sorsunlar, bize sorsunlar. Evet, hayır, basalım babacığım. Yani ne gereği var ki? Olmaz. Mantığa yanlış, bu işin felsefesine yanlış, liderliğe yanlış.
1: Anlatmaya, şimdi deminki cümlesi çok netti, o yüzden onu bir daha sorayım. Anlatmaya gerek yok mu diyorsunuz?
0: 42 yıldır anlatılıyor.
1: Ama bir, bu ülkenin Cumhurbaşkanı,
0: bakın Serap Hanım,
1: yeni bir dönem başlıyor.
0: İlk defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduğu günden bu yana bir lider ilk defa çıktı ve dedi ki, ölümü gözü alarak, bu Yahudilerin dedi, bu Siyonizmin dedi, hedefi Türkiye'dir. Bunu söylemek yürek ister. Ölümü göze almak gerekir. Eğer senin ülkenin lideri, Yahudinin amacı arz-ı mevutsa ve burası diyorsa ve bunu da PKK üzerinden yapacak diyorsa anlatmaya gerek yok, konu bitmiştir. Ya ben vatandaş olarak şehitler gelsin ama sen bir bana anlat mı diyeceğim. Olmaz, mantığı yok.
1: Ama ya şey, bu konudan bağımsız olarak şeyi, bu arada anlatıldı anlatılmadı değil ama o zaman toplumu yok saymış olmaz mıyız?
0: Hayır,
1: toplumla
0: ne alakası var?
1: Kadar paylaşıldı, hiç, içerikte hiç, paylaşıldı bakın. Bu arada.
2: Peki siyaset, yani bakın, siyaset ne için yapılıyor?
1: Hayır, bir de, da paylaşıldı.
2: Siyaset ne için yapılıyor?
0: Bir şey söyleyeceğim,
2: peki.
0: Bakın.
1: Paylaşıldı
0: bir
1: bugüne
3: kadar. Şey bu arada toplumun ama, sanki yarıdan çoğu buna karşıymış gibi bir evet. Hava üzerinden sanki yorumluyoruz gibi geliyor. Yani şimdi bakın, madem AK Parti'nin tabanı
4: anketlerde
3: karşıysa,
4: %68'e kadar destek gözüküyor.
3: Evet Kemal Bey, tabii, o açıdan tabii. Söylüyorum. Şimdi madem Milliyetçi Hareket Partisi siyasi olarak düşünmeden Sayın Devlet Hı-hı. Bahçeli
0: tabii ki.
3: Kendi tabanını ilkin karşısına alma ihtimali de söz konusuyken bu tarihi çıkışı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlı iradesiyle onu destekledi. Peki biz şu anda Sahara aşırmalarında sadece terörist Türkiye desteği geçtim. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 2 yıl önceye göre oylarında azalma olduğunu görüyor muyuz? Hayır, aksine artış var.
0: Artış var.
3: Yani dolayısıyla baktığınızda toplumdan ciddi bir destek olduğunu ve aslında bunun da 2 yıllık zaman dilimi içerisinde
0: bu.
3: Belki
1: i̇şte
3: eksikler olabilir.
1: Dediniz demek. Ama bir taraftan da... Ve o yüzden diyorum. Hayır.

0: gerek
1: şöyle,
0: yok.
1: Şöyle anlatmaya gerek
0: bundan
1: yok.
0: Bundan sonra anlatmaya gerek yok diyebilirsiniz
1: şöyle,
0: belki.
1: Şöyle bakın kastım yanlış anlaşılmasın.
0: Yani şu aşamada belki anlatıldı yeterince.
1: Anlatılmaya gerek yok derken şu. Milletvekilleri bir referandum misali eline hükümleri alıp gidip millete teknik hususlardan bahsetmesine gerek yok diyorum.
0: Ha, o zaman
1: zaten
0: açmış 40 oldunuz.
1: Yıldır.
0: Çünkü anlatılıyor, konuşuluyor ya.
1: Öyle zaten bir... 40 yıldır anlatılıyor diyorum. Milletvekilinin eline bunu alıp gidip anlatması saçma diyorum.
0: Ama insanlar da ülkenin böyle bir süreçte attığı adımları meclisin elbette bilmeli. Benim kastettiğim
1: size icra. Tabii ki canlı yayınlanıyor zaten şu anda mesela. Evet. İzlesin herkes.
0: Bu arada sevgili seyirciler ekrandaki görüntü de canlı, onu da söyleyelim. Meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler devam ediyor. Madde madde teklif üzerine. Ve zaten şu anki ortaya çıkan tablo daha önce de beklendiği gibi yasanın da meclisten teklifinde geçeceği yönünde. Bu gece olmasa bile yarına sarkabilir bu görüşmeler. Yüksek ihtimalle salt çoğunluk çünkü değil mi? Yani
2: evet.
0: 301
2: evet,
0: evet, olduğunda zaten yasa geçmiş olacak. Ancak bunlar elbette siyaseten önemli. Partilerin bu süreçte tutumları elbette önemli. Şimdi bu arada az önce söyledik ya bazı vekillerin işte az önce tartışması olan konu yeni partiden yeni partinin aldığı karar doğrultusunda kendi bölgeleri üzerinden kararlarını hayır ya da evet olarak vereceklerini Özgür Özel'in konuşmasıyla aktarmıştık. Bazılarının açıklamaları da burada, onları da geçmeyelim. Mahmut Tanal mesela, Cemal Engin Yurt, Murat Bakan, Sibel Su İçmez hayır oyunu attıkları tweetle paylaşan vekillerden bazıları. Şu ana kadar 25 yeni parti vekilinin 31 olmuş editörüm Erdem evet. Hemen söyledi. 31 vekilin hayır oyu verdiğini biliyoruz. Parti yönetiminin de 12 belki 15 kişi olabileceği söyleniyor evet oyu kullanan. Bakalım sayı nereye doğru gidecek. Mahmut Tanal diyor ki ben barışa karşı değilim. Barış istemek başka. AK Parti'nin her düzenlemesine sorgusuz sualsiz evet demek başkadır diyor. Sibel Su İçmez demiş ki meclis gündemine getirilen çerçeve yasa teklifine temsil ettiğim Trabzon halkının iradesine bağlılığımı ortaya koyarak ve yüzümü millete dönerek hayır oyu vereceğimi kamuoyuna
1: hayır
0: saygıyla
1: hayır oyu verip Trabzon'a bir gitsin bakalım diyor. Alacaklar mı? Hayır oyunu verip Trabzon'a bir gitsin bakalım alacaklar mı?
3: Şimdi burada
0: orada kendi seçmeni her vekile yanıtını verecek. Yüzümüzü millete dönelim hashtagiyle bu arada paylaştılar. Evet. Ben önce bir an acaba dedim salt çoğunlukla değil mi referandumu mu kastediyor bazı yeni partililer? Orada herhalde tabanı ölçmeyi mi kastediyorlar? Yani yüzümüzü millete dönelim.
2: Tabii orada bir tabanın kendilerine yönelik tepkilerini anlatmak için bunu söylüyorlar. Yoksa referandum...
0: Bir de İmamoğlu da Twitter'da evet. Böyle bir hashtag paylaştı.
2: Evet ama Ekrem İmamoğlu ile ilgili sordum ben gelirken. Dedim ki yani Ekrem evet. İmamoğlu hayır mı diyor acaba
0: bir
2: diye.
0: Bir evet demesi işte, beklenen bir isim.
2: Hayır mı diyor acaba dedim. Çünkü Dilek Hanım böyle bir tweet atınca Ekrem İmamoğlu evet diyor bu yasaya ve destekliyor sonuna kadar
0: evet,
2: dediler.
0: İlk günden itibaren
2: destekliyordu. Bugün de evet verilmesi taraftarı diye söylediler. İmamoğlu ile görüşen de yakın isimler.
3: Bu konuya. Şimdi birincisi, madem Türkiye'nin bu 100 yıllık Özgür Özel'e göre en önemli meselesi ki 42 yıllık bir sorun bu. Yüzyıllardır Kürt, Türk, Alevi, Sunni, Laz, Arap hep birlikte yaşıyoruz biz bu coğrafyada. Türkiye'nin ya da bölgenin, coğrafyamızın renkli bir çiçek bahçesi olduğunu ifade edelim. Ama velev ki bu Özgür Özel'in ifadesine göre 100 yıllık bir mesele ise... Türkiye'nin önünde birinci sırada çözülmesi gereken mesele ise siz bir genel başkan olarak parti grubunuzu Türkiye'nin en önemli meselesi olduğunu iddia ettiğiniz bir konuda nasıl serbest bırakabilirsiniz? Çözülmesine evet demenin dışında nasıl
0: İfadesi
3: siz kendiniz
0: şöyle,
3: serbest
0: Ferhat Bey,
3: inisiyatif kullanabilir
0: diyebilirsiniz. Türkiye'nin geleceğinin önünü açacak bir sorumluluğu üstleniyorum. Ben de yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz. Bununla birlikte bunu bütün vatandaşlarımıza ilan ederim ki yeni partimizi millet kurmuştur. Partimizin adını millet koymuştur. Partiyi büyüten de güçlendiren de milletimizdir. Bu sebeple vekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek. Kendi il, bölge, temsil ettiği toplumsal kesimlerin hassasiyet, beklenti, endişe, umut ve heyecanını dikkate alarak onların vekili olma sorumluluğuyla baş başa bırakıyorum dedi. Peki, yaptığı açıklamada.
3: Devam edelim
0: yani
3: o zaman.
0: Uzunca bir konuşma
3: onun açıklamaları
0: ama
3: üzerinden devam edelim. Şimdi madem millet o şehirlerde buna hayır diyor. Yani terör bataklığının kurutulmasını istemiyor. Peki siz niye kent uzlaşısı yaptınız o zaman? Terörden arındırılmamışken DEM Parti niye siz işbirliği yaptınız? Burada
0: buna hayır
3: İyi
0: diyen
3: Parti'yi de katabiliriz.
0: Vatandaşı kastediyorum. Buna hayır diyen vatandaş terör bataklığının kurumasını istemiyor.

0: Bilmiyor mudur?
1: Peki terör bataklığının kuruması ya da Türkiye'nin bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi. Türkiye savunma olarak güçleniyor zaten. Hı hı. Zaten sert gücüyle kendi sınırının ötesine itti mi terör örgütünü? İtti. Diplomatik ve sert gücün ortak birleşimiyle beraber şu anda aslında terör örgütünün koşulsuz bir şekilde Türkiye'nin lav olacaksın çağrısına uyması noktasına getirdi mi? Getirdi. Şimdi bu noktadan sonra önümüzdeki yıllarda Türkiye'nin yaklaşık 2.3 trilyon dolar kaynağını bugüne kadar akıttığı, binlerce insanını şehit verdiği, yatırımların durduğu, turizmin durduğu, ekmek, iş ve aş olanaklarını gelecek nesillere taşıyacak bu sürece destek vermekle ilgili nasıl bir alternatif koyuyorlar?
0: Ben şunu anlayamıyorum. Galiba burada, o yüzden konuşuyorum. Az önce siz dediniz ya, zaten herkes hayır diyormuş diye gibi niye konuşuyoruz? Dediğiniz gibi zaten yasa meclisten geçecek ve çoğunlukla evet deniyor. Ya o yüzden bu şu an ülkemizde aslında baltalanmıyor da, yani toplum gibi siyaseten duruşları eleştirmek ve değerlendirmek elbette. Ama zaten şu an yasa
2: Kemal Parti başından itibaren muhalefet
3: anketlerde de öyle bir tepki yok.
0: Hayır, şey demeye çalışıyorum.
4: Özgür Özel'in
0: toplumda yani toplumun bir kesiminin hayır demesi bir şerh gibi değil midir
2: bir yandan? Bir şey söylemek istiyorum. Büyük haksızlık. Yeni Parti
3: ve öyle bir tepki yok toplumda.
2: Niye?
0: Bugün, bir saniye Kemal Bey, bir duyayım
2: Yeni Parti eğer İyi Parti gibi bir tavır alsaydı başından itibaren, bu yasanın bu kadar kolay, bu kadar hızlı, bu kadar net bir şekilde geçebileceğine inanıyor muydunuz? Olmazdı.
1: Yine sanki çoğunluğu geçebilirdi.
2: Niye olmazdı? Çünkü toplumsal bir uzlaşı olmazdı. Şimdi Yeni Parti'nin buraya destek vermesi, komisyona girmesi, bu adımı bu kadar en baştan itibaren buraya bu noktaya getirmesi toplumsal bir uzlaşıyı da beraberinde getirdi. Ama ilk günden itibaren İyi Parti gibi davransaydı ne olacaktı? 2012 süreci gibi olacaktı Türkiye. Kusura bakmayın yani bu
1: ben
2: böyle.
1: Hiç ona katılmıyorum.
2: Yani Türkiye ortadan ikiye ayrılmış.
1: Türk milleti...
2: Türkiye ortadan ikiye ayrılmış. %51'e %49.
3: Ben de katılmıyorum.
2: Katılmayabilirsiniz Kemal Bey. Niye katılmazsınız? Biraz önce konuşmanızda dediniz ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir anket yaptık ve tabanımız tamamıyla buraya destek veriyor dediniz. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı anketi bilmiyorum ama yaptığı her ankette doğru olsaydı bugün Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu olurdu. Anketlerde çok başarısız Cumhuriyet Halk Partisi. Yani onun anketlerine güvenerek bir iş yapmayın. İkincisi, burada ana muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti.
1: Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olurdu o anketlere.
2: İyi Parti ve Yeni Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ana muhalefet partisi olarak gerekliliğini yaptı. Komisyona gitti, destek verdi, komisyona imza attı, rapora imza attı ve geldi. Dedi ki genel başkan olarak evet biz ilkesel olarak bu sorunun çözülmesini istiyoruz ve destekliyoruz. Şimdi burada İyi Parti'den 30 milletvekili hayır demiş, 10 millet... Burada bütün sorumluluğu Yeni Parti'nin üstüne atıp, Özgür Özel'in üstüne atıp kenara çekilemezsiniz. Öyle bir şey yok.
1: Kimse öyle bir şey yapmıyor.
2: Öyle bak, bakın hayır, toplam şunu, baktığımızda
1: şunu analiz edebiliriz Can. Yani biz burada Yeni Parti süreci baltalıyor demiyoruz ki. Ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum.
2: Yeni Parti'nin bir bitireyim.
1: Liderlikle ilgili problem var diyorum.
2: Bitireyim devam edin.
1: Ben devam ediyordum zaten.
2: Genel başkanın tavrıyla milletvekillerinin tavrı farklı olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ilk kez olmuyor ki. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Yeni Parti'de ki her zaman içeride tartışmalar olmuştur ve milletvekilleri genel merkezin tavrına tamamıyla desteklememiştir. Bütün yasalarda bu böyledir. İtirazlar hep olmuştur. Kemal Bey bundan ki Kemal Özkıraz bunu daha iyi bilir, partili. Kemal Kılıçdaroğlu bunu çokça yaşadı CHP Genel Başkanı iken. Özgür Özel de yaşadı. Şimdi burada... Özgür Özel destek veriyor ve diyor ki ilkesel olarak biz bunun altına imza atıyoruz diyor. Çekincelerimiz de var diyor.
0: İçeriye dair hem yapılış şekli hem içeriye dair yanlışlar var diyor.
2: Süreci baltalamak mı?
0: Maddeler üzerinden bir tartışma var mı biliyor musun bu arada?
2: Nasıl?
0: Yani hem yapılış şekli hem içeriye dair bazı yanlışlar. Yani ifade böyle olmayabilir ama bu meyhane bir cümlesi var. İçeride
2: evet,
0: bu maddelerle ilgili bazı
2: tartıştılar, söylediler, itiraz ettiler. Bakın itirazlarını yaptılar. Muhalefet şerri koymamış olabilir ama itirazlarını yaptılar. Ama en başından itibaren 2012 süreci hatırlatılıyor. Neden Büyük Millet Meclisi'nde komisyonlar kurulup 7 bölgeye gidip milletvekilleri vatandaşa inse, bu süreci anlatsa? 2 yıldan beri bu ekranlarda tartışıyoruz. Bir tane siyasetçiyi gördünüz mü siz bu yorumlarda? AK Partili, işte CHP'li, MHP'li, işte İYİ Partili neyse. Hep gazeteciler.
1: Televizyon programlarına çıktılar ya.
2: Hep gazeteciler. Bak bütün sorumluluk gazetecilere, siyaset yorumcularına kaldı. Şimdi burada ki bunu ben söylemiyorum.
0: Yani
2: bunu
0: ben söyle. Çok,
2: bunu ben söylemiyorum. Olarak. Bunu AK Partili eski milletvekilleri, AK Partililer kendileri bu ekranlara çıktığında buna destek olmadınız diye bir eleştiri oldu. Ben de diyorum ki bunu 2012 yılında akil insanlar diye tırnak içinde bir şey yarattınız.
0: Birçok kesimden.
2: Bir şey yarattınız. Buna gerek yok. Milletvekilleri 7 bölgeye çıkar, bir komisyon oluşturulur ve halka iner bu yasanın niye yapıldığını, neden yapıldığını, niye ihtiyaç duyulduğunu ve ne olacağını anlatabilirdi. Ve bu bir ay sürerdi. Bir ay sonrasında da oturur ekranlarda. Biz zaten tartışıyoruz, zaten destek veriyoruz sonuna kadar. Burada bu ekranlarda bu kadar sert muhalefet eden gördünüz mü? Ben görmedim. Ben çıktığım ekranlarda bu yasaya sert muhalefet eden bir tane yorumcu, gazeteci görmedim. Sert
0: biz
2: eleştirilerimiz vardı.
0: Hayır,
2: eleştirilerimiz vardı. Bakın eleştirilerimiz var. Hala var.
0: Evet.
2: Ama bu toplumsal uzlaşıyı sağlamak için tek görev yeni partiye düşmüyor. Özgür Özel'e düşmüyor. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bütün siyasi partilere düşüyor. Yani sorumluluğu Özgür Özel'e atıp siz neden grubunuza hakim olamıyorsunuz diyerek bir tartışma yaratmanın bugün itibariyle bir anlam ifade etmiyor.
1: Burada bu, terör evet, CHP'yle yeni parti arasında bir müsaade edersen
2: CHP'yle yeni parti arasında bir çekişmeyi konuşabiliriz bir burada. Bu onun zaten ötesine geçmez. Bakın bu tartışma CHP yeni parti çekişmesi tartışması olur.
0: Bu arada İYİ Parti'nin de bugün
2: tartışması
0: yani
2: olmaz.
0: Başından beri zaten sürece katılmayan, yani komisyona vekil vermeyen ve bu süreci eleştiren İYİ Parti de bugün görüntüleri verebiliriz. Bayraklarla geldi Meclis Genel Kurulu'na, Türk bayraklarıyla ve orada da Sayın Dervişoğlu Sayın Bahçeli ile merhabalaşmadı, tokalaşmadı. Görüntüleri getirebilir miyiz rica etsem? Hem gelişlerini verelim, bugün içinde yaşananları da izleyicilerimizle paylaşmış olalım. Buraya gelecek galiba ledimize. Bir yandan da Müsavat Dervişoğlu'nun meclise gelişi var. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Bahçeli o sırada orada oturmuş oluyor ama merhabalaşmadılar, tokalaşmadılar. Sayın Bahçeli Özgür Özel'in konuşmasını alkışladı. Özgür Özel de konuşmasının ardından Bahçeli'nin yanına gitti, tokalaştılar ve sohbet ettiler. Küçük anekdotlar da paylaşalım, evet, sizlerle. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın konuşmasında da biz zaten bir ayrılmak isteseydik bu meclis çatısında olmazdık. Bir arada olduğumuz için, ortak ülkemiz olduğu için buradayız anlamındaki sözlerini dinlerken de yine Bahçeli Tuncer Bakırhan'ı selamladı. Müsavat Dervişoğlu'nun gelişi, Sayın Bahçeli de burada, Sayın Dervişoğlu orada ama böyle bir bakışma kısa süreli var ama bir tokalaşma, merhabalaşma yok. Yani dediniz ki İYİ Parti'nin İYİ Parti'nin itirazı aslında maddelerden çok genel olarak
2: genel
0: bu.
2: Genel itiraz, evet.
0: Bu sürecin
2: onu da eleştiriyoruz. Ya şimdi bir öneri sunmadan,
1: İYİ Parti'nin hiçbir itirazı koymadan.
0: Siz de gelmek ister misiniz böyle yanımıza?
2: Karşılığı koymadan.
1: Anlatamadım da meramı.
2: Karşılığınız
0: var birincisi. Anlatmadınız onu da. Yani sırada Canan Çeliğe gelmişken oradan devam
2: şöyle
0: ettik.
2: Buyurun. Bir cümle. Şöyle tamam, bitireyim. Ferhat'a devredeyim. Ya İYİ Parti'yi de eleştirdiğim nokta şu. Bir öneri yapmadan bir karşılık olmaz. Evet, bu sürece karşı çıkıyorsanız bu maddelerde eksiklikler şunlardır. Biz bunun karşında bunu
0: ama
2: öneriyoruz diyebilmelisiniz.
0: Ama maddeler dışında Dervişoğlu'nun eleştirisi bunun aslında bir anayasa değişikliğinin kapısını aralama gibi de bir başlangıç için bir siyasi hedefi de olduğunu söylüyor. Çok daha sert ifadelerle.
2: Ama zaten bunun sonucunda
0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kez daha seçilmesinin de önünü açan, yani bunun bir
2: doğru
0: sonraki seçimi de hedefleyen bir aynı zamanda süreç olduğu değerlendirmesi
2: var. Ben ona katılmıyorum
0: var
2: ama anayasa değişikliği de olmak zorunda zaten. Şimdi bu noktaya getirdikten sonra bir demokratikleşme süreci yapmazsanız, bir anayasa değişikliği
4: zaten
2: yapmazsanız bunun bir karşılığı yok. Yani. Bu infaz düzenlemesinin ötesinde bir şey değil zaten bu yapılan değişiklik. Bunun devamında anayasa değişikliği yapacaksınız ki demokratikleşme sürecini tamamlayacaksınız. Şimdi bunun karşılığı anayasa değişikliği. Evet, doğru, bunu görmemiz lazım. Ama bu anayasa değişikliği
0: bu
2: anayasa değişikliği Cumhurbaşkanının yeniden seçilmesiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum ben.
4: Zaten peki,
1: niyet okumadan öteye gitmek değil yani bu yorum. Yani İYİ Parti'nin güya anayasa değişikliğini hedefleyerek bu sürecin sonunda, yani terörsüz bölgenin ve terörsüz Türkiye'nin oluşmasını değil de sırf Cumhurbaşkanı'nın yeniden seçilmesini sağlamak gibi bir maksadı olduğunu ifade etmek niyet okumadır. Zaten şu anda anayasa

0: Yılmaz'ın verdiği yetkiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan meclisin aldığı kararla, seçim kararıyla bir kez daha aday olabiliyor. Yani evet. Adaylığıyla ilgili
1: anayasa değişikliğine
0: olmazsa olmaz bir anayasa değişikliğine ihtiyaç yok. Bir kere bunun altını çizelim. Zaten bu durum söz konusu değilse siz Türkiye'nin 2.3 trilyon dolarını bugüne kadar başka bir yere aktarması gerekirken terörle mücadeleye aktardı. Binlerce insanın şehit olmasına sebebiyet verdiği, anaların ağladığı. Şimdi biz Gabar'daki petrolü terör oradan temizlendikten sonra çıkarabildik değil mi? Sonra havalimanları orayı

0: enerjisi finansmanı sağlanabiliyor. Ya da çok uzatmayayım, şu anda Türkiye'de 31 milyon konut var. Eğer terörle mücadele gibi bir mesele 40 yıldır bizim ayağımıza bağ olmasaydı, pranga olmasaydı 32 milyon konut yapabilirdik. Şu gün sokakta kirayla ilgili problem olur muydu? Bir o kadar daha konut olsaydı olmazdı. Ya da emeklerimizin problemi olur muydu? Olmazdı. Şimdi burada zaten toplum terörsüz Türkiye meselesini, terörsüz bölge meselesini ardından Suriye devriminin gerçekleşmesiyle, geçtiğimiz günlerde Mekke anlaşmasının gerçekleşmesiyle ve Irak'la yapılan anlaşmalardan ari okumamak gerektiğini çok önemli bir kesim görüyor. Yani Türk devlet aklı İsrail'in arzu mevcut hayallerini suya düşürmek için, Davut koridorunu baltalamak için, terör devletini kurdurmamak için 2014'ten beri gerçekleştirdiği harekatlarla beraber bu eylemleri hayata geçirdiği için şu anda İsrail'in arz-ı mev'ud denen bizim topraklarımızı da içerisine alan projesi hayal olmuş durumda. Burada bizim eleştirdiğimiz konu Yeni Parti buna engel oluyor olmuyor değil. Zaten bu geçecek. Geçici bir yasa.
1: İyi Parti bugün yürüttüğü bu siyasetle İyi Parti oylarını artırıyor mu?
0: Bir kesimden artırıyor olabilir ama önemli olan...
1: Ya da yeni
0: olan,
1: parti CHP seçmeninde yeni parti seçmeninden de bir karşılık buluyor mu yani?
0: Serap Hanım şöyle düşünün, bugün artırdığını düşünün. Yarın seçim mi var? Yok. Ama terörsüz bölge projesi hayata geçtiğinde, terör bataklığı tamamen kuruduğunda, bölgede terör riski olmadığında, yatırımlar ve refah arttığında, bu işte iyiymiş diyen insanların sayısı daha da çoğaldığında, bugün bu eleştirili yapanlar yarın oy istediğinde ne diyecek milletten? Niye siz çıkış yaptınız? Şimdi neticede biz bu çerçeve yasada Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını gördük mü? Asla öyle bir şey yok. Selahattin Bunun yanı Demirtaş. Sıra Selahattin Demirtaş var mı? Yok. Bunun yanı sıra terör eylemleri içerisinde kasten öldürme suçundan yargılananlar yararlanabilecek mi? Asla böyle bir şey yok. 2005, o zaman neye 2005 öncesi müebbet ceza alanlar yani Abdullah Öcalan bu yasanın tamamen dışında diye belirtiliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütünün feshedildiğini tespit ve teyit edecek diyor. Hemen ve buna sonra Milli Güvenlik Kararı, Milli Güvenlik Kurulu kararı ortaya çıkacak diyor. Yani devlet işi o kadar sıkıya almış ve terör örgütünün her hamlesini tespit ve teyit ederek bu süreci yürütecekken, toplumda da önemli bir destek varken, şurada Yeni Parti'nin ne yaptığını biz sadece Özgür Özel'in Paris'ine hakim olup olamadığı üzerinden okuyoruz. Peki, yoksa oradan... baltaladı, baltalamadı meselesi başka. Son cümle bir şey söyleyeyim. Yeni Parti neden serbest bırakma kararı almış olabilir? Aynı zamanda şunu da görmek lazım. Bir grup kararı alsaydı ve fireler çıksaydı, Özgür Özel'in liderliği bugünden belki daha fazla tartışılabilirdi. Bu riski almak istememiş olabilir. Ben Ekrem İmamoğlu ve bazı milletvekillerinin ciddi bir ayrımda olduğunu düşünüyorum. Özgür Özel'in şu anda Araf'ta bir siyaset yapmak zorunda kaldığını düşünüyorum. Duyumlar da, sıkıntılar da bu yönde. Bu konuda ilk çatlağın bu meselede ortaya çıkmaması adına böyle bir karar almış da olabilir.
2: Bu konuda bir ekleme de yapayım. Mesela
1: aslında sırayla da gitme özen gösteriyorum dünyada, ama ekleyin elbette.
2: Dünyada
1: oradan.
2: Tabii bir sürü örneği var. İra'dır, İspanya'daki örnekleri falan.
0: Kolombiya'da şimdi, var, her yerde var.
2: Bir sürü örneği var. Tüm dünyadaki terör örgütlerinin tasfiyesi süreçleriyle Türkiye'deki arasında %100 fark var. Genelde nedir? Bir, silah bırakma, iki, tasfiye, üç, toplumsal entegrasyon diye üç bölüme ayrılır. Fakat dünyada neredeyse İngiltere'de dahil ülkelerin tamamı bu süreçleri üçüncü ülkelerin oluşturduğu komisyonlar üzerinden denetim ve garantörlükle götürür. Ama Türkiye ne yaptı? Türkiye dedi ki, ben dedi milli egemenliğimi hiçbir şekilde denetim altına aldırtmam. Kendi iç yasamı kendim hazırlarım. Üçüncü bir uluslararası komisyona kesinlikle müsaade etmem. Denetimimi meclis yapacaktır. Yürütmeye inisiyatifi tek başına bırakmıyorum. Meclise beraber götürüyorum. Ve milli egemenlik çerçevesinde hakkımı kimseye denetletmem diye dünyadaki tüm örneklerinin aksine yeni bir örnek de dünyaya
0: Türkiye
2: sunmuştur.
0: Türkiye modeli deniyor.
2: Tabii. Evet. Bu da çok önemli bence. Yani bu da devletin geldiği güçlü noktayı gösterir. Niye? Çünkü sizin Amerika'ya ihtiyacınız yok. Sizin İngiltere'ye ihtiyacınız yok. Eskiden olsaydı hatırlayın en ufak bir şeyde bir komisyon kurulurdu. Hemen bir komisyon denetime eskiden işte Türkiye'de işkence var mı diye buraya şey gönderirlerdi.
1: Gerçi Avrupa Birliği Komisyonu bizzat böyle olmasa da hala raporlar hazırlıyor.
2: O kurumsal bir yapı tüm ülkeler için sistematik işliyor.

0: Ayhan Bey'e de ben sormak istiyorum. Şimdi bu aslında bir başlangıç bir yandan da, yani bitirmiyor da henüz atılacak adımları. Zaten biraz da bunun üzerinden bundan sonra ne var sorusu soruluyor. Bu şimdi devreye girecek. İşte silahların teslim süreci, bunun tespiti, ardından maddeler uygulamaya geçirilecek. Sonra tabii meclis bu arada tatile giriyor ama epey gecikmeli giriyor bu yasa çalışmaları nedeniyle. Tekrar meclis Ekim'de muhtemelen açılacak ve sonra Türkiye bu, yani bundan sonraki aşama nedir Ayhan Bey? Ne olmalıdır sizce?
1: Şimdi Serap Hanım, bundan sonrakine geçmeden sadece bugüne kadarki durumla ilgili çok kısa bir şey ifade etmek isterim.
0: Buyurun, tabii ki.
1: Şimdi bu, yani Sayın Bahçeli'nin işte mecliste, meclis açılışında o zaman herhalde HDP'ydi ya da DEM olmuştu. Milletvekillerine yani işte tokalaşmasıyla hani bir atmosfer, bir iklim insani olarak değişti. Sonra grup konuşması, sonra Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları. Şimdi bütün bunlar partilerin mutfağında mı gelişti? Yani Sayın Bahçeli örneğin bu çıkışı yaparken, Öcalan'la ilgili çıkışını yaparken kendi partisinin MYK'sında bu konuyu tartışıp böyle bir karar mı aldı? Ya da soruyu devam ettireyim. Bugüne kadar bu yasanın hazırlığında Adalet Kalkınma Partisi'nin mutfağı mı yani çalışmayı yürüttü? Ya da Öcalan'la devlet görevlileri görüşürken DEM Partisi'nin bundan haberi var mıydı 3 yıl önce, 4 yıl önce? Ya dolayısıyla buradan şunu çıkartıyor olmamız lazım. Bu işe en büyük desteği veren partiler dahil, bu işin mutfağı partilerden başlamadı. Bu bir devlet inisiyatifi. Bunu çok net biçimde defaten yazıp çizdiler. Bugüne kadar Sayın Mehmet Uçum kadar bu konuyu net biçimde yazan başka isim var mı? Yok. Niye partiler aynı netlikte yazmadı? Çünkü çalışma büyük oranda Cumhurbaşkanlığında ve güvenlik bürokrasisinin temaslarında olgunlaştı. Öcalan'la ya da örgütle neyse kurulmuş temaslarda olgunlaştı. Bir ihtiyacı devlet inisiyatifi olarak gördüler ve gayet de bir demokratik bir ülkede de bunun mecliste olgunlaşması, komisyonda bir toplumsal rıza mekanizması olarak siyasi partilerin katılması, yasanın çıkması gayet tabii anlamlı. Şunu başarabilseydi bambaşka bir şey olurdu Serap Hanım. Bu çok kıymetli bir şey olurdu. Partilerin rekabet alanının dışına çıksaydı bu. Yani mecliste bugün kaç milletvekili varsa 500 küsür, yani evet, yani hani eksikler var, istifalar var. Tam oyla çıksaydı. Yani bütün partiler hep birlikte deseydi ki bu Türkiye'nin güvenliğidir. Bu bir parti meselesi değildir. Bu hepimizin hanesine yazsın. Yok riskse hepimiz taşın altına elimizi koyalım deseydi bambaşka bir durum ortaya çıkabilirdi. Ama yani bugünkü tabloyu yadırgadığım için söylemiyorum, gayet tabii olabilir. Farklı bir yaklaşım ortaya konulabilir ama
0: bir önceki seçeneğiniz ne? Ya bence toplumun da, yani topluma da haksızlık etmeyelim.
2: Çok
0: yani
2: terörsüz
0: Türkiye süreci sonrasında yaşananlar ve 40 yıllık işte travmalar, bütün bunları bir kenara koyarsak eğer ya da önümüze koyarsak bence toplum hala gerçekten terör bitsin diye bence son derece temkinli olanlarda tabii yine de toplum geneline bakarsak bence şüphesiz çok yapıcı yaklaşıyor.
1: Şimdi Serap Hanım, ben de tamamen aynı kanaatteyim. Ben toplumun siyasetçilerden daha ileride olduğunu düşünüyorum bu konuda. Daha ferasetli, daha sağduyulu, daha hoşgörülü olduğunu düşünüyorum. Canı yananlar da en hoşgörülü olanlar bence. Yani daha tuzu kuru bir yerden okuma yapmıyor. Bedel ödeyenler daha çok bu işin çözülmesini istiyorlar. Ama bunu bir siyasi parti rekabet alanından çıkartma konusunda nasıl işte Sayın Bahçeli kendi camiasına rağmen bir çıkış yaptıysa, Sayın Cumhurbaşkanı belki partisinden çok Cumhurbaşkanlığı mekanizması içerisinde bir çalışmayı yürüttüyse, yani aynı şekilde Sayın Kılıçdaroğlu ön alarak bunu işte Cumhur İttifakı'nın bir adımı değil, ülkenin ihtiyacı olarak okuduysa, bütün bunların toplamından bir şey çıkıyor olması lazım. Şimdi bundan sonrasıyla ilgili gayet tabii hani her şey bitmedi ama çok kıymetli bir mesafe kat edildi. Türkiye bugüne kadar 9 kez benzer girişimde bulundu Serap Hanım. Yani bu Özal döneminden bu yana 9 kez bu sorunu silah dışında yöntemle çözme konusunda çağrılar, mektuplar, girişimler, görüşmeler, işte en son 2010'lu yıllardaki Oslo süreci ve nihayet işte Dolmabahçe'de, yani Şubat 2014'tü galiba, yani buzdolabına kaldırıldığı döneme kadar 8-9 girişim var. Şimdi bu kadar süredir farklı iktidarlar, farklı partiler bu sorunu çözmek için, bu yöntemle çözmek için çeşitli çabalar içerisine girmişler ve ilk defa bu aşamaya gelmişiz. Bu çok kıymetli bir şey. Şimdi bundan sonrası ile ilgili de konulan mekanizmaya baktığımızda, yani bugün genel kurulda görüşülen mekanizmaya baktığınızda şunu görüyorsunuz. Şimdi teknik takibi zaten meclis yapamaz. Meclisin bunu izleyecek bir mekanizması yok. Milletvekilleri gidip yani dağda hangi mağarada kaç silah bırakıldı bunu mu kontrol edecek? Bu gayet tabii yine güvenlik bürokrasisinin pratik izlemeyi yapacağı bir mekanizmadır. Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı aranıyor. Ya bu kadar ileri düzeyde bir inisiyatif yürütme tarafından üstlenilmiş. Aslında partilerin üzerinden, parlamentonun üzerinden yük büyük oranda alınmış. Yani pratik takiple ilgili sistem büyük oranda yine bürokrasiye ve yürütmeye bırakılmış. Şimdi bundan sonra da gayet tabii başka adımlar olabilir. Yani hukukla ilgili düzenlemelere ihtiyaç olabilir, infazla ilgili olabilir. Türkiye'nin önünde artık terör tehdidi kalkmışsa demokrasi çıtasını yukarıya çıkartmanın önünde engel kalmamıştır demektir. Çünkü bugüne kadar demokratikleşmeyle ilgili en temel mazeretimiz bunun suistimaliydi, istismarıydı.
0: Yani kayyumları da katıyorsunuz bunun aslında, buna herhalde bazı
1: evet, gayet tabii, tabii. Yani siyaseten muhtemelen silahın gölgesi kalktığında her şey çok daha cesur konuşulabilecek.
0: Sizce ne kadar vadede, yani her şeyin beklendiği sırayla ilerlediğini olumlu anlamda öngörürsek ne kadar zaman sonra bu kayyumlar, başka hangi başlıklar olabilir? İşte AYM kararları, AYM kararları da hep bunun içine katıldı ama çerçeve yasa içinde bu ifadeler bildiğim kadarıyla yok ama bu sonuçları biz daha ne kadar vadede göreceğiz?
1: Serap Hanım, aslında hani bugün biz tabii şu korkuyu atlattık. Hani bu iş yaz sonuna kalacak mı? Sonbahara kalacak mı? Meclisin açılışını bekleyecek mi? Kaygısını son birkaç aydır herkes hepimiz hissediyorduk. Bunu atlattık. Bu çok sevindirici bir şey. Ama yani 2 yılda bu noktaya gelmek çok sevindirici. Fakat aslında 4-5 aylık bir gecikme olduğunu da hatırlayalım. Çünkü bu sürece Türkiye 2025'in aralığında gelecekti. 2025 Aralık'ta komisyon çalışmalarını tamamlayacaktı.
0: Ama tabii Suriye'de
1: hatta
0: biraz olanlar,
1: görüşmeleri
0: Suriye'de olanlar
2: entegrasyon gecikti orada
0: tabii.
2: Sayın Bilge.
0: Yani o uzattı epey yani. 3 ay
1: gayet tabii.
0: 60'tır,
1: ben,
0: değil mi? Yani
1: ben gecikmelerin tamamını anlamlı buluyorum. Yani bunu hani yadırgadığım için söylemiyorum. Her şeye rağmen meclisi tebrik etmek lazım. Siyasi partileri takdir etmek lazım. Farklı görüşleri de asla hani böyle savaş yanlısı falan gibi bir yere konumlandırmamak lazım. Sonuçta herkes bu ülkenin barışını, kardeşliğini önemsiyor olmalı. Başka bir şey düşünülemez bile. Sadece yöntem farklılıkları olabilir. Onlar daha önce denenmiş yöntemde ısrar ediyorlardır. Ama Türkiye bir yöntemi ilk defa denemeyi göze aldı ve bu noktaya kadar getirdi. Yani bunu şunun için söyledim. Bundan sonrasındaki takvim kaymasına rağmen, gecikmeye rağmen önümüzdeki özellikle Orta Doğu'daki muhtemel riskleri düşündüğümüzde de hızlı hareket etme zorunluluğu var. 6 aylık bir süre var. Ben ya bu 6 aylık süre içerisinde belki daha kısa sürede bir net irade çıkması durumunda sonraki adımların da daha hızlı geleceğini düşünüyorum ama 2027'nin baharından önce bu dosya bence kapanmalı. Yani Türkiye bu konuyu artık
0: örgütün
1: geride bırakmalı.
0: Örgütün de bütün beklentileri seçim karşılaması önemli. Yani.
2: Tabii.
0: Büyük bir düşüyor.
1: Seçim sorumluluk. Serap Hanım, seçim atmosferine bu tartışmayla girmemeliyiz. Çünkü seçim, oy kaygısı, popülist davranışlar doğal olarak bu konuyu rekabet alanının içine çekecektir. Ben tam da rekabet alanının içinde değil, daha çok hepimizin ortak yararının ekseninde ele alınmasının ancak hızlandıracağını düşünüyorum. Yoksa oy kaygıları, işte oy kazanma, oy kaybetme endişeleri bu sürece büyük zarar verir.
0: Yani siyaset olunca konu, bunlar böyle iç içe tartışılan konular haline geliyor kaçınılmaz olarak. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın dün attığı tweet'te çok konuşuldu.
3: Benim birkaç teknik
0: notum var ama. Kemal Bey, size geleceğim zaten. Bir cümle Ayhan Bey'den buna bir girizgah alayım. Ardından da size geleceğim. Hem teknik notunuzu hem Yavaş'ın açıklamasına yorumunuzu merak ediyorum. Şöyle diyor Yavaş, yani varsa hatta sözleri ekrana da getirebiliriz. Ben de orada birkaç öne çıkan cümlesini okuyayım. Diyor ki, gerçek barış yalnızca bir kanun çıkarmakla kurulmaz. Barışın temeli adalettir, hukuktur, güvendir ve toplumsal mutabakattır. Yapılması gereken bellidir. Anayasa ve mahkeme kararlarını eksiksiz uygulamak, yargının bağımsızlığına ilişkin toplumdaki şüpheleri ortadan kaldırmak, seçilmişlerin iradesini güvence altına almak ve düşüncesini açıklayan hiç kimsenin korkmadığı bir ülke olmak diyor. Yani bunlar sağlandıktan sonra da milletin önüne hiçbir soru işaretine mahal vermeden çıkmaktır en doğru seçenek diyor. hukukla ilgili öncelikle bir hukukçu olarak daha çok hukuk, Türkiye'deki hukuk sistemine ilişkin eleştirileri var. Ve tabii iktidara ilişkinde eleştirileri var. Epeyce bu arada 2-3 sayfalık bir tweet attı Mansur Yavaş. Ayhan Bey, sizden bir değerlendirme alayım öncelikle. Çünkü Mansur Bey aslında siyaseten

0: daha nadiren açıklamalar yapan bir siyasetçi. Bu şimdi bu önemli süreçte böyle bir paylaşım yaptı. Eleştirilerine ne dersiniz?
1: Şimdi bir siyasi niyet okuması yapacağım ama öncesinde izninizle bu süreçlerle ilgili bir tespitimi ifade etmek isterim. O da şu, yani Sayın Yavaş'ın ifade ettiklerinin tamamına katılıyorum ama yani bu sorunun bugüne kadar çözülememiş olmasının sebebi tam da zaten bu tartışmaydı. Yani demokrasi olursa zaten terör olmaz diyenler aslında bu işin güvenlik zaafı kısmını önemsemediler. Ve sadece konuyu bir demokrasi sorunu, hukuk
0: sorunu gibi ele
1: aldılar.
0: Siz terör olmazsa demokrasi olur diyenlerden misiniz? Ya da böyle bir iki ayrı birbirinden ayrışan
1: yani tam onu ifade edeceğim. Şimdi 90'lı yıllarda işte Diyarbakır cezaevi ile 80'li yıllarda başlayan 90'lı yıllardaki uygulamaya baktığınızda da öyle bir güvenlikçi yaklaşım vardı ki o zaman yani demokrasi bir zaaftır, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü bir zaaftır gibi bir güvenlikçi okumaydı. Türkiye buradan çıktı. Yani 2000'li yılların başında özellikle bu Babuş'un ısrar ettiği güvenlik mi özgürlük mü ikilemi bir tuzaktı ve bence Türkiye bu son çabasıyla, çon girişimiyle 2 yıldır bu tartışmayı geride bıraktı. Nasıl geride bıraktı? 2010 yılındaki deneme, yani o Oslo'da başlayan ve sonra devam eden çözüm süreci, işte akil insanlar tartışmasında da eş zamanlı bir planlama yapıldı. Yani bir taraftan toplumsal ikna ve demokratikleşme, diğer yandan da işte güvenlik politikası ve terörün tasfiyesi. Ama bu sefer farklı bir şey yapıldı. Bu sefer öncelik güvenlik politikasına verildi. Ve silahsızlanma gerçekleşirse zaten demokratikleşmenin önünde hiçbir engel kalmayacak. Hem Kürt siyaseti demokratikleşecek hem de Türkiye'nin barışının, toplumsal barışının önündeki engeller kalkmış olacak yaklaşımıdır. Ama Sayın Yavaş'ın o çektiği büyük fotoğraf tamamen doğru olmakla birlikte nereden başlamalı sorusunun cevabı yok. Şimdi o nereden başlamalı da biz uzun yıllar
0: yani sizce evet mi hayır mı diyor, o anlamda mı cevabı yok diyorsunuz? Yani bu hayır, yasaya bakış anlamında mı?
1: Hayır, şu anlamda söylüyorum.
0: Yoksa...
1: Hani evet, evet. Yani burada şu Serap Hanım, hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan hikayesine girersek bu işin içinden çıkamayız. Şu anda bu işi öncelikle bir güvenlik sorunu olarak ve ama hani bir otoriter güvenlik politikası değil, tabii ki demokrasiye, hukuka bağlı kalarak ama önce silahsızlanmayı öne çeken, bunu tercih eden bir iradeye Öcalan da razı oldu. Sayın Bahçeli buna öncülük etti ve bu noktaya gelmeyi başardık. Şimdi bundan sonrasında Sayın Yavaş'ın dediği noktaya zaten Türkiye gelmek durumunda. Yoksa hani biz bu sorunun işte silahsızlanma kısmını çözdük. Artık bundan sonra demokrasi paydos, örgüt silah da bıraktı falan demiyor kimse.
0: Sadece yani hukukla ilgili ya da demokratikleşmeyle ilgili eleştirileri sadece kayyum ve benzeri terörle mücadele çatısı altına alınabilecek başlıklarda değil.
1: Ben bardağın dolu tarafını ifade ettim. Hani Sayın Yavaş'ın hukuk okuması, demokrasi okumasına tamamen katılıyorum ama başlama noktası başkaydı. Evet. Ama bir de eleştirimi yapmak isterim. O da şu, muhtemelen Sayın Yavaş yani eğer belediye başkanlığından cumhurbaşkanlığına geçmek istiyorsa önünde bir tane seçenek var. O da CHP adaylığı ama diğer partilerin de desteğiyle değil mi? Yani evet. Birinci yani turdan ikinci tura kalabilmenin yolu bir kere... Evet, ortak aday olabilmekten geçiyor. Şimdi bugün bir yol ayrımı Türkiye tanıklık etti buna. Yani yeni parti her ne kadar genel
0: artık
1: merkez yöneticileri işte evet deseler de
0: Ayhan Bey süre açısından.
1: Evet. Hemen şunu söyleyerek bitiriyorum. Yani Sayın Yavaş'ın bu zor konularda, bu kritik konularda bir denge politikası yürütmesi gerekiyordu. Hani birazcık havet demesi gerekiyordu. Bundan sonraki siyasi planları için bu bence zorunluydu. Ben bu metni de biraz öyle görüyorum. Yani bir tarafıyla hem CHP'ye hem de yani yeni partidekilere birlikte hitap etme kaygısının hassasiyetinin ağır bastığı bir metin olduğunu düşünüyorum.
0: Öyle mi Kemal Bey sizce de? Bir ortak şöyle, aday mesajı evet, gibi mi görünüyor sizce de? Ya da CHP'nin adayı mı olacak şöyle, Mansur Yavaş?
2: Şöyle bir kere ben de Mansur Yavaş'ın yaptığı eleştirilerin tamamına katılıyorum. Demokrasiyle ilgili, hukukla ilgili eleştirilerin. Ancak şöyle bir durum var. Ayhan Bilgen de onu anlatmaya çalıştı esasında. Hani demokrasi eksik olduğu için mi terör bitmedi? Terör olduğu için mi demokrasiye tam olarak geçilemedi tartışması? Ama işte bir yerden başlamak lazım yani. Bir yerden de başlandı. Bunların hangisi doğru kabul edilse bile bir yerden başlamak lazımdı. Oradan başlandı. Ben klasik hani kamuoyunda tanınan

0: Mansur Yavaş'ın, yani milliyetçi hassasiyetleri yüksek Mansur Yavaş'a göre açıklamayı açıkçası çok daha dengeli buldum. Biraz önce Can şeyi söyledi ya, ya İYİ Parti, şey, Yeni Parti sanki süreci baltalıyormuş gibi diye. Mansur Yavaş'ın da öyle bir sanki öyle anlaşılmak gibi bir kaygısı varmış ve süreci de baltalamak ya da baltalayan adam olmak istemiyormuş gibi bir açıklama gördüm. Bence bildiğimiz Mansur Yavaş açısından sürece şartlı destek gibi okudum açıkçası. Gene diğer konularla ilgili birkaç not aldım.
1: Evet.
0: Birincisi referandum isteğiyle ilgili. Hı hı. İşte orada hukukçu arkadaşımız var, Ertuğrul Akar. Benden daha iyi biliyordur. Anayasaya göre kanunlar referanduma sunulamaz. Anayasa değişiklikleri referanduma sunulabilir. Bu bir kanun değişikliği. Yani bunu referanduma götürmenin anayasal bir yolu yok zaten. O yüzden onlar biraz popülizm açıklamaları.
2: Artık halka geçici bir yasa. Yani 6 aylık geçici bir yasa bir de.
0: Evet, 6 aylık bir yasa yine. İkincisi, yine Can şunu söyledi. Sanki Yeni Parti süreci baltalıyormuş gibi yorumlanıyordu. Hayır, öyle yorumlamadık. Bir kere sadece Yeni Parti'nin siyasi tutumu soruldu ve Yeni Parti'nin siyasi tutumunun kendimizce tutarsızlıklarını anlattık. Yoksa süreci baltaladıkları falan yok. Kaldı ki şu anda hiç kimsenin mecliste bu süreci baltalama gücü de yok. Bakın, muhalefetin toplamı, hatta MHP'yi de koyun üstüne, 310 milletvekili, 320 milletvekili kadar yapıyor. Oysa ki mecliste, meclis tüzüğüne göre toplantı yeter sayısı 200'dür, karar yeter sayısı 151'dir. Yani hükümetin sadece büyük partisi, AK Parti bile bu süreçte kararlıysa,
1: DEM
0: Parti dahi itiraz.
1: Yani katılıma göre hesap çoğunluğu.
3: Ama öyle olmaz.
2: Şimdi partiler katıldığı zaman, milletvekilleri gittiği zaman 151'i alamazsınız tabii.
0: Fark etmiyor. Öbür türlü de 301 zaten. Öbür türlü herkes katılırsa.
2: Hayır, AK Parti ile,
0: yani sadece AK Parti ile MHP bile yetişir.
1: Ne kadar çok destek olursa bu kadar çok.
0: Onu da anlatacağım zaten. Tam oraya geleceğim.
1: Ama tabii ki. O yüzden tam de oraya zaten geleceğim. Konuştuk Yeni Parti'yi.
0: Tabii ki tam oraya geleceğim. Ben şunu söylüyorum. Ben şunu söylüyorum zaten. Mecliste hükümet tarafı, Cumhur İttifakı tarafı bu konuda kararlı olduktan sonra geri kalan bütün muhalefeti DEM'i de üstüne koysanız, DEM bile hayır dese, mecliste bunu baltalamanın bir yolu zaten yok. O yüzden öyle bir eleştirimiz o partiye de yok, bu partiye de yok. Kaldı ki ben yapılan muhalefeti İYİ Parti'nin yaptığını da baltalamak olarak görmüyorum. Bu tip önemli konularda hiç muhalefetsiz yapılırsa zaten kesin bir şey eksik kalır. O yüzden muhalefetin olmalı, başka bir yorumlama tarzıyla bakan bir göz de olmalı ki varsa eksikleri de söylesin, tamamlansın. O açıdan muhalefet etmeyi de meşru görüyorum zaten.
1: Zaten öyle da. Yani
0: başka konular
1: toplumun
0: gibi.
1: Da aynı şekilde.
0: Evet, zaten
1: siyasi
0: öyle görüyoruz. O yüzden
1: bütün
0: baltalamak
1: bu
0: gibi
1: maddelerin hazırlanması kim, belki birçok şeyde evet. Buna kulak vermek de etkili oluyor zaten.
0: Kimse kimseyi bakın, bir önceki açılım sürecine göre bence şu anda Türkiye'de medyanın tavrı da iktidarın tavrı da muhalefetin tavrı da çok daha medeni, demokrasiye daha uygun, birbirini çok suçlamıyor, birbirini geçen sefer karşı çıkanlara kanemici, vampir vesaire deniyordu, bu sefer öyle
2: Cemal
0: şeyler
2: Bey, ihanet çok şükür, yasası çok şükür dediler, daha ne diyecekler yani. İhanetle suçluyorlar şimdi, neye evet. İhanet vatana ya da millete ihanetle suçlanıyor.
0: Yok, ben muhalefet açısından söylemiyorum, tam tersine destekleyen açısından söylüyorum.
2: Makul karşılamak lazım deniyor ama bakın, eleştiri muhalefet şöyle olabilir. Biz yasanın şu şu şu bölümlerini sakıncalı görüyoruz. Bunu istemiyoruz. Şöyle olmalı. Ya da kendi önerilerini koyarlar. Ama siz topyekün ihanet çetesi ya da ihanet yasası derseniz siz çok büyük bir ithamla karşı karşıya bırakırsınız ki Türkiye'de en ağır ceza nedir? Vatana ihanet cezasıdır.
0: Bey,
2: terör
0: eskiye göre,
2: unutmak,
0: eskiye göre
2: terör maliyetlerini sıfırlamak isteyenlere bu yakıştırmayı yaptığınız zaman kusura bakmayın biraz süreci baltalar pozisyonda olabilir. İYİ Parti açısından söylüyorum.
0: Şimdi eskiye göre hem istiyorum. Bakın, önceden de söylenenler çok daha ağırdı. Bundan çok daha ağırı da söylendi. Bakın, evet. Yine halka sorma meselesi, işte siyasi meşruiyet alma meselesi. Burada iktidara şunu söylese, herhangi bir parti bunu söylese, muhalefet partisi, ha haklı bir şey söylüyor derim. Nedir? Bir önceki seçimde sen bunu vaat ederek mi insanlardan oy aldın ki sen bunu geçiriyorsun dese, bunu haklı bir eleştiri olarak görürüm, desteklemem.
2: Ama terörle mücadele zaten bir önceki seçimde, seçim esnasında gerçekleştirilen bir şeydi. Terörle mücadele sınırlardan uzaklaştırdıktan sonra ikinci aşamaya geçildi. Evet. Hani vaat üzerinden
0: Ferhat Bey, ses de çok ekolu geldiği için bana çok zor oluyor.
1: İki dakikada reklama gideceğim. O yüzden Kemal Bey tamamlasın. Buyurun.
0: Hemen tamamlarsam sevinirim kesmezseniz. Şöyle bir önceki seçimde muhalefet Öcalan'ı serbest bırakmakla, Demirtaş'ı serbest bırakacak olma iddiasıyla falan suçlandı ve bu konu kriminalize edildi. Bunu hepimiz biliyoruz. Hiç bu konuda yalan söylemeyelim. O montaj videoları falan biliyoruz. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıksa dese ki, ya kardeşim sen bunu vaat ederek değil, aksine benim yapmayacağım şeyleri de eleştirerek yaptın. Ya, halktan bir destek alman lazım, bir güven oyu alman lazım dese, siyasi olarak anlaşılabilir. Ama meclisteki, meclis aritmetiğinin %90'ının, neredeyse %90'ının, meclisteki partilerin, milletvekili sayısının %90'ının desteklediği şey zaten halktan meşruiyet almıştır yani. Zaten kazanmıştır. Ben de aynı şeyi söylüyorum yani, halka gidelim vesaire. Bunlar anayasal olarak mümkün değil, siyasal olarak gerekli değil. Süreci uzatmaya yönelik, sürecin uzaması Türkiye'ye faydalı değil. Türkiye'nin bir an önce bu tartışmayı inşallah müspet şekilde bitirip önüne bakması lazım. Başka tartışmalarımız da var. Bu konu biterse Türkiye'nin diğer sorunları bence çok daha hızlı çözülecek çünkü.
1: Peki, bu arada
2: Kemal
1: bugün...
2: Kemal Bey'in de sınırımızda PYD olsun ne olacak açıklamasını anımsatmak istiyorum.
4: Ben şu Mansur Yavaş'la ilgili...
1: Bir şey diyecek misiniz
4: ilgili...
1: Kemal Bey?
4: Hayır, bu Kemal Bey değil, Kemal Kılıçdaroğlu.
0: Bugün aynı noktaya gelindi
2: Kemal
0: işte.
2: Kemal Bey'in
0: yani.
2: Değil, Kemal
1: hayır,
2: Kılıçdaroğlu.
1: Hayır, ben de onu anladım. Tabii. Ona bir şey diyecek misiniz diyor.
4: Kemaller karışmasın.
1: Yok, açık sizin aynı Kemal Bey.
0: Yok, ben de aynı fikirdeydim bu arada o dönemde, yalan söylemeyeceğim. Biz bunun için yargılandık yani. Keşke biz Ezidi kızlara IŞİD zulüm yaparken itiraz ettiğimizde bizleri gözaltına almak yerine, ya kardeşim bu adamlar da doğru bir şey söylüyor. Benim 12 milyon Kürt, 12-15 milyon bazı tahminlere göre Kürt vatandaşım var. Benim vatandaşımın soydaşı olan benim soydaşımdır. Bunlar da soydaşlarımıza sahip çıkıyor deyip bugün bu işi yapanlar, bugün desteklediğimiz insanlar, keşke o günlerde bizi terörist ilan edip gözaltına alıp hapse atmaya çalışmasaydı.
2: Kemal Bey,
0: biz o gün ne diyorsak bugün aynısını söylüyoruz.
2: Bahsettiğiniz...
0: Ben o gün 8 yaşında köle pazarında satılan Ezidi kıza ağlıyordum ve bana terörist deniliyordu. Biz hala en başta savunduğumuz, tutarlı olduğumuz yerdeyiz.
2: Denize düşüp yılana sarılmamak gerektiğini burada tekrar hatırlatıyorum. 2014 sonrasında Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarla o bahsettiğiniz zulümlerin hepsini bastırdığını, yani sert gücü de yerinde kullandığını, sonrasında da işin diplomatik boyutunu buraya getirdiğini ve baştan aşağıya baktığımızda ciddi bir tutarlılık örneğini de bugün karşımızda bulduğumuzu ifade etmemiz lazım. Bu da ayrı
0: evet
2: bir
0: işte mesela. Ben de biraz önceki tartışmayla ilgili söylüyorum. Yani,
2: hani denize düşüp yılana sarılıp PYD olsun sınırımızda IŞİD olmasın demeye de gerek yok. O teröristse bu da terörist. Dolayısıyla teröristin iyisi yoktur. Teröristin hepsi kötüdür. Terörün hepsi
0: şöyle
2: kötüdür.
0: Ferhat Bey orada PYD'nin olmaması da sağlanabilirdi. Benim söylediğim şey yapılsaydı. En baştan Kürtler, benim sınırımdaki Kürtler, hani Osmanlı coğrafyası diyoruz ya hep, Osmanlı coğrafyasının başladığı, Türkiye sınırından sonra başladığı her yerde, Nahçıvan'dan Hatay'a kadar en yoğun nüfus olan Kürt halkıdır. Bakın o dönemde Kürtler bir tehdit olarak değerlendirileceğine, soydaş olarak değerlendirilseydi bu sorun o günden bitmişti zaten. Bu sorun o günden bitmişti. Biz tam olarak bunu söylüyorduk zaten. Türkiye oraya müdahale etsin ve orada biraz önce söylediğim gibi barbarlar tarafından 6 yaşında 8 yaşında Ezidi kızlar köle pazarlarında satılmasın. Bunu söylediğimiz zaman bize terörist sevici denilmeseydi, bize o dönemde sanki Türk ordusuna ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne muhalefet ediyormuşuz gibi davranılmasaydı, CHP'ye bugün söylediğiniz eleştiriler o gün yapılmasaydı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediklerine Türkiye bu sorunu çoktan çözmüş olacaktı. Peki. Benim 15 milyon vatandaşım var. Bu benim soydaşım.
2: Zaman bakın ben Türk'üm. Yeşil ışık ben Türk'üm. Yaktığı hiçbir bakın, nokta olmadı.
0: Peki, bugüne kadar. Öyle bir talebimiz var, olmadı zaten. Talep o değildi.
2: Ama sınırımızda Ferhat Bey, başka olsun, bir şeyden bahsediyorum. Demek,
0: bakın benim eşim

0: Ama gelmiyor Kürt. Benim lügatim.
1: Bakın benim eşim Kürt, iki tane çocuğum var. Benim eşim Kürt, ben Allah Türk'üm, Tokatlıyım, eşim Urfalı. Benim eşim Kürt, benim iki tane çocuğum var. Oradaki Ezidi çocuk benim çocuğumun soydaşıydı. Ve ben onun hakkının, hukukunun, onların hamisi olarak Türkiye Cumhuriyeti tarafından, ben dediğim Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililer bunu savundu. Oradaki benim çocuğumun soydaşı olan Kürt çocuklarını Türkiye Cumhuriyeti soydaşı olarak kabul etmedi. Hamilik yapmadı dedik. Biz bunun için hapislere atıldık.
0: Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni neyle suçluyorsunuz? Bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye'deki meselenin bile önüne geçmeye çalışan bir yaklaşım ortaya koymuşken 2010'larda, 2009'larda
1: etmedi demiyorum. Geç kaldı.
0: Türkiye
1: buna
0: Cumhuriyeti Devleti kendi gücü nispetinde gereken her adımı, sert güç gerekiyorsa sert güç, yumuşak güç gerekiyorsa yumuşak güç atmış durumdadır. Bu çok önemli. Bizim soydaşımız olup olmasın, olmamasına da gerek yok. Biz insanın zarar gördüğü, mazlumun kanının aktığı her yerde bugün her yerde tepkimizi göstermeye devam ediyoruz. Bunu da iyi görün
2: çünkü
0: bence
2: bunu
0: Kemal Bey.
2: Kürtler üzerinden okursanız.
1: Biz de işte o bizi suçladığınız PYD komşumuz olsun dediğiniz dönemde oradaki soydaşlarımızın hakkını savunuyor.
3: Kemal Bey, ben buradan PYD'yi savunuyorum.
2: Bu süreci bir etnik
0: sizin soydaşlarınız hakkını PYD savunamaz. Hiçbir zaman. Hiçbir soydaşın hakkını savunamaz.
1: Biz de zaten
0: PYD'yi de YPG'yi de IŞİD'i de kuran aynı istihbarat örgütüdür. Bunu siz de zaten çok iyi biliyorsunuz.
3: Peki şimdi bir reklam arası. Reklamın ardından devam ediyoruz programımıza.
4: Tatilde annemle kuzenlerimin yanına gitmek için evden çıktık. Çok heyecanlıydım. Yolculuğumuzu otobüsle yapacaktık. Annem günler öncesinden biletlerimizi almıştı. Ben de çantamı hazırlamıştım. Otobüse bindiğimizde annem önce benim, sonra da kendi emniyet kemerini bağladı. Neden diye sorduğumda bizi her türlü kaza riskinden koruyacağını söylüyordu. Seyahatimizin ortasında ani bir frenle durduk. Kemerimizi takmamış olsaydık yaralanabilirdik. Sonunda kuzenime kavuştum ve annem haklıydı. Teşekkürler anne.
5: Şehirler arası otobüs yolculuklarınızda emniyet kemerinizi takmayı unutmayınız.
3: Tekrar merhaba sevgili seyirciler. Yasaya partilerin tutumlarını konuşarak başladık. Özellikle yeni partinin adı üzerinde yeni parti olması üzerine nasıl da bir pozisyon alacağı merak ediliyordu. Genel Başkan Özgür Özel'in ben ve yönetici arkadaşlarım evet diyoruz, önünde durmayacağız bu önemli sürecin. Ama milletvekillerimiz de kendi bulundukları şehirlerin nabzını yoklayacaklar ve tabana göre karar verecekler açıklaması üzerinden başladık. Az önce de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın açıklaması üzerine konuşuyorduk. Ertuğrul Bey'e söz vermedim, o yüzden hemen onunla devam edelim.
2: Özgür Özel, tabii ben ve arkadaşlarım kabul ediyoruz, milletvekilleri gitsinler,
3: yani yönetici arkadaşlar
2: sorsunlar. Tabii orada arkadaş sınıflandırması da ilginç geldi bana. Yani parti kuranlarla milletvekillerini ayırması da
0: parti
2: neye göre...
0: Kuranlar da milletvekili.
2: İşte onu diyorum,
6: hepsi
2: neye
6: kurucu
2: göre
6: ya, hepsi kurucu.
2: Neye göre ayırdı? Yani çok ilginç bir siyaset yürütüyorlar. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Yani öyle bir çölün ortasına düştüler ki, bak Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu bunları öyle bir bilinmezliğe sürükledi ki siyasi hayatları bitti, farkında değiller. Geri dönüşleri yok artık.
3: Kimin bitti?
2: Geçen 91 milletvekilinin. Özgür Özel, siyasi hayatları bitti. Bitti.
3: Öyle Türk, mi
2: diyorsun? Tabii. Çölün ortasındalar. Vaha gördüler. Onun peşinden gidiyorlar ama onları sürükleyen adam bile dedi ki ya ben ve arkadaşlarım başka karar verdik, siz gidin ne yapıyorsanız yapın noktasına geldiler. Allah sonumuzu hayretsin. Ama şey önemli, baltalamama konusu önemli o noktada. Özgür Özel zaten CHP'nin başındayken de bu tavırdaydı. Önemsiyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş'la ilgili, tabii Sayın Mansur Yavaş Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı. Siyaseten ismi geçiyor. Cumhurbaşkanı olabilir mi, olamaz mı? Olamaz. O da ayrı bir mesele. Türk milletini temsil etmek o kadar kolay bir iş olmamalı. Herkesin yeteneği değil o iş. Şimdi mesela o yazıyı bir ekrana verme şansımız var mı? Çok
3: Mansur
2: çelişkili.
3: Yavaş'ın tweetinden alıntıyı mı verelim?
2: Evet, evet. Çok çelişkili ve sığ ifadelerle dolu klasik ChatGPT'ye yazdırılabilecek bir Şey belki de oraya hazırmıştır, bilmiyorum, kontrol edilmesi de iyi olur. Yani şimdi bakın.
0: Trafiği oraya soruyor.
2: Trafiği yani. Oraya.

0: soruyordu çünkü. Şimdi öyle bir şey ki mesela diyor ki Mansur Yavaş hukuk...
1: Oradan okumayın, gelin buradan okuyun.
0: Şöyle.
1: Hangi cümleyi kastediyorsun?
0: Mesela diyor ki hukukçuların...
1: Ama bu arada bu metin tamamı değil.
2: Evet,
1: bazı cümleleri anlam bütünlüğü açısından şey buluyorsanız... Şöyle, burada uzunca bir açıklamadan bazı cümlelerin alıntıları var.
0: Genel itibariyle söylüyorum.
1: Bakın, bu değil yani.
0: Şimdi diyor ki hukukçuların anayasa ve evrensel hukuk ilkeleri açısından ciddi sakıncalar gördüğü düzenleme. Böyle tanımlıyor bu kanunu. Şimdi... Bir siyasetçi olarak Sayın Mansur Yavaş'ın bunu konuşması zuldür. Millete, kendisine oy verenler. Niye? Ya hiçbir şey bilmiyorsan, o trafiği sorduğun ChatGPT'ye yazsan, sana Henry Batasuna kararını ortaya koyar. İspanya'da, bırakın bu tür terörün bitmesine yönelik irade göstermeyi, adamlar terörü kınamadığı için kapatıldı. O çok övdüğünüz, adaletine güvendiğiniz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gittiler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dedi ki, kardeş dedi, örgütlenmenin sınırı vardır dedi. Haddini bil dedi. Sen ülkenin milli güvenliğiyle ilgili istediğin şekilde örgütlenip tavır alamazsın dedi. Kapattı. Kapattı, partiyi kapattı. Mansur Yavaş... Sen hangi uluslararası hukuktan bahsediyorsun?
1: Burada Mansur Yavaş'ın hangi anayasa Batasunay'la çelişen yeri nedir?
0: Şöyle,
1: burada ben şunu gördüm. Ki, İyi Parti Anayasa Komisyonu toplansın diye bir çağrıda bulundu. Anayasa, buradaki bazı maddeler anayasaya aykırı diye. Ben bu cümleyi görünce ona da bir atıf olarak gördüm. Belki ben de yanlış gördüm ama.
0: Bu kanunda anayasaya aykırı tek bir kelime yoktur. Bu bir. İki, bakın şunu söyleseydi anlardım. Ya kardeşim, sen böyle bir kanun yaptın ama bu kanunda bu adamların envanteri önceden neydi? Kaç tane adamı vardı? Mesela diyor ki kasten adam öldürme, biz bu kanun dışı tuttuk kasten adam öldürmeyi. Tamam, 10 kişi bir karakola saldırdı. Sen bunun tespitini yapabildin mi? Bunlardan hangisi kurşun sıktı? Hangisi iştirak durumundaydı, hangisi destek vermişti? Bunu tespit edebildim mi? Yargı kararları var mı? Mantıklı gerekçelerle hukuksal bir eleştiri gelse buna, ben alkışlarım. Hukukçu olarak derim ki ya ben de bir bakayım. Ama sen uluslararası, yani evrensel hukuk ilkeleri açısından ciddi sakıncalar dersen, neye dayanarak diyorsun bunu
3: Ertuğrul,
0: ya?
3: Ertuğrul, bu arada sorduğun soruların hepsinin bilgilendirmesini İsmail yaptı. Elinde bütün envanter var.
0: Bende cevabı kasten, var.
3: Öldürme, yaralama veya dediğin gibi iştirak suçlarında olanların hepsinin envanteri, listesi, isim isim,
0: hepsi
3: silahlarının
0: var.
3: Hangisi olduğuna kadar bilgisi var.
0: Hepsi
1: ama
0: var.
1: Ama bu arada konuyu da dağıtmayalım ama dediğiniz önemli. Şimdi bununla ilgili... hem Suriye'de hem Irak'ta bazı merkezler kuruldu ve kurulacak değil mi?
3: Evet, tabii.
1: Bu kişiler bundan yani daha doğrusu terör örgütü üyeleri gidecekler, silahlarını bırakacaklar, bu kayda geçecek.
0: Tabii ki.
1: İzleyici için söylüyorum bunu bildiğim kadarıyla. Hem de burada tam da bu yasanın geçtiği akşam bunu da konuşalım diye.
3: Eğer ardından bir kasten öldürme suçuna karışmamışsa, terör eylemine iştirak etmediyse sadece örgüt üyeliği ile ilgili alabileceği ceza erteleniyor. Bakın örgüt üyesi PKK
0: öldürme ile ilgili değil.
3: Olmuş.
0: Bunu anlayalım.
3: Fesih olmuş. PKK örgüt üyeliğinden alacağı ceza erteleniyor. Yarın bir gün geldi. Burada bir terör eylemine karıştı. Geçmişte ertelenen cezası mevcut cezasıyla birleştirilerek
0: infaz birleştirme yapılacak. Peki. Tabii.
1: Şimdi önce silahlar
3: denetimli
1: bu şekilde teslim edilecek.
3: Tabi bu arada. Tabii.
1: Daha sonra bu rapor haline getirilecek Milli Güvenlik Kurulu tarafından.
0: Bakın.
1: Onun üzerine de yasanın uygulanmasına başlanacak 6 aylık bir süreyle. O sürede de işte bu kapsama giren terör örgütü üyeleri ben artık geri dönüyorum diyecek, geri dönmek istiyorum.
0: Şimdi burada
1: istiyorsun.
3: Yöneticiler
0: buradaki
3: bu da çok önemli. Örgütün
0: yöneticiler Türkiye'ye girmiyor bile zaten.
3: Türkiye'ye giriş yapamayacak.
1: Şu aşamada
0: Türkiye'ye
1: gir
0: kanuna göre de Türkiye'ye giriş yok.
3: Onunla ilgili zaten hiçbir
1: Yani
3: görüşme yok. Yasada da yok.
1: Bir karar
3: İleride
1: yok
3: de öyle bir şey
2: ama
3: söz konusu değil.
2: Avrupa'dakilerle ilgili bir şey yok. Yani çünkü Avrupa'da direkt eyleme katılmamış. Talimat vermemiş. Üst düzey
1: onlar da kapsama giriyor diye biliyorum.
0: Ama orada MİT raporları çok önemli.
2: PKK yöneticileri var.
0: Orada MİT raporları var.
3: KCK yapısının tüm örgütleri de münfesil olmalı.
2: Mesela Avrupa'daki finansal yapısını dağıtabilecek mi Çünkü biliyorsunuz orada bir de sonuçta yasa dışı yollarla
0: şimdi tam oraya gelecektim ben.
2: Bir meblağını kontrol ediyor PKK Avrupa'da. İşte uyuşturucu trafiğini Avrupa'daki bir yazılan çizen
3: şey. Sen buradan kökünü yani kuruttuktan sonra onun o geliri elde edecek bir pozisyonu kalmıyor.
0: Da, şimdi şu eleştiri de var.
2: Reddedebilecek mi?
0: Özür dilerim. Şimdi şu eleştiri de var. Ya kardeşim biz zaten fiili olarak sahada kökünü kazımıştık. Bu neyin nesi? Şimdi bu yorum doğru değil. Bakın.
2: Siz... Ama kazımıştık.
0: Bir dakika ama.
2: Kazımıştık ama yani.
3: Sınırlarımızdan kazıdık zaten yani. Sıkıntı.
0: Kazıdık yorum hayır, bilgisi yani. Doğru değil kazıdık. Demiyorum.
3: Kazımıştık da değil.
0: Biz kazımıştık. Şimdi bu neyin kanunu sorusu doğru değil diyorum.
2: Evet.
0: Çünkü tamam. Siz olur. Bir terör örgütünü fiili olarak sadece mesela İngiltere İRA'yı sadece İngiltere'deydi. Sizin muhatap olduğunuz örgüt Irak'ta var, Suriye'de var, Türkiye'de var. Avrupa'da var,
3: İran'da var,
0: Rusya'da var. Var oğlu var. Milyar dolarlık bir para yönetiyor. Bir orduyu yönetiyor.
1: O zaman Can Özçelik'in sorusu
0: tabii ki.
1: Önemli bir soru.
0: Önemli bir soru.
1: Nasıl bu
0: şimdi
1: trafik,
0: gelelim buna.
1: Trafiği,
0: evet.
1: Bravo. Nasıl kesilecek?
0: Şimdi buradaki önemli olan şey şu. O yüzden diyorum ya biz zaten bunu bitirmiştik. Ne gereği vardı? İşte o yüzden diyemezsiniz. Burada sadece terör örgütünün saha noktasında silahlanma veya militan sayısı onların kaçının öldürüldüğü yakalandığı meselesi
2: zaten
0: değildir.
2: Eleştirdiğim nokta o oldu yani.
0: Burada önemli olan uluslararası
2: bunu yapıyoruz değil yani.
0: Uluslararası bağlantılarını hangi noktada ne ölçüde çözebildiğimizdir. Bakın işte bu yaptığımız örnek veriyorum. Mekke Anlaşması, Irak'la yapılan kalkınma yolu projesi. Bu noktada Suriye devrimi ve Suriye'deki Türkiye'nin hem girdiği alan hem oradaki siyasi etkinliği. Amerika Birleşik Devletleri ile Kafkasya'da yaptığımız işbirliği. Şimdi bunların tamamı, bakın bunların tamamı bu örgütün uluslararası hem siyaset hem ekonomi hem de sosyolojik bağlarının koordineli olarak işbirliğiyle bitirildiği anlamına gelmektedir. Zaten bunu yapamasaydınız işi buraya getiremezdiniz. Bu çok önemlidir. O yüzden sadece Türkiye'de bitirilmesi yetmiyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı diğer devletlerle birlikte koordineli şekilde işi buraya getirmek durumunda kaldı. O yüzden bu kanun önemli. O yüzden bu süreç 2012-2013'teki süreçten farklı. O gün biz sadece Türkiye'de bu işi bitirmeye çalıştık. Ama rahmetli Özal da önce burada bitirmeye çalıştı. Baktı ki bu iş burayla ilgili değil. Bu mesele başka bir meseledir. Ne yaptı? Başka bir pozisyon almak isterken şehit edildi. Erbakan rahmetli...
1: Siz de mi? Geçen gün bir başka konuğum da burada merhum Özal'ın öldürüldüğüne inandığını söylemişti.
0: %100,
1: siz de mi öyle?
0: Ben %100 inanıyorum. Ya Türkiye'de
3: aynı
0: 15 Temmuz'u...
3: Aynı cinayetler arasında yarın bir gün dosyayla ilgili bir süreç başlatılırsa şaşırmamak lazım.
1: Hayır şeyden
3: lazım.
1: Kabri açıldı ya.
2: Evet ona bir şey
0: yapamadım.
1: Kabri açıldı bu iddialar üzerine ve bir bulgu bu çıkarılamadı. Evet.
0: Ama bir şey söyleyeyim mi?
2: Yapılmıştı.
0: Türkiye'de 15 Temmuz'u yaşayıp da buna ihtimal vermeyen birisi yoktur. Yani öyle ihanetler gördük ya, ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın koruma yağ verip FETÖ'cü çıktı ya. İstese bir iğneyle öldürebilirdi ya. İstese çayına zehir katabilirdi. İstese odada boğup öldürür. Her şey yapılabilirdi. Ya 15 Temmuz'u yaşadık. Artık ben her şeye ihtimal verebiliyorum. Ki Türkiye gibi bir ülkede biz yani Erbakan rahmetli 28 Şubat'ı niye yaşadı? İşte bunları bitirirken yaşadı. Veya işte Sayın Akın Gürlek oradan da tebrik edelim onu. İşte şeyin dosyasını açtı rahmetli. Uğur Mumcu dosyasını niye açtı? Uğur Mumcu niye öldü? Niye öldürüldü? İşte
3: öldürdü.
0: Konu bu.
1: 33 yıldır aydınlatılamamış olması da...
0: Ama hepimiz konunun PKK olduğunu, buraya girdiğini biliyoruz yani. Şimdi biz bunları yaşamış bir nesiliz. Bunları gördük, bunları okuduk. Şimdi hal böyle olunca da işin uluslararası boyutunun çözülmesi önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliği, Sayın Hakan Fidan'ın, Sayın MİT Başkanı'nın bu noktada Suriye, Irak, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya bağlantıları çok önemli. Bu iş uluslararası anlamda bitiyor. Bu yüzden biz sevinmek durumundayız. Bu yüzden buna destek vermek durumundayız. Yoksa ChatGPT'ye yazdırılmış ifadelerle milliyetçilik satmak...
1: ChatGPT'ye yazdırılmış.
0: Adam ChatGPT'ye trafik soruyordu ama. Ben kendisi ChatGPT'ye trafik sorununu çözdürmeye çalışıyordu.
1: Sonuçta.
0: Şimdi bu sebeple diyorum ki...
1: Bunu kendi elbette yazmıştır.
0: Bu sebeple diyorum ki ne anayasa

0: anayasaya aykırı bir durum vardır, ne de evrensel hukuk ilkeleriyle çelişen bir durum söz konusudur. Ki burada evrensel hukuk ilkelerinin de ne anlama geldiğini Sayın Mansur Yavaş'ın anlatması lazım. Hangi anlamda hukukun, ceza hukukunun sert uygulanmasını mı istiyor, yoksa demokratikleşme anlamında mı söylüyor? Eğer demokratikleşme anlamında söylüyorsan Sayın Mansur Yavaş, daha ne olabilir ki? Yani 10 yıllık ve 5 yıllık infaz erteleme süreleri öngörülmüş.
1: Hayır, Mansur Yavaş'ın yazısından eğer yola çıkarsak diyor ki toplumun farklı farklı kesimlerinde gayri hukuki uygulamalar varken toplumun vicdanına...
0: Ha, oraya da geleceğim.
1: Yani peki, o zaman bu diyor nasıl kapsayıcı olacak diyor.
0: Peki
1: yani,
0: tamam.
1: Yani bunu diyor.
0: Tamam, bir şey söyleyeceğim. Şimdi siyasetçinin...
1: Sizden de artık sözü diğer konuma geçeyim.
0: Siyasetçinin en önemli silahı nedir bana göre biliyor musunuz? Tutarlılığıdır. Şimdi bu yazının eğer tamamından sizin söylediğinizi çıkarırsak, peki adama sormazlar mı?
1: Ben tamamı için demedim size. Bir demokratikleşme ilgili tamam. Kısmı ile ilgili hızlıca
0: peki
1: bir
0: adama yaptım. Sormazlar mı Sayın Mansur Yavaş? Bir konsere verdiğin milyonları açıklayamazken, Ebru Gündeş miydi? Kaç milyon? Sen de onu açıklayamadın bir kere.
2: 45.
0: Kaç?
2: 45.
0: 45 milyon. Daha konseri açıklayamadın.
1: Soruşturma süreci ne oldu en son onu bilemiyorum ben.
0: Bir. İki.
2: Sadece daire başkanlarını görevden aldı.
0: İki.
3: Sen yapıldı.
0: Sayın Mansur Yavaş.
2: Önce o görevden aldı.
0: Tabutlara verdiğin parayı daha açıklayamamışken. Üç. Sen on binlerce milyonlarca su bardağı, kağıt su bardağı.
1: Bunlarla ilgili para çok açıklama yaptılar. Ben de vakıf değilim. Hukuki bir şeye de yol açmayalım. Siz gerçi hukukçusunuz.
0: Ben yok net söylüyorum.
4: Bir de hepsini açıkladı daha, zaten. Hepsiyle ilgili basın toplantıları
0: daha yaptı. Bunlara...
1: Evet Kemal Bey ben de hatırlıyorum. Yani sadece
0: Kemal
1: Bey
0: bir şey söyleyeyim.
1: Hiç açıklamayalım hukuki olarak. Yani. Yok, bir yanıt hakkı doğar.
2: Basın toplantıları var da diyor zaten 45 milyon yalan diyemiyor. Yani şimdi bu tartışmaya dönmeyelim yani. Daire başkanlarını görevden aldın.
0: Şöyle bir dakika.
4: Olduğuna dair bir şey de yok.
0: Ben Sayın Mansur Yavaş'a bunları sorduğum için beni engellemiş kendisi. Kendi aramızda da konuşmuyoruz. İzliyordur. Bağlanabilir. Cesareti varsa açıklayabilir. Burada bir problem yok ki. Bunları yazmakla olmaz bu iş.
1: Peki.
0: Sen önce adalet hukuk diyorsan tamam mı? Sorduğum sorulara cevap vereceksin.
1: Hukuksuzluk,
0: milletin parasını nereye harcadığını. Ayrıca döneceksin. Birilerine de diyeceksin ki kardeş, suç işleme kötü bir şeydir. Hele ki suç işlediğini örtbas etmek için parti kurmak daha kötü bir şeydir diyeceksin. Olmaz, yanlıştır. Tamamı yanlış ifadeler, onu söyleyeyim ben.
1: Peki, Kemal Bey siz ne dersiniz Ertuğrul Bey'in sözlerine?
4: Ertuğrul Bey, Türkiye'nin bütün klasik ve kronik sorunlarını iki cümlede Mansur Yavaş'ın üstüne yıktı. O açıdan çok uzun bir değerlendirme yapamayacağım. Yani kaldı ki bir büyükşehir belediye başkanı zaten geçmişte çok konusu olmuş. Basın toplantısı düzenlemiş kamuoyuna açık şekilde. Bunun üstüne tutup burada biz bir yorum yapıyoruz diye buraya cesareti varsa bağlansın gibi bence çok doğru sözler değildi. Yani niye bağlansın, öyle olsa herkes her televizyon kanalına belediye başkanları, milletvekilleri oralara cevap vermekten iş yapamaz. Yani 24 saat telefon kulaklarında televizyonlara cevap vermek zorunda kalır. Onu söyleyeyim ama genel çerçeve açısından yine bu...
2: Birçoğu cevap gönderiyorlar moderatöre yani. Veya kanala. Cevap hakkını kullanabiliyorlar.
4: O da gönderir. Yayıncılıkta canım, basın müşaviri aracılığıyla.
2: Politikadır. Yani o basın, ayrı bir mesele de.
4: Basın müşaviri aracılığıyla o da gönderir zaten. Onda sorun yok yani. Defalarca da herhalde yapmışlardır. Bu konularla ilgili açıklamaları. Peki. Tabii ben Mansur Yavaş savunacak falan değilim. Mansur Yavaş'la Mansur Yavaş'ı
0: Allah'tan savunmadınız Kemal Bey.
4: Burada hayır.
0: Bir de savunsaydınız ne olurdu
4: Mansur Yavaş
0: acaba?
4: Değil. Söyleme şekliyle ilgili söylüyorum. Yoksa Mansur Yavaş bana göre çok daha milliyetçi bir çizgide. Ben Mansur Yavaş'a göre çok daha liberal bir çizgideyim. Yani Mansur Yavaş'la dünya görüşlerimiz birebir uyuşmuyor.
1: Peki.
4: O süreçle ilgili de dediğim gibi Mansur Yavaş'ın söylediklerine birebir katılmıyorum. Ama genel olarak bildiğimiz, tanıdığımız Mansur Yavaş üslubuna göre son derece özenle seçilmiş. Ve biraz önce de söylediğim gibi süreci destekleyenleri incitmeyen ve Türkiye'nin bir devlet projesi olduğunu bilerek ama eleştirilerini de sıralayarak yazılmış bir yazı gibi geldi
1: şartlı
4: bana.
1: Şartlı evet gibi göründü demiştiniz yanlış hatırlamıyorsam ilk turda. Öyle bir değerlendirmeniz.
4: Özür dilerim duyamadım.
1: Şartlı evet, ya, şartlı destek gibi göründü bana demiştiniz. Siz demiştiniz evet, sanki evet, değil mi? Şartlı evet, bir destek gibi.
4: Şartlı evet gibi. Hani Türkiye'nin böyle sorunları var. Bu sorunları çözmeye faydalı olacaksa iyi. Ama bu sorunları hiç yokmuş gibi davranıp sadece buna odaklanırsak kötü gibi bir durum peki, okudum açıkçası bu kısa sürede. Yine şeye gelirsek, başladığımız yere gelirsek süreçle ilgili. Ben çok umutluyum. En başta da temkinli bir iyimserdim bu süreç başladığında. Temkinli olma sebebim sürecin doğru sonuçlanmayacağı ya da sürecin doğru şeyler getirmeyeceğine dair değil. Ben bu sürecin buraya kadar gelebileceği konusunda bile çok temkinliydim.
1: Anladım.
4: Buraya kadar sanki bu destekle gelemeyeceğini düşünüyordum. Ama çok şükür geldi inşallah. Allah tamamını erdirsin diyelim. Peki. Çünkü ben bu süreci gerçekten çok hayırlı görüyorum.
1: Şimdi konuşacak pek çok şey var aslında. Yani Selahattin Demirtaş da hafta sonu buna ilişkin bir paylaşım yaptı. Onu da sormak istiyorum. Yani onun da tahliye olması, serbest kalması bu süreçle bağlantılı konuşuluyor. Bunu haksızlık olarak değerlendirenler de var. O ayrı kendi hukuki durumu içinde değerlendirilmeli. Niye hani bunun içinde bir bununla eşdeğer bir durummuş gibi tartışılıyor diye. Ama ona gelmeden bugünkü partilerin ve siyasetçilerin açıklamalarını geçmişken Selahattin Demirtaş'a geçmeden önce ben Tuncay Bakırhan'ın birkaç cümlesini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Hatta az önce Sayın Bahçeli'nin alkışladığı bazı bölümler var demiştik. Onu da getirebilirsek arkadaşlarımdan rica edeyim. Bakırhan'ın sözleri de varsa var. Evet. Türk kardeşlerim bu süreçte sizden eksilen hiçbir şey yoktur, olmayacaktır dedi. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan. Bunlar tabii konuşmasından sadece bazı alıntılar, bütün konuşması elbette değil. 100 yıldır size bölünme korkusu anlatıldı, yine anlatılmaya devam ediyor. Kürtler ayrılmak isteseydi bu meclis çatısı altında olmazdık. Biz buradayız çünkü vatan ortak, gelecek ortaktır. Nasıl buldun bu ifadeleri Can?
3: Güzel. Yani DEM Parti açısından önemli. Türkiye Partisi olma yolunda en azından meclisin çatısı altında, meclis kürsüsünde bunu söyleyebilmesi, ortak vatan, gelecek ortak gelecek demesi önemli. İşte tabii ki muhakkak kendi seçmenine, kendi tabanına veya örgüte muhakkak onların istediği yönde de şeyler söylemesi gerekir. Onu da söyledi ama burada sizden eksilen bir şey yok demesi önemli ve ortak vatan vurgusu yapması DEM Parti açısından en azından PKK ile yani terörle arasına mesafe koyduğunu göstermesi, bunu da meclis çatısı altında ifade etmesi önemli.
2: Can çok özür dilerim, katkı olsun. Sadece terörle arasına mesafe koymadı. Aslında buraya imza atarak terör örgütü olduğunu PKK'nın kabul etti.
3: Tam da onu söyleyecektim.
2: Çok önemli
3: evet, yani. Şimdi burada
1: ha, böyle de bir anlamı var, var atılan imza yani, diyorsunuz.
3: Sonuçta tabii, bir burada bir terörsüz Türkiye diyor.
1: Artı terörsüz Türkiye söyledi.
2: Yasanın
1: var,
2: her yerinde PKK terör örgütü, KCK ve tüm unsurları tabii, diyerek özellikle belirtip demin de bunu imzalamış olmasını bence iyi görmek
3: çok
2: lazım.
3: Çok önemli. Çok önemli artık. O yüzden ben ilk bölümde şunu söyledim. Yani bunun ardından bir demokratikleşme süreci olmak zorunda.
1: Sizi böyle ikinizi yani seni bu, de Ferhat Bey siz de gelin hatta Demirtaş'ın da açıklamalarını da bu arada görelim madem Bakırhan'ın açıklamalarını ekrana getirdik. Bunu, az önce getirdiğimizle de tekrar verebiliriz.
3: Ya bu yasayı anayasa değişikliğiyle tamamlayamazsak bu kere bu yapılan her şey kadük kalır yani yarım kalır.
1: Şimdi ya, diyor ki
3: bunun bir devamlılığı olmak zorunda.
1: O zaman onunla ilgili Bakır'ın başka cümleleri de evet, var. Önce Demirtaş'ın sözlerini ben paylaşayım. Sürece tüm gücümüzle destek verdik. Bu süreç bölünme, ayrışma süreci ya da ucuz pazarlıklara dayalı bir al-ver süreci değildir. Hiç kimse kıymetli çabaların altında gizli hesaplar, kirli planlar arayarak zaman tüketmemeli, enerjisini boşa harcamamalıdır. Hızlıca okuyorum. Yasa teklifine itirazı olanlar dahil olmak üzere bu sürece iyi niyetle emek veren tüm siyasetçilere teşekkür borçluyuz diyor Selahattin Demirtaş, evet. Cezaevinden yaptığı bu hafta sonu, dün düzenli ediyorum. Evet. Yaptığı paylaşımla.
3: İlk günden beri zaten bunu söylüyor ki hiç kimseyi ayırmıyor ve Selahattin Demirtaş'ın bu sürece hapishaneden de olsa gerçekten olumlu katkı verdiğini zaten herkes söylüyor. Yani Sayın Devlet Bahçeli de ısrarlı bir şekilde
1: 10 yıldır cezaevinde.
3: Cezaevinden çıkması gerektiğini ifade ediyor ki ben de Selahattin Demirtaş'ın zaten Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Anayasa Mahkemesi kararları var artık. O yeniden yargılanma yolunun açılıp tahliye edilmesi gerektiği görüşündeyim. Tabii hukukçu var.
0: O yorum yapabilirsin ama. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi şimdi ideolojik yorumu bir tarafa bırakıyorum.
3: Onu
0: Avrupa
3: ayırarak.
0: İnsan Hakları Mahkemesi orada usulde yanlışlıklar olduğunu söylüyor. Kişinin suçsuz olduğunu söylemediği için.
3: Şimdi yeniden yargılama yolunun açılıp. Bu yasayla
1: zaten yattığı süre üzerinden de bugün artık oluşan son kararlarla onu, serbest kalmış olması gerekiyordu deniyor.
3: Bu yasa tam onu karşılıyor aslında.
0: Ben milliyetçi birisi olarak şunu net en başından beri söylüyorum. İnsanlar şaşırıyor ama bence artık yani bu süreçten önce de 2 yıl evvelden başladım bunu söylemeye. Yani tutuksuz yargılanması gerekiyor. Evet. Ben hatta Ekrem İmamoğlu'nun bile artık tutuksuz yargılanması taraftarıyım, onu söyleyeyim.
3: Yani uzun tutukluluk biraz cezaya dönüşüyor artık. Yani
1: evet. Sanatçılar Belediye Başkanı da tahliye oldu. Evet, 14 ay cezaevinde yatmıştı.
0: Dosyalar
1: zaten bu tutuklamaları, belediye soruşturmalarının bu kadar tartışılması en önemli sebebi yargılama değil, tutuklama yargılama
0: usul,
1: olması.
0: Usul. Ama oradaki, hani orada çok kişi olduğu için normal aslında.
2: Bu
0: gelenler gelmeyenler.
2: Yanlış diyemeyiz. Çünkü delillerin karartılma ve kaçma şüphesi. Selahattin Demirtaş soruşturması veya davası şöyle, için söylemiyorum.
0: Yanlış anlaşılmayayım.
2: Delillerdeki tutuklama meselesi.
0: Yanlış anlaşılmayayım. 100 küsür kişi var. Tutuklamalar ilk etapta zaten normalde olması gerekendi.
1: İddianame hazırlanıp yargılama başladı.
0: Yargılama başladı. Bir yıl da geçti. Evet. Artık yavaş yavaş tahliyelerin gelmesi gerekiyor. Yani bu.
1: Sizce peki gelecek mi?
0: Gelir.
1: Yani evet, bu gelir. Aslında önemli bir noktayı hatırlatmış oldunuz. Hatırlayın, bu konu ilk gündeme geldiğinde de dendi ki böyle bir demokratikleşme süreci olacaksa bu komisyon çalışmalarında da işte bu davalar soruşturmalarda katılsın. Sonra dendi ki sadece terörist Türkiye süreci buna katılamaz.
3: Ama şöyle, terörle mücadele yasasını değiştireceksen, Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler yapacaksan İlla ki burada da o değişiklikleri etkileyecek yani. Bunu etkilenmeden bunu yapamazsın zaten.
2: Ertuğrul çok özür dilerim. Ya ben şuna karşıyım. Şimdi burada terörsüz Türkiye meselesini konuşuyoruz. Yani elma ile armutu biz hep aynı sepetin içerisinde konuşursak elmalı bir kek yapmak yerine bambaşka bir
1: lezzet.
3: Yeni lezzetlere alışık ol.
2: Hayır, her konuda. Bakın aşure yaparsın o zaman. Başka bir
3: aşureyi de yiyorsun, güzel oluyor.
2: Aşure zamanında yeniyor.
3: Tamam. Şu an bunu zamanı değil yani.
2: Anlatabiliyor muyum?
3: Mesele değil. Bakın benim anlatmak istediğim şu.
2: Ben CHP'nin geçmişteki yeni partinin bugünkü tutumunu her konuyu belediyelerdeki yolsuzluklar üzerinden değerlendirmesi. Terörsüz Türkiye meselesi Türkiye'nin geleceğine dair çok önemli bir konudur.
3: Mesele belediye meselesi değil. Uzun tutukluluk süresi.
2: Milletin paralarına kast edenlerin bu meselenin içerisinde her konuda gündeme getirilmesi doğru bir nokta değil.
3: Mesele.
2: Burada çok önemli bir mesele var. Öbür tarafta Menderes Belediye Başkanı'nın
3: birileriyle
2: yaptığı yazışmalar var. Nasıl bir araya getirdin?
3: Mesele uzun tutukluluk süresi. Yani bir soruşturma, herhangi bir soruşturma, herhangi bir davada...
1: Geçmişte başka davalarda...
3: Mesele bu yani uzun tutukluluk süresinin cezaya dönmemesi. Bunu tartışıyoruz. Yoksa belediye, A Belediyesi, İmamoğlu, Ahmet Mehmet tartışması değil ki bu. Bu genel bir tartışma. Tutuklama cezaya dönmesin.
4: 2 ay sonra tam 10 yılı dolmuş olacak.
3: Çünkü şöyle bir şey oluyor.
4: 2 ay sonra mesela tam 10 yılı dolmuş olacak.
3: Bir isim.
1: Siz de serbest bırakılmalı diyorsunuz.
3: Aykut Erdoğdu. Çok büyük örnek önümüzde.
4: Tabii ki.
3: Normalde bir yıldan beri içeride. Aldığı ceza, alacağı ceza yattığı sürenin çok çok altında olacak. Yani şimdi bir yıldır içeride aldığı ceza onu fazlasını yatmış oluyor. O yüzden uzun tutuklulukla ilgili mesele. Evet. Yoksa davalarla yani, ilgili bir tartışmadan bahsetmiyoruz ki.
1: Belki ama o bir cezaya dönüşüyor.
3: Avukat Bey de onu söylüyor. Yani bu dava ekseninde demiyor bunu. Bu uzun tutukluluk bir cezaya dönüşmesin. Mesele bu. Onun ötesinde.
2: Ama 2400 yılla yargılanan birisi için de.
3: Ama böyle 2400 yıl değil.
5: Yani bütün suç, bütün suçları üst üste koyunca 2400 yıl oluyor. Yani 2400 yıl yatma şeyi olmuyor.
0: O toplamı
5: yani.
0: Tabii ki.
2: Herhalde zaten infazı yani
1: 2400 yıl olmuyor. Tüm bu iddialardan o 2400 yıldan ceza alınsa 2400 yılına
0: 36 sene.
1: Hepsi böyle nasıl hesaplanıyor o? Yani diyelim ki
5: 36
1: bir suçtan...
5: sene bile değil.
0: Toplamı...
5: 36 sene değil.
1: Hayır ama bir yıl cezaların toplamı 36 sene.
0: Toplayacak.
1: Yani o zaman cezaevinde yatmasını gerektirecek şöyle, bir sonuç şimdi çıkıyor bakın, mu? Onu anlamaya çalışıyorum. Şöyle,
2: örgüt liderliğinden yargılanıyor.
0: Tamam. Şimdi 142 eylem var, tamam mı?
1: Bu arada 43. Çok konuyu da dağıtmış olabilir bu soruyu da dağıtmayalım.
5: Bence
1: çok kısa
5: bir şey. 143
1: eylem. Başka bir konu.

0: liderine yüklenir.
1: Topladıkları 2400 dedikleri kanun öngördüğü en üst ceza limiti, tamam mı? Mesela bir suçun üst limiti 10 yıl olabilir.
2: 3 yıl olabilir.
1: Yargılama hakimi üst sınırdan başlar, indirim haklarını kullanarak 8 sene verir, 7 sene verir
3: ama
1: falan.
3: Ama onun da infazı hep daha az oluyor.
1: Tabii.
3: İşte bir gibi oluyor.
1: Mesela bir kişi 10 milyon yılda hapis cezası yese 35-30 sene arasında yatıp çıkar. Yatar başka bir şeydir infazda, çünkü orada denetimli serbestlik durumları söz konusu. İşte infaz yasasına göre
2: 30 yılda
1: açığa
2: yatmıyor.
1: Ceza işte
2: 30
1: işte,
2: yılda yatmıyor.
1: İşte şimdi mesela
2: ağırlaştırılmış müebbette bile yatma süresi bellidir.
1: 30-35 yıl arası değişiyor bu. Yani
3: geçmişte bu tür yolsuzluk ve benzeri, rüşvet yolsuzluk gibi davalardan cezaevinde 20-30 yıl yatan örnekler var mı?
1: Yani vardır da ben hatırlamıyorum ya.
2: Yoktur.
1: Vardır da ben
2: yoktur.
1: Çok hatırlamıyorum.
2: Yoktur.
3: Yani
2: 30 yıl.
1: Şöyle yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi müebbet hapis cezası ile ilgili şunu öngörüyor. Diyor ki kişinin 25 yılı dolmadan mutlaka ceza infaz kurumlarındaki komisyonlar incelemek durumundadır. Eğer kişi ıslah olmuşsa, bu noktada bir rapor çıkarılmışsa kişinin infazı dışarıda tamamlanması sağlanmalıdır diyor.
3: Peki. Bu arada çok da hemen diğer konuklarıma da döneyim. Evet. Ben Demirtaş'ı konuşuyoruz.
2: Demirtaş'ı bitireyim ben.
3: Evet.
2: Bu süreci Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi bir sürece zaten içeride destek verdi. Dışarıda da destek verebilir. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Burada anlaşılan Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkmasını hem Abdullah Öcalan hem DEM Parti hem de PKK nasıl karşılıyor? Bu siyasetten öte bir şey.
3: Nasıl karşılıyor derken cevabı bilerek mi soruyorsun?
2: Siyasetten öte bir şey söylüyorum. Yani tabii ki bizim isteğimiz Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması ve Selahattin Demirtaş da siyasete Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi dönmesi. Ancak diğer tarafa geçtiğimizde DEM Parti, PKK ve Abdullah Öcalan eksenindeki siyasete baktığımızda Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkması isteniyor mu? DEM Parti, Abdullah Öcalan ve PKK
3: Ayhan
2: açısından.
3: Bey'e sorayım. Hem
2: evet,
3: ben Ayhan Bey acaba
2: bilmiyorum
3: buna
2: ama
3: ilişkin nasıl bir okuma yapıyor? Yani Selahattin Demirtaş daha kısa yani. İşte Öcalan, Kandil değil mi?
2: Evet.
3: Nasıl bakıyor diye sorduğunu anlıyorum. Bir kanaati olduğunu da anlıyorum. Sizce bu sorunun yanıtı nedir Ayhan Bey?
4: Şimdi bence yani şunu ayırt ederek yaklaşmamız lazım. Silah bırakma konusunun muhatabı Öcalan'dır. Selahattin Demirtaş'ın örgüte söz geçireceğini düşünmek, şu 1-2 yıl boyunca yapılan çağrıları, 27 Şubat'ta Öcalan'ın söylediği sözleri Demirtaş söyleyemezdi. Söylese de etki etmezdi. Öcalan'ın söylemesi anlamlıydı. Benzer şeyler daha önce Demirtaş çok kez söyledi ama bu etkiyi yapmadı. Sonuçta birisi örgütü kuran kişi, diğeri yani siyasetin, demokratik siyasetin içinden bir isim. Dolayısıyla bu işin toplumsal ikna kısmıyla örgütün ikna kısmını birbirinden ayırt ederek tartışmamız lazım. Serap Hanım, ben biraz böyle sosyal medyada bu tartışmamızla ilgili tepkilere de baktım. Bence en gözden kaçan kısım şu. 2010'lu yıllardaki sürecin en ciddi riski şuydu. Demokratikleşmeyle silah bırakma konusu aynı muhataplar üzerinden yürüdüğü için toplumun ciddi bir kısmı, yani işte biz niye örgütü muhatap alıyoruz? Hatta Kürtlerin ciddi bir kısmı, işte örgüt tüm Kürtleri temsil ediyor mu ki bu iş sadece bu örgüt muhatap alınarak yapılıyor tartışmasının içerisine girdi. Bugün iki aşamalı bir süreçten bahsediyoruz. Birinci aşamada silah bırakma esas. Silah bırakmanın muhatabı gayet tabii örgüt olacak. Silah kimdeyse onu muhatap alacaksınız. Yani en az maliyetle silahı bıraktırmanın yolunu arıyorsunuz. Öcalan bu konuda bir cesaret gösteriyor. Bir irade koyuyorsa.
2: Başka bir şey sordum. Selahattin Demirtaş'ın dışarıya çıkıp siyaset yapmasını istiyor mu? Mesele bu. Yoksa tabii ki Selahattin Demirtaş silah bırak derse PKK'da bir karşılığı yok. Doğru diyorsunuz, demokratik siyasetin içinde.
3: Bundan
2: diğeri terör
3: sonraki
2: örgütü.
3: Bundan sonraki serbest süreçte serbest kalmasıyla ilgili olasılığı söyleyeceğim.
4: Evet. Yani ona geleceğim ama yani bu bence şu açıdan çok önemli. Şu anda da bizim en çok tepki aldığımız şey, işte şehit aileleri inciniyor, işte örgüt muhatap alınıyor tartışmasında şu ayrımı yapalım. Yarın demokratikleşme ile ilgili tartışmalara geldiğimizde, ki biraz önce bütün konuklarınız buna dikkat çekti, bu aşamada artık örgüt muhatap olmayacak. Evet. O zaman toplumun tamamı muhatap olacak. Demokrasinin muhatap

0: Bu bir örgüt olamaz. Türkiye'deki bütün yurttaşlar, yani ne sadece Kürtler, ne sadece Demliler, herkes gayet tabii silahla ilişkisi olmayan, hakkını demokratik kanallarla savunacak, herkes muhatap olacak. Şimdi o aşamada gayet tabii Demirtaş'ın yapacağı katkılar olur ve ben hani o katkıyı sunmasına da imkan verileceğini düşünüyorum. Ama yani bu silah bırakma aşamasının verimliliğiyle şekillenecek, onu göz ardı etmeyelim. Yani şu anda bir yasa çıkıyor ama bu yasadan gerçekte kaç kişi faydalanacak? Yani uygulamada örneğin 2005 yılı sınırı konuldu değil mi? Ben bunu riskli bulanlardanım. Neden riskli bulduğumu ifade edeyim. Şimdi daha örgüte geç katılmış.
1: Evet, 2005 yılı öncesi ha, 2005 kapsamıyor.
2: Ben 25 anladım da.
3: Şöyle, 1 Haziran öncesi. Ayhan Bey, şimdi, şöyle orası. 1 Haziran 2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet ya da müebbet hapis cezasına çarptırılanlar hariç tutulmak üzere.
1: Evet.
3: Aynen bu şekilde ifade. Ondan sonra
0: anlıyorum ben biliyorum. Ben biliyorum ama şunun için buna dikkat çekiyorum. Bakın, şimdi silah bırakma dediğimiz şey öznesi elinde silah olanlardır. Silahın kendisi değildir. Silah dediğiniz Orta Doğu'da ne ki? Ya bugün bırakırsınız, gider başka yerde alırsınız tekrar. Örgütün karar organlarının bir daha silaha sarılmaması, bir daha silahla bir mücadele yöntemi tercih etmemesi için 2005 öncesilerle ilgili de zor, evet. Yani kamuoyunu anlatmak zor, ikna etmek zor, acılar var, öfke var, tepki var. Ama bunu bir şekilde çözmek zorundayız. Yoksa örgüte yeni katılanlar tamam geldiler, faydalandılar ve toplumsal hayata katıldılar. Bu çok kıymetli. Ama ortak ve üst kademe yöneticileri de bir şekilde, yani elbette kimsenin sinir uçlarına basmadan, irite etmeden çözmek zorundayız. Yoksa örgüt yeniden kurulur.
1: Ama onu çözecek.
2: Yani, ama nasıl çözülecek? Öyle, yani?
3: O bambaşka o zaman, bir noktaya
1: evet,
3: gider. O,
1: şimdi tabii. Ayhan Bey şöyle bir şey var. Örgütün üst düzey yöneticisini Türkiye'ye getirip Türkiye'de siyasete dahil etmek bir kere bu olmaz. Demokratikleşme sürecinin de tam karşısı, tam karşısı bir şey. O zaman her eline silah alan buna, çıksın da ama bir dakika
2: onlarla ilgili başka ülkeye gidecekler.
1: O zaman şöyle yapalım. İstediğimiz olmadı ya, elimize silah alıp daha çıkalım. Devlete baş kaldıralım, sonra diyelim ki biz silahı bıraktık. Böyle bir şey olabilir mi?
3: Can Bey, Abdullah Öcalan'ın
1: size söylemiyorum.
0: Hayır. Kastetmediğimi tahmin ediyorsunuz.
1: Hayır. Ayhan Bey, sizin şahsi bakın size söylemiyorum zaten. Diyorsunuz ki örgüt orta düzey ve üst düzey yöneticilerin de siyasete dahil edilmesini söylüyorsunuz. Bunu devlet bu şekilde yaparsa demokratikleşme sürecine
3: siyasete dahil edilmesi demiyor da Ayhan Bey. Yasadan yararlanması diyor. Burada tabii şu var Ayhan Bey. Yani terör örgütü kurucusu, terörist başının dahi böyle bir talebi yokken, yani bu hiçbir şekilde konuşulmamışken, hiçbir kayıtta söz konusu değilken de kendisinin kendince en güvenli bulduğu yer İmralı iken, ki onun da atıyorum farklı bir yere çıkardığı
0: da tamamen katılıyorum.
3: Da
0: bakın,
3: bu da güvenlik olarak kendisine gerçekten ama zaten böyle bir şey masaya getirilmiyor.
4: Umut Hakkı isteğin için Ferhat Bey, şimdi, Umut Hakkı isteğin için.
1: Umut Hakkı isteği de
3: Umut Hakkı isteği bambaşka, çok farklı bir mesele. Bu konunun çok dışında bir konu.
0: Ferhat Bey, ben çıktığım her yayında Öcalan'a özgürlük taleplerinin Öcalan'ın talebi olmadığı gibi sürece de zarar verdiğini hep söyledim. Evet, Öcalan'ın bu sürece yapacağı katkı, yasa çıktıktan sonra örgütten, bu yasadan faydalanan kişi sayısının mümkün olduğu kadar yüksek olması konusunda ikna çalışması yapmasının ortamı iyileşmeli. Ortam sağlanmalı. Bakın, bu İmralı'dan çıkmak, işte siyasete katılmak falan değil. Ama bir etkileşim olmalı ki katılım çok güdük kalırsa, bu çok önemli bir risktir. Yani yasayı yaptınız ama başvuru 3000 kişi beklenirken 30 kişi de kaldı. O zaman biz bu tartışmayı niye yapalım?
3: Çok önemli değil. Çok önemli değil, evet.
1: Onların sorunu, bizim sorunumuz değil.
2: Örgüt üyelerinin de hala hala terör örgütü pozisyonda kaldığı gibi
3: sorun. Bakın, bu süreci Allah aşkına, bu süreci Kemal Bey, bir saniye.
4: Onların sorunu olabilir.
1: Evet, ondan sonra yani. Kemal Bey, kusura bakmayın yani. Her şeyle de teslim.
4: Süleymaniye üzerinden İran'a geçmek isteyen örgüt üyelerinin şey olacak mesela.
3: Sayın
1: üst düzey
3: Bakın, burada çok önemli bir mesele var. Bu yasanın ismine milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi. Şu anda görüşülen maddenin tam ismi bu.
2: Tamam.
3: Şimdi bunu niye söylüyorum? Sayın Bahçeli çağrıyı yaptığı gün, yani 22 Ekim akşamında, bu meselenin aslında en önemli boyutu toplumsal kardeşliğin güçlendirilmesi konusuydu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sert güçle terör örgütünün sınırlarının dışına itmişken, onu diğer yardım aldığı unsurların da iplerini keserek, kordonlarını keserek çaresiz bir duruma bırakmışken tekrar terör örgütünün bazı kesimleri kandırmasının önüne geçmek için bu süreci ortaya koymuştur.
2: Hızlandırmak için söylüyoruz. Yani 30 kişinin başvurmasıyla 3000 kişinin başvurması farklı.
3: Tabii ki 30 kişi başvurmayacak. Tabii ki
2: 30 kişi başvurmayacak. Öyle bir
3: durum. Burada şu var. İstihbarat Teşkilatımızın zaten elinde tüm Kemal Bey bir müsaade edin.
1: Hayır yani niye olsun ya?
3: Bir müsaade edin burada çünkü doğru bilgiyi vermemiz lazım ki yanlış bir noktaya çekilmesin. Terör örgütünün silah bırakma potansiyeli taşıyan her bireyinin zaten bilgisi şu anda Milli İstihbarat Teşkilatımızda var. Velev ki birileri akıllarına girdi. Velev ki İsrail onları başka yöne sevk etti. Bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör bataklığının kurutulmasıyla ilgili uzattığı elin diğer tarafı neydi? Demir yumruktu. Bunu hiç unutmayın. Dolayısıyla o terör bataklığının kurumaması gibi bizim bir alternatifimiz yok. İki tane yol var. Ya terör örgütü kendini lav edecek ya da yok edilecek.
2: Peki Ayhan Bey de tamamlasın bu arada çünkü yarım kaldı.
3: Devletin bu kararlılığını da iyi görmemiz lazım.
2: Bu dediğiniz yani Ferhat Bey'in söylediği üzerine.
1: Bunu tartışacağız biz.
3: Ama yarın bir gün PKK çok özür dilerim. Bu sürecin sonrasında tekraren insanları kandırmak için örneğin Kürtlerin hakkının muhafaza ettiğini iddia ettiğinde ona inanacak bir kesim kalmayacak. Burayı atlamayalım. Yani peki, daha ne yapsın Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyecek. Önemli bir ciddi sosyoloji ortaya konacak.
2: Buyurun Ayhan Bey. Bir sorum da var size. O yüzden bir kısa burada yanıtınızı alırsam. Tuncer Bakır Hanım başka cümleleri
0: çok,
2: de var.
0: Çok buyurun. Kısa sadece. Ayhan Bey ama sadece şunu söyleyeyim. Yani ben tabii ki şu anki yasayı yani ben önemsiyorum.
1: Karşılıyor. Uzlaşma. Yani Avrupa'daki PKK'lıların durumu. Tam da onu söylüyor aslında Ayhan Bey.
2: Evet. Öyle mi? Tam yani da onunla mı?
5: Ben de onu soracağım. Burada öyle cevap verse.
0: Uzlaşma
5: toplu.
0: Uzlaşma burada oluşmuşsa, yani Türkiye'de konsensus burada sağlanmışsa bu kıymetli bir şeydir. Ve ben tabii olumsuz riski söylemekle birlikte tahminim ve öngörüm örgütün yeterli miktarda katılım sağlayacağı yönünde. Yani bu yasadan yararlanma konusunda yapıcı davranacağı yönünde. Ben sadece bir riskten bahsediyorum. Dünyada bu süreçleri yaşamış, bölünmüş örgütler var örneğin.
2: O Türkiye bölünmesini istemiyor örgütün. O zaman devamı mı gelmeyecek? Tümden yani silah bırakmayı. Nasıl olacak? Yani diyelim ki bu dediğiniz senaryo böyle bir durumda nasıl ilerler süreç?
0: Şimdi tabii yani 2005'e koyduğunuzda gayet tabii örgüte katılım hangi yaş grubunda olabileceğini az çok ortalamadan biliyoruz. Bu isimler hiç tanınmayan, bilinmeyen, belki hiç eyleme bile katılmamış bir kısmı. Yani sadece eğitim almış, sadece belki dağlarda bulunmuş. Tabii ki bu da suç. Yani ama hani burada işte o suça karışmayanlar diye falan tarif edilmiş olan zaman zaman tartışmalardaki kategori. Bu elbette ki önemli. Yani bir örgütün hani en son katılımcılarının yani topluma kazandırılması daha kolay. Daha işte toplumun sinir uçlarına dokunmayan bir yöntem. Ama sonunda bunu finale götürmek istiyorsak ya şunu başarmak zorundayız. Bir daha tekrar örgüt bölünerek ya da örgüt başka bir yerde İran'a karşı konumlanarak yarın İsrail'le başka bir atmosfer oluştuğunda yeniden Türkiye'ye yönelik risk oluşturacak bir durumu
2: sıfırlamak gerekiyor. Yani aslında yöneticiler de devre dışı bırakılmalı ve bir çözümün parçası.
5: Yani aslında şunu mu söylemek istiyor? Nasıl? Ayhan Bey.
1: O bu şunu mu? Nasıl idare edecek? Yasayı çıkartmış demokratikleme süreci de tamamlandı.
2: Ama sonrasında acaba başka
3: hukuk yani sonra bakın yani, bu süreç nihayete erdikten sonra bir sert güçle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karşısına birileri çıkma teşebbüsünde bulunursa zaten mesele terör bataklığını kurutmak olduğu için gereken müdahaleyi yapacak gücüne sahip.
0: Ayrıca yasa risk analizi diye Serap Hanım çok özür dilerim ama yani yasa yapma tekniğinde risk analizi diye bir şey vardır. Etki analizi diye bir şey vardır. Bir hele terörle mücadele gibi kritik bir alanda güvenlik politikalarında risk analizi yapmadan, etki analizi yapmadan yani çok doğru çok kıymetli bir iş yapmış olsanız bile değişen faktörler olabilir. Bugün Orta Doğu'da silah tüccarlarının değil daha çok enerji güvenliğinin etkisi ağır bastığı için biz dış faktörlerin negatif etkisinden arındırılmış bir mesafe aldık. 2010'lu yıllarda bu işin bozulma sebeplerinden birisi de Suriye başta olmak üzere Orta Doğu'daki dengelerin değişmesiydi. Yarın yeniden bir risk olabilir diyorum sadece. Yoksa hani bu yasayı kötülemiyorum, bu yasayı hani olumsuzlayan,
2: boşluklar
0: böyle kıymetini küçük düşürecek bir şey söylemiyorum.
2: Şu da var. Evet.

0: Yani 2010 yılındaki, 11 yılındaki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bölgesindeki nüfuzu, küresel nüfuzuyla bugünkü nüfuzu arasında da ciddi bir fark var. Bu da zaten süreci aslında pozitif bir hale getirilmesine çok ciddi bir etken.
1: Ama şimdi şöyle... Kemal Bey'e de söz vereceğim, Ertuğrul Bey'e de söz vereceğim. O yüzden şu cümleyi hatırlatarak da hem konuşmamıza katkı olsun. Bunun hem bu terör örgütü üyesi yöneticileriyle ilgili Ayhan Bey'in söylediği kısmı var. Hem de bugün Tuncer Bakırhan'ın bir ifadesi var. Bu yasada şüphesiz eksikler var. Bu yasada yok diye ana dil, eşit yurttaşlık ve yerel demokrasi başta olmak üzere demokratik haklar unutulmuş talepler değildir. Bunlar olmazsa olmazdır dedi konuşmasının bir bölümünde Tuncer Bakırhan. Bundan sonra bir anayasa olmazsa eksik kalır derken bunu da mı kastettin?
2: Evet, evet,
1: tamamlayıcı olarak. Bunların şimdi az önce dediniz ya sosyal medyada baktım. Kemal Bey size geleceğim ama Ayhan Bey'e şunu soracağım. Sosyal medyada baktım bize gelen eleştirilere ya da konuya gelen eleştirilere dediniz ya. Aslında bu süreç başladığından beri bu konuda çekingen olan insanlar en çok bu konularda bu itirazlarını ve kaygılarını dile getiriyorlar. Yani sürece karşı bir mesafeyle duranlar. Demin bunu bu şekilde dile getirmesi bunu mutlaka olacağı, mutlaka yapılacağı gibi bir izlenim bırakıyor toplumun bir kesiminde. Buna ne dersiniz Bakırhan'ın bu ifadeleri hatırlatmasına?
2: Şimdi ya bir kere hani şu ayrımı yapalım. Yani Sayın Bahçeli'nin tam da hani tırnak içinde söylüyorum yoksa toplumu kategorize etmek için söylemiyorum. Sayın Bahçeli'nin yani Kürtlere güven verecek mesajlar vermesi yani siyaseten en karşıda dururken neredeyse empatiyi zirveye çıkaracak. Hatta bazen çıtayı öyle bir yere çıkartıyordu ki yani muhtemelen iktidarın büyük ortağı yani Adalet Kalkınma Partisi bile bu kadarını göze almadı ve pratikte de öyle bir düzenleme olmadı. Örneğin Öcalan'a bir statü verilmedi işte bu yasada. Evet, evet. Dolayısıyla burada hani Sayın Bahçeli'nin çıkışı aslında yapıcı bir katkıydı. Yoksa tam onun dediği mutlaka olacak diye bir şey değildi bu. Keşke aynı empatiyi, aynı duyarlılığı bugüne kadar DEM'de gösterebilseydi. Yani ben DEM Partisi'nin Öcalan'dan daha çok daha güçlü biçimde Türklere güven verecek mesajlar yayınlamasının kıymetli olacağını düşünüyorum. Çünkü kaygılar nereden geliyorsa siz o kaygıyı giderek toplumsal iknayı sağlarsınız. Şimdi yani yani 27 Şubat metnine baktığımızda değil mi Öcalan'ın hepimiz diyoruz ki bakın ülke bütünlüğüyle ilgili şüphe uyandıracak hiçbir mesaj yok burada. Yani bölünme korkusu kaygısını giderecek cümleler. Ama şartlı cümleler kurulduğu zaman yani şunu kastederek söylüyorum. Gayet tabii silah bırakıldığında Türkiye'nin demokrasisi güçlenecek, cezaevleriyle ilgili, yargıyla ilgili, dille ilgili, kültürel haklarla ilgili olumlu gelişmeler olacak. Ama cümleyi şöyle kurduğunuzda ya filancalar cezaevindeyken ne barışı? İşte şu yasak varken nasıl demokratikleşme, nasıl silahsızlanma derseniz cümleyi negatif kurduğunuzda bir toplumsal psikolojiyi zaten olumsuz etkiliyorsunuz. Yani bu işe en çok umut bağlayan, en çok inanan, en çok beklentisi olan ya çocukları dağdan gelsin diyen, çocukları cezaevinden çıksın diyen anneler dahil herkes umutsuzluğa, karamsarlığa sürükleniyor. Oysa umut aşılamak lazım. Siyasetçi elbette riski muhataplarıyla paylaşır ama topluma umut ve güven vermelidir. Evet. Ben o açıdan hani bu zaten sonunda olacak olan, sonunda zaten o kaynaşma, toplumun birbiriyle kaynaşması, toplumun devletle kaynaşması hedefi gayet tabii bu düzenlemeleri beraberinde getirecek ama yani bunları silahsızlanma sürecinin parçası gibi şartlı cümleler kurarak ele almamalıyız. 2014'te yarım kalan sürecin en önemli sebeplerinden biri de ikisinin birbirine eklemlenmesiydi. Peki. Yani silah bırakılırsa dil hakkı diyemezsiniz. Bir devlet, hukuk devleti hakları zaten her yurttaşına tanır ayrım yapmadan ama silah da hiç kimse tarafından meşru bir hak arama aracı değildir.
1: Şimdi sizlerden birer cümle, bir 5-6 dakika var. Ertuğrul Bey ne diyorsunuz? Yasa geçti meclisten.
3: Evet, hayırlı olsun Türkiye için. Hayırlısı olsun.
1: Evet.
3: Daha doğrusu o.
1: Doğru.
3: Hayırlısı olsun. Umarım yöneticilerimiz bu zamana kadar getirdikleri süreci yine aynı öngörü ve basiretle devam ettireceklerdir.
1: Evet.
3: Çünkü hakikaten çok önemli bir 25 yılı artık bulan bir devlet tecrübesi var. Uluslararası ve ulusal anlamda bir tecrübe söz konusu. Yine Sayın Devlet Bahçeli'nin yüksek iradeleri bu işi bu noktaya getirdi.
1: Bir 30 saniyede tamamlarsanız tüm konuklarım aynı sırayla birer dakika
3: yine
1: vereceğim.
3: Yine ben her şeye rağmen DEM Parti'nin süreci olan katkısı noktasında tebrik ediyorum. Yine her şeye rağmen Özgür Özel'in bu işte biz yokuz dememesine teşekkür ediyorum. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu sürece desteğine teşekkür ediyorum. Keşke 80

0: 8 milletvekili de oy verseler de olumlu yönde, şu doğru değil, ya biz bir kumar oynayalım da yarın inşallah bunların bu işten olumsuz bir şey alınır da biz kahraman oluruz. Çok ayıp ettiler. Yani bu 88 kişi millete ayıp etti. Bu muhalefet değil. Doğru da olmadı ama hayırlısı olsun. Türk milleti basiretlidir.
1: Peki.
0: Gireceğim değil mi? Bir kısa da bir şey söylemek istiyorum aslında.
1: Yok,
0: ama.
1: Yok, süremiz bitti.
0: Şöyle,
1: 4 dakika kaldı.
2: Önemli bir bilgi vereyim.
0: Şöyle, ben Ayhan Bey'in bir eleştiri şeyi vardı, endişesi vardı. Ona katılıyorum. Yani bu PKK ismini verdiğimiz, YPG ismini verdiğimiz, X ismini verdiğimiz terör örgütünün yapısal olarak bir kanunla, uluslararası bağlantılarda dahil, bla bla bla bla, bugün yok edilmesi Türk milletini sakın ha sakın gevşetmesin.
1: Peki. Hayır, tamam. Bakın, artık süre nedeniyle kusura bakmayın, hemen birer cümle
0: şöyle,
1: alayım herkesten.
0: Biz Anadolu'da yaşıyoruz. Türk milleti her daim hedefte olacaktır. Herkes bir gözü açık uyusun. Türk milleti başka kurtuluşa eremez. 1071'den bugüne biz aynı performansla geldik. Bundan sonra da gitmek durumundayız.
1: Peki. Can, kısa kısa 30'ar saniye alayım.
3: Evet, öncelikle hayırlı olsun Türk milletine. Eleştiriler de değerli, kıymetli. Destekleyenler de kıymetli, değerli. Sadece şunu söyleyeceğim. Şehit ailelerine, gazi ailelerine, onların yaptığı eleştirileri başımızın üstüne koymamız lazım.
1: Evet.
3: Onları bir kenara koyarak, onları incitmeden, onların gerçekten yani her söylediği sözü ciddiye alarak ve onları incitmeden bir süreci tamamlamamız gerekiyor. Türkiye için hayırlı olacaktır. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun.
2: Hayırlara vesile olur inşallah. Ben zaten bu sürece kadar şehit ailelerimizin, gazi ailelerimizin sürekli diyalog halinde hem AK Partili hem de sürecin güvenlik bürokrasisinin birlikte bu süreci yürüttüğünü biliyorum. Burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı iradesi, Sayın Devlet Bahçeli'nin siyaseti bir kenara bırakarak cesaretli çıkışı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un parlamenter bir mantıkla süreci yürütmesi çok önemli. Çok kısa bir bilgi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yasa şu anda çıkana kadar, 2 Şubat ayında bir bilgi bu. 11 siyasi partinin 51 üyenin katılımıyla Milli Dayanışma ve Kardeşlik Komisyonu'nda toplam 137 konuşmacı ve farklı kesimden görüş önerileri alındı. 91 saat boyunca çalışmalar yapıldı ve 4318 sayfa tutanak tutuldu. Aslına baktığınız zaman çok derin bir çalışmayı siyasetin gerginliğinden arındırarak yürütülen bir süreç olduğunu da görmemiz lazım. İnşallah sonuca da ererse herkes için çok daha hayırlı bir gelecek bizlerle birlikte olur.
1: Kesinlikle. Ayhan Bey buyurun.
4: Yani bu mesafenin alınmasında, bu noktaya gelinmesinde emeği geçen herkese teşekkür borçluyuz. İsimsiz kahramanlar var şüphesiz. Kamuoyunda görünen bilenlerin ötesinde katkı sunanlar, fedakarlık edenler, çaba ortaya koyanlar var. Ve bu siyasetin aslında topluma, ülkeye borcuydu. Yani dolayısıyla da eğer uygulamada da gereği yapılırsa, istenen düzeyde sonuç elde edilirse bu Türkiye'nin ekonomisini de, bölgesel gücünü de, devletin sorun çözme kapasitesini de başka bir yere taşıyacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kemal Bey 30 saniye lütfen buyurun.
5: Şöyle meclisteki milletvekili sayısının neredeyse dediğim gibi %90'ına yakın bir katılım var. Burada da %85'e yakın bir evet oyu var. Bu açıdan toplumsal mutabakat da bence sağlanmış gibi gözüküyor. Hayırlı olsun, ben de emeği geçen herkese teşekkür ederim kendi adıma. Yıllardır böyle bir günü bekleyen bir insan olarak. Bir de arkadaşlarımız söyledi, şehit aileleri çok önemli, incitilmemeleri lazım. Ama bence hatırlanması gereken birisi daha var. Allah rahmet eylesin. İnşallah Sırrı Süreyya Önder bu süreçte yaptıklarından dolayı bugün inşallah mezarında rahattır. Ona da bir Allah'tan rahmet dilemek lazım. En büyük fedakarlığı şehit aileleri yapıyor. Zaten en büyük, evet, fedakarlığı çocuklarını, evet, şehit vererek yaşadılar. Ama Allah onlardan belki bir büyük fedakarlık daha istedi. Bugün de devlet onlardan bir büyük fedakarlık istiyor.
1: Bir içinde yatsınlar. Evet.
5: Umarım incinmezler. Umarım onların yaşadığı acıları başka kimse yaşamaz. Evet. Onların tesellisi de bu olur inşallah.
1: Amin. Amin. Çok teşekkür ediyorum Kemal Bey. Her birinize de aynı şekilde katkınız için bu akşam. Her birinize çok teşekkür ediyorum. Ben konuklarıma veda ediyorum ama programı noktalamıyoruz. Önce bir reklam arası.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ve olaylar ve görüşler burada sona eriyor. Hoşça kalın, iyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 11 Ağustos Salı sabahındayız ve saatlerimiz 5'e yaklaşırken gelişmelerle karşınızdayız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyu aldı.
1: Ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Meclis tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.
1: Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı.
3: 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclis

0: İsa geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
1: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
0: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
2: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır.
0: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
3: Yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
0: Genel kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi. Ancak tokalaşmadı. İyi Partililer genel kurula Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
4: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
0: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
5: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
0: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı. Genel kurulda 12 madde tek tek oylandı. 12 maddenin oylanmasının ardından son oylamaya geçildi. Teklifin tümüne dair oylama elektronik oylamayla yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partililerle görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı.
6: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
0: Bahçeli görüşmede Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı yazısı yer aldı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
7: Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. O sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
0: Süreç yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de toplanmak üzere tatile girdi.
8: Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
9: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tarihi adımın ardından Ankara'dan açıklamalar geldi. Kimler neler söyledi bakalım.
8: Tamam. Burada.
10: Sayın Lütfullah Kayalar.
0: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi TBMM'de büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı. Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan 86 milyon olacak dedi.
11: Verilen 467 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek de süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
12: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek Türkiye yüzyılına inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı dedi.
12: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil. Terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek.
0: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da karara dair açıklama yaptı.
12: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir.
0: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sonuçları rekor olarak niteledi, yepyeni bir dönem başlıyor dedi.
12: Meclis tarihinin üye sayısına orantılandığında rekor kabul oyu sayılacak bu sonuç, sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koymuştur. Türkiye'nin gözü aydın olsun. Artık yepyeni bir dönem başlıyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa teklifinin kabul edilmesine dair açıklama yaptı.
12: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
9: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa görüşmeleri sonuç verdi. Milletvekilleri tarafından yapılan oylama sonucunda yüksek oranla kabul edilen 12 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştı. Türkiye'nin tarihi eşiklerinden olan bu adımı uzmanlar Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
13: 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla aslında biz bu süreci öğrendik. Ardından 27 Şubat 2025'te PKK'nın lideri kendi kurduğu terör örgütüne silah bırakma ve lağvetme çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta PKK bunu kabul etti ve silahların bırakılacağına dair bir süreci işletti. Ama o süreçte istenilen başarıyı elde edemedik. Onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silah bırakma sürecinin sembolik bazı kararlar bir kenara bırakırsak epey bir ağırdan gittiğini de söylemek lazım. Ve nihayetinde 5 Ağustos'ta bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. 10 Ağustos itibariyle ise meclisteki sürecin tamamlandığını Cumhurbaşkanı aracılığıyla resmi gazetede yayınlandıktan sonra tabii hemen yürürlüğe girmeyecek. Orada önemli bir hüküm var. Biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin temel tezi şuydu. Önce PKK silah bırakacak, ardından yasa çıkacak şeklindeydi. Aslında bu testi şu an yasanın önce çıkması bu testten taviz verildi anlamına gelmiyor. PKK'nın gerçekten silah bırakmasının MGK tarafından tespit edilmesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında o 6 aylık süre o tarihten itibaren başlayacak. Sorunuz şununla ilgiliydi. Yani bir mutabakat var mı? Evet. Yani aslında bu süreç iç cepheyi güçlendirme ile ilgiliydi. En azından meclisteki tablo birden fazla partinin sadece iktidar bloğunun değil aynı zamanda muhalefetteki partilerin de bu yasaya destek verdiğini ve çok yüksek bir oranda yani şöyle diyelim anayasayı referandumsuz değiştirecek kadar yüksek bir oranda bunun meclisten geçtiğini görmekteyiz. En azından şu aşamada gördük ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sorunu ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili, demokrasi ile ilgili, güvenlik ile ilgili birden fazla parti anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğu organize edebiliyor. Bunu gördük. Muhalefetin bir kısmının itirazı vardı. Bu itirazları da eleştirilerde not almak lazım. Çünkü nazik bir süreçten gidiyoruz. geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin kaygıları, eleştirileri, bu eleştirilerin bir kısmı siyasi biliyorsunuz.

0: bir kısmı da hukuki. Bunları da dikkate almak lazım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çoğunlukla yasayı kabul ederek iyi bir başlangıç yaptığını düşünmekteyim. Umarım gerisi de gelir. Bundan sonra tabii PKK'nın gerçekten de silah bırakıp bırakmadığı meselesini bir süre konuşacağız. Bu da gerçekleştikten sonra atılan adımlarla hem yasal Kürt hareketi yani DEM hem de yasa dışı Kürt hareketi PKK ve KCK ciddi ölçüde değişecek. Ve belki de Türkiye 60'lı yıllarda politik şiddet sarmalı içine girdi. Bunlar da daha sonra terörizm, terör oldu. Belki de o güvenlik ve şiddet sarmalından çıkmanın bir yolunu ve konjonktüründe bulmuş olacağız. Yani teröristi Türkiye sürecinin nihai amacı hani bu iç cephenin güçlendirilmesi, PKK'nın silah bırakması, terörün ortadan kalkması tabii ki büyük bir toplumsal destek var. Ama alt kademelerde başka sorular sorulduğunda bu desteğin aşağı çekildiği açıkça ortada. Yasa yazılırken bu kaygıların bir kısmı da öyle giderildi. Mesela Öcalan'la ilgili bir adım atılmasına toplum büyük bir kısmı karşı. Af kelimesinin kullanılmasına da karşı aynı zamanda ve ceza infaz düzenlemeleri konusunda dikkatli olunması, önce PKK'nın silah bırakması ardından da bir adım atılması konusunda da ciddi bir sosyolojik direnç var. Bunların yasa metni hazırlanırken bunların da bir ölçüde dikkate alındığı da açıkça ortada. Ama yine de tabii şu var, şu eleştiri yapıldı, ben ona katılıyorum. Geçen hafta bu vakitler yasa metnini bilmiyorduk. Yani kulis bilgileri vardı ama yasa metni çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cuma komisyondan geçti, şu anda da genel kuruldan geçti. Bence bu yani benim kanaatimin de dışında tabii yani bir yasanın sağlıklı bir şekilde görüşülmesi, üzerine konuşulması bağlamında yeterince uzun bir süre değil. Yani muhalefetin hazırlık yapması, kamuoyunun bunu irdelemesi bağlamında daha fazla görüşe ve daha fazla süreye de ihtiyaç vardı. Birinci çözüm süreci ile ikinci çözüm süreci arasında bazı farklar var. Birinci çözüm sürecinde ne yapıldı? Sivil toplumdan başlandı, akil adamlar filan. Oslo sürecinden beri her şey açık açık konuşuldu. Aynı zamanda dış konjonktür de etkiliydi. Ama bu dış konjonktür ve meselelerin açık bir şekilde konuşulmasının sürecin başarıya ulaşmasını zorlaştırdığını gördük. Ondan çıkaracak derslerle artık daha fazla ihtiyatlı davranmak, önce devlet katında bunu pişirip daha sonra topluma sunma gibi bir tarz benimsendi. Yine de bu tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni, tüm siyasi toplumu ve tüm yurttaşları ilgilendiren bir mesele olduğu için bu konuda daha açık davranılması, muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerde daha paylaşımcı olunması lazım.
1: Avusturya Başbakanı Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanı Stoker'i Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. AB'ye çağrıda bulunan Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine dedi.
2: Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
3: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
4: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için ABD'den savaş tazminatı talep etmişti. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini kaydeden ABD Başkanı Trump, kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti.
5: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump bir kez daha ABD'nin İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savundu. Ablukanın devam ettiğini söyleyen Trump, Boğaz açık dedi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşları ile görüştü. Görüşmede bölgesel gelişmeler ele alındı. Açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johan Wadephul'la bugün ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin bu iki ülke ile olan işbirliği de değerlendirildi. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölge maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
6: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi.

0: İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Gürlek, HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtti. Sonuna kadar gideceğiz dedi.
2: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
0: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
2: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
3: O Türk dünyasının lideri!
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
2: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelinin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili oldu. Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in emniyetteki işlemleri sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca bir adet silahla 4 balistik yelek de bulundu. Şirin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

0: Tahran yönetimi bu kez kritik bir atama kararıyla gündeme geldi. ABD ile İran savaşı sırasında sık sık adını duyduğumuz Müşteba Hamani'nin danışmanı Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atandı.
1: İran'da kritik bir atama yapıldı. Dini lider Müşteba Hamani, devrim muhafızları ordusunun eski komutanı ve danışmanı Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamani'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhsin Rıza'yı'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret edildi. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamani'nin siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rıza'yı'nın getirildiği duyuruldu. Hamani, Rıza'yı yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Muhsin Rıza'yı İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem devrim muhafızları ordusu komutanı olarak görev yapmıştı. 1997-2021 yılları arasında düzenin maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Rıza'yı, muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden biri olmuştu. Birkaç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak yeterli oya ulaşamayan Rıza'yı, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i döneminde de bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail Sarı Hat'a geri dönüyor dedi. Hamas'a barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için arabulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladene olsa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
0: Suriye ile Rusya arasında 18 aydır devam eden görüşmeler sonucu Tartus Limanı ile Himeymim Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek, askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
1: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Himeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Himeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssü ile Himeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşının

0: basıldı. Cumhurbaşkanı Espriella en az 111 kişinin hayatını kaybettiğini ve yüzlerce binanın yıkıldığını bildirdi. Deprem ülkenin batısındaki Çoko bölgesinde büyük yıkıma yol açtı. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları ile ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi. Cumhurbaşkanı Espriella'nın açıklamasına göre en az 61 bina çöktü. Hasar tespitine yönelik çalışmalar ise devam ediyor. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Çoko yönetimi 4.6 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Venezuela'da 24 Haziran'da ardı ardı meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6.000'in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Dolphin tayfunu Asya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaşırken birçok kentte su baskınları yaşandı.
1: Çin Dolphin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Dolphin pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
2: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi. Bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
1: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı. Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolphin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
0: İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğramıştı. Genç kadını bir süre takip eden op şüpheli polis tarafından yakalandı.
1: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu. Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Vitcheni Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
4: I don't understand.
3: Beraber.
4: Me and you what?
1: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
0: Samsun'da 6 şüpheli kırtasiye bastı. İş yeri sahibine saldıran şüphelilerden ikisi yakalandı.
1: Grup halinde geldiler. İş yeri sahibini tekme tokat darp ettiler.
5: Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Zımba makinesini kafasına atmışlar. O anda tabii zaten şuuru da alıyor. Kafasına şey yapıyor. Ondan sonra bu iş çığırından çıkıyor.
1: Olay Samsun Atakum'da yaşandı. Bir kadın iddiaya göre kırtasiye çalışanlarıyla tartıştı.
5: Bir kadın geldi. Kadın E-Devlet üzerinden başkasının ve kendinin çıkarmak istedi. E-Devlet üzerinde biz şifre girmemiz yasak. Elemanlar bunu söyleyince elemanlara hakaret, kasadaki elemana hakaret edince oğlum dedi ki yapma abla.

0: Yani bu ayıptır. Terbiyesizlik yapma dedi.
1: İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre kırtasiyeden ayrılan kadın durumu yakınlarına anlattı. Yarım saat içinde 6 şüpheli kırtasiyeye gitti.
0: 5-6 tane kendini bilmez genç göndermiş. 5-6 tane de dışarıda motorlarla, arabalarla.
1: Şüpheliler iş yeri sahibini darp etti. Etrafı da dağıtıp kaçtı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.
2: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi gören adam kurtarılamadı.
1: Canice saldırdı. Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
3: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
1: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
3: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
1: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
2: Ne yazık ki denizde şaka olmuyor. En ufak bir ihmal can kaybına yol açabiliyor. Bu nedenle uyarıları dikkate almak elbette ki önemli. Samsun, Hatay ve Zonguldak'ta 3 kişi öldü, bir çocuk kayıp.
1: Kimi dalgalara, kimi de yasağa aldırmadı. Serinlemek için girdikleri denizde hayatları son buldu. Samsun'un Atakum ilçesinde 17 yaşındaki Emir Ulaş yüzmek için denize girdi. Ancak deniz dalgalı ve akıntılıydı. Bir süre sonra akıntıya kapılıp çırpınmaya başladı. Yeğenini o halde gören dayı Hasan Voyvat hemen suya atladı. Ancak o da bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İkisi de bir süre sonra denizden çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan dayı ve yeğen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize girmek yasaklanmıştı. 3 kişi o yasağı dinlemedi. Denize girdikten kısa süre sonra üçü de akıntıya kapıldı. Ekipler 2 kişiyi kurtarmayı başardı. Ancak 14 yaşındaki Mehmet Ali Himyen'e ulaşılamadı. Bir süre sonra cansız bedeni bulundu. Zonguldak'ta ise 16 yaşındaki Muhammed Şe, Çay Cuma ilçesinde denize girdi. Şiddetli dalgaların arasında kalan çocuk gözden kayboldu. Yapılan çalışmalarda ölü olarak bulundu.
2: 'Olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı kentlerde denize girme yasağı ilan edildi. Amaç boğulma vakalarının önüne geçmek. Sakarya'nın Karasu, Koca Ali ve Kaynarca ilçelerinde denize giriş yasaklandı. Ekipler sahillere kırmızı bayrak koydu, bölgedekileri uyardı. Kocaeli'de ise yasak Kandıra ilçesi için geçerli. Kovanağzı, Kerpe, Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Bir diğer yasak alınan nokta ise Düzce'nin Akşakoca ilçesi. Yasak ilçedeki tüm sahil ve plajları kapsıyor. Mikroplastik sorunu maalesef her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem kıyıda denetimlerini sürdürüyor.
1: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
4: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2.866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
1: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor.

0: dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
1: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118.211.499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
0: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
1: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
2: Sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı, yıllık %1.4 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti.
0: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı, yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1.1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3.5, enerjide %2.2, elektrik, gaz ve buharda %1.1, ara malında ise %0.5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20.3, sermaye mallarında %4.8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4.4 azalma oldu.
3: Uyguladığımız programın...
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü dedi.
4: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44.5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
2: Hareketsizlik ya da dizleri hor kullanma nedeniyle ağrılarından dert yanmayan yok gibi. İleri olanlarsa alternatif yeni tedavileri de deniyor. PRP ve hyaluronik asit gibi. Devlet hastanelerinde bu tedaviyi yaptırmak isteyen hastalar artık iğneyi eczaneden almayacak. Amaç hasta mağduriyetini önlemek. Detaylar haberimizde.
5: Top oynuyorduk biz, top. Böyle olduk.
6: Kızım var. Ayakta çok duruyor, çok dizler şikayetçi.
7: Yorgun dizleri, eklemleri iyileştirmek için klasik tedavilerden sonuç alamayanlar son yıllarda PRP ya da hiyaluronik asit yöntemlerini de deniyor. İşte bu yöntemlerle ilgili devlet hastanelerinde artık yeni bir uygulama hayata geçecek.
8: Bence güzel bir uygulama. Hiç olmazsa bu sahte ürünlerin önüne geçilmiş olur.
7: PRP ve hiyaluronik asit genellikle diz, omuz, koldaki rahatsızlıklar için kullanılıyor.
9: Prensip şudur, bunun içinde hem proteinler var hem iyileşmeyi hızlandırıcı büyüme faktörleri var.
10: Hastanın kendi kanını alıp çeşitli işlemlerden geçirerek diz içine ya da gerekli olan eklem içine ya da hangi doku hasarlıysa oraya enjekte ettiğimiz bir yöntem. Hiyaluronik asitin hareketi kolaylaştıran diz içi sıvı.
7: İşte bu enjeksiyonlar yani iğneler alternatif tedavi olduğundan şu an için geri ödeme kapsamında değil.
11: SGK karşılamadığı için de hastalar dışarıdan ücretini ödeyerek temin ediyor. Sağlık Bakanlığı artık kamu hastanelerinde bu ilaçların dışarıdan temin edilmesini yasakladı.
7: Yeni uygulamayla hastalar devlet hastanesinden daha uygun fiyata sağlık market üzerinden PRP ve hiyaluronik asit iğnelerini temin edebilecek. Uygulamayla sahteciliğin de önüne geçilecek.
8: Mesela hasta geliyor bize doktor reçetesiyle.

0: cephe veya hyaluronik asit flakonlardan istiyor. Biz fiyatını söylüyoruz. Sorup gidiyoruz. Sonra geliyor. Ben oldum diyor, daha ucuza aldım diyor. İnternetten de sahteleri çıkabilir. Hastalarımızı yanıltan sahte ilaç, maalesef bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım.
1: Birçok alanda kullanılan PRP ve hyaluronik asit iğneleri bir hayli pahalı.
0: 3 bin liradan 10 bin liraya kadar var bir dozu.
1: Peki bu iki uygulama hangi vakalarda olumlu sonuç veriyor?
2: Doğru hasta seçilecek, ileri evrelerde olmayacak. Artık diz protez tanısı konulmuş, o olması gereken hastalara bunlardaki etkisi birazcık daha sınırlı.
3: Faydası var mıdır? Evet, ama mucize mi yaratır?
2: Değil.
3: Hayır, değil.
4: Kilo kontrol tabletlerinin tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
1: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
4: İngiltere'de sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemleri kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı.
5: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı. Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.
4: İtalya'da balıkçılar Sicilya Adası açıklarında yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen bir Roma gemisinin enkazını keşfetti. 46 metre derinlikte bulunan geminin içinde yüzlerce amforanın günümüze kadar bozulmadan ulaştığı açıklandı.
5: İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2000 yıllık gemi enkazı keşfedildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki geminin içinde zeytinyağı ve içki taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde sağlam kaldığı belirtildi. Uzmanlar geminin M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kaldığını değerlendiriyor. Enkazın Sicilya'nın batısında

0: Arjantin'deki Mazara del Vallo kıyıları yakınlarında bulunduğu açıklandı. İtalya Kültür Bakanı enkazın son yılların en önemli sualtı arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyledi. Bölge koruma altına alındı. Ayrıntılı incelemeden sonra geminin taşıdığı yüklerin ve dönemin ticaret yollarının daha iyi anlaşılması bekleniyor. Antik çağda Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sicilya, önce Yunan kolonilerinin daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Ada, yüzyıllar boyunca Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki ticaret ağının merkezinde yer aldı.
1: Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray, talipleri bulunan iki ana aktörü Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen konusunda net bir tavır ortaya koydu.
2: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldızların takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu. Sarı Kırmızılı yönetim bu konuda tekliflere kapalı bir duruş sergiliyor. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kariyer planları arasında Premier Lig'de oynamak yer alsa da oyuncunun kulübü ilettiği herhangi bir ayrılık talebi bulunmuyor. Barış Alper'in yönetimin kararına saygı duyacağı geçen sezonki gibi bir tablonun ortaya çıkmayacağı öğrenildi. Başkan Özbek olası bir ikinci resmi teklif ya da ayrılık isteği durumunda dahi milli yıldızla masaya oturacak ve ikna edecek. Geçen sezon yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz başarıya bağlı bonuslarla birlikte 6 milyon euro maaş kazandı. Takımın bir diğer dünya ünlü yıldızı Victor Osimhen konusunda da durum farksız. Nijeryalı golcü için Atletico Madrid'in yaptığı temas dışında kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları yıldız santroforun satışına kapıları tamamen kapattı. Her iki oyuncunun da yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye devam etmesi bekleniyor.
1: Türkiye Minikler Şampiyonası'nda er meydanına çıkan pehlivanın kispetinde yazan ismi gören şaştı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı isim ve soy ismini taşıyan 14 yaşındaki Sivaslı güreşçi 85 kiloda Türkiye ikincisi oldu. Siz haberimizi izlerken biz ara verelim, saat başında yeniden birlikte olacağız.
3: Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu tarafından Amasya'da düzenlenen Minikler Türkiye Şampiyonası'na katılan Sivaslı Recep Tayyip Erdoğan çayırda fırtına gibi esti. Rakiplerini birer birer geçip yükseldiği finalde ise önde götürdüğü müsabakayı kaybederek Türkiye ikinciliği elde etti. Kısmetinde yazılı isim ve soyadı görenlerin şaşırdığını anlatan 10. sınıf öğrencisi adının hikayesini anlattı.
4: Babamın büyük amcası varmış. Ben doğmadan bir ay önce vefat etmiş. Recep oradan koymuşlar. O zaman da Recep Tayyip Erdoğan seviliyormuş. Oradan Tayyip'i de koyalım, Recep Tayyip Erdoğan olsun demişler.
3: Sivas'ta hayvancılık ve akaryakıt satışıyla geçimini sürdüren ailesinin 6 çocuğunun en küçüğü olan Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak istiyor.
5: Sayın Cumhurbaşkanımızla tanışmak ister miydin?
4: Tabii ki isterdim. İnşallah nasip olur.
6: Teşekkür ediyoruz efendim.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Habertürk ekranlarından günaydınlar değerli izleyiciler. 11 Ağustos Salı sabahındayız ve saatlerimiz 6'ya yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyu aldı.
1: Ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Meclis tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.
1: Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı.
3: Dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclise geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
4: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
5: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
6: Yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu

0: Bu yasaya evet diyeceğiz.
1: Genel kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi. Ancak tokalaşmadı. İyi Partililer genel kurula Türk bayrakları ile geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
2: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
1: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
3: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
1: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti eş genel başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı. Genel kurulda 12 madde tek tek oylandı. 12 maddenin oylanmasının ardından son oylamaya geçildi. Teklifin tümüne dair oylama elektronik oylama ile yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partililerle görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı.
4: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
1: Bahçeli görüşmede Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı yazısı yer aldı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
5: Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. O sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
1: Süreç yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de toplanmak üzere tatile girdi.
6: Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
7: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Tarihi adımın ardından Ankara'dan açıklamalar geldi. Kimler neler söyledi birlikte bakalım.
6: Burada
8: Sayın Lütfullah Kayalar.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi TBMM'de büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı. Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan 86 milyon olacak dedi.
9: Verilen 467 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek de süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
10: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek Türkiye yüzyılına inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı dedi.
10: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil. Terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da karara dair açıklama yaptı.
10: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir.
1: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum sonuçları rekor olarak niteledi, yepyeni bir

0: dönem başlıyor, dedi.
1: Meclis tarihinin üye sayısına orantılandığında rekor kabul oyu sayılacak bu sonuç, sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koymuştur. Türkiye'nin gözü aydın olsun, artık yepyeni bir dönem başlıyor.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa teklifinin kabul edilmesine dair açıklama yaptı.
1: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
2: Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış yapıldı. Detaylara birlikte bakalım.
3: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları geldi. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerini hedef almadığını belirterek endişelenecek bir durum yok mesajı verdi.
3: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın üç ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor, dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri arttırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
2: Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı Hürmüz Boğazı'nda son bir ay içinde 55 ticari geminin rotasını değiştirdiğini açıkladı. Peki Hürmüz ne zaman açılacak? ABD'ye göre anlaşma yakın ama İran'ın bunun için şartları ağır.
3: ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası devam ediyor. 55 ticari geminin farklı rotalara yönlendirildiği belirtiliyor. CENTCOM'dan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında yeniden başlatılan deniz ablukası kapsamında talimatlara uymayan iki gemi seyir yapamaz hale getirildi. İki gemiye de Amerikan askerleri

0: çıkarak denetim gerçekleştirdi. Ancak gemilerin isimleri, taşıdıkları yükler ve operasyonların düzenlendiği noktalar paylaşılmadı. ABD, İran limanlarına yönelik deniz ablukasını ilk olarak 13 Nisan'da başlatmıştı. İlk aşamada 140'tan fazla gemi farklı rotalara yönlendirilirken 9 geminin seyir kabiliyeti engellenmişti. Haziran'da sona eren abluka artan gerilim nedeniyle 14 Temmuz'da yeniden yürürlüğe girmişti. ABD, Hürmüz Boğazı'nın yeniden geçişleri açılması için anlaşmanın yakın olduğunu düşünürken İran ağır şartlar öne sürüyor. Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre İran yönetimi savaş tazminatı ödenmesini, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulan varlıkların serbest bırakılmasını ve Amerikan askerlerinin bölgeden çekilmesini talep ediyor. Gazeteye göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasıyla birlikte İran savaşında zafer ilan etmeyi planlıyordu. Ancak İran'ın ağır şartlar öne sürmesi Trump'ın seçeneklerini daralttı. Trump'ın bu nedenle yeni bir askeri harekat yerine ekonomik baskıyı artırmayı tercih ettiği belirtiliyor.
1: İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Müştebe Hamane ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Hamane'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Müştebe Hamane'in ofisi de Ordu Komuta Kademesi'ne yeni atanan 6 ismi duyurdu.
2: İran dini lideri Müçteba Hamenei, Ordu Komuta Kademesi'ne yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamenei'nin sağlık durumu hakkında konuştu. Hamenei'nin ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığı'na getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığı'na getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığı'na getirildi. Pezeşkian, Hamenei'nin siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamenei'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
3: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
2: Pezeşkian 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçteba Hamene ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamene ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
1: İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini de duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeyi hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Hamas'a Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
0: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail sarı hata geri dönüyor dedi. Hamas'a barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için ara bulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladenov ise, Hamas'ın tamamen

0: Tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
1: Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınlarıyla mücadele de devam ediyor. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncı bir erkeğin tacizine uğramıştı. Genç kadını bir süre takip eden o şüpheli polis tarafından yakalandı.
0: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
2: I don't understand. I don't understand. English.
0: Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Vit Jenny Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı, takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
2: I don't understand.
3: Beraber.
2: Me and you what?
0: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
1: Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı. Yeşildallı köyü yakınında sabah saatlerinde arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde otomobil bulundu. Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Adana'da bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
4: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana

0: Mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
1: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.
2: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
1: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
3: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
1: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
0: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum. Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
3: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
1: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
4: Neden bıçakladın?
5: Samsun'da 6 şüpheli kırtasiye bastı. İş yeri sahibine saldıran şüphelilerden ikisi yakalandı.
1: Grup halinde geldiler. İş yeri sahibini tekme tokat darp ettiler.
6: Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Zımba makinesini kafasına atmışlar. O anda tabii zaten şuuru da alıyor. Kafasına şey yapıyorlar. Ondan sonra bu iş çığırından çıkıyor.
1: Olay Samsun Atakum'da yaşandı. Bir kadın iddiaya göre kırtasiye çalışanlarıyla tartıştı.
6: Bir kadın geldi. Kadın E-Devlet üzerinden başkasının ve kendinin çıkarmak istedi. E-Devlet üzerinde biz şifre girmemiz yasak. Elemanlar bunu söyleyince elemanlara hakaret, kasadaki elemana hakaret edince oğlum dedi ki yapma abla, yani bu ayıptır, terbiyesizlik yapma dedi.
1: İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre kırtasiyeden ayrılan kadın durumu yakınlarına anlattı. Yarım saat içinde 6 şüpheli kırtasiyeye gitti.
6: 5-6 tane bilmez. Kendini bilmez genç göndermiş. 5-6 tane de dışarıda motorlarla, arabalarla.
1: Şüpheliler iş yeri sahibini darp etti. Etrafı da dağıtıp kaçtı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.
5: Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi gören adam maalesef kurtarılamadı.
1: Canice saldırdı. Boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
7: Bu düşmanlıkta değil, nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
1: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
7: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
1: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
5: Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa görüşmeleri sonuç verdi. Milletvekilleri tarafından yapılan oylama sonucunda yüksek oranla kabul edilen 12 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştı. Türkiye'nin tarihi eşiklerinden olan bu adımı uzmanlar Habertürk ekranlarında değerlendirdi.
8: 2024 Ekim ayı itibariyle başlayan ve bugüne kadar sorunsuz bir biçimde ilerleyen bu yol haritası bugün itibariyle Terörsüz Türkiye üzerinden kanunlaştı. Tabii çok sıcak günlerde biz yasa teklifini konuştuğumuzda 367 milletvekilinin bu teklifin altına imza atıyor olması siyaseten ciddi bir mutabakatı beraberinde getirmişti. Bugün yeni partinin içerisinde yönetici kadro ve genel başkanın evet demek suretiyle diğer milletvekilleri kendi illerinde seçmenin hassasiyetlerini dikkate alacak tutuma sevk etmesi de bu 367 gibi önemli bir mutabakat rakamının bir yansıması olarak değerlendiriyorum. Yani yeni partinin burada kendi içerisindeki milletvekillerinin de yine hatır sayılır bir miktarda sürece destek vermesi 467 gibi

0: önemli bir rakamı beraberinde getirdi. Şimdi Cumhur İttifakı'nın bir projeksiyonu olarak başladı. Süreç meclise intikal etti ve mecliste kurulan komisyonla birlikte aslında bu meselenin siyaseten de çok geniş siyasi örgütler ve partiler tarafından sahipleneceği öngörüsü ortaya çıktı. Bugün itibariyle bu öngörü de gerçekleşmiş durum. Şimdi sürece doğrudan kategorik olarak zaten sadece İyi Parti'nin karşı çıktığını, Yeniden Refah'ın daha kendine göre gerekçelerle sürecin dışında kaldığı bir denklemle karşı karşıyayız. Ama parlamentonun diğer kalanına baktığımızda, özellikle Yeni Yol grubunu da içerisine kattığımızda çok geniş bir mutabakat var. Bu mutabakat şunu da beraberinde getirecek. Kamuoyunda terörsüz Türkiye ve bunun yasalaşma pratikleri ve devamındaki sürece dair de toplumsal destek önemli bir orana ulaşacaktır. Çünkü 2024'te sürecin başladığı andan itibaren bugüne kadarki gelişimine baktığımızda pozitif bir eğrinin yukarıya doğru ivmelendiğini görürsünüz. Yani siyasi desteğe koşut olarak toplumsal desteğin de kademeli bir biçimde arttığı terörsüz Türkiye projeksiyonuyla karşı karşıyayız. Bundan sonra teknik detaylarının takip edileceği, silahsızlanma sürecinin güvenlik bürokrasisi üzerinden ilerleyeceği ve hemen akabinde Milli Güvenlik Kurulu'nun kararı ve resmi gazeteyle birlikte yasanın tatbikine geçileceği. Burada bir noktaya daha dikkat çekmek isterim. Yani sürecin hem siyaseten daha geniş bir mutabakata evrilmesi hem de toplumsal desteğe teşmil edilmesi noktasında meclisteki komisyonun çok önemli bir fonksiyonu olduğu, yasanın devamında pratikteki karşılığında da hem Cumhurbaşkanı yardımcısının bünyesinde kurulacak ve güvenlik bürokrasisinin eşlik edeceği bir takip koordinasyon kurulu, hem de mecliste 17 üye ile temsil edecek olan izleme komisyonu çok önemli bir işlevi de yerine getirecek. Yani sürecin hem yürütme fonksiyonu açısından hem de parlamento açısından ciddi iki tane mekanizması söz konusu olacak. Bence her iki unsur da, yani hem siyaset alanı hem de komisyondaki bütün unsurlar, bu sürecin toplumsal destek noktasındaki ya da toplumsal mutabakat noktasındaki rolünü çok başarılı bir biçimde icra ettiler. Onun için bugün 467 gibi bir milletvekili sayısına ulaşmak parlamentonun kahir ekseriyetine sirayet eden bir durum. Onun için onlar kendilerine verilen seçmenin o güvenini, o iltifatını burada çok radikal bir meselede Türkiye'yi terörsüz kılma noktasında yol açıcı bir rolle, fonksiyonla bu görevlerini yerine getirdiler aslında. Böyle bakmak gerekiyor. Şuna katılmıyorum. Yani bu yasa teklifinin daha ayrıntılı bir biçimde tartışılma meselesi ya da zamana ihtiyaç duyulduğu meselesi, bu zaten az önce ifade ettiğim süreç içerisinde her partinin kendi seçmenini de, onların beklentilerini de dikkate alacak bir çerçevede bir rapor hazırladıkları ve bu raporların ortak hassasiyetleri dikkate alan ortak bir komisyon raporuyla deklare edildiğini biliyoruz. Şimdi toplumsal rıza meselesinde onun için siyasetin oynadığı rol burada çok baskın bir rol ve ben önümüzdeki dönemde, yani özellikle Milli Güvenlik Kurulu'nun güvenlik bürokrasisi üzerinden bu meseleyi teyit ve tescil etmesi, silahların bırakılması noktasında hemen akabinde çok daha böyle somut adımların atılabileceği, hatta tavsiye kararları noktasında eğer yeni bir takım gelişmeler olma ihtimali durumunda bu gelişmelere göre yeni düzenlemelerin yapılabileceği de öngörülüyor. Zaten bunlar ifade edildi.
1: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da program düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları anıldı. Milletimizle çeyrek asır Türkiye'ye geleceğe hazır temalı programda partinin 25 yıllık çalışmaları paylaşılırken kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film de gösterildi.
2: Hayatını kaybedenler için dualar edildi, mevlid okundu. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında hayatını kaybeden teşkilat mensupları İstanbul'da anıldı.
3: Onların emekleri, çalışkanlıkları, duaları sayesinde kenetlendik, bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
4: Ayrıca bu akşam yine az önce ifade ettiğimiz gibi 39 ilçemizde de kıymetli teşkilat mensuplarımız için ilçelerimizde bir arada olacağız.
2: İstanbul'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temasıyla bir program.

0: program düzenlendi.
1: Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin bağrından doğan bir hareket yola çıktı. Bugün ortaya konulan irade yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Aynı zamanda değişimin, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin

0: serisiydi.
1: Programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti teşkilatında görev alan ve hayatını kaybeden partililer anıldı. Ayrıca AK Parti'nin geçen 25 yıldan bugüne çalışmaları paylaşıldı. Programda AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi de gerçekleştirildi.
2: Hizmetlerle gönülleri yol.
3: Türkiye'nin Malezya ile imzaladığı savunma tedariki anlaşmasına göre 3 savaş gemisinin ihraç edilmesine dönük proje devam ediyor. Bu kapsamda üretilen 3. korvette inşası tamamlanarak denize indirildi. 2027'de teslim edilecek gemilerle birlikte Türkiye ilk kez bir Asya Pasifik ülkesine savaş gemisi ihracatı yapmış olacak.
4: 4 ayda 3. korvetin inşası tamamlandı. Malezya için üretilen son savaş gemisi de denize indirildi. Gemiler 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilecek. Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedariğine ilişkin mutabakat muhtırası 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Malezya Deniz Kuvvetleri için 3 korvet inşa etmeye başladı. Projenin ilk gemisi bu yıl 24 Mayıs'ta, ikinci gemisi 7 Haziran'da, üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenlerle denize indirildi. Böylece Türkiye 4 ay içinde 3 korveti denize indirmiş oldu. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk gemi ihracatı olarak ön plana çıkan projede yer alan gemiler, Malezya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 99,5 metre uzunluğa sahip gemilerin 14 metre genişliği bulunuyor. Gemiler 26 knot maksimum hıza ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip. Gemiler etkili seviyede silah sistemiyle de donatıldı. Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm uzaktan kumandalı top sistemi, Havelsan üretimi 76 mm'lik top atışı kontrol sistemi ve Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi entegre edildi. Gemilerin 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
3: Suriye ile Rusya arasında 18 aydır devam eden görüşmeler sonucu Tartus Limanı ile Himeymim Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek, askeri alanlar ise ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
4: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Himeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Himeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Himeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Himeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
3: Rus güçleri Ukrayna'nın Zaporijya bölgesini hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi öldü. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma sürüyor. Rus güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya'yı hedef aldı. Kente füze ve hava bombalarıyla saldırı düzenlendi. 5 kişinin hayatını kaybettiği saldırılarda 20 kişinin de yaralandığı belirlendi. Dolfin tayfunu Asya'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaşırken birçok kentte su baskınları yaşandı.
4: Çin Dolfin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü

0: güçlü tayfun olan Dolphin pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
1: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi, bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
0: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı. Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolphin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
2: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kalmışken Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artırdı. Pek çok ürün özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden incelemeye tabi tutuluyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
0: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
3: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
0: Ticaret Bakanlığı, 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlarda incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
2: Sanayi üretiminde Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı, yıllık %1.4 geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti.
0: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1.1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3.5, enerjide %2.2, elektrik, gaz ve buharda %1.1, ara malında ise %0.5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20.3, sermaye mallarında %4.8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4.4 azalma oldu.
4: Uyguladığımız programın...
0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü dedi.
5: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44.5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme, sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.

0: Hareketsizlik ya da dizleri hor kullanma nedeniyle ağrılarından dert yanmayan yok gibi. İleri olanlarsa alternatif yeni tedavileri de deniyor. PRP ve hyaluronik asit gibi devlet hastanelerinde bu tedaviyi yaptırmak isteyen hastalar artık iğneyi eczaneden almayacak. Amaç hasta mağduriyetini önlemek. Detaylar Öznur Kars'ta Çetin'in haberinde.
1: Top oynuyorduk biz, top. Böyle olduk.
2: Kızım var. Ayakta çok duruyor, çok dizler şikayetçi.
3: Yorgun dizleri, eklemleri iyileştirmek için klasik tedavilerden sonuç alamayanlar son yıllarda PRP ya da hiyaluronik asit yöntemlerini de deniyor. İşte bu yöntemlerle ilgili devlet hastanelerinde artık yeni bir uygulama hayata geçecek.
4: Bence güzel bir uygulama. Hiç olmazsa bu sahte ürünlerin önüne geçilmiş olur.
3: PRP ve hiyaluronik asit genellikle diz, omuz, koldaki rahatsızlıklar için kullanılıyor.
5: Prensip şudur, bunun içinde hem proteinler var hem iyileşmeyi hızlandırıcı büyüme faktörleri var.
6: Hastanın kendi kanını alıp çeşitli işlemlerden geçirerek diz içine ya da gerekli olan eklem içine ya da hangi doku hasarlıysa oraya enjekte ettiğimiz bir yöntem. Hiyaluronik asit de hareketi kolaylaştıran diz içi sıvı.
3: İşte bu enjeksiyonlar yani iğneler alternatif tedavi olduğundan şu an için geri ödeme kapsamında değil.
7: SGK karşılamadığı için de hastalar dışarıdan ücretini ödeyerek temin ediyor. Sağlık Bakanlığı artık kamu hastanelerinde bu ilaçların dışarıdan temin edilmesini yasakladı.
3: Yeni uygulamayla hastalar devlet hastanesinden daha uygun fiyata sağlık market üzerinden PRP ve hiyaluronik asit iğnelerini temin edebilecek. Uygulamayla sahteciliğin de önüne geçilecek.
4: Mesela hasta geliyor bize doktor reçetesiyle PRP veya hiyaluronik asit flakonlardan istiyor. Biz fiyatını söylüyoruz. Sorup gidiyoruz. Sonra geliyor. Ben oldum diyor, daha ucuza aldım diyor. İnternetten de sahteleri çıkabilir. Hastalarımızı yanıltan sahte ilaç maalesef bunlarla mücadeleye devam etmemiz lazım.
3: Birçok alanda kullanılan PRP ve hiyaluronik asit iğneleri bir hayli pahalı.
4: 3 bin liradan 10 bin liraya kadar var bir dozu.
3: Peki bu iki uygulama hangi vakalarda olumlu sonuç veriyor?
6: Doğru hasta seçilecek, ileri evrelerde olmayacak. Artık diz protez tanısı konulmuş, o olması gereken hastalara bunlardaki etkisi birazcık daha sınırlı.
5: Faydası var mıdır? Evet ama mucize mi yaratır?
2: Değil.
5: Hayır değil.
0: Mikroplastik sorunu maalesef her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem kıyıda denetimlerini sürdürüyor.
8: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
9: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2.866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
8: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
9: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
8: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
9: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
0: Avcılar Ambarlı sahilinde yer alan küçük plaj bölgesinde yapılan analizlerde suyun yüzmeye uygun olmadığı belirlendi. Kırmızı bayrak asılarak denize girmek yasaklandı. Avcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin Ambarlı sahilinden aldığı su örneklerinde deniz suyunun yüzmeye uygun olmadığı belirlendi. Plajın kapatılması kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan uyarı tabelası sahile yerleştirildi ve kırmızı bayrak asıldı. Can kurtaranlar da suya girmek isteyenleri anonslarla uyardı. Avcılardaki Deniz Köşkler plajında ise herhangi bir yasak kararı bulunmadığı öğrenildi. Kilo kontrol tabletlerinin tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
7: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.

0: Spordan bir gelişmeyle devam edelim. Milli Yıldız Arda Güler için İspanyol medyasından flaş bir haber ortaya atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in Arda için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi.
1: Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e Arda Güler için çılgın teklif. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol medyasındaki haberlere göre Paris Saint-Germain kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli oyuncu Arda Güler için çılgın bir teklif yaptı. Fichoes'in haberine göre Fransız ekibi Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklif sundu. Bu teklifin İspanyol devini satmayı zorlayacak bir teklif olmadığı ve PSG'nin daha yüksek bir bonservis bedeli önerebileceği haberin detaylarında yer aldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak. Real Madrid'in satışından %20 pay sahibi olan Fenerbahçe, transferin 115 milyon euro bedelle bitmesi halinde yaklaşık 23 milyon euro gelirin sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol 14 asistlik performans sergiledi ve 3255 dakika sahada kaldı. Madrid temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro.
0: İtalya'da balıkçılar Sicilya Adası açıklarında yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen bir Roma gemisinin enkazını keşfetti. 46 metre derinlikte bulunan geminin içinde yüzlerce amforanın günümüze kadar bozulmadan ulaştığı açıklandı.
2: İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında 2000 yıllık gemi enkazı keşfedildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki geminin içinde zeytinyağı ve içki taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde sağlam kaldığı belirtildi. Uzmanlar geminin M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kaldığını değerlendiriyor. Enkazın Sicilya'nın batısındaki Mazara del Vallo kıyıları yakınlarında bulunduğu açıklandı. İtalya Kültür Bakanı enkazın son yılların en önemli sualtı arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyledi. Bölge koruma altına alındı. Ayrıntılı incelemeden sonra geminin taşıdığı yüklerin ve dönemin ticaret yollarının daha iyi anlaşılması bekleniyor. Antik çağda Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sicilya, önce Yunan kolonilerinin daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Ada, yüzyıllar boyunca Avrupa, Afrika ve

0: Orta Doğu arasındaki ticaret ağının merkezinde yer aldı.
1: Değerli izleyiciler, İngiltere'de sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemleri kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı. Siz haberimizi izlerken biz veda edeceğiz. Bizden sonra Gün başlıyordu. Murat Güloğlu sizlerle olacak. Gündeme dair gerek yurt içinde ve dış haberlerde gelişen gelişmeleri sizlere aktaracak. Evet, biz veda ediyoruz. Yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına da güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
0: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı, bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı. Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Elimle işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

Efendim günaydın, hoş geldiniz. Habertürk'tesiniz. Gün başlıyor odasınız ve gün başlıyor, başlıyor. Bendeniz Murat Filoğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Salı sabahındayız, 11 Ağustos. X Murat Filoğlu, Instagram ve en sosyalde Murat Filoğlu TV. Mesajlarınızı buradan iletebilirsiniz. Dün önemli, tarihi bir gün idi. Bakalım haberlerimize nasıl yansıyor, ama onun öncesinde gazetelere nasıl yansımış bu tarihi oylama, hep beraber görelim. Buyurunuz, rekor katılım, rekor uzlaşma. Milliyet'in haber başlığı manşetinde yerini almış. Haberde zaten bol bol aktaracağız. 467 kabul oyu var. Hayır diyenler 87 vekil, çekimser kalıyorum diyenlerse 7 kişi efendim. Mecliste tarihi oturum ve terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi deniliyor. Bahçeli de hayırlı uğurlu olsun dedi ilk yorumunda. Yeni Parti'den 54'te red çıktı. Tavır olarak evet diyoruz ama milletvekillerinin oylamasına bağlı dedi Özgür Özel. Onlarda da 54 red çıktı denilmiş. Detayları birazdan aktaracağız efendim. Vize serbestisi mesajı bir başka haber başlığı. Avusturya şansölyesi malum Türkiye'de. Cinayeti çözeceğiz dedi. FETÖ'yü işaret etti Bakan Akın Gürlek efendim. Evinden servet çıktı Ultraslan liderinin. Evinde olanlar bitenler ilerleyen dakikalarda yine haberlerimizde var, gazetelerde de paylaşacağız. Efendim üniversitede yaz tatili bir ay öne çekildi deniliyor. Bu da ayrı bir haber konusu. Avrupa yolunda revanş heyecanı da Fenerbahçe'nin bugün karşılaşacağı önemli bir karşılaşma var. Şimdiden başarılar dileyelim ve Cumhuriyet diyelim, barışın koşulu demokrasi. Çerçeve yasa Sevr'in yıl dönümünde çekinceler eşliğinde mecliste görüşüldü ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu dün yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan ve çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini görüştü. İyi Parti silah bırakacak teröristlerle ilgili düzenlemeleri içeren çerçeve yasanın Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde meclise getirilmesine tepki gösterdi deniliyor. Yeni Parti'den de millet kararı. Evet, Adalet Komisyonu'nda evet oyu veren Yeni Parti'de bazı milletvekillerinin sosyal medyadan itiraz paylaşımlarının ardından kapalı grup toplantısı yapıldı ve toplantıda parti yönetiminin evet oyu vermesi, milletvekillerinin seçildikleri illerin hassasiyetine göre oy kullanması kararlaştırıldı deniliyor. Zaten sonuçta ortada efendim. Bir taraftan da genel kurulda düzenlemeye ilişkin maddelerin görüşülmesine yönelik oylamada 28 milletvekili hayır, 296 milletvekili ise evet oyu kullandı. Düzenlemeye imza veren 70 milletvekili oy kullanmadı. Bu da ayrı bir konu. Şehit aileleri ve gazilerden kabul edilen düzenlemeye tepki var. Haklarımızı verin şeklinde. Meclise yürümek istediler. Polis ablukaya aldı. Bir aydır bekliyoruz. Bizim amacımız para, pul değil. Tek amacımız haklarımızı almak şeklinde de.

Şehit aileleri ve gaziler böylesi bir açıklama gerçekleştirdiler efendim. Amaç Erdoğan'a ömür boyu koltuk, İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'nun sözleri. Öte yandan Özgür Özel'in sözleri de dikkat çekiyor idi ve barışın önünde durmayız demişlerdi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin yazarları da tek tek gündemi ele almış. Barış olur mu diye soruyorlar mesela. Efendim Ukrayna'dan rafineriye saldırı, tabii dış dünyada da neler oluyor? O da Hürriyet, daha doğrusu Cumhuriyet Gazetesi'nde yerini alan haber başlıklarından. Zira Rusya Ukrayna Savaşı'nda enerji altyapısına yönelik saldırılar giderek genişliyor şeklindeki bir ifade dikkat çekici. Ve Cumhur İttifakı'ndan Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek. Evet, bunu da gördü gözler. Tutuklanan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yerine yapılan başkan vekilliği seçiminde AK Parti ve MHP'nin destek verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı kazandı deniliyor. Bu da herhalde tarihimizde bir ilk olarak yazılacaktır. Tarihi yasada büyük uzlaşma, Hürriyet'in manşet haberi yerini almakta görmektesiniz. Meclisten 467 oyla geçti. Diğer ayrıntılar da yine haberlerimizde ve diğer gazetelerde olan ayrıntılarla aynı. Bu yasa gerçek Türkiye modelidir diyor AK Parti cenahı. Bu düzenleme bir af yasası değildir diyor Fethi Yıldız, Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve sinsi hesaplar alt üst olacak DEM Parti'den yükselen sesler. Yönetimden evet, vekiller serbest, yeni parti Özgür Özel'in sözleri. Yemini çiğnemeyiz, hayır diyeceğiz. İYİ Parti liderinin sözleri damgasını vurmuştu meclis çatısı altında efendim. Vize serbestisi gündemde, hepimizin menfaatine deniyor. Yine aynı şekilde bu da Hürriyet gazetesinde yerini almış. Akşama bakalım. Az evvel Hürriyet'ten okuduğumuz haberin ayrıntıları burada. Gümrük ve vize için adım atın. Erdoğan, gümrük birliği ve vize konusunda Avrupa Birliği'nin adım atması gerektiğini söyledi deniliyor. Ve terörsüz Türkiye'de uzlaşma yine aynı şekilde önemli. Tarihi bir eşik aşıldı. Çerçeve yasa beklentileri aştı. Mecliste 467 rekor oy ve alkışlarla kabul edildi deniliyor. Öte yandan mecliste oy birliğiyle kabul edilen düzenlemeyle şehit aileleri ve gazilerin haklarında da iyileştirmeler yapıldı. İfadeler bu şekilde. Ve İsrail ne diyor? Kendi vatandaşlarını uyardı. Kimliğinizi saklayın şeklinde. Yunanistan'da 106 noktada on binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti deniyor ve İsrail Dışişleri Bakanlığı da özellikle Yunanistan'daki vatandaşlarını, kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin şeklinde bir uyarıda bulunmuş. Başka haber başlıklarına bakıyoruz. Ücretsiz plajlara 3 milyon kişi geldi deniliyor. 2 milyonu Antalya'daymış. Avrupa Birliği ekonomisine aşırı sıcak şoku, bu da dikkat çekiyor efendim. Avrupa Birliği'ne faturası bu yazın aşırı sıcakların 180 milyar avro olacağı ifade edilmiş. Ve muzlu süt cezası 51 bin lira nedir efendim, bakalım. Çocukların dışarıdan getirdikleri 4 muzlu sütü adisyona işleyip para isteyen kafeye adeta ceza yardı. Nerede? Tarihi Çengelköy'deki tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yapılan denetimde sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirildiği belirlendi deniliyor. İşte esnafın geldiği nokta maalesef. Ve gecemiz zafer olsun. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme ilk maçta biliyorsunuz 2-0 yenmişti Sturm Graz'la. Deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.30'da oynanacak karşılaşma. Bunu da aktaralım. Avusturya'da bir hayli fazla Türk destekçisi de elbette ki olacaktır. Fenerbahçe'ye başarılar dileyelim. Karar Gazetesi'ne geçelim. Süreçte anayasa sinyali. Komisyonda 17,5 saatlik maraton sonrası kabul edildi. Çerçeve yasa teklifi genel kurula geldi. İYİ Parti'nin hayır. YRP'nin çekimser oy kullandığı oturumda. Anayasa tartışması yeniden alevlendi. MHP'li Yıldız, anayasa değişikliği için yeterli oy çıksa da referanduma gidileceği mesajı verdi
deniliyor. Böylesi bir çıkış gerçekleştirilmiş MHP tarafından efendim. Ve ne deniyor? Özgür Özel'in sözleri, süreç anayasa pazarlığı olmasın, öte yandan ülkenin bütünlüğü tartışılmıyor diye DEM Parti'den Bakırhan'ın sözleri. Toplumsal barış yasayla kurulmaz. Mahmut Arıkan da bu sözleri ifade ediyor. Bir

0: fotoğraf karesi dikkat çekmişti. Genel kurulda Dervişoğlu'yla tokalaşmadı Bahçeli. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le sohbet etti. Diyor ki biz 57 yıldır uğraşıyoruz. 46 kişilik grup kurduk. Siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız diye sormuş Özgür Özel'le sohbetinden kareler. Devlet Bahçeli'nin yerini almış. Sermayeyi altına ve faize yükledik. Yanlış ekonomi politikaları üretimi ve istihdamı azaltırken sermayeyi yatırma değil faiz ve altın gibi daha güvenli limana yönlendirdi deniyor. Bu da ekonomideki gelişmeler olarak kararda yerini alan haber başlıkları. Hindistan'dan Türkiye'ye turist tehdidi, malum Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması Hindistan'da tepkiyle karşılaştı, karşılandı ve işte böylesi bir tehdit gelmiş Hindistan'dan Türkiye'ye turist göndermeyiz şeklinde. Zira Türkiye'yi yılda yaklaşık 250 bin Hintli turist ziyaret etmekte. Bunu da Karar Gazetesi'nden okuyoruz. Elazığlı madencilerde göz altında, evet, 3 bakanlığın garantörlüğüne rağmen maden işçilerinin haklarını ödemekte ısrar eden Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik bünyesindeki işçilerin Ankara'daki eylemlerinin sürdüğü ifade edilmiş. Bir haber başlığı daha, ardından Türkiye Gazetesi'ne geçiyoruz. 65 milyon lira ve cephanelik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan Galatasaray taraftar grubu Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in evinde yaklaşık 8,5 saat arama yapıldı. Toplam değeri yaklaşık 65 milyon lira olduğu belirlenen altın, döviz ve ziynet eşyası bulundu. Ayrıca bir silah, çok sayıda mermi ve 4 çelik yelek de ele geçirildi deniliyor. Bu kadar silah ve merminin neden acaba o evde olduğu şimdi araştırılıyor. Asrın kararı diyelim Türkiye Gazetesi'nde son okuyacağımız haber başlığı. Diğer gazetelerde olan ayrıntılar yine yerini almış. 467 el barışa kalktı. Terörsüz Türkiye için büyük mutabakat deniyor. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörüne tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmayı başardı şeklinde bir ifade. Dikkat çekici, Türkiye Gazetesi'nde ayrıntılar. En çok hayır yeni partiden Özgür Özel'e rağmen denilmiş ama Özgür Özel zaten milletvekillerinin bu konuda serbest olduğunu da ifade etmiş idi. Ve Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net çağrı, vize serbestisi herkesin çıkarına şeklinde aktarılıyor. Öte yandan Amigo'nun evinden 65 milyon lira çıktı. Uyuşturucu, kara borsa bilet, yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alınan Ultra Aslan lideri Sebahattin Şirin'in evi 8,5 saat arandı deniliyor. Az evvel detayları aktarmıştık. Fenerbahçe playoff için Avusturya'da Sturm Graz'la oynayacak. Saat 21.30'da bir kez daha ifade edelim. İşte gördüğünüz gibi gazeteler yeni güne bu haberlerle merhaba diyor. Elbette ki bizlerin haberleri de daha yeni bilgilerle sizlerle olacak. Şimdi bir kez daha günaydın, saatimiz 7'yi 10 geçerken efendim. Ve gidelim meclise. Dün önemli bir gündü. Tabii yansımalarını almaya devam edeceğiz. Özellikle bugün ve bu haftada milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Kanun teklifi genel kurulda söylediğim gibi 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyu aldı.
1: Ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Meclis tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.
1: Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamaların

0: Farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı.
2: Süre veriyorum ve başlatıyorum.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclise geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
3: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
4: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
5: Yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
1: Genel kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi. Ancak tokalaşmadı. İyi Partililer genel kurula Türk bayraklarıyla geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
6: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
1: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
7: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
1: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı. Genel kurulda 12 madde tek tek oylandı. 12 maddenin oylanmasının ardından son oylamaya geçildi. Teklifin tümüne dair oylama elektronik oylamayla yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partililerle görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı.
8: Hayırlı uğurlu olsun.
1: Bahçeli görüşmede Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı yazısı yer aldı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
0: Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensus ortaya çıkmaz. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
1: Süreç yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de toplanmak üzere tatile girdi.
2: Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
9: Evet, tatile girildi bu tarihi kararın ardından. Meclis Başkanı'nın söylediği gibi bundan sonra tıkır tıkır nasıl işleyecek onu da hep beraber göreceğiz elbette. Ve bir taraftan da bir süre malum yokuşa sürülmüş gibi gözüküyordu. Ancak son bir hafta 10 gündür hızlandı her şey ve birdenbire meclisin de kapanmasına yakın. Dün de önemli bir gündü ve dolayısıyla 10 Ağustos tarihiyle bu tarihi güne de imza atıldı. Her taşın altına bakılacak. Sabah gazetesinden yansıyan bu haberi okumanın tam da zamanı acaba nedir? Çünkü 10 maddede silahsızlanma sürecini tek tek yazmışlar efendim. Terör örgütüne ait silah ve mühimmatın yanında drone, paramotor, uydu telsizi dahil tüm ekipmanlar test

0: edilecek deniyor. PKK tarafından öte yandan silahlar belirlenen yerlere bırakılacak. MİT sahada tespit yapacak denilmiş. Teslim olan teröristlerin ifadeleri ışığında silah depoları da tespit edilecekmiş. Öte yandan Mehmetçik bölgede arama tarama yapacak. Her taşın altına bakılacak. Tespit edilen silahlar da teslim alınacakmış. Silah, mühimmat, araç, gereç, patlayıcı madde kayıt altına alınacak deniyor. Bu arada teslim alma görevi yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri, yurt içinde de polis, jandarma teşkilatı yetkisinde olacakmış. PKK'lı teröristler sınır ötesinde diplomatik misyonlara şahsen ya da avukatları aracılığıyla başvurabilecekmiş ve teslim olmayan terör örgütü mensupları da bireysel ya da şehirlerde organize olarak toplu halde teslim olabilecekmiş. Bütün bunlar da elbette görüntülenecek efendim. Silahların teslim edildiği ve örgütün, yani PKK'nın kendini tamamen feshettiğinin teyidinin ardından MGK tarafından da karar alınacak ve son olarak da resmi gazetede terör örgütünün feshine ilişkin ilanla diğer mekanizmalar yürürlüğe girecek deniyor. Bir yol haritası olarak görülüyor. Bakalım bu süreçte nasıl, ne gibi arızalar çıkabilir? Hep beraber bunu da görürüz. Ne diyelim? Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kafalarda soru işaretleri varsa işte gördüğünüz gibi gazetelerde yazılanlar, çizilenler, buralarda aktarılanlar, sosyal medyada paylaşılanlara da kulak kesilmekte büyük fayda var toplum olarak. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi, evet, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı. Tarihi adımın ardından da Ankara'dan arka arkaya açıklamalar var. Kimler neler dedi acaba? İzleyelim.
1: Burada. Sayın Lütfullah Kayalar.
2: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi TBMM'de büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı. Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan 86 milyon olacak dedi.
3: Verilen 467 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek de süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
4: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak, huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılına inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı dedi.
5: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek.
2: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da karara dair açıklama yaptı.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir.
2: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sonuçları rekor olarak niteledi, yepyeni bir dönem başlıyor dedi.
6: Meclis tarihinin üye sayısına orantılandığında rekor kabul oyu sayılacak bu sonuç, sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koymuştur. Türkiye'nin gözü aydın olsun, artık yepyeni bir dönem başlıyor.
2: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa teklifinin kabul edilmesine dair açıklama yaptı.
4: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi

0: Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
1: Evet, yansımalarını hep beraber görüyoruz. Ankara'dan yükselen sesler tabii yurt dışından da gelecektir. Ancak dün önemli bir gün daha vardı. Daha doğrusu onu da evet akşamdan okuyalım. Anafartalar Zaferi deniyor. 111. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu Yarımadası'ndaki Conk Bayırı'nda bir tören düzenlendi. O törenden fotoğraf karesi de yerini alıyor haberde. Yabancı ülke temsilcilerinin de katıldığı bu törende Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Törenin ardından Çanakkale Valiliği'nin koordinasyonunda Anafartalar sahil yolunda yeniden ihya edilen denilmiş Arıburnu Zafer Anıtı'nın açılışı gerçekleşti deniliyor. Vali Toraman, Anafartalar muharebeleri kara harekatının en önemli ikinci kırılma anına tekabül ediyordu. Bu hat aşılsaydı savaşın seyri değişecekti ifadeleri oldukça önemli. Ve Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alan başkanı İsmail Kaşdemir'de yaklaşık 8,5 ay süren şanlı ve şerefli müdafaanın sonunda bu topraklarda Mehmetçiğin büyük bir zafer kazandığı dile getirildi deniliyor. Anafartalar zaferinin 111. yılında bir taraftan da dün 467 oyla kabul edilen bir yasa, bir kanun teklifi haberleri aktarıyoruz. Devam edelim efendim. Peki başka gelişmeler de var. Ne oldu ne bitti bakalım. Saatimiz 7.23'ü gösterirken önemli bir ziyaret vardı. Avusturya Başbakanı Ankara'daydı zira. Erdoğan, Avusturya Başbakanı Stoker'i Beştepe'de kabul etti. Ardından basın toplantısı düzenlendi. Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunuyor Erdoğan. Ne diyor? Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi herkesin menfaatine diyor.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
3: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
4: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
1: Evet, önemli bir ziyareti Avrupa Birliği'nin

0: Verilen işte mesajlar oldukça açık ve netti. Bakalım etkisi nasıl olacak, göreceğiz. Öte yandan maalesef diye başlayacağımız bir haber başlığı. Kolombiya'dayız. 7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu zira Kolombiya'da ve deprem nedeniyle şimdilik 132 kişinin hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Artacaktır muhtemelen, binlerce binanın da hasar aldığı gelen bilgiler arasında. İşte gördüğünüz gibi deprem Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde büyük yıkıma yol açtı. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında çok ciddi hasar meydana geldi. Deprem nedeniyle 132 kişi öldü. İlk belirlemelere göre 700'den fazla kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Espriella'nın açıklamasına göre en az 61 binada çöktü. Hasar tespitine yönelik çalışmalarda 1500 yapının zarar gördüğü de ifade ediliyor. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti ülkede. Sarsıntı başkent Bogota'yla Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Choco yönetimi 4.6 büyüklüğündeki bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Venezuela'da hatırlayınız 24 Haziran'da arka arkaya meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan maalesef hayatını kaybetmişti. Evet, bir ay, bir buçuk arayla gördüğünüz gibi 7'nin üzerinde depremler meydana geldi hem Venezuela'da hem Kolombiya'da. Ancak ilk açıklamalara göre yüzlerce kişi hayatını kaybetti deniyor ama biliyoruz ki çok daha fazla enkaz altında hala kurtarılmayı bekleyenler bir hayli fazla. Görüntülere baktığımızda en yakın tarihte 6 Şubat depremlerini andıran görüntüleri görmekteyiz. Büyük geçmiş olsun diyelim ve Rus güçlerine bakalım ne yapıyorlar. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesini hedef aldı. 5 kişi öldü bu saldırılarda. Rusya-Ukrayna arasındaki çatışma sürüyor, giderek de büyüyor. Rus güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya'yı hedef aldı. Kente füze ve hava bombalarıyla saldırı düzenledi. Ve 5 kişinin hayatını kaybettiği bu saldırılarda 20 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Evet. Barış görüşmeleri oluyor, ateşkes vesaire derken maalesef ki Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar giderek artıyor, dozunu da arttırarak devam ediyor. İran'a bakalım. Tabii İran'a bakınca Brent petrolün durumunu da birazdan aktaracağız. Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş tazminatı biliyorsunuz talep etmişti İran. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini kaydetti Trump. Kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtiyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump bir kez daha ABD'nin İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savundu. Ablukanın devam ettiğini söyleyen Trump, Boğaz açık dedi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.

İran bu hamlesiyle Trump'ın aklına yeni bir fikir de sokmuş oldu gördüğünüz gibi. Şimdi de artık herhalde bu tazminat meselesini konuşacağız. Ve bir taraftan da tabii Hürmüz Boğazı kapalı olduğu sürece, ablukada olduğu sürece özellikle akaryakıta gelen zamlarda da bunu yakından hissediyoruz. Sonucun ne olduğunu an itibariyle 87-88 dolar seviyesinde yine devam ediyor maalesef varil fiyatı. Bu arada özellikle Suudi petrol firmasının ciddi anlamda kar elde ettiği de

0: Müşteba Hamaney'in danışmanı Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atanmış durumda.
1: İran'da kritik bir atama yapıldı. Dini lider Müşteba Hamaney, Devrim Muhafızları Ordusu'nun eski komutanı ve danışmanı Muhsin Rıza'yı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliğine atadı. Hamaney'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Muhsin Rıza'nın uzun yıllara dayanan tecrübesine ve İran-Irak Savaşı'ndaki başarılarına işaret edildi. Açıklamada Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhammed Bakır Zülkadir'in Hamaney'in siyasi danışmanı olarak atandığı, Zülkadir'den boşalan makama da Rıza'nın getirildiği duyuruldu. Hamaney, Rıza'yı yeni görevinde başarılı olması temennisinde bulundu. Muhsin Rıza'yı İran-Irak Savaşı yılları ve sonrasında uzun bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı olarak görev yapmıştı. 1997-2021 yılları arasında düzenin maslahatını Teşhis Konseyi Genel Sekreterliği görevini yürüten Rıza'yı, muhafazakar kanadın önde gelen siyasetçilerinden biri olmuştu. Birkaç kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak yeterli oya ulaşamayan Rıza'yı, eski Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i döneminde de bir süre Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
0: Evet, İran'da yeni ve kritik atamaları hep beraber görüyoruz efendim, ama süreç işte gördüğünüz gibi bir şöyle bir böyle devam ediyor. İki ileri bir geri, herhangi bir ulaşılan noktada yok biliyorsunuz. İsrail'de Ekim sonunda, Kasım başında da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler söz konusu. Herhalde o zamana kadar böyle bir al-ver takas ya da işte söylemlerle devam edilecek gibi gözükmekte. Arkamda Yeni Şafak gazetesinin haber başlığını görmektesiniz. Konumuz Gazze ve Gazze'de kıtlık yeniden başlayabilir şeklinde. Sanki durum şu anda çok iyiymiş gibi bir de bir raporu yayınlıyor efendim. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, Euromed, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirtiyorlar. Bu durumun halka gıda, ilaç ve yardım ulaştırılmasını engelleyerek Gazze şeridinde kıtlığın yeniden başlaması riskini arttırdığını kaydediliyor efendim bu raporda. Ve İsrail'in ablukası Gazze'deki ulaşım sistemini felç etti. Gıda ile ilaç tedarikini kesti ve bölge sakinlerini kıtlığa doğru geri itti deniliyor yapılan açıklamada. İsrail, Gazze'ye uyguladığı yasa dışı kuşatmayı sürdürerek nakliye şirketlerinin kamyonlarını ve depolarını imha ederek ulaşımı ve yükü kasıtlı olarak aksatıyor ifadelerini özellikle yer verilmiş. İsrail'in sürücüleri hedefleyerek gözaltına aldığına dikkat çekilen açıklamada, kamyonların, yedek parçaların ve temel malzemelerin girişinin engellendiği de ifade ediliyor. Maalesef efendim bu da Gazze'de kıtlığın yeniden başlayabilir olabilitesinden de ifade edildiği üzere anlaşıyoruz. Anlaşılan o ki Gazze'de maalesef dünyanın gözünün içine baka baka katliamlarını sürdüren bir İsrail var. Bombalarla ölmeyenleri, öldüremediklerini de işte bu şekilde maalesef hastalıklarla ya da kıtlıklarla yok etme sürecine girmiş durumda. Üzülerek biz de bunları aktarıyoruz. Birçok ülkeden tabii ki kınama mesajı da geliyor. Geldikçe de paylaşıyoruz. Gelelim iç meselelere yeniden. Ankara'dayız. Etimesgut Belediyesi'ne gideceğiz. Çünkü belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. Hayırlı olsun diyelim. Nasıl oldu bakalım. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı biliyorsunuz. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi seçim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Seda Dilber ve Yeni Parti'nin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili oldu. Belediye Meclisi'nde Yeni Parti'nin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise 12 toplam üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadeleri kullandı Sarı. Evet, bir taraftan da gördüğünüz gibi acaba olası bir seçimde yine Cumhur İttifakı'nın desteklediği CHP'li adaylar mı seçimleri kazanacak ya da kaybedecek, bütün bunları göreceğiz. Ancak o ki görünen

0: O ki Cumhuriyet Halk Partisi burada Cumhur İttifakı içinde yer almış durumda. Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili seçiminde Etimesgutlulara hayırlı uğurlu olsun diyelim. Kuşadası'na gidelim çünkü orada da biliyorsunuz belediyeye yönelik rüşvet ve irtikap suçlamaları söz konusuydu. Ve bu kapsamda düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü bu soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı bir operasyon düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evet, yer yer belediyelere operasyon düzenleniyor. Öyle bir zaman oluyor ki neredeyse hemen hemen her gün arka arkaya ya da bir günde 2-3 operasyon düzenleniyor. Biz de zaten son dakika bilgisi olarak aktarıyoruz bu operasyonlardan haberleri. Ancak son bir haftadır herhangi bir operasyon haberi de gelmedi. Onu da söyleyelim bir kez daha. Peki, bir başka haber başlığı buyurunuz. Yine soru aynı. Gülistan'a ne oldu? Hürriyet gazetesi soruyor yine. İki kişi gözaltında Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde dün sabah arazide hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınında park halinde 21ABK826 plakalı otomobil bulundu. Yapılan araştırmada cesedin 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'a ait olduğu tespit edildi. Olay yeri incelemesinin ardından Gülistan Karadağ'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen iki şüpheli ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bu başlıkları çokça görüyoruz, duyuyoruz. Gülistan'a ne oldu? Gülistan doku cinayetinin ardından da bol miktarda atılan başlıklardan bir tanesiydi ve yeni bir Gülistan vakası maalesef. Hayattan kopan yine bir kadınımız Gülistan'a ne oldu sorusunu yanıtını önümüzdeki zaman diliminde umarız ki net bir şekilde göreceğiz. Ancak maalesef bir kadınımız daha hayattan koptu gitti. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in temaslarına bakalım. Çünkü önemli bir işte gördüğünüz gibi ziyaret söz konusu. Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi Bakan Gürlek. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtiyor. Sonuna kadar gideceğiz diyor.
1: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
2: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
1: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
3: O Türk dünyasının lideri!
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
1: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiği

0: kimliğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: Evet, faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması bir yandan da devam ediyor. Sonuna kadar gideceğiz ifadeleri son derece önemli. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Uğur Mumcu'nun ailesiyle de bir araya gelmişti Sayın Bakan. İşte böyle temaslar önemli. FETÖ'cü terörist Karatepe'nin ablası tutuklandı. Milliyet'ten okuyoruz. Muğla'da 15 Temmuz darbe girişiminde Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast girişiminde yer aldığı belirtilen İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası Ayşe Alanur Karatepe tutuklandı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bu darbe girişimi ve suikast girişimiyle bağlantılı olduğu belirtilen İhraç Yüzbaşı Karatepe'nin ablası 6 Ağustos'ta gözaltına alınmış idi. Karatepe'nin kardeşine maddi destek sağladığı, saklanmasına yardımcı olduğu ve yiyecek temin ettiği belirlenmiş idi. Özel bir ekip tarafından 3 gün boyunca sorgulandı. Abla Karatepe dün yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi deniliyor verilen bu haberde. Efendim devam ediyoruz. Saatimiz 7.43'ü gösteriyor. Maalesef diye başlayacağımız yine bir haber başlığı. İzmir'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocukla anneannesi maalesef hayatını kaybetti. İzmir'de Çiğli ilçesi Şirintepe mahallesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı ve yangın büyüdü. Gördüğünüz üzere ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde maalesef 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın ile 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın cansız bedenleri bulundu. Olay yerindeki incelemenin ardından anneanne ve torununun cansız bedenleri adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ve bir başka haber başlığı, tabii anneanne ve torununa Allah'tan rahmet dileyelim ve Yeni Şafak'tan bu haberi okuyalım. Efendim şehadetlerinin 9. yılında da unutulmadılar. Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de PKK'lı teröristlerle sağlanan sıcak temas sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik şehadetlerinin 9. yılında dualarla anılıyor denilmiş Yeni Şafak'ta. Küçük yaşta şehadetiyle Türkiye'yi yasa boğan Eren Bülbül'ün sosyal medyadaki son fotoğrafları ve paylaşımları Türkiye'nin biliyorsunuz hafızasına kazınmış idi. Köyünde sırtında odun taşırken görülen fotoğrafı ve biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımıyla Eren Bülbül milyonların gönlünde yer edindi efendim. Ve Ferhat Gedik şehadetlerinin 9. yılında Eren Bülbül'le bugün mezarları başında Kur'an-ı Kerim okunarak dualarla anılacak. Bülbül, Maçka'ya bağlı Köprüyanı mahallesindeki aile kabristanında, Gedikse memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan mezarı başında yad edilecek deniyor. Bu önemli iki figür efendim. Allah'tan rahmet diliyoruz. Dolayısıyla 9. yılında unutulmadılar şehadetlerinin. 99. yıl dönümünde de unutulmayacaklar. İyi ki varlar. Ve olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı kentlerde malum denize girme yasağı ilan edildi. Bu haberi aktaralım. Amaç boğulma vakalarının önüne geçmek diyoruz. Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde denize giriş yasaklandı. Gördüğünüz üzere ekipler sahillere kırmızı bayrak da koydu. Bölgedekileri özellikle uyardı. Kocaeli'nde ise yasak Kandıra ilçesi için geçerli. Kovanağzı, Kerpe, Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasak. Bir diğer yasak alınan nokta ise Düzce'nin Akçakoca ilçesi, yasak ilçedeki tüm sahil ve plajları kapsamakta. Evet, plajlarda özellikle kırmızı düz bayrağı gördüğünüz andan itibaren o denize girmeyiniz. Zira boğulma vakaları da arka arkaya geliyor. Yasakları dinlemedikleri için bazı vatandaşların ölüm haberlerini aktarmak zorunda kalıyoruz. Aman dikkat diyelim ve sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa'ya gidelim. Orman yangınları da devam ediyor maalesef. Fransa'da, Yunanistan'da ve İspanya'dan görüntüler var. Söndürme çalışmaları sürüyor zira. Dolayısıyla yangın da sürüyor. İklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar avroya ulaştığı belirtiliyor.

0: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Evet, bu ara özellikle Avrupa'ya gitmeyi düşünüyorsanız bir kez daha düşününüz. Tabii vizeniz varsa efendim, gördüğünüz gibi sıcaklar bir hayli fazla. Ve o tarihi anlara gidelim. Çerçeve yasadan söz ediyoruz. Malum 467 kabul oyuyla Meclis Genel Kurul tarafından yasalaştı. Peki partilerin sürece etkisi ne oldu? Bundan sonra hangi adımlar atılabilir? Yazar Tarık Çelenk değerlendirdi Habertürk'e. İzleyelim, küçük bir ara verelim, sonrasında saat başında beraberiz.
2: Milletim kendinin, yani kendi işte 1950'lerden gelen milletin kendi bir doğası, bir dinamiği var. Yani bunun çoğu da muhafazakar karakterdedir. Ve yani millet güven üzerine iş yapar. Yani işte güvendiği insanların verdiği kararlara da genellikle Türkiye'deki çoğunluk şey yapar, buna irtibat eder. Ama bu kararlardan ziyade güven çok ön plandadır. Bunu eleştirebiliriz, eleştiremeyiz, ayrı bir konu ama toplum tabii güveniyor Sayın Erdoğan'a, Sayın Bahçeli'ye, o manada büyük bir kısım güveniyor. Ama yeni parti, tabii yeni kurulan bir parti, en azından en büyük yük CHP'nin yükünü kendi üstünden attılar. Bir yeni iddiaları var. Eğer bu yeni iddialara sahip çıkmak istiyorlarsa toplumdaki bu dinamiği, bu heyecan dinamini, kendi senin belli bir elit aydın kesim bir takım geriye çekmek istiyor ama onlarla başarılı olmayacağını herhalde Sayın Özel farkındadır. Yeni partinin işte aktif tabanı, sosyal medya tabanı çökmüş durumda. Yani kendi artık oy vermeyeceğim şöyle falan vesaire. Yani bu manada bütün bunlara rağmen bu şekilde bir tavır koymaları bence önemli bir şey. Çünkü yani biz kendimize göre değil, onun kendi koşullarına göre izafi davranmak lazım. Burada tabii iki konu var. Birisi yani artık Türkiye'deki klasik bakış tarzı, yani bu işlerden bir kapalı bir zihin yapısı. Ben iki türlü kapalı zihin yapısı var. Bu kapalı zihin yapısının başka bir de. Onlar zaten Türkiye'de siyaseti belirleyici değil. Sayın Özel bunu görüyor. Yani oradan ziyade millete doğru bir yönelmek istiyor. Bence de tavrını öyle koydu. Her şeye rağmen bence doğru yaptı. Umarım siyasette muhalefet de doğru yapsa, iktidar doğru yapsa, ülke milletin lehine bir şeydir. Bu böyle. Ha, İYİ Parti'nin tavrı nasıl oluyor diyorsunuz. Şimdi sonuç itibariyle tabii bir şekilde bu sürecin şeffaf gitmemesi, yani gitmemesi belki hem doğru olan bir şeydi gitmemesi ama eleştireceğim tarafları da var. Şeffaf gitmemesinin Türkiye'deki milliyetçi ve Türkçü, ulusalcı diyeyim, yani milliyetçi tam diyemeyebilirim ama bu hassasiyetleri üzerinden bir siyasete sörf yapma alanı da yarattı. Yani bunu günlük siyaseti yapan bir siyasi partinin kaçırması beklenemez. Ama gördünüz meclis aritmetiğinde kaç oldu, yüzde kaç oldu. Türkiye'de tabii bir toplumsal şey var, kaygı ve hassasiyet var. Bu hassasiyetin kaynaklarını neden

Yani zamanın yeter mi yetmez mi bilemiyorum. Giremem ama sanki Türkiye'deki aslına bakarsanız kutuplaşma bu yapılan işin mahiyetini, kapsamını ve anlamını gölgeledi ve bu meseleye karşı çıkan bir siyasi şey dalga üzerinde de işte İyi Parti gibi partilerimizin de sörf yapmasını, muhalefet yapmasını ve o kitleyi konsolide etmesini siyasi açıdan sağladı. Yani bu konular daha yani en basitinden mecliste çok rahat konuşan insanlar, bu konuları birbirine sohbet eden insanlar işte şeye gidince çok daha sert, çok daha şey siyaset yapabiliyorlar. Biraz böyle de bakmak lazım diye düşünüyorum. Bence kısa vadeli bir şey. Çözüm süreci devam ederken 2013'te devlet hazırlığını yapmıştı zaten. Hendek Savaşları'nda biliyorsunuz. Aslına bakarsanız tabii o keşke olmasaydı o anlar ama devlet gerekeni yaptı ve böyle bir şeyin kalkışmanın mümkün olmayacağını ve bedelinin ne olacağını göstermişti. Zaten örgüt de oradaki hatasının farkına vardı. Ama bence bu motivasyonun şu anda teknik uygulanmasının paralelinde oradaki şu anda bir defa paranın dolaşımı, ekonomik güvenlik vesaire çok pozitif ve evrilmek üzere. Artık bence devlet kredileri, kalkınma konularında teşvikleri falan biraz açması lazım. Herhalde onun planlamaları da yapılıyordur. Çünkü bu ortamdan faydalanmak lazım. Sırf turizm değil, işte bölgedeki sanayi tesislerinin direkt olarak Suriye'ye, Irak'a, kuzey bölgelerine direkt geçişler yapabilmeleri, şu güvenlik sağlanmışken bu fırsat hiç kaçırılmaması lazım. Bunu bir yan şey olarak, not olarak ileteyim. Türkiye'nin işte üniversiteleri var ya da Türkiye'nin bu konuya odaklanmış devletin güvendiği sivil toplum grupları var. Ve gerçekten nitelikli uzman arkadaşlar var. İşte ben tanıyorum Bilkent'te, şurada, burada, Sabancı'da, yurt dışındaki şeylerde de hatta belli çalışmalarda bulunuyor. O insanlardan danışmanlıklar alınabilir. Tabii en büyük problemlerden biri biliyorsunuz ha buradaki işte 50 kişi geldiği zaman yaşanan sıkıntılar şimdi bir şekilde 3 bin kişi, 4 bin kişi, 5 bin kişi 2 yıl içinde topluma kazandırmak zorunda, entegre edilmek zorunda. Bunların yönetimiyle ilgili bazı sivil ve teknik hususlar olabilir. Şimdi tabii en önemli konu tabii biz bundan sonra bu sürecin nasıl olacağını, hangi siyasi adımlarla yürüyeceğini ve yol haritasının ne olacağını tam bilmiyoruz. Zaten bu süreç başladığı zaman da bilinenler bilinmeyenlerden çok azdı. Muhtemelen böyle gerekiyordu. Yani işte o 2013'te biraz daha farklı yaşamıştık. Ama bundan sonra belki işte gerek toplumsal rızanın üretimi, gerekse belli teknik problemlerin aşamaları için belki daha şeffaf olunmak zorunda kalınabilir. Yani bir devlet projesinin olup da işte toplumsal ya da siyasi bir istismar alanına da izin vermemek lazım. Bu konuda yönetimi, bu konudaki kararlılığı devam ettirmek lazım. Herkesin de sahiplenmesi gerekiyor.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Efendim 11 Ağustos Salı sabahındayız. Günaydın diyelim bir kez daha, saatlerimiz 8'e doğru gelirken efendim. Ben Deniz Murat Güloğlu, ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu bir gün diliyoruz. Güzel haberler alacağımız güzel bir gün olsun diyelim ve buyurunuz geceden sabaha memlekette ne olmuş, sıcak haberlere şöyle bir göz atalım. Maalesef iki haberimiz var. İki kaza haberi daha doğrusu. Osmaniye'de traktör kazası maalesef evli çiftin ölümüne neden oldu. 70 yaşındaki Mehmet Say traktörünün hakimiyetini yitirdi. Araç dere yatağına devrildi. Akşam saatlerinde bölgeye ekipler gitti. Mehmet Say ve eşi Elif Say'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ve bir diğer traktör kazası yine Uşak'ta. Afyon Karahisar Karayolu'nda ilerleyen bir tır Ali İhsan Şahin'in kullandığı traktörle çarpıştı ve maalesef traktör ikiye bölündü. Şahin işte bu kazada yaşamını yitirdi. Tır sürücüsü ağır yaralandı. Onun da tedavisi sürmekte. Ve Bursa'ya gidiyoruz. Görüntülerin adresi Bursa. Yıldırım ilçesinde iddia o ki alkollü bir kişi metronun elektrik direğine tırmandı. Onu görenler itfaiye ve polise hemen haber verdi. Elektrik akımı önlem amaçlı kesildi. Tırmanan kişiyi indirmek içinse ekipler yoğun çaba sarf etti. Onu indirmek tam 2 saat sürdü. Ekipler 2 saat dil döktü. İşte ama gördüğünüz gibi indirdiler onu olduğu yerden. İşte memlekette gece boyunca nispeten yaşanan sıcak gelişmelerde detayları öğreneceksiniz. Habertürk ekranlarında gün boyu bir kez daha hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet dileyelim. Ve tarihi o anlara gidelim bir kez daha dün. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, adı bu kanunun, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi ve yasalaştı akşam saatlerinde. Kanun teklifi genel kurulda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy aldı.
1: Ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Meclis tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.
1: Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı.
3: Dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclise geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
4: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
5: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye 86 milyon yurttaşımızdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
6: Yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
2: Genel kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi. Ancak tokalaşmadı. İyi Partililer genel kurula Türk bayrakları ile geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
7: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
2: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
8: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
2: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti eş genel başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına girip selamlaştı. Genel kurulda 12 madde tek tek oylandı. 12 maddenin oylanmasının ardından son oylamaya geçildi. Teklifin tümüne dair oylama elektronik oylamayla yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partililerle görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı.
9: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Bahçeli görüşmede Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı yazısı yer aldı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
1: Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
2: Süreç yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de toplanmak üzere tatile girdi.
3: Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
0: Evet, süreç tıkır tıkır işleyecek Kurtulmuş'un deyimiyle. Bakalım nasıl olacak. Bir taraftan da tatile çıktı vekiller çalışmanın ardından. Posta gazetesinden okuyalım bu tıkır tıkır işleyecek süreçte neler olacak. Buyurunuz efendim. 10 soruda düzenlemenin detayları deniyor. Teklif kimleri kapsıyor? Birinci soru bu. Cevap şu şekilde. PKK, KCK terör örgütüne üye olma, yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyet kapsamında işlenen suçları kapsıyor. Peki hangi cezalar ertelenecek? Üst sınırı 15 yıl olan suçlardan dolayı yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla hapis ile müebbet, ağırlaştırılmış müebbet cezasını gerektiren suçlar içinse yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl erteleniyor imiş. Hangi suçlar kapsam dışı diye sorarsanız cevabı şu şekilde: örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen kasten öldürme ile 1 Haziran 2005'ten önce işlenen müebbet ya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışı bırakılıyor denilmiş efendim. İnfaz hakimi erteleme kararını kaldırarak cezanın infazının devamına karar verebilecek belirtilen süre suç işlenmeksizin geçirilirse ceza infaz edilmiş sayılacak deniyor. Özellikle meclis bu süreçte yer alacak mı sorusu önemli. Meclisi düzenli olarak bilgilendirecek kurul, meclis başkanlığınca düzenleme kapsamındaki faaliyetleri izlemek üzere bir izleme komisyonu da kurulacak imiş. Peki başvuru nasıl olacak? Bunun sorusunu da cevaplandıralım, devam edelim. 6 ay içinde bu düzenleme hükümlerinden yararlanmak istedim.

0: dediğini bulundukları yerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına ve kurul tarafından görev verilen kurumlara yazılı olarak bildirenlere bu yasa uygulanacak deniyor. Gördüğünüz üzere efendim 10 soruda söz konusu düzenlemenin detayları bu şekilde aktarılmış. Diğer gazetelerde olduğu gibi Posta gazetesinde de eğer sorularınız var ise işte gördüğünüz gibi özellikle gazetelerde ve tabii ki internette bizlerin haberleri görüyorsunuz, duyuyorsunuz. Sürecin şeffaf ilerlemesi adına kafalarda soru işaretleri kalmaması adına önemli bilgiler söz konusu. Gerçi yasa artık geçti meclisten. Peki terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifi dediğim gibi kurulda kabul edildi, yasalaştı. Tarihi adımın ardından da başkentten, Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Kimler neler söylüyor? İzleyelim.
1: Tamam. Burada.
2: Sayın Lütfullah Kayalar.
3: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi TBMM'de büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı. Ankara'dan açıklamalar peş peşe geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kazanan 86 milyon olacak dedi.
4: Verilen 467 evet oyu, siyasi mutabakat ve toplumsal sahiplenme adına son derece önemli ve değerlidir. Bundan sonraki süreçte meclisimizin yakın takibi ve yönlendirmesiyle ilerleyecektir. Sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek de süreç yasasının meclisten geçmesini değerlendirdi.
5: Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek Türkiye yüzyılına inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir. Kanunun ülkemize, milletimize ve ebedi kardeşliğimize hayırlı olmasını diliyorum.
3: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise terörsüz Türkiye yolunda tarihi bir eşik daha aşıldı dedi.
6: Bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil. Terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir. Atacağımız hiçbir adım bu mukaddes emaneti incitmeyecektir. Terör bitecek, kardeşlik kazanacak, Türkiye güçlenecek, Türkiye yüzyılı yükselecek.
3: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da karara dair açıklama yaptı.
5: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda 467 milletvekilinin desteğiyle yasalaşmıştır. Bu, millet olarak birliğimize, beraberliğimize ve ortak geleceğimize sahip çıkma irademizin tescilidir. Yasa teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda güçlü bir destekle kabul edilmesi, meclisimizin ve siyasi iradenin bu hayati konuda ne denli kararlı ve birleştirici bir tutum sergilediğinin en somut göstergesidir.
3: Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sonuçları rekor olarak niteledi, yepyeni bir dönem başlıyor dedi.
7: Meclis tarihinin üye sayısına orantılandığında rekor kabul oyu sayılacak bu sonuç, sadece sistematik terörün tasfiye sürecinin ve yol haritasının tescili değildir. Bu sonuç aynı zamanda Türkiye'nin geleceği için demokratik siyaset ve TBMM iradesi açısından büyük bir umut perspektifi de ortaya koymuştur. Türkiye'nin gözü aydın olsun, artık yepyeni bir dönem başlıyor.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da yasa teklifinin kabul edilmesine dair açıklama yaptı.
5: Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum.
0: Evet, hayırlı sonuçlara vesile olacak. Genel olarak bakıldığı zaman bu, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim bir taraftan da efendim. Peki İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın bir başka mesajı daha var. Cumhurbaşkanının halk tarafından ilk kez seçildiği 2014'teki seçimin yıl dönümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. Türkiye yüzyılı ve terörsüz Türkiye hedeflerine özellikle dikkat çekiyor Duran. 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtiyor. Milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü güçlü şekilde ortaya koydu.

0: koyduğunu ifade ediyor. Bu güçlü irade terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir. Güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir açıklamasını yaptı Burhanettin Duran. Evet, saatimiz 8.12'yi gösterirken bir düzenlemenin daha haberini verelim. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi de yasalaştı. Yasayla şehit yakını ve gazi aylıklarına artış söz konusu. İzleyelim.
1: Şehit ailelerine verilen aylık tutarına asgari ücret güvencesi getirildi. Bakıma muhtaç gazilere yönelik yapılan ek ödeme tutarı artırıldı. Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi yasalaştı. Meclis Genel Kurulu'nda kanun teklifine yönelik 382 milletvekili oy kullandı. Teklif oy birliğiyle kabul edildi. DEM Parti milletvekilleri de kanun teklifine evet oyu verdi. Yasaya göre tüm şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı asgari ücretin net tutarından az olamayacak. Ayrıca gazilere yapılan ek ödeme tutarı da artırıldı. Asgari ücretin en az 2,5 katına çıkarıldı. Gazi olan er ve erbaşlarla güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin de aylıklarında artış yapıldı. Yasayla 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve terör eylemlerini bertaraf etmeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul sayılmayanlara aylık bağlanacak.
0: Efendim, öte yandan Türkiye biliyorsunuz son zamanlarda çokça konuşulan bir anlaşmaya imza attı. Suudi Arabistan ve Pakistan Türkiye arasında imzalanan bu Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan söz ediyoruz. Zira yankıları sürmekte hem yurt içinde hem de yurt dışında. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları var. Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerine hedef almadığını belirtiyor. Bizim için endişelenecek bir durum yok mesajı veriyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın 3 ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere, İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
0: Tabii övgüler olduğu kadar eleştiriler de söz konusu gördüğünüz üzere. Peki bundan sonra hangi ülkelerle nasıl anlaşmalar gerçekleştirilir? Onu da önümüzdeki zaman diliminde hep beraber göreceğiz diyelim. Yeniden memleketteki gelişmelere bakalım. Yine bir belediye, yine bir seçim süreci. AK Parti Üsküdar ilçe başkanı ve meclis üyeleri Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundular. İstanbul Üsküdar Belediyesi'ne yönelik operasyonda tutuklanan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş görevden alınmış. CHP adayı Sibel Tan Çetinkaya Başkan Vekili seçilmişti. Seçimde usulsüzlük ve şaibe olduğunu iddia ediyor AK Parti grubu. Anadolu Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundular. AK Parti grubu divan üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma, 3. tur sonrası verilen arada ise meclis üyelerine baskı ve tehdit iddialarıyla şikayetçi oldu. AK Parti grubu seçimin yenilen

0: denmesi için de dava açacak Üsküdar Belediyesi için. Ve bu arada yine gündeme damgasını vuran, bütün gazetelerde de az evvel paylaştık efendim, evinde yapılan aramalarda ciddi anlamda hem para hem de silah ve mermi, kurşun bulunan o şahsa gidelim. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, biliyorsunuz, gözaltına alındı. İşte Şirin'in emniyetteki işlemleri sürmekte. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltiliyor. Evinde yapılan aramalarda ki görmektesiniz 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası da ele geçirildi. Ayrıca bir adet silahla 4 balistik yelek de bulundu. Şirin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri dediğim gibi sürmekte. Efendim, İstanbul'u gezen Güney Koreli yayıncıdan söz edeceğiz şimdi. Çünkü bir erkeğin tacizine uğramıştı, biliyorsunuz. Genç kadını bir süre takip eden o şüpheli polis tarafından yakalandı.
1: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
2: I don't understand. I don't understand. English.
1: Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Wit Jenny Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı, takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
3: Arkadaş.
2: I don't understand.
3: Beraber.
2: Me and you what?
1: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
0: Efendim, gördüğünüz ve duyduğunuz şekilde gerçekleşti. Neyse ki bir canlı yayın sırasında olmuş. Peki canlı yayın açılmasaydı, işte acaba bu tür vakalar ne kadar çok yaşanıyor ülkemizde? Bizler de ülkemizin yurt dışında iyi bir şekilde tanıtılması için elimizden geleni yapalım. Ancak işte gördüğünüz gibi bu tür şahsiyetler tarafından bu baltalanıyor, bu durum maalesef. Peki başka ne ceza alacak, onu da hep beraber göreceğiz. Efendim, Kolombiya'ya gideceğiz çünkü büyük bir depremle sarsıldı. Tam 7.4 büyüklüğünden söz ediyorum. Deprem nedeniyle de şimdilik 132 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın hasar aldığı belirtiliyor. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde büyük bir yıkımada yol açtı. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları ile ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi. Deprem nedeniyle 132 kişi hayatını kaybetti. 700'den fazla kişi yaralandı. Sayının artması bekleniyor maalesef. Cumhurbaşkanı Espirella'nın açıklamasına göre en az 61 binada çöktü. Hasar tespitine yönelik çalışmalarda 1500 yapının da zarar gördüğü belirtiliyor. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'dan da hissedildi maalesef. Choco yönetimi 4.6 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu büyük depremin ardından. Venezuela'da 24 Haziran'da arka arkaya meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6.000'in üzerinde insan hayatını kaybetmişti. Evet, yıkımın boyutu çok daha fazla olacak gibi gözüküyor. Zira 7.4 büyüklüğündeki bir deprem. Venezuela'da yaşananlar tabii bizdeki 6 Şubat depremlerinin maalesef görüntülerini akıllara getirdi. Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle 6 Şubat'ta hayatını yitirenlere. Şimdi efendim İran'a gidelim çünkü Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dini lider Müşteba Hamaney ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu ifade ediyor. Geçtiğimiz günlerde hatta bir de videosu yayınlanmıştı. Müşteba Hamaney'in ofisi de Ordu Komuta Kademesi'ne yeni atanan 6 isim duyurdu.

0: استفاده کردیم تجهیزات بومی است.
1: ایران دینی لیدری مجتبی خامنه‌ای اردو کمیته کادمسینه yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamenei'nin sağlık durumu hakkında konuştu.
2: Selamet kamelen salim bu da yani.
1: Hamenei'nin ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahid'i Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise komutan yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığına getirildi. Pezeşkian, Hamenei'nin siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamenei'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
3: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
1: Pezeşkian 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Mujtaba Hamenei ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamenei ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
4: Evet, Mujtaba Hamenei'nin ismini çok duyar olduk. Özellikle son birkaç gündür, dediğim gibi, bir de videosu yayınlanmıştı ama ne zaman çekildi belli olmayan bir videoydu. 28 Şubat'ta özellikle bu saldırılarda ciddi anlamda yaralandığı da ifade ediliyor idi. Babası hayattan kopmuştu, biliyorsunuz. Peki, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nde işte arkamda gördüğünüz gibi açıklamalar var ki seçim yaklaştıkça bu açıklamaları daha da duyacağız. Amerikalı bir senatör Murphy efendim Trump'ın İran'da kaybettiğini söylüyor. Bakalım Amerikalı demokrat senatör Chris Murphy Trump'ın İran ile savaşta kaybettiğini ifade edilmiş. NBC News'e konuşmuş Murphy. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının maliyetinin arttığını belirtiyor. İran'a yıllık 100 milyar dolar ödenmesini öngören olası bir anlaşma olduğunu da öne sürmüş. Trump bu savaşı kaybetti. Amerika daha zayıf, İran daha güçlü bir durumda ifadelerini kullanmış demokrat senatör. İran'a yönelik saldırılarının sona ermesi gerektiğini de söylüyor Murphy. Savaşın bitmesi ve boğazın açılması için kötü bir anlaşmayı desteklemeye hazırım. Yeter ki bitsin ifadeleri oldukça önemli. Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle demokrat cephede bu konuşuluyor. Trump İran'da kaybetti deniliyor ve bir taraftan da tabii Hürmüz Boğazı'na bağlı olarak Brent petrol fiyatındaki artış sürekli olarak gündemimizde. Önceden dolara, euroya bakardık. Şimdi ağırlıklı olarak neye bakıyoruz? Brent petrol durumuna 87-88 dolar seviyelerinde maalesef bir düşüş kaydedebilmiş durumda değil. Gerçekten Trump acaba İran'da kaybetti mi yoksa başka şekilde mi? Bütün bunlar da önümüzdeki zaman diliminde daha net ortaya çıkacak. Ama İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bakmamız gerekiyor şimdi. Biliyorsunuz adını İran Savaşı'nda çok duymamaya başladık. Ama Gazze'ye yönelik olarak da duyuyoruz yine. 15 maddelik bir Gazze barış planı söz konusu. İşte bunu reddettiklerini duyurmuştu İsrail Başbakanı. Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü şimdi de. Hamas'sa Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyuruyor.
5: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail

0: sarı ata geri dönüyor dedi. Hamas'la barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için arabulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladen Ousa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
1: Evet, özellikle bu seçim sürecinde muhtemeldir ki herhangi bir şekilde çekilme söz konusu olmayacaktır Netanyahu tarafından. Bunu bir hayal olarak görmekte büyük fayda var. Ekim'in sonunda biliyorsunuz bir seçim var İsrail'de. Böylesi geri bir adım Netanyahu cephesinde nasıl bir etki yaratır, bunu düşünmek gerekiyor efendim. Dolayısıyla muhtemeldir ki bu gidişat aynı şekilde devam edecek maalesef. Peki Karar Gazetesi'nden bir haber başlığı Avrupa ile ilgili. Danimarka ve İtalya'dan göç karşıtı muhtıra, özellikle İtalya'nın son dönemde İspanya'ya yönelik olarak yaptırımlarından görmekteyiz, bilmekteyiz. Bakalım bu haberin ayrıntılarında neler var, bakalım. Meloni ve Danimarka Başbakanı Frederiksen, Avrupa Birliği'ne yönelik kontrolsüz göç akınına karşı yayımladıkları ortak bildiriye sert tedbirler çağrısında bulundu bu iki kadın başbakan efendim. Avrupa'nın iki kadın lideri, yasa dışı göçün artan suç oranları ve kamu güvenliğine yönelik tehditlerine dikkat çekerek güçlerini birleştirdi. 22 üye ülkenin desteğini alan mektupta dış sınırların acilen güçlendirilmesi talep ediliyor. Bildirde suç işleyen göçmenlere karşı sıfır tolerans istenirken İtalya'nın Arnavutluk'ta uyguladığı modele işaret ediliyor. Avrupa dışında geri gönderme merkezleri kurulması gerektiği vurgulanıyor. Göç krizini kıta için bir beka sorunu olarak tanımlayan liderler, yasalar ve Avrupa değerlerine uyum şartı koşarken kıtanın Hristiyan kültürel mirasının tavizsiz bir şekilde korunması gerektiğinin de altını çizmiş durumdalar. İşte gördüğünüz gibi efendim Avrupa Birliği'nde özellikle ülkeler bazında böylesi atılımlar söz konusu. Bizi ya da diğer üçüncü ülkeleri nasıl etkiler oldukça önemli. Zira sınırlar acilen güçlendirilmeli ve bir taraftan da göç merkezlerinin kurulması diğer ülkelerde oldukça önemli. Peki yola devam. Somali'ye gideceğiz. Çünkü parlamento halk meclisi başkanını seçti Somali'de. Yeni başkan Türkiye'de eğitim gören Abdülkadir Muhammed Nur oldu. Efendim Somali parlamentosu halk meclisi başkan seçimlerinde 171 milletvekili oy kullandı. Somali Limanlar ve Deniz Ulaştırma Bakanı olan Nur yeni meclis başkanı oldu. Abdülkadir Muhammed Nur Somali'nin Ankara Büyükelçiliği'nde 4 yıl boyunca çeşitli seviyelerde diplomatik görevlerde bulunmuş idi. Türkiye'de görev yaptığı sırada Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde de eğitim aldı. 2016 yılında buradan mezun olmuştu Nur. Tabii hayırlı uğurlu olsun. Özellikle son dönemde çok daha fazla duyacağız bu ismi efendim. Peki Yeni Şafak gazetesinden bir habere geçelim. Farklı bir gündemle farklı bir haber. Türkiye'de istilacı böcek alarmı deniyor. Haberin ayrıntılarına bakmamız lazım. 19 Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Profesör İzzet Akça, Türkiye'de 25 ila 30 bin böcek türü bulunduğunu, ülkeye sonradan giriş yaptığı belirlenen istilacı tür sayısını 60'a yaklaştığını ifade etmiş. İklim değişikliği, küresel ticaret ve ulaşım ağlarının bu türlerinin yayılışının hızlandırdığını belirtiyor. Akça, istilacı böceklerin tarımsal üretim, biyolojik çeşitlilik ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğunu özellikle ifade ediyor. Türkiye'de kahverengi kokarca, turunçgil uzun antenli böceği, Asya kaplan sivrisineği ve vampir kelebeği ve domates güvesinin öne çıktığını kaydetmiş. Profesör Akça, yalnızca ilaçlamanın yeterli olmadığını, samuray arısıyla biyolojik mücadelenin de sürdüğünü ifade ediyor. Hiç duymadığımız, evet, gördüğünüz gibi böcek türleri artık ülkemizde yerini almış. Dolayısıyla buna yönelik olarak tedbirlerde çalışılıyor efendim. Aman dikkat edeceğiz. Kene'den çok

konuşuyorduk. Sivas bölgesinde bir hayli fazla can almıştı bir taraftan da. Peki memleketin haberleriyle devam edelim. Saatimiz 8.32'yi gösterirken Habertürk'tesiniz. Gün başlıyordasınız. Mersin'deyiz. Evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi görüyordu. Maalesef kurtarılamadı.

0: Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
1: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
0: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
1: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
0: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
2: Kasklı bir şekilde geliyor ve hayattan koparıyor beyefendi. Efendim, Libya'dayız. Burada bulunan Zaviye petrol deposunda bir yangın çıktı ve petrol deposundaki dizel tanklarından birinin henüz bilinmeyen koşullarda hedef alındığı ifade ediliyor. Tankın hasar aldığı da aktarıldı. Hasar gören tankta işte gördüğünüz gibi bir yangın çıktı. Dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ulusal Petrol Kurumu'ndan yapılan bu açıklamada Zaviye'deki petrol tesislerine yönelik saldırıların şiddetle kınandığı belirtiliyor. Tekrar eden saldırılar nedeniyle bölgede de acil durum ilan edildi. Zaviye petrol rafinerisinde 8 Ağustos'ta petrol tanklarından birine drone çarpmıştı. Kentte son dönemde silahlı gruplar arasındaki çatışmalar giderek şiddetleniyor. Onu da aktaralım. Evet, Libya'da bunlar olurken memlekette ne oluyor? Bir kez daha iç siyaset diyeceğiz. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da bir program düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları anıldı. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır temalı bu programda partinin 25 yıllık çalışmaları paylaşıldı. Kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film de gösterildi.
3: Hayatını kaybedenler için dualar edildi, mevlit okundu. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında hayatını kaybeden teşkilat mensupları İstanbul'da anıldı.
4: Onların emekleri, çalışkanlıkları, duaları sayesinde kenetlendik, bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
5: Ayrıca bu akşam yine az önce ifade ettiğimiz gibi 39 ilçemizde de kıymetli teşkilat mensuplarımız için ilçelerimizde bir arada olacağız.
3: İstanbul'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temasıyla bir program düzenlendi.
5: Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin bağrından doğan bir hareket yola çıktı. Bugün ortaya konulan irade yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Aynı zamanda değişimin, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yeniden yükselişiydi.
3: Programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti teşkilatında görev alan ve hayatını kaybeden partililer anıldı. Ayrıca AK Parti'nin geçen 25 yıldan bugüne çalışmaları paylaşıldı. Programda AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi de gerçekleştirildi.
6: Hizmetlerle gönülleri yollar.
2: Evet, yeniden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yeni partiler kuruluyor. Bazı partiler kepenk indiriyor. Türk siyasi hayatında böylesi yolculuklar devam ediyor. AK Parti'de 25 yaşında gördüğünüz gibi. Efendim, İki haber başlığından söz edeceğiz. Milliyet gazetesindeyiz. Bir tarafta Sabiha Gökçen, diğer tarafta İstanbul Havalimanı'na yönelik olarak rekor bilgiler var. Avrupa'nın en yüksek yolcu sayısına ulaştı deniyor İstanbul Havalimanı için. Önceki gün 289.732 yolcuya hizmet vererek neredeyse bir şehir nüfusu efendim. Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı İstanbul Havalimanı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanımız 9 Ağustos'ta dediğim gibi 289.732 yolcuya hizmet vererek Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısını bir kez daha kayda geçirdi deniyor.

0: kurduğumuz güçlü ulaşım altyapısıyla İstanbul'un küresel havacılıktaki merkez konumunu pekiştiriyoruz ifadelerini kullandı Bakan Uraloğlu. Pazar günü bir rekor kırılmış, bakalım bundan sonraki pazarlarda nasıl rekorlar bekliyoruz onu da hep beraber göreceğiz. Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da tüm zamanların rekoru kırılmış. Bir günde 935 uçuş trafiği, 179.789 yolcuya hizmet vererek günlük uçuş ve yolcu sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı. Yine aynı gün, yani 9 Ağustos Pazar günü, işte böylesi bir rekora da imza atılmış her iki havalimanında da efendim. Bir kez daha önemli gelişmeler bunlar. Türkiye tam anlamıyla havalimanları bakımından özellikle İstanbul'umuz rekor üzerine rekor kırıyor yaz aylarında ve özellikle tatil günlerinde. Efendim, mikroplastik sorunundan söz edelim. Böylesi güzel haberlerin ardından maalesef diye başlayacağımız bir haber başlığı daha. Mikroplastik sorunu her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik tedirgin ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri de hem denizde hem de kıyıda denetimlerini bakın nasıl sürdürmekte.
1: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
2: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
1: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
2: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
1: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
2: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
0: Evet, geçtiğimiz günlerde Antalya'da bir haber aktarmıştık. Dün özellikle bunu söyleyelim. Bildiğimiz su kaynaklarında inanılmaz bir şekilde görenleri hayrete düşüren çöp dağları oluşmuştu. Neredeyse bir taraftan da tabii Belgrad Ormanı'nda yaşananlar ve çekilen görüntüler de ekranlarımıza çok fazla yansıdı maalesef. Aslan yattığı yerden belli olur ya da temizlik imandandır sözlerini unutmamamız gerekiyor. Bir taraftan da efendim Hürriyet gazetesinde bir haber başlığı. Deniz suyunda rekor sıcaklık denilmiş. Detaylar ürkütücü. Denizlerde ortalama yüzey sıcaklığı Temmuz ayında 20.96 dereceye çıktı. Bu ay için kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Özellikle birçok Avrupa ülkesi rekor sıcaklıklarla kavruluyor. Veriler denizlerin de aşırı hava olaylarından nasibini aldığını doğrulamış efendim ve 60 derece kuzey ve 60 derece güney enlemleri arasındaki ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı Temmuz'da 20.96 derece ölçülürken bu değer 2023'te kaydedilen 20.89 derecelik önceki rekorun maalesef üzerine çıktığı deniyor. Atlas Okyanusu kıyıları ile Batı Akdeniz'de de deniz suyu yüzeyi sıcaklıkları Temmuz ayı için rekor seviyeye ulaşmış. Denizlerdeki sıcaklık artışı özellikle tropikal Pasifik'te belirginleşiyor. Kurum bölgede El Nino koşullarının gelişmekte olduğunu da bildirdi. Dolayısıyla küresel sıcaklıkların yanı sıra aşırı hava olayları üzerindeki etkilerin de artabileceği ifadesi dikkat çekici ısı dalgaları oluşturuyor. Ve bir taraftan da Avrupa'daki aşırı sıcaklık ve işte böylesi bir rekor gerçekten ürkütücü. Elbette ki önlemler alınıyordur ülkeler bazında diyelim. Spora geçelim çünkü Fenerbahçe'den söz edeceğiz. Bugün çok önemli bir karşılaşma var. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında bu akşam deplasmanda Avusturya'da Sturm Graz ekibiyle karşılaşıyor. Fenerbahçe biliyorsunuz 2-0 kazanmıştı ilk maçı ve şimdi rakibi karşısında tur atlamayı hedefliyor Fenerbahçe. Eminiz ki gerçekleştirecek.
3: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı lacivertlilere tur için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra bir farklı mağlubiyet yeterli olacak. Ev sahibi ekibin iki farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın ikinin üzerinde farklı galibiyetlerinde ise Sarı Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için playoff mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında 3 eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde rövanş maçında yer alamayacak. Anthony Musaba ağrıları, Ederson'sa viral enfeksiyon sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
0: Evet, karşılaşma akşam 9.30'da. Fenerbahçe'ye başarılar diliyoruz ki eminiz ki turu geçecekler diyelim ve dünkü o tarihi oturuma geçelim. Çünkü süreç yasasında gelinen aşamada en çok yapılan eleştirilerden biri neydi? Geçmişteki benzer süreçlerdi. Peki bu kez başarıya giden yol nasıl örüldü? Gazeteci Ercan Gürses işte bunu yanıtladı. Dinleyelim, sonra küçük bir ara saat başında beraberiz.
4: Süreç içerisinde kesintiler, sıkıntılar, sabotajlar, provokasyonlar oldu zaten. Yani şu son 22 ay içerisinde oldu, bunları söylememiz lazım. DEM Parti içerisinden de oldu, Kandil'den de oldu. Zaman zaman sureti haktan görünen, işte milliyetçi olarak görünen, hatta sosyal demokrat görünen insanlardan da süreçle ilgili hilafi hakikat bilgiler de ortaya çıkartıldı. Tırnak içerisinde bilgiler diyorum. Ve bu zaten 48 yıl önce kurulmuş 42 yıllık terör pratiği olan bir örgütün bırakmış olduğu izleri çok derin yaralar açtığını söylemeye bile gerek yok. O derin yaralar içerisinde ajitasyon yapmak da son derecede kolay. Bu ajitasyonların topluma ve geleceğimize bir faydası yok. Bu nedenle diyorum, bu gece hatırlanacak, tarihe geçecek, ondan eminim. Bir kısmında Sayın Bahçeli devreye girdi, Sayın Cumhurbaşkanı doğrudan devreye girdi. MİT Başkanı zaman zaman Irak'ta, Suriye'de çok önemli temaslarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunuldu. Suriye sahasında ve Irak sahasında yaşanan gelişmeler oldu. İran savaşından bu işi bozmak için bir provokatif senaryo ortaya konmaya çalışıldı. Burada hep arka kapı diplomasisi yapıldı, zaman zaman görüşmeler yapıldı. İçeriden ciddi trafikler yürütüldü. Bazıları Zülfiyare dokunacak diye değerlendirilir. O nedenle burada öyle geçelim. Ama belli ki son derecede keskin virajlara girilmiş. İleride belki tarih kitapları yazacak, belki siyasetçiler anılarını yazacaklar. Ama bu noktaya geldik. Çok tümseklerden ve virajlardan dönüldü. Numan Kurtulmuş'un söylediği bu nokta bence son derecede kritik. Bir de üçüncü gözün olmaması. Yani modelite Türk modelitesi. Biz terörsüz Türkiye, terörsüz bölge diyoruz. Yani bunu kendi sınırlarımızla sınırlı tutmuş olsaydık zaten biz içeride bu işi halletmiştik. Yani onu söyleyelim, güvenlik yöntemleriyle halledilmişti. Ama Sayın Bahçeli'nin de işaret ettiği bir nokta var. Bölgede Sayın Cumhurbaşkanı da söylüyor. Suriye'de, Irak'ta, İran sahasında ve hiçbir yerde biz yıllarca çektiğimiz o terör pratiğini bir daha bize ihraç edilemez noktaya getirmek istiyoruz. Bunun için ne yapıyoruz? Irak'la kalkınma yolu anlaşması yapıyoruz. Başka anlaşmalar yapıyoruz. Suriye'de şimdiye kadar olmadığı kadar müzahir bir yönetim var Türkiye'ye ve bu şekilde onlarla birlikte terörün yerine kalkınma modelini hayata geçiriyoruz. Onlar da farkındalar zaten. Kalkınma kendileri içinde olacak ve terör buna engel olacak. Ben bunun çok kıymetli olduğu kanaatindeyim. Bir yandan da model konusu. Elbette Türkiye örgütü belli bir noktaya kadar, sıfır noktasına kadar yaklaştırdı. Ve son zamanlarında özellikle Suriye sahasında adeta kafalarını çıkartamayacak durumdalardı. Nokta operasyonlar yapıldı. Nelerin önüne geçildiğini, nasıl yatırımların

ne geçildiğini, festivallerin yapıldığı yerlerde geçmişte neler yaşandığını, Gabar'da nasıl 81 bin varil günlük petrolün çıkartıldığını, insanların bunları düşünmesi lazım. Daha da ötesine geçeceğiz elbette. Ama bir yandan da 2.3 trilyon dolar Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu rakam. Bu rakam Türkiye'nin yıllık ürettiği gayri safi hasılasının üzerinde. 1.7 trilyon dolar. Bakın nasıl bir imkandan mahrum kaldık. Tabii yiten giden canlarımızın bununla yani ölçülebilecek bir tarafı da yok. Her durumda bakın 50 milyar dolar yıllık bir terörle mücadele bütçesinden bahsedilen bir ortamda bizim sadece ve sadece işte enerji maliyetimiz dış açık anlamında 50 milyar dolar. Bu sadece başka bir şey gerek duymaksızın şu andaki kazanımlarımızı anlatıyor. Sahada yaşanabilecekler var, moral anlamında gelişecekler var. Bundan siyasi fayda elde edecekler de var. Onu söyleyeyim Cumhur İttifakı'nın fayda ama... Bu bir siyasi fayda için yapılmadı. Çok riskli, çok cesur bir adımdı. Evvelden beri pişmanlık yasaları, eve dönüş yasaları çıkartıldı. Evvelden beri bakın 90'lı yıllardan beri devlet şefkatli kollarını sürekli olarak tırnak içerisinde kandırılmış terör örgütü üyelerini açtı. Bu biraz işin şumullü olarak yapılan versiyonu onu söyleyelim. Daha böyle kapsamlı. Bence çok geniş bir teknik çalışmayla yapılmış. Elbette eleştirilecek, hata yapılacak tarafları olabilir. Ama cesaretli insanlar, cesur politikacılar ve devlet adamları risk alarak yaparlar. Hiç risk almayıp eski oturduğunuz yerde sırtınızı yaslayarak siyaset yapmanın ben artık döneminin geçtiği kanaatindeyim. Meclis sürecini hiç yaşamamıştık. Yani geçmişte denemeler mesela rahmetli Cumhurbaşkanı Turgut Özal bakın o gün konjonktüründe çok zordu yani onları söyleyelim. Belli adımlar atılmaya çalışılmıştı. Kamuoyunun bildiği ve bilmediği yani oradaki duygusal atmosfer Özal'ın askeri yönetimin kalıntıları karşısında yeterince güçlü olmaması yine Erbakan'ın başbakanlığı döneminde Tansu Çiller Mesut Yılmaz döneminde ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı dönemindeki çözüm sürecinde çok farklı modeller vardı. Ben orada mesela işte işin içerisinde MHP'nin olmamasının çok ciddi bir dezavantaj olduğunu şu anda görebiliyorum bakın. MHP yok. Yani farklı bir modelde onu söyleyelim. Biraz da yani iş biraz kamuoyundan farklı bir yerde götürüldü. FETÖ işinin içerisinde ve FETÖ bu işi sabote etti. Defalarca sabote etti. Habur görüntülerinin ortaya saçılması, elleri kelepçeli belediye başkanlarının sıra halinde olduğu fotoğrafların ortaya serilmesi, Oslo görüşmelerinin kayıtlarının yayınlanması... Bakın bunlar süreçle ilgili çok ciddi sabotajlardı. Bir yandan da o zamanın DTP'si, BDP'si, işte HDP'nin öncülleri, DEM Parti'nin öncülleri onların da süreçle ilgili olarak bence çok idrak edememekten mi yoksa ayrıcalıklarını kaybedecekleri düşüncesinden mi zaman zaman provokasyonların işine girmeleri ve Suriye sahasında da Amerika'nın PKK'ya ciddi anlamda provokatif ve sabotaj anlamında aklını çelmesi. Burada çok ciddi etki de bulundu ve o süreçten dönüldü. Türkiye sınırları içerisinde örgütün tamamıyla tasfiyesi noktasına getirildi. Suriye'de 8 Aralık devriminin ardından Şara'nın iktidara gelmesinin bu süreçte çok ciddi bir payı var. Kabul edelim etmeyelim. Kendisi sütten çıkmış ak kaşık değil elbette ama Trump yönetiminin iş başına gelmesi ve Suriye'deki entegrasyon konusunda Türkiye'nin atmış olduğu adımlar ve tırnak içerisinde abartılan o SDG ordusunun da aslında abartıldığı gibi olmadığı yönündeki karşılık bulan görüş bir anlamda da işte Trump yönetiminin Türkiye ile senkronize davranması ile oluşturuldu. Bir de şunu söyleyelim yani kabul edelim etmeyelim bence herkesin gördüğü bir gerçek var. Türkiye artık eski Türkiye değil yani nüfuzu o kadar geniş ki. Bakın İran Savaşı'nda Amerikalılar söyledi. Kürt grupların ve PKK'nın işin içerisine girmesini Türkiye önledi. New York Times'ta yazı çıktı biliyorsunuz. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in Türkiye'ye bu konuda tırnak içerisinde haber uçurdu ki bu doğru değil bence ama Türkiye zaten bu haberin farkındaydı. PKK'nın İran Savaşı'na dahil edilme ve silahı yeniden eline alma yönündeki projeksiyonunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Türkiye'nin devreye girmesiyle önlendiği. Ki bu doğru. Bunu Trump da söyledi. Bakın böylesi provokasyonlar önlendi. Dolayısıyla biz şu anda daha farklı bir yerdeyiz. Konjonktür zaman zaman yardım ediyor size. Zaman zaman o konjonktürü
içerideki, dışarıdaki durumu hepsini aynı anda yakaladığınız zaman cesur adımlarla devlet iradesiyle ve devletin başında da çok ciddi anlamda öngörülü politikacılarla bu noktaya getirebiliyorsunuz. Bana kalırsa hepsi bir araya geldi ve buradaki coğrafyamızdaki sıkıntılara rağmen biz bu sorunu çok ileri bir noktaya, çözme anlamında çok ileri bir noktaya taşıdık. Bundan sonra yapılacaklar konusunda da ciddi anlamda bence özgüven oluştu.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Evet, gün başlıyor, devam ediyor. Saatimiz 8.58'i gösterirken yeniden beraberiz. 11 Ağustos Salı sabahında olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Ben Deniz Murat Güloğlu, Habertürk'te gün başlıyor da gündemin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Düne döneceğiz. Önemli bir gündü. Ankara'da mecliste milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi, yasalaştı. Kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oy aldı.
1: Ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Burada bu sürecin bu noktaya kadar gelmesinde emeği olanlara milletimiz adına şükranlarımızı ifade ediyoruz.
2: Meclis tarihi günlerinden birini daha yaşadı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi büyük çoğunlukla kabul edilerek yasalaştı.
1: Çok titiz bir çalışma sonucu bu noktaya gelindi. Sadece bir yasa teklifi hazırlanmadı. Aynı zamanda kelime kelime, cümle cümle, her bir detayın üzerinde durularak bu noktaya kadar gelindi. Zaman zaman siyaseten çok zor virajlardan geçtik. Terörist Türkiye hedefi aynı zamanda bir Türkiye modelinin inşasıdır. Bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan, dünyadaki diğer bütün uygulamalarından farklı olarak tamamıyla yerli, milli, Türkiye'nin kendi siyasi kararlılığı içerisinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gücü içerisinde ortaya konulmuş olan bir çalışmadır, çabadır.
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarihi oylama için toplandı. Kamuoyunda çerçeve yasa olarak anılan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini ele almak üzere saat 11'de çalışmalarına başladı.
3: Süre veriyorum ve başlatıyorum.
2: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de görüşmelere katılmak üzere meclise geldi. Liderler ve milletvekilleri genel kurulda yerlerini aldı. Siyasi parti temsilcileri partileri adına konuşma yaptı. MHP adına Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız söz aldı.
4: Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız. On binlerce insanımızın hayatına, devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz.
2: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da kürsüye çıktı. Konuşmasını Bahçeli ve MHP'li vekiller alkışladı.
5: Bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek bir kazananı var. O da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kendisinin ve parti yöneticilerinin teklife evet oyu vereceğini açıkladı. Bahçeli Özel'i alkışladı.
6: Yeni parti kendi hakkını milletin barış hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım bu yasaya evet diyeceğiz.
2: Genel kurulda MHP Genel Başkanı Bahçeli ve İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da yan yana geldi. Ancak tokalaşmadı. İyi Partililer genel kurula Türk bayrakları ile geldi. Dervişoğlu da konuşmasında teklife dair eleştirilerini sıraladı.
7: Tarihin doğru yerinde duracağız. Milletimizin huzurunda namusumuz ve şerefimiz üzerine ettiğimiz yeminimize sadık kalacağız.
2: CHP Grup Başkan Vekili İnan Akgünalp ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı da söz aldı.
8: Görüşülmekte olan yasanın barış ikliminin oluşmasına vesile olacağını umut ediyoruz.
2: Mecliste dikkat çeken temaslar da oldu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve İmralı heyeti kuliste Bahçeli'nin yanına gidip selamlaştı. Genel kurulda 12 madde tek tek oylandı. 12 maddenin oylanmasının ardından son oylamaya geçildi. Teklifin tümüne dair oylama elektronik oylamayla yapıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla kabul edilerek yasalaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partililerle görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli ilk değerlendirmesini yaptı.
9: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Bahçeli görüşmede Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir

0: tablo hediye etti. Klasik motiflerle süslenen tabloda birliğin gücü, milli iradenin kararı yazısı yer aldı. Bir açıklamada Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'tan geldi.
1: Çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. O sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır. Onun için çok önemsiyoruz. Şimdi dikkatle, titizlikle bundan sonraki süreci hep beraber takip edeceğiz ve milletçe bu sürece sahiplendiğimizi çok daha net bir şekilde ortaya koyacağız. Bundan sonraki süreç tıkır tıkır işleyecek inşallah.
0: Süreç yasasının kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de toplanmak üzere tatile girdi.
2: Oylama için 3 dakika süre veriyorum ve başlatıyorum.
3: Evet, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bir son dakika haberi var, görmektesiniz. Vize randevusu soruşturması, Adalet Bakanı Akın Gürlek vize dolandırıcılarına yönelik bir operasyon düzenlendiğini paylaştı sosyal medyasından. Ayrıntılar Habertürk muhabiri Emre Aytekin'de. Emre.
4: Murat Güloğlu, vize randevularını bot yazılımlarla topladıkları iddia edilen yapılara karşı bir operasyon gerçekleştirildi. 6 ilde düzenlendi bu operasyon ve 49 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Operasyonun soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturma kapsamında şüphelilerin konsolosluklar ile yetkili aracı kurumların çevrimiçi randevu sistemlerine bot olarak tabir edilen yazılımlar aracıyla erişti ve randevuları toplu bir şekilde aldıkları ve vatandaşların da doğrudan randevu almasını engellendiği üzerinde duruluyor ve bu kapsamda da sabah saatlerinde 6 ilde toplam 63 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 49 şüphenin yakalanmasına yönelik adli işlem başlatıldı. Soruşturma kapsamında belirli sürelerde vize veya randevu temin etme garantisi verilerek vatandaşlardan yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda para tahsil edildi. Taahhüt edilen hizmetin yerine getirilmediği durumlarda ise ücret iadelerinde yapılmadığı yönünde de bulgular elde edildi. Yine soruşturma dosyasına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın incelemeleri de girdi. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 döneminde soruşturmaya konu şirket yapılanmalarına ait hesaplarda 2 milyar 841 milyon TL'yi aşan da bir para hareketi tespit edildi ve bu tespitlerin ardından da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Vize randevularını bot yazılımlarla topladıkları iddia edilen yapılara 6 ilde operasyon gerçekleştirildi ve 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
3: Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in vize dolandırıcılarına yönelik operasyon düzenlendiğini paylaşmasını, ayrıntılarını arkadaşımız Emre Aytekin aktardı. 6 ilde 49 kişi hakkında gözaltı kararı söz konusu, vize randevusu soruşturması geçtiğimiz günlerde, hatta aylarda yeniden ön plana çıkmıştı ve bu soruşturmanın bir başka boyutunu geçtiğini görüyoruz efendim. Süreç önemli. Hep beraber izleyeceğiz. Bu arada Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Terörsüz Türkiye Yasa Teklifinin genel kurula sevr anlaşmasının yıl dönümünde kasıtlı bir zamanlamayla getirildiği iddiasını yalanladı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu yöndeki iddiaların kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Meclisin çalışma takvimi anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütülmektedir. Bu süreçlerin art niyetli sembolik eşleştirmelerle ilişkilendirilmeye çalışılması toplumun sarsılmaz bütünleşmesini ve kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyondur denildi. Ve önemli bir ziyarete gidelim. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi Gürlek. HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini belirtiyor. Sonuna kadar gideceğiz diyor.
5: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
6: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
5: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefi

0: ne girdi? Özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
1: O Türk dünyasının lideri!
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
0: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelinin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
3: Evet, sürecin sonuna kadar takipçisiyiz diyor. Elbette ki biz de gelişmeleri aktaracağız. Efendim, Dışişleri Bakanı'nın temasları var. Hakan Fidan, Fransız ve Alman mevkidaşlarıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Özellikle bölgesel gelişmeler ele alındı bu görüşmelerde. Açıklamada Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'la bugün ayrı ayrı telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Türkiye'nin bu iki ülke ile olan işbirliği de değerlendirildi. Evet, Avrupa Birliği ile süren bir diplomasi trafiği biliyorsunuz. Avusturya Şansölyesi de Türkiye'deydi ve bir taraftan da imzalanan bir Mekke Anlaşması var. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankılarına bakalım. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları var. İran'da Tahran yönetimi ise anlaşmanın kendilerini hedef almadığını belirtiyor. Endişelenecek bir durum yok mesajı veriyor.
2: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Dışişleri Bakanı Dar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın, üç ülkenin liderleri ve halkları arasındaki kardeşlik ilişkilerinin derinleştiğini yansıttığını, diğer ülkelerle yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmaları yürürlükten kaldırmayacağını ifade etti. Dünya Müslüman Alimler Birliği ise anlaşmayı İslam aleminin birliği için önemli bir adım olarak niteledi. Bu adımın 3 ülkeyle sınırlı kalmayıp, başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere, İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmesi çağrısı yapıldı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekai, anlaşmanın bölge ülkelerinin, ABD'nin ve bölge dışındaki bazı aktörlerin güvenliğini sağlama iddiasına itimat edemeyecekleri sonucuna varmalarının bir göstergesi olduğunu ifade etti. Anlaşmadan endişe duymamız için bir neden bulunmuyor dedi. İsrail Diyaspora Bakanı Şikli ise savunma anlaşmasının Tel Aviv için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savundu. Anlaşmanın İsrail'e yönelik stratejik riskleri artırdığı değerlendirmesinde bulunan bakan, bu tablo Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Birleşik Arap Emirlikleri ve Somaliland'le olan ittifaklarımızı daha da derinleştirmemizi zorunlu kılmaktadır ifadelerini kullandı. Anlaşma Yunanistan'da da yakından takip edilmiş, Yunan basını anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekmişti.
3: Evet, anlaşma oldukça önemliydi. Bu tür anlaşmalar önümüzdeki zaman dilimde farklı ülkelerle gerçekleştirilir mi? Bu da ayrı bir konu. Hep beraber göreceğiz. Bir taraftan da Yeni Şafak'tan bir haber başlığı var. Kuzey Kore'den Rusya'ya 50 bin asker şeklinde aktarılıyor. Detaylara bakalım. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaştığını ulaşacağını ifade etmiş. Ukrayna lideri hava savunma sistemleri eksikliğine dikkat çekerek Güney Kore'den de destek talebinde bulunmuş. Zelenski, Kuzey Kore'nin modern savaş deneyimi kazanacağını ve Rusya'dan askeri teknoloji alacağını da belirtiyor. Ukrayna askeri istihbarat yetkilileri Kuzey

0: Kuzey Kore'ye ait bir füze birliğinin Rusya'nın batısına intikal etmeye başladığı ifade ediliyor. Rusya anladığımız kadarıyla Kuzey Kore'den destek alıyor. Ukrayna'da bir taraftan Güney Kore'den destek istiyor. Süreç devam ediyor. Peki Rusya demişken biliyorsunuz Rusya'nın özellikle Suriye'de hava üsleri vardı. Bunların geleceğine ilişkin olarak bazı görüşmeler gerçekleşiyordu. Tam 18 aydır devam eden bu görüşmeler sonucu Tartus Limanı ile Himeymim hava üssüne geleceğine ilişkin anlaşmaya varıldı. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Suriye'ye Şam'a devrediliyor. Askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülüyor.
1: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Himeymim hava üssünün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Himeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Himeymim hava üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Himeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
0: Evet, bir muamma söz konusuydu ve 18 ayın ardından çözüldü efendim, gördüğünüz gibi. Ve bir deprem haberi maalesef. 7.4 büyüklüğünde bir deprem nerede? Kolombiya'da ve ülke bu depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle de şu ana kadar 132 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın hasar aldığı belirtiliyor. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde büyük bir yıkıma da yol açtı. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağları ile ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana gelmiş durumda. Deprem nedeniyle 132 kişi öldü, 700'den fazla kişi de yaralandı. Cumhurbaşkanı Esprella'nın açıklamasına göre en az 61 binada çöktü. Hasar tespitine yönelik çalışmalarda 1500 yapının zarar gördüğü belirtiliyor. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'dan da hissedildi. Choco yönetimi 4.6 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu. Venezuela'da hatırlayınız 24 Haziran'da arka arkaya meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremde 6.000'in üzerinde insan maalesef hayatını kaybetmişti. Evet, felaketler arka arkaya devam ediyor. Dolfin tayfunundan söz edelim. O da Asya'yı etkisi altına almaya devam etmekte. Çin'e ulaşan tayfun nedeniyle en az 1 milyon kişi tahliye edildi. Rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Birçok kentte su baskınları söz konusu.
1: Çin Dolfin tayfununun etkisi altında. Ülke genelinde 1 milyondan fazla kişi tahliye edildi. Yaklaşık 1500 uçuş iptal edildi. Çin'i bu yıl vuran en güçlü tayfun olan Dolfin pazar günü karaya ulaştı. Tayfun nedeniyle rüzgarın hızı saatte 151 kilometreye ulaştı. Ülkenin doğusundaki birçok eyalette sağanak yağmur ve sel görüldü. Çin'in en büyük kentlerinden biri olan Şangay'da birçok sokakta su baskınları yaşandı.
2: 10 yıldır Şangay'da yaşıyorum ve ilk kez bir tayfun hayatımızı bu kadar kötü etkiledi, bu kadar sele yol açtı. İlk kez böyle bir durum yaşıyoruz.
1: Şangay, Zhejiang ve Fujian'da 1500'den fazla uçuş iptal oldu. En az 1 milyon kişi tahliye edildi. Feribot ve gemi turları da askıya alındı. Yetkililer tayfunun devirdiği ağaçları kaldırmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da botlarla kurtarıldı.

0: Tayfunun Çin'in iç bölgelerine ilerlemesi bekleniyor. Başkent Pekin'e şiddetli yağmur getirmesi beklenen tayfuna karşı önlem alınıyor. Çin'e ulaşmadan önce yaklaşık 6000 kilometrelik yol kat eden tayfunun normal bir tayfuna göre 3 kat daha uzun sürdüğü belirtiliyor. Dolfin tayfunu Çin'e ulaşmadan önce Japonya'nın Okinawa bölgesinde etkili olmuş, 6 kişi yaralanırken 50 bin binada elektrik kesintisi yaşanmıştı.
1: Evet, Uzak Asya'da işte gördüğünüz gibi tayfun, Güney Amerika'da deprem, bir taraftan da Avrupa'da aşırı sıcaklar, orman yangınları. Dünya bu halde maalesef. Avrupa demişken Manş Denizi'ne gidelim efendim. Mülteci rekoru deniliyor Manş Denizi'nde. Manş üzerinden Fransa'dan İngiltere'ye göçmen geçişlerinde şimdiye kadarki en yüksek sayı kaydedilmiş. Fransa'nın kuzeydoğu kıyılarından pazar gecesi ayrılan yaklaşık 15 metrelik şişme bota tam 230 kişinin bindirildiği, yolcular arasında 20'den fazla çocuğun da bulunduğu söyleniyor. Böylece geçen ay 165 kişinin tek bir botla Manş Denizi'ni geçmesiyle kaydedilen önceki rekor geride kaldı. Geçen hafta 150'den fazla kişiyi İngiltere'ye taşıyan başka bir bot motorunda yangın çıkmasının ardından alabora olmuştu ve şimdi bu pazar günü tam 230 kişi İngiltere'ye Fransa üzerinden giriş yaptı gördüğünüz üzere efendim. Peki Türkiye'nin Malezya ile imzaladığı anlaşmaya geçelim. Efendim bu imzaladığı savunma tedariki anlaşmasına göre 3 savaş gemisinin ihraç edilmesine dönük proje devam etmekte. Bu kapsamda üretilen 3. korvet de inşası tamamlandı, denize indirildi. 2027 yılında teslim edecek gemilerle birlikte Türkiye ilk kez bir Asya Pasifik ülkesine savaş gemisi ihracatı yapmış olacak.
0: 4 ayda 3. korvetin inşası tamamlandı. Malezya için üretilen son savaş gemisi de denize indirildi. Gemiler 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilecek. Türkiye ve Malezya arasında savunma ürünleri tedariğine ilişkin mutabakat muhtırası 10 Haziran 2024 tarihinde Ankara'da imzalandı. Anlaşmaya göre Türkiye, Malezya Deniz Kuvvetleri için 3 korvet inşa etmeye başladı. Projenin ilk gemisi bu yıl 24 Mayıs'ta, ikinci gemisi 7 Haziran'da, üçüncü ve son gemisi ise 9 Ağustos 2026 tarihinde düzenlenen törenlerle denize indirildi. Böylece Türkiye 4 ay içinde 3 korveti denize indirmiş oldu. Türkiye'nin Asya Pasifik bölgesine ilk gemi ihracatı olarak ön plana çıkan projede yer alan gemiler, Malezya donanmasının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. 99,5 metre uzunluğa sahip gemilerin 14 metre genişliği bulunuyor. Gemiler 26 knot maksimum hıza ve 111 kişilik personel kapasitesine sahip. Gemiler etkili seviyede silah sistemiyle de donatıldı. Aselsan tarafından geliştirilen 30 mm uzaktan kumandalı top sistemi, Havelsan üretimi 76 mm'lik top atışı kontrol sistemi ve Roketsan'ın atmaca gemi savar füzesi entegre edildi. Gemilerin 2027 yılında Malezya donanmasına teslim edilmesi hedefleniyor.
1: Evet, önemli atılımlar bunlar. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Piyasalara geçelim. Son durum acaba nedir? Güne hangi rakamlarla başlanıyor? BIST 100 endeksi 14.000'e doğru ilerliyor yine. 13.811 puandan güne başlayacak. Dolarda 48'e doğru bir yolculuk devam etmekte. Yaklaşık 47 lira 73-75 kuruştan işlem görüyor. Euro ise 55 lira 11 kuruştan işlem görmekte. Euro dolar paritesi de 1.15 seviyelerinde. Faiz 41.60 puanda. Altının onsunda aslında iyi bir yükseliş var idi. Küçük de olsa bir düşüşe geçti. 4.371 dolardan işlem görmekte. Brent petrol 88 dolar civarında, 90'a doğru ilerliyor. ABD ham petrolü de 82-83 dolar civarından işlem görmekte diyelim. Altına bakalım. Gram altın 6.724 liradan şu anda ederi satışı bu şekilde. Çeyrek altın 10.995, yarım altın 21.990 lirayken tam altının ederi 43.847 lira olarak görülmekte. Kapalı çarşıda her zaman söylediğim gibi biraz daha durum farklı olabilir. Piyasalar yeni güne işte bu rakamlarla başlıyor. Bir taraftan tabii Brent petroldeki yükseliş dikkat çekiyor.

0: İkinci zira benzine bir zam söz konusu efendim. 1 lira 57 kuruş civarında bir zam söz konusu oldu. Tabii Brent petroldeki yükseliş ve inişler bu zamların gelmesinde ya da indirimlerin gelmesinde son derece etkili. Ve bir taraftan da sanayi üretimine bakalım, çünkü Haziran ayı verileri açıklandı. Sanayi üretimi aylık %0.1, yani binde bir oranında arttı. Yıllık %1.4 oranında da geriledi sanayi üretimi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretiminin ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdüğünü belirtti.
1: Sanayi üretimi aylık %0.1 arttı. Yıllık %1.4 oranında azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre üretim, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe %1.6, imalat sanayi sektöründe %1.5 azaldı. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme sektöründe ise %1.1 oranında arttı. Alt sektörlere bakıldığında yıllık üretim orta yüksek teknolojide %3.5, enerjide %2.2, elektrik, gaz ve buharda %1.1, ara malında ise %0.5 oranında arttı. Buna karşılık yüksek teknolojide %20.3, sermaye mallarında %4.8, dayanıklı tüketim ürünlerinde %4.4 azalma oldu.
2: Uyguladığımız programın...
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü dedi.
3: Zorlu küresel şartlara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık %1.9 büyüdü. Bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3.9 arttı, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı Haziran itibarıyla %44.5'a ulaştı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir.
0: Efendim, bir haber başlığı dikkat çekici. Özellikle kuryeler çok konuşuluyor kimi zaman. Sabah gazetesi diyor ki kayıt dışı kurye tehlikesi başlığı atmış. Mesleğe girişleri sıkı denetlenmeli, kontrol altına alınmalı denilmiş. Yeni nesil suç örgütleri özellikle çok kullanıyor kayıt dışı kuryeyi. Hareket kabiliyeti ve genç kuryelerin ekonomik kırılganlığından faydalanarak bu alanı hedef alıyor. Uzmanlar mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılması gerektiğini söylüyorlar efendim. Yüz binlerce motokurye gerçekten ekmeğinin peşinde. Birkaç kişinin suça karışması bütün kuryeleri zan altında bırakmamalı. Dernek olarak talebimiz kayıt dışı çalışmaktadır. Çalışanların önüne geçilmesi, mesleğe girişlerin sıkı denetlenmesi ve dijital platformlarda kimlik kontrollerinin daha sağlam yapılmasıdır. Kurumlar arası bilgi paylaşımı ile suç örgütlerinin bu alana sızması engellenmelidir diyor İstanbul Motorcu Kuryeler Dernek Başkanı Cesur Yılmaz. Göz açık efendim. Dolayısıyla kayıt dışı kurye tehlikesi çok daha fazla ileri boyutlara geçmeden dernek başkanının söylediği bu sözleri dikkat etmek gerekiyor. Kask kameraları var bir taraftan ve amacı dışında kullanılıyor şeklindeki ifadelerde dikkat çekici diyelim. Buyurunuz, memleketin gündemine geçelim. Saatimiz 9.26'yı gösterirken Adana'dayız. Bir kadın eski kocası tarafından bıçaklı saldırıya uğradı maalesef. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren kadının daha önce yardım çağrısı yaptığı ortaya çıktı.
4: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum.
1: Eski kocası bu tehditlerden günler sonra bıçakla evi bastı. 52 yaşındaki kadını defalarca bıçakladı.
5: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivir bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
1: Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif de kadını defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
6: Annemin durumu kritik. Çok kan kaybetmiş. Atar damarı kesilmiş. Akciğer tarafında iki tane kaburgası kırılmış. O kaburgaları çıkartıp almışlar.
1: Yoğun bakımda tedavisi süren kadının günler önce yaptığı yardım çağrısı ortaya çıktı.
4: Bu hayatta cehennemi yaşatıyor bana. Artık evden dışarı çıkamıyorum.

0: Can güvenliğim yok. Defalarca şikayetçi oluyorum. Her seferinde serbest bırakıyorlar.
1: Babam karakola bir kapıdan giriyor, öbür kapıdan geri çıkıyor. Belki o zaman tutuklasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı.
2: Saldırının ardından kaçan Arif de Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3: Neden bıçakladın?
4: Evet, daha önce şikayetler dikkate alınmadı. Kızının söylediği söz önemli. Karakola ön kapıdan giriyor, arka kapıdan bırakılıyor. Ve bu süreç devam ettiği sürece maalesef kadınlarımız hayattan kopmak üzere olabiliyor. Neyse ki ucuz atlatılmış, ancak çağrısı önemli. Adalet istiyorum, yaşamak istiyorum. Kim bilir kaçıncı kadın bunu söyleyen. Memlekette birçok şey değişiyor, ancak kadına yönelik şiddette gelinen aşama maalesef çok da değişmiyor. Görünen o. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu arada ne yapıyor ona bakalım. Sosyal sorunlara hızlı müdahale edilmesini hedefleyen sosyal risk haritaları uygulamasının ayrıntılarını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapıldı bu açıklama. 35 sosyal olguya ilişkin toplam 648 gösterge pusulasının belirlendiği kaydediliyor. Elde edilen bu verilerin analizi sonucunda vaka riski taşıyan hanelerin tespit edildiği de vurgulandı. Bakanlığın açıklamasında sorunlar derinleşmeden harekete geçiyor, vatandaşlarımıza nokta atışı destekler sağlıyoruz ifadeleri kullanıldı. Bir başka şiddet haberine daha geçelim. Samsun'da 6 şüpheli kırtasiye bastı. İş yeri sahibine saldırılan şüphelilerden ikisi yakalandı.
2: Grup halinde geldiler. İş yeri sahibini tekme tokat darp ettiler.
5: Kendini koruyacak zaman bırakmamışlar. Zımba makinesini kafasına atmışlar. O anda tabii zaten şuuru da alıyor, kafasına şey yapıyorlar. Ondan sonra bu iş çığırından çıkıyor.
2: Olay Samsun Atakum'da yaşandı. Bir kadın iddiaya göre kırtasiye çalışanlarıyla tartıştı.
5: Bir kadın geldi. Kadın E-Devlet üzerinden başkasının ve kendinin çıkarmak istedi. E-Devlet üzerinde biz şifre girmemiz yasak. Elemanlar bunu söyleyince elemanlara hakaret, kasadaki elemana hakaret edince oğlum dedi ki yapma abla, yani bu ayıptır, terbiyesizlik yapma dedi.
2: İşte ne olduysa ondan sonra oldu. İddiaya göre kırtasiyeden ayrılan kadın durumu yakınlarına anlattı. Yarım saat içinde 6 şüpheli kırtasiyeye gitti.
5: 5-6 tane bilmez. Kendini bilmez genç göndermiş. 5-6 tane de dışarıda motorlarla, arabalarla.
2: Şüpheliler iş yeri sahibini darp etti. Etrafı da dağıtıp kaçtı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şüpheliler aranıyor.
4: Efendim, bir taraftan da Milliyet'ten bir haber başlığı, artık eğitim, öğretim, LGS ya da diğer sınavlara yönelik olarak, bu sistemlere yönelik olarak haberleri aktarıyoruz. LGS birinci nakil sonuçları açıklandı. Efendim, Milli Eğitim Bakanlığı'nca liselere geçiş sistemi kapsamında 5 Ağustos 2026 tarihinde açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları erişime açıldı dün. Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'a kadar alınacak, yani yarına kadar, ve sonuçlar da 14 Ağustos tarihinde ilan edilecek. İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 17-26 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin başvuruları il ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarında alınacak. 28 Ağustos tarihinde artık yerleştirme süreci de tamamlanacak deniyor Milliyet gazetesinden okuyoruz. Evet, okullar açılıyor ama ne zaman? Yaklaşık bir ay var biliyorsunuz. Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini arttırdı doğal olarak. Pek çok ürün, özellikle içinde barındırdığı kimyasallar bakımından ve fiyat etiketi üzerinden incelemeye tabi tutulmakta. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
2: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
6: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
2: Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlarda

incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş

0: bahçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
1: Evet, sizde uygunsuz davranışları ve fiyatları lütfen bildiriniz efendim. Çünkü fahiş fiyatlar özellikle çok fazla görülmeye başlanıyor ve bir taraftan memleketin hani baş belası diyebileceğimiz en önemli sorunlarından bir tanesi obezite. Türkiye'de her 3 kişiden biri obez. Bu da Karar Gazetesi'nden okuyacağımız bir haber. Türkiye Beslenme Sağlık Araştırması'nın raporunu masaya yatırıyor Karar Gazetesi. Türkiye'de obezite sıklığı 15 yaş üzeri %31,5 oldu. Aksaray Aile Hekimleri Derneği Başkanı Doktor Şenol Atakan, bu çok ciddi bir rakam. Aşırı yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri arasında yer alıyor denilmiş ki burada aşırı yanlış beslenmeden söz edilmekte. 1975'ten bu yana Türkiye'de obezite %300 oranında artmış. Özellikle efendim fazla kilolu kişilerin oranında kadınlarda %30'a, erkeklerde ise %40'a yaklaştığı ifade ediliyor. Dolayısıyla obezite deyip geçmeyelim, birçok önemli hastalığı da tetikliyor. Maalesef ki tabii ki en önemli bu sorunu yaşayan özellikle kişilerin öncelikle aile hekimlerine başvurması gerektiği de yine verilen bilgiler arasında ve obeziteyle baş etmemiz gerekiyor. En önemli sorunlarımızdan bir tanesi işte bu. Aşırı yanlış beslenme ve hareketsizlik. Ve bir taraftan da kilo kontrol tabletlerinden söz etmek gerekiyor bu noktada. Çünkü dünya çapında da tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu diyebiliriz. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılmakta.
2: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor. Günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
1: Evet, bu ilaçlardan daha önümüzdeki zaman dilimde çokça konuşacağız gibi gözüküyor efendim. Ve eve dönen eserler halkla buluştu haberine geçelim. Sağlıktan kültür sanat dünyasına geçiyoruz. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen yaz festivali kapsamında Fransa'dan iade edilen tarihi eserler Şam Kalesi'nde halkla buluştu denilmiş Milliyet'te. Yaklaşık 15 yıl önce ülkeden kaçırılan ve Macron'un ziyaretiyle eş zamanlı iade edilen Palmira mezar heykelleri, kabartmalı yazıtlar ve Roma dönemi eserleri büyük ilgi gördü deniliyor. Şam'da düzenlenen yaz festivali kapsamında gördüğünüz üzere. Efendim, İngiltere'ye geçelim çünkü sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda İngiltere'de. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemlere kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı.
0: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı, bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı.

0: Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.
1: Efendim, doğadan bir haberle devam edelim mi? Buyurunuz. Dokunmayın, beslemeyin şeklinde bir haber başlığı Posta gazetesinden Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösteriliyor biliyorsunuz. Muğla Ortaca İztuzu plajı, nesli tükenmekte olan karetta türü deniz kaplumbağalarına da ev sahipliği yapmakta. Turizm sezonunda insanlarla deniz kaplumbağalarının karşılaşmalarının arttığına dikkat çekiyor. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi efendim Profesör Doktor Yakup Kaska, kaplumbağa ısırdı vakalarının önemli nedenlerinden biri olarak elle beslemeyi göstermiş. Karettalara dokunmayın, beslemeyin, fotoğraf için yaklaşmayın uyarısı yapılması son derece önemli diyelim. Ve bir son dakika gelişmesi, yine bir sosyal medya paylaşımı aktaralım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe saldırısına yönelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamayı görmektesiniz. Trabzon'da 5 kişiye operasyon düzenlendi deniyor. Detayları Habertürk muhabiri Emre Aytekin'den öğreneceğiz. Emre.
2: Evet Murat Güloğlu, operasyon kapsamında 5 şüpheliye yönelik bir gözaltı gerçekleştirildi. Yine şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemi yapıldı. Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Şu ifadeleri kullandı paylaşımında. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı hafızalardaki yerini korumaktadır. Otobüs şoförünün ağır yaralandığı, futbolcuların ve kulüp görevlilerinin büyük bir tehlike attığı bu saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır dedi Bakan Gürlek. Bakanlığımıza Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmıştır dedi. Dosyanın yeniden raftan indirildiğini ifade etti Bakan Gürlek ve yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri ile yeni delillere ulaşıldığını ifade etti ve bu kapsamda da Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah 5 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Bu soruşturmaya ilişkin bir mesaj da verdi paylaşımının son kısmında Bakan Gürlek. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi ve kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi. Bir kez daha ifade etmek istiyorum. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik gerçekleştirilen saldırı soruşturmasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen yeni delillerle birlikte Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bu sabah 5 şüpheliye yönelik bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri ve adli işlemler başlatıldı.
1: Emre Aytekin, çok teşekkür ediyoruz. Gördüğünüz ve duyduğunuz üzere son dakika bilgisinin detaylarını aktardı. Eski dosyalar yeniden raftan iniyor ve süreçte hızlanıyor. Spordan söz etmişken milli yıldız Arda Güler için İspanyol medyasından flash bir haber ortaya atıldı. Fransız devi Paris Saint Germain'in Arda için Real Madrid'de tam 115 milyon avroluk teklif yaptığı iddia ediliyor.

0: Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e Arda Güler için çılgın teklif. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol medyasındaki haberlere göre Paris Saint-Germain kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli oyuncu Arda Güler için çılgın bir teklif yaptı. Fichoes'in haberine göre Fransız ekibi Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklif sundu. Bu teklifin İspanyol devini satmayı zorlayacak bir teklif olmadığı ve PSG'nin daha yüksek bir bonservis bedeli önerebileceği haberin detaylarında yer aldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak. Real Madrid'in satışından %20 pay sahibi olan Fenerbahçe, transferin 115 milyon euro bedelle bitmesi halinde yaklaşık 23 milyon euro gelirin sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol 14 asistlik performans sergiledi ve 3255 dakika sahada kaldı. Madrid temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro.
1: Göreceğiz bakalım imzayı atacak mı? Bu arada Fenerbahçe'nin bugün çok önemli bir karşılaşması var. Başarılar diliyoruz sarı lacivertlilere. Galatasaray'a geçelim. Yeni sezon öncesi kadro yapılanmasını sürdürüyor Galatasaray. Talipleri bulunan iki ana aktörü Barış, Alper Yılmaz ve Osimhen konusunda net bir tavır ortaya koydu diyebiliriz Galatasaray için.
0: Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da yıldızların takımda kalıp kalmayacağı da merak konusu. Sarı Kırmızılı yönetim bu konuda tekliflere kapalı bir duruş sergiliyor. Milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın kariyer planları arasında Premier Lig'de oynamak yer alsa da oyuncunun kulübü ilettiği herhangi bir ayrılık talebi bulunmuyor. Barış Alper'in yönetimin kararına saygı duyacağı geçen sezonki gibi bir tablonun ortaya çıkmayacağı öğrenildi. Başkan Özbek olası bir ikinci resmi teklif ya da ayrılık isteği durumunda dahi milli yıldızla masaya oturacak ve ikna edecek. Geçen sezon yıllık ücretinde iyileştirmeye gidilen Barış Alper Yılmaz başarıya bağlı bonuslarla birlikte 6 milyon euro maaş kazandı. Takımın bir diğer dünya ünlü yıldızı Victor Osimhen konusunda da durum farksız. Nijeryalı golcü için Atletico Madrid'in yaptığı temas dışında kulübe ulaşan resmi bir teklif bulunmuyor. Başkan Dursun Özbek ve kurmayları yıldız santroforun satışına kapıları tamamen kapattı. Her iki oyuncunun da yeni sezonda sarı kırmızılı formayı giymeye devam etmesi bekleniyor.
1: Evet, spordaki gelişmeler, daha doğrusu futboldaki gelişmeler bu yönde. Düne dönelim efendim. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yürütülen çerçeve yasa görüşmeleri sonuç verdi. Milletvekilleri tarafından yapılan oylama sonucunda yüksek bir oranla kabul edilen 12 maddeli kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda yasalaştı. Türkiye'nin tarihi eşiklerinden olan bu adımı uzmanlar Habertürk'e değerlendirdi. Bunu izleyeceğiz. Böylelikle gün başlıyoru bitiriyoruz. Bizden hemen sonra Para Gündem'de Dilek Gül karşınızda olacak. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak. Yarın 7'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: 22 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla aslında biz bu süreci öğrendik. Ardından 27 Şubat 2025'te PKK'nın lideri kendi kurduğu terör örgütüne silah bırakma ve lağvetme çağrısında bulundu. 12 Mayıs'ta PKK bunu kabul etti ve silahların bırakılacağına dair bir süreci işletti. Ama o süreçte istenilen başarıyı elde edemedik. Onu da söyleyeyim. Yani PKK'nın silah bırakma sürecinin sembolik bazı kararlar bir kenara bırakırsak epey bir ağırdan gittiğini de söylemek lazım. Ve nihayetinde 5 Ağustos'ta bu yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. 10 Ağustos itibariyle ise meclisteki sürecin tamamlandığını Cumhurbaşkanı aracılığıyla resmi gazetede yayınlandıktan sonra tabii hemen yürürlüğe girmeyecek. Orada önemli bir hüküm var. Biliyorsunuz bu terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP'nin temel tezi şuydu. Önce PKK silah bırakacak, ardından yasa çıkacak şeklindeydi. Aslında bu testi şu an yasanın önce çıkması bu testten taviz verildi anlamına gelmiyor. PKK'nın gerçekten silah bırakmasının MGK tarafından tespit edilmesi ve bu kararın resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında o 6 aylık süre o tarihten itibaren başlayacak. Sorunuz şununla ilgiliydi. Yani bir mütabakat var mı? Evet. Yani aslında bu süreç iç cepheyi güçlendirme ile ilgiliydi. En azından meclisteki tablo birden fazla partinin, sadece iktidar bloğunun değil aynı zamanda muhalefetteki partilerin de bu yasaya destek verdiğini ve çok yüksek bir oranda yani şöyle diyelim, anayasayı referandumsuz değiştirecek kadar yüksek bir oranda bunun meclisten geçtiğini görmekteyiz.

En azından şu aşamada gördük ki biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sorunu ile ilgili, Kürt sorunu ile ilgili, demokrasi ile ilgili, güvenlik ile ilgili birden fazla parti anayasayı değiştirecek kadar büyük bir çoğunluğu organize edebiliyor. Bunu gördük. Muhalefetin bir kısmının itirazı vardı. Bu itirazları da eleştirilerde not almak lazım. Çünkü nazik bir süreçten giriyoruz, gidiyoruz, geçiyoruz. Dolayısıyla herkesin kaygıları, eleştirileri, bu eleştirilerin bir kısmı siyasi biliyorsunuz, bir kısmı da hukuki. Bunları da dikkate almak lazım. Ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çoğunlukla yasayı kabul ederek iyi bir başlangıç yaptığını düşünmekteyim. Umarım gerisi de gelir. Bundan sonra tabii PKK'nın gerçekten de silah bırakıp bırakmadığı meselesini bir süre konuşacağız. Bu da gerçekleştikten sonra atılan adımlarla hem yasal Kürt hareketi yani DEM hem de yasa dışı Kürt hareketi PKK ve KCK ciddi ölçüde değişecek. Ve belki de Türkiye 60'lı yıllarda politik şiddet sarmalı içine girdi. Bunun adı daha sonra terörizm, terör oldu. Belki de o güvenlik ve şiddet sarmalından çıkmanın bir yolunu ve konjonktüründe bulmuş olacağız. Yani teröristi Türkiye sürecinin nihai amacı hani bu iki cephenin güçlendirilmesi, PKK'nın silah bırakması, terörün ortadan kalkması tabii ki büyük bir toplumsal destek var. Ama alt kademelerde başka sorular sorulduğunda bu desteğin aşağı çekildiği açıkça ortada. Yasa yazılırken bu kaygıların bir kısmı da öyle giderildi. Mesela Öcalan'la ilgili bir adım atılmasına toplum büyük bir kısmı karşı. Af kelimesinin kullanılmasına da karşı aynı zamanda ve ceza infaz düzenlemeleri konusunda dikkatli olunması, önce PKK'nın silah bırakması ardından da bir adım atılması konusunda da ciddi bir sosyolojik direnç var. Bunların yasa metni hazırlanırken bunların da bir ölçüde dikkate alındığı da açıkça ortada. Ama yine de tabii şu var, şu eleştiri yapıldı, ben ona katılıyorum. Geçen hafta bu vakitler yasa metnini bilmiyorduk. Yani kulis bilgileri vardı ama yasa metni çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Cuma komisyondan geçti, şu anda da genel kuruldan geçti. Bence bu yani benim kanaatimin de dışında tabii yani bir yasanın sağlıklı bir şekilde görüşülmesi, üzerine konuşulması bağlamında yeterince uzun bir süre değil. Yani muhalefetin hazırlık yapması, kamuoyunun bunu irdelemesi bağlamında daha fazla görüşe ve daha fazla süreye de ihtiyaç vardı. Birinci çözüm süreci ile ikinci çözüm süreci arasında bazı farklar var. Birinci çözüm sürecinde ne yapıldı? Sivil toplumdan başlandı. Akil adamlar filan. Oslo sürecinden beri her şey açık açık konuşuldu. Aynı zamanda dış konjonktür de etkiliydi. Ama dış konjonktür ve meselelerin açık bir şekilde konuşulmasının sürecin başarıya ulaşmasını zorlaştırdığını gördük. Ondan çıkarılacak derslerle artık daha fazla ihtiyatlı davranmak, önce devlet katında bunu pişirip daha sonra topluma sunma gibi bir tarz benimsendi. Yine de bu tüm Türkiye Cumhuriyeti'ni, tüm siyasi toplumu, tüm yurttaşları ilgilendiren bir mesele olduğu için bu konuda daha açık davranılması, muhalefetle iktidar arasındaki ilişkilerde daha paylaşımcı olunması lazım.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.

Efendim saatlerimiz onu gösteriyor. Sabah saatlerinde Habertürk'e misafirsiniz. Hoş geldiniz, merhabalar. İki saat boyunca beraber olacağız. Çok yoğun gelişmeler yaşadık. Özellikle dünden bu yana meclis bayağı hareketliydi, hatırlayacaksınız. Tüm gelişmeleri editörüm Seval Koç'la beraber sizler için

0: derledik, topladık, aktaracağız bu saat diliminde. Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen saldırı ile ilgili yeni bir soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda 5 şüpheli gözaltında. Emre Aytekin'e dönelim. Emre'de detaylar mevcut. Sana bırakıyorum sözü Emre.
1: Evet Dilek Gül, detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe futbol kulübünü taşıyan otobüs Trabzon'da bir silahlı saldırıya uğramıştı ve bu saldırı sonrasında da otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. İşte bu olaya ilişkin soruşturma dosyası yeniden raftan indirildi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi bu dosyayı yeniden ele aldı. Yeni teknolojik imkanlar ve inceleme yöntemlerini kullandı. Bütün deliller yeniden değerlendirildi ve Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma kapsamında sabah saatlerinde harekete geçti. Yeni HTS ve bas istasyonu analizlerinden elde edilen bulgu ve deliller doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Yine bu şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemleri için de gerekli adli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in bu soruşturmaya ilişkin net mesajları da oldu paylaşımında. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır dedi Bakan Gürlek. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir diye mesaj verdi Bakan Gürlek. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız dedi. Herhangi bir kişiye veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına asla izin vermeyeceğiz ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtmek istiyorum. 4 Nisan 2015 tarihinde Fenerbahçe Futbol Kulübü'nü taşıyan takım otobüsüne yönelik bir saldırı gerçekleştirilmişti. Bu saldırıda takım otobüsünün şoförü ağır yaralanmıştı. Bu olaya ilişkin soruşturma dosyası elde edilen yeni bilgi ve bulgular sonrasında yeniden raftan indirildi ve bu sabah saatlerinde de Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Trabzon'da 5 kişi gözaltına alındı. Yine gözaltına alınan şüphelerin ev ve iş yerlerinde de arama işlemi başlatıldı.
0: Çok sağ olasın. Teşekkür ederiz aktardığım bu yeni gelişme için. Şimdi bir süredir yurt dışına tatile gitme planı yapanlar, hatta yurt dışında okuyacak öğrencilerle iş insanları bile vize randevusu alamamaktan oldukça dertli. Hepimizin de başına zaman zaman gelmiştir. Bu kapsamda da bu vize danışmanlık şirketleri son dönemde tartışmalı hale gelmişlerdi. Buralara yönelik, bazılarına yönelik, bu şirketlere yönelik soruşturmalar başlatıldı. Bir gidelim Arzu Kaya'ya. Bu şirketlere yönelik soruşturmanın sebebi neler Arzu? Niye böyle bir soruşturma var ve nerelerde yapıldı? Gözaltılar var mı?
2: Dilek Gül, aslında siz de ifade ettiniz, büyük bir mağduriyet söz konusuydu. O mağduriyetin üzerine geniş çaplı bir araştırma gerçekleştirildi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. İddia şu ki vize danışmanlık hizmeti adı altında hizmet veren bazı şirketler konsoloslukların ve resmi sitelerin internet sitelerine ve vize alma, online vize alma sistemlerine erişerek bir bot yazılımla buralara girerek mevcut olan randevuları toplayıp vatandaşların bu şekilde randevu almasına engel oluyordu. Ve danışmanlık şirketi adı altında da milyonlarca liralar topluyorlardı ve hizmeti de bu şekilde gerçekleştirmiyorlardı. Bu kapsamda sabah saatlerinde İstanbul başta olmak üzere 6 ilde toplamda 63 adrese operasyon düzenlendi ve operasyon kapsamında da 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş oldu. Tabii vize garantisi verdiklerini söylüyorlardı ama taahhüt ettikleri hiçbir şeyi de gerçekleştirmiyorlardı. Hizmetler verilmedi, ücretler iade edilmedi. Soruşturma kapsamındaki miktarlar da çok ciddi. Onlardan da bahsedelim isterseniz. 41 binden fazla kişiden toplamda 918 milyon liralık bir tahsilat yaptığı belirtiliyor bu şüphelilerin. Aynı zamanda şüphelilerin hesaplarında 2.8 milyar liralık para hareketi de bulunduğu yine soruşturma kapsamında tespit edilen bulgular arasında. Bazı mağdurlara ilişkin de yine incelemeler yapıldığında sadece tek bir mağdurdan bize

0: Danışmanlık ücreti adı altında 500 bin liraya kadar ulaşan miktarların toplandığı yine soruşturma kapsamında biliniyor. Aynı zamanda şöyle bir sorun da çıkıyor ortaya. Çünkü mağdurlardan kişisel veriler de toplanıyor bu kapsamda ve bu kişisel verilerin de otomatik yazılımlara aktarıldığı ve dolayısıyla yeni suçların da doğrulduğu soruşturma kapsamında araştırılan bulgular arasında ciddi ve önemli bir suçlamadan bahsediyoruz. Birçok vatandaşın mağdur olduğu bir sorundan bahsediyoruz ve bu sabah saatleri bu soruşturma kapsamında da önemli bir operasyon gerçekleştirildi.
1: Arzu, çok teşekkür ederiz. Bu operasyon detaylarını da, bu bize danışmanlık şirketlerine yönelik operasyon detaylarını da Arzu aktardı bize. Şimdi bir de Mahir Kılıç'a gideceğiz, Ankara'ya. Süreç yasası teklifi Meclis Genel Kurulu'nda dün kabul edildi ve yasalaştı. Meclisin en önemli gündemi dün buydu. Kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oy aldı Mahir. Şimdi burada konuklarımız varken sorduğumuz sorulardan biriydi. En azından benim sorduğum sorulardan biriydi. Ne kadar bir oran bekliyorsunuz diye. Kimse 400'ü söylememişti Mahir. Herkes böyle bir 380-390 dolaylarında dolaşmıştı. Çok büyük bir kabul görülüyor. Dün yaşananlar nasıldı? Nasıl yankılandı Meclis Genel Kurulu? Çok merak ediyorum. Hem de gözlemlerini de almış olalım.
2: Evet, Dilek Gül, hakikaten beklenmedik bir rakamdı. 467 tarihi bir oydu. 400'ü bulabileceği yorumlarını biz kendi aramızda yapıyorduk. Ancak bu kadar yüksek bir oran hiç beklenmiyordu dersek herhalde hata olmaz. Çerçeve yasa olarak anılan teklifin tam ismi Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun teklifi. Dün gece saatlerinde kabul edildi ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yaptığı ilk değerlendirmede zaman zaman zorluklar yaşansa da titiz bir çalışma sonucunda bu noktaya gelindiğini ifade etti. Dünyada da bir eşi benzeri olmadığını kaydetti. Üçüncü bir göze, üçüncü bir ülkeye ihtiyaç duyulmadan tamamen meclisin yerli ve milli gücü içerisinde bu noktaya, bu aşamaya gelindiğini belirtti. Yaklaşık 13 saatlik bir mesaiden bahsediyoruz. Dün saatler 11'i gösterdiğinde genel kurul çalışmaları başladı. Liderler de meclisteydi, süreci yakından takip etti. MHP lideri Devlet Bahçeli genel kuruldaki bütün oturumu kesintisiz bir şekilde takip etti ve öncesinde maddeleri geçilmeden teklif üzerinde görüşmeler başlandı. Gruplar adına konuşmalar yapıldı. MHP adına konuşan isim ise bu süreçte oldukça kıymetli bir emeği bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız oldu. Fethi Yıldız yaptığı değerlendirmede yüreğimizle gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız ifadelerini kullandı ve terörün tarihin karanlık çöp sepetine atıldığını belirtti. Bu teklifle birlikte yine DEM Parti adına ise konuşan isim eş genel başkan Tuncer Bakıran oldu. Bakıran yaptığı konuşmada bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir dedi. Kazanan 86 milyon yurttaşımız olacak ifadeleri kullandı. Yaptığı açıklamada yeni partinin tavrı çokça merak ediyordu. Farklı sesler çıkıyordu parti içinde. Dün sabah saatlerinde Özgür Özel milletvekilleriyle kapalı bir toplantı yaptı ve genel kurulda yaptığı konuşmada partinin tavrını belirledi. Evet ya da hayır noktasında bir grup kararı almadıklarını söyledi Özgür Özel. İlkesel tutumlarını hatırlattı. Kendisinin ve yönetici arkadaşların evet oyu kullanacağını söyledi Özgür Özel. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Ben ve arkadaşlarım evet diyeceğiz dedi Özgür Özel yaptığı değerlendirmede. İyi Parti ise sürecin başından bu yana muhalefetini ortaya koymuştu. Geçtiğimiz günlerde komisyonda da oldu. Yine genel kurul aşamasında da hayır oyu kullanacağı net bir şekilde kaydetti. CHP destek verdi sürece ve gece saatlerinde saat 22.30 sularında oylamaya geçildi. Tarihi bir oyla da kabul edildi. Ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli ve DEM partilerle de bir araya geldi. Bahçeli hayırlı olsun ifadesini kullandı. Kurtulmuş ise bundan sonra sürecin tıkır tıkır işleyeceğini kaydetti. Bundan sonrası da oldukça önemli. Kurullar oluşturulacak ve PKK'nın silah bırakma süreci yakından takip edilecek. Silah bırakmanın kesinleşmesi ve tehdit edilmesi halinde ise MGK kararıyla birlikte bu yasa uygulanacak diyelim. Ve söz Ankara'dan tekrar size bırakalım.
1: Çok teşekkür ederiz aktardıkların için. Dünden beri epey yoruldunuz, sağ olasın. Şimdi çok önemli tarihi bir anda tanıklık ettik diyoruz ya, gerçekten öyle. Açıklamaları şöyle bir bakalım. Mesela dedi ki Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecinin biliyorsunuz o komisyonun bir araya gelmesinde toplumun farklı kesimlerine dokunan ya da bu meseleye dokunan kesimleri ağırlayan isimdi kendisi. Çok titiz bir çalışmayla bu noktaya gelindi dedi. Sürece milletçe sahiplendiğimizi de ortaya koyduk. Özgür Özel çıktı mesela, dedi ki şehit haberi gelmemesi için barışın önünü açacağız dedi. Dervişoğlu en başından beri biliyorsunuz İyi Parti'nin bu meseleye dair şerhi var, eleştirisi var. O ne söyledi? Ettiğimiz yemine sadık kalacağız, tarihin doğru tarafında duracağız dedi. Bakırhan, DEM Parti eş genel başkanı aynı şekilde yasa taviz değildir, yenme

0: ve yenilme değildir ifadesi. Yani çok fazla siyasi partiden, siyasi kimlikler bu meseleye dair eleştirel ya da destekler nitelikte açıklamalar yaptı. Ama günün sonunda mecliste en önemli, daha doğrusu en çok özlediğimiz tablolardan biri yer aldı. Neydi? Demokrasiyi gördük, öyle değil mi? Partiler, milletvekilleri çıktılar bir meseleye dair, bu memleketin en önemli gündemlerinden birine dair kendi taraflarını, oylarını ortaya koydular. Peki kim ne yapmış? Mecliste nasıl bir oylama var? Biraz ona bakalım bu dilimde. AK Parti milletvekili sayısı bu arada 277 AK Parti'nin. Bu genel kuruldaki yasaya oy verenlerin sayısı, evet oy verenlerin sayısı 268. Katılmayan 9 milletvekili var. Yeni Parti grubu, Özgür Özel biliyorsunuz dün bir açıklama yapmıştı, çıkıp konuştu. Milletvekili sayısı 91. Evet oyu verenlerin sayısı 35. Red oyu verenlerin sayısı 54. Ve yine bu oturuma katılmayanların sayısı ise 2. DEM Parti milletvekili sayısı 56. Evet oyu verenler 55. Katılmayan 1 kişi var. Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili sayısı 46, evet oyu veren 44, katılmayan ise 2 kişi. Milletvekili sayısı CHP'nin 45, evet oyu veren 49, red oyu veren 2 ve katılmayan 14 milletvekili sayısı var. İYİ Parti'ye bakalım, red oyu 29, zaten milletvekili sayısı da 29. Dünkü genel kurulda bu kanun teklifi 467 kabul, 87 red ve 7 çekimser oy aldı bu tablo neticesinde. Peki konuşalım süreç yasası teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin, yasalaşmasının ve bundan sonraki adımlarına şöyle bir bakalım para gündemde. 12 maddelik bir yasa teklifinden bahsediyoruz. Mehmet Bey hoş geldiniz, merhabalar, selamlar.
1: Merhabalar Dilek Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Siz de dün bizim gibi çok yakından takip etmişsinizdir diye düşünüyorum. Evet. Özellikle yapılan açıklamalar, redler, evetler bunlar önemliydi. Bu kadar büyük bir katılım bekliyor muydunuz, onu merak ediyorum. Çünkü 467 çok ciddi bir rakam. Bu bize neyi anlatıyor özellikle? Memleket bunu nasıl okumalı? Bu oy oranını, bu desteği ve tabii bundan sonraki adımların ne olacağına dair tahminleriniz var mı? Bir de şunu da merak ediyorum. Asıl sınav, asıl süreç şimdi mi başlıyor? Ne dersiniz?
1: Tabii bakın, Türkiye'nin terörle mücadelesini tarihsel olarak analiz ettiğimizde Türkiye'nin neden hedefe oturtulduğuna bakmamız gerekiyor. Unutmayalım ki Türkiye sadece PKK terör örgütüyle hedefte değildi. Bundan önce Asala terör örgütüyle de Türkiye hedefteydi ve ana amaçları Türkiye'yi yıpratmak, zayıflatmak ve Türkiye üzerinden bölgesel hakimiyeti kurmak isteyen birçok odak vardı. Ve bu süreç Birinci Dünya Savaşı'nın kapanmayan cephelerinin hala devam ettiği bir savaşın devam ettirilmesi noktasıydı. Ancak unutmayalım ki terör örgütlerinin hedefleri bölgesel, jeopolitik ve uluslararası aktörlerin politikalarıyla beraber birleştiğinde birileri terör örgütlerini kullanır. Ve bu kullanım süresi, kullanım gücü, kullanım yaptırım etkisi ve ülkelerin terör örgütlerine karşı kullanma gücü, terör örgütlerinin üzerindeki üstünlük gücü ve ulaştığı uluslararası güçle de bu sürecin cevap ve soru noktası şekillenir. Ve bugün Türkiye terörle mücadele noktasında unutmayalım ki tarihsel adımlara baktığımız zaman Dilek Hanım, özellikle 84 yılında ilk saldırıyla başlayan o saldırıdan sonra Türkiye güvenlik odaklı bir döneme girdi. Olağanüstü hal uygulamaları, köy koruculuğu sistemi, jandarma ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun operasyonları ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi. Bu dönem büyük ölçüde iş güvenlik eksenli olarak yürütüldüğünü ifade etmemiz gerekiyor. Bu tarihsel süreci anlatmamız gerekiyor ki nereden nereye geldiğimiz ve siyasetin nasıl bir bugünlere geldiğinde bilinmesi noktasında önemli diye düşünüyorum. 92-99 yıllar arasına baktığımız zaman sınır ötesi mücadelenin başladığını görüyoruz ki bu arada Körfez Savaşı ile beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin çekiş güç noktasıyla beraber oluşturduğu bir boşluk alan ve burada terör odaklarının bölgesel olarak yapılanması ve kullanım şekillerinin yeniden ortaya çıkartılması ve yönetilme süreçleri, bölgedeki güç mücadeleleri ve bunun hepsinin yansımasında Adana mutabakatı ile beraber değişen bir süreç var ve bunun ötesinde sınır otosu operasyonların başladığını gördük. Yine 2000 ve 2015 yıllar arasında birçok terörü sonlandırmakla ilgili devlet olarak politikaların ortaya konulduğunu Ancak üçüncü gözlerin bu süreci

0: daha çok bozma noktasında hareket ettiklerini değerlendirdiğimizde, işte 2015 sonrası değişen, 15 Temmuz Sayın Darbe girişimi sonrası da değişen güvenlik doktriniyle beraber Türkiye'nin bugünlere geldiğinde bu politikayı devletin politikası olarak üçüncü bir el, üçüncü bir göz olmadan hukuki geçiş modeliyle bugünlere getirdiğini görmekteyiz.
1: Evet.
0: Unutmayalım ki bu yaklaşım tüm siyasi tarihi içinde çok çok önemlidir. Türkiye kurulduğu günden bugüne, Şeyh Said isyanlarından bugünlere kadar geldiğimizde, değerlendirdiğimizde birçok bu tür terör örgütüyle ilgili yasal düzenleme yapmış. Ancak bu yasal düzenlemede siyasi birlikteliğin, siyasi çoğunluğun, katılım oranlarının demokrasimiz anlamında da çok çok önemli olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü artık değişen bir dünya ve bölgemizde güç modellemesi var Dilek Hanım ve buna da
1: Belki de Mehmet Bey, bu siyasi çoğunluğun bu kadar yüksek oranda sağlanmasının altında bu saydığınız sebepler yatıyor, öyle değil mi?
0: tabii ki çok çok önemli bir noktayı söylüyorsunuz Dilek Hanım. Bakın değişen güç dinamikleri var ve güç dinamiklerinde terör örgütlerinin nasıl kullanıldığını biraz önce ifade etmiştim ve terör örgütünün unutmayalım ki çok farklı yapılanması var. Askeri yapılanması var, ideoloji yapılanması var ve aynı zamanda bu sürecin uluslararası boyutu var. Tabii biz şu anda sadece terör örgütünün silahlı kısmını konuşuyoruz. Ve silahlı kısmından sonraki ortaya çıkacak süreç çok çok daha önemli. Bugün siyasetin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük bir çoğunlukla, ki 400 aşan bir süreçtir biliyorsunuz, anayasanın değişmesi için mecliste 400 oya ihtiyaç varken 467 gibi çok büyük büyük bir
1: Çok büyük.
0: katılımla bu süreç gerçekleşti ve unutmayalım ki devlet değil terör örgütü silah bırakmak zorunda ve burada izlenen yol şu: tasfiye, teyit ve hukuksal sistemin başlaması. Hukuksal sistemde de terör örgütü mensuplarının bireysel başvurusuyla başlayacak. Eğer bireysel başvuruyu yapmazlar ise yine terör örgütü mensubu olarak değerlendirecekler.
1: Şunu da bir sorayım. Ben ondan sonra o teknik aşamaya dair fikirlerinizi de öğrenmek isterim. Bir de muhalefetin bir kısmının da şerhi var. Yapılan açıklamalar da var o şerhe dair. Yani neden itiraz ettiklerine dair, sürece dair ifadeleri var muhalefetin bazı kesiminin. Nasıl yorumlarsınız bu itirazları?
0: Bakın, bu demokrasinin içinde olması gereken bir
1: Şüphesiz.
0: süreç. Ve siyasi partilerin de kendi ideolojileri, kendi plan ve prensipleri ve kendi kuruluş amaçları doğrultusunda bir yol izlediklerini görüyoruz ki bu Türk siyaseti açısından da çok çok önemli. Ve hoşgörü ve yaklaşım noktasına baktığımız zaman çok çok önemli bir süreç ve ilk defa taraflar birbirlerini çok ince ayrıntısına kadar dinleyerek bu süreçte oylama haklarını kullandılar. Ve kullandıktan sonra da çok büyük bir çoğunlukla terör noktasında, unutmayalım ki bugün bu ülkenin Edirne'sinden Kars'a, Trabzon'undan Antalya'sına, İzmir'inden Diyarbakır'ına her toprağında şehit kanı vardır. Ve bu şehit kanının karşılığında bu coğrafyada barışı sağlamak ve bugün güçlenen Türkiye'nin terörsüz Türkiye ile beraber terörsüz bölge stratejisine dayanan bir stratejide ortaya koyduğu politikaların hem Türkiye için hem de gelecekte coğrafyamız için ne kadar stratejik bir hamle olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve siyasi partilerin de bu süreçte izledikleri politikalar, tabii ki kendi plan ve prensipleri doğrultusundaki izledikleri politikalar, bu da demokrasinin içinde olması gereken doğal bir sonuç olarak değerlendirmemiz gerekir.
1: Peki, şunu da merak ediyoruz. Şimdi yasanın uygulanabilmesi için örgütün varlığının sona ermesi ve silahların teslim edilmesiyle ilgili güvenlik kurumlarının tespiti olacak. Ve elbette Milli Güvenlik Kurumu'nun teyidi söz konusu. Tüm bu teyitler, saha içi denetimler yapıldıktan sonra süreç aslında hız kazanacak ve ilerleyecek. Bu şartları biraz da Orta Doğu bölgesini düşünerek de soruyorum bunu elbette. Bu şartları pratikte ilerletmek, işletmek kolay mı, zor mu, nasıl yapılacak? Ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii bakın, yasa şunu söylüyor. Diyor ki terör örgütleri tamamen, yani KCK yapılanması tüm boyutlarıyla kendisini tamamen feshettiği ve feshettikten sonra bunun teyit edilmesi ve hukuksal sürecin başlatılması noktası. Tabii Türkiye'nin bu yasa, 12 maddelik yasayla beraber bir yürütme kurulu var bu yasada. Ve bu yürütme kurulunun başkanlığına da baktığınız zaman Cumhurbaşkanı yardımcısı tarafından oluşturulacak bir yapılanmayla bu süreç var.

0: Yine yürütmenin diğer noktasında İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı var ve Adalet Bakanlığı ile beraber değerlendirdiğimizde. Tabii bu 12 maddeden sonraki çıkacak olan yürütme ve yönetmeliklerle nasıl şekilleneceğini daha açık bir şekilde göreceğiz. Ancak unutmayalım ki burada esas nokta devletin yaklaşımı noktasındaki izlediği politikalardır. Hı. Tabii burada şurası çok çok önemli. En çok da sorulan soru kim yaralanacak, kim yaralanamayacak ve hangi suçlar kapsamda olacak? Bu tamamen henüz daha toplum tarafından tam bilgilendirilmiş bir nokta değil. Oysa bu işte bu süreçten sonra daha netleşecek ve devletin silahsızlandırmayı nasıl yöneteceğinin şekilleri belirlenecek ve yargısal denetimin nasıl işleyeceğiyle ilgili tüm yönetmeliklerin ortaya çıkacağı bir süreci ifade ediyor ki burada yürütme bunları belirledikten sonra zaten 6 aylık bir süre var. 6 aylık sürenin süre zarfı içinde bu sürece katılmayan terör örgütleri mensupları yine terör örgütü noktasında terör örgütü mensup olarak değerlendirecek ve Türkiye terörle mücadeledeki etkin kararlılığını yine sahada uygulayacağını ifade etmemiz gerekiyor. Unutmayalım ki burada en hassas nokta kamu vicdanı. Ve bu kamu vicdanındaki ana nokta bugün cezasızlık olarak algılanırsa bu kamu vicdanı çatışmaya getirir. Ben ilk günden beri sizinle yaptığınız programlarda hep bunu söylüyorum. Unutmayalım ki toplumsal uzlaşma kamu vicdanıyla beraber birleşmesi lazım.
1: Mehmet Bey, bunun eğer mesela sağlanabilmesi için peki ilerleyen süreçte neler yapılması gerekiyor? Şunu da mesela söyleyerek hemen sorumu tamamlayayım. Çünkü barışı herkes istiyor. Toplumun büyük bir kesimi de esasında bu yasaya olumlu bakıyor. Şerhler olabilir, eleştiriler olabilir. Muhalefet de barışı istemiyoruz demiyor zaten. En azından yapılan açıklamalar böyle. Toplumun da yasaya olumlu bakışı söz konusu. Dolayısıyla kamu vicdanından bahsediyorsunuz. Bu nasıl sağlanabilir, nasıl anlatılabilir önümüzdeki süreçlerde?
0: Tabii bakın şu anda çok hassas bir saç kadar ince, bıçak kadar keskin bir çizgidir. Öyle. Ve bu çizgiyi devlet adaletle, güvenlikle ve toplumsal barış çizgisiyle beraber sağlayacak adımları da beraberinde atacaktır. Unutmayalım ki bu süreç 6 ayın sonucunda netleşecek olan şekillenmeyle beraber değerlendirilmesi gerekiyor. Ve bundan sonra Türkiye'nin hem güvenlik doktrini, dün hem toplumsal bakış noktası, hem de bölgesel terör noktasındaki gelişmelerin karşısında Türkiye'nin 86 milyonunun 43 milyonunun birbiriyle akraba olduğu gerçeğini hatırlattığımızda kültürel benlik ve uzlaşı noktasında bir bütün olan Türkiye'nin zaten birileri tarafından kullanılan terör örgütü tarafından bugün bu hallere getirilmesindeki en etkin noktanın misyonun ve ideolojinin yok edilmesi stratejisine dayandığını ifade etmemiz gerekiyor. Burada ideolojiyi yok edemez isek terör örgütü adını değiştirerek farklı bir yapılanmayla tekrar birilerinin kullanabileceği bir aparat olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, belki içeride biz terör örgütünü tamamen bitirmiş olabiliriz. Ancak dışarıda terör örgütünü yönetenlerin, yönlendirenlerin, kullananların hala bölgemizdeki güç çekişmesi noktasında bu terör örgütlerini vekil aktör olarak hem Suriye'de hem Irak'ta hem de başka cephelerde karşımıza çıkarttıklarını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla biraz önce ifade ettim. KCK'nın tüm yapılanmaları, Avrupa'daki yapılanmaları da dahil olmak üzere tüm süreçleri özellikle STK yapılanmaları da dahil olmak üzere ki artık baktığımız zaman askeri, siyasi ve ideolojik yapılanmasının haricinde bu terör örgütünün bir diaspora yapılanmasında var olduğunu gördüğümüzde tamamen bunların birlikte bu süreçte dahil edilerek ortadan kaldırılması ve tarihin kirli yerlerinde çöp sepetinde yerini almasını sağlamak tamamen topyekun olarak mücadeleyle mümkün olabilecektir. Yoksa yine birileri bu noktada terör örgütlerini bize karşı kullanmaktan çekinmeyeceklerdir. Dün olduğu gibi bugün de bu eylemlerinden vazgeçeceklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü ideolojinin yok edilmesi, kullanılabilen aparat olarak gördükleri terör örgütüne yaşamsal alan sunanların yaşamsal alandaki etkinlikleri kırması çok çok önemli.
1: Çok çok teşekkür ederim. Doktor Mehmet Bozkuş değerli katkılarınız için sağ olun.
0: Var teşekkür olun ediyoruz.
1: Teşekkürler. Devam edelim gündemin geri kalanına bakmaya. Kuşadası Belediyesi'ne yönelik rüşvet, itikap ve İtikap suçlamalarıyla düzenlenen operasyonda adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Cuma günü İzmir, Aydın ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Aralarında Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü ile eski belediye başkan yardımcısı ve zabıta müdürünün de bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 14'ü tutuklandı. 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı efendim. Bu arada Etimesgut Belediyesi'nde belediye başkan vekilliğine 21 oy alan Seda Dilber seçildi. CHP'li Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanması ve görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisi başkan vekili seçmek üzere toplandı. Seçimde AK Parti ve MHP aday göstermedi. Seçim CHP'nin adayı Seda Dilber ve yeni partinin adayı Mehmet Özdemir arasında yapıldı. Üçüncü turda biten oylama sonucu Seda Dilber, AK Parti ve MHP'nin de oylarıyla Etimesgut Belediyesi Başkan Vekili oldu. Belediye Meclisi'nde yeni partinin 17, CHP'nin 11, Cumhur İttifakı'nın ise toplam 12 üyesi bulunuyor. Seçime dair CHP Sözcüsü Müslüm Sarı'dan da bir paylaşım geldi. Etimesgut'ta demokrasi ve halkın iradesi kazandı. Etimesgutluların sandıkta ortaya koyduğu iradeyi koruyarak Etimesgut'a hizmet etmeye aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadelerini kullandı efendim. Avusturya Başbakanı Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Stoker'ı Beştepe'de kabul etti. Ardından bir basın toplantısı düzenlendi. AB'ye çağrıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestisi herkesin menfaatine dedi.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım.
3: Gümrük Birliği ve vize serbestisi başta olmak üzere birçok başlık ele alındı. Türkiye ve Avusturya arasındaki ikili ilişkilere dikkat çekildi.
2: Sayın Stoker'i Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum. Tarihi ve köklü ilişkilere sahip ülkelerimiz arasında üst düzey ziyaretlerin sürekli olmasını arzu ediyoruz. Hiç şüphesiz nüfusu 400 bini aşan Avusturya Türk toplumu iki ülkenin ortak değeri ve zenginliği olmayı sürdürüyor. Bu minvalde Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık.
3: Avusturya Başbakanı Stoker Ankara'ya geldi. Beştepe'de resmi karşılama töreni gerçekleştirildi. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Avusturya Başbakanını kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Stoker'in görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.
2: Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz. Bu köklü ve istikrarlı ilişkileri daha da geliştirmek üzere mevcut karma ekonomik komisyon mekanizması yerine ekonomik ve ticaret ortak komitesinin tesis edilmesinin çok daha faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah bu yıl sona ermeden komitenin ilk toplantısını da gerçekleştiririz.
3: Avusturya Başbakanı Stoker de ikili ilişkilere dikkat çekti.
4: Türkiye çok önemli ve kilit bir ülke. Rusya ve Ukrayna savaşı sona ermeli. Türkiye'nin bu konudaki çabalarını takdir ediyoruz. Avusturya'nın sizi desteklediğini ifade etmek istiyorum. Diplomasi ve diyalog, şiddetin kaldırılması için tek çözüm.
1: Şimdi İran Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için Amerika Birleşik Devletleri'nden savaş tazminatı talep etmişti. Bu talebin hiçbir müzakerede dile

0: getirilmediğini söyledi ABD Başkanı. Hatta dedi ki o zaman biz de İran'dan tazminat talep ediyoruz öldürdükleri insanlar için.
1: ABD Başkanı Donald Trump İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir kez daha ABD'nin İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savundu. Ablukanın devam ettiğini söyleyen Trump, Boğaz açık dedi. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.
0: Bu arada İran'a dair en önemli sorulardan biri hiç şüphesiz dini lider Müçteba Hamaney'in nerede olduğu. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian Hamaney ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Sağlık durumu da gayet iyi dedi ve Müçteba Hamaney'in ofisi de ordu komuta kademesine yeni atanan 6 ismi duyurdu. Bir bakalım kimmiş onlar.
2: İran dini lideri Müçteba Hamaney ordu komuta kademesine yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise Hamaney'in sağlık durumu hakkında konuştu. Hamaney'in ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumer Saydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığına getirildi. Pezeşkian, Hamaney'in siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamaney'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
3: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
2: Pezeşkian 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçteba Hamaney ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamaney ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
0: Şimdi piyasalara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde açıklanacak enflasyon verisi öncesinde faiz beklentilerinin etkisiyle altın yeniden yükselişte. Küçük bir yükseliş ama yükselişte. Altın 2 ayı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktı diyebiliriz. Dolarda da küçük küçük yükselişler sürüyor. Piyasaların son durumunu da Kaan Uçar takip ediyor. Kaan, ne söylüyor piyasalar bugüne dair bize?
4: Evet Dilek Gül, sizin de söylediğiniz gibi altın 2 ayın en yüksek zirvesinde biz de Kapalı Çarşı'dayız. Fatih Mehmet Coşkun kameraman arkadaşımla birlikte hemen sizlere ekranı göstersin. Fatih Mehmet Coşkun şu anda gram altın 6691.

yani 6700'e doğru yaklaşmış durumda. Bu rakam dün 6677 liraydı. Yani daha doğrusu bir günde 20 liralık bir yükseliş oldu altının gramında. Çeyrek altın şu anda 10.765 lira. Bu rakam yine dün 6720 lira bandındaydı. Yine çeyrek altında da düne göre 40 liralık bir yükseliş oldu. Tabii bu rakamlar geçtiğimiz hafta, yani mesela çeyrek altın geçtiğimiz hafta pazartesi günü 9900 seviyesindeydi ama geçtiğimiz haftadan bugüne oldukça fazla yükseliş oldu.

0: altında. Tam altını da söyleyelim. Şu anda 42.878 lira olan tam altın dün 42.723 liraydı. Gümüşü de söylemek istiyorum. Yine bu seviyelerde 99.100 civarındaydı gümüş. Şu anda da yine 99 lira. Gerçi şu an bu rakam gördüğünüz kilogram ya. 99.000 bir kilo gümüş. Bir gramı ise yine 99 liraya denk geliyor. Tabii ons altında da geçtiğimiz haftadan bugüne yükseliş oldu. Yaklaşık 350 dolarlık bir yükseliş oldu ons altında. Yine dolar ve euro bazında da dediğiniz gibi küçük küçük yükselişler var. Peki neden? Asıl önemli olan sorunun cevabı şimdi söylemek istiyorum. Bu geçtiğimiz hafta çarşamba ve cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verileri açıklandı ve bu veriler beklenenden biraz daha düşük geldi. Bu durumda doları ve euroyu biraz daha baskıladı. Yani doları biraz daha baskıladı. Şu an dolar 47.72 civarlarında seyrediyor. Euro'da da yine benzer bir durum var. Yine euro 54.900 civarında seyrediyor. Bu açıklanan veriler altını da yükseltti. Biraz daha riski arttırdı. Altını yükseltti. Dolar da biraz daha baskılandı. Piyasanın aslında şu anda beklenen durum şu. Eylül'de FED rakamlarını açıklayacak. Ancak ondan önce yarın Amerika'da tüketici enflasyon verisi açıklanacak. Aslında piyasaların şu anda gözü kulağı bu verilerde. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Arkamda kalabalığı görüyorsunuz. Şu an tabii sabah saatleri olduğu için biraz daha yoğunluk az. Ancak kuyumcularla konuştuğumuzda, esnafla konuştuğumuzda dediler ki hani altın yükseldi ama müşteri potansiyeli, müşteri beklentisi hala değişmedi. Yani almaya gelen de yok, satmaya gelen de yok. Hatta birkaç şey dedi. Hani galiba düğünler de yok. Hani galiba insanlar artık düğüne altın almıyorlar galiba. O yüzden alış satış da yok. Yani almaya gelen de yok, satmaya gelen de yok dediler. Son cümleyi de söylemek istiyorum. Piyasaların şu anda gözü yarınki Amerika'da açıklanacak olan tüketici enflasyon verisinde. Çünkü bu veri neden önemli? Çünkü piyasayı etkileyecek olan altında da dolarda da etkisi olacak bir veri. Şu anda dediğim gibi piyasanın gözü yarın açıklanacak olan tüketici enflasyon verisinde.
1: Kaan, çok teşekkür ederiz. Düğünler tabii var ama almak biraz zor maalesef. Ama altının yükselişi yatırımcı için de tabii büyük bir avantaj. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek, Büyük Birlik Partisi kurucusu, genel başkanı daha doğrusu Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle dün bir araya geldi. Olayın bir kaza olmadığı ve örgütsel bir cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar bulunduğunu söyledi. Gürlek, HTS ve uçuş kayıtlarının silindiğinin tespit edildiğini açıkladı. Ekledi, sonuna kadar gideceğiz.
2: Burada dediğim gibi bir örgütsel anlamda bir eylem var. Bu örgütsel anlamda eylemin en karanlık noktasına kadar, yani her örgüt, yani bu eylemde görev alan kim varsa sonuna kadar gideceğiz. Bu da bizim size sözümüz, bizim görevimiz bu.
3: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında sonuna kadar gidileceğini söyledi. Cinayet olduğu yönünde derin bağlantılar var dedi.
2: İnceleyince bu işin bir kaza olmadığı, yani rahmetlinin belirli bir kesimin hedefine girdiği, özellikle o tarihlerde 2007 ve 2010 tarihlerinde FETÖ silahlı terör örgütü palazlanmaya başladı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve daha sonradan da bir örgütsel bir eylem olarak, bir organizasyon olarak söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var.
4: O Türk dünyasının lideri!
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2009 yılında helikopter kazası sonrası hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle bir araya geldi. Gürlek, soruşturmaya dair Yazıcıoğlu'nun ailesine bilgi verdi. HTS kayıtlarının silinmesinin örgütsel çalışma olduğunu ifade etti.
2: İlk olay gerçekleştiği an olay yerine giden iki tane askeri personelin, askeri yüzbaşının helikopterin kara kutusunu söken ekibin daha sonradan Cumhurbaşkanımızın 15 Temmuz'da Marmaris'teki konutunda derdest etmeye giden ekip olduğunu biz öğrendik. Özellikle o tarihlerde ilk olaya müdahale eden kaza kırım ekibinden tutun da yani ilk gelen askeri ekip, mühimmat ekibi, onları inceliyoruz şu an. Burada HTS kayıtlarının, o tarihteki uçuş kayıtlarının, radar kayıtlarının silindiğini tespit ettik. Bunların hepsi bir örgütsel çalışma.
1: İzmir'de evde çıkan yangında 4 yaşındaki çocukla anneannesi hayatını kaybetti. Çiğli ilçesi Şirintepe mahallesinde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evde yapılan kontrolde 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın'la 56 yaşındaki anneannesi Rezan Korkmaz'ın maalesef cansız bedenleri bulundu efendim. Olay yerindeki incelemenin

0: Ardından anneanne ile torununun cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mersin'de evinin önünde oturan 80 yaşındaki bir adam uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Bir süredir tedavi görüyordu ancak kurtarılamadı.
1: Canice saldırdı, boynunu kırmaya çalıştı. Yere yatırıp başını defalarca tekmeledi. Yaşlı adam 18 günlük yaşam savaşını kaybetti. Olay 24 Temmuz'da Mersin Erdemli'de yaşanmıştı. 80 yaşındaki Hasan Hüseyin Belen evinin bahçesinde oturuyordu. O sırada başında kask olan saldırgan geldi. Bir anda yaşlı adama saldırmaya başladı.
2: Bu düşmanlıkta değil, bir nefrette değil, bu canavarca bir ruh hali.
1: Aldığı darbelerle yaralanan yaşlı adam yere yığıldı. Bir süre sonra kızı geldi. Olan bitene anlam veremedi.
2: İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm.
1: Durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Bahçedeki güvenlik kamerasını izleyen ekipler saldırganı tespit etti. Gözaltına alınan saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşlı adamsa 18 gün sonra hayatını kaybetti.
0: Şimdi İstanbul'u gezen Güney Koreli bir yayıncı bir erkeğin tacizine uğramıştı. Çok da iğrenç bir haldi gerçekten. Genç kadını bir süre takip ediyor, zorbalıyor, taciz ediyor. O şüpheli polis tarafından yakalandı ama para cezası kesildi.
1: Genç kadına yaklaştı, ısrarla sorular sordu.
3: I don't understand. I don't understand. English.
1: Bir süredir İstanbul'da gezen Güney Koreli yayıncı Vitcheni Beyoğlu'ndaydı. Taksim'de sokakta yürürken canlı yayın açtı. O sırada yanına yaklaşan bir kişi genç kadını sözlü olarak taciz etti. Beraber kalalım diyerek ısrarla genç kadını takip etti. Türkçe bilmediğini söyleyen Güney Koreli yayıncı takipçileri söylenenleri kendisine çevirince şok oldu.
4: Arkadaş.
3: I don't understand. Me and you what?
1: Bu sözlerden rahatsız olan genç kadın adımlarını hızlandırdı. Tacizci de bir süre sonra peşini bıraktı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Sarıyer'de gözaltına alınan AA'ya cinsel taciz suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 1764 lira para cezası uygulandı.
0: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki annesinin sopayla döven saldırgan tutuklandı. İddiaya göre Türkmenören mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki İslim Ye, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Ye tarafından evinin bahçesinde bu şekilde sopa ve yumrukla öldüresiye darp edildi. Yaralanan kadın komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın gözaltına aldığı bu saldırgan oğul tutuklandı. Şüphelinin İsviçre'de eşini öldürmek suçundan cezaevinde yattığı ve tahliyesinin ardından 10 gün önce Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. Bu rastgele sıkılan kurşunlardan biri az kalsın yine bir cana mal olacaktı. Aksaray'da evinde oturan kadın yaralandı. İki çocuk annesi Leyla Güneş Aksaray'daki evlerinde pencerenin önündeki kanepede oturuyordu. O sırada pencere camı birden kırıldı. Kadın kanlar içinde kaldı. Bacağından yaralandığını gören Güneş hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Hastaneye kaldırılan kadına mermi isabet ettiği ortaya çıktı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Sıcaklık rekorlarının peş peşe kırıldığı Avrupa kıtasında orman yangınları söz konusu ve bir mücadele var. Fransa, Yunanistan ve İspanya'da söndürme çalışmaları sürerken iklim krizinin bölgeye maliyetinin yüzlerce milyar euroya ulaştığı belirtiliyor.
1: Bir yanda rekor kıran sıcaklıklar, diğer yanda kasıp kavuran yangınlar. Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak aylarını yaşarken Fransa, Yunanistan ve İspanya'da alevlerle mücadele sürüyor. Fransa'nın güneydoğusundaki Drôme vilayetinde bir haftadır devam eden yangın henüz söndürülemedi. Yaklaşık 400 hektar alanın yandığı belirtilirken 17 vilayette yangın riskinin yüksek olduğu açıklandı. Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi.

0: Bölgesinde çıkan yangın nedeniyle de yüzlerce kişi tahliye edildi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle alevlerin dağlık alana doğru ilerlediği, bunun da söndürme çalışmalarını güçleştirdiği belirtildi. İspanya'nın Huelva bölgesinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle ise yaklaşık 500 kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yüzlerce görevli ve hava aracı alevlerin kontrol altına alınması için mücadele ediyor. Alevlerle mücadele devam ederken Batı Avrupa kayıtlara geçen en sıcak Haziran ve Temmuz aylarını yaşadı. Kopernikus İklim Değişikliği Servisi, bölgedeki 2 aylık ortalama sıcaklığın 21,6 dereceye ulaştığını, denizlerdeki yüzey sıcaklığının da rekor kırdığını açıkladı. Fransa, İspanya, Avusturya ve Macaristan'ın yanı sıra İngiltere, İrlanda ve İzlanda'nın bir bölümünde kurak şartlar gözlendi. Sen, Ren ve Tuna dahil nehirlerin debisi olağan dışı seviyelere indi. Nehir taşımacılığından enerji üretimine, tarımdan turizme kadar birçok alan zarar görürken, ekonomistler iklim krizinin bölgeye maliyetinin şimdiden yüzlerce milyar euroya ulaştığını belirtiyor.
1: Kolombiya 7.4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Deprem nedeniyle en az 160 kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce binanın hasar aldığı belirtildi. Deprem ülkenin batısındaki Choco bölgesinde büyük yıkıma yol açtı. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi. Deprem nedeniyle 132 kişi hayatını kaybederken 700'den fazla kişi yaralandı. Cumhurbaşkanı'nın açıklamasına göre en az 61 bina çökmüş durumda. Hasar tespitine yönelik çalışmalarda 1500 yapının zarar gördüğü belirtiliyor. Depremin ardından hükümet ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntı başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Yine Choco yönetimi 4.6 büyüklüğünde bir artçı depremin daha meydana geldiğini duyurdu efendim. Bu arada Venezuela 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki deprem yaşamıştı ve burada da hayatını kaybedenlerin sayısı 6000'in üzerindeydi. Kilo kontrol tabletlerinin tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
2: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
1: AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında İstanbul'da bir program düzenlendi. Hayatını kaybeden teşkilat mensupları anıldı ve milletimizle çeyrek asır Türkiye geleceğe hazır temalı bu programda partinin 25 yıllık çalışmaları paylaşılırken kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film de gösterildi.
3: Hayatını kaybedenler için dualar edildi, mevlit okundu. AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında hayatını kaybeden teşkilat mensupları İstanbul'da anıldı.
4: Onların emekleri, çalışkanlıkları, duaları sayesinde kenetlendik, bugünlere geldik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.
5: Ayrıca bu akşam yine az önce ifade ettiğimiz gibi 39 ilçemizde de kıymetli teşkilat mensuplarımız için ilçelerimizde bir arada olacağız.

0: İstanbul'da AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü nedeniyle milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır temasıyla bir program düzenlendi.
1: Bundan tam 25 yıl önce 14 Ağustos 2001 tarihinde Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek milletimizin bağrından doğan bir hareket yola çıktı. Bugün ortaya konulan irade yalnızca yeni bir siyasi partinin kuruluşu değildi. Aynı zamanda değişimin, demokrasinin ve güçlü Türkiye idealinin yeniden yükselişiydi.
0: Programda AK Parti'nin kuruluşundan bu yana parti teşkilatında görev alan ve hayatını kaybeden partililer anıldı. Ayrıca AK Parti'nin geçen 25 yıldan bugüne çalışmaları paylaşıldı. Programda AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümüne özel hazırlanan film gösterimi de gerçekleştirildi.
2: Hizmetlerle gönülleri...
3: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kalmışken Ticaret Bakanlığı da okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini arttırdı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünler Ticaret Bakanlığı tarafından piyasadan kaldırılacak.
4: Okulların açılmasına yaklaşık bir ay kaldı. Kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler de hız kazandı.
5: Okul malzemeleri ve kırtasiye ürünleri...
4: Ticaret Bakanlığı 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine dönük denetimlerini artırdı. Denetimlerde okul çantası, beslenme çantası, kalem, defter, silgi, yapıştırıcı gibi ürünler içinde barındırdığı kimyasallar bakımından inceleniyor. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri, kordon ve bağcık gibi unsurlar da incelemeye tabi tutuluyor. Tehlikeli ya da riskli görülen ürünler laboratuvar ortamına yönlendiriliyor. Ayrıca ürünler etiket ve tüketiciyi bilgilendirme yönünden de inceleniyor. Denetimlerde güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanacak. İlgili imalatçı ve ithalatçılara da idari yaptırım uygulanacak. Ayrıca vatandaşlar güvensiz ürünlere ilişkin bilgilere de erişebilecek. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan güvensiz ürün bilgi sistemi üzerinden takip edilebilecek. Bakanlık açıklamasında alışveriş yaparken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkat çekildi. Kırtasiye ürünlerinde imalatçı ve ithalatçının açık isim ve adresinin bulunması gerektiği belirtildi. Çocuk kıyafetlerinde de Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturacak unsurlara dikkat edilmesi gerektiği kaydedildi.
3: İngiltere'de sokak sanatçısı Banksy'nin eserleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Ünlü sanatçının yalnızca 3 eseri için temizlik, güvenlik ve diğer işlemlere kamu kaynaklarından yaklaşık 150 bin sterlin harcandı.
4: Dünyanın en ünlü sokak sanatçılarından Banksy'nin İngiltere'ye maliyeti 150 bin sterlini geçti. Banksy'nin son dönemde yaptığı 3 çalışma nedeniyle yürütülen temizlik ve güvenlik faaliyetlerinin ciddi bir maliyeti olduğu açıklandı. En büyük harcama 85 bin sterlini aşan maliyetiyle başkent Londra'daki yüksek mahkeme binasına yapılan duvar resmine yapıldı. Adalet Bakanlığı bir yargıcın elindeki tokmakla bir protestocuyu dövdüğünü tasvir eden eser için 85 bin sterlinden fazla harcama yapıldığını açıkladı. Tarihi binanın duvarındaki boyanın temizlenmesi için lazer teknolojisinden yararlanıldı. Nisan ayında da Londra'daki Waterloo Palace'a yerleştirilen yüzünü taşıdığı bayrakla kapatan bir adam heykeli tartışma yaratmıştı. Eser nedeniyle yaklaşık 60 bin sterlin harcandı. Banksy, 2024 Ağustos'unda da bir polis nöbet kulübesine pirana balıkları çizmiş, kulübenin kaldırılması yaklaşık 2200 sterline mal olmuştu. Eserin daha sonra bir müzede sergilenmesine karar verilmişti. Durum ülke içinde tartışmaya neden oldu. Muhafazakar siyasetçi Nick Timothy, kamu binalarına zarar veren sanatçıların ortaya çıkan masrafları karşılaması gerektiğini savunuyor. Sanat eleştirmeni Estelle Lovatsa, Banksy'nin eserlerinin turizme katkı sağladığını ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırdığına dikkat çekiyor.
3: Bu dilimi noktalıyoruz ama saat başında devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Çiğ besinlerdeki mikroorganizmaların pişmiş veya doğrudan tüketilen gıdalara temasının engellenmesi gıdalarda çapraz bulaşma riskini önler. Gıda ile temas eden herkesin el yıkama kurallarına uyması, çalışma alanlarının ve ekipmanların sürekli sterilizasyonu esastır. Et, tavuk ve yumurta gibi riskli gıdaların zararlı bakterilerden arınması için iç sıcaklığının güvenli seviyelere ulaşması gerekir.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ve saatlerimiz 11'i gösteriyor. İkinci dilimle karşınızdayız. Devam ediyoruz gündeme bakmaya. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik bir operasyon yapıldı. Arzu Kaya takipte bu operasyonu. Detaylarını Arzu'ya soracağız. Arzu, gözaltı sayıları sende. Operasyon kaç ilde gerçekleşti? Alalım detayları lütfen.
2: İstanbul başta olmak üzere 6 ilde operasyon gerçekleştirildi ve 49 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Bugün sabah saatlerinde 63 ayrı adrese baskın düzenlendi ve çok ciddi iddialar var soruşturma kapsamında. Büyük mağduriyetler yaratılmıştı. Vatandaşların vize randevusu bulamaması noktasında aslında bazı vize danışmanlık şirketlerinin konsolosluklar ve yetkili site aracı kurumlarının randevularının alınması noktasında bot hesaplarla birlikte bu randevuları kendi sistemlerine çekip vatandaşların böylelikle randevu alamaması noktasında büyük mağduriyetler yaratıldığı da soruşturma kapsamında dikkat çeken noktalar arasında. Yine büyük miktardaki paralardan bahsedeceğim sizlere. Çünkü 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira tahsilat yaptığı belirtiliyor bu sözde vize randevu.

0: Şirketlerin yine hesaplarında 2.8 milyar lirada para hareketi tespit edildi. Tabii soruşturma kapsamında bazı mağdurlardan da tek bir kişiden olmak üzere 500 bin liraya kadar ulaşan miktarların talep edildiği de yine belirtiliyor. Aynı zamanda bu vize şirketlerinin size randevu bulacağız diyerek vatandaşların pasaport bilgilerini aldığı, fotoğraflarını temin ettiği ve soruşturma kapsamında da vatandaşlara ait kişisel verileri otomatik yazılımlara aktarıp aynı zamanda kişisel verileri usulsüz bir şekilde kullanma suçu da işlediği yine iddialar arasında. Ciddi bir soruşturma demiştik. İstanbul başta olmak üzere 6 ilde operasyon gerçekleştirildi. 49 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu vize danışmanlık şirketlerinin konsolosluğun sistemine girerek bir bot yazılımla aslında randevuları ele geçirip vatandaşların da bu randevuyu almasını engellediği soruşturma kapsamında belirlenmiş oldu.
1: Arzu, teşekkür ederiz. Sağ olasın operasyonun detaylarını aktardığın için. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı soruşturmasında da 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu operasyona dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı çalışmaları kapsamında bu dosyanın yeniden ele alındığını açıkladı. Teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturmada HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Bakan Gürlek soruşturmanın tek amacının menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi. Dünden beri Habertürk Ankara ekibimiz süreç yasası teklifini yerinde, mecliste, genel kurulda takip etti. Yoğun bir gündemdi onlar için. En önemli, en yakından havayı da oradaki muhabir arkadaşlarımız hiç şüphesiz kokladı. Mahir, yüksek bir temsiliyet söz konusu, eleştiriler vardı. Az önceki yayında da aktardık. Destekler vardı. Nasıl kabul edildi, nasıl gelindi bu aşamaya ve dün kimler ne söyledi?
2: Evet, Dilek Gül, yüksek bir oyla, hatta tarihi bir oyla kabul edildi teklif. Tam 467 isim evet oyu kullandı ve genel olarak da mecliste yüzlerin güldüğünü belirtebiliriz. Dün akşam boyunca, mesai boyunca daha doğrusu, ilk değerlendirmeyi de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yaptı. Zaman zaman zorluklar yaşansa da tıkır tıkır işleyen bir süreç olduğunu ifade etti ve bu noktaya gelindiğini söyledi. Aynı zamanda Türkiye özgü bir model olduğunu da kaydetti Meclis Başkanı. Herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan tamamen yerli ve milli meclisin gücü içinde bu çalışmanın ortaya konulduğunu kaydetti. Yaklaşık 13 saatlik bir genel kurul mesai sayesinde liderler de bu süreci yakından takip etti. Gruplar adına da konuşmalar gerçekleştirildi. MHP adına konuşan isim Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız oldu. Yüreğimizde, gönlümüzde terörist Türkiye'nin yanındayız dedi Fethi Yıldız ve terörün tarihin karan çöplüğüne gömüleceğini kaydetti. DEM Parti adına konuşan Tuncer Bakıran ise şu ifadeleri kullandı. Bu yasa ve süreç taviz değildir, yenme ve yenme değildir dedi. 86 milyonun sürecin sonunda kazanacağını kaydederken tavrını çok merak eden partilerden bir tanesi Yeni Parti'ydi. Sabah saatlerinde Genel Başkan Özgür Özel milletvekilleriyle bir kapalı grup toplantısı da yaptı. Evet ya da hayır anlamında bir grup kararı alınmadığını kaydetti Özgür Özel. Kendisinin ve yönetici arkadaşlarının, yani grup başkan vekillerinin evet oyu kullanacağını kaydetti. Fakat grubu serbest bıraktı Özgür Özel. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız dedi ve evet oyu kullanacağını kaydetti. İYİ Parti ise hem komisyon hem de genel kurul aşamasında bu teklife karşıydı ve 29 vekilin tamamı red oyu kullandı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi grubu da bu teklife yasa veren grup, destek veren gruplardan bir tanesiydi. Maddeler tek tek oylanıp görüşüldükten sonra bu defa geneli üzerinde saat 22-22.30 sularında oylama yapıldı ve tam 467 milletvekili bu teklife destek verdi. Evet oyu kullandı. Oylama yapıldıktan sonra da Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP lideri Devlet Bahçeli ve DEM Partili isimlerle bir araya geldi. Kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Bahçeli meclisten ayrılırken hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Numan Kurtulmuş ise son bir değerlendirme yaptı. Bu sürecin siyasi partiler elinde, millet tarafından sahiplendiğini kaydetti ve bundan sonra da sürecin tıkır tıkır bir şekilde işleyeceğine devam edeceğini söyledi Numan Kurtulmuş.
1: Mahir, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın aktardıkların için. Mahir Kılıç, Meclise Genel Kurulu

0: Da diğer arkadaşlarımızla bu süreci takip etti ama bize dün gün boyu özel yayınlarla destek veren, süreci anlamamızı sağlayan Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'e de bu süreci soracağız elbette. Nasuhi abi hoş geldin, selamlar.
1: Merhabalar Dilek, çok teşekkür ederim.
0: Ne güzel yayınlar yaptın. Evet. Eline emeğine sağlık.
1: Ya çok teşekkür ederim. Bütün arkadaşlarımız, başta Aykut olmak üzere teknik ekibimiz, hakikaten çok ilgi de gördü. Geri dönüşleri de öyle. Senin de takdirin için tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ama gündemi olabildiğince hani oradaki nabzı aktarmaya çalıştık. Çok umarım devamda böyle olur.
0: Olacak evet. İnşallah. Çok merak ediyorum Nasuhi abi. Yayınlara katılan konuklarından, siyasetçilerden aldığın izlenimleri merak ediyorum. Yani bu desteği nasıl yorumluyorlar? Elbette bazı muhalefet kanadının da şerhleri vardı. Bunlar mecliste aslında şu tabloyu mesela, şu bizim görmeyi çok özlediğimizde bir tablo gibi geliyor bana Nasuhi abi, ne dersin? Yani yan yana oturmaları, bu kulis ziyaretleri, bir anda tartışmalar, bir anda eleştiriler ama bir anda bir yasanın oylanması, kavgasız, dövüşsüz. Bilmiyorum, sen ne düşünüyorsun?
1: Aslında bunun biraz öncesine gidelim bu sorunun cevabı için. Şöyle ki Dilek, ya bu yasada hani toplumu rahatsız edecek, milletimizi, devleti rahatsız edecek, insanların hayatına doğrudan dokunacak, hani onlara gerçekten hani bu nasıl bir yasadır ya dedirecek bir takım hususlar oldu. Hep bir gri propaganda olarak dolaştı. Yani özel af var, işte Öcalan'a özel şu var, bu var vesaire gibi. Oysa bu çok gerçekten Meclis Başkanı da ifade ettiği gibi böyle kılı kırk yararak çok titiz bir çalışmayla bugünlere gelindi. Yani Sayın Devlet Bahçeli'nin o 2024'ün 1 Ekim'inde dem sıralarına giderek bir taziye vesilesiyle oradaki insanların, milletvekillerinin, yöneticilerin ellerini sıkması, öncesinde Cumhurbaşkanı'nın iç cepheyi tahkim mesajı, 22 Ekim'de bence Sayın Bahçeli'nin yaptığı tarihi konuşma, hem Öcalan'la ilgili hem DEM Parti'ye yönelik ifadeleri, bütün bunların ardından devam eden süreçlerde hiç geri adım atılmadı. Yani sıkça kullanılan bir metafor vardı, pedal. Yani durmayalım. Yani durursak düşeriz derler ya, böyle bir şeydi. Hiç düşmedi süreç. Hep devam etti. Ha, bu arada pek çok provokasyon oldu aslında dışarıdan, içeriden. Hani az önce üçüncü göz dedi ya Mahir, ona bir dikkat çekmek lazım. Ya bu üçüncü göz talepleri bazen hani çok şey de olabiliyor. Son derece insani, hani biz de katkı sağlayalım falan gibi ama genel anlamda süreci sabote etmeye yönelik yaklaşımlar da vardı. Türkiye buna izin vermedi. Dedi ki bu sorun benim sorunum. Ben kendi kardeşlerimde olan sorunumu kendim konuşacağım. Bununla ilgili yasal düzenlemeleri yapacağım ve bunu adım adım yapacağım. Bu zaten bir çerçeve yasa, bir kök yasa. Bunun devamında da bir takım süreçler olacak. Peki nasıl bu kadar geniş bir katılım sağlandı? 467 aslında 68 ama bir kişinin kullandığı oyla ilgili teknik bir sorun çıktı. Yani tamamen teknik bir konu, 68'di aslında. Fakat bu meclis tarihindeki en yüksek mutabakatlardan birisi Dilek Gül. Yani bu tarafı çok önemli. Evet, söylediğin gibi belli kırılmalar var, olabilir. Mesela ben bu konuda İYİ Parti ile ilgili şunu söyleyeyim. En başta nerede duruyorsa sonuna kadar hep orada oldu. Yani komisyona üye vermedi, çizgisini korudu.
0: Böyle nitekim parti parti de bir değerlendirme alalım mesela Nasuhi abi. Hani parti
1: tabii
0: parti.
1: Yapalım tabii ki.
0: Merak ediyorum mesela İYİ Parti ile başladın. Buyur lütfen.
1: Evet, yani 29'da 29, yani hiçbir şey vermediler. Türk bayrağıyla genel kurula geldiler, eleştirilerini ilettiler. Fakat bakın şurası çok ilginç. Hani komisyonda çok şey olabilir, işte genel kurulda aman da neler olur, bu çıkmaz, işte günler falan sürer, hiç öyle olmadı. Herkes eleştirilerini ifade etti. Zaman zaman tansiyon da yükseldi, komisyonda öyle oldu. Dün genel kurulda da zaman zaman bunlar oldu. Ama demokratik çerçevenin dışına çıkan bir yaklaşım olmadı. Evet. Şimdi şuradan devam edelim. Tabii herkesin en çok merak ettiği konu Yeni Parti'ydi dün. Bizim de hani Yeni Parti'den de bir isimle belki yayın yapma talebimiz oldu ama onlar bu konuda bir prensip kararı almışlardı. O meclis bahçesinde ya da oralarda konuşmak istemediler. Kendi takdirleridir. Zor bir karar aldılar. O karar çerçevesinde bana sorarsan çok ilginç bir tablo çıktı Yeni Parti ile ilgili. İstersen oradan başlayayım. Yeni, evet. Şöyle ki şimdi 35 milletvekili evet dedi. Bunlar hani Özgür Özel kendisi evet diyeceğini ilan ettiği halde 54 milletvekili yasaya hayır dedi. Evet. Şimdi bunun birçok anlamı var. Yani eğer grubunuzu serbest bırakırsanız elbette farklı kararlar çıkacaktır. Ama grubunuz sizin verdiğiniz oyun etrafında birleşmemiş, neredeyse 1/3'de kalmış ve 2/3'ü de 54 tane hayır var, 2 tane de çekimser var. Yani 2/3'ye 1/3'lük bir oran çıkmışsa yani şapkanızı önünüze koyacaksınız. Bu enteresan bir tablo. Çünkü

0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bulunduğu dönemde komisyona katıldılar. Komisyonda çok aktif destek verdiler. Sadece İmralı'ya gidecek heyette yer almak istemediklerini ifade ettiler. Bunun dışında evet, komisyondaki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten ciddi katkı oldu. Ya bu meselenin toplumsallaşması, topluma anlatılması anlamında Özgür Özel ve arkadaşlarının, partinin de o dönemde. Ama şimdi geldiğimiz manzaradaki bölünme, ya onların Cumhuriyet Halk Partisi'nden hani ayrılmak her zaman öyle işte sabah çıktım, öğleden sonra yeni bir kimlik inşa ediyorum. Bu pek böyle olmuyor. Burası ilginç. Mutlaka değerlendireceklerdir.
1: Özgür Özel'e yönelik eleştiriler olacaktır. Özgür Özel liderliğinde, daha doğrusu temsiliyetinde, yani genel başkan düzeyinde bir evetin çıkması önemli mi değil mi? Nasıl yorumlarsın o kısmını? Evet, 54 hayır oyu var.
0: Ya şöyle,
1: çok önemli bir oran, dediğin doğru.
0: Evet, ama,
1: ama bir genel başkan konuşması
0: ama kendi...
1: da var.
0: Evet, bir genel başkan konuşması var. Fakat şurası da dikkat çekici. Listeyi tek tek isim isim de incelediğim için şöyle söyleyebilirim. Genelde kendisine yakın, hani parti yönetiminde etrafında tuttuğu isimler kendisiyle birlikte o 35'in içindeler. 54'ü kategorize etmek zor. Daha böyle aralarında arkadaşlarım olduğu için biraz dikkatli konuşayım. Daha solcu isimler var mesela, bizim mektepten falan arkadaşlarımız var. Ama hep bütün kategori öyle değil. Şimdi orada Özgür Özel'in, arkadaşlarımızın kendi bulundukları bölgelerden gelecek taleplere ya da reflekslere göre hareket etmesi ifadesi, bu da çok tartışılacaktır bu süreç boyunca. Yani şimdi burada mesela 467 tane milletvekili parlamentomuz, 600 kişi, 592 üye var şu anda. Yani bunun çok büyük bir bölüm buna evet derken, bir takım bölgesel kriterleri, kendi yerel dengelerini gözetmek yerine bu anlamda Türkiye'nin geleceğine dair bir oy kullandılar. Bu yeni parti içinde belli bir süre tartışılacaktır. Yeni partiyi eleştirmek isteyenler için de hani ne diyelim, amiyane bir deyimle malzeme de çıkmış oldu bir taraftan.
1: Biraz böyle
0: şimdi
1: şey
0: bu
1: mi
0: böyle. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki
1: yeni partide hayır oyu verenlerin kendi bölgesel eleştirileri ya da işte talepleri ya da ne bileyim, karşı sonuçta yeni parti sahaya inecek ve kendisini anlatacak, ifade etmeye çalışacak bu süreçte. Biraz buna bir bariyer mi söz konusu? Bununla mı yol almak istediler gibi
0: ya
1: geliyor.
0: Ya şöyle, şimdi böyle bir gerekçe, hani ben tabii Özgür Özel tecrübesindeki bir ismin bütün grubunun evet demeyeceğini gördüğünü düşünüyorum. Hani öyle düşünse daha böyle bir karar alabilirdi. Ama nabzı görmüştür, arkadaşları arasında bunu zaten açıktan ifade edenler de vardı. Yani biz hayır oyu kullanacağız diyenler de vardı. Şimdi bu biraz böyledir, Küçük Prens'teki hikaye gibidir. Yani bir hükümdarın, bir liderin gücü bütün süreci yönetmeye yetmiyorsa o serbest bırakır. Gidebilirsin der muhatabına, istediğini yapabilirsin der. Ama ortaya çıkan bu manzaranın bence söylediği başka bir şey var. Elbette yerel dengeler vesaire, ama o yerel dengeler diye düşündüğümüz isimlerin bir bölümü gerçekten Türkiye'de çok önemli isimler. Yani çok öyle yerele takılacak isimler değiller. Bu parti kimliğinin inşası konusunda da henüz istedikleri mesafeye, ki bu çok normal, ne kadar oldu ki zaten sonuçta, bir tablo koyuyor önümüze. Aslında buna benzemiyor ama ilginç bir başka konu, eğer vaktimiz varsa, Cumhuriyet Halk Partisi'nde var. Yani 45 milletvekilinin 29'u evet demiş, 2 ret var, 14 çekimser var. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an ilerlediği rota konusunda farklı düşünceler olan, hep hani bir şey diyoruz ya Dilek, üçüncü bir yol var orada, üçüncü isimler var. Hani ayrılanlarla da olmadılar, Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalsalar bile Kemal Kılıçdaroğlu'yla yakın olmaktan yana değiller. Sanki o da orada karşımıza böyle bir tablo çıkarıyor. O tarafı da öyle. Zaman varsa nereden istiyorsan oradan devam edelim.
1: Bir de AK Parti ve MHP ve diğer partilerin tutumuna dair gözlemlerini de alalım lütfen.
0: Çok hızlı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde katılmayan diye 9 bir kategori var, ama orada Sayın Numan Kurtulmuş olduğu için 8 isim var. Şimdi bu rakam önemli. Yani AK Parti'deki bu rakam. Bunların belli mazeretleri var mı? Yoksa gerçekten bu yasayla ilgili, yani evet dememişler, çekimser kalmamışlar
1: ben
0: ve
1: yayına kadar bir açıklama görmedim
0: AK Parti'nin...
1: abi. Bir tek Dem Parti'den bir açıklama vardı. O da Çiçek Otlu'nun tedavi altında olduğu, sağlık sorunlarının olduğu. Ama AK Parti'den herhalde bir gerekçe yok.
0: O tamam.
1: Şimdilik.
0: Yok ama bu AK Parti'de bir eğer o anlamda gerekçeleri yoksa elbette bir disiplin mekanizmasının konusu olacaktır, onu söyleyeyim. Yani çünkü bu konunun mimarı AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi. Sayın Cumhurbaşkanı ve Devlet Bahçeli, bunun yanına Dem'i de ekleyebiliriz. Ya buna öyle büyük emek verdiler ki 2024'ten beri, çok uzun bir hikaye. Belki bunu yıllardır, 2 yıldır falan konuşuyoruz, ama şimdi böyle bir hikayenin ortası.

0: aslında bu katılmayanlar, çekimserler, 8 diyelim biz ona, elbette mazeretleri yoksa parti onlara bu nedir diyecektir. AK Parti'nin disiplin mekanizmaları çok hızlı çalışabiliyor. Dem dediğin gibi bir tane fire var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Sayın Celal Adan meclisi yönettiği için zaten olamadı. Olmadı. Diğer fire ise şu anda orada olmayan bir başka isim, yani yurt dışında olan bir başka isim. Yeniden Refah biraz şaşırtıcıydı. Tamamen çekimser oy kullandı. Hüdapar tam oy verdi o konuyla ilgili. Yeni Yol'da 16 tane o 20'lik grupta evet var. Bu da beklenenin üstünde bir oy. Hani dün biz Fethi Yıldız'la konuşurken bir daha sorduk Milliyetçi Hareket Partisi'nin değerli ismini. Dedi ki 430 veya üzerinde olacaktır diye. Gerçekten de 467 ile çıktı. Şimdi direkt bu kısmı tamam, bunlar daha çok konuşuruz ama bu mutabakat Türkiye açısından, bizim kronik bir sorunumuzu çözebilmek açısından, kendi coğrafyamız, siyasi sınırlarımız içinde ve dışındaki bölgesel dengeleri bir barış üzerine oturtabilmek açısından, siyasi sınırlarımızın dışındaki kardeşlerimize, özellikle de Kürt kardeşlerimizde bir ortak gelecek tasavvuru için çok önemli bir rakam bu. Buradan bakmak daha önemli. Yani bir takım yerel tartışmalara, iç tartışmalara gömülük, üstelik hiç olmayan şeyleri varmış gibi göstermenin bir karşılığı olmadığını parlamentodaki bu manzarada gördük. Yani milletvekilleri, bölgelerle irtibatı yok mu bu evet diyen milletvekillerin? Kendi şehirlerine gitmiyorlar mı? Oradaki insanları dinlemiyorlar mı? Nabzını tutmuyorlar mı? Elbette yapıyorlar. O nedenle gerçekten tarihi bir an. Elbette yapılacak çok iş var. Oraya da bakmak lazım. Yasa çıktı. Bundan sonra atılacak adımlar var. O süreci sakin, hani güzel bir eski deyim var ya, usuletle ve suhletle de yönetmek gerekiyor. Çünkü sonrasında da yapacağımız çok iş var. Bu bizim 45-50 yıldır uğraştığımız bir bela, bir sıkıntı. Bu ayaklarımızdan kalkacak. Hakikaten demokratik siyasetin önündeki bütün vesayetler kalksın, silahlı vesayette, örgüt vesayette de kalksın. Herkes kendi görüşlerini, dün parlamentoda konuştuk, AK Parti ile konuştuk, MHP ile konuştuk, DEM Parti'den bir isim geldi, Ayşegül Doğan görüşlerini anlattı. Bu daha fazla olsun, bunu daha geniş zeminlere taşıyalım. Bu konuşmalar bizi barış kuran bir iradeye dönüştürebilir. Yoksa hani bunlar kalktı ama yine de biz o bir takım baskıları birbirimize, preslere uygulayalım. Sonra da demokratik siyasetten bahsedelim. Elbette bu öyle olmayacaktır.
1: Çok vaktim yok ama bir sorum daha var sana Nasuh abi. Bu özellikle
0: tabii ki
1: kamuoyuna, halka nasıl anlatılmalı? Kime ne görev düşüyor? Ne dersin?
0: Ya şimdi burada bütün hikaye şu. Şimdi terörle mücadeleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, geçmişte bir takım hatalar oldu, onların hikayesi uzun ama genelde hukukun sınırları dışında kalarak yaptı. Bu önemli bir tercihtir. Şimdi bir yanda bir örgüt var, bir yanda bir devlet var. İkisinin aynı davranması söz konusu değil. Ama bundan sonrasında bizim anlatacağımız hikaye artık, yani bu örgüte üye olmuş, kandırılmış veya gönüllü gitmiş vesaire vesaire, hiç bir şey değil. Hukuk diyor ki bu eline silah aldıysa durumu şu, eyleme karıştıysa bu, eyleme karışmadıysa da hikayesi bu. Bu hukuki hikayenin sakince gerçekleşmesini ve bu gerçekleştiği takdirde de bundan zarar değil, Türkiye'nin fayda göreceğini insanlara anlatmak lazım. İnsanlar ekonomilerini düşünüyorlar, güvenliklerini düşünüyorlar. Yani bu insanlar çıktılar, hayata entegre olacaklar, bir sıkıntı yaratacaklar. Bunların her birini adım adım, sakin sakin ve sürekli anlatmak gerekiyor. Çünkü hali hazırda da bak, bu yasa çıktığından da beri gece bakıyorum, yine alttan bir gri propaganda mekanizması devam ediyor. Ya bunlar şimdi değil, daha sonra bir şeyler yapacaklar. O bir şeyleri konuşsunlar, kim ne diyorsa desin ama biz o bir şeylerin değil, burada Türkiye'nin, Türkiye'de yaşayan, kardeşçe yaşayan toplulukların, bölgedeki yaşayan toplulukların geleceği için bunları yaptığımızı anlatabilmemiz gerekiyor sevgili Dilek.
1: Çok teşekkür ederim. Verdiğin destek için Nasuh abi,
0: ben teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederiz, sağ olasın, iyi çalışmalar. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde insansız hava aracı bulundu. Bölgeye sevk edilen SAS ekipleri cihazı güvenli bir alana taşıyarak kontrol altına aldı. Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında şüpheli bir cisim görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cisim için bölgeye SAS ekipleri geldi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak cismi emniyetli alana götürdü. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır ifadesine yer verildi efendim. Şimdi Rusya ile Suriye arasında 18 aydır devam eden görüşmeler var ve bu görüşmeler sonucu

0: Tarsus Limanı ile Hümeyni Hava Üssü'nün geleceğine ilişkin bir anlaşmaya gidildi. Buna göre sivil tesislerin yönetimi Şam'a devredilecek, askeri alanlarsa ortak eğitim merkezlerine dönüştürülecek.
1: Suriye ile Rusya arasında yaklaşık 1,5 yıldır süren müzakereler sonucu anlaşmaya varıldı. Taraflar Tartus Limanı ve Hmeymim Hava Üssü'nün geleceğini belirleyen mutabakat saptını imzaladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hmeymim Havalimanı ile Tartus Limanı'ndaki sivil tesislerin yönetimi kademeli olarak Suriye Devleti'ne devredilecek. Askeri alanlarsa ortak eğitim ve yeterlilik merkezlerine dönüştürülecek. Tartus Limanı'ndaki ticari rıhtımlar ve depolar da ülkenin idaresine devredilecek. Her iki tarafın çıkarlarını koruyacak şekilde yapılacak dönüşüm sürecinin 3 ay içinde tamamlanması planlanıyor. Rusya'nın Tartus'taki deniz üssüyle Hmeymim Hava Üssü uzun yıllardır Moskova'nın Akdeniz ve Orta Doğu'daki en önemli askeri merkezleri arasında gösteriliyor. Bu tesislerin geleceği Esad rejiminin Aralık 2024'te devrilmesinin ardından Şam'la Moskova arasındaki görüşmelerin en önemli başlıklarından biri olmuştu. Rusya 2015 yılında Suriye iç savaşına doğrudan müdahil olduktan sonra Tartus ve Hmeymim üslerini bölgedeki askeri faaliyetlerinin merkezi haline getirmişti. Moskova bu üslerin aracılığıyla hem Akdeniz'deki varlığını güçlendirmiş hem de Afrika'daki operasyonlarına lojistik destek sağlamıştı.
0: 7.4 büyüklüğünde depremle sarsılan Kolombiya'da en az 160 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı ve binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
1: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı. Elda! 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
2: Yaklaşık 5 bin ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
1: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
0: İzmir'de müstakil bir evde çıkan yangın 2 can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti.
1: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. Evde çıkan alevleri gören çevredekiler hemen 112 acil çağrı merkezini aradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekipler eve girdiğinde 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'la 4 yaşındaki torunu Yiğit Bulut Aydın'ın cansız bedenlerini buldu. İncelemelerin ardından anneanne ve torununun cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde arazide bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Yeşildallı köyü yakınında arazideki hareketsiz yatan bir kadını görenler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 31 yaşındaki Gülistan Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin yaklaşık 100 metre yakınındaki park halinde bir otomobil de bulundu bu arada.

Genç kadının cenazesi otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı. İki şüpheli gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma sürüyor. Sosyal medyadan bir bungalov kiraladı. 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olabilir mi? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya bu soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
0: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
4: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
3: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
7: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
4: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
8: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
0: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
3: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
0: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
8: Kıyafet, bilet bazen.
5: Kıyafet, işte takı.
7: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
0: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
7: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
6: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
0: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
1: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
0: Sporcu lisanslarında yeni bir dönem başladı. Sporcu sağlık raporları yönetmeliğinde yapılan düzenlemeyle sporcuların sağlık raporu alma süreçleri daha hızlı ve daha kolay hale getirildi. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyle belirlenen risk grubunda yer almayan spor branşlarında faaliyet gösterecek kişiler için sağlık raporu alma süreci kolaylaştırılacak. Satranç, izcilik, okçuluk ve halk oyunları gibi düşük riskli branşlarda spor yapacak birey.

0: E-nabız üzerinden oluşturulacak durum belgesi ve sağlık beyanıyla hekime başvurmadan lisans işlemlerini tamamlayabilecek. Yönetmelikle sporcu sağlık raporu hekim tarafından daha kısa bir sürede kontrol muayenesi öngörülmezse düzenlendiği tarihten itibaren 3 yıl, sağlık durum belgesi ise düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle geçerli olabilecek. Yeni yönetmelikle sporcu sağlığının korunmasını esas alan uygulamalar hayata geçirilmiş olacak. İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven, yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Onların hayatına dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya ulaşana kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan çok uzak esasında. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti.
1: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
2: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
3: Görme engelli okulu var ya Reşitpaşa tarafında.
2: Reşitpaşa'da?
3: Evet.
2: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
1: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
2: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
4: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
5: Merhaba, geldiniz.
4: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
2: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
1: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
2: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
1: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
2: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
4: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek burada.
1: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
2: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
1: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Eyvallah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Şimdi Türkiye'de toplumu ilgilendiren 10 farklı alanda bir araştırma ve bir çalışma yapıldı. Bu araştırmanın verileri de çeşitli bakanlıklar ve kurumlara verildi. Sağlıktan düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılının hastalıkla geçtiğinden çalışma hayatına dair hepimizi ilgilendiren pek çok başlık var. Öznur Karslı Çetiner bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen sonuçları sokağa sordu.
4: Erken baba oldum ben.
5: Kaç yaşında?
4: 17 yaşında. 4 tane çocuk var. Bizim insanlarımız

0: maalesef şimdi evlenmiyor.
1: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
2: Evet, doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar, evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
3: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı.
1: Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olur?

0: için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi. Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu. Ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
1: 1+1 evlerden zaten artışından da belli.
2: Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
0: Tek mi yaşıyorlar?
2: Evet.
0: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
3: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk.
0: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi. Ömrümüzün 20 yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
2: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
4: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
0: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
2: Valla bir sene olmuştur gitmeyeli.
0: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
5: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
0: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
6: Çevremde çok var.
7: Mikroplastik sorunu maalesef her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin etmeye başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem de kıyıda denetimlerini sürdürüyor.
8: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
9: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
8: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
9: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
8: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
9: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
7: İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldı. Çeşitli şirketlerle teknik diyalogların başlatılmasına karar veren İngiltere Hava Kuvvetleri için potansiyel adaylardan biri de Hürjet. Bu ihracatın gerçekleşmesi durumunda Hürjet, İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
8: İngiltere, gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti.

0: geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
1: İtalya'da balıkçılar Sicilya adası açıklarında yaklaşık 2000 yıllık olduğu değerlendirilen bir Roma gemisinin enkazını keşfetti. 46 metre derinlikteki bu geminin içinde yüzlerce amforanın günümüze kadar bozulmadan ulaştığı açıklandı.
0: İtalya'nın Sicilya adası açıklarında 2000 yıllık gemi enkazı keşfedildi. Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye gönderilen dalgıç ekipleri yaklaşık 46 metre derinlikte Roma dönemine ait olduğu düşünülen bir gemi enkazına ulaştı. Yaklaşık 21 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki geminin içinde zeytinyağı ve içki taşımacılığında kullanılan yüzlerce amforanın büyük ölçüde sağlam kaldığı belirtildi. Uzmanlar geminin M.Ö. 2. ya da 1. yüzyıldan kaldığını değerlendiriyor. Enkazın Sicilya'nın batısındaki Mazara del Vallo kıyıları yakınlarında bulunduğu açıklandı. İtalya Kültür Bakanı enkazın son yılların en önemli sualtı arkeolojik keşiflerinden biri olduğunu söyledi. Bölge koruma altına alındı. Ayrıntılı incelemeden sonra geminin taşıdığı yüklerin ve dönemin ticaret yollarının daha iyi anlaşılması bekleniyor. Antik çağda Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Sicilya, önce Yunan kolonilerinin daha sonra da Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmişti. Ada, yüzyıllar boyunca Avrupa, Afrika ve Orta Doğu arasındaki ticaret ağının merkezinde yer aldı.
1: Efendim ben Dilek Gül noktalıyorum para gündemi ama siz burada kalmaya devam edin lütfen. Selen Gül Dayıoğlu spor bülteniyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında saatler 21.30'u gösterdiğinde deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertler 2-0'ın avantajıyla çıkacağı maçta rakibi karşısında tur atlamayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. 10 Ağustos Salı günü Libanos Stadyumu'nda oynanacak müsabaka 21.30'da başlayacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı lacivertlilere tur için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra bir farklı mağlubiyet yeterli olacak. Ev sahibi ekibin iki farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın ikinin üzerinde farklı galibiyetlerinde ise Sarı Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için playoff mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında 3 eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde rövanş maçında yer alamayacak. Anthony Musaba ağrıları, Ederson'sa viral enfeksiyon sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
0: Evet, kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Matteo Guendouzi dün basın toplantısında soruları yanıtladı. Tecrübeli teknik adam kendi oyun planından ödün vermeyeceklerinin altını çizdi. Guendouzi ise bir sonraki tura geçmek istediklerini söyledi.
2: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var. Sturm Graz maçı ve buradan turu geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. O Sarıvel'de yani istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli. Hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum.
3: Önemli bir maç oynayacağız. Biz de bu maça hazırız. Buraya özgüvenli geldik ve iyi bir iş çıkardık. Umarım bir sonraki tura geçeriz. Ben sahaya çıktığım andan itibaren takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Maçın en iyi oyuncusu seçilmek veya benzeri şeyleri hiçbir zaman önemsemedim. Benim için önemli olan takımın kazanması, taraftarlarımız için galibiyet elde etmek. Kante gibi bir futbolcuyla oynadığımda işler çok kolay oluyor. Bana göre dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla oynadığım her an, her maç bundan keyif alıyorum. Kendime özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur.
0: İngiltere'deki Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda piste çıkan Tuğba Danışmaz ve Tuğba Yenigün finale yükseldi ve Türkiye'nin madalya umudu oldular. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın ilk gününde piste çıkan milli atlet Tuğba Danışmaz 14.23 metrelik atlayışıyla kadınlar 3 adım atlamada adını finale yazdırdı. İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası başladı. Şampiyonluğun ilk gününde 6 Türk atlet mücadele etti. Kadınlar 3 adım atlama elemelerinde piste çıkan Tuğba Danışmaz 14.23 metrelik derecesiyle finale yükseldi. Milli sporcu Perşembe günü Türkiye saatiyle 21.40'da madalya mücadelesi için finalde yarışmaya hak kazandı. Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Tuğba Yenigün ise kadınlar 3000 metre su engelli elemelerinde serisini 9.33.27'lik derecesiyle 7. sırada tamamladı ve finale kalmayı başardı. Milli atlet Perşembe günü Türkiye saatiyle 22.29'da başlayacak final yarışında mücadele edecek.
4: demiş izleyici. Tuğba Danışmaz görüntüye geliyor bir sporcumuzun yarışından.
0: Milli bilardocu Seymen Özbaş 21 yaş altı gençler 3 bant bilardoda Avrupa şampiyonu olmayı başardı. Genç bilardocu Seymen Özbaş Yunanistan'da büyük bir başarı elde etti. Milli sporcu 21 yaş altı gençler 3 bant bilardo Avrupa şampiyonasında altın madalya kazandı. Özbaş turnuvanın finalinde Alman Amir İbrahimov'u 35-31 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Özbaş Kıvanç Burkan Yıldırım'la takımlar kategorisinde de mücadele etti. Milli sporcular takımlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı. Milli Yıldız Arda Güler için İspanyol medyasından flaş bir haber ortaya atıldı. Fransız devi Paris Saint-Germain'in Arda için Real Madrid'e 115 milyon euroluk teklif yaptığı iddia edildi. Bu satışın gerçekleşmesi halinde sonraki satıştan pay sahibi olan Fenerbahçe önemli bir gelir elde edebilir.
5: Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e Arda Güler için çılgın teklif. İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol medyasındaki haberlere göre Paris Saint-Germain kariyerini Real Madrid'de sürdüren milli oyuncu Arda Güler için çılgın bir teklif yaptı. Fitch Press'in haberine göre Fransız ekibi Arda Güler için Real Madrid'e 115 milyon euroluk bir teklif sundu. Bu teklifin İspanyol devini satmayı zorlayacak bir teklif olmadığı ve PSG'nin daha yüksek bir bonservis bedeli önerebileceği haberin detaylarında yer aldı. Bu transferin gerçekleşmesi halinde Fenerbahçe'de önemli bir geliri kasasına koyacak. Real Madrid'in satışından %20 pay sahibi olan Fenerbahçe, transferin 115 milyon euro bedelle bitmesi halinde yaklaşık 23 milyon euro gelirin sahibi olacak. Geçtiğimiz sezon Real Madrid'de 51 maça çıkan Arda Güler 6 gol 14 asistlik performans sergiledi ve 3255 dakika sahada kaldı. Madrid temsilcisiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 90 milyon euro.
0: Bu haberin ardından noktalıyoruz bültenimizi. Az sonra gün ortasında Esra Toptaş sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

Ve artık saatler 12 olmak üzere. Habertürk'tesiniz efendim. Gün ortasına hoş geldiniz. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Bugün programa sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz hemen. Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi efendim. Sıcak bir gelişme. Suriye mahkemesi Esad'ı kasten öldürme, işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu buldu. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence, idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi.

0: Suriye'de 61 yıllık Esad rejimi 8 Aralık 2024'te devrilmiş. Devrik lider Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Yeni yönetim Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmıştı. Başkent Şam'daki davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şimdi bir operasyon var. Habertürk muhabiri Arzu Kaya'yı göreceğiz hemen. Vize ya da vize randevusu temin etme garantisi vererek vatandaşlardan yüksek tutarlarda para tahsil eden şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Arzu'ya dönelim hemen. Habertürk muhabiri Arzu Kaya bu operasyon kapsamında kaç kişinin gözaltına alındığını anlatacak. Bize tabii yöntemi de biraz anlatmanı istiyoruz Arzu.
1: Yöntemlerden başlayalım isterseniz. Toplamda iki türlü yöntemi kullanıyor şüpheliler. Bunlardan bir tanesi konsoloslukların ve resmi firmaların sistemini hackleyerek bir bot yazılımla oradaki randevuları ele geçiriyorlar. Böylelikle vatandaşların randevu almasına engel oluyorlar. Temelde birinci yöntemleri bu. Bir ikinci yöntemleri daha mevcut. O da kendi yazılımlarını kuruyorlar ve kendi yazılımlarına diyorlar ki sizi müşteri listemize ekliyoruz. Biz sizin adınıza randevu alacağız. Bu bizim yazılımımızdır. Sizi bekleme listesine alıyoruz. Ama bekleme listesine alabilmemiz için de önce bize ön ödeme olarak 200 euro miktarını bir ödeme yapmanız gerekiyor. Ondan sonrasında hiçbir şeye karışmıyorsunuz. Sizin için tüm işlemlerinizi biz halledeceğiz. Sağlık raporlarınıza kadar alacağız. Seyahat sağlık sigortanıza kadar alacağız. Ve bu ödemeyi yaptıktan sonra sizi bekleme listesine alacağız diyorlar. Ama sonrasında ne bir bekleme listesi var, ne alınmış bir vize randevusu var. Gerçekte sistem üzerinden, konsolosluklardan ya da resmi şirketler üzerinden vize randevusu almaya çalışan vatandaşlar da büyük bir mağduriyet yaşamış oluyor. Bu yönde tabii sosyal medyada sıkça yansımıştı vatandaşların vize alamaması noktasında. Bu sabah saatlerinde büyük bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul başta olmak üzere 6 ilde 63 ayrı adrese baskın düzenlendi ve toplamda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii soruşturma kapsamında dikkat çeken bilgiler de ortaya çıkıyor. Büyük bir işlem hacmi de söz konusu. Toplamda 41 binden fazla kişiden 918 milyon tahsilat yapıldığı da ortaya çıktı. Yine bu şekilde usulsüz randevu almaya çalışan vize şirketlerinin hesaplarında da 2,8 milyar liralık bir para hareketi de tespit edildi. Tabii bazı mağdurların tek seferde 500 bin liralık bir vize ödemesi yaptığı da ortaya çıktı. İnanılmaz rakamlar var soruşturma dosyası kapsamında ve aynı zamanda kişisel veriler de çok tehlikede. Kişilerin otomatik yazılımlara pasaportlarının yüklenerek kişisel verileri de usulsüz bir şekilde kullanıldığı da yine soruşturma kapsamında ortaya çıkan detaylar arasında.
0: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda ya da saatlerde yine döneriz bu meseleye, dosyaya dair. Şimdi Ankara'ya dönüyoruz. Habertürk muhabiri Emre Aytekin karşımızda. Bundan 11 yıl önce Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen saldırıda 5 kişi gözaltına alındı. Emre, detaylar sende. Bu 5 kişi kim?
2: Evet Esra Toptaş, operasyona ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüs 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da silahlı saldırıya uğramıştı. Bu saldırı sonunda da otobüs şoförü ağır yaralanmıştı. Bu dosya 11 yıl sonra yeniden raftan indirildi. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı bu dosyayı yeniden ele aldı. Yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanıldı dosya üzerinden ve tüm deliller, dosyadaki deliller yeniden değerlendirildi ve bir rapor gönderildi Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığına. Başsavcılıkta soruşturma kapsamında HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde ettiği delil ve bilgiler doğrultusunda bu sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde 5 kişiyi gözaltına aldı ve şüphelilerin adreslerinde de arama ve el koyma işlemleri de başlatıldı. Soruşturmanın detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı demiştik. Bakan Gürlek bu soruşturmaya ilişkin

0: mesajlar da verdi. Bu soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır dedi. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürleyip bir kez daha belirtelim. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüs 2015 tarihinde Trabzon'da bir silahlı saldırıya uğramıştı. Bu soruşturma dosyasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
1: Peki Emre, çok teşekkür ediyorum. Kolaylıklar da diliyorum. 28 ilde uyuşturucu madde satıcılarına ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı efendim. İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlara dair açıklama yapıldı. 7956 personel ve jandarma narkotik suçlarla mücadele daire başkanlığı analiz ve takip timleri operasyonlara katıldı. Şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları belirlendi. 28 ilde 96 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 69'u tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 104 kilogram uyuşturucu madde ile 294 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 milyon 200 bin adet kök kenevir bitkisi de imha edildi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca bir adet silahla 4 balistik yelek de bulundu. Şirin'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor. Ve şimdi Kapalı Çarşı'ya bir dönelim. Arkadaşımız Kaan Uçar Kapalı Çarşı'da bizi bekliyor. Altında yükseliş serisi devam ediyor biliyorsunuz. Son 2,5 ayın rekoru geldi. Kaan, altının gramının şu anda ne kadar olduğunu ve uzmanların bundan sonrası için ne beklediğini de bize anlatacak.
2: Evet, söylediğiniz gibi altın 2,5 ayın zirvesinde biz de Fatih Mehmet Coşkun'la birlikte Kapalı Çarşı'dayız. Hemen ekrana dönelim. Önce rakamları anlatalım, sonrasında neden olduğunu anlatmaya çalışalım. Şu anda altının gramı 6706 liradan satılıyor. Bu rakam sabah saatlerinde 6692 liradı. Yani aslında 2 saat önceye göre yine bir 15-20 liralık bir yükseliş var altının gramında. Çeyrek altında da yine benzer bir durum var. Şu anda 10797 liradan satılıyor çeyrek altın. Yine sabah saatlerinde 768 lira. Yine çeyrek altında sabaha göre 30 liralık bir yükseliş var. Benzer rakamları yarım ve tam altında da görüyoruz. Şu anda yarım altın 21.479, tam altınsa 42.966 liradan satılıyor. Gümüşü de söylemek istiyorum ekranda. Bu gümüş şu anda 99-100 lira bandında seyrediyor. Şu anda tabii gördüğünüz rakam gümüşün kilosu, yani gümüşün kilo fiyatı 99.827, ancak gümüşün gram fiyatı 99 lira 80 kuruş bandında. Ons altında tabii çok önemli, şu anda 4.375 liradan satılıyor ons altın, ki bu rakam sabah saatlerinde 4.360 lira bandındaydı. Tabii yani 2 saat içinde ons altında da 15 dolarlık bir yükseliş oldu. Brent petrolde, çünkü şunu söylemek istiyorum. Brent petrolde yine yükseliş var geçtiğimiz hafta göre. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü özellikle 78 dolar bandında seyreden Brent petrol şu anda 88-89 dolar bandında, ki sabah saatlerinde 88 dolar bandındaydı. Peki bu yükselişin sebebi ne? Onu da söylemek istiyorum. Geçtiğimiz hafta çarşamba ve cuma günü Amerika'da tarım harici istihdam verileri açıklandı ve bu veriler beklenenden daha düşük geldi. Bu durum doları baskıldı, altını da yükseltti, ki dolar şu anda

0: 47-70 civarında, 47 lira 72 kuruş civarında seyrediyor. Benzer şekilde Euro'da da 50, benzer rakam Euro'da da var. Ki şu anda piyasanın beklediği şey yarınki tüketici enflasyon verisi açıklanacak. Amerika'da şu anda piyasanın gözü kulağı yarınki tüketici enflasyon, Amerika'daki tüketici enflasyon verisinde.
1: Peki Kaan'a çok teşekkür edelim. Tabii ki altındaki yükselişi de an be an takip etmeye devam edeceğiz ve devam edelim şimdi. Ve Ankara'dayız. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı göreceğiz şimdi. Mahir bize çerçeve yasanın kabul edilmesine dair dün ve bugün neler yaşandı onu anlatacak. Şöyle geniş bir toparlama yapacak. Mahir merhaba, kolay gelsin. Şimdi artık dün akşam itibariyle yasalaştı bu teklif. Ve bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek? Partiler tabii artık tatile girdi meclis. Yazı nasıl geçirecekler? Süreç nasıl devam edecek? Yeni ulaştığın bilgiler vardır mutlaka diye düşünüyorum.
2: Evet, yaz aylarında sahada olacak partiler ve terörist Türkiye sürecini anlatmaya devam edecek. O detaylara bakacağız ancak önce dilersen düne gidelim. Yaklaşık 13 saatlik bir genel kurul mesaisi gerçekleştirildi ve 467 gibi rekor bir oyla söz konusu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. AK Parti, DEM Parti ve MHP'den oylamaya katılan tüm milletvekilleri evet oyu kullandı ve firesiz bir şekilde bu oylamaya katılmış oldular. Yine Cumhuriyet Halk Partisi, Yeni Parti ve Yeni Yol grubundan da destek geldiğini kaydedebiliriz. İYİ Parti sürece başından bu yana tepkisini ortaya koymuştu. Hem komisyon hem de genel kurul aşamasında da red oyu verdiğini ifade edelim. İlk değerlendirmelerde dün akşam gece saatlerinde daha doğrusu sıcağı sıcağına gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş titiz bir çalışma neticesinde bu aşamaya gelindiğini ifade etti ve tamamen Türkiye'ye özgü, Türkiye yerli bir süreç olduğunu belirtti. Herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yerli ve milli meclisin gücü içerisinde bu çalışmanın ortaya konu olduğunu kaydetti. Yine MHP lideri Devlet Bahçeli de hayırlı uğurlu olsun ifadesini kullandı. Maddeler görüşüldükten sonra genel üzerinde oylama yapıldı ve dediğim gibi tam 467 milletvekilinin evet oyuyla söz konusu teklif kabul edildi. Resmi gazetede önümüzdeki dönemde yayınlanacak. Bundan sonra ne olacak tabii o önemli. Burada kritik eşik hiç şüphesiz PKK'nın tüm unsurlarıyla silahlarını tamamen bırakması ve güvenlik birimlerine, güvenlik güçlerine teslim etmesi, tüm bu coğrafyada silahları net bir şekilde bıraktığını ortaya koyması gerekiyor. Alanlar belirlenecek, o bölgelere silahlar bırakılacak ve güvenlik birimleri de bu süreci yakından takip edip o silahları toplayacak. Yine yasa çerçevesinde kurullar da oluşturulacak ki öyle ki bir tanesinin başında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bulunacak. Yine Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanları ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı da yine bu kurulda yer alacak. Bu kurulun görevi silah bırakma sürecini takip etmek olacak. Silahlar tamamen bırakıldı, tespit ve teyit edilecek ardından buna ilişkin MGK kararı da resmi gazetede yayınlandıktan sonra artık 6 aylık süre verilecek örgüt mensuplarına ve yasa resmen uygulamaya konulacak. Dediğim gibi devletin tüm kurumları tarafından, özellikle güvenlik kurumları tarafından silah bırakma süreci titiz bir şekilde takip edilecek ve net bir şekilde silah bırakma tehdit edildikten sonra artık uygulama safhasına geçileceğini belirtelim. Tabi dün gece itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılmak üzere çalışmalarına ara verdi. Uzun bir dönem söz konusu. Bu süreçte de partiler sahada olacak. AK Parti, DEM Parti ve MHP bu süre zarfında terörist Türkiye sürecini il il, ilçe ilçe anlatacak. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen MKYK toplantısında dile getirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yorum söz konusu oldu ve bu sürecin vatandaşlara iyi bir şekilde, doğru bir şekilde anlatılması gerektiğini net bir şekilde kaydetti. Cumhurbaşkanı o toplantıda süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği öğrenildi. Bundan sonra da vatandaşa anlatılması için bir planlama yapılacak ve MYK üyeleri milletvekilleriyle birlikte seçim bölgelerine gidecek ve terörist Türkiye sürecini halka anlatacak. Burada toplumsal desteğin daha da arttırılması söz konusu olacak. Sadece AK Parti ile aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nde 15. olan kurultay süreci devam ediyor. Mart 2027'de büyük kurultay gerçekleştirilecek. O süreye kadar il ilçe kongreleri gerçekleştiriliyor. Bu kongrelerde MHP lideri, Bahçeli'nin kurmayları ve milletvekilleri kongrelerde söz alıp konuşmalar gerçekleştiriyor. Konuşmalarında ana teması şüphesiz terörsüz Türkiye, bunun bir devlet politikası olduğu kaydediliyor ve vatandaşlara en şeffaf şekilde bu

0: Süreç anlatılıyor yine. Terör Türkiye süreci çerçevesinde çıkartılan yasa neler getirdi? Bundan sonra neler olabileceğine ilişkin vatandaşlara bilgiler veriliyor. Herhangi bir soru işareti kalmaması için sağ çalışması yapılıyor. Sadece AK Parti ve MHP'de aynı zamanda bu süre zarfında DEM Partili milletvekilleri de yine il il ilçe ilçe gezecek. Önümüzdeki 1-2 gün içerisinde meclis grubu tarafından bir planlama yapılacak ve milletvekilleri görevlendirildikleri illere gidecek. Onlar da Terör Türkiye anlatacak, kent tabanlarıyla konuşacaklar ve onların da amacı şüphesiz toplumsal desteğin daha da yukarıya çıkartılması olacak ve meclis açılana kadar bu çalışmalar gerçekleştirilecek. Çerçeve yasayla birlikte örgüt mensuplarının teslim olmasının ardından bir sonraki aşama şüphesiz diğer yasal adımlar olacak. Bu kapsamda da infaz düzenlemesi, siyasi partiler yasası, terörle mücadele kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda değişiklikler öngörülü diyelim ve sözü Ankara'dan tekrar size bırakalım Esra.
1: Peki Mahir, çok teşekkür ediyorum sana ve kolaylıklar da diliyorum. Şimdi İran ve ABD arasında neler oluyor, bir ona bakalım. İran Hürmüz Boğazı'nın kısmen açılması için ABD'den savaş tazminatı talep etmişti. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyledi ABD Başkanı Trump. Kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini söyledi.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın tazminat talebine yanıt verdi. Ülkesinin de İran'ın son 50 yılda öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. Trump, sosyal medyasında yaptığı açıklamada İran'ın kendilerine verilen zararın tazmin edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden tazminat talep ettiğini söyledi. Oysa bu hiçbir müzakeremizde dile getirilmemişti dedi. Amerikan Başkanı bunun ilginç bir fikir olduğunu kaydetti. Ben de aynı şekilde İran'dan öldürdükleri ve ağır yaraladıkları insanlar için tazminat talep ediyorum diye belirtti. Trump, İranlı General Kasım Süleymani'nin liderliğini yaptığı askerlerin çeşitli bölgelerde çok sayıda insanı öldürdüğünü dile getirdi. İran'ın son 5 ayda öldürdüğü 52 bin kişi de dahil olmak üzere 50 yılda öldürdüğü yüz binlerce masum protestocunun ailelerine tazminat ödenmelidir ifadelerini kullandı. İran'ın Lübnan, Suriye, Yemen ve Gazze halkına verdiği zarar ve neden olduğu ölümlerden sorumlu tutulması gerekir diye belirtti. Trump temsilcilerine bunun gelecekteki tüm müzakerelere dahil edilmesi talimatını verdiğini dile getirdi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, bir kez daha ABD'nin İran'dan tazminat talep edeceğini söyledi. Amerikan Başkanı Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu savundu. Ablukanın devam ettiğini söyleyen Trump, Boğaz açık dedi. İran Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirlemişti. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor.
1: Ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan da açıklamalar var. Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamaney ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Hamaney'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ki biliyorsunuz herkesin merak ettiği bir konu bu. Müçteba Hamaney'in ofisi de ordu komuta kademesine yeni atanan 6 ismi duyurdu bu arada.
3: İran dini lideri Müçteba Hamaney ordu komuta kademesine yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamaney'in sağlık durumu hakkında konuştu. Hamaney'in ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi İran Genelkurmay Başkanlığına, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığına getirildi. Pezeşkiyan, Hamaney'in siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamaney'in sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
4: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca...

0: boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
1: Pezeşkian 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçteba Hamene ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamene ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
2: Bu arada Trump'la ilgili çarpıcı bir iddia var. Daha doğrusu Trump'ın uçağı ile ilgili. ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump kameralar önünde başkanlık uçağı olan Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
3: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump, kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ruff Middenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
2: Efendim şimdi gün ortasının bu bölümünde çerçeve yasayı konuşacağız. Terörsüz Türkiye sürecini konuşacağız. Konuklarım var. Akademisyen doçent doktor Vahap Coşkun ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Efendim yayınımıza merhabalar.
4: Merhabalar. İyi yayınlar efendim.
2: Çok teşekkürler, sağ olunuz. Ben Vahap Bey ile başlamak isterim. Ne dersiniz? Şimdi dün Meclis Genel Kurulu'nda aslında rekor sayılabilecek belki de bir oy oranıyla, oy sayısıyla geçti çerçeve yasa. Kuşkusuz bu çerçeve yasanın yürürlüğe girebilmesinin ön koşulu da sahadan gelecek teyitler, terör örgütünün silahları bıraktığına dair. Peki ya sonrasındaki adımlar nasıl olacak, süreç nasıl ilerleyecek, ne dersiniz?
4: Evet, önemli bir eşik geride bırakıldı. Mecliste görülmemiş bir uzlaşma ile birlikte bu yasa geçti. Bu son derece önemli. Hem bu yasaya ilişkin olarak yapılabilecek bazı hukuki itirazların daha sonra Anayasa Mahkemesi'nde denetimi açısından önemli. Çünkü biliyorsunuz bu yasanın bir af yasası olduğunu söylemişti. Dolayısıyla nitelikli çoğunluğun üzerinde bir oyla kabul edilmesi bu açıdan önemli. İkincisi, bu konu tabii çok hassas bir konu. Toplumun farklı kesimlerinin mutlak manada duygularının dikkate alınması gereken bir konu. Dolayısıyla parlamentoda bu kadar yüksek bir oyla toplumun her kesimini temsil eden partilerin desteğiyle kabul edilmiş olması hem siyasi hem de toplumsal mutabakat, demokratik meşruiyet açısından son derece önemli. Yasa kabul edildi. Hemen çalışmaya başlayacak olan kurullar var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu kurullar PKK'nin silah bıraktığının tam anlamıyla tespit edilmesini ve ondan sonra yasanın ilgili hükümlerinin icra edilmesini sağlayacaklar. Dolayısıyla yaz bu anlamda da sıcak geçecek. Sahada silah bırakmaya ilişkin olarak tespit ve teyit mekanizmaları sürecek. Benim burada en önemli gördüğüm hususlardan bir tanesi bu tespit ve teyitin bir an önce gerçekleşmesi. Yani Milli Güvenlik Kurulu'nun bu kararı vermesi ve bu karara uygun olarak da yasanın ilgili hükümlerinin uygulanması.

0: Çünkü yasa uygulandıkça hem toplumda bir değişimin olduğunu göreceğiz, hem toplumda süreci olan desteğin arttığını göreceğiz. Yani somut çıktılar çıktıkça süreç C yönelik olan kuşkular azalacak, güvende artacak diye düşünüyorum. Hiç kuşkusuz Esra Hanım, bu dinamik bir süreç. Bu yasa son bir yasa değil. Zaten yasanın görüşülmesi sırasında da bu çeşitli kesimler tarafından ifade de edildi. Önümüzdeki dönemlerde eğer ihtiyaç duyulursa, ki duyulacak, çeşitli yeni değişikliklerle karşı karşıya kalabiliriz. Yani yeni yasalar yapılabilir veya mevcut yasalarımızda değişiklikler olabilir. Mesela dün MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, örneğin bir infaz yasası değişikliğe gitmenin kaçınılmaz olduğunu söylemişti. Yani bir infaz yasasında, bir Türk Ceza Kanunu'nda, bir terörle mücadele kanununda bundan sonraki dönemde yeni yasal değişikliklerle de karşı karşıya kalabiliriz. Ama önemli olan, bu sürecin bir hukuki zemine çekilmesiydi. Bu eşik atlatıldı, kazasız belasız bir şekilde atlatıldı. Bunun son derece önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra siyasetin içerisinde hukuki düzenlemelerle süreçle ilişkin çeşitli adımların atılacağını da göreceğiz.
1: Peki Mehmet Bey ne der acaba? Bundan sonra herhalde daha çok sahayı konuşacağız, değil mi? Terör örgütünün silahları bırakması, bunun teyit edilmesi,
0: Abi.
1: MGK kararı ve sonra da yasanın yürürlüğe girmesi ve terör örgütü mensuplarının dönüşüyle ilgili de başka bir aşama başlayacak.
2: Abi yani eğitim kamplarının, mağaraların hepsinin boşaltılması ve bunun teyit ve tespiti bu süreç içerisinde olacak. Esasen bir orta yol var burada, bu içinden geçtiğimiz süreçte. Şunu kastediyorum, yani PKK'lılar geri dönüş için, bir silah bırakma ve geri dönüş için bir yasal güvence istiyorlardı. Meclisteki eğilim de önce silah bıraksınlar, sonra yasal düzenleme biçiminde. Buradaki orta yol ne olmuş oldu? Şu olmuş oldu: yasal düzenleme çıktı ama devamında da işte PKK'nın silahları bırakması, o eğitim kampları, mağaraları vesaire, yani silahlı bir örgüt yapısından uzaklaşması anlamında bir teyit tespit süreci işleyecek ve onun devamında bu yasa uygulamaya başlayacak. Dolayısıyla bu teyit yapılmadan bu yasanın uygulama safhasına geçmeyecek olması da meclisteki o önceki safhadaki ağırlıklı eğilimin bir orta noktası olarak, bir uzlaşma noktası olarak düşünebilir. Şimdi burada tabii yani kasten adam öldürme, müebbet hapis cezası alanlar, belli bir takım orada periyotlar da söz konusu. Onun dışındakilerin gerek cezaevinde, gerek işte dağda, Kandil'de, yurt dışında olan PKK'lıların geri dönüşü ya da infazı tamamlayıp çıkmaları hususunda bir imkan. Bu belli bir periyot içerisinde teyit ve tespit süreci tamamlandıktan sonra o uygulama safhası başlayacak ve bunun da bir süresi var. Yani 6 ay içerisinde bunun başlayıp bitmesi gerekiyor. 6 ay dolduktan sonra da bu yasadan yararlanma imkanı tamamlanmış olacak. Ondan sonra devamında tekrar bir süre söz konusu olmayacak bundan yararlanmak isteyenler açısından. Dolayısıyla bir periyot da var, yani bir belli bir periyot içerisinde bu safhanın tamamlanması konusunda bir süreç var. Bunlar tabii kendiliğinden spontane gelişen şeyler de değil. Yani önceden en başta üzerinde mutabakat sağlanan bir yol haritası üzerinde bir mutabakatın sağlandığı bir başlangıç noktası var bu işlerin içinde. Dolayısıyla kendi haline bırakılacak şekilde de ilerlemeyecek. O mutabakat çerçevesinde eğer bir bozma, sabote etme, o mutabakattan uzaklaşma gibi bir durum söz konusu olmazsa bu süreç bu şekilde ilerleyecek. Ben de gerçekten tarihsel niteliği olan bir süreç olarak görüyorum. 467 oyun, Vahap Bey'in de işaret ettiği gibi verdiği mesaj çok geniş bir konsensüs mesajıdır. Bir toplumsal dayanağının da aynı zamanda, çünkü sonuçta meclis millet iradesini temsil ediyor. Oradaki partiler de millet iradesini temsilen, orada seçilmiş milletvekillerinin iradesiyle ortaya çıkan bir düzenleme oldu. Bu anlamda çok geniş bir konsensüsün, yani %80'ler civarında bir konsensüsün oluştuğunu da mecliste görüyoruz. Bu da bu anlamıyla bu tarihsel süreci mecliste de güçlü bir destek bulduğunu gösteriyor. O bakımdan da önemli.
1: Evet, Vahap Bey, şimdi

0: Tabii bundan sonrası terör örgütünün silahları bırakması, mağaraların boşaltılması vesaire gibi adımlar. Peki bu ne kadarlık bir süre çerçevesinde tamamlanır? Öngörünüz nedir acaba?
1: Esra Hanım, zaten sahada devam eden bir süreç var. Mehmet Bey de ifade etti. Bu spontane gelişen bir süreç değil. Sahada zaten çalışan bir mekanizma var. Bu mekanizmanın içerisinde Türkiye, Irak Merkezi Hükümeti, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin yer aldığını da biliyoruz. Çünkü Türkiye sürekli olarak bu aktörlerle de iletişim halinde. Basına yansıyan haberler var. Somut olgular var. İşte PKK'nın Türkiye'den çekilmesi, sınır boylarını boşaltması, bugüne kadar 150'ye yakın mevziyi terk etmesi, bunlar hepsi güvenlik birimleri tarafından rapor edildiler. Bu yasa ile birlikte bunun daha da hızlanacağını düşünüyorum. Yine Mehmet Bey ifade etti, daha önce şöyle bir problem vardı. Önce yasa çıksın, sonra silah bırakılsın, ya daha önce silah bırakılsın, sonra yasa çıksın şeklinde bir ardılık ilişkisi söz konusuydu. Şu anda ise bir eş zamanında geçildi. Bir yasal güvence var. Bu yasal güvencenin de hayata geçebilmesi için silahın tamamıyla bırakılması gerekiyor şeklinde bir formülle uzlaşıldığı görülüyor. Ben o nedenle bu sürecin artacağını düşünüyorum. Benim tahminim, yani bu yaz ayı içerisinde bu sürece yönelik daha bir imelenmenin olması ve Ekim ayında birlikte Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantısını yapması, örgütün tam anlamıyla silah bıraktığının da ilan edilmesidir. Burada sürenin konulması da bence doğru. Yani zaten yasada bir takım temel özellikler var. Yasa sadece örgütü kapsıyor. Başka örgütler bundan istifade etmeyecek. Yasa bu anlamda müstakil bir yasa ama aynı zamanda da süreli bir yasa. Yani MGK kararının resmi gazeteden ilan edilmesinden sonra 6 ay içerisinde evet, bu başvuruların yapılması ve o sürecin bitirilmesi öngörülüyor. Bu da bence doğru. Çünkü toplumu da bir süreç
0: yorumuna Bu arada araya giriyorum ama kusura bakmayın lütfen. DEM'den bir açıklama var. Çerçeve yasanın kabulünün ardından MGK raporunu bir an önce hazırlamalı, süreç gecikmemeli diye bir açıklama geldi. DEM'den de, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'ndan da böyle bir açıklama geldi.
1: Yani Ekim ayıyla birlikte ben hem meclis düzeyinde çalışmaların hızlanmasının hem de Milli Güvenlik Kurulu'nun bu ilgili kararının resmi gazetede ilan edilmesinin doğru olacağını düşünüyorum. Muhtemelen çalışmalar da bu yöndedir. Hükümet de bu meselenin mümkün olan en kısa süre içerisinde bitmesini isteyecektir. Bu çeşitli açılardan, hem sosyal açıdan hem siyasi açıdan doğru olandır. Sosyal açıdan dediğim gibi toplumun bir süreç yorgunluğuna itilmemesi, bu meselenin mümkün olan en kısa süre içerisinde halledilmesi son derece önemlidir. Siyasi açıdan da muhtemelen önümüzde Ekim ayından itibaren bir seçim satım haline gireceğiz. Bu seçime ilişkin tartışmalar alevlenmeden, seçime ilişkin ittifak ilişkileri vesaire, bunlar ciddi bir şekilde gündemi belirler hale gelmeden bu sürecin bitmesinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü seçim atmosferinde bu işleri yapmak daha da zorlaşabilir. O nedenle zannediyorum hükümette bu işin hızlanması için gerekli tedbirleri alacaktır.
0: Evet Mehmet Bey, şimdi artık dün akşam itibariyle çerçeve yasa genel kuruldan geçtikten sonra meclis tatile girdi. Şimdi yaz bitimine kadar, işte Ekim ayında meclis açılana kadar milletvekilleri de sahada olacaklar herhalde, değil mi? Kendi seçim bölgelerinde, memleketlerinde olacaklar ve herhalde tüm partilerin, yani bu yasaya, çerçeve yasaya evet diyen tüm vekillerin öncelikli hedefi herhalde kendi seçim noktalarında, bölgelerinde yasayı anlatmak, kendilerini anlatmak, neden evet dediklerini anlatmak galiba, değil mi?
2: Tabii, yani bu zaten bugüne kadar da oldu. Bu yeni başlamış süreç değil, biliyorsunuz. 2 yıllık yaklaşık olarak bir süreç içerisinde siyaset doğrudan toplumla olan yüzleşmesinde ya da muhataplığında diyeyim, daha doğru tabir, bu konuyu toplumun doğru biçimde anlamasına dönük bir iletişim, bir diyalog stratejisi yürüttü. Yani özellikle Cumhur İttifakı paydaşları açısından bunu söylüyorum. Biraz da tabii yürüyen süreç içerisindeki kimi kritik gelişmeler, işte bu Öcalan'ın 27 Şubat'taki çağrısı, o çağrı metni aynı zamanda geniş kamuoyunda ki soru işaretlerinin önemli bir kısmına orada

yatıştırıcı bir mahiyeti vardı o çağrının. Yani buradaki temel endişe, tedirginlik meselesi bir ayrıştırıcı, bölücü, Türkiye'nin bütünlüğüne, birliğine hale getirecek, zarar verecek, hiper

0: korunması ile ilerleyeceği, işte özellikle federasyon gibi bir takım, işte Öcalan'ın o 27 Şubat çağrısına yansıyan, bunlardan artık vazgeçildi. Hatta PKK'nın miadını çoktan doldurmuş bir örgüt olduğu ifadeleri. Bunlar, yani bu gibi gelişmeler. Bir de 12 Mayıs'ta yine PKK'nın kongreyi toplayıp bu çağrıya pozitif cevap vermesi. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin, yani Türkiye'de milliyetçi siyasetin bayraktarlığını yapan bir partinin liderinin bu konuda en önde, deyim yerindeyse, ön açan bir tutumla hareket etmesi, bu sürecin bir nevi bayraktarlığını yapması, bunların hepsi esasen toplumda bu süreçle alakalı endişe duyulan, tedirginlik hissedilen hususlarda bir yumuşamayı beraberinde getirmişti, benim kanaatim. Yani biraz giderek bu yasal çerçevenin de sunduğu perspektif bunun da örtüşüyor. Bu iş Türkiye'nin birliğine, bütünlüğüne hizmet edecek tarzda bir nihayete varacak duygusu yaygınlaşıyor toplumda. Bir de tabii partiler anlamında da az önce konuştuk işte. Yani bir İyi Parti dışında kurumsal olarak burada ret oyu veren bir parti olmadı.
1: Bu arada
0: Şeyde
1: ben
0: ciddi tabii.
1: yönetmenimden de rica edeyim, o tabloyu da tekrar ekrana versin. Hangi partiden kaç oy gitti diye, işte
0: Yani Yeni Parti'de bir
1: kim ne oy
0: ciddi bir
1: kullandı. Bu
0: sapma
1: arada
0: var.
1: tabii yeni parti ile ilgili de bir dün akşamdan beri bir tartışma başlığı var. Yani 54 ret olması.
0: Bu önemli tabii. Yani şimdi bu tablo başladı zaten o tartışmalar. Bundan sonra daha çok şu minvalde tartışılacaktır. Yani seçimlere gidilirken yeni ittifaklaşmalar, yeni saflaşmalar mı ortaya çıkacak sorusu eşliğinde bu tablo her zaman tartışma götürecektir. Yani bu tablo üzerinden senaryolar ortaya çıkacaktır. Şimdi bu tablo ne söylüyor? Bir defa bu konuda konu bazlı olarak burada AK Parti, MHP, DEM Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortak bir tutumla hareket ettiğini gösteriyor. Yeni Parti'de bir kırılma oldu. Her ne kadar Özgür Özel burada evet oyu kullanacağını önceden duyursa da işte çoğunluk 54 milletvekili ret oyu kullanması Yeni Parti açısından da bir kırılmaya
1: O
0: işaret ediyor.
1: retlerin sebebine dair bir yorumunuz var mı? Şöyle kısaca alsam, sonrasında da Vahap Bey'e geçeceğim. Yine aynı soruları yönelteceğim. Zamanım daraldı çünkü.
0: Şöyle, o zaman hem ret hem de kabul anlamında kısaca yorumlayayım.
1: Lütfen.
0: Ben tabii Özgür Özel'in niçin kabul evet oyu kullandığını daha çok DEM Parti ile ilişkileri sürdürmek arzusuyla ilişkilendiriyorum. Yani bundan sonraki seçimlerde DEM Parti ile ittifak yapma arzusu içerisinde. Dolayısıyla burada farklı bir tutum sergilerse bir kırılma olur ve DEM Parti ile mesafe açılır gibi bir endişe. Ki zaten bu konuyla alakalı olarak DEM Parti Cumhur İttifakı paydaşlarıyla ortak hareket ediyor. Diğer 54 ret oyunun karşılığında ben şurada görüyorum. Yani parti içinde çok ciddi hararetli tartışmalar oldu zaten yeni parti içerisinde. Orada da özellikle bu ulusalcı Kemalist çevrelerde hem bu süreçten duyulan rahatsızlık hem de iktidara koltuk değneği olma anlamında getirilen eleştiriler üzerine ben bu ret oylarının bu şekilde çok çıktığını düşünüyorum. Ama bu tabii yeni parti açısından ciddi bir handikap da üretebilir. Yani birlik
1: Evet.
0: içerisinde 90-91 milletvekilinin kritik kararlarda ortak hareket edemeyebileceğine dair bir kırılma noktası olabilir. Başka konularda da bu tür veriler karşımıza çıkabilir. O nedenle bu yeni parti açısından bu yeni bir durum ve yakından izlenmeyi gerektiren bir durum diye düşünüyorum.
1: Peki Vahap Bey, çok daralmış zamanım. Şöyle 1-2 dakika içinde şu tabloyu nasıl yorumlarsınız ve dün akşamdan beri süregelen yeni partideki tabii 54 redde konuşuluyor.
2: Evet, aslında AK Parti, MHP, DEM Parti ve Yeni Yol grubu başından itibaren bu süreci destekliyorlardı ve bu desteklere uygun bir tavır sergilediler. Yeni Parti ise 2 yıldır süreci bir şekilde desteklemesine, sürecin içerisinde yer almasına, komisyona katılmasına ve komisyon sonunda ortaya çıkan rapora imza vermesine rağmen burada dağınık ve kırılmış bir görüntü ortaya koydu. Bence Yeni Parti'nin kamusal alandaki ilk büyük sınavıydı bu ve bu sınav da son derece önemli bir mesele de oluştu. Kürt meselesi bununla bağlantılı olarak PKK'nın silahsızlandırılması son derece

0: önemli bir mesele. Ve bu ilk sınavda yeni parti bu sınavdan geçemedi bence. Ne parti kurumsal kimlik açısından bu sınavı verebildi, ne de Özgür Özel'in liderlik performansı açısından bu sınavı verebildi. Yani bu kadar önemli bir konuda partinin tamamıyla birbirinden farklı iki kutba ayrılması, genel başkanın parti içerisinde azınlık konumuna düşmesi, partinin taşıyıcı unsurlar olarak görülen üç aktörün, yani Özgür Özel'in, Mansur Yavaş'ın ve Ekrem İmamoğlu'nun bu meselede farklı taraflara savrulması Milli Parti açısından olumlu bir tabloyu ortaya çıkartmadı. Bu iki önemli sorunu gündeme getiriyor. Bunlardan bir tanesi, yeni parti ortak bir dil üretebilecek mi? Bu temel sorunlarda, kritik meselelerde ortak bir dil üretecek mi? Bu önemli bir problem. İkinci olarak da güven verebilecek mi? Yani seçmene bu sorunları hem anladığını hem yönetebileceği konusunda güven verebilecek mi? Ben bu iki soruda da, bu iki noktada da çok ciddi bir yanlışın yapıldığını düşünüyorum. Dolayısıyla ilk sınavdan başarıyla çıkmadığını belirtebilirim yeni partinin.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olunuz.
0: İyi günler.
1: Teşekkürler. Ve devam ediyoruz şimdi haberlerimize. Gün ortasına İsrail Başbakanı Netanyahu 15 maddelik Gazze barış planını reddettiklerini duyurmuştu. Netanyahu'nun Trump yönetimine plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği öne sürüldü. Bu bir iddia. Hamas ise Netanyahu'nun açıklamalarına rağmen plana bağlı olduklarını duyurdu.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze konusunda çelişkili açıklamalar geldi. 15 maddelik planı reddettiğini açıklayan Netanyahu'nun Kushner'a plana şans vermeye hazır olduğunu söylediği iddia edildi. Kanal 12 televizyonunun haberine göre Netanyahu, geçen hafta ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner'la görüştü. İddiaya göre Netanyahu, görüşmede Hamas'ın silah bırakacağına inanmadığını söylese de 15 maddelik plana şans vereceğini ifade etti. Netanyahu'nun Gazze'ye saldırıları azaltma ve İsrail ordusunun sarı hattın batısına ilerlememesi konusunda taahhüt verdiği de iddia edildi. Axios'a konuşan bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın Netanyahu'nun açıklamalarından rahatsız olmadığını söyledi. Netanyahu'nun açıklamasının seçim döneminin bir parçası olarak görüldüğünü belirten yetkili, Netanyahu'nun siyasi ihtiyaçlarını anlıyoruz dedi. Netanyahu'nun Kushner'la yaptığı görüşmeden bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemediğini söyleyen yetkili, İsrail sarı hata geri dönüyor dedi. Hamas'a barış planına bağlı olduğunu yineledi. Anlaşmanın uygulanması ve ateşkesin İsrail tarafından baltalanmasının önüne geçilmesi için ara bulucu ve garantör ülkelere çağrı yaptı. Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Miladene olsa, Hamas'ın tamamen silahsızlanması halinde İsrail'in Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekileceğini savundu. Silahsızlanma yönünde fiili adımlar atılmadan İsrail'in Gazze'den çekilmek zorunda olmadığını öne sürdü. 31 Temmuz'da duyurulan yeni yol haritasına göre Hamas'ın silah bırakmasıyla İsrail'in Gazze'den kademeli olarak çekilmesinin eş zamanlı yapılması öngörülüyordu. ABD Başkanı Trump, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silah bırakacağını duyurmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ise planı reddettiklerini açıklamıştı.
1: Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sahilde insansız hava aracı bulundu. Bölgeye sevk edilen SAS ekipleri cihazı güvenli bir alana taşıyarak kontrol altına aldı. Akçakoca ilçesi Çınar Plajı açıklarında şüpheli bir cisim görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri geldi. İnsansız hava aracı olduğu değerlendirilen cisim için bölgeye SAS ekipleri geldi. Ekipler güvenlik önlemleri alarak cismi emniyetli alana götürdü. Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada olayla ilgili inceleme yapıldığı belirtilerek kamuoyunun endişe etmesini gerektirecek herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır ifadesine yer verildi. Efendim, olumsuz hava şartları nedeniyle Karadeniz'e kıyısı bulunan bazı kentlerde denize girme yasağı ilan edildi. Amaç boğulma vakalarının önüne geçmek elbette. Sakarya'nın Karasu, Kocaeli ve Kaynarca ilçelerinde denize giriş yasaklandı. Ekipler sahillere kırmızı bayrak koydu. Bölgedekileri de uyardı. Kocaeli'de ise yasak...

0: Andıra ilçesi için geçerli. Kovanağzı, Kerpe, Miço plajları hariç tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Bir diğer yasak olan nokta ise Düzce'nin Akçakoca ilçesi. Yasak ilçedeki tüm sahil ve plajları kapsıyor. Efendim, toplumsal dönüşüme ve sorunlara dair çarpıcı bir araştırmanın detayları var şimdi sırada. Türkiye'de toplumu ilgilendiren 11 farklı alanda yapıldı bu araştırma ve toplanan veriler de çeşitli bakanlıklar ve kurumlardan alındı. Sağlıktan düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılının hastalıkla geçtiğinden çalışma hayatına dair hepimizi ilgilendiren pek çok başlık var bu araştırmada. Öznur Karsı Çetiner bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen sonuçları sokağa sordu. Buyurun izleyelim.
1: Erken baba oldum ben.
2: Kaç yaşında?
1: 17 yaşında. 4 tane çocuk. Bizim insanlarımız maalesef şimdi evlenmiyor.
2: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
3: Evet, doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar, evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
4: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı.
2: Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olmuştur?
5: 30'larda mı?
2: 34.9.
5: Yaşlı. Genç nüfus azaldı yani, evet.
4: Veriler Toplumun Görünümü adlı çalışma için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi.
2: Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
6: 1+1 evlerden zaten artışından da belli. Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
2: Tek mi yaşıyorlar?
6: Evet.
2: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
3: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk. Evet.
4: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi.
2: Ömrümüzün 20 yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
7: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
8: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
4: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
6: Vallahi bir sene olmuştur gitmeyeli.
4: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
5: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
2: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
1: Çevremde çok var.
0: Mikroplastik sorunu maalesef her geçen gün büyüyor. Su kaynakları ve denizlerdeki kirlilik de tedirgin ediyor tabii. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri hem denizde hem kıyıda denetimlerini sürdürüyor.
9: Önce dereler ve kanallar kirleniyor. Ardından mikroplastikler denizi kirletiyor. Ekiplerin kirlilikle ilgili tespitleri ve mücadelesi sürüyor.
10: 2021 itibariyle 43.096 denetim yaptık plastik ve geri dönüşümcülerle ilgili. 2866 tane denetim sonucunda 2 milyar 300 milyon TL ceza yazdık. 322 tane faaliyeti de durdurduk.
9: Adana ve Mersin'deki tesisler Avrupa'dan ithal ettiği

0: Plastik atıkları parçalayıp geri dönüştürüyor. Ortaya çıkan mikroplastikler Akdeniz'e karışıyor. Antalya'daki sahillere kadar ilerliyor. Akdeniz bölgesinde mikroplastik atıkların görülmesi üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetimlerini sıklaştırdı.
1: Akdeniz'e akan nehirlerle ilgili üzerinde çalıştığımız bölge için Adana, Antalya, Muğla, Antep, Mersin bölgelerimiz için 1 Temmuz itibariyle 604 denetim yaptık. 52 tane tesise 118 milyon 211 bin 499 TL ceza kestik. 19 tesisi faaliyette durdurma kararı verdik.
0: Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su analiz laboratuvarı ekipleri Adana'da tarımsal drenaj kanallarında denetim yaptı. İncelenmek üzere sudan numune alındı.
1: Akdeniz'e has 10 noktada, sabit noktada mikroplastikleri ve plastik atıkları ayrıca inceliyoruz. Çevreyi, havayı, suyu ve mavi vatanımızı kirleten hiçbir kişiye, hiçbir kuruma müsaade etmeyeceğiz.
2: Peki bu saati kapatalım. Gün ortasının ilk dilimini böylece noktalamış olalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle buradayız.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk'te soruları yanıtlıyor. Süreç yasasının 468 oyla kabul edilmesi ne anlama geliyor? Partilerin tavrı ne oldu? Siyaseti nasıl etkileyecek? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar neler? Terörsüz Türkiye neler sağlayacak? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam saat 22.10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda hijyeni tehlikeleri kontrol etmek için gerekli tedbir ve şartlarla bir gıda maddesinin insan tüketimine uygunluğunun sağlanmasıdır. Hijyen, işleme, paketleme, depolama, bina koşulları ve personel gibi gıda işletmelerinin tüm bileşenleri için önemli bir gerekliliktir. Uzmanlar çiğ tavuk ve kırmızı etin pişirmeden önce yıkanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. Yıkama işlemi bakterilerin lavaboya ve etraftaki tezgahlara yayılmasına neden olur.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Efendim yeniden merhaba. Habertürk ekranlarından gün ortasına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimi. Bu arada saatlerde artık 13 olmak üzere. İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt'ta gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru araç ve cep telefonu kameralarına işte böyle yansıdı. O görüntüler ekranlarınızda. Gece saatlerinde İstanbul semaları meteor yağmuruna sahne oldu. Meteorlar atmosfere girerken parlak mavi yeşil renkte uzun izler bıraktı. Meteor yağmuru Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından kayıtları izleyen araç sahibi görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Bu arada Esenyurt'ta da bazı kişiler meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi. Evet, işte Büyükçekmece'deki meteor yağmurundan, İstanbul semalarında görülen, daha doğrusu meteor yağmurundan yansıyan görüntüler de böyle oldu. Dün gece saatlerinde İstanbul semaları dediğimiz gibi meteor yağmuruna sahne oldu. Meteorlar atmosfere girerken parlak mavi yeşil renkte uzun izler bıraktı. Bakın ekranlarınızda görüyorsunuz o anlara ait görüntüleri de. Meteor yağmuru Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç kamerasına yansıdı. Önce olayın ardından kayıtları izleyen araç sahibi görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Esenyurt'tan da yine cep telefonuyla çekilmiş benzer görüntüler geldi. Efendim, İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldı. Çeşitli şirketlerle teknik diyalogların başlatılmasına karar veren İngiltere Hava Kuvvetleri için potansiyel adaylardan biri de Hürjet. Bu ihracatın gerçekleştiği

0: gelişmesi durumunda Hürjet, İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
1: İngiltere, gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
0: Yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler şimdi atılacak yeni adımlarda. Kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? Yanıtını izliyoruz.
1: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
3: Bir milletin sarsılmaz.
1: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
0: Evet, artık dün akşam itibariyle terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti'den tam destek geldi. Yeni partide ise hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenleri geçti. Peki hangi parti milletvekili hangi oyu kullandı? Yakından bakalım.
4: Kabul 468, red 88.
1: Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasayı firesiz destekledi.
5: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
1: 467 oyla kabul edilen yasaya AK Parti'den 268, MHP'den 44, DEM Parti'den 55 evet oyu çıktı. Bu partilerden toplamda 12 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oylama öncesi genel kuruldaki konuşmasında ben ve arkadaşlarım teklife evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz ise seçildikleri ilde millet ne diyorsa ona göre karar verecek açıklamasını yapmıştı. Oylamada Yeni Parti'de hayır oyu verenlerin sayısı

0: kabul edenlerin sayısını geçti. 91 sandalyesi olan Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel dahil 35 isim evet oyu kullandı. Buna karşılık 54 ret oyu çıktı. İki isimse oturuma katılmadı.
1: Oy sayısı 562.
0: CHP'de ise 29 milletvekili evet derken 2 vekil hayır oyu kullandı. 14 vekil ise oturuma katılmadı. İYİ Parti grup olarak teklifi reddeden tek parti oldu. 29 milletvekilinin tamamı yasaya hayır dedi.
1: Red 88.
0: Yeni Yol grubunda ise 16 evet, 3 çekimser oyu çıktı. 1 milletvekili genel kurula katılmadı.
2: Teklif kabul edilmiş.
0: Oylamada Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Hüdapar, EMEP, TİP, DBP'li milletvekillerinin tamamı da kabul oyu verdi. Yeniden Refah Partisi çekimser oy kullandı. 10 bağımsız vekilden 7'si evet, 1'i ise ret oyu verdi. İkisi oylamaya katılmadı. Bir milletvekili olan Demokrat Parti'de ret oyu kullandı.
3: Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni bir araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.071 liraya yükseldi. Basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretleri yaklaşık %4 zam yapıldı.
0: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lirayla 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266, 55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966, 53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
3: Peki şimdi Habertürk muhabiri Arzu Kaya'ya döneceğiz. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in emniyetteki işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edildi. Emniyet işlemleri ve ifadelerine ilişkin detaylar var mı? Arzu Kaya anlatıyor.
4: Esra Toptaş, iki günlük emniyetteki gözaltı süreci tamamlanan Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin an itibariyle Çağlayan'da bulunan soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermek üzere adliyeye getirildi. Peki soruşturma neden başlamıştı? Hangi suçlamalar yöneltiliyordu? Öncelikle sosyal medya paylaşımları nedeniyle bu soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. Ancak birçok suçlamada yine Şirin'e yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı. Peki hangi suçlamalardı? Özellikle ciddi suçlamalardan bahsedeceğim. Şimdi spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları Şirin'e yöneltiliyor soruşturma kapsamında. Yine pazar günü gözaltına alınmıştı demiştik Ultra Aslan lideri. Evinde yaklaşık 9 saatlik bir arama gerçekleştirilmişti ve o aramalarda da dikkat çeken bulgulara da el konulmuştu. Mesela evinde yaklaşık 9 saat süren aramalar sonucunda 841 bin euro, 51 bin Amerikan doları ve yaklaşık 500 bin lira değerinde setler ele geçirilmiş. Toplamda 65 milyon liralık para, döviz ve ziynet eşyası ele geçirilmişti. Aynı zamanda silah, şarjör, fişek ve balistik yelek de evindeki incelemelerde, bulgularda ele geçirilerek inceleme altına alınmıştı. Soruşturma geniş çaplı bir şekilde devam ediyor. Yaklaşık 2 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından da toplamda 4 suçtan Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda savcının karşısında ifade verecek. Biz de süreci takip ediyor olacağız.
3: Peki Arzu, çok teşekkür ediyorum sana. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı

0: saldırı olayında yeni bir gelişme var. Şöyle, elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
1: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
1: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
2: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
0: Efendim şimdi vize operasyonunu konuşacağız. Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen stüdyoda benimle birlikte. Uzay hoş geldin.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi vize dolandırıcıları bunlar değil mi? Artık böyle diyeceğiz. Ne diyeceğiz
3: evet.
0: Başka?
3: Ya şimdi şöyle, zaten çok uzun zamandır biz bunu konuşuyorduk. Burada da çok evet. Konuştuk. Yani özellikle son birkaç yıldır vize alma sürecinde yaşanan problemler bizi bugün bu noktaya ve bu soruşturmaya getirdi. Çünkü o problemlerden yola çıkan bazı fırsatçılar bir şekilde bot hesaplarla, farklı şekilde, farklı programlarla bu özellikle vize randevusu alma sürecindeki problemleri illegal yollardan çözmeye çalıştılar. Vatandaşa da bunu çok yüksek fiyatlardan sattılar. Yani örnek veriyorum, şimdi ortalama buradan Avrupa ülkesine gitmek istesek normal bir yolla herhangi bir ek hizmet almasak 80-100 euroya halledeceğimiz işleri biz son dönemde 350-400-450 hatta 500-600 eurolara halletmeye başladık. Bu neden böyle söylüyorum? Çünkü vize randevusu bulunamadığı için bunun bir pazarı oluştu. Bir kara borsası
0: kara
3: oluştu.
0: Kara borsası hatta.
3: Şimdi işte bu kara borsa yönelik bugün bu operasyon yapıldı. Vize dolandırıcılarına operasyon bakıyoruz. İşte 6 şehirde operasyon: İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, İzmir. 49 şüpheli var ki muhtemelen hani öngörümüz şu, bu sayı artabilir, yani ikinci, üçüncü, dördüncü dalga gelebilir. Çünkü bu işin kapsamı ve boyutu tahmin edildiğinden de büyük çıkacak
0: çünkü
3: gibi gözüküyor.
0: Çünkü bunun öncesi de var, sen de dedin de yani aslında biz haftalardır bunu konuşuyoruz.
3: Evet.
0: Herhalde yeni dalgalarda peşi
3: muhtemelen
0: sıra gelecektir.
3: Olacak. Şimdi burada bazı dinlemeler var, savcılığın bazı dosyada tespitleri var. Tabii bu tespitler ve yine dinlemelerle beraber de bazı eldeki somut verilerle şüpheli listesi de sayı artacak gibi gözüküyor. Şimdi inanılmaz rakamlar var. 2,5 yıllık bir işte inceleme yapılmış. Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasında. Şimdi şüphelileri burada var. 49 şüpheli gözaltı kararı dedik. 2 milyar liralık bir para hareketi gözüküyor.
0: Uzay, şimdi adım adım gidelim.
3: Tabii.
0: Bu 2 milyarlık para hareketi sadece bu operasyonun.
3: Evet, şu anda bu operasyona ilintili şüphelilerin hesaplarında bağlı oldukları, çalıştıkları şirketler var. Şirket yöneticileri var, çalışanlar var. Bu kişilerin arasındaki para transferinden bahsediyorum.
0: 2 milyar TL.
3: Tabii.
0: Rakamlar böyle.
3: Büyük bir para
0: böyle.
3: Hacim var. Şimdi bakıyoruz. 41 bin kişi, bakın 41 bin kişiden 918 milyon lira toplandığına dair dosyada veri var. Şimdi bu ne anlama geliyor? Yani standart bir danışmanlık hizmetinin
0: evet.
3: dışında toplanan meblağdan bahsediyoruz. Yani hızlı işte vize yalanıyla ya da işte efendim %100 garantili vize yalanıyla, ki şimdi onunla ilgili ledlerimiz var, gelecek
0: evet.
3: adım adım anlatacağız. Vatandaşların burada dolandırıldığını ve çok ciddi anlamda da bir parayı da yine bu şirketlere ve şahıs hesaplarına aktardıklarını görüyoruz. Şimdi arkadaşlardan da rica edelim, bazı başka grafiklerimiz de var.
0: Onları
3: çünkü
0: da
3: biraz
0: da
3: adım adım anlatmak
0: gönderiyor.
3: Lazım. Bakın bu grafikteki yazdıklarımız önemli. Şimdi bu operasyon yapıldı. Peki.
0: Şimdi bu fark nasıl işliyor? Evet.

0: Evet,
1: yok.
0: Nasıl işliyor? En önemlisi o. Şimdi bu operasyon kimlere neden yapıldı? Şimdi vize randevu sistemi nasıl aldatılıyor dedik bu evet. başlık olarak. Neden bunu dedik? Çünkü şimdi normalde örnek veriyorum Yunanistan'a gideceksiniz.
1: Evet.
0: Yunanistan için ya doğrudan konsolosluğa başvuru yapabilirsiniz ya da işte bir aracı firma var. Ama konsolosluğun yetkilendirdiği bir aracı firma var.
1: Evet.
0: Şimdi her konsolosluklar bazı firmalarla çalışıyor. Hiç problem yok. Bir de bu aracı firmanın dışında vize danışmanlık hizmeti veren şirketler var. Yani evet. bunlar legal, kayıt üstünde, işte ruhsatlı vesaire yerler ki bunların dışında bazı bireysel bu işleri yapanlar da son dönemde arttı ama çoğunlukla vatandaşlar bu danışmanlık şirketlerini kullanıyor. Amaç ne? Amaç şu, danışmanlık hizmeti almak. Yani nedir? Şimdi artan ret oranlarını biliyoruz. Evet. Randevu bulmak zor. Bütün bu sürecin bir şekilde daha kolaylıkla yürümesi için normal vize ücretinin biraz daha üzerinde danışmanlık hizmeti ücreti ödeyerek aldığımız hizmetler var.
1: Yani o dosyada eksik olmasın diye öyle. Danışmanlık hizmeti veriyorlar.
0: Aynen öyle.
1: Bunun karşılığında da tabii bunun da bir ücreti var.
0: Tabii.
1: Ama bu yasal olarak var zaten
0: problem
1: böyle
0: şirketler. Problem yok. Buraya kadar hiç problem yok. Evet. Yasal olarak zaten böyle bir hizmetin olması gayet doğal. Şimdi ilk kez vize alacaklar var. İşlemlerin nasıl yürüdüğünü bilmeyebilir. Tabii. Vesaire. Rehberat oranları yüksek. Buraya kadar normal. Ama şimdi bu şirketlerin ve bazı şahısların son dönemde bu vizede artan ret oranları ve özellikle ret almanız için randevu bulmanız lazım. Randevu yok. Bunu sorunu aşmak için bir takım yöntemler geliştirildi. Nedir bu yöntem? Bot yazılım. Bot yazılım ne? Bu işte aracı firmanın yani konsolosluğun yetkilendirdiği aracı firmanın randevu sistemine sızan bir program bu. Yani işte suç örgütleri paneli kullanıyor. Burada da işte bot yazılımın kullanıldığını görüyoruz.
1: Uzay şeytanın aklına gelmeyecek işler bunlar.
0: Teknoloji geliştikçe işte kötü niyetli kullanırsanız bu gerçekten yönde de sonuçlarını
1: şeytanın
0: görüyoruz.
1: Şeytanın aklına gelmez. Yani bot yazılım geliştir, onu o sisteme sız.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir dolandırıcılık ağı yarat.
0: Aynen öyle. Şimdi botu girdiniz yazılımla şimdi bir kere randevu sistemindeki boşlukları adım adım bakın yazdık. Sistem zaten bu bot randevu boşluklarını takip ediyor.
1: Evet.
0: Yani legal programdaki normal şartlarda hepimizin vize başvurusu için kullandığı o randevu programındaki boşluklara bakıyor. Bir boşluk yakaladığı anda o bot program hemen olarak randevuyu bloke ediyor. Yani ben normal bir vatandaş olarak normal yollardan başvuru yapacağım, randevu arıyorum. Bulamıyoruz ya, bulamayız çünkü bot
1: yazılımı
0: zaten kapatmış
1: oluyor. Çünkü bloke edilmiş. O yüzden
0: öyle.
1: Biz bireysel olarak bulamıyoruz
0: evet.
1: çoğunlukla.
0: Şimdi bu da ciddi bir vatandaş mağduriyetine yol açıyor. Şimdi listede adı olana randevu atanıyor diyoruz. Hangi liste? Şimdi o hangi liste boyutunda savcılık önemli bir çalışma yapmış bu operasyonda. Dosyaya girmiş evraklar. Şimdi bazı o aracı firmaların, şirketlerin o bot yazılımı sayfalarını doğrudan vize randevusu arayan kişilere attı. Bakın sizi listeye aldık, programa ekledik. Bakın bu programda adınız gözüküyor. Yani işte 15 gün içerisinde %100 garanti bir şekilde randevuyu alacağız size ve işte vizeniz onaylanacak gibi.
1: Tam bir organizasyon
0: tabii, tabii,
1: yani.
0: Büyük vaatler verilmiş ki şunu da altını çizelim. Hiçbir aracı firma konsolosluk dışında ister danışmanlık şirketi olsun, ister aracı firma olsun %100 vize garantisi veremez. Mümkün değil. Bunun kararını son noktada konsolosluk veriyor zaten.
1: Ama burada verilmiş.
0: Ama şimdi buraya geliyoruz.
1: Garanti vize.
0: Vizede dolandırıcılık oyunu dedik. Çünkü garanti vize yalanı var. Şimdi garanti vize yalanı daha önce de konuştuk. Böyle bir şey olamaz. Hiçbir konsolosluk, yani konsolosluk harici hiçbir makam, merci böyle bir kampanya başlatamaz, böyle bir duyuru yapamaz.
1: Bunu o zaman izleyicilerimize duyuralım. Evet. Çok güzel oldu bunu buraya almamız. Hı hı. Garanti vize yalanıyla birisi böyle bir şey diyorsa tamamen yalan efendim. Kimse böyle bir garanti size veremez.
0: Nokta. İlk şüpheleneceğimiz nokta bu.
1: İlk şüpheleneceğiniz cümle diyor hatta Uzay.
0: Evet. çünkü yani gerçek dışı bir vaat var ortada sonuçta. Şimdi bakıyoruz bu vaade inandık. Garanti vize var ama işte diyorlar ki garanti vize de bunda bir ücreti var. Ne kadar? İşte 100-150 euroydu da size 400 euro. Neden? Çünkü garanti vize.
1: Garanti vize.
0: Peki dedik bilmiyoruz hiçbir süreci. Verdik 400 euroyu. Geldik. Bu kez de hızlı randevu vaadiyle ek ücret. Bu kez de araya ek ücretler giriyor. Buna da böyle 50 euro, 100 euro arada ücretler alınıyor. Derken bir de burada savcılık dikkat çekmiş. Kişisel bilgileri dijital ortama yüklüyorlar diyor. Çok önemli. Çünkü o bot yazılıma girdiğiniz bütün bilgilerle bir anlamda
1: aynı zamanda bütün her şeyinizi de teslim ediyorsunuz.
0: Ve sürecin sonunda da yine işte sürecin hızlanması için araya böyle telefonla, WhatsApp'la temas kurup ön ödem alınıyor. Ve bütün bunun sonucunda da bir anlamda dolandırılıyor.

0: kazandırmış oluyorsunuz.
1: Yani ön ödemeler, ara ödemeler herhalde. Evet. Yani mesela 3 aylık vize için şu kadar, işte 6 evet. aylık vize için bu kadar gibi tarifeleri de var mı?
0: Var. Şöyle WhatsApp üzerinden bu işi yapıyorlar. Şimdi bakın burada başka grafikler de var. Buraya da geliriz. Şimdi örnek veriyorum. İtalya diyelim. Vizenin bu arada randevuları da şöyle dikkat ediyorlar. Örnek veriyorum. Randevunu şu anda en zor olduğu yerler işte İtalya'da bulmak zor mesela. İşte evet. yanlış hatırlamıyorsam Almanya biraz zor ve çetrefilli falan. Evet. Zor olan yerlerde fiyatlar artıyor. Neden? İşte zor bir ülkeye başvuruyorsunuz. Zor bir ülkeden Schengen almak istiyorsunuz. Dolayısıyla buranın işte rakamı 200 değil de 400. Neden? Çünkü sırada çok bekleyen var. Randevu yok. Evet. Ret oranları yüksek. Bizim bu garanti vizeyi size vermemiz için böyle bir meblağ alacağız. Tamamen düzmece.
1: Şimdi bu önemli bir grafik. Evet. Çünkü şunu anlamaları lazım herkesin. Aracı firma ne yapabilir yasal olarak?
0: Aynen öyle.
1: Ne yapamaz? Yani öyle boş vaatlere kanmamak adına.
0: Evet. Şimdi bu
1: yapabileceği işlerle başlayalım.
0: Aynen öyle. Vatandaşın bilinçlenmesi için çok önemli. Az önce de bahsettik seninle. Şimdi yaptıkları işler, randevu alırlar ama evet. normal yollarla. Evet. Yani ben işte parayı verdim, bütün evraklarımı verdim, evrak kontrolleri, randevu sürecimin takibini yapabilirler.
1: Evet, benim adıma yapabilir.
0: Evet, yapabilir. Yani. Evet. Başvuru dosyasını inceliyorlar. Eksik evrak varsa diyorlar ki işte Esra Hanım, işte QR kod yok bu evrakta, bunu tekrardan temin etmemiz gerekiyor. İşte QR kodlu evrakı alıp dosyaya koyuyorlar. İşte seyahat planı, örnek veriyorum. Şimdi Schengen'de de kurallar var. Şimdi diyorsunuz ki ben Schengen ülkesine gideceğim Almanya'ya ama işte Almanya'dan Fransa'ya gideceğim, Fransa'dan Hollanda'ya gideceğim falan böyle biraz daha çok boyutlu bir plan. O zaman ona göre işte gidiş dönüş tarihlerini işte hangi ülkeden evet. döneceğinizi ayarlıyorlar gibi böyle bütün süreçlerde yardımcı oluyorlar aslında. Ek hizmetleri var. Bunlar da tartışmalı fiyatlarıyla kurye, fotokopi, VIP salon gibi bunlar farklı konular ama bunlar sonuç olarak kağıt üzerinde yapabildikleri,
1: yasal legal, olarak takip edebildikleri başlıklar.
0: Yapamadıkları işlere bakıyoruz. Şimdi az önceki yine konuştuğumuz konuya geleceğiz. Vizeyi veremezler, reddedemezler. Şimdi.
1: Dolayısıyla garanti vize diye bir şey evet. yok efendim. Kimse size böyle bir garanti veremez.
0: Aynen öyle.
1: Evet, önce bunu bilmek lazım.
0: Evet. Zaten bunu bildiğimiz zaman bu tip tuzaklara düşmeyiz de.
1: Evet.
0: Ama bunu çoğu kişi bilmiyor. Çünkü ben hani çevremde de var. Çoğu kişi ilk kez başvuruda bulunuyor. Ve hatta danışmanlık şirketiyle çalışırken ya danışmanlık şirketi bana hangi hizmeti verecek, hangi hizmeti vermeyecek.
1: Evet.
0: Onun ayrımını bile bilmiyor. Hangisi legal, hangisi illegal. O yüzden kafalar karışıyor. Bunları yaşıyoruz. Konsolosluğun kararını etkileyemezler. Bu da çok önemli. Bazıları da çünkü şöyle yapıyor, bazı acenteler, işe danışmanlık şirketleri, bizim işte orada adamımız var tırnak içinde gibi böyle ifadelerle.
1: Ha, şöyle de değil, yani senin profilin uygun değil bizi evet. almaya ama biz bunu halledeceğiz.
0: Evet.
1: Öyle bir şey yok.
0: Kesinlikle yok. Ve başvurunuzun onaylanmasını garanti edemezler. Yani işte o az önceki aynı yere geldik. Vizenin onaylanma süreciyle ilgili.
1: Bir garanti kelimesi geçiyorsa
0: şüphe.
1: Orada efendim bu yani şimdi, normal bir şey değil. Bunu anlamanız lazım.
0: Şöyle bir örnek verelim. Evrakınız yani dosyanız konsoloslukla ilgili memurların önüne gelene kadar yani konsolosluğun kapısından giriyor. İlgili işlem merkezine odaya geliyor. Orada evraklar inceleniyor.
1: Evet.
0: Son karar alma noktasına kadar o vize red mi yoksa onaylanacak mı onlar da bilmiyor. Evraklara bakıp sonuçta bir karar veriyorlar. Şimdi tabii. onların evraklara bakıp karar verdiği yerde herhangi bir aracı firma zaten böyle bir garanti veremez ki. Yani evet. bununla ilgili çok uzun zamandır zaten konuşuyoruz ve giderek tırmanan bir pazar vardı. Şimdi bu rahatlatacak mı randevuları peki? Şimdi bot yazılımlarla ilgili açılan işte operasyonla beraber savcılığın niyeti bu süreci bir şekilde tamamlayıp nihayete erdirip bu legal yolların kapatılması.
1: Evet.
0: Ama sonuçta çok ciddi bir yığılma olduğu için de %100 rahatlama sağlar. Bunu göreceğiz.
1: Asıl olan vatandaşın bilinçli ve uyanık olması.
0: Evet.
1: Yani
0: önce
1: biz,
0: bize düşüyor görev.
1: Biz kandırılmazsak kimse bizi kandıramaz.
0: Evet. Şimdi
1: kimse
0: devlet gereğini yapıyor şu anda ama bizim sonuçta ilk önce evet. bu tip tuzaklara düşmemek için gereken tedbiri alıp ona göre hareket etmemiz gerekiyor.
1: Peki Uzay, çok teşekkür
0: ederim.
1: Çok
0: yayınlar.
1: Aydınlatıcı oldu bu yayın. Hı-hı. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Evet, şimdi devam edelim efendim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda ise çok sayıda silah, fişek ve patlayıcılar ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün

0: de sergilendi. Detayları Habertürk muhabiri Elif Yavuz'dan alalım.
1: İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yeni nesil suç örgütlerine yönelik çok sayıda operasyon düzenledi. Bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 yeni nesil suç örgütü üyesi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde, evlerinde, adreslerinde ele geçirilen çok sayıda suç örgütü malzemesi de şu anda İstanbul Emniyeti'nde Vatan Yerleşkesi'nde sergileniyor. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk de ekranlarınıza yansıtıyor. 217 şüpheli gözaltına alındı. 44 ayrı olaya karıştığı tespit edildi. Yeni nesil suç örgütü üyelerinin ve evlerinde, üzerlerinde, adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, olaylarda kullandıkları motosikletler, kasklar ele geçirildi. Şimdi hemen şurada bir motosikleti görüyorsunuz. Kameraman arkadaşım Mertcan Öztürk ekranlarınıza getirecek. Bu ay, geçtiğimiz ay Eyüp Sultan'da aynı hafta içerisinde peş peşe iki grubun karşılık olarak çatışması sonucunda çatışmalar yaşanmıştı. Bir iş yeri kurşunlanmıştı. İşte o iki grup arasında yaşanan çatışmalarda ve iş yeri kurşunlamalarında kullanılan motosiklet ele geçirildi. Yine şüphelilere ait kullandıkları, tanınmamak için kullandıkları kasklar ele geçirildi ve çelik yelekler bulundu. Ancak bu sergide en dikkat çekici suç unsurlarından bir tanesi de EYP. Burada el yapımı bir patlayıcı görüyorsunuz. Bu EYP'nin yine şüphelilerin haraç almak istedikleri, husumetli oldukları kişilerin iş yerlerine, adreslerine atmak maksadıyla EYP yaptırdıkları ihbarının alınmasının üzerine bu EYP el yapımı patlayıcı kullanılamadan yapılan kişi tarafından, kişi de gözaltına alındı. Suç örgütlerine el yapımı patlayıcı temin eden kişi de gözaltına alındı ve EYP'lere de el konuldu. Çok sayıda motosiklet, çelik yelek, tanınmamak için taktıkları kasklar ve olaylarda kullandıkları çok sayıda silah da ele geçirildi. 217 şüpheliden 161'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 133 tabanca, 2 adet av tüfeği, el yapımı patlayıcı ve 2851 adet silahlı ateşli silah mekanizması, yani kullanat olarak tabir edilen ve bir araya getirilerek sahte kaçak yollarla yaptıkları silahlar da ele geçirildi. 217 şüpheliden 15'i serbest bırakıldı. 39 hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 161 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir istatistik de paylaşmak istiyorum. 2004-2025 yılında bu suçlara karışan, organize suç örgütleri suçlarına karışan ve kurşunlama, silahlı yaralama olaylarına karışan olay sayısı %50 oranında düşmüştü. 2025-2026 yılındaysa %52 oranında iş yeri kurşunlama yüzdesi azalmış durumda. Özellikle yeni nesil suç örgütleriyle, kurşunlamayla ve sokak çeteleriyle mücadele uzun bir süredir devam ediyor. Geçtiğimiz yıla oranla da %52 oranında iş yeri kurşunlamaların düştüğü ifade edildi. Ve bir ayda 161 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Libya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret kapsamında bölgesel ve küresel gelişmeler gündeme alınacak. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin tarihi kardeşlik bağları temelinde siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutları başta olmak üzere her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesine yönelik gündem maddelerini ele alması bekleniyor. Ayrıca Fidan'ın Libya'daki siyasi süreç bağlamında yaşanan güncel gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması, bu kapsamda Libya'nın istikrarına atfedilen önemin altını çizerek ABD'nin girişimlerinin ve BM siyasi sürecinin yakından takip edildiğini belirtmesi de öngörülüyor. Libya'da kalıcı barışın sağlanması ve sükunetin korunması doğrultusunda temelinde Libyalıların öncülüğünde atılacak adımlarda Türkiye'nin sağlayacağı katkılarında görüşmede ele alınması bekleniyor. ABD Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. Ciddi bir iddia, çarpıcı bir iddia ve bu iddiaya göre Trump kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir

0: bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
1: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Hegseth'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Rough Midden Hall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. O şartlardan biri İran'a tazminat ödenmesi. Talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceklerini söyledi.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da tazminat ödemesi gerektiğini savundu. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. Bu şartlar, İran'a yönelik tehditlere son verilmesi, İran ve bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırıların durdurulması, deniz ablukasının kaldırılması ve Amerikan güçlerinin çekilmesi, savaş zararlarının karşılanması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması olarak sıralandı. Tahran yönetiminin savaş sırasında meydana gelen zararların eksiksiz biçimde tazmin edilmesi talebine Washington'dan yanıt gecikmedi. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti.
2: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
1: Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda yeni bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu da dile getirdi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak yeni güzergahlar üzerinde bir süredir görüşüyor. Taraflardan gelen açıklamalar, teknik düzenlemelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığına işaret ediyor.
0: Kilo kontrol tabletlerinin tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu bu arada. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
3: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesi

0: ne açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
1: 7,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Kolombiya'da en az 160 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

0: meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı.
1: Elda!
0: 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
2: Yaklaşık 5000 ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
0: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
3: Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin küvezdeki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Son olarak adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Rapora göre bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir etkisi yok.
0: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
4: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
0: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazer Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazer Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
4: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
0: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
4: Benim çocuğum doğdu, 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
0: Çocuğun yürüme bozukluğunun ise mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
4: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
0: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
3: Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde 85 yaşındaki annesini sopayla döven saldırgan tutuklandı. İddiaya göre Türkmenören mahallesinde yaşayan 85 yaşındaki İslim Y, 53 yaşındaki oğlu İbrahim Y tarafından evinin bahçesinde sopa ve yumrukla öldüresiye darp edildi. Yaralanan kadın komşuları tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Jandarmanın gözaltına aldığı saldırgan tutuklandı. Şüphelinin İsviçre'de eşini öldürmek suçundan cezaevinde yattığı ve tahliyesinin ardından 10 gün önce Türkiye'ye geldiği öne sürüldü. O anlara ilişkin, o darp anlarına ilişkin o korkunç görüntüler de kameralara böyle yansıdı. Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı kendisine tehdit edip kefen gönderen eski kocasının saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadının daha önce saldırgan hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldığı öne sürüldü. Tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesi ise pes dedirtti.
5: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
0: Bu tehditlerin ardından eski eşinin evini basıp defalarca bıçakladı. Konuşmak için gitmiştim savunması yaptı. Olay Adana'da meydana geldi.

0: Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif Tanrıkulu kadını 8 yerinden bıçakladı.
1: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
0: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrıkulu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım dediği öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2: Neden bıçakladın?
0: Hayati tehlikesi süren Ayşe Katırcı'nın daha önce eski kocası hakkında şiddet olayları nedeniyle defalarca şikayetçi olduğu ve 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.
3: Sosyal medyada bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti, yargıya başvurdu fakat savcılıktan şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi, takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de orayı alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
0: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
4: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
3: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
6: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
4: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
5: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
0: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
3: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
0: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
5: Kıyafet, bilet bazen.
7: Kıyafet, işte takı.
6: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
0: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
6: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
0: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
1: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik

0: karar verilmesi bizce hukuka aykırı.
1: İstanbul'da 4 yıldır taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven yolcularına yalnızca ulaşım hizmeti sunmakla kalmıyor. Onların hayatına da dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya ulaşana kadar eşlik ediyor. Kimi zaman trafikte sıkılan yolcularıyla karaoke bile yapıyor. Yaptıklarını insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlasa da hikayesi sıradan olmaktan çok uzak elbette. Yurtseven'in bol sohbet ve müzikle geçen bir yolculuğuna Habertürk'ten Emine Derya ve Özcan Öztürk de eşlik etti. İzleyelim.
2: Kimi zaman görme engelli gençlere kapısını açıyor.
3: Gençler merhaba, ben taksi şoförüyüm. Ne tarafa gideceksiniz?
4: Bu görme engelli okulu var ya, Reşitpaşa tarafında.
3: Reşitpaşa'da?
4: Evet.
3: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
2: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
3: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
2: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
3: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
2: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
3: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
2: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
3: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
5: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek
2: bunu. Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
3: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
2: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar ve üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir mi? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Efendim böylece bu haberle de bugün de gün ortasını kapatıyorum. Ben az sonra Ayşe Su Berker haber hattıyla karşınızda olacak. Yarın saat 12'de tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece.

0: Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Süreç yasasının mecliste beklenenin de üstünde bir oyla kabul edilmesi, Türkiye'de hangi eşiklerin aşıldığını gösteriyor. Şimdi yasaya da adını veren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için nasıl bir takvim işleyecek? Silahlar tamamen ne zaman devreden çıkacak ve teyit mekanizması nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefi ulusal ve bölgesel anlamda hangi kapıları açacak? Serap Belet soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu ve Alişer Delek yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Bugün 11 Ağustos Salı, saatlerimiz 14'e geliyor. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan gelişmeleri aktaracağız. Ben Ayşe Süberker, Haber Hattı başlıyor. Ve terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti'den tam destek vardı. Yeni Parti'de ise hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenleri geçti. Hangi parti milletvekili hangi oyu kullandı? Gelin bir bakalım.
1: Kabul 468, red 88, çekimsel 6.
2: Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasayı firesiz destekledi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: 467 oyla kabul edilen yasaya AK Parti'den 268, MHP'den 44, DEM Parti'den 55 evet oyu çıktı. Bu partilerden toplamda 12 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oylama öncesi genel kuruldaki konuşmasında ben ve arkadaşlarım teklife evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz ise seçildikleri ilde millet ne diyorsa ona göre karar verecek açıklamasını yapmıştı. Oylamada Yeni Parti'de hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenlerin sayısını geçti. 91 sandalyesi olan Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel dahil 35 isim evet oyu kullandı. Buna karşılık 54 red oyu çıktı. 2 isim ise oturuma katılmadı.
1: Oy sayısı 562.
2: CHP'de ise 29 milletvekili evet derken 2 vekil hayır oyu kullandı. 14 vekil ise oturuma katılmadı. İYİ Parti grup olarak teklifi reddeden tek parti oldu. 29 milletvekilinin tamamı yasaya hayır dedi.
1: Red 88.
2: Yeni Yol grubunda ise 16 evet, 3 çekimser oyu çıktı. 1 milletvekili genel kurula katılmadı.
3: Teklif kabul edilmiş.
2: Oylamada Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Hüdapar, EMEP, TİP, DBP'li milletvekillerinin tamamı da kabul oyu verdi. Yeniden Refah Partisi çekimser oy kullandı. 10 bağımsız vekilden 7'si evet, 1'i ise ret oyu verdi. İkisi oylamaya katılmadı. Bir milletvekili olan Demokrat Parti de ret oyu kullandı.
0: Evet, rekor oyla mecliste kabul edildi. Peki bundan sonra ne olacak? Nasıl bir yol haritası izlenecek? Onu da bize Mahir Kılıç aktaracak. Mahir, seni dinleyelim.
4: Evet Ayşe Süberker, bundan sonra gözler PKK'nın silah bırakma sürecine çevrilmiş olacak. Zira yasanın uygulamaya yürürlüğe girmesi için en kritik eşik şart bu diyebiliriz. PKK'nın tüm unsurlarıyla birlikte, tüm türevleriyle birlikte silahlarını tamamen bırakması olacak ki bu sürecin takibi de kurullar tarafından gerçekleştirecek. Onu kaydedelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında Adalet İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanları ile MGK Genel Sekreteri ve MİT Başkanı yer aldığı bir kurul oluşturulacak ve bu kurul

0: Söz konusu silah bırakma sürecini yakından takip edecek, örgütlü silah bırakacağı noktalar belirlenecek, tek tek silahlar oraya toplanacak ve ardından da güvenlik birimlerince o silahlara el konulacak. Bu süreç yakından titiz bir şekilde takip edilecek ve silah bırakmanın kesinleştiği teyit edildikten sonra Milli Güvenlik Kurulu kararı, bu kapsamdaki MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. Ardından söz konusu yasa resmen uygulamaya girecek ve terör örgütü mensuplarına 6 aylık bir süre tanınacak. Bir kurul daha kurulacak, onu da ifade edelim. O da meclis bünyesinde olacak. İzleme ve irtibat kurulu adı verilen bu kurulda siyasi parti temsilcileri bulunacak. Dediğim gibi silah bırakma teyit edildikten sonra ve ilgili karar resmi gazetede yayınlandıktan sonra resmen uygulama süreci başlayacak. Yasa için kanun teklifi ve kimleri kapsıyor? Örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsayacak söz konusu teklif. Bu şekilde bir durum söz konusu olacak. Aynı zamanda yaz aylarında siyasi partiler de sahada olacak. Ona da bir parantez açmakta fayda var. Özellikle AK Parti, MHP ve DEM Parti meclis açılana kadar, 1 Ekim'e kadar yani, süreci Anadolu'da ilçe ilçe gezerek anlatacak. AK Parti ve DEM Parti'de milletvekillerine yönelik görevlendirmeler olacak. MHP'de ise 15. olan kurultay süreci devam ediyor zaten. İl ve ilçe kongrelerinde MHP lideri, Bahçeli, kurmayları, milletvekilleri söz alıp terörist Türkiye sürecini anlatacak. Buradaki amaç da toplumsal desteğin biraz da arttırılması diyelim. Ve söz Ankara'dan tekrar size bırakalım Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkürler Mahir Kılıç aktardı. Şimdi dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Ultra Arslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin adliyeye sevk edildi. Detayları ve elindeki son bilgileri aktarmak üzere Arzu Kaya karşımızda. Arzu, seni dinleyelim.
2: Ayşe Süberker, geçtiğimiz pazar günü ikametinden gözaltına alınmıştı ve şu saatler itibariyle de Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'ndaki işlemleri başladı. 2 günlük gözaltı süresinin sonucunda emniyetten adliyeye sevk edildi. Peki hangi suçlamalar yöneltildi? Hangi suçlamalar nedeniyle soruşturma başlatılmıştı? Ondan bahsedelim. Öncelikle sosyal medya paylaşımları ve aynı zamanda 4 büyük suçlama yöneltiliyor. Onlardan bahsedelim. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, uyuşturucu madde kullanma ve spor alanlarında taşkınlık ile düzeni bozma suçlamaları yöneltiliyor. Bu 4 suçlama kapsamında da savcılıkta ifade verecek. Yine soruşturma kapsamında MASAK raporları da çıktı. Hem kendisine hem oğluna ait ilgili materyaller incelendi, hesap hareketleri incelendi ve bunun sonucunda bir MASAK raporu düzenlendi. Çarpıcı bilgiler yer aldı MASAK raporunda da. Muzaffer Şirin ve oğlu arasında hesaplarında toplam yaklaşık 51 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Yüksek rakamlardan bahsediyoruz. Yine 26 yaşındaki oğlunun hesabında 38,5 milyon, yine babasının, Muzaffer Şirin'in hesabında ise 12,5 milyon para hareketi kaydedildi. Yine oğlu Şamil Şirin'in aylık ortalama 40 bin lira karşılığında bir şoförlük yaptı ve buna rağmen de 2 gayrimenkul bulunması da MASAK raporunda dikkat çekici tespitler arasında yer aldı. Pazar günü gözaltına alınmıştı demiştik. Yine gözaltı sırasında ortaya çıkan görüntülerde evinde toplamda yaklaşık 9 saatlik bir arama işlemi gerçekleştirilmişti ve evinde de yüksek miktarlı paralar ele geçirilmişti. Yaklaşık 9 saat süren işlemin sonucunda 65 milyonluk bir para transferi de, para da evde ele geçirilmişti. Tabi soruşturma kapsamında bunların hepsi incelenecek ve ifade alındıktan sonra da süreci takip ediyor olacağız bizler de.
1: Yalan, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Ve Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı.
3: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik

0: operasyon gerçekleştirildi.
1: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
0: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Evet, üzerine konuşacağız. 11 yıl önce ne olmuştu? Soruşturma ne aşamada? Konuklarım var. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul. Merhaba. Hoş geldin Ahmet Selim. Ve spor hukukçusu Emin Özkurt. Emin Bey, siz de hoş geldiniz. Merhabalar. Önce bir hukukçu olarak sizin değerlendirmenizi alayım. 11 yıl sonra bugün bu sabah Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından bu açıklama yapıldı. Ümit var mı? Ne dersiniz?
3: 6 sene süren bir soruşturma yapılmıştı Sürmene Savcılığı tarafından olayın gerçekleşmesi akabinde 2015 yılından 2021 yılına kadar, 2020 yılına kadar ve 5-6 yıl sonrasında Sürmene Savcılığı delil yetersizliğinden dosyayı düşürmüştü. Demek ki aradan geçen 11 yıldan sonra Sayın Adalet Bakanı Akın Gürlek'in oluşturduğu faili meçhul suçlar araştırma komisyonunun topa girmesiyle birlikte bu sefer aynı veriler, aynı soruşturma bir şekilde neticeye kavuşmuş ve 5 tane şahsın tutuklanan gözaltına alınmasıyla bir noktaya gelinmiş durumda. Evet. Akla gelen ilk soru şu, demek ki ilk etapta yapılan soruşturma yeterli şekilde yürütülmemiş ve 5 yıl, 6 yıl gibi uzun süreye yayılarak bir noktada olay sönümlendirilmeye çalışılmış, üstü örtülmeye çalışılmış. Bugün bu olayın arkasındaki sır perdesinin aralanmasının ilk aşamasını yaşıyoruz. Mayıs 2026 yılında biliyorsunuz bu soruşturmaya karşı verilmiş olan kovuşturmaya yer olmadığına delil yetersizliğine ilişkin karar düzeltilmiş ve Akın Gürlek'in Sayın Adalet Bakanı'nın müdahalesiyle yeniden dosyanın açıldığı duyurulmuştu. Mayıs'tan bu yana geçen 4 ay içerisinde de anlaşılan boş durulmamış ve bir netice alınmaya doğru gidilmiş. Burada çünkü çok net bir gerçek var. O da adam öldürmeye teşebbüs hali söz konusu. Çünkü Fenerbahçe otobüs şoförü şakağından yaralandı. Ve hedef gözetilerek yapıldı bu eylem. O dönemde de çok ses getirmişti. Fakat ne yazık ki Türkiye'nin içinden geçtiği çok kritik bir döneme denk geliyordu bu. Hatırlayın 2016 yılındaki menfur kalkışmanın bir sene öncesinde yaşandığında ben hukuki olarak yorum yapmanın ötesinde politik olarak da toplumsal fay hatlarının gerilmesi olarak bunu okumuştum. Zaten işin içerisinde bu soruşturmanın adli ve idari ayağında da görev alan bazı görevlilerin FETÖ bağlantısı, terör örgütü bağlantısı nedeniyle daha sonraları gözaltına alındığı, hatta meslekten ihraç edildiğine ilişkin de veriler ve bilgiler var. Bunların hepsini bir arada değerlendirdiğimizde bu olay sadece Fenerbahçe'ye karşı yapılmış bir eylem olmanın ötesinde toplumsal fay hatlarını da germek üzere 2011 yılındaki operasyonun devamı niteliğinde Trabzon ile Fenerbahçe camialar arasında bir gerginliği canlı tutup toplumsal fay hattını canlı tutma adına yapılmış bir hareketti. Ne yazık ki dönem dönem bu tür hareketlere, bu tür girişimlere yargı içerisindeki veyahut da emniyet birimleri içerisindeki o dönem Fethullahçı terör örgütü mensuplarının da olayların üzerine net gitmeyerek kapatılmasına veyahut da sönümlenmesine sebep olduklarını o dönemde hissediyorduk. Bugün gelinen noktada bu hislerimiz doğrulanmış bir durumda. Çünkü şu anda 5 kişi gözaltında, para hareketlerinden bahsediliyor. HTS kayıtlarında olayın gerçekleştiği yerde bir arada olduklarından bahsediliyor. Olay sırasında telefonlarını kapattıkları, olaydan sonra hemen açtıkları gibi ortak eylemlerin yapıldığı görülüyor. Ben bu soruşturmanın halka halka büyümesi ve özellikle bu işi yapanların ötesinde azmettirenlerin ve hesaba para gönderen paravan diğer isimlerin tane tane zincir zincir çözümlenmesi durumunda asıl faillere, yani bu işi azmettirenlere de ulaşılması

0: olması gerektiğini düşünüyorum. Yoksa peki, soruşturma eksik kalmış olur.
1: Sen ne dersin Ahmet? Senin Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir açıklama geldi.
2: Evet.
1: Hemen Bakan Gürley'in açıklamasının ardından sonuna kadar gidilmesini temenni ediyorlar ve her türlü desteğe de hazır olduklarını söylüyorlar. Biraz o günleri hatırlamayan izleyicilerimiz için ya da o gün doğmamış bile olanlar olabilir ama futbola meraklı geçiyor, olanları evet vardır. Evet, çok uzun, evet kısa gibi gözüküyor ama
2: zaman çok hızlı geçiyor. Ben orada olan birisi olarak, ben bizim bu yeni aynı binadaydık, Habertürk gazetesinde Fenerbahçe'yi takip eden spor muhabiriydim ve otobüsün arkasında değildik, önünden gidiyorduk, arkası tehlikeli oluyor diye biraz.
1: Evet.
2: Takımı havalimanında karşılayacaktık, yani Rize'den çıkıp Trabzon'dan uçacaktı takım. Bir Sayın İhlan Ekşioğlu'nun tweetiyle öğrenmiştik. O yüzden kendime ekstra bu konuya şey de hissediyorum, nasıl diyeyim, böyle yakın olduğunuz bir şey oldu mu
1: tabii.
2: Daha şey hissediyorsunuz. Ben o gece olanları, biz indik, yani çok net bir şekilde gözüküyordu kurşun oldu ve buna rağmen orada yetkililer taş diyordu. Ben Habertürk'e bağlanıp anlatmıştım ama yani şöyle konuşmuştum, hani burada hani biz taş diyorlar ama yani bir şey de diyemiyorsun, resmi görevli bunu diyor yani. Ya. Böyle gariplikler olmuştu. Hemen bir araçla taraftar görünümlü, artık bilmiyorum kim bunları yaptı, birileri mi gönderdi, taraftarlar gelmişti. Trabzonsporlu taraftarlar gelmişti ve orada bağırmalar oluyordu vesaire. Trabzonsporlu olduğu iddia edilen taraftarlar. Yani bilmiyorum. Çünkü bu
1: kaç
2: arkadaşlar kalabalık canım, 20-25 kişi vardı. Hmm. Bir küçük otobüs gelmişti. Şimdi bu arkadaşlar EA var, NS var. Bunların bu olaydan tamamen bağımsız olmadığı çok belli. Zaten biz yıllardır Fenerbahçe yöneticileriyle yaptığımız konuşmalarda bunu takip ediyorlar. İşte Sayın Şekip Mosturoğlu olsun, işte bu avukat, bu dosyanın avukatı İrfan Coşkun olsun. Zaten şunu söylüyorlardı. O dönem alınan iki çocuğun konuyla bir alakası var. Ama ben o dönem hatırlıyorum. Çocukların annesi çıkıp benim oğlumu yakmayın, benim oğlumu, benim oğlum, benim oğlum diyordu. Şimdi ben size şunları söyleyeyim. Şüpheli EA'nın ifadesiyle aynı gün düzenlenen HTS inceleme tespit ve değerlendirme tutanağı incelendiğinde bu şüphelinin beyanlarıyla HTS raporundaki kayıtların birçoğu uyuşmamaktadır. Ya, o kadar kötü bir şekilde üstü kapatılmış ki adamın verdiği ifadeyle HTS kayıtların hiçbirisi uyuşmuyor. Tek tek böyle çıkarmışlar, yani dosyada isimler var, ekrana göstermiyorum o yüzden, ama mesela işte NS diyor ki ben diyor, pardon, o EA diyor ki 17-23-20-30 arası sürme ne diyeyim diyor. HTS kayıtında başka yerde gözüküyor.
1: Bunlar ilk etapta tutuklanan iki kişiden
2: iki kişi,
1: bahsediyorsun
2: tabii. Ve araştırılmıyor. Bakın 12 tane madde var bu kararın kamu lehine bozulması konusunda. Dosya esası hakkında bilgilendirme yapmak ve verilen kararın hukuka aykırılık sebeplerini açıklamak gerekirse diye 12 tane karar açıklıyorlar. Ve bu kararlar, bakın, şüpheli EA'nın olay günü 16 kez görüştüğü ve olayın meydana gelmesinden hemen önce ve hemen sonra sık sık görüştüğü diğer şüpheli NS'ye ya da EA ya bu görüşmelerin içeriği sorulmamıştır. Ya böyle bir komedi olabilir mi? Biz bu EA ve NS diyor ki biz bununla görüştük diyor. Gidip onu sorgulamıyorlar, mahalleliği sorguluyorlar. Ha, ne gördünüz, ne ettiniz diye. Ya çok üzücü. Bizim ülkemize hep bunu vurguladık.
1: Bunlar senin eline yeni mi geçti?
2: Sayılır. Sabah işte bu kararın ardından geçti. 12 tane madde var ve hani kan dondurucu maddeler. Çok böyle hani basit şeyleri. Niyaz, özür dilerim. NS'nin fotoğraflarında görünen tüfeğin soruşturma sırasında nerede olduğu, olayda kullanılan başka bir tüfek ise kendisine ait tüfeği savcılığa ibraz etmesi gerektiği hususu üzerinde hiçbir, bir tüfek bulunmuştu, hatırlıyor
1: evet
2: musun? O tüfeğe benzer bir tüfeği var NS'nin. O tüfek istenmiyor. NS'nin evinden bir de o tüfekten atılabileceği belli olan fişekler çıkıyor ve bu araştırılmıyor. Hani çok adi bir şekilde kapatılmış üstü. Başta Sayın Akın Gürlek olmak üzere tüm bu faili meçhul dosyalarla ilgili uğraşan kim varsa, bu Türkiye'ye, gerçi ülkemize çok büyük, bakın nasıl kapatılmış üstü çünkü.
1: Değil mi?
2: Bu kadar basit bir olay aslında. Yani bu şu demek değil, bu NS veya EA yaptı değil. 5 kişi var, 5'inin de farklı şüpheleri var. Ama bu işi kim yaptırdıysa, bakın bu düz bir taraftar olayı da olabilir ama düz bir taraftar durduk yere bunu yapmaz. Onu buna iten kimse.
1: Yani profesyonelce bir saldırı olduğu yönünde de
2: şimdi hep böyle söyleniyor. Ben de hep şunu anlatmaya çalışmıştım. Bana kızmışlardı, konuyu şehre mi getiriyorsun? Hayır.

0: Bu konu zaten en büyük Trabzon şehrinin üstüne yük. Trabzon şehrinde bir sıkıntı varsa da yüz yüze halledilir. Böyle pusu musu kurulmaz. Böyle ülkeyi infiale sürüklenecek işler yapılmaz. Ha, bir grup genci birileri gaza getirmiş olabilir. Bunun da ortaya çıkması gerekiyor. O gaza getirenler kim? Bunları buraya kim itti? Kim böyle bir şey eğer bunlar yaptıysa? Ya ortada bunların aydınlatılması gerekiyor. Çok ciddi bir şekilde biz nasıl ifade edeyim? Ya çok büyük bir yara bakın. Bir şey olmadı diye olayın ciddiyetine ben o dönem bir yazı yazmıştım. Yine Habertürk sitesinde arkadaşlar bulabilir. Olay şoför vefat etmiş olsaydı ve otobüs şarampole yuvarlansaydı üzerinden yazı yazmıştım. Çünkü bunun olmaması mucize.
1: Evet.
0: Ve tekrar söylüyorum bu konunun Trabzon'la alakası yok. Trabzon şehrinin de bunu ortaya... Bu kişiler belli ki bu işten ya duymuşlar ya bir parçasılar. Ya bir şeylerden haberi var. Çünkü her şey paylaşım yapmış. Çocuk diyor ki ben diyor olay olduğu esnada şuradaydım, buradaydım diyor. Olay yerinden video paylaşıp Facebook'ta paylaşmış ve bunun üstüne bile gitmemiş savcılık. Ya bu kadar komik bir savcılık soruşturması
1: peki,
0: var.
1: Sorayım Emin Bey, bu bir grup genci galeyana getirme gibi mi? Yoksa siz Fethullahçılara tabii dikkat çektiniz ve bundan sonra hani şimdi elde 5 kişi göz altında ama hani o dönemin yöneticileri, kulüp yöneticilerine de danışılacak mıdır bundan sonraki süreçte? Aradan 11 yıl geçmiş olmasına rağmen nasıl ilerlemesini bekliyorsunuz siz?
2: Yani kesinlikle ben bu işin basit ve fevri hareketlerle Trabzonlu taraftarların yaptığı bir eylem olduğunu düşünmüyorum. Olayın akışı ve sonrasında üstünün kapatılma şekli gerek idari yönden, emniyet açısından hem de savcılık açısından bana olağan dışı bir durumu hukuk bilgim çerçevesinde, 25 yıllık hukukçuluk tecrübem çerçevesinde bunu söylüyor. Onun ötesinde ise bu eylemin ben arka planının daha derin olduğunu düşünenlerdenim. O dönem itibarıyla amacın gerçekten şoförün vurulup aracın da kaza yapması ve muhtemelen oradan evet ne yazık ki konum itibariyle de ona müsait bir yerde geçerken yapılmış anladığım kadarıyla saldırı. Yani tamamıyla planlı bir eylem olduğunu düşünüyorum. Arkasındaki asıl bu işi güdüleyenlerin ve bunları koruyanların da eğer hala sistemin içerisindelerse, Türk devlet teşkilatı veyahut da kamuda herhangi bir görevdelerse sonuna kadar gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Herhangi bir hemşericilik veyahut da farklı bir nam altında bunların savunulmasına kalkılmaması lazım.
1: Peki.
2: Bu iş Trabzon veyahut da Fenerbahçe meselesi değil. Türk devletinin ve adaletinin adaleti geç de olsa, çok ama çok geç de olsa tesis etmesi çıkabasıyla alakalı bir girişim.
1: Ahmet Selim, son bir dakikanın içerisindeymişim. Buna mutlaka çok ciddi destek olunacaktır. Sosyal medyada da olunacaktır herhalde değil mi? Yani ne bekliyoruz?
0: Var zaten yani bu Fenerbahçe camiasının gibi gözüküyor ama Türk futbolunun üstünde karanlık bir olay bu. Şahin. Bu olay aydınlatılırsa eminim insanların adalet diğer konularda da zaten sadece bu konu üzerinden ilerlemiyor. Herkes heyecanlanıyor. Niye? Ya adalet bugün bizim HTSpor yayında onu söyleyeyim. Vallahi ekmeksiz susuz hani aç bile bir süre kalabiliyorsunuz ama bu duygunun tatmin edilmesinden daha kıymetli şey çok az gerçekten. Umarım biz de ülkemizde böyle olaylar gayrimeşru kalmıyor. Faili meçhul, özür dilerim, faili meçhul kalmıyor fikrine tamamen ait hissedebileceğimiz sonuçlar ortaya çıkar. Ben bir kez daha dediğim gibi bizzat içinde olduğum için biraz daha yakın hissediyorum bu olayda tabii, konulara tabii. Kendimi. Umarım Sayın Akın Gürlek ve o bu konuları aydınlatan ekip, komisyon elinden geleni yapmaya devam eder ve çok kıymetli sonuçlara varırlar.
1: Öğreniriz Ahmet Selim Kul. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: ederim. Emin Özkurt, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Haber
2: teşekkür ederim.
1: Teşekkürler. Şimdi Suriye'ye gideceğiz. Çünkü Habertürk ekibinden Alihan Tok Suriye'de, Halep'te bizleri bekliyor. Ahmet Uludağ ile birlikte ülkedeki son gelişmeleri aktarmak üzere. Alihan, seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberker, özellikle Ocak ayından itibaren Halep'e çok dikkat çekildi. Çünkü burada işte terör örgütünden temizlenen bölgeler var, mahalleler var. Orada Suriye hükümeti kontrolü sağlıyor ama şimdi geride kalan büyük bir yıkım var. Halep'in bütün mahallelerinde durum bu. Bu yıkımın ortadan kaldırılması gerekiyor. Diğer yandan Suriyeliler şu anda el ele

0: verdiler. Tabii uluslararası destek de bir yandan var. Macron buraya gelmişti. Yeni anlaşmalar yapıldı. Türkiye zaten en başından itibaren Halep'te, Suriye'de, Suriye'nin her bölgesinde bir diğer 2011
1: iş yerleri yıkıldı, hastaneler yıkıldı. Milyonlarca kişi evini terk etmek zorunda kaldı. İnsanlar bu hale geldi. Bir diğer konuda iç savaştan sonraki işte o merkezi hükümeti
0: sağlanması için yapılan çalışmalar var. Yeniden ayağa kalkmak için. Hastaneler hasar gördü. %43'ü hala kullanılıyor.
1: Milyondan fazla Suriyeli şu anda hala sağlık hizmetlerine tam anlamıyla ulaşamıyor. Doktorları, Türkiye'den gelen doktorlar, gönüllü doktorlar geliyorlar. Halep'te, Suriye'nin birçok bölgesi, aslında dünyanın birçok bölgesinde hem sağlık hizmeti veriliyor hem de sağlık eğitimi veriliyor. Şimdi burada hastaneler yıkıldığı için gene de yani işte %43'ü kullanılamaz halde olduğu için böyle camiler var, mescitler var. Buraları hastane yaptılar. Yani durum hala aslında içler acısı. Yani burada ciddi bir ihtiyaç var. Bu ihtiyacı karşılamak için zaten ki Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de Sağlık Bakanlığı da zaten devreye girmişti.
2: Evet.
1: Bazı anlaşmalar yapıldı hem ilaç tedavi için. Yani burada şimdi bir cami, caminin içini görüyorsunuz.
2: Evet.
1: Burası şimdi bir hastaneye çevirmişler. Burada bu şekilde sağlık hizmeti veriliyor. Gördüğünüz hastane, bir cami aslında. Türk doktorlar burada hem...
2: Evet, Alihan Tok'la biraz bağlantımızda da biraz sıkıntı var. Daha sonra döneceğiz ama şimdi kısa bir reklam arası.

0: Saat 14.27, haber hattına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
1: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump, kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ruff Mildenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. O şartlardan biri İran'a tazminat ödenmesi oldu. Talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyleyen Amerikan Başkanı Trump, kendilerinin de İran'dan tazminat isteyeceğini belirtti.
1: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da tazminat ödemesi gerektiğini savundu. ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. Bu şartlar, İran'a yönelik tehditlere son verilmesi, İran ve bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırıların durdurulması, deniz ablukasının kaldırılması ve Amerikan güçlerinin çekilmesi, savaş zararlarının karşılanması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması olarak sıralandı. Tahran yönetiminin savaş sırasında meydana gelen zararların eksiksiz biçimde tazmin edilmesi talebine Washington'dan yanıt gecikmedi. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti.
2: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
1: Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda yeni bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu da dile getirdi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak yeni güzergahlar üzerinde bir süredir görüşüyor. Taraflardan gelen açıklamalar, teknik düzenlemelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığına işaret ediyor.
0: Bu arada İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile 7-8 saat süren bir toplantı yaptıklarını açıkladı. Hamane'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Müçteba Hamane'in ofisi de ordu komuta kademesine 7 atanan ismi duyurdu.
3: İran dini lideri Müçteba Hamane.

0: Ordu Komuta Kademesi'ne yeni isimleri atadı. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ise Hamenei'nin sağlık durumu hakkında konuştu.
1: Selamet, kamelen, salim. Bu da yani.
0: Hamenei'nin ofisinden silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı. Buna göre Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na, Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi Tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirildi. Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu. Tuğamiral Ali Azmai Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetül İslam Hüseyin Tayyip ise Besiç Başkanlığına getirildi. Pezeşkiyan, Hamenei'nin siyasi parti başkanlarıyla toplantı yaptığını açıkladı. Hamenei'nin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
2: Sağlığına gelince tamamen iyiydi. Çünkü 7-8 saat boyunca bizimle oturup tartışabilen birinin sağlıksız olması mümkün değil. Bizi oldukça rahat bir şekilde dinledi, tartışmaya katıldı ve kendi görüşlerini ortaya koydu. Her halükarda iyi bir toplantıydı.
0: Pezeşkiyan 21 Temmuz'da yaptığı açıklamada Müçteba Hamenei ile etkileşimlerin gün geçtikçe arttığını söylemiş, ancak Ağustos başlarında Hamenei ile iletişim kurmanın çok zor olduğunu belirtmişti.
3: Ve Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin kuvözdeki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Son olarak adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Rapora göre bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir etkisi yok.
4: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
5: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
4: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazel Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazel Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
5: Madem
3: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Dinleyelim.
6: Silah bırakmasının önünü açan, bunun zeminini oluşturan, bunun gerçekleşmesi için çerçeve oluşturan bu yasal zemini oluşturmuş oldu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın iç cepheyi güçlendirme çağrısından, iç cephenin güçlendirilmesi gerektiğine değinmesinden sonra Sayın Bahçeli'nin gerçekleştirdiği tarihi çağrı ve daha sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu devlet politikasına dönüştüren iradesi, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge konusunda Türkiye'nin yepyeni bir stratejik hamle yapması şeklindeki bir tabloyu ortaya çıkardı. Bütün bu geçen süre içerisinde bir sürü iniş çıkış oldu. Zaman zaman aksama ya da yavaşlama denilen dönemler oldu. Ama her seferinde söyledik. Dedik ki Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın Bahçeli'nin iradesi hem olayın Cumhur İttifakı boyutuyla hem de devlet politikası boyutuyla net bir irade ortaya koyuyor. Bazen dedik bir yılda gidilen yol bir günde gidilir. Bazen haftalarca yerinde sayıyor gibi gözükebilir. Ama burada net bir irademizin olduğunu, net bir yol haritamızın olduğunu çeşitli defalarda belirttik. Daha sonrasında Yüce Meclis'in mecliste kurulan komisyonla devreye girmesi meclis boyutunun da hayata geçmesini sağladı. Komisyona meclis başkanımızın başkanlığında haftalar süren çalışmalarla tüm toplum kesimlerinin katılımı sağlanmış oldu. Ve günün sonunda meclis komisyonunun yayınladığı rapor meseleyi bütün çerçevesiyle ortaya koyan, Terörün ortadan kalkması, Türkiye'nin

terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Bunun siyasal anlamı da büyük. Makul bir çerçevede ortaya gelen

Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti. Her bir milletvekili tabii ki kendi seçim bölgelerinde vatandaşlarımızın duygularını, hissiyatlarını taşıyor. Onların taleplerini meclise yansıtıyor ve aynı zamanda da farklı toplum kesimlerini temsil ediyor. Dolayısıyla Yüce Meclis'in iradesi hem farklı toplum kesimlerinin sürece pozitif yansımasını göstermesi bakımından hem meclis içerisinde çok tartışılan bir konuda 50 yıldır yürütülen terörle mücadele çerçevesinde pek çok etrafında literatür oluşmuş, pek çok yaklaşım oluşmuş bir konuda esasında gelinen noktadaki yasal çerçevenin makul bulunduğunun ve bu çerçevede silah bırakma ve örgütün tasfiyesi sürecinin desteklendiğinin net bir işaretidir. Sayın Cumhurbaşkanımızın olayı devlet politikası süreciyle talimatlandırması, aynı zamanda her MYK'da, her MKYK'da partimize net talimatlar vererek sürecin nasıl işlemesi gerektiğine dair net bir yol haritası ortaya koyması, partimizde talimatlandırdığı heyetle birlikte yürüttüğümüz, takip ettiğimiz ve sonuçlandırmaya çalıştığımız politikaların tabii ki ana esasını oluşturdu. Sürecin çeşitli aşamalarında tabii ki doğal olarak bu süreçte krizler olur, inişler çıkışlar olur, tıkanmalar olur. Sayın Bahçeli'nin yaptığı stratejik müdahaleler meselenin önünün açılması ve meselenin doğru bir rotada ilerleyebilmesi açısından hayati önemli oldu. Biz partide yaptığımız her MYK, MKYK toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız bu süreç başladığından beri konuşmasının ilk kısmını MYK üyelerimize, Genel Başkan Yardımcılarımıza ve MKYK üyelerimize yaptığı hitaplarda konuşmasının ilk kısmını bu konuya ayırarak Cumhur İttifakı'nın birlik beraberlik içerisinde hareket etmesi gerektiğini sürekli olarak ifade ettiler. Bu konudaki prensipleri bize hatırlattılar ve böylece üç şeyi net bir şekilde gördük. Birincisi, net bir irade ortaya koyuldu. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından hem Sayın Bahçeli tarafından. İkincisi, partimiz açısından bakıldığında ve Cumhur İttifakı açısından bakıldığında yapılan çalışmalar çerçevesinde net bir yol haritamız vardı. Burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri çerçevesinde nasıl bir yol yürüneceği görülüyordu. Devlet kurumlarının nasıl çalışmalar yapacağı net bir şekilde önümüzdeydi. Üçüncüsü de net bir hedefe sahiptik. O da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge dediğimiz birbirinden ayrılmaz, iç içe girmiş, bütünleşik ve birbiriyle bağlantısı kuvvetli, detaylandırılmış bir hedefin yol haritasıyla bu tahakkuk ettirilmesi için yapılacak çalışmalar. Tabii bütün bu süreç içerisinde pek çok tartışma oldu. Burada her zaman şunu söyledik. Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. İnsanoğlu siyaseti bunun için icat etmiştir. Kavganın, çatışmanın, silahın, savaşın yerine meselelerin konuşarak çözülmesi, akılla çözülmesi, bir takım yöntemler ve çözüm denklemleri üretilerek çözülmesi şeklinde bir kabiliyet olarak siyaset ortaya çıkmıştır, bir yetenek olarak siyaset ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla burada yapıcı eleştirileri de çok dikkatle dinlediğimizi, burada yaptığımız toplantılardaki iki yıl içerisinde yani onlarca toplantı yapmışızdır. Sabah akşam toplandığımız zamanlar olmuştur. Bütün bu toplantılar içerisinde bu yapıcı eleştirileri de katkılar kadar dikkate aldığımızı ve değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim. Bütün bunların değerlendirilmesi hem yol haritamızı şekillendirme açısından hem ilerletme açısından çok büyük katkı sağladı. Dün elde edilen 467 rakamının sayısal niteliğinden çok daha büyük bir siyasal niteliği bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Meclis açısından

meclisin genelinin bu mutabakatı 467 gibi bir oranla sağlamış olması esasında Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde parlamento zayıfladı, meclis geriye itildi gibi iddiaların ne kadar boş olduğunu gösterdi. Yüce Meclis'in milletimizin verdiği yetki ve tarihsel birikimiyle bütün bu meselelerin çözümünde üzerine düşen sorumluluğu millet adına ve millet için gerçekleştirme konusunda gerektiğinde görevini yapma bakımından ne kadar yüksek bir kabiliyet ortaya koyabildiği de görüldü. Bu süre içerisinde bu konuyla ilgili pek çok tartışma yapıldı. Tabii en yoğun tartışmalar dün gerçekleşmiş oldu. Fakat şu durumu da ifade etmek gerekir. Bu eleştiriler açısından bunu söylemek isterim. Mesela toplumsal hayata baktığınızda aslında yapıcı eleştirilerin, ki eleştiri son derece doğal bir haktır ve eleştiriye her zaman ihtiyacımız vardır. Eleştiri olmazsa en iyisini, en doğrusunu bulabilme imkanını kaybederiz. O yüzden eleştirileri her zaman hürmetle karşılamak lazım. Ama toplumsal hayatta, sivil toplumla buluştuğumuzda ortaya çıkan eleştirilerle meclisteki eleştiriler arasında bir fark vardı. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken, yani bu hedefe ulaşırken şunlara dikkat edin, şu değerlere dikkate alın, bu yol haritasında şu hususları dikkate alın gibi yaklaşımlar varken, dün maalesef son derece yıkıcı bir takım, az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu. Net bir şekilde tabii bizim hatiplerimiz şu soruyu sordular bu eleştirileri yapanlara: sizin öneriniz nedir? Sizin yaklaşımınız nedir? Denildiğinde aslında herhangi bir şeyin ortada olmadığını, ortaya çıkarılamadığını, stratejik bir yaklaşımın olmadığını, siyasi bir yaklaşımın olmadığını, hem Türkiye'deki bu meselenin tarihi açısından hem bölgedeki gelişmeler açısından meseleyi okuma konusunda büyük bir siyasi yetersizlik olduğunu net bir şekilde görmüş olduk. Burada en yanlış olan işlerden bir tanesi, çok az sayıda da olsa meclisteki bazı eleştirilerin esasında yasada olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir şey üzerinden bir eleştiri üretmeye çalıştığıdır. Şimdi bu çok önemli bir mesele. Çünkü milletin bu kadar önemli bir meselesini çözerken dersine iyi çalışmış olmak, meseleyi derinlemesine kavramış olmak, meselenin hem tarihini hem bugününü hem bölgesel etkilerini biliyor olmak son derece kıymetli bir şeydir. Fakat bazılarının gerçekten bundan yoksun olduğunu ve üstelik de burada hukuki açıdan ve siyasi açıdan herhangi bir şekilde bu yasal çerçevede olmayan şeyleri varmış gibi göstererek hayali bir eleştiride bulunduğunu gördük. Onun için bunların zaman zaman televizyonlarda da yapıldığını görüyoruz. Net bir şekilde yasa ortadadır. Bunun içerdiği maddeler net bir şekilde ortaya koyulmuştur. Mecliste tartışılmıştır. Ve günün sonunda Yüce Meclis'te 467 milletvekili tarihi bir sayısal ve siyasal mesaj vererek bu büyük sonucu ortaya çıkarmıştır. Bu sürecin en kıymetli taraflarından bir tanesi de şu: çeşitli ülkelerde işte çatışma çözümleri denilen bir literatür var. Esasında bu literatürün ortaya çıkmasındaki o ülkelerdeki sosyolojik gerçeklikle ya da oradaki toplumsal ilişki ağlarıyla Türkiye'deki durumun bir ilgisi olmadığını biz uzun zamandır söylüyoruz. Dolayısıyla bu işlerin kes kopyala yapıştır şeklinde ezbere bir takım yöntemlerle olmayacağını defalarca ifade ettik. İşte oradaki ülkelerde etnik olarak, dini olarak, mezhebi olarak birbirinden tamamen ayrışmış, tamamen kopmuş toplum kesimleri arasında ortaya çıkan çatışmalar için üretilmiş bu literatür, üçüncü göz denilen bir mekanizmaya zaman zaman ihtiyaç duymuş. Bu üçüncü göz mekanizmalarında çalışanların bir kısmı,

kısmı bir takım kurumlar, uluslararası kurumlar ve kişiler bizlere de ulaştılar. Biz bütün bu süreçlerde rol alalım, işte yardımcı olalım ya da bütün bu süreçlere vaziyet edelim gibisinden. Buna söylediğimiz şey şu oldu, Türkiye'nin üçüncü bir göze ihtiyacı yoktur. Türkiye'de bir tane göz vardır, o da milli bir gözdür. Bu da 86 milyonun ta kendisidir. Türkiye'de bu çatışma çözümleri denilen literatürü oluşturan ülkelerdeki gibi bir sosyal durum da yoktur. Yani bu mesele Türk ve Kürt arasında bir mesele olarak gündeme gelmemiştir. Bugün bu işlerin en sıcak olduğu zamanlarda, bu işlerle ilgili stresin, toplumsal stresin en yüksek olduğu zamanlarda Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevisi, Sünnisi, bütün kesimlerden vatandaşımız tek bir millet olma şuurunun dışında bir durumla, bir yaklaşımla hareket etmemiştir. Dolayısıyla mezhep temelinde bölünme ya da etnik temelde ayrışma gibisinden bir yaklaşımla izah edilecek bir mesele değildir. Bugün konuştuğumuz konu PKK-KCK terör örgütünün tasfiyesi ve silahlarını bırakması konusudur. Bununla ilgili olarak uzun zamandır söylenen şey şuydu. Bunun geçmişteki çeşitli denemelerden sonra bir yasal güvenceye ihtiyacı var. Bu yasal güvence ortaya çıktığı zaman silah bırakma süreci ve örgütün tasfiyesi süreci hızlı bir şekilde gerçekleşir. Geçmiş dönemlerde pek çok adım atılmasına rağmen eksik olan buydu deniyordu. Bu tamamlanırsa örgütün tasfiyesi ve silahların bırakılması konusundaki zemin oluşturulmuş olacak ve yol haritası tamamlanmış olacak diye. Burada söylediğim gibi herhangi bir üçüncü göz olmadan gayet şeffaf bir biçimde 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde örgütün tasfiyesi ve silah bırakması için bu yasal çerçevede oluşmuştur. Türkiye çeşitli emperyalist projelerin, çeşitli perde arkasındaki çevrelerin vekalet savaşları yoluyla terör örgütlerini kullanarak bölgemizi şekillendirmeye çalıştığını, ülkemize istikamet vermeye çalıştığını, ülkemizde kaos ortamı oluşturmaya çalıştığını yıllar içerisinde defalarca gördü. Şimdi yakın zamanda da biliyorsunuz şöyle bir şey konuşuluyordu. Şimdiki Orta Doğu düzeninin çerçevesini oluşturan Sykes-Picot rejiminin değişmesinden, değiştirilmesi gerektiğinden, bunun aksayan taraflarından bahsediliyordu. Tabii daha sonra görüldü ki Batı'da Sykes-Picot rejiminin değiştirilmesinden bahsedenlerin amacı daha organik, daha insani, bölge halklarının güvenliğine, müreffeh geleceğine, daha iyi yaşam koşullarına kavuşmasına hizmet edecek bir yaklaşım değil. Burada yine bölgeyi etnik ve mezhebi temelde, yakın bölgemizi, ülkemize yakın bölgeyi etnik ve mezhebi temelde mikro bir takım parçacıklara bölmek, daha çok kaos çıkarmak, kendi çıkarlarını garanti altına almak için bölgede bir takım terör devletçikleri oluşturmak şeklinde bir takım yaklaşımların olduğunu net bir şekilde gördük. Emperyalizmin ve Siyonizmin bu tip projeleri olduğu, aslında bir takım gelişmelerin arkadaki bu emperyalist ve Siyonist siyasi projelerin neticesi olarak ortaya çıktığını görmek için çok derin bir bakış açısına gerek yok. Bunlar iyice görünür hale geldi. Onun için Türkiye'nin dünyadaki diğer süreçlerden farklı olarak herhangi bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan yegane göz, milli göz olarak 86 milyon vatandaşımızın gözünün önünde her şeyin şeffaf bir biçimde yapıldığı bir süreç yürütmesi son derece kıymetlidir. Bu tabii esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında

örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır. Ve böylece bölgemizde Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alevi'yi, Sünni'yi, Şii'yi, Nusayri'yi, Dürzi'yi, Ezidi'yi, Keldani'yi birbirine düşürmek isteyen emperyalist ve siyonist projelerin herhangi bir şekilde amacına ulaşması engellenmiş olacaktır. Onun için buraya kadar gelinen tartışmaların, buraya kadar kullanılan yöntemin, Türkiye'nin bu meseleyi yürütme biçiminin, Türkiye'de devletin ve siyasetin ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu, Yüce Meclis'in ortaya koyduğu bu yaklaşımın başlı başına kıymetli olduğunu görmek lazım. Bakın, etrafımızda bu tartışmalar yapılırken emperyalist ve siyonist bir takım odakların net bir şekilde bölgeyi etnik temelde, dini temelde daha çok birbirine düşürmeye çalışan, hatta aynı etnik grup, aynı dini gruplar içerisinde çatışma çıkarıp kendilerine bir takım çıkar hatları oluşturmaya çalışan yaklaşımları net bir şekilde görüyoruz. Bunun defalarca bozulmasında Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin pek çok etkisi oldu. Ülkemize karşı zaman zaman yanlış işler yapmış olanların bile halklarının başına böyle kötülükler gelmesin diye böyle şeylerle karşılaştıklarında Sayın Cumhurbaşkanımız bölgedeki kardeşlik siyasetinin gereği olarak bölge barışının korunması amacıyla pek çok fitneyi engellemek üzere doğrudan devreye girmiştir ve bunlar engellenmiştir. En son bunu nerede gördük arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a haksız, hukuksuz ve hakkaniyetsiz saldırısı sonrasında hem Irak'taki hem İran'daki Kürt kardeşlerimizi İran'a karşı ayaklandırmaya çalışan bir siyonist faaliyet herkesin gözü önünde gerçekleşti. Orada ise bütün bölgeye Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği mesaj, herhangi bir şekilde bu savaşları daha da büyütecek, halklara daha çok acı çektirecek hiçbir işe kimsenin girişmemesi gerektiği şeklindeydi. Bunun detayları uzundur. Bunun detayları başlı başına bir tarihtir. Ve burada Cumhurbaşkanımızın bölge barışını bir kardeşlik siyaseti üzerinden tahkim etme ve bunu koruma konusunda, bu fitneleri bertaraf etme konusundaki iradesi başlı başına bir literatür oluşturur. Ama günün sonunda Irak'taki ve Suriye'deki, Irak'taki ve İran'daki Kürt kardeşlerimiz bu saldırganlığın parçası olmayarak oradaki kanaat önderleri, orada yaşayan kardeşlerimiz tarihin doğru tarafında durdular ve böylece oradaki farklı gruplar arasına fitne sokacak, acılar oluşturacak bir takım senaryoları kurgulayanların senaryolarını ellerinin tersiyle itmiş oldular. O sebeple terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci dün yasal çerçeveye Yüce Meclis'in 467 gibi tarihi bir kabul oyu vermesiyle büyük mesajlar vermiştir. Birincisi, bu mesaj hem Irak'ta hem Suriye'de hem İran'da biraz evvel bahsettiğim gelişmeler çerçevesinde yankılanacaktır. Bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi bakımından, terörsüz bölgeyi arzulayan bütün kardeş halklar için bir yankı oluşturacaktır. Bakın, Türkiye'de böylesine uzun tarihi olan bir meseleyi bir yasal zemin oluşturarak çözme konusunda son derece net bir irade, net bir yol haritası ortaya çıkmıştır. Demek ki bu mümkün olabiliyordur denilecektir. Dolayısıyla dün 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur.
Daha öncesinde

de söyledik, Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın kuzularının birbiriyle yumruk yumruğa karşı karşıya gelmesini istiyor. Birileri Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularıyla, evlatlarıyla Yeşilırmak'ın, Kızılırmak'ın evlatlarının arasına tarihte hiç var olmamış bir takım fitnelerin, duvarların, perdelerin girmesini istiyor. Biz de istiyoruz ki hem Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını bu emperyalist ve siyonist projelere yem etmeyeceğiz. Hem de bundan sonrasında Dicle'nin ve Fırat'ın evlatlarıyla Kızılırmak'ın ve Yeşilırmak'ın evlatlarının, Seyhan'ın ve Ceyhan'ın evlatlarının geleceğe kol kola, omuz omuza, el ele tutuşarak yürümesi için daha güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. Bunun tabii siyaset boyutu var, toplumsal boyutu var ama günün sonunda 86 milyonun iradesinin her şeyin üstünde olduğu, bölgedeki bütün kötücül planları bozacak bir yetkinliğe sahip olduğu bir kere daha görülmüştür. Bundan sonrasında hem terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi açısından, hem terörsüz bölge hedefinin gerçekleşmesi bakımından, Irak, İran, Avrupa'daki legal ve illegal unsurları, Suriye, bütün bu bölge kapsayan bölgede örgütün silahlarını bırakması ve tasfiye sürecinin tamamlanması gerekiyor. Tabii silahların bırakılması ve tasfiye sürecinin tamamlanması ile ilgili mekanizmaları daha önce anlattım. Bu bir kurul tarafından takip edilecek. Ayrıca Yüce Meclis'te bir izleme komisyonu bunu takip edecek. Bunun onaylanmasıyla, MGK kararının ortaya çıkmasıyla birlikte bu yasa yürürlüğe girecek. Kurulun yapacağı çalışmalar var. Tüm bu çerçeve aslında bütün boyutlarıyla silah bırakma ve örgütün tasfiyesi konusundaki yol haritasının yasal bir güvenceye kavuşturulması bakımından net bir adımın ortaya atıldığını gösteriyor. Terör her zaman demokrasi üzerinde yüksek bir stres üretir. Demokrasi üzerinde bir yüktür. Bu ister istemez toplumsal hayatı da etkiler. Dünyanın her yerinde böyledir. Sayın Cumhurbaşkanımız defalarca bütün bu süreçte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerinin esas alınarak sürecin yürütüleceğini ifade ettiler. Bu çerçevede, bahsettiğimiz bu yol haritası çerçevesinde silahlar bırakıldıktan ve terör sona erdikten sonra tabii ki Türkiye'nin demokrasi ölçeği büyüyecektir. Dün mecliste bazı yıkıcı eleştiriler yapanlar cumhuriyetimizle ilgili, demokrasimizle ilgili aslında bu yasanın hiçbir şekilde, hiçbir tarafında geçmeyen bir takım tehditlerden bahsettiler. Esasında yapıcı eleştiriler olsa tabii ki can kulağıyla dinleriz. Bir yerde hata mı yapıyoruz diye bunları dikkate alırız. Bunu yaptık da zaten geçen süre içerisinde. Aylarca pek çok kesimden uzmanı, vatandaşımızı, herkesi dinledik. Yani daha doğrusunu nasıl yapabiliriz? Daha iyisini nasıl yapabiliriz? Hem siyasi açıdan hem hukuki açıdan bunu nasıl gerçekleştirebiliriz diye. Ama bütün bunların dışında yasada olmayan şeyleri gündem yaparak cumhuriyetimizin ya da demokrasimizin tehlikede olduğunu söylemek başlı başına bir siyasi iftira kampanyasıdır. Biz bütün bunları cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye yapıyoruz. Demokrasimiz daha yüksek standartlara ulaşmak için üzerindeki bu yüklerden, ağırlıklardan kurtulsun diye yapıyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ülkemize dönük olan bütün bu kötücül projeler karşısında kahramanca savaştılar. Kahramanca mücadele ettiler şehitlerimiz. Allah hepsine rahmet eylesin. Kahramanca mücadele ettiler gazilerimiz. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıkları ve kahramanca mücadeleleri sayesinde ülkemizi bölmek isteyenler ama

amacına ulaşamadı. Ülkemize, milletimize kötülük etmek isteyenler amacına ulaşamadı. Dolayısıyla Türkiye ülkemize zarar vermek isteyenlere karşı bu mücadeleyi hakkıyla verdi. Devletin mücadele kitabının çeşitli bölümleri vardır. Kuşkusuz terörün gündemden çıkarılması için devletin hard power denilen sert güç unsurları kullanıldığı kadar soft power denilen yumuşak güç unsurları da kullanılır. Geçmişte de AK Parti iktidarlarından öncesinde de çeşitli MGK kararlarıyla, çeşitli yasal düzenlemelerle terörün sona ermesini teşvik etmek üzere pek çok kanun çıkarılmıştır. Dolayısıyla burada cumhuriyetimizi ya da demokrasimizi tehdit eden, ona zarar veren işler yapıldığını söyleyenlerin söylediklerinin hiçbir zemini yoktur. Biz cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun diye, milletimiz her daim güvende olsun diye, devletimizin bekası korunsun diye, demokrasimiz Türkiye yüzyılında daha yüksek standartlara ulaşmak için bu yüklerden kurtulsun diye, kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin mücadelesi taçlansın ve onların gelecek nesillere bıraktığı bu güzel ülke daha iyi hedeflere ulaşsın diye bütün bunları yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bütün bu çerçeve içerisinde her şey milletin gözünde, meşru mekanizmalar içerisinde gerçekleşti. Milletimiz müsterih olsun. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade net bir iradedir. Ve burada devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır. Dün de Yüce Meclis'te ortaya çıkan tablo aslında Türkiye'deki toplumsal gerilimlerin azaltılması, Türkiye'deki siyasal stresin yumuşatılması bakımından da anlamlı bir tablodur. 467 gibi bir kabul oyunun ortaya çıkması ve bunun Cumhur İttifakı ile ilgili beraber DEM Parti'den, Yeni Parti'den, CHP'den, Yeni Yol'dan, Hüdapar'dan, Bağımsızlar'dan milletvekillerinin oyuyla bunun bu şekilde tecelli etmesi Yüce Meclis'in bütün bu çoğulculuk içerisinde adını saydığım ve sayamadığım partilerde olur. Bunun tecelli etmesi aslında Yüce Meclis'in millet adına ve millet için vazifesini yapmak üzere iş başında olduğunu ve sorumluluğunu müdrik olduğunu gösterir. Mecliste kullandığımız bir ifade vardır. Meclis gündemine hakimdir deriz. Yani bu şu demektir. Yüce Meclis'in gündemine hiç kimse hiçbir iç vesayet unsuru ya da hiçbir dış unsur müdahale edemez. Yüce Meclis'in gündemini millet iradesi dışında hiçbir şey tayin edemez. Yüce Meclis'in kararını millet iradesi dışında hiçbir şey şekillendiremez. Onun için sık sık meclis gündemine hakimdir deriz. Onun için milletimiz müsterih olsun. Aynı zamanda bu 467 kararı, dünyaya da verilmiş 467 kabul kararı, dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. O da şudur, dünyadaki bütün dikişlerin çözüldüğü, iç cephelerin çeşitli ülkelerde darmadağın hale geldiği bir dönemde, uluslararası ilişkiler kurala dayalı düzenden boşanıyor. Uluslararası sistemin dikişleri çözülüyor. Tüm bunun içerisinde Türkiye 86 milyonun ortak iradesiyle, milli bir gözle biz kendi meselemizi kendimiz hallederiz iradesini ortaya koyuyor. Bir Türkiye modeli çıkarıyor ve bunu sadece Türkiye için değil bölge halklarının iyiliği için de yapıyor. Tüm bu tablo içerisinde baktığımızda bütün bunun dünyaya verdiği mesajın da çok kuvvetli olduğunu görmek lazım. Zaten bugün yabancı ülkelerdeki tartışmalara, yorumlara, gazetelere baktığınızda, çeşitli siyasilerin açıklamalarına baktığınızda dünyada bilinen bütün bağlar çözülürken Türkiye'nin böylesine irade ve yöntemler üretebilmesinin ne kadar kıymetli olduğu görülmektedir. Şimdi bütün bu süreci daha da kıymetli hale getirecek olan şey bu hedefe ulaşılmasıdır. Silah bırakma ve tasfiye sürecinin tamamlanmasıdır. Bununla birlikte Yüce Meclis işinin başındadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Bahçeli'nin iradesi ne?

0: bir şekilde ortadadır. Dün mecliste muhalefet partilerinden de güzel konuşmalar yapıldı çeşitli milletvekilleri tarafından. Bu meselenin halledilmesine dönük olarak ortaya koyulan irade bakımından DEM Parti'den güzel konuşmalar yapıldı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden yapıldı, Yeni Parti'den yapıldı. Hüdapar'la görüşmelerimiz var. Onlar çeşitli şekillerde bu görüşlerini belirttiler. Yeni Yol'dan yapıldı. Bütün bu tablo, adını saydığım ve sayamadığım partilerle ilgili ortaya çıkan tablo esasında siyasi farklılıkların büyük bir meseleyi çözmek üzere bir araya geldiğinde nasıl büyük bir sinerji oluşturabileceğini göstermesi bakımından çok önemli. Bundan sonra Türkiye'nin karşılaşacağı büyük meseleler açısından ya da çözüm gerektiren büyük meseleler açısından da bu kıymetli olacaktır. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Dün 467 kararı çıktıktan sonra hemen bugün yine bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz. Diğer bir gündem konumuz arkadaşlar, 14 Ağustos günü herkesi Ankara Millet Bahçesi'ne partimizin kuruluş yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı konuşmayı dinlemeye davet ediyoruz. O gün orada 25 yılımızı çok görkemli bir görsel şölenle birlikte kutlayacağız. Bu arada 81 ilimizde 25. yıl hazırlıklarımız, faaliyetlerimiz teşkilat başkanımızın koordinasyonunda devam ediyor. Hem il danışma meclisi toplantılarımız yapılıyor, hem vefa toplantıları yapılıyor. İl ilçe başkanlıklarımız bu şekilde 25. yıla uygun bir şekilde donatılıyor. İlde vefa buluşmalarımızla köklerimizle bugünümüzle geleceğimiz arasındaki köprüyü her zaman kuran AK Parti'nin bu niteliği bir kere daha görülmüş oluyor. Bu son 15 gündür yani bütün bakanlıklarımızın faaliyetleri zaten AK Parti hesaplarından paylaşılıyor. Bir hafıza tazelenmesi yapılıyor. Tabii Başkent Millet Bahçesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması bir 25. yıl konuşmasının ötesinde Cumhuriyet tarihinin tarihi konuşmalarından biri olacaktır. Bu 25 yıl içerisinde neredeyse 250 yıllık bir siyasi yol yürünmüştür. Hem yoğunluk bakımından, hem zorluk bakımından, hem gerçekleştirilen icraatlar ve hizmetler bakımından. Bunun her aşamasında Sayın Cumhurbaşkanımız büyük tehlikelerle karşı karşıya iken, büyük sıkıntılarla karşı karşıya iken bile tavizsiz bir iradeyle bütün bu yola liderlik etmiştir. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız bu 25 yılı alnının akıyla, milletin duasıyla, Cenab-ı Allah'ın yardımıyla, büyük bir gayretle, emekle, fedakarlıkla yürümüş olarak o gün milletinin huzurunda olacaktır. Ve milletiyle bu büyük dertleşmeyi, büyük buluşmayı, büyük hasbihali gerçekleştirecektir. Bütün vatandaşlarımızı 25. kuruluş yıl dönümümüz için 14 Ağustos günü saat 17.30'da Ankara Millet Bahçesi'nde buluşmaya davet ediyoruz. Orada hem Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dinleyeceğiz, hem de büyük bir görsel şölenle bu 25 yıllık yolu nasıl yürüdüğümüzü, bundan sonrasını nasıl yürüyeceğimizi bir kere daha aziz milletimizle paylaşmış olacağız. Sizinle bugün paylaşacaklarım bunlar değerli arkadaşlarım. Buradan bütün vatandaşlarımıza saygılarımızı sunuyoruz. Herkese hayırlı haftalar diliyoruz. Sağ olun.
1: Evet, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özellikle dün kanunlaşan çerçeve yasaya dair 467'nin sadece sayısı olarak değil siyasal olarak da çok ciddi bir mesaj verdiğini söyledi. Bunun bölgesel yansımalarına da dikkat çekti. Türkiye bir üçüncü göze ihtiyaç duymadan kendi projesini ortaya koymuştur ve bunun yansımaları da diğer bölge ülkelerinde olacaktır dedi. Şimdi Şile

0: Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. Tutuklu yargılanan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında ceza da belli oldu. Ne kadar ceza istendi soracağız. İddianamede yer alanları da Arzu Kaya karşımızda. Seni dinleyelim Arzu.
1: Ayşe Süberker, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Soruşturma Bürosu'nca Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı ve bir iddianame hazırlandı. Çok kapsamlı bir iddianameden bahsediyoruz. Yaklaşık 1000 sayfalık bir iddianame. Tutuklu belediye başkanı Özgür Kabadayı'nın da 5 ayrı suçtan, ki bu suçlar irtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından toplamda 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Yine iddianamede Kabadayı'nın örgüt elebaşısı olması nedeniyle de tüm eylemlerden ayrı ayrı cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nce de kabul edildi. Tabi iddianamede ilgi çekici, çarpıcı tespitler var. Onlardan da bahsedelim size. Bir sayfaya bir iddianameden bahsediyoruz. Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın kamu gücünü kullanarak kendine özgü bir suç örgütü yapılanması oluşturduğu iddia ediliyor. Aynı zamanda savcılık değerlendirmesine göre örgütün bir sonraki seçimlere fon oluşturmak ve örgüt üyelerinin ekonomik kalkınma sağlamak. Bunlar iddianamede yer alan suçlamalar. 50 tanıklı bir davadan bahsediyoruz. Aynı zamanda Haluk Levent'in kardeşi de Berkan Tacil'in de 37 yıla kadar iddianame kapsamında hapsi isteniyor.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz. Arzu Kaya aktardı. Şimdi yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye süreciyle ilgili değerlendirmeleri de ekranlarınıza getirmiştik. Tekrar getireceğiz siyasette de, çünkü yeni gelişmeler, ittifak modelleri de öne çıkıyor. Ama bugün böyle Türkiye'de milyonlarca insanı ilgilendiren bir haber. Vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere bir yönelik bir operasyon düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
2: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
0: Şimdi gelin bir kapalı çarşıya gidelim, zira altın yükselmeye devam ediyor. Habertürk'ten Kaan Uçar altındaki yükselişi ve nedenlerini Mehmet Ali Yıldırım Türk'le konuşacak. Söz sizde Kaan.
3: Evet, geçtiğimiz haftayı yükselişle kapatan altın bu haftaya da yükselişle başladı. Yanımızda da yayın konuğumuz altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk var. Efendim öncelikle hoş geldiniz.
4: Hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz. Altındaki yükseliş sürüyor. Sizin öngörünüz nedir önümüzdeki döneme dair?
4: Evet, yaz aylarında biraz daha sakin bir seviye geçirmiştik ama İran'la Amerika arasındaki savaşın durması ve bir barış anlaşmasına doğru gidiliyor olmasından dolayı petrol fiyatlarındaki bir miktar gerileme ile birlikte altın üzerindeki bu baskı kalkmış durumda. O nedenle de altın hızlı bir yükseliş trendine girdi. Zaten genelde Ağustos ortasından itibaren Kasım başına kadar fiyatlar hep her sene böyle yükselir ama her yükselişin, her sene o şekildeki yükselişin ayrı bir hikayesi var. Burada daha ziyade hem bu savaşın bitecek olması hem de Amerika'dan son gelen ekonomik verilerin özellikle Amerika'da.

0: Amerikan Merkez Bankası'nın bundan 3-4 ay önce sene sonuna kadar 3 defa faizini artırabilir diye beklentiler oluşmuştu. Şimdi o beklentilerin bir defa faiz artırabilir belki diye bir şey var. Hatta artırmayabilir diyenler var ki ben de onlardan biriyim. Belki de sene sonuna doğru bir faiz indiriminden de söz etmek mümkün. Bunların hepsi doların bir miktar zayıflamasına ve altının güçlenmesine neden olacak. Ama temelde altını özellikle Çin başta olmak üzere bir dizi merkez bankalarının rezerv artırma çerçevesinde altın almalarından kaynaklanıyor.
1: Peki fiyat olarak nereye doğru gider altın, sizin görüşünüz nedir?
0: Şimdi biliyorsun genelde yatırım araçlarında şöyle bir kural vardır. Her zaman gördüğü fiyatı görür diye. Biliyorsunuz Ocak ayında Venezuela'ya yapılan bir Maduro'yu işte derdest etmek için yapılan operasyonda altın 5600 dolarlara kadar ons yükselmişti. Oradan da geçtiğimiz ay itibariyle 3975 dolara kadar gerilemişti. Birkaç kez orayı test etti. Şimdi tekrar bizim beklentimiz aylar itibariyle sene sonuna kadar tekrar 5600-6000 dolarları görme ihtimalini üzerinde duruyoruz. Çünkü burada da bir de Kasım'da yapılacak Amerika'da senato yenileme seçimi var. Trump orada oylarını kaybetmiş durumda. Öyle olunca da yeni bir belirsizlik oluşacak. Bunları da hepsini üst üste koyduğunuz zaman kademeli olarak fiyatların o şekilde toparlanması, faiz baskısı da kalktığı için söz konusu olabilir diye düşünüyorum.
1: TL bazında 10.000'i görür mü acaba? Psikolojik sınır mıdır 10.000 acaba?
0: TL bazında da geçtiğimiz günlerde 6.000 liranın aşağısına gelemedi. Şimdi şu anda da 6.750 lira civarında, ekranda da görüldüğü gibi. Bundan sonra şu anda dolar TL'de de küçük çaplı bir toparlanma söz konusu. Sene sonu beklentileri piyasa katılımcıların anketinden de biraz daha sene başına göre daha farklı. 52 lira 55 lira civarında bekleniyor. Bunun çarpan etkisi de altını muhtemelen sene sonu itibariyle zaten önümüzdeki günler itibariyle 7500 lira beklentimiz var. 8.000 ve 10.000 hatta 11.000 TL sene sonunda görebiliriz. Ama bu Aralık ayında olmaz da ocağın ilk haftasında olur. Yani öyle bir seviyeyi bekliyoruz şahsen. Burada da özellikle Merkez Bankası'nın hala faiz indirmemesi, belki de sene sonunda bir indirime geçecek olması ki Eylül'de bekliyorduk. Şimdiki yorumlarda pek Eylül olmayacak gibi görünüyor. Bunun yanında özellikle dövizde kontrollü kur uygulaması hala devam ediyor. Ve bu nedenle özellikle müşteriler veyahut da insanlar artık dövizde herhangi bir getiri sağlayamadığı için enflasyona karşı parasının değerini korumak için ve bölgemizdeki bu jeopolitik gerginliklerin her gün şekil değiştirmesinden kaynaklanan belirsizliğin de etkisiyle altına yönelmeye devam ediyor. Ama bu arada uygulanan sıkı para politikası nedeniyle şu anda tabii reel sektörde bir para sıkıntısı var. İhtiyaç karşılığı altın satışları da var. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Dolayısıyla biraz dengeli bir piyasa var. Ama önümüzdeki dönemde enflasyonda hala bu seviyeler devam ederse o zaman da parasının değerini korumak için altın alımları devam edebilir diye düşünüyorum. Şu anda dış piyasa ile iç piyasa arasında ithalata kota getirilmesinden dolayı yaklaşık geçen sene Eylül ayında 12 bin dolar kilogram fark olmuştu. Ama şu anda o fark 300 dolar eksiye dönmüş durumda. O bakımdan altın şu anda 6.700-7.000 seviyeleri ucuz gibi görünüyor. Çünkü ortalama 1500 dolar gibi kilogramda fark yaptığı dönemler oluyor dış piyasa ile iç piyasa arasında. Bunu da dikkate aldığımız zaman orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde kısa vadeli kesinlikle önermiyoruz. Belirsizlik çok fazla çünkü. Orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde altın alınabilir ama paranızın hepsini altına yatırın demiyoruz. Portföylerde %30-%40 altın bulundurulabilir.
1: Çok teşekkür ederiz. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali İldirimtürk Habertürk'e aktardı.
2: Pekala, teşekkür ediyoruz Kaan Uçar ve konuğuna Kapalı Çarşı'dan altının seyrine dair değerlendirmelerde bulundu. Şimdi haber hattının önceki diliminde İran'ın Hürmüz Boğazı'nın açılması için 6 şart öne sürdüğünü aktarmıştık. O cepheden yeni bir iddia var. Bloomberg'un haberine göre Pakistan, Amerika ve İran'ın barış konusunda bir anlaşmaya yakın olduğunu duyurdu. Diğer yandan Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karar verdi. Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni eski Dera Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf idama mahkum edildi.
3: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi.

0: Suriye'nin yeni yönetimi Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmış. Davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Esad, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence, idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen Necip Atıf'la aralarında Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık da idam cezasına çarptırıldı. Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğu açıklandı. Atıf dışında diğer tüm sanıkların firari durumda olduğu belirtiliyor. Beşar Esad, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Hafız Esad'ın ardından Suriye'nin başına geçmiş ve ülkeyi Aralık 2024'e kadar kesintisiz olarak yönetmişti. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Esad rejimi devrilmiş, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından Irak'a ve İran'a kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılsa da nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları gelirken, Pakistan Başbakanı Şerif anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesidir dedi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
2: Anlaşmanın amacı bölgede barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek. Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı ve yalnızca 3 ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olacak.
0: Tel Aviv yönetimi ise anlaşmanın İsrail için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savunuyor. Yediot Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrail yetkili, "Bu anlaşma bizi kaygılandırıyor. Bu, İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır." dedi. İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin İsrail için bir endişe kaynağı olduğunu iddia etti. Tahran yönetimi anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde hiçbir endişe olmadığını belirtiyor. Yunan basını ise anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekiyor.
1: 7,4 büyüklüğünde depremle sarsılan Kolombiya'da en az 160 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
0: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı. Elda. 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
2: Yaklaşık 5 bin ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
0: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.

0: Kilo kontrol tabletlerinin malumunuz tüketimi artıyor. Tabletler bireylerin uzun süre tok hissetmesine yardımcı oluyor. İngiltere ise yeni bir kilo kontrol ilacına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Yeni ilaç yalnız kilo kontrolünde değil, tip 2 diyabet tedavisinde de kullanılıyor.
1: İngiltere'de yeni bir kilo kontrol ilacına onay verildi. İlaç hem kilo yönetiminde hem de diyabet tedavisinde kullanılacak. Açıklamayı İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu yaptı. Buna göre yeni GLP-1 kilo kontrol tabletini kilo yönetimi ve tip 2 diyabet için Avrupa'da onaylayan ilk ülke İngiltere oldu. GLP-1 vücut kitle indeksi 30 ve üzeri olan yetişkinler tarafından kullanılabiliyor. Zayıflamaya yardımcı olduğu ve tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri kontrolünü iyileştirmeye fayda sağladığı belirtiliyor. Tablet günde bir kez alınıyor, günün herhangi bir saatinde kullanılabiliyor. Yiyecek ya da su kısıtlaması bulunmuyor. Kişilerin daha uzun süre tok hissetmesine, açlığı ve yeme isteğini azaltmasına yardımcı olduğu belirtiliyor. GLP-1 tabletlerinin yan etkileri arasındaysa bulantı, kabızlık, ishal, kusma, hazımsızlık ve karın ağrısı yer alıyor.
0: Evet, İngiltere bu zayıflama hapına onay veren ilk Avrupa ülkesi oldu. Konuşacağız İlaç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya ile. Merhabalar Ayça Hanım, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Evet, bu devrim niteliğinde bir karar diyebilir miyiz? Ne dersiniz? İlk değerlendirmeniz ne yönde?
2: Tabii ki diyebiliriz. Bugün obezite dünya nüfusunun neredeyse yarısını tehdit eden bir hastalık şeklinde karşımıza çıkıyor. Ve birçok metabolik hastalığın da aslında zemin hazırlayıcısı faktör olarak çıkıyor. Hani biz tip 2 diyabet diyoruz, hipertansiyon, koroner arter hastalığı diyoruz. Bugün dünyadaki ölümlerin en büyük nedeni aslında kalp damar hastalıkları ve bunların altında yatan en büyük neden de aslında obezite. Ve bugün GLP-1 tedavileriyle birlikte obezite tedavisinde aslında büyük bir devrim yaşandı ve geleceğe yönelik de çok daha kıymetli ilaçlarda geliştirme aşamasında elimizi güçlendirecek gibi görünüyor.
0: Peki bu aslında obezitenin kök nedenlerine bundan sonra bakmamız gerekmediğini mi bize söylüyor?
2: Hayır, bunu söylemiyor. Şimdi obezite aslında multifaktöriyel bir hastalık. Sadece insan fazla yediği için bu hastalık olmuyor. Altında yatan birçok neden oluyor. Kişinin yeme konusunda öğrendiği davranışları, hareket düzeyi, metabolik durumu, kullandığı ilaçlar, o kadar çok faktörlü bir hastalık ki ancak bu ilaçlar bedende mide boşalma hızını yavaşlatıyor ve beyindeki haz reseptörlerini azaltıyor. Yemeğe bağlı olan lezzet düşkünlüğünü azaltıyor. Ancak ilaçlar çok güçlü ilaçlar oldukları için insanlarda açlığa bağlı kilo kaybı olabiliyor. Bu da tabii bazı yan etkileri, yani beslenememe ile birlikte ortaya çıkan yan etkiler de ortaya çıkabiliyor. Çünkü bu ilaçlar çok ciddi iştah kesici ilaçlar. Hani sadece aç kalarak zayıflama değil, ilaçlar metabolik kontrolü sağlıyor ama bizim yine de sağlıklı beslenme alışkanlıklarını kazanmamız, doğru beslenmeyi öğrenmemiz ve bunu hep devam edebilme becerisini geliştirmemiz gerekiyor aslında.
0: Peki bu ilaç tabii şimdi İngiltere'de kabul edildi ama diğer ülkelere yayılmasını bekler miyiz? Bir, ikincisi de son zamanlarda çok revaçta olan bu zayıflama iğnelerinin de orta vadede en azından yerini alır mı?
2: Şimdi zayıflama iğneleri farklı bir tedavi grubu. Bu haplar farklı bir tedavi grubu. Özellikle bu zayıflama iğnelerinde ikili analog dediğimiz ilaçlar çok güçlü etkisi olan ilaçlar. Bunlar daha obez hastalarda ya da daha kontrollü kilo kaybı, daha hızlı kilo vermek isteyen hastalarda kullanılan ilaçlar. Hapların etkisi iğnelere göre biraz daha düşük aslında etkileri. 72 haftalık çalışmalar var bunlarla ilgili. Surmont çalışmaları var, mesela iğnelerle yapılmış. Burada mevcut kilonun %22'sinden, hatta hasta eğer yaşam tarzını değiştirirse %26, %27'lere varan oranda kilo kayıpları belgelendi. Şimdi biz burada neredeyse obezite cerrahisine yakın bir tedavi görebiliyoruz bu iğneleri kullanırken. Ancak iğneleri bıraktıktan sonra hastaların geri kilo alma riskleriyle de karşı karşıya

0: kalabiliyordu. İlaçlar, bu haplar daha hafif kilo problemi olan hastalarda ya da iğne kullanmak istemeyen hastalarda ya da kilo verdikten sonra daha kontrollü bir şekilde hastanın iğneyi bıraktıktan sonraki bir geçiş şekli olabilecek şeklinde düşünüyoruz biz de. Bu haplar da bütün dünyada çok yaygınlaşacağını düşünüyorum. Ben ülkemize de gelecek. Hatta bu GLP-1'in ilk hapı yapılan faz 3 çalışmaları devam eden mesela üçlü analoglar gelecek. GLP-1'ler, GIP'ler, artı glukagon analogları gelecek. Bunların hapları da gelecek. Ama burada hangi hastada, hangi ilacı, hangi dozda kullanmak gerektiğini mutlaka bir hekimle ve hekimin kontrolünde kullanmak gerekiyor. Yani bunlar kafanıza göre alacağınız ilaçlar değil. Ve beraberinde mutlaka doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak gerekiyor. Yeteri kadar kişiler, çünkü çok doyurduğu için, yani açlık duygusunu çok baskıladığı için bu ilaçlar, beslenememeye bağlı da sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Sağlıklı beslenme alışkanlıklarını mutlaka kazanmak gerekiyor beraberinde.
1: Şimdi onu soracağım. Bu zayıflama iğneleri hani çok kullanılıyor ve siz söylediğiniz hekimlere danışılması gerekiyor ama danışmadan da kullanan ben en azından birkaç insan tanıyorum. Çok da ciddi etki ediyor. Fakat tabletler anladığım kadarıyla uzun vadeli bir etki yaratıyor. Ve iğneleri bıraktığımız zaman alacağımız kilolar gibi bir kilo almamızın önünde engel teşkil edecek. Ama yine de anladığım kadarıyla doğru beslenmeye devam etmemiz gerekiyor. Çünkü bir insan aç kaldığı zaman, yemek yemediği zaman vücudunda bir sürü mineral eksiliyor, değil mi?
0: Kesinlikle böyle. İnsan vücudunun ihtiyacı olan besin grupları vardır. Makro besinler ve mikro besinler diyoruz biz. Bugün hani longevity herkesin dilinde, daha uzun yaşayalım, daha sağlıklı yaşayalım derken, evet, bu ilaçlar obezite tedavisini yapmak için güçlü metabolik düzenleyiciler. Ama siz sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız bedeninizin ihtiyacı olan besin gruplarını bedeninize vermeniz gerekiyor. Bir de tabii bu ilaçların çok hafif kilolu insanlarda ya da kilolu olduğunu düşünen normal insanlar tarafından kullanımı söz konusu. Evet. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Çünkü bu ilaçların bütün araştırmaları obez ve diyabet hastaları üzerine yapılmış. Kardiyovasküler risk faktörü olan hastalar üzerine yapılmış araştırmaları var. Ne yazık ki ben de görüyorum ve bu normal kilolu insanlarda ciddi bir çöküntü, kemik kayıpları, ciddi metabolik problemler ortaya çıkabiliyor. Çünkü ilaçlar iştah çok kestiği için insanlar vücudun ihtiyacı olan besinleri vücutlarına alamadıkları için çok hafif kilolularda ya da normal insanlarda ciddi sağlık problemleri ortaya çıkabilir. Hatta yeme bozuklukları dediğimiz bir tür psikiyatrik hastalıklara kadar da kişileri götürebilir. Hani normal insanların bunu kullanması. Ya da özellikle gençler arasında bu ilaçların, iğnelerin ya da hapların doktor kontrolü altında olmadan kullanılması, gençlerde de yeme bozukluklarının ortaya çıkmasını tetikleyebilir. O nedenle bu ilaçlar ciddi ilaçlardır. Yani tıpkı bir diyabet tedavisi gibi, hipertansiyon tedavisi gibi, belki de bir onkolojik tedavi gibi düşünmek gerekiyor. İnsanların bizim ülkemizde reçetesiz bir şekilde bu ilaçlara ulaşması mümkün ama bu doğru değil. Mutlaka hekim kontrolünde, hastaların ön muayeneleri yapıldıktan sonra endikasyon olan hastalarda doz titrasyonuyla aslında vermek gerekiyor. Mesela ben karşılaştığım bir vakayı anlatayım. Hasta 150 kilo geldi. Hocam dedi, bu zayıflama iğneleri çıkmış dedi. Bana dedi işte siz bunu yazın dedi. Bir dakika dedim, o iş öyle olmuyor. Sonra konuşurken diyor ki, bana diyor en yüksek dozunu yazın hocam diyor. Bana diyor öyle diyor, az dozlar yetmez diyor. 15 miligramı varmış, siz diyor 15 miligramla başlayın.
1: Evet. Biraz da kulaktan kulağa yani, dolma bilgilerle, değil mi hocam? Yani çünkü gerçek olamayacak kadar güzel bir şey bu arada. Öyle baktığımız zaman hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Zaten işte iştahımız kesiliyor, o kilo veriyoruz. Ama bir de şöyle de bir şey var. Bu sizin vakanızda anlattığınız gibi insanlarımız arasında işte tamam aç kalıyoruz vesaire ama işte kasımızı da kaybetmememiz lazım. O yüzden spor yapmamız lazım. İşte proteini mutlaka almamız lazım. Dolayısıyla onlar kendilerine göre bir diyet de uyguluyorlar. Hani dışarıdan bakınca güzel, işte proteinini alabiliyorsun, sporunu yapıyorsun, kaslarını kaybetmiyorsun falan ama yani biraz bunun hani uzun vadedeki sakıncalarından da biraz bahsederseniz toparlayalım.
0: Şimdi bu ilaçlar çok güçlü ilaçlar olduğu için hızlı kilo kaybına bağlı safra kesesi taşları oluşup bunun pankreatit riskini artırır.

olabilir. Beraberinde mesela tiroid medüller kanser olan hastaların kesinlikle kullanmaması gerekiyor. Nöroendokrin tümörü olanların kullanmaması gerekiyor. Şimdi bu ilaçlar da bir de bağımlılık yapıcı potansiyel olabiliyor. Hastalar kiloyu veriyorlar. Devamında azıcık kilo aldığında tekrar iğneye dönebiliyorlar. İğneler sadece tedavi aracı olarak kullanabileceğimiz bizim ajanlardır. Burada yaşam tarzını değiştirmek, doğru beslenme alışkanlıklarını kazandırmak ve hareketli bir hayatı hayatımıza sokmak durumundayız. Aksi takdirde bu ilaçlar evet size kilo verdirebilir ama kasınızı, kemiğinizi de beraberine çok hızlı kilo vermeye bağlı eritebilir.

0: öğrenmiş bir şekilde hasta yemeye devam edebiliyor.
1: Evet.
0: Yani nasıl olsa ilaç beni zayıflatacak, ben yerim içerim, ilaç da bir taraftan metabolizmamı çalıştırır gibi düşünüyor. Hayır, buradaki ilaç %80 işgene kişiye düşüyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz, sağlıklı yaşam tarzı ve doğru beslenme alışkanlıklarını kazanmak, bedeninize koyduğunuz yiyeceklerin kalitesi ve miktarı, makro besinler ve mikro besinlerden zengin bir beslenme, bugün ileride ortaya çıkabilecek hastalık risklerinizi azaltmada en önemli yöntemler. Bu ilaçları kullanıyor dahi olsanız mutlaka doktor ve beslenme uzmanı kontrolünde kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
1: Pekala, aldık tavsiyeleri Doktor Ayça Kaya. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun haber hattına katıldığınız için. Son bir haberimiz var. Konya'dan, Konya Ovası'nda obruk sayısı maalesef her geçen yıl artıyor. Bu artış AFAD tarafından takip ediliyor. Amaç olası afetlerin zararını en aza indirebilmek.
2: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
3: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
2: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
3: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve tedbir alma adına çok önemli.
2: Sonuçlarsa çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
3: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir. Ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
2: Yıllar öncesinde oluşmuş obruklar da proje kapsamında envantere dahil ediliyor.
3: Bu obruklar aslında bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerini taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.
1: Böylece bugünlük de haber hattının sonuna geldik. Sırada spor bülteni var. Selen Gül Dayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayalım. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında saat 21.30'da deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Salercuvertler 2-0'ın avantajıyla çıkacağı maçta rakibi karşısında tur atlamayı hedefliyor.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı lacivertlilere tur için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra bir farklı mağlubiyet yeterli olacak. Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerinde farklı galibiyetlerinde ise Sarı Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için playoff mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında 3 eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu Jayden Osterwolde rövanş maçında yer alamayacak. Anthony Musaba ağrıları, Ederson'sa viral enfeksiyon sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
0: Kritik karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Matteo Guendouzi basın toplantısında soruları yanıtladı. Tecrübeli teknik adam kendi oyun planından ödün vermeyeceklerinin altını çizdi. Guendouzi ise bir sonraki tura geçmek istediklerini söyledi.
2: İlk maç bize bir avantaj sağladı ama turu getirmedi. Sonuçta biz buraya rakibimizin ne yapmak istediğini biliyoruz. Avantajımızın farkındayız, avantajlı olduğumuzun farkındayız. Biz yarın buraya skoru korumaya değil, kendi oyunumuzu oynayarak turu geçmek için geldik. Bizim için yarın tek bir amaç var.

0: Sumgraz maçı ve buradan tur geçerek İstanbul'a dönmek. İstanbul'daki oynadığımız futbolun bize bir avantaj getirdiğinin de farkındayız. Ama bu eşleşmeli bir maç. Daha turu geçmedik. Transfer komitemiz titizlikte kendi alanında transfer sürecini güzel bir şekilde yürütüyor. Biz şu anda sahaya odaklıyız. Sahanın içinde kalıyoruz. Osteravel'de istemediğimiz bir sakatlık oldu. Tabii ki onun yerini dolduracak bizde oyuncularımız da var. Biz bütün oyuncularımız hepsi değerli, hepsine çok güveniyoruz. Onun da şu anda yerini dolduracak oyuncumuz var olduğu için de herhangi bir problem yaşayacağımızı sanmıyorum.
1: Önemli bir maç oynayacağız. Biz de bu maça hazırız. Buraya özgüvenli geldik ve iyi bir iş çıkardık. Umarım bir sonraki tura geçeriz. Ben sahaya çıktığım andan itibaren takımım için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım. Maçın en iyi oyuncusu seçilmek veya benzeri şeyleri hiçbir zaman önemsemedim. Benim için önemli olan takımın kazanması, taraftarlarımız için galibiyet elde etmek. Kante gibi bir futbolcuyla oynadığımda işler çok kolay oluyor. Bana göre dünyanın en iyi orta sahalarından biri. Onunla oynadığım her an, her maç bundan keyif alıyorum. Kendime özgüvenli hissediyorum. Onunla oynamak bir gurur.
2: Trabzonspor'da Muhammed Salah sahalara ne zaman çıkacak? Fizik durumu beğeni toplayan Mısırlı Yıldız'ın Kasımpaşa maçında kadroda olması bekleniyor. Mısırlı Yıldız resmi sözleşmeye imza atmasının ardından idmanlara başladı. Kariyeri boyunca profesyonel duruşuyla tanınan Salah antrenmanlarda en sıkı çalışan isimlerden biri oldu. Takım Göztepe maçı için İzmir'e gittiğinde bireysel program dahiline idman yapan Salah bir an önce bordo mavili formayla sahaya çıkmak istiyor. Trabzonspor teknik heyeti 34 yaşındaki futbolcunun durumunu yakından takip ediyor. Salah'ın Trabzonspor'un cumartesi günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Tekke, tatilden yeni dönen ancak fiziksel değerleri iyi görünen 34 yaşındaki Yıldız'la ilgili kesin kararını henüz vermedi. Salah'ın maça 11'de başlama ihtimali değerlendiriliyor ve teknik heyet Yıldız futbolcuyla ilgili kararını maç günü verecek. Beşiktaş, Dušan Vlahović transferinde mutlu sona. Çok yakın İtalyan medyası siyah beyazların Sırp forvetle 3 yıllık anlaşma sağladığını iddia etti.
3: Beşiktaş, Dušan Vlahović transferinde mutlu sona çok yakın. İtalyan medyası siyah beyazların Sırp forvetle anlaşma sağladığını iddia etti. Corriere della Sport'a göre taraflar uzun süren görüşmelerin ardından uzlaşı sağladı. Gazeteye göre Beşiktaş, Vlahović transferini bitirmek için son 48 saatte yoğun bir görüşme trafiğine girdi. Eduard Graf'ın Sırbistan'a giderek Vlahović'in temsilcileriyle bir araya gelmesinin transferin bitmesinde önemli bir etken olduğu belirtildi. Gazeteye göre Beşiktaş, Vlahović'e yıllık 10 milyon euro maaş artı 10 milyon euro imza parası teklif etti. 26 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalanacağı aktarıldı. Beşiktaş, Juventus'la sözleşmesi sona eren Vlahović için herhangi bir bonservis bedeli ödemeyecek. Geçen sezon Juventus formasıyla 23 maça çıkan Sırp forvet 10 gol 2 asist üretti. Yıldız futbolcunun mevcut piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösteriliyor.
2: Bu haberin ardından spor bültenimizi noktaladık. Birazdan HT360'da Dilek Gül karşınızda olacak. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece.

0: Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Süreç yasasının mecliste beklenenin de üstünde bir oyla kabul edilmesi, Türkiye'de hangi eşiklerin aşıldığını gösteriyor. Şimdi yasaya da adını veren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için nasıl bir takvim işleyecek? Silahlar tamamen ne zaman devreden çıkacak ve teyit mekanizması nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefi ulusal ve bölgesel anlamda hangi kapıları açacak? Serap Belet soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu ve Alişer Delek yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
4: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk,

Efendim merhabalar, saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360 zamanı. Ben Dilek Gül. Bu dilimde memlekete, dünyaya birlikte bakacağız. Ama önce editörüm Seval Koç'la beraber hazırladığımız bu bültenin manşetleriyle başlayalım hızlıca. Süreç yasası teklifi Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edildi. İnanılmaz bir rakam. Ve gözler şimdi atılacak yeni adımlarda. Kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Peki bu aşamadan sonra nasıl ilerlenecek? Yol nasıl gidilecek? Bu sorunun yanıtı haberimizde olacak. Sizlere detaylıca aktaracağız. Böyle kapsamlı bir haberimiz var bu meseleye dair. Vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı ve bu şüphelilerin 41 binden fazla kişiden 918 milyon lira tahsil ettiği ve şirket hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık para harekatı olduğu belirlendi. Bu hareket tespit edildi. Bunun da detaylarına bakacağız. Arzu Kaya muhabir arkadaşımız takipte aktaracak. Ve ABD Başkanı Trump'ın NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. Ve iddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Buradan görüntüleri de aktarmıştık hatta. İddia şu: Trump, İran bağlantılı suikast nedeni, tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla Türkiye'den ayrıldı. O operasyonun en azından basına yansıyan kısmını ve de detaylarını konuklarım olacak. Soracağız, öğreneceğiz. Hadi başlayalım.

0: yolsuzluk soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi. Arzu Kaya takipte. Arzu'ya gidelim. Arzu, soruşturma tamamlandı diye biliyoruz. 92 yıla kadar hapis söz konusu, talep daha doğrusu. Suçlama ne? Nasıl ilerleyecek?
1: Dilekgül, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma evet tamamlandı. Artık dava aşamasına gelindi. Çünkü İstanbul Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi hazırlanan iddianameyi kabul etti. Kapsamlı bir iddianameden bahsediyoruz. Yaklaşık 1000 sayfadan oluşuyor. Ve Şile Belediye Başkanı tutuklu Özgür Kabadayı'nın 5 ayrı suçtan 92 yıla kadar hapsi istendi. Peki hangi suçlardan? İrtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet almak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamaları yöneltiliyor iddianame kapsamında kendisi. Aynı zamanda iddianamede dikkat çekici tespitler de var. Şile Belediye Başkanı Kabadayı'nın kamu gücünü kullanarak kendine özgü bir suç örgütü yapılanması kurduğu noktasında da iddianamede çeşitli tespitler yine söz konusu. 53 sanıklı bir davadan bahsediyoruz artık. Haluk Levent'in kardeşi biliyorsunuz Berkant Acil. Berkant Acil'in de bu dava kapsamında yine hapsi isteniyor. 3 ayrı suçtan resmi belgede sahtecilik, kamu kurumu kuruluşların zararına dolandırıcılık, aynı zamanda rüşvet verme suçlarından kendisinin de 37 yıla kadar hapsi isteniyor. Biliyorsunuz bu soruşturma kapsamında Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaşmışlardı. Şile Belediyesi'nde düzenlenen bir organizasyona ilişkin, Şile Festivali'ne ilişkin Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla anlaşıp belediye adına milyonlarca liralık faturalar kesilmiş. Ancak günün sonunda bakıldığı zaman sanatçılara bu miktarın ödenmediği de yine tespitler arasındaydı. İşte bu tüm bu tespitler ışığında Anadolu

0: Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi tamamladı ve mahkemede artık önümüzdeki günlerde sanıkların yargılanmasına başlanacak.
1: Arzu, çok teşekkür ederiz aktardığın gelişmeler için. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. Elde edilen bilgi ve bulgular sonucunda 5 şüpheli gözaltında. Soruşturmaya dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bu meseleye dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de bir açıklama var.
2: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
2: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
3: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
2: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
3: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
1: Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı, adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bu soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. MASAK raporuyla Sebahattin Şirin'in hesabında 12,5 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Oğlunun hesabında da 38 milyonluk bir hesap hareketliliği belirlendi. Oğlu İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Payfix gibi ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına 2 milyon 55 bin lira geldiği belirlendi. Muzaffer Şirin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bu arada vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
2: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı.

0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
1: Yasal zemin kazanan terör suç Türkiye sürecinde şimdi gözler atılacak yeni adımlarda. Kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair tespit ve teyitte bulunacak. Ceza erteleme kararları da bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? Bakalım habere.
0: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayımlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
3: Bir milletin sarsılmaz...
0: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
1: ...7.4 büyüklüğünde bir deprem oldu Kolombiya'da. Her geçen saatte maalesef hayatını kaybedenlerin sayısı yükseliyor. 224'e çıktı yaşamını yitirenlerin sayısı. Binlerce binanın hasar aldığı bu ülkede arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.
0: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı.
4: Elda!
0: 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
5: Yaklaşık 5 bin ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
0: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
1: Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için Amerika Birleşik Devletleri'ne 6 şart sundu. O şartlardan biri İran'a tazminat ödenmesi oldu. ABD Başkanı dedi ki bu talep hiçbir müzakerede dile getirilmedi. Hatta dedi biz 50 yıl boyunca verdikleri zarar için para istiyoruz.
0: İran, Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. ABD Başkanı Trump, İran'ın da tazminat ödemesi gerektiğini savundu.
4: Reparations, you might say, or they ask for.
0: ABD ile İran'ın müzakere masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken, Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı açmak için ABD'ye 6 şart sundu. Bu şartlar, İran'a yönelik tehditlere son verilmesi, İran ve bölgedeki müttefiklerine yönelik saldırıların durdurulması, deniz ablukasının kaldırılması ve Amerikan güçlerinin çekilmesi, savaş zararlarının karşılanması, yaptırımların kaldırılması ve dondurulan İran varlıklarının serbest bırakılması olarak sıralandı. Tahran yönetiminin savaş sırasında meydana gelen zararların eksiksiz biçimde tazmin edilmesi talebine Washington'dan yanıt gecikmedi. Bu talebin hiçbir müzakerede dile getirilmediğini söyleyen ABD Başkanı Trump, İran'dan tazminat isteyeceklerini belirtti.
4: They asked for reparations, you might say, or they asked for money for the damage that we've done. I said, that's a good idea. Well, we're going to ask for money for the damage they've done over a 50-year period. If there's damages to be paid, I think Iran should pay those damages.
0: Trump, İran'la anlaşamamaları durumunda yeni bir saldırı yapma ihtimallerinin halen olduğunu da dile getirdi. İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilerin güvenli geçişini sağlayacak yeni güzergahlar üzerinde bir süredir görüşüyor. Taraflardan gelen açıklamalar, teknik düzenlemelere ilişkin müzakerelerin ileri bir aşamaya ulaştığına işaret ediyor.
1: Suriye'nin Esad döneminden kalan gizli nükleer malzemeleri için İsrail'le anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Bu iddia Axios'ta yer aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Saha 99 adlı tesisteki nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor.
0: İsrail Suriye ile anlaştı. Suriye'deki nükleer malzemeler ülkeden çıkarılacak iddia Amerikan basınından. Axios'ta yer alan habere göre Suriye'de yıllardır gizli tutulan nükleer materyaller için harekete geçiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in son 2 yıldır yakından takip ettiği Saha 99 olarak bilinen tesisteki nükleer malzemeleri Suriye'den çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre tesiste İsrail'in 2007'de bombaladığı El Kibar nükleer reaktörü projesinden kalan materyaller depolandı. ABD'li bir yetkili, malzemenin uranyum cevherinden elde edilen ve işlenip zenginleştirilebilen sarı pasta tozu içerdiğini aktardı. Malzemelerin doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamayacağı ancak kirli bomba yapımında kullanılabileceği belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre İsrail, malzemelerin çıkarılmaması halinde tesisi vurabileceği mesajını Washington'a iletti. İsrail'in bir diğer endişesi ise Türkiye'nin Suriye yönetiminin malzemelere erişmesine yardımcı olabileceği ihtimali olduğu iddia edildi. İddiaya göre İsrail'in olası bir askeri müdahalesini önlemek isteyen Trump yönetimi Tel Aviv'e bekleme çağrısı yaptı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı devreye soktu. Yaklaşık 3 hafta önce Şam'la ajans arasında malzemelerin tamamen çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ajanstan bir heyet önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.
1: ABD Başkanı Trump geçen ay NATO zirvesi için Ankara'ya gelmişti. Önemli bir NATO zirvesine ev sahipliği yapmıştı Türkiye, hatırlayacaksınız. En önemli konuklardan biri de hiç şüphesiz Trump'tı. Ülkesine dönerken Amerikan başkanlık uçağı Air Force One'a bindi. Ama ilerleyen saatlerde Trump'ın aslında o uçakta değil de İngiltere'de kendi uçağına geçtiği anlaşıldı. Washington Post bu konuyla alakalı bir iddia ortaya attı ve iddiaya göre Trump kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek askeri uçağa götürüldü ve İngiltere'ye giderek burada kendi uçağına tekrar geri bindi. Bu gizli operasyonunda, tırnak içinde söylüyorum bunu, gazete böyle tanımlıyor, bu gizli operasyonunda İran tehdidi nedeniyle yapıldığı belirtiliyor. Bu operasyonun sebeplerini, ne kadar mümkün olup olmadığını konuşmak istiyoruz HT360'ın bu diliminde. Konuklarımı da gördüm stüdyoda, İstanbul stüdyoda. Erhan Yıldırım var, hoş geldiniz,
6: hoş
1: merhabalar.
6: Hoş bulduk, merhabalar efendim.
1: Ankara stüdyosunda da Çetin Er, Çetin bizleri bekliyor. Bize destek verecek bu yayına. Çetin Er, merhabalar.
7: Merhaba Dilek.
1: İzinle her zamanki
7: yayınlar
1: gibi...
7: diliyorum.
1: Çok teşekkürler. İzinle her zamanki gibi İstanbul stüdyodan başlayıp sonra Ankara'ya geri döneceğim. Böyle bir iddia okuyunca belki ne kadar mümkün olup olmadığını sorguluyoruz ama sizin uzmanlığınız açısından tabii merak ediyorum. Mümkün mü? Ve elbette neden yapıldı?

0: Ya da şunu da merak ediyorum. Böyle bir tehdit varsa bu tehditin aniden öğrenilme durumu olabilir mi? Ne dersiniz?
1: Şöyle, şimdi Başkanlık Koruma Dairesi'nin her zaman bilgi CIA'den gelir, Pentagon'dan gelir, herhangi bir birimden de gelebilir, FBI'dan da gelebilir. Anında bu senaryolar zaten değişir ve değişkenliği de gösterilir. Biz bunu NATO gelmeden önce, NATO zirvesi yapılmadan önce bu stüdyoda bunu tarif ettik, anlatmıştık. Bunlardan bir tanesini de uçakla ilgili konuşmuştuk. Bu aslındaki olay şöyle, Landemant diye bir arkadaş Washington Post'taki bunu zaten bir ay önce olan hadiseyi bugün gündemine taşıdı, yani dün taşıdı. Söylediği şu, Katar'dan gelen uçağın eski uçakla beraber değiştirildiği, yani Cumhurbaşkanlığının tehdit önlem olarak yeni uçağa gönderildiği söylenildi. Yeni uçağın yerine eski uçak, yani bu gördüğümüz uçağa doğru gönderiliyor. Şu anda alttaki gördüğümüz ikram aracı. Saat 8:24'te bu uçağa biniyormuş gibi Trump gazetecilerle beraber bu eski uçağa biniyor. Normalde Katar'dan gelen uçağa binmiş olması.
0: Kendisine verilen, revize edilen, öyle değil mi?
1: Revize edilen, modifiye edilen ve ona göre sistematik olarak güvenlik tedbirleri alınmış bir uçaktan bahsediyoruz. Yeni bir uçak. Şimdi bu uçak eski uçak. Uzun yıllar hizmet edilmiş, hizmet görmüş bu uçak. Bu uçağın tekrardan bu uçağı göstererek bu uçağı saat 8:24'te buradan Türkiye'den ayrılıyor. Ankara'dan ayrılıyor. Fakat Landemant'ın, Washington Post'un yapmış olduğu araştırmalara göre kendisi de diyor ki ben diyor bunu uzun zaman teyit ettire ettire geldim bu konuya. Buradaki gördüğüm şeylerden bir tanesi ikram aracının ve oraya yanaştırıldığını, Trump bu oraya bu uçağa biniyor, arkadan da başka bir ikram aracına binerek askeri uçağa biniyor. C-53 askeri uçağa binerek İngiltere'ye havalanıyor. Evet. Buradaki gazeteciler de bir dakika sonra aynı uçakla, yani o C-53 uçakla beraber aynı anda oraya iniyorlar. Orada da artık tekrardan bir değişme söz konusu oluyor. Burada tabii yine şunu da belirtelim ki Trump'ın dublörleri var. Aynı anda güvenlik tedbirleri var. Yani siz Trump'ı gördüğünüzü zannettiğinizde o Trump belki dublörü Trump olduğunu biliyoruz. Bunu Biden'da da biliyoruz, Obama'da da biliyoruz. Her zaman bir dublörü vardır.
0: Şu ve kırmızı,
1: şu gördüğünüz, evet. Şu altındaki ikram aracına buradaki en önemli profesyonel bir sistemle, bunlar çünkü senaryo olarak çalışılır. Secret Service dediğimiz, yani Başkanlık Koruma Dairesi'nin CIA'nin bir bölümü olan bir koruma dairesi ekibinin bu konuda, bakın, hiçbir panik yok, hiçbir şey yok, hareketliliği hissettirmiyor size. Bir de zaten NATO zirvesinde bir şey daha dikkatimi çekti. Hiçbir şekilde biz Amerikan gizli servisinin şeyini de görmedik. Yani ekranda onları görmedik çok fazla. Yani o kadar çok senkronize, kimin orada olacağı, hangi, yani insan rengi bilen, ona göre dikkat etmişler. O kadar. Yani mesela siyahi bir güvenliği oraya koymamışlar dikkat çekmemesin diye. Dikkat edin, aynı uçağın altında yine bizim ikram araçlarımızdan bir firma burada, muhtemelen şu ikram aracı da olabilir. Merdivende çıkıp iniyor, askeri uçağa binip ondan sonra İngiltere'ye geliyorlar. Bu konuyu gazetecilerle sohbet esnasında da konuşulduğu zaman da şunu söylüyor. Merak etmeyin, zaten diyor ben sizi diyor bırakıp gitmem. Aynı uçakla sizinle seyahat edeceğim zaten diyor. Yani böyle bir güvenlik zafiyeti varsa götürürüm diyor. Ama buradaki en önemli şey tabii ki Başkan Trump şu anda İran'ın en büyük terör hedefinde olan bir şahıs, bir vatandaş. Yani o bir başkan diyelim. Yani o yüzden buradaki en önemli şey güvenlik olarak da böyle bir güvenlik tedbirinin alınması ve hiç hissettirilmemesi. Hiçbir şekilde profesyonel bir şekilde yapılması.
0: Bu çok ciddi ve büyük bir operasyon anlamına mı gelir? Yoksa yani rutin ve olması gereken midir?
1: Şimdi mesela arabaları bile, 3 tane araç görüyorsunuz mesela başkanlık araçlarını. Onların matematiksel hesabı bilen, yolda giderken nasıl gideceklerini hesap edilir. Yani kaç saniyede yer değiştirmesi gerekir, araç başkan nerede olması gerekir. Siz başkanı önde düşündüğünüz zaman muhtemelen arka araçta da olması, o yüzden matematiksel hesaplar da yapılıyor.
0: Bu İngiltere'den iniş anı değil mi?

0: Aynı şekilde bak dikkat et. Hiç hissettirilmeden yine yeni uçağa, yani bu uçağa yine arka taraftan biniyor, ön taraftan da inerek varlığını gösteriyor başkanım. Bu bir istihbaratta, eğitim alanında, bütün başkanlık korumalarında bunlar biz daha önce de söylemiştik, çalışılarak senaryolar yazılır. Ne yapabiliriz? Güvenlik önlemi için tedbir almamız gerekirse neler yapılır? Mesela diyelim ki New York'ta Eylül ayında biliyorsunuz Birleşmiş Milletler toplantısı olacak. 120 ülkenin başkanı geliyor oraya. O aynı anda bütün 120 ülkenin başkanlık korumalarının şoförleri senkronize halindedir. Bir patlama olduğu zaman, kimyasal saldırı olduğu zaman nereye gidecekler, nasıl bir önlem alacaklar? Hepsinin senaryosu çalışılır ve ona göre hazırlıklar yapılır.
1: Peki. Çetiner'e döneyim. Çetiner, özellikle şunu merak ediyorum. Bu operasyon ya da işte bu güvenlik çemberi önemli elbette. Gerçekten çok büyük bir İran açısından tehdit mi söz konusu Trump'a? Yazılanlar, çizilenler ya da senin okuman nasıl? Bunu merak ediyorum. Bir de bu sıradan ve rutin bir güvenlik önlemi gibi geliyor mu sana da?
2: Dilek, tabii öncelikle şöyle başlamak lazım. Dünyada devlet başkanları için özel güvenlik önlemleri alınır. Yani birçok ülke güvenlik önlemlerini daha üst seviyede, daha ileri seviyede gerçekleştirir. Buna Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere dünyada 27 tane ülkenin liderleri daha üst seviyede, daha alarm düzeyinde güvenlik önlemlerini sağlamak durumdalar. Çünkü bu ülkelerin liderleri genel itibariyle terör örgütlerinin zaten birinci derece hedefindedir. Bazı grupların birinci derece hedefindedir. Hem yakın markaj korumaları hem özel koruma alanları, ama bu koruma alanları tabii gerek araç korumasında olsun, gerek havada uçarken uçakların koruması olsun ve de gerekse halkın içine indikleri zaman sağlanan koruma çemberi olsun. Bunların her biri zaten kendi içinde çalışılarak, uygulayarak yapılan formülasyonlar. Şimdi tabii konumuz Trump ve Trump Ankara'ya geldi. Trump Ankara'ya geldiği andan itibaren hep konuşulan başlık şu oldu: Trump'ın uçağı Türk hava sahasındayken İran bir saldırıya kalkışabilir mi? Aslında teknik olarak baktığınız zaman bu mümkün. Çünkü İran kendi açısından, kendi durduğu noktadan bakıldığında kendi dini liderini kaybetmiş, ruhani liderini kaybetmiş ve İranlılar için Hamaney Şii dünyasının yeryüzündeki en büyük temsilcisi. Şimdi böylesine önemli bir makamda bulunan bir ismin Amerikalılar tarafından öldürülmüş olması doğrudan İran'ı da bir misilleme yapmaya açık hale getirmişti. Ama tabii bunu Türk hava sahasında yapar mı sorusunu hep birbirimize sorduk.
1: Bu da çok önemli bir soru bu arada Çetin Er.
2: Biraz daha bu işi tabii ki, yani şimdi bunu Türk hava sahasında böyle bir şeye kalkışmış olsa bu bizim için bir savaş nedenidir. Yani bizim misafirimize, bizim konuğumuza, bizim ev sahipliğimizde yapılan bir toplantıya kendi menfaatlerini, kendi durumunu dikkate alarak saldırıya kalkışan her devlet şunu bilmeli ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti burada doğrudan devreye girer. Yani bu Trump da olsa böyle, Almanya şansölyesi de olsa, Putin de olsa, hangi ülkenin devlet başkanı olsa olsun, bizim hava sahamızda nasıl ki kara sahamız bizim kendi kontrolümüzde ise, hava sahamızda da böyle bir şeye kalkışmaları zaten doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisiyle karşı karşıya kalacağını bilir her devlet. Ama tabii şimdi şöyle de bir durum var. İran'da bu füzeler sadece ordunun kontrolünde değil, paramiliter güçlerin de kontrolünde. Dolayısıyla böyle bir çılgınlığa kalkışacak yapılar var mıdır İran içerisinde? Bu da mümkün. Yani İran zaten bunu da itiraf ediyor. Zaman zaman kendi içinden işte Türk hava sahasının kullanılarak belli noktalara yapılan atışlarda Türkiye'nin ve NATO üyesi ülkelerin desteğiyle füzelerin vurulması da aslında bunun en çarpıcı, en net örneği. Tabii buradan yola çıkacak olursak, bu mümkün müydü? Bu mümkün mü? Evet, İran böyle bir şeye kalkışabilirdi. Fakat Türkiye'nin pozisyonundan dolayı açık konuşmak gerekirse biraz daha politik davranmayı tercih edeceği düşünülerek hava sahası da zaten tabii hava sahası devamlı kontrol altındaydı. Ama tabii şu an VIP uçaklarla ilgili bir şey özellikle

0: belirtmek lazım. Şimdi dünyada bütün uçaklar sol taraftan yolcularını alır. Yani bu Rusya'da da böyledir, Çin'de de böyledir, Türkiye'de de böyledir. Ve Trump da zaten Esenboğa Havalimanı'nı kullanarak aslında bir şaşırtmacı yapacağını açık bir şekilde sinyalini vermişti Dilek. Şimdi hatırlayalım, uçak ilk iniş yaptığı yer Ankara Esenboğa Havalimanı değil. Yani Katar'dan kendisine hediye edilen uçak. Yeni açılan havalimanıydı. Ve oradan iniş yaptı, oradan karşılandı. Şimdi şöyle tane tane gelelim. Karşılamayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Ve Katar'dan kendisine hediye edilen uçakla geldi. Ve ardından da toplantılara katıldıktan sonra gitti. Fakat normalde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini havalimanına kadar uğurlaması bekleniyordu. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii havalimanına gitmediği için hemen aslında biz gazeteciler de yavaş yavaş bazı taşları kafamızda oturtmaya başladık. Çünkü burada belli ki Trump'la ilgili bir güvenlik önlemi ya da bir hamle yapılacağı belliydi. Tabii ilk akla gelen Trump'ın ilk uçağı, yani Katar'dan hediye edilen uçak değil, diğer uçakla geri döneceği. Ama hemen onu da şöyle belirtelim, VIP uçaklar, buna Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan uçağı da dahil olmak üzere ön kapı, yani giriş kapısı haremlik bölümdür. Yani Cumhurbaşkanı'nın kendi özel kullanımına mahsus tahsisli bölümdür. Dolayısıyla peki, buradan bürokratlar bilmezler ya da diğer yolcular bilmezler. Gazeteciler ve diğer şahıslar arka kapıyı kullanırlar.
1: Peki.
0: Tabii burada şunu hemen belirteyim.
1: Son cümleni alayım.
0: Sağ kapı servis kapısıdır. Yani servis kapısı da tahliye kapısıdır. Buradan da belli ki tahliye kapısından Trump indirilmiş ve askeri bir uçakla götürülmüş ki, ama askeri uçaktan kastımız şu olmasın. Amerikalıların başkan yardımcılarını ve savunma bakanlığı, dışişleri bakanlığı Orta Doğu'da gezdirmek üzere Almanya'da tuttuğu özel bir askeri VIP uçak da var. Trump da peki, bu uçağa bindirilerek götürüldüğü belli ki Amerika bunu zaten yalanlamıyor.
1: Peki bir eklemeniz vardı. Onu
2: ya şöyle,
1: bir
2: bu tehdidin İran tarafından geldiği de söylenmedi. Beyaz Saray bu konuyu yalanlamadı. Tehdidin nereden geldiği henüz bilinmiyor. Ama şunu bilelim, CIA'nin kendi bir bilgisi geldiği zaman Pentagon'da da ayrı bir istihbarat gelir, ama buna rağmen Trump'ın kendi özel istihbarat ekibi var. Yani Trump CIA'den ya da Pentagon'dan bilgi gelse bile kendi özel istihbarat ekibine sormadan, teyit etmeden hareket etmez. Bu tehdit demek ki o kadar çok önemli imiş ki Trump böyle bir harekete teşebbüs etmiş.
1: Şunu merak ettim.
2: Yani buradaki tehdit normal bir tehdit değil. Onu
1: yani bir tehdit vardı ki bu önlemler
2: tabii
1: alındı.
2: Trump böyle bir tehdide yani boyun da eğmez. Yani biraz o inatçıdır. Ve bu konuda kendi şeyini de gösterir, dişini de gösterir. Yani ben böyle çok kolay yenilecek çiğ lokmayı değilim diyerek de böyle bir tavır da yapar. Zaten o yüzden de bu konuyla ilgili ne zaman soru sorulduğu zaman da hep ters cevap verdi. Yani tehdide boyun eğmeyeceğim, ben bir tehdidin zaten hedefiyim. Ama bu tehdit o kadar önemli olmuş olmalı ki bunu Trump teyit ederek böyle bir işe teşebbüs edilmesi. Az önce Çetin'in söylediği olay bu yani VIP askeri uçak, zaten bu uçaklar her yerde kullanılan uçaklardan bir tanesi. Hep yedek olarak bekletilir. Bu uçağın, yani Katar uçağından Adana İncirli'ye gönderilip orada askerleri gösterecekmiş gibi yaparak bu eski uçağa bindiği söyleyerek böyle bir tehdidin var olduğunu bile hissettirmediler. Yani bu olay bir ay önce yaşandı. Ama dediği gibi Türkiye saha içerisinde olma ihtimalini bile göz önünde bulundurarak, yani bizim bu toplantı içine gölge düşürecek bir hadisenin yapılması, bu çok çok büyük bir olayın başka bir boyuta girecekti. Demek ki bunun tedbirinin alındığı halde böyle bir tehdidin ortaya çıkması, Trump ve ekibini ya da özel istihbarat ekibi bunu başka bir yola çevirdi. Yani
1: sizin dediğiniz bir tehdit var ortada, bu bertaraf edildi.
0: Burada,
1: benim anladığım
0: burada
1: bu, öyle
0: Dilek,
1: değil mi?
0: Tabii, tabii. Bir ayrıntıyı, Dilek istersen ben bir ayrıntıyı
1: bir cümle alayım,
0: daha
1: buyur.
0: Kendi özel kaynaklarımdan, daha doğrusu Irak'ta daha önce görev yapmış bir Amerikalı askerden aldığım bir bilgi aktarayım. Trump'ın tabii özel bir ekibi var ama bu özel ekibe doğrudan istihbarat gelmez. Pentagon'a ve CIA'ya gelir. Trump'ın ekibi bu istihbaratın analizini yaparlar. Gelen istihbarat Bulgaristan hava sahasında bir saldırının olabileceği yönünde. Yani
1: Bulgaristan
0: Türk hava sahasında değil. Bulgaristan hava sahasında.
1: Hava sahasında.
0: Hayır, hava sahasında. Bulgaristan hava sahasında bir saldırının olabileceği yönünde. O yüzden de zaten kuyruk numaraları

0: belli. Hatta cep telefonu aplikasyonlarından bile uçakların nereye gittiğini
1: onları
0: görebiliyoruz.
1: Onları da zaten gizlemişler.
0: Ama bu askeri uçakların kuyruk numaraları normal sivil uçaklar gibi olmadığı için doğal olarak bunları tespit etmek kolay değil. Zaten Amerika'nın bu VIP özel askeri uçakları toplam 11 tane var Amerika'da. Bunları da Amerika'nın dünyanın farklı ülkelerindeki üslerde tutuyor. Bunların da kuyruk numaraları gizlenebiliyor. Dolayısıyla bu uçağı özellikle kullandılar ama belirteyim, benim kendi özel kaynağımdan aldığım bilgi, Bulgaristan hava sahasında bir saldırının olabileceği yönünde bir istihbaratın kendilerine gittiği ve evet, bunun üzerine hemen Ankara'da önlem aldıkları.
2: Ne dersin?
1: İşte aynı şekilde şu bilgiyi ben de vereyim. Yani Trump'ın özel istihbarat ekibi var. Başkanlık olmadan önce 2014'ten beri kullandığı Michael Flynn'in ve özel ekip birimi var Çetin abi. Yani bu konu hakkında çok ciddi bilgilerim var. Hem Pentagon içindeki askerler de aynı şeyi söylerler. Trump hemen her bilgiyi CIA'den geldiği zaman çok fazla böyle hani CIA'ya çok Amerikalı'nın başkanları güvenmez. Çok da CIA bugüne kadar bütün başkanları hep bazen yanıltıcı bilgiler vermiştir. Ama buradaki bilginin sizin az önce söylediğiniz bu çok muhtemelen itibaren yani Bulgaristan hava sahası üzerinde yapılacak bir saldırının kimler tarafından yapılacağı konusu çok önemli. Az önce söylemek istediğim konu oydu zaten. Yani bu tehdidin İran mı ya da başka ben bir ülke mi, bu önemli bir konu. Hangi ülkeden nereden ne geldiyse bu ciddi bir istihbarattı. Bir de şu var biliyorsunuz, CIA haftalık şey bildirir. Yani bu hafta öldürülecek olan kişilerin isim listesini koyar. Der ki Erhan Yıldırım bu hafta öldürülecek. Bunu başkanlık karar verir ve o haftada o adam öldürülür. Yani böyle bir ağ da var CIA'nın içinde. O yüzden bazı bilgiler çok dezenformasyon geliyor. Bazen böyle komple teorisi geliyor ama az önce Çetin'in söylediği şey çok mantıklı geldi bana. Bulgaristan hava sahası üzerinde olması benim az önce söylemek istediğim. Yani
2: niye mantıklı gelen kısmı?
1: Çünkü Türkiye sahasının içinde olması ya da İran tarafından gelecek de, muhtemelen başka bir ülkenin. Yani bunlar Venezuela çetesi olabilir. Yani çünkü hiçbir ülkenin bugüne kadar herkes istediğini alamadığı için bazı bunlar terör grupları olabilir ya da bizim Meksika'daki çeteler olabilir. Yani herkesin menfaatine farklı şeyler var. Gruplar ve kişiler var. Bu başkanı ortadan yok etmek isteyen, Kennedy'yi öldürmek isteyen bir grup vardı. Onlar gittiler Dallas'ta adamı öldürdüler. Kim öldürdü ortaya çıktı şimdi. CIA'nin kendisi öldürdü. Evet. Ve kimlerin arkasında olduğunu. Başkan Trump'ı da öldürmek istedi. Bu suikast girişimleri devam edecek. Yani bu suikast girişiminden bir tanesi diyebiliriz. Bu onlardan bir tanesi. Yani
2: nasıl, belki de en büyüğü.
1: Yani fiziki olarak en büyüğü ama işte Pennsylvania'da kulağına vurulması, golf sahasında kendisine silahlı saldırıya girişimde bulunması, otele giren birisinin yakalanması. Bunlar zaten arka arkaya gelecek ve bu tehditler devam edecek. Yani Trump bugüne kadar küresel düzene karşı vermiş olduğu bir savaş var. Bunun karşılığında bazen anlayamayabiliriz Trump'ı. Yani Trump'ın söylediklerini anlamak için benim de senin şu anda bir saat bu konuyu oturup anlatmamız lazım. Çünkü Trump'ın yaptığı normal başkanların yaptığı gibi bir adam değil. Çünkü Trump geliyor diyor ki Netanyahu kardeş sen diyor kavgaya girersen ben seni kurtarmam, bu adam seni döver diyor. Bunu hangi başkan bugüne kadar söyledi? Hangi başkan bugüne kadar para aldığı bir yeri karşısına geçip bununla konuşuyor? O yüzden Trump'ın tavırlarıyla söyledikleri bazen uyuşmaz. Çünkü yanındaki adam her gün gece gündüz İsrail'e bilgi veriyor. Yani peki, o yüzden güven bir senaryosu var. Bunu İnan var ya içeriden İsrail'in de yapabileceğini de söyleyebilirim sana. Yani İsrail tehdidi de olabilir. Yani nasıl Lindsey Graham gitti, Ukrayna'ya gitti, 6 saat sonra ölü bulundu evinde. O da Çetin'ler söylüyor. Nereden öldün? Kimler tarafından öldürdü? Zehirlendi mi? Ona göre geldiği zaman öldü. O yüzden yani evet, bu tehditler her zaman oluşur. Ama bu gerçekten çok ciddi bir senaryo. Ama burada Secret Service'in yapmış olduğu çalışmada yani takdiri şayan bir şey diyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür
2: Erhan Yıldırım, Çetin Erçetin değerli katkılarınız için ETV360'a sağ olun. Devam edelim dünyaya bakmaya. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu kez Belarus'la Rusya sınırındaki ticari tırlar dronların hedefi oldu. Saldırıya şahit olan Türk tır şoförleri korku dolu anları paylaştı.
3: Abi arabayı vurdular, araba yanıyor.

0: Savaşın ortasındayız.
1: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
0: Bu üçüncü araba dur. Dördüncü araba dur, araba yanıyor.
1: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
0: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.

0: Kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
1: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
2: Yanımızda drone şeyi patlattı. Drone aşağısı. Ukrayna drone. Burası Belarus, Rusya kapısı.
1: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
3: Şimdi Suriye tarihinin en kritik virajını geride bıraktı. Savaşın gölgesinden sıyrılan ülkede 14 yıllık yıkımın izleri silinmeye çalışıyor. Elbette kolay değil. Habertürk ekibinden Ali Antok ve Ahmet Uludağ da Halep'te. Sözü onlara, Halep'e bırakalım şimdi.
4: Evet, Suriye uzun yıllar iç savaşla mücadele etti. İç savaştan sonra da aslında Ocak ayında yine Halep'in mahallelerinde, Suriye'nin güney kısmında, güneydoğusunda terör örgütünden temizlenen bölgelerde Suriye hükümeti tekrar güvenliği sağladı. Ancak Suriye'nin birçok bölgesinde işte manzara bu şekilde. Yıkıntılar çok fazla. Tekrar ayağa kalkmayı bekleyen mahalleler var, iş yerleri var, dükkanlar var, hastaneler var. Mesela Suriye'nin en büyük sıkıntısı, ihtiyaçlarından biri de hastaneler, sağlık hizmetleri. Hastanelerin neredeyse %43'ü kullanılamaz durumda ve 12 milyondan fazla Suriyeli hala sağlık hizmetlerine ulaşamıyor. Suriye'de yani yapılacak çok şey var. Dükkanları, iş yerlerini görüyorsunuz zaten. Hala yıkık durumda. Hastaneler de yıkıldı. Çoğu harabeye döndü. Özellikle iç savaş süresince, yani Esad rejimi altında ciddi bombardımana maruz kaldı. Ve şimdi tabii uluslararası yatırımlar da var, destek de var. Onun dışında bir de Türkiye başta olmak üzere buraya gelen yardımlar var. Burada hayatı tekrar ayağa kaldırmak ve sağlık hizmetlerini tekrar burada tesis etmek için çalışmalar yapılıyor. Mesela hastaneler yıkıldıktan sonra, bakın burası bir mescit. Böyle bu mescitleri, camileri hastanelere çevirdiler. Burada sağlık hizmetleri veriliyor. Şimdi Türk doktorlar da, gönüllü Türk doktorları da burada, yeryüzü doktorları geliyorlar. Burada hem gönüllü sağlık hizmeti veriyorlar, aynı zamanda da sağlık eğitimi veriliyor burada Suriyeli doktorlara. Çünkü Suriyeli doktorların büyük bir kısmı, sadece Halep'te 600'e yakın doktor hayatını kaybetti. Bu sadece resmi rakamlar tabii. Çok daha fazlası, binlercesi burada yerinden oldu. Burada göç etmek zorunda kaldılar. İşte tüm bunlardan sonra da Türk doktorlar, yeryüzü doktorları dünyanın birçok bölgesine gidiyorlar. Tabii Suriye'ye de geliyorlar. Burada Halep'te işte bir camiyi bu şekilde hastaneye çevirdiler. Burada sağlık hizmeti veriliyor yerel doktorlara. Yani doktorlar yetiştiriliyor Türkiye tarafından. Türk doktorlar geliyor burada. Hem tıbbi cihaz, ilaç, aynı zamanda eğitim veriliyor. Ve bu şekilde Suriyeliler burada Türk doktorlardan aldıkları eğitimlerle ve onların yardımlarıyla burada sağlık hizmeti veriyorlar. Şimdi yanımızda Yeryüzü Doktorları'nın proje koordinatörü Yunus Emre Yapıcı var. Efendim, Halep'in ciddi bir ihtiyacı var şu anda, tüm Suriye'de olduğu gibi. Yeryüzü Doktorları burada neler yapıyor, ne gibi ihtiyaçlar var hala bekleyen?
5: Aslında Yeryüzü Doktorları Suriye Savaşı'nın ilk başladığı günlerden beri sahada sağlık hizmetleri veriyor. Daha sonra 2017-2018 yılından sonra Fırat Kalkanı Barış Bölgesi, Barış Pınarı Bölgesi ve Zeytin Dalı Harekat Bölgelerinde sağlık hizmetleri vermeye başladık. Buralarda sağlık merkezleri kurduk. Merkezlerimizde birinci basamak sağlık hizmetleri, anne çocuk sağlığı, doğum hizmeti, diş sağlığı hizmeti veriyoruz. Aynı zamanda eğitim programları düzenliyoruz. Halep'in kurtuluşundan sonra, rejim değişikliğinden sonra da biraz daha Halep'e odaklanmaya karar verdik. Doğu Halep bölgesindeyiz. Temmuz ayından bu yana Doğu Halep'teki 20 farklı mahallede sağlık hizmeti vermek üzere bir projelendirme yaptık. Bugün 14. mahalledeyiz. Bu mahalleler çok kritik mahalleler. İhtiyacın çok yoğun olduğu, sağlık ihtiyacının çok yoğun olduğu mahalleler. Altyapının tamamıyla çökmüş olduğu, elektriğin, suyun olmadığı mahalleler. Yani gördüğünüz gibi hizmet vermek açısından bir mekan bulmakta zorlanıyoruz.
4: Bir cami burası aslında.
5: Bazen bir cami oluyor burası.

0: Bazen bir okul oluyor. Farklı noktalarda çocuklara özellikle burada birinci basamak pediatri hizmetleri vererek ücretsiz olarak doktorlarımız, sağlık çalışanlarımız ücretsiz muayene hizmeti veriyorlar. İlaçlarımız ücretsiz, bütün muayene süreçlerimiz, tedavilerimiz ücretsiz. Akabinde ihtiyaca göre tekrar başka diğer sağlık kuruluşlarına daha profesyonel anlamda ihtiyaçlar varsa onlara yönlendiriyoruz. Bizim dönem dönem Suriye'ye, Halep'te gönüllü sağlık ekiplerimiz geliyor. Gayet spesifik, gayet yapılması zor ameliyatları burada gerçekleştiriyorlar. Aynı zamanda da bu yaptığımız projeler onlara da bir zemin oluşturuyor. Bugün itibariyle 14 mahalledeyiz, 14. mahalledeyiz dediğim gibi 1500'e yakın çocuğu tedavi ettik. Ve aynı zamanda mahalleleri tamamlandıktan sonra da tekrar durumu analiz edip çalışmalarımızı devam edeceğiz.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. İşte bazen bir cami, bazen bir okul hastaneye çevrilebiliyor. İşte ihtiyaçlar çok fazla. Halep'te, Suriye'nin birçok bölgesine elektrik, su, hastane hizmetleri, tüm bunların tekrar yapılması gerekiyor. Türkiye'de bu konuda öncü durumda diyelim ve Halep'ten sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Peki. Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcuya giren bir hırsız 3 bileziği incelemeye başladı ve birden alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. O anlarda güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
4: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
3: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
4: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahallede sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
3: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
4: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusuna baktık. Sigorta girişi falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah, fişek ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
5: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
3: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek iz sürdü. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya giren ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü. Şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
6: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
3: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken, 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara

0: ilişkin açıklamalarda bulundu.
1: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
2: Ankara'nın Polatlı ilçesinde 10 Ağustos'ta Gordyon kazı alanı çevresindeki sit alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre Güler tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2.81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yangın Yassıhöyük mahallesinde başlamış, Beylikköprü mahallesi istikametine ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olmuştu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştı efendim.

0: Bu arada İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük meydana geldi. Kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için çalışma sürüyor. Yeni görüntüler bunlar, haber merkezimize ulaştı. Tepeören mahallesinde ekipler kanalizasyon çalışması yapıyordu. Bir anda toprak kayması meydana geldi. Bir işçi kısmen göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi şu anlar itibariyle kurtarmaya çalışıyor efendim. Görüntüler İstanbul Tuzla'dan kanalizasyon çalışması sırasında bir göçük meydana geldi. Ve kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için bir çalışma var. Ekranımıza yansıyan görüntüler böyle. Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni bir araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.071 liraya yükseldi. Basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretleri yaklaşık %4 zamlandı.
1: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lirayla 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266, 55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966, 53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
0: Ben Dilek Gül, noktalıyorum ET360'ı. Birazdan Zülfikar Ali Aydın manşet programıyla karşınızda olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk'te soruları yanıtlıyor. Süreç yasasının 468 oyla kabul edilmesi ne anlama geliyor? Partilerin tavrı ne oldu? Siyaseti nasıl etkileyecek? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar neler? Terörsüz Türkiye neler sağlayacak? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam saat 22.10'da Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa yer yer yağmurlu 26 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 33, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 36, Adana parçalı bulutlu 35 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Artvin yağmurlu 24 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 30, Kayseri güneşli 33 derece. Doğu Anadolu'da hava güneşli, Erzurum 30, Erzincan 33 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
2: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın, Habertürk manşetle karşınızdayız. Terörsüz Türkiye için çerçeve yasa mecliste tarihi bir çoğunlukla kabul edildi. Devlet projesi olarak genel kurula geldi ve artık millet projesi olarak da uygulanacak. Önümüzde 6 aylık bir süreç var. PKK'nın silahlı varlığının ortadan kaldırılması, yani silahların teslimi süreci de başlıyor. Milli Güvenlik Kurulu'nun da bu süreci elbette onaylaması gerekiyor. Türkiye'nin önündeki terörsüz uzun geleceğin rotasını da çizen, bu projenin ruhunu en iyi bilen isimlerden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'la konuşacağız. Önemli tespitleri olacak. 11 yıl önce Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırı dosyası hatırlayacaksınız raftan inmişti. Bugün 5 şüpheli gözaltına alındı. Bu konuda çok kritik soruşturmalardan bir tanesi. Yeni deliller var. 11 yıl önce verilen bazı ifadelerdeki çelişkiler ortaya çıktı. Ayrıntılarıyla bakacağız. Evinde 65 milyon, hesaplarında 51 milyonluk bir para trafiği. Ultra Aslan Tribün grubunun lideri Sebahattin Şirin'e yönelik operasyon önemli. Bugünün gündem maddelerinden birisi. Evinden bir servet çıkmıştı. 65 milyon liradan bahsediyoruz. 40 bin lira maaşlı oğlu da milyonluk bir para transferinin tam ortasında. Masak öyle diyor. Tüm ayrıntılar için Habertürk manşet başlıyor.

0: kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
1: Evet, önce bir Tuzla'ya gideceğiz. Tuzla'da kanalizasyon çalışması sırasında bir göçük meydana geldi. Kısmen toprak altında kalan işçinin kurtarılması için de çalışmalar sürüyor. Hemen arka planda o çalışmalara dair görüntüleri izliyorsunuz. Tepeören Mahallesi'nde ekipler kanalizasyon çalışması yapıyordu. Bir anda toprak kayması meydana geldi. Bir işçi kısmen göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçinin kurtarılması ile ilgili çalışmaları canlı olarak izliyorsunuz. İş makinesinin önündeki bölümden de devam edebiliriz ama şimdi bu yasanın ruhu, perspektifi, başta da söylediğimiz gibi şu konuşuluyor. Önümüzdeki yılların rotasını çizecek, terörden arındırılmış bir Türkiye'nin nasıl bir gelecekte karşı karşıya olduğunu da anlatan bir yasa bu. Bundan sonra ne olacak? Dünkü tabloyu siz bir önce nasıl değerlendirirsiniz? Onunla başlayalım. Devam edelim.
2: Evet, Türkiye tarihi günlerden geçiyor. Öncelikle bunu ifade etmek lazım. Yeni bir başlangıçtayız ve yeni bir dönemin kapılarını hep birlikte arayacağız. Dünkü tablonun siyasi okuması şuydu. Bir kere 467 sayısı çok önemli bir sayı. Bir rakamın ötesinde Türkiye'de siyaset kurumunun ve milletimizin verdiği desteğin nişanesi olması bakımından çok önemli, çok kıymetliydi. Bunun kayıtlara geçmesini isteriz. Şunu ifade etmek gerekiyor. Bu meselede söylenmedik, hiçbir söz kurulmadık, hiçbir cümle kalmamıştır. Bu mesele Türkiye'nin kendisiyle imtihanıdır. Türkiye'nin demokrasinin standartlarını yükseltmesi, Türkiye'nin sorun çözme kabiliyetini arttırması meselesidir. Ve bu noktada Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok partili hayata geçildiğinden bu yana ilk defa iktidarıyla muhalefetiyle bir düzenlemeye karşı çok büyük bir siyasal destek verilmiştir. Evet. Bu çok önemlidir, çok kıymetlidir ve bu Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin, yeni bir sürecin başlangıcının işaretidir. Bunu önemsemek lazım. Evet. Siyasal desteğin bu kadar yüksek olduğu bir meselede toplumsal destekte gerçekten tüm kamuoyu araştırmalarında sürece destek %75 dolayındadır. Dolayısıyla bugün geldiğimiz noktada dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasa şu anlamda tarihidir. İlk defa böylesine bir siyasal desteğin, toplumsal desteğin olması çok kıymetlidir. İkincisi,

0: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konuda tavır alması, irade ortaya koyması çok kıymetlidir. Çünkü tarihten bu yana hep söylenen iki cümle vardır. Bu meselenin çözümünün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Evet. Ve bu meselenin çözümü bir siyasi irade ve kararlılık meselesidir. Bugün de geldiğimiz noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihi bir fonksiyon üstlenmiştir. Ve bir siyasi irade ortaya koymuştur. Çok kıymetlidir, çok değerlidir.
1: Peki, şimdi siz bu meselenin sadece günlük politika ya da siyasetle ilgili kısmına değil, aynı zamanda literatürüne de hakimsiniz. Bu konuyla ilgili bir kitap da yazdınız. Çok önemli tespitler var orada. Çok ciddi, daha önce yazılmış resmi raporlar da dahil olmak üzere o raporları da incelediniz. Yani meselenin geçmiş dönemine de vakıfsınız. Ama bugün geldiğimiz noktada bir tespitiniz var. Onu paylaşmak isterim. Tam demokrasiye dayanan vatandaşlık bilincinin, eşit temelli kardeşliğin ve şeffaflığın kalıcı barış ve huzuru mümkün kılacağını söylüyorsunuz. Bu bundan sonrasına dair bir tespit. Ama bunun ötesine de geçirdiğiniz başka tespitleriniz de var. Bu çerçeveden bu tespiti nasıl detaylandırırsınız? Buyurun.
0: Bu tespit aynı zamanda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuzun raporunun yaptığı bir tespittir. Evet. Burada şu yeri gelmişken şu hususu da belirtmek lazım. Marifet iltifata tabidir. Bu süreçte gerçekten Sayın Meclis Başkanımızın çok önemli gayreti, çalışması ve sürecin tıkanan noktada yürüttüğü arka kapı diplomasisiyle Numan Kurtulmuş Başkanımıza teşekkür ederiz. Evet. Yine Sayın Devlet Bahçeli bu süreçte çok tarihi bir rol üstlenmiştir. Çok kıymetlidir. Sayın Devlet Bahçeli'ye teşekkür ederiz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bütün parametreleri tek tek irdelemek suretiyle ve sürece güçlü bir liderlik yapmak suretiyle bu sürecin bu noktaya gelmesinde tarihi bir rolü üstlenmiştir. Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın söylediği çok önemli bir cümle vardır. Biz tarihin doğru tarafındayız. AK Parti bu meselede bugün terörsüz Türkiye'yi savunan bir parti değildir. AK evet. Parti daha iktidara olmadan önce, yani 14 Ağustos 2001'de kurulduğunda parti programında bu meselenin çözümünü dile getirmiştir. Bugün ne yaptıysa, hangi reformları hayata geçirdiyse, hangi demokratikleşme adımlarını attıysa, birazdan bunları konuşabiliriz. Evet. AK Parti bunları, burası çok önemli, iktidara gelmeden önce 2001 yılında kurulduğunda dile getirmiştir. Yani AK Parti her zaman demokratik siyaseti savunmuştur. Siyasetin güçlendirilmesini savunmuştur. Demokratik müzakere yöntemlerini savunmuştur. Şiddetin ve terörün bir hak arama aracı olamayacağını dile getirmiştir. Ve bu noktada dünkü konuşmamda da ifade ettim. Türkiye'de Rojda ismi yasaktı. Bu isim yasaklarının kaldırılmasından 24 evet. saat yayın yapan bir Kürtçe radyo televizyonunun kurulmasına, Türkiye'de alfabede W ve X ve Q harfleri yasaktı. Bu yasakların kaldırılmasına ve seçmeli dersin Kürtçe olarak okutulmasına, Kürt Enstitüsü'nün kurulmasına, Kürt Dili Edebiyatı Bölümünün açılmasına, bunlar saymakla bitmez. Evet. Bu programın belki başka bir zamanda yüz yüze yaparız, orada konuşabiliriz. Ama AK Parti bu demokratikleşme adımlarını Türkiye'de teröre rağmen ve terörle mücadele ederken bunları hayata geçirmiştir. Biz bunlara sessiz devrimler diyoruz. Evet. Dolayısıyla AK Parti ve Cumhurbaşkanımız tarihin doğru tarafında durmakta ve bu meselenin çözümünde elini değil, kolunu değil, gövdesini ortaya koymuştur. Ve Cumhurbaşkanımız gerekirse ben baldıran zehri içerim, bu meselenin çözümünü sağlarım demiştir. Bu mesele benim meselem demiştir. Bu meselede en ileri, en cesur sözleri söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hatırlatmak isterim. Cumhurbaşkanımız şunu söylemiştir. Hakkari'deki bir anne çocuğunun mezarı başında aynı Fatiha'yı okuyorsa, Ankara'da

0: bir şehit ailesi evladının mezarı başında aynı Fatiha'yı okuyorsa burada bir sorun var. Ve Sultan Alparslan'ın çocukları ile Selahaddin Eyyubi'nin çocukları asla birbirine düşman olamaz demiştir.
1: Evet.
0: Ve iç cepheyi güçlendirmekten bahsetmiştir. Bugün bunların tek tek hayata geçtiğini görüyoruz. İnşallah ilerleyen süreçlerde bu adımlar atılmaya devam edecek. 86 milyonun eşit ve birinci sınıf vatandaş olduğu bir iklimi oluşturmak için
1: Evet.
0: çalışmalarımız devam edecek. Ama birinci kural ve birinci şart silahların teslim edilmesi, örgütün kendini feshetmesi ve buna bağlı olarak tespit ve teyit mekanizmasıyla bu sürecin ilerlemesidir.
1: Evet, şimdi sessiz devrim tam 22 ayrı maddede sıraladınız, aslında sıralamışsınız onları. Çok fazla şey var. Biraz önce de aktardınız. Bu artık zamanın geldiğimiz bu noktasında dünden sonra şiddetin aracı olan silahların tasfiyesi sürecindeyiz. Bundan sonrasına dair herkes risk konuşuyor tabii ama bir muhalefetin tablosunu da bir hatırlatarak dünkü tablodan hareketle arkadaşlarımız o grafiği de bir verirlerse özellikle Yeni Parti ve İyi Parti'nin tavrı ile ilgili olarak da bu saatten sonra tabii ikna edilmek ayrı bir tartışma konusu olabilir ama onları da sormak isterim. Yani İyi Parti ve Yeni Parti'nin verdiği fireyi nasıl, somut olarak nasıl değerlendirirsiniz?
0: Sadece siyaset alanında değil, sivil toplumda da, kanaat önderleri düzeyinde de benzer bir ikircikli tavrın olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Mesele şudur, Türkiye'de sabah Kürt sorunu, öğlen Kürt sorunu, akşam Kürt sorunu diyenler ve bu meselenin çözülmesi için sürekli AK Parti'ye ev ödevi verenler, Cumhur İttifakı'na şunu yapmalısınız, bunu yapmalısınız şeklinde nutuk atan insanların bugün sessiz kaldığını görüyoruz. Özellikle liberal demokrat çevrelerin ve bir takım kanaat önderlerinin, akademisyenlerin, aydınların bu meselede daha fazla söz söylemesi gerekiyordu. Çünkü bu meselede çok ileri adımlar atılmıştır, atılmaya devam etmektedir. Dolayısıyla bu ikircikli tavrın hem Yeni Parti'de hem de muhalefetin bazı unsurlarında olduğunu görüyoruz. Şimdi Yeni Parti için şunu söylemek lazım. Yeni Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden çıkmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi 1989 yılında yayınladığı Güneydoğu Anadolu raporunda bugün yapılan adımlardan çok daha ileri sözler söylemiştir. Ben
1: Evet.
0: burada ismini anmayacağım. Mesela bölge vekillerinden bir tanesi hayırda hayır vardır şeklinde ben oyumu hayır kullanacağım demiştir. Halbuki bu milletvekili daha önce tüm mitinglerde, tüm toplantılarda bu meselede eline bayraklar almak suretiyle, flamalar almak suretiyle bir takım aktivist gibi eylemlere katılmıştır.
1: Evet.
0: Ama meclisteki oylamaya geldiğinde biz burada rafine bir tavır görmemişizdir. Ben bunları demokratik olgunlukla karşılıyorum. Herkes kendine yakışanı yapacaktır. Ama ben aydın çevrelerinin, akademisyen çevrelerinin sessizliğini tarihe not düşülen bir tavır olarak görüyorum.
1: Evet,
0: Burada tabii ki eksikler olabilir. Burada bir takım problemler olabilir. Ama son tahlilde iktidarıyla, muhalefetiyle 467 milletvekilinin evet ben bu yasayı destekliyorum dediği ortamda ve bu meselenin çözümüne dair ileri adımların atıldığı noktada bu suskunluk bence manidardır. Bunu bir kere ifade etmek isterim. Öbür
1: evet, dün
0: taraftan şimdi kamuoyunda
1: buyurun buyurun.
0: dile getirilen bir husus vardır. Buyurun.
1: Şimdi dün Fethi Bey sizin söylediğinizi tamamlamak açısından seste biraz gecikmeli gidip geliyor. Şunu ifade etti. Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Bahçeli'ye kişisel karşıtlık bu meselenin önüne geçti gibi bir ifade kullandı. Aslında buradaki ret oylarının temelinde bunun olduğuna dair bir tespit yaptı. Siz ne dersiniz? Herhalde sizin tespitiniz de benzer bu durumda.
0: Türkiye'de yangın olsun, hükümet bu yangının altında kalsın.

0: deprem olsun, hükümet bu depremin altında kalsın, sel olsun, gelsin bu hükümeti götürsün şeklinde bir hükümet karşıtlığı, bir Tayyip Erdoğan karşıtlığının olduğunu çok net olarak görüyoruz. Ama rasyonel tavır denen bir tavır vardır. Bu noktada Türkiye için, milletimiz için doğru olan neyse buna karşı tavır almanın gerektiğini düşünüyoruz. Biz buna işte tarihin doğru tarafında yer almak diyoruz. Şimdi siz bu konuda çok sayıda rapor yazacaksınız. Bu meselenin çözümünün adresi Türkiye Büyük Millet Meclisi diyeceksiniz. Bu meselede hükümeti üzerine düşen adımları atmamakla suçlayacaksınız. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki oylamaya geldiğinde hayır oyu kullanacaksınız. Bunu belki siz kendi arkadaşlarınızı ikna edebilirsiniz. Ama toplumu ikna etmeniz, milletimizi ikna etmeniz doğru değildir. Siyaset bir güven esasına dayalı olarak yapılır. Siyaset bir ikna sanatıdır ve sonuç alma sanatıdır. Dolayısıyla özellikle yeni partinin kafa karışıklığını, havet tavrını milletimiz not etmiştir ve gerektiği yerde de demokratik tepkisini ortaya koyacaktır. Bu noktada ben aslında dün konuşmamda da ifade ettim. Kamuoyunun merak ettiği bir soru vardır. O soru şudur. Hüseyin Bey, biz sizi akademisyen olarak da tanıyoruz, biliyoruz. 2005'te bu konuyla ilgili çok ileri sözler söylenmiştir. 2009'da demokratik çözüm süreci başlamıştır. 2013'te çözüm süreci başlamıştır. Bugün de başka bir süreç başlamıştır.
1: Evet.
0: Dün olmayan bir sonuç bugün nasıl olacaktır şeklinde kamuoyunda sıkça dile getirilen bir görüş vardır. Bu soruya ben çok kısa bir cevap vermek isterim.
1: Buyurun.
0: Birincisi, şartlar çok farklıdır. Daha önceki çözüm arayışlarında Sayın Devlet Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi yoktur. Bugün Sayın Devlet Bahçeli'nin varlığı ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu konudaki tavrı çok önemlidir ve bu süreci kolaylaştıran ve süreci sonuç almaya götüren bir tavırdır.
1: Evet.
0: Cumhur İttifakı olarak bizim tavrımız burada çok nettir. İkincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızın sürece liderliği ve bu süreçteki kararlı tavrı, kararlı tutumu bu sürecin en büyük teminatı ve sigortasıdır. Üçüncüsü, FETÖ'nün geçmişteki bozucu etkisi ve süreci zehirleyen etkisi artık bulunmamaktadır. Dördüncüsü, bölgesel ve küresel gelişmeler bugün farklı bir noktadadır. 2009'da Arap Baharı nedeniyle bozulan süreç, 2013'te Suriye sahasındaki oluşan istikrarsızlık sebebiyle bozulan süreç bugün bölgede bulunmamaktadır. Ve Türkiye bu bölgesel ve küresel şartları kendi lehine kullanmak istemektedir.
1: Evet.
0: Dördüncü ve bence en önemli sebeplerden bir tanesi de Türkiye'de artık başkanlık sisteminin, cumhurbaşkanlığı sisteminin olması süreci sonuç almaya iten önemli gelişmelerden bir tanesidir. Bir diğer önemli gelişme ise yine toplumsal desteğin, siyasal desteğin bu düzeyde yüksek olmasıdır.
1: Evet.
0: Geçmişte bunlar vardır fakat bu destek hiçbir zaman bu düzeyde olmamıştır. Beşinci önemli gelişmelerden bir tanesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün doğrudan devrede olmasıdır. Ve Türkiye Büyük
1: Evet.
0: Millet Meclisi'nin önce komisyonun kurulması, sonra komisyonun üyelerinin adayı ziyareti,
1: Evet,
0: daha
1: tam.
0: sonra komisyonun raporunu yazması, bunlar geçmişte görmediğimiz gelişmelerdir. Bunlar da aslında sonuç almayı hızlandıran ve bizi
1: Önemli
0: sonuca
1: sonuçlar.
0: bir
1: Tam
0: adım daha yaklaştıran gelişmelerdir.
1: siz bahsi açtınız o zaman. Şimdi hem parlamentoda yapılan çalışma, hem komisyon çalışmaları doğrultusunda İmralı Adası'na gidilmesi. Siz de giden isimlerden birisiniz. PKK'nın bundan sonra nasıl hareket edeceği bu çerçeve yasa etrafında çok konuşuluyor. Siz bahsi açtığınız için belki oradan Abdullah Öcalan'ın bu meseleye yaklaşımı ve örgütün yaklaşımı üzerinden çok farklı görüşler öne sürülebiliyor. Sizin izleniminiz nedir? Kendisiyle ve söyledikleriyle ilgili bu konu merak ediliyor çünkü. Buyurun.
0: Ben aldığım devlet terbiyesi ve siyasi terbiyem gereği o görüşmeye dair fikirlerimi ifade edemem. Çünkü bu Milli İstihbarat Başkanlığı'nın yürüttüğü bir çalışmadır. Evet. Siyaset kurumu bu noktada çok önemli bir inisiyatif almıştır. Ve komisyonumuz görüşme notlarını yayınlamıştır. Meclis başkanımız bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sayfasında yayınlamıştır. Orada merak edenler bakabilir. Evet. Ne görüşüldü, ne konuşuldu. Bunu ifade etmek isterim öncelikle bir prensip olarak. İkincisi, mesele şudur. Burada artık silahların bırakılması, şiddetin bir hak arama aracı olarak olmaktan çıkması ve demokratik siyasete fırsat tanınması gerekmektedir. 27 Şubat'ta yapılan açıklama aslında budur. Artık örgüt kendini tekrara düşmüştür. Evet. PKK terör örgütünün dağda durması için hiçbir objektif ve subjektif şart bulunmamaktadır. Bugün Türkiye'nin 90'lı yıllarda yaşadığı hak taleplerinin neredeyse tamamı, %99'u hayata geçmiştir. Bunları evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de teröre rağmen gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla artık bu noktada silahların teslim edilmesi, örgütün kendini feshetmesi ve bu noktada yeni bir geleceğe, yeni bir başlangıca bizim adım atmamız gerekmektedir. Evet. Paradigma değişmiştir ve bu noktada 86 milyon kazanacaktır ve Türkiye kazanacaktır. Bu hep müteaddit defa dile getirilmiştir. Dolayısıyla burada ben örgütün de bu çağrılara kulak vererek silahları bırakması, kendini feshetmesi önemlidir. Bunun devam etmesi gerekmektedir. Milli Güvenlik Kurulu'nda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında oluşturulacak heyet bunları takip edecektir. Ve bu noktada bir teşekkürü de MİT Başkanı Sayın İbrahim Kalın'a dile getirmem lazım. Sayın İbrahim Kalın da bu meselede tarihi bir sorumluluk üstlenerek daima çözümü ve rasyonel adımları savunmuştur. Ve bu noktada sürecin ilerlemesi evet. noktasında üzerine düşeni yapmıştır. Tüm partilerin yani DEM Parti de sorumlulukla hareket etmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi'ni söylemeye dahi gerek yok. Evet. Bu noktada çok önemli gerçekten sorumluluklar almıştır. AK Parti Grup Başkanı Sayın Abdullah Güler, Başkan Vekilimiz Peki. Sayın Efkan Ala ve parti sözcümüz Sayın Ömer Çelik bugün de yine bu konuyla ilgili, çok tarihi yaptı. Açıklamalar yaptı. Ve bunu şunun son cümle olarak ifade edeyim. Biz bu meselede gerçekten konu bellidir, gündem bellidir ve bu noktada hükümet olarak, Cumhur İttifakı olarak biz hep şunu savunuyoruz. Burada silahların teslim edilmesi, terörsüz bir bölgenin oluşturulması ve Türkiye'nin aydınlık bir geleceğe doğru yol yürümesi önemlidir. Ben tüm paydaşların da bu kanaatte evet. olduğunu düşünüyorum. Ben sadece bir cümle söyleyeyim. İlgilisi anlamıştır. Burada sözde değil, özde sorumluluk almak lazım. Ve verilen evet. sözlerin tutulması lazım. Bunun altını özellikle çizmek
1: Peki,
0: istiyorum.
1: Peki özellikle o zaman ben de bu sözleriniz üzerine Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası Şark meselesinden demokratik açılıma. Kitabınızın başlığı bu isimde bir kitap yazdınız. Terör meselesiyle yani Kürt meselesini hep birbirinden ayrı tutarak ifade ediyorsunuz. Silah ortadan kaldırıldığında düşünsel bir dönüşüme de neden olacak mı? Son sorum da bu olsun. Çünkü bu da önemli. Silahın ortadan kalkması sizin de beklentiniz o yüzden, o çerçevede. Ama bu herhalde Türkiye açısından çok daha bambaşka bir çerçeve demek. Her şeyin düşünce ile ifade edilmesi ya da sözlü olarak ifade edilmesi ve yeni bir kültür oluşması demek. Belki buna dair son birkaç şey söylemek istersiniz. Buyurun.
0: Evet, teşekkür ederim. Son sözlerimi söylerken şu hususa da dikkat çekmek isterim. Tecrübeli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak geçmişte çözüme yaklaşıldığı noktada zaman ayarlı provokasyonların, zaman ayarlı saldırıların hep yapıldığını gördük.
1: Evet.
0: Milletimiz bu konularda çok uyanıktır ve şuuru, bilinci çok yüksektir. Bugün de bir takım yabancı örgütlerin veya onların Türkiye'deki maşalarının bu tür eylemlere girişecekleri gibi bir durum oluşabilir. Dolayısıyla devletin güvenlik bürokrasisinin bu konuda daha temkinli, daha uyanık ve sürekli teyakkuzda olması gerekmektedir. Yani çözüme yaklaştığımız noktada zaman ayarlı provokasyonlar, zaman ayarlı saldırıların olması muhtemeldir. Buna karşı hepimizin üzerine düşen sorumluluklar vardır. Dilimize dikkat etmemiz gerekmektedir. Ve bu noktada kardeşliğin dilini, çözümün dilini kullanmamız gerekmektedir.
1: Evet.
0: Birincisi bu. İkincisi, burada terör ve şiddet Türkiye'ye tam 2.3 trilyon dolara mal olmuştur. Evet. Eğer Türkiye'de terör olmasaydı, Türkiye'de bugün kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar düzeyinde olacaktı. Türkiye'de 95 adet biz Akkuyu'daki gibi nükleer santral yapacaktık.
1: Yapmış
0: dolayısıyla
1: olacaktık, evet.
0: can kayıpları olmuştur. Şehitlerimiz olmuştur. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimizin mücadelesi olmasaydı Türkiye bugün bu noktada olmayacaktı. Gazilerimizin saygısı, sevgisi her zaman bizim kalbimizdedir ve milletimizin kalbindedir. Onlar müsterih olsunlar. Bu mesele bir devlet politikasıdır. Bu mesele bir millet politikasıdır. Ve bu meselede her zaman biz daima hep şunu savunduk. Terör bitsin, şiddet bitsin. Türkiye'nin konuşamayacağı hiçbir mesele yoktur. 86 milyon bir ve eşittir. Ve bu noktada da zaten çok tarihi adımlar atılmıştır. Bundan sonra da bunlar atılabilir, bunlar konuşulabilir. Ama hiçbir şekilde silahlara müracaat etmemek gerekmektedir.
1: Gerekir. Evet. Peki. Sayın Hüseyin Yayman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, çerçeve yasanın ruhu ve perspektifi konusunda önemli değerlendirmeler yaptı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Devam ediyoruz.

0: Evet, geçen hafta bu stüdyoda 11 yıl önce Fenerbahçe kafilesine yapılan saldırının ayrıntılarına bakmıştık. Dosya raftan inmişti. Kafileye yapılan saldırı gerçekten hem o günün futbol düzeni içinde tamamen kaos yaratmaya dönük bir faaliyet olduğu konusunda ciddi şüpheler vardı. O dosya raftan indi. 5 şüpheli gözaltında hukukçu avukat Hadi Dündar'la bu dosyayı ele alacağız. Birazdan da Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin ya da asıl adıyla Muzaffer Şirin'in evinden çıkan ve MASAK raporuyla ortaya çıkan delilleri de inceleyeceğiz. Mercek altına alacağız. Hadi Dündar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, hayırlı yayınlar.
0: Şimdi çok önemli bir vaka, yıllardır karanlıkta kaldığı düşünülüyordu. Bu vakanın failleri net olarak ortaya konulamamıştı. Takipsizlik kararı kaldırıldı. Bugün 5 şüpheli gözaltında ve o dönem soruşturma yürütülürken yanlış, çelişkili ya da yalan beyanda bulundukları ortaya çıktı. Bugün hangi noktadayız, ne demek lazım? Buyurun.
1: Teşekkür ederim. 11 yıldır çözülemeyen bir dosyaydı aslında bu. Ancak Adalet Bakanlığı biliyorsunuz ki faili meçhul cinayetlerle ilgili, çözülmeyen olaylarla ilgili bir komisyon kurmuştu. Evet. Bu komisyon bu dosyayı da ele aldı. Ve bu dosyayı ele aldığında daha önce 6 kişiyle ilgili bir işlem yapılmıştı. Evet. Bu 6 kişiyle ilgili işlem yapılıp ifadeleri alındıktan sonra yeterli bir delilin olmadığına kanaat getirerek ya da işte bu şahısların en azından bu eylemi gerçekleştirecek şekilde somut bir delilin varlığına rastlanmadığında dosya kapatılmıştı.
0: Kapatılmıştı.
1: Fakat faili meçhul cinayetleri araştıran büro bu dosyayı tekrar ele aldı. Bu dosyada Yusuf Öksüz isminde bir şahıs var.
0: Evet. Şu an nasıl ele aldığını hemen bir hatırlatayım.
1: Tabii ki buyurun.
0: Kameradan Kadir'den rica edelim. 3 GSM operasyonu, 6 baz istasyonu ki o baz istasyonları olay sırasında Fenerbahçeli futbolcuların da telefonlarını kullandıklarında sinyalin gidip geldiği baz istasyonu gibi düşünebiliriz.
1: Yoldaki bütün evet. O istasyonları gösteriyor. Çünkü evet. O sahil yolundan bahsediyoruz. Karadeniz yolunu bilen arkadaşlar, izleyicilerimiz bilirler.
0: Evet, gidenler
1: sahilde bilir. Bir yol var ve o sahil yolunda hangi baz istasyonuna bağlanıyorsa o araçta ya da o yolu kullananlar o 6 tane bazın hepsinin tek tek incelendiği. Niye evet. Onu inceliyor? Çünkü o sahil yolunda eğer böyle bir planlı, organizeli bir durum söz konusuysa muhakkak oralardan sinyal vermişlerdir ve orada çünkü bir gözcü olacak, biri aracın gelişini söyleyecek, diğeri diğerini arayacak. Araç nereden geldi, nasıl gitti, tam olarak nerededir? Birbirlerine bilgi koordinesi yapacaklar ki eylemi gerçekleştiren kişi eylem gerçekleştirebilsin. Evet. Çünkü burada biz spontane gelişen bir olaydan bahsetmiyoruz. Bir araca bilinçli, istekli bir şekilde bir saldırı girişiminden bahsediyoruz.
0: Evet, hem yani, savcılık hem daire, ilgili daire bu dosyayı araştırırken 54 ayrı ID numarasını mercek altına alıyor. Olay anından önce irtibatı olan, olay sırasında da irtibatı kesilen ve olaydan sonra tekrar irtibat başlayan numaralar bunlar, ID numaraları.
1: Bu kısmı çok önemli. Çok bir önemli. Husus. Niye? Olaydan önce, olay anı ve olay sonrası. Olay anı gerçekleşirken biliyorsunuz ki hazırlık yaparlar. Olay anında tamamen her şey irtibat kesilir. Eylemi gerçekleştiren kişi eylemi gerçekleştirir. Evet. Olaydan önce eylemi nasıl gerçekleştirileceğiyle ilgili iletişim olur. Olaydan sonra eylemin başarılı olup olmamasıyla ilgili bu sefer iletişim kurulur. Evet. Ondan dolayı o husus çok önemli. Eğer eylem gerçekleşirken birileriyle konuşuyorsa o zaman hani eylemi gerçekleştiren kişi şu an telefonda görüşmüyor gibi bir durum da söz konusu olabiliyor.
0: Evet.
1: Ancak siz derin bir araştırma yaptığınızda olaydan önce, olay anı ve olay sonrasını birlikte bir işte karşılaştırdığınızda o zaman kimlerin şüpheli olabileceğini çıkartabilirsiniz.
0: Şunu şimdi, tabii buyurun, buyurun.
1: Şunu özür dileyerek ekleyeyim.
0: Estağfurullah.
1: Bir önceki dosyada 6 kişi var dedik değil mi?
0: Evet.
1: Bu 6 kişi nasıl bu dosyaya ekleniyor? Aslında en önemli kriter orası. Bu şahısların sosyal medya paylaşımları, bu şahısların bu konuyla ilgili açıklamaları, bu olay gerçekleştikten sonra tavırları, mahallede konuştukları, arkadaşları arasında
0: hepsi
1: konuştukları, bunların üzerine zaten 6 kişi şüpheli olmuştu. Bir önceki 6 kişiyle şu an tutuklanan 5 kişi tek bir tane ortak isim
0: göz var. Altındaki.
1: Bak tek bir ortak isim
0: Yusuf
1: var.
0: Yusuf Öksüz.
1: Evet, Yusuf Öksüz. Bir öncekilerinde bakın dikkat ederseniz yanlış bir yorumlama yapılmış. Fakat bu sefer doğru kişiye odaklandığında o doğru kişinin irtibatlı olduğu şahısların isimleri evet. ve cisimlerini de değiştiğini görebiliyoruz.
0: Arkadaşlarımız yine görüntü, gözaltı görüntülerini de verecektir. Ayın 5 Haziran 2015. Yusuf Ö'ye, Öksüz'e soruyorlar. Diyorlar ki bu olay sırasında neredeydin? Ben diyor Fenerbahçe otobüsüne saldırı yapıldığını kardeşimden öğrendim. Bir önceki soruşturma
1: 2015 sırası. Tarihindeki ifadesi.
0: İfadesi.
1: Evet.
0: Evet. Diyor ki ben kardeşimden öğrendim ama kardeşinden öğrenmediğine dair şüpheler ortaya çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Çünkü o tarihte aslında telefon irtibatlarına bakıldığında biraz önce söylediğim olay anından önce irtibatlı. Olay sırasında irtibatı kesiyor bu kişilerle. Olaydan sonra tekrar irtibatları başlıyor. Bu da
1: bir önemli. Bir de bazı istasyonuna bakıldığında evde olmadığı da çıkıyor yani.
0: Evet, evde olmadığı
1: şimdi
0: da çıkıyor. Siz
1: normal şartlarda ne yaparsınız? Bir soruşturma ile ilgili size bir isnat varsa o isnadın doğru ya da yanlış olduğu ile ilgili siz gerçek bir bilgiyi paylaşırsınız. Bir şeyi saklama ihtiyacı duymazsınız. Ya da işte 11 yıl sonra verilen bir ifadeden bahsetmiyoruz. Hı hı. Olayın gerçekleştiği andan hemen sonra yani 1-2 ay içerisinde alınan bir ifadeden bahsediyoruz. Evet. Yani o gün nerededir, nasıldır, nasıl öğrenmiş, niye bu soruşturmaya dahil edilmiş kendisini güzelce ifade edebilecek durumdayken kendisi evde olduğunu söylüyor. Aynı zamanda az önce sizin de belirttiğiniz gibi kardeşinden bunu öğrendiğini söylüyor. Fakat yeni soruşturmada yeni alınan işte HTS kayıtları baz verilerinde
0: saldırının olduğu yerdeki evet, yol üzerinde olduğu
1: tespit ediliyor. O baz istasyonlarına baz verdiği görülüyor. Tabi evet. bu tek başına yeterli midir? Değildir. Fakat en azından

0: burada çelişkiler varsa, burada bir organize durum söz konusuysa, bu şahısların birbirleriyle bağlantısı, irtibatı varsa ve bunlar bu irtibatları bu olay için gerçekleştirmişse, savcılık böyle değerlendiriyorsa, bu dosyanın içerisinde başka delillerin olduğunu da söylememiz gerekir. Evet. Sadece HTS kaydıyla hareket edilmediğinin altını çizmemiz gerekir. Evet. Sosyal medya paylaşımı, tanıklar, aynı zamanda mahalledeki konuşmalar, çevrelerindeki konuşmalar, olay gerçekleştikten ta 11 yıl sonraya kadar neler konuşmuşlar, neler yapmışlar, bunlarla ilgili de belge ve bilginin dosya kapsamında toplandığını söylememiz gerekir.
1: Bir şüpheli tespit de şu, 2015'teki beyanında, savcılığa verdiği beyanında kendisine bir arkadaşının araç alacağını, kendisinin bankalarla sorunu olduğundan bahsediyor. Yani ekonomik olarak durumunun sıkıntıda olduğunu söylüyor ama daha sonradan yapılan araştırmalar, ki aradan geçen sürede elbette mali durumunu düzeltmiş de olabilir ama şüpheli bazı mali tablolar da tespit edilmiş kendisiyle ilgili. Bu da önemli.
0: Çünkü soruşturmanın içerisinde şahsın MASAK raporu gelince ya da mali tablosu ortaya konulunca, normal şartlarda eğer işte sigortalı çalışan biri ise belli bir para kazanır ya da işte bir ticaretle uğraşıyorsa bir önceki yıl ne kazanıyorsa bir sonraki yıl ya da işleri dediğiniz gibi iyi gitmiş olabilir. Fakat bir anda bir hızlanma durumu söz konusu olmaz.
1: Evet, 2022'den bir anda sıçrama sonra olmaz. Sıçrama
0: burada
1: olmuş.
0: Bir anda sıçramadan bahsediliyor. Bir anda maddi durumun düzeltildiği ve en son gelinen aşamada 5 aracın şahsın adına kayıtlı olduğu belirtiliyor, evet, dosya kapsamında. Bu tabii ki az önce sizin de söylediğiniz gibi bu tek başına bir suç değil ya da bir cezayı gerektirebilecek bir durum söz konusu değil. Fakat irdelenmesi gereken, üzerinde düşünülmesi, evet, gereken, araştırılması
1: önemli
0: gereken bir husus.
1: Sebeplerden birisi, evet, Yusuf Ön'ün maddi durumu 2022'den sonra iyileşmiş, dikkat çekici biçimde iyileşmiş. Kesinlikle. Bir ticari faaliyete ya da makul bir açıklamaya bağlı olmaksızın bir gelişme, değişme olduğu için muhtemelen savcılar o anlamda bir değerlendirme yapacaklar.
0: Şu ifade de çok önemli. Şimdi buyurun, Özgür isimdeki şahısla ilgili bir ifade veriyor. Diyor ki, evet, maddi durumu çok kötü. Bankalarla ilgili sorunu var. Kredilerini, evet, ödeyemiyor. Hesaplarında bloke var. Evet. Hatta diyor ki o gün ben, hani o dönemden bahsediyor, 2015 tarihinde, evet, verdiği ifadede, o bir araç alınacaktı, o aracı ben kendi adıma alacaktım çünkü bankalarla ilgili sorunu vardı diyor. Evet. Maddi durumu o kadar kötü olan bir işte en azından ticari sicil anlamında, bankacılık sistemi anlamında kötü bir durumda olduğunu göstermek
1: teyit
0: adına.
1: Ediyor, evet. Savcılar zaten bu konuda çalışıyor. Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilgili dairede, faili meçhul suçları araştırmayla ilgili kurulan dairede bununla ilgili çalışmalarını devam ettiriyor. Sayın Bakan'ın ne söylediğine de bir bakalım hemen, evet, hızlıca. Ondan sonra bir sorum var. Diyor ki varsa bir tespitiniz hemen.
0: Sizden sonra hemen.
1: Sonuna anlatayım. Kadar takip edeceğiz başlığı altında veriyoruz. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Birazdan bu spordaki şiddet meselesine devletin bu seviyede yaklaşmasının nedenini de belki diğer vakayı incelediğimizde konuşacağız. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altında bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meşhur kalmasına izin vermeyeceğiz diyor. Bu tespit de bu açıdan önemli.
0: Burası çok fazla önemli. Çünkü burada biz bir spor kulübüne yönelik gerçekleşen bir eylemden bahsediyoruz. O dosya, evet, araştırılırken sanki o spor kulübüne bir pozitif ayrımcılık yapıyormuş gibi bir izlenim oluşmaması adına Sayın Bakanımızın, evet, bir açıklaması var. Çünkü burada bir suç var. Eğer bir suç varsa, karşılığında bu suçu işleyen kimler varsa cezasının çekmesi gerekir. Ancak, evet, burada çok önemli hukuki bir durum söz konusu. Eylem kime karşı gerçekleşiyor? Araca karşı değil, şoföre karşı gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Şoför şakak kısmından yaralanıyor. Evet. Ve yaralandıktan sonra adli tıp raporu diyor ki hayati tehlikesi olabilecek şekilde bir yaralamadır bu.
1: O halde böyle bir manevrayla, anlık bir manevrayla kurtarıyor futbolcuları, kafileyi.
0: Allah korumuş ve arkadaşa tebrik etmek lazım. Niye? Çünkü günün şartlarını düşünmeniz gerekiyor. Gece vakti olan bir durumda sahil yolundasınız. Şoföre yönelik bir eylem ne demektir? Aracın denize uçması demektir. Bu birincisi. Evet. İkincisi, şoföre yönelik gerçekleşen eylem öldürmeye teşebbüs eylemi. Bunda herhangi bir şekilde bir şüphe durumu söz konusu değil.
1: Değil.
0: Çünkü bilinçli, istekli bir şekilde şoföre yönelik bir eylem var. Peki, bu eylemi gerçekleştiren şahıs şoförle bir husumeti mi var?

0: onlardan da öldürmeye 37, teşebbüs 37 kısmının kişi. Bu dosya kapsamında değerlendirmesi gerekir. Biz ama ileriki günlerde öldürme, bunu tartışacağız.
1: Allah korusun, öldürme eylemi herhangi bir şekilde bir ölüm gerçekleşse o günün Türkiye'sinde işte ortalığın FETÖ tarafından da karıştırılmaya çalışıldığı bir dönemde çok ciddi kaotik bir tabloya da neden olurdu. Şimdi kesinlikle. Bu olay yerini görüyorsunuz. Atışın yapıldığı nokta yaklaşık olarak saldırganın ateş ettiği yer. Bu kısmı çok hızlı geçeceğiz ama şimdi hemen burada olaydan sonra ertesi gün yapılan polisin yaptığı aramaları görüyoruz. Burada bir hemen olay yerinin arkasında bir dere yatağı var. Burası da bu sayıda polisle arandıktan sonra çok ilginç bir şekilde arama yapılıyor ama 24 saat geçtikten sonra ne bulunuyor? Av tüfeği. Hemen gösterelim Adi Bey'in arkasında hareketli kamerada, Kadir gelsin. İlk gün bulunamıyor, ikinci gün arama yapılmış dere yatağında suyun içinde tam da bu şekilde bir av tüfeği bulunuyor. Ve soruşturmada zaten burada kilitleniyor. Ne tüfeğin yapıldığı yer, ne seri numarası, ne olayla bir eşleştirme. Soruşturmada ciddi bir zaman kaybına neden oluyor. Bu sanki sonradan yerleştirilmiş, sonradan oraya bırakılmış algısı da var,
0: şüphesi de var. İhtimali çok yüksek, o da araştırılır bu dosya kapsamında. Hatta o dönem niye HTS'lere bakılmadı, niye anlatımlar üzerinde fazla durulmadı konusuyla ilgili de bir derinlemesine dosyanın ele alınacağını söyleyebiliriz. Fakat evet, hukuki olarak tartışacağımız uzun bir konu olacak bu konu.
1: Evet.
0: Çünkü orada aracın içerisinde futbolculara yönelik bir öldürmeye teşebbüs eylemi var mı yok mu? Hukuken evet, bunu çok tartışacağız. Benim hukukçu olarak kanaatim, o şahıs eğer kim o eylemi gerçekleştirdiyse tamamen kastı futbolculara yöneliktir. Çünkü biz spor müsabakasından dönen futbolcular var. Onlara yönelik evet, gerçekleşen bir eylem olduğu için bütün futbolculardan öldürmeye teşebbüsten şahsın cezalandırılması gerektiği kanaatindeyim.
1: Evet, tabii,
0: gece olması, evet, sahilde olması, aracın şoförüne yönelik olması, aracın hareket halinde olması, bunlar hepsi birlikte değerlendirdiğinde tamamen araçtaki herkesin ölümüne sebebiyet verecek şekilde bir eylem evet, olduğunu söyleyebilirim.
1: Geçelim Ultra Aslan Tribün grubunun lideri olduğu ifade edilen Sabahattin Şirin. Adliyeye sevk edildi. Evinden tam 65 milyon TL nakit, TL döviz para çıktı. Çok çarpıcı bir rakam. Yani tek başına sadece bu yönüyle bile üzerinde durulması gereken bir tarafı var. Şimdi Karaborsa bilet dolandırıcılığı, suç işlemek için örgüt kurmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanma suçlaması var. Halkı yanıltıcı bilgiyi de alenen yaymak. Hemen hatırlatalım, Sayın Adalet Bakanı Akın Gürley'i hedef alan bir açıklama sosyal medya paylaşımından hemen sonra gözaltına alındı. Şu an itibariyle de adliyede işlemleri devam ediyor. Bir son dakika bilgisi gelirse de vereceğiz. Şimdi spor alanlarında yasaklı eylemler ve spor müsabakalarıyla bağlantılı suçlarla da anılıyor bu soruşturma kapsamında. Şimdi Sabahattin Şirin çok ilginç bir profil gerçekten. Evinden çıkan para 65 milyon TL. Önce bununla başlayalım. 8,5 saat sürdü arama. Çıkan para nedeniyle evin muhtelif yerlerinden döviz, TL, birçok mal varlığı ya da değer anlamına gelen altın, döviz ve ziynet eşyası çıktı. Bir silah, işte balistik, çelik yelek, nakit rakamları da görüyorsunuz. Neyin parası olabilir bu?
0: Çok önemli. Aslında suç tiplerine baktığımızda biraz daha netleşebilir. Çünkü suç tiplerinde bunun hangisinin hangisi olduğu çok daha net olarak görülebilir. Şimdi suç işlemek amacıyla örgüt kurma dediğimiz, işte bu Karabursa'da bilet dolandırıcılığı ya da bilet satmanın örgütlü bir şekilde satmayla ilgili, yani organizeli bir şekilde birden fazla kişiyle birlikte
1: şöyle
0: bir Karabursa'da bilet satmayla ilgili bir durum söz konusu. 6222 sayılı kanunumuzun 15. maddesine muhalefet olabilecek şekilde Karabursa'da evet, bilet. Ama örgütlü bir şekilde bunu söylemesi savcılık makamının, burada TCK 220 kapsamında birden fazla kişiyle birlikte yaptığıyla ilgili demek ki dosyanın içerisinde belge ve bilgi var. Şimdi, bu ne demektir? Şimdi bunun normal kaynağı bir para demektir.
1: Normal bir apartman dairesinde 65 milyon deyince biraz da hani soruşturma dalgalarına baktığınız zaman direkt akla kara para geliyor. Siz de onu söylediniz
0: ya,
1: zaten.
0: Şöyle yani siz normal bir insanda hani 65 milyon eğer evde biriktirebiliyorsanız bununla ilgili ne yaparsınız? Ya 65 milyonla ilgili daha güzel bir ev alırsınız kendinize, eğer normal bir kazançsa, başka bir yerden gelmediyse, ki bilmiyoruz.
1: Yatırıma dönüştürmeniz lazım.
0: İleriki günlerde belli olur. Ya da bu para bir yerden geldiyse illegal bir şekilde.

0: şekilde bunu da yavaş yavaş sisteme dahil etmek için belli bir uzun süreye yayarsınız. Ancak siz kazanç parasıysa mümkün mertebe bir apartman dairesinde oturup apartman dairesinin fiyatı 3.000, 5.000 ya da 10 milyonsa o apartman dairesinin içerisinde 65 milyonu biriktirmenin hayatın olağanına aykırı olduğunu söylememiz gerekiyor. Tabii ki bunun değerli olduğunu, anlatılması gerektiğini, bunun cevaplarının çok makul bir şekilde verilmesi gerektiğini söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan kendisiyle ilgili çok fazla suç var. Birincisi uyuşturucu madde bulundurma. Ev araması 8,5 saat sürdüğünü ifade ettiniz değil mi?
1: Evet.
0: Yani bu ev aramanın içerisinde demek ki bir uyuşturucu bulundurma konusuyla ilgili de savcılık makamının elinde bir şey var. Yani bir artık uyuşturucu kullanma aparatı mı, uyuşturucunun kendisi mi, hangi uyuşturucu maddenin bulunduğu ile ilgili şu an hali hazırda bir bilgimiz yok. Kendisi savcılığa sevk edildi, ifadelerinde kamuoyuna yansıdığında onu da görmüş olacağız. Fakat TCK 191 çerçevesinde bir suç isnadı da var burada. Diğer taraftan az önce söylediğimiz gibi 6222 sayılı kanun. Birincisi kara borsada bilet satmayla ilgili bir paranın kaynağı olmuş olabilir.
1: Şimdi
0: ikincisi kendisi usulsüz bir şekilde ne yapmış? Seyirciyi, izleyiciyi stada sokmuş. Bu da bunun karşılığında
1: buna
0: da bir para.
1: Buna dair bir suçlama var. Şimdi ben Galatasaray camiasından bazı isimlerle konuştum. Daha önce Dursun Özbek'in Galatasaray Kulübü Başkanı'nın yaptığı bir suç duyurusu var. Kulüple kara borsa meselesi çok sık yan yana geldiği için onunla ilgili verilmiş bir takipsizlik kararı var. Onu hatırlatalım. O dönem bu isim Sabahattin Şirin'le ilgili hani kamuoyunda ya da sosyal medyada çok sık ismi gündeme geliyor. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarla ilgili olarak da bir kara borsa bilet sattığına dair iddialar var. Muhtemelen savcılık takipsizlik kararı verilmiş olsa da geriye dönüp bunların hepsini araştıracaktır diye düşünüyorum.
0: Çünkü savcılığın elinde şu an ne var? MASAK raporu var. MASAK raporuna baktığımızda içerisinde neyi görüyorsunuz? Şu an bahis konusu ve aynı zamanda dolandırıcılık konusunda kullanılan para şirketlerinin özür dileyerekten söylüyorum. Bu
1: ödeme kuruluşları.
0: Ödeme kuruluşları. Evet ismi bir türlü aklıma gelmedi. Ödeme kuruluşlarıyla yaptığı transferler. Oradaki hesap hareketleri çok önemliydi yani.
1: Onun grafiğini verelim ama şimdi kara borsa ile ilgili takipsizlik kararı verilmiş. O zaman Dursun Özbek açıklama yapmış. Yani bizim stadımızın kapasitesi 53 bin zaten sattığımız biletler ortada, bir şey varsa araştırılsın diye dilekçe vermiş Sayın Dursun Özbek. O zaman takipsizlik kararı verilmiş ama bu kişiyle ilgili kara borsa iddiası hiç bitmemiş. O da Şampiyonlar Ligi ile ilgili olduğuna dair bir tespit var. 6200, devam edelim MASAK tespiti.
0: 6222 sayılı kanun bunu düzenliyor. 15. madde birkaç tane bentten oluşuyor ve orada hangi eylemi gerçekleştirdiyse onunla ilgili de ne yapacak? Bir
1: şimdi
0: cezayla karşı karşıya
1: kalabilir. Şimdi buradaki profil aslında yani bir tribün lideri düşünün. Yani o tribünlere hükmeden Türkiye'deki futbol kültürünün bir ürünü yani normal makul bir futbol sisteminde bu tip tribün liderliği gibi şeyler olmaz. Yani şöyle düşünün, bir tribün lideri bu kişi için de geçerli, bütün tribün grupları için de geçerlidir bu. Sadece bir camia üzerine alınmasın. Yani bir yönetimi tayin etme gücüne erişebilecek bir tribün lideri normal bir futbol düzeni içinde, sağlıklı bir futbol düzeni içinde konuşulmaz.
0: Olmaması gerekiyor. Tabii
1: konuşulmaz.
0: İnsanlar
1: ama
0: eğlenmek
1: biz bunları,
0: için gidiyor. İnsanlar
1: biz bunları konuşuyoruz.
0: Atmak için gidiyor
1: evet.
0: Yani.
1: 65 milyon çıkıyor. Yani 65 milyondan bahsediyoruz. Evinden çıkıyor. Ve bunu hani siz biz bir iftira niteliğinde değil, savcılık kararıyla evinden yapılan aramadan çıkıyor. Bu gerçekten çok çarpıcı. Oğlu bir şirkette şoför. Sebahattin Şirin'in oğlu aylık geliri 39 bin lira
0: evet.
1: Ama milyonluk bir para trafiği var. Hesap hareketlerine bakıldığında 2017'den 2026'ya 38 milyon 440 bin liralık bir giriş çıkış toplam rakamı söylüyorum. 38 milyonluk bir rakamdan bahsediyoruz. Bu da ciddi şüphe uyandıran
0: ya, Zülfikar Bey, normal şartlarda ticaretle uğraşırsanız çok makul olan bir paradan bahsederiz yani. Ya da işte sizin orada yaptığınız işle ilgili orantılı olabilecek şekilde hesap dökümleriniz yaptığınız işle uyumluysa herhangi bir sorun, bir sıkıntı teşkil etmez. Fakat
1: evet.
0: Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi bir yerde bir sigortalı olarak çalışıyorsanız hesabınızda eğer 40 milyona yakın bir para trafiği çıkıyorsa

0: Diğer tarafta ev aramasında eğer 63 milyona yakın bir para çıkıyorsa
1: 65.
0: Yine 65 milyon özür dilerim. Yine aynı şekilde sizin sosyal hayatınızda, normal hayatınızda bir ticaretle uğraşma durumunuz söz konusu değil. Bir herhangi bir şekilde bir işle ilgili bir durumunuz yok. Tacir değilsiniz. Herhangi bir düzenli bir gelir durumu söz konusu değil. Ancak bunlarla birlikte bu kadar yüksek paranın çıkması savcılık makamı ister istemez bu tabii ki çok önemli bir durum oluyor ve bunun kaynağının da araştırılması gerekiyor.
1: Şimdi çok çok ilginç. Oğlunun 39 bin küsur maaşı var. 1200 küsur kişiyle para trafiği var.
0: Çok önemli bir olsun. Yani, işte o para kuruluşları çok önemli o konuda.
1: Şimdi Papara, Payfix ki bunlar IQ-Man'ı geçen hafta stüdyoda bu sistemlerin nasıl kullanıldığına dair, evet, yasa dışı bahis temelli bağlantılı nasıl kullanıldığına dair tespitleri, savcılık tespitlerini, MASAK tespitlerini açık açık bütün rakamlarıyla ve suça dair tespitlerle aktardık. Yine burada Sabahattin Şirin ve oğlunun buradaki trafiğine bakıyoruz. Giriş rakamı 2.553.000, 784.647 lirada çıkış var. Ama şimdi yöneticiliği, şirketi vesaire olmayan Sabahattin Şirin'in 2011-2026 hesap hareketi de ne kadar? 12 milyon TL. Yine şüpheli bir şirketle trafiği var. Rakamlar gerçekten çarpıcı.
0: Ya burada şöyle bir durum söz konusu. Bütün izleyicilerimiz hatırlayacaklardır. Devamlı her hafta hatta şunu konuştuk. Hangi futbolcunun bahisle bir ilgisinin çıktı? Hangi teknik adamın bahis oynadığı ya da hangi hakemin bahis oynadığı ile ilgili ve bu spordaki bahis kısmının illegal anlamındaki ya da legal anlamındaki bahisin tamamen hepsinin bu para kuruluşları üzerinden döndüğü bir sistemde eğer bu şahsın da burada işte bu para kuruluşlarında birden fazla bir para trafiği varsa, yüklü miktarda para trafikleri varsa tabii ki ister istemez bu konunun araştırılması gerekir. Ve savcılık makamı bununla ilgili araştırma yapacak. Biz burada bunu söylerken şunu söylemiyoruz. Birini suçlamak amacıyla bunu söylemiyoruz. Ancak şunu söylemek gerekiyor. Ya burada eğer bir para kuruluşunda senin birden fazla bir işlemin varsa, milyonlarca TL hesap hareketi varsa tabii ki araştırılmaya değerdir ve savcılık makamı da bu konuyla ilgili gerekli olan araştırmayı
1: şimdi
0: yapacaktır.
1: Bir kısa bir hesapla soralım yani şüpheye dikkat çekmek için. 39 bin 40 bin lira maaşla 54 bin metrekare İstanbul'da değil diyelim ki Edirne'de, Trakya'da herhangi bir yerde bir araziyi, yüklü miktarda değerli bir araziyi kaç yıl çalışırsanız alabilirsiniz? Yani herhalde birkaç bin yıl sürer diye düşünüyorum. Üzerinde iki ciddi gayrimenkul var. Yani kendi parasıyla edinemeyeceği, maaşıyla edinemeyeceği, babasından gelen paralarla da edinemeyeceği ciddi bir mal
0: var. İstanbul'un bir ilçesinde 5000 dönüm, 5000 metrekare özür dilerim, 5 dönüm ne var? Bir arazi var.
1: Evet.
0: Bakın 5 dönüm arazi bugün İstanbul'un herhangi bir ilçesinde sahip olmanız ne demektir? Ciddi bir para gerektiriyor bununla ilgili.
1: Evet.
0: İkincisi sizin de bahsettiğiniz gibi burada bir taşınmazdan bahsediliyor adam şahsın.
1: Çatalca'da 2000 metrekarelik bir tarla, Güngören'de çatı arası piyesli bir meskenden bahsediliyor. Evet.
0: Özür dilerim, bilgiler belki ben yanlış telaffuz etmiş olabilirim ancak şahsın işte hesap hareketleri aynı zamanda çalıştığı iş ya da günlük olarak sosyal hayatında kazandığı parayla edindiği mal varlığı birbiriyle orantılıysa herhangi bir sorun yok zaten. Evet. Ancak bunlar arasında bir orantısızlık varsa o zaman araştırılmaya ve konuşulmaya değer olduğunu görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani bugün İstanbul'da hangi evin içerisinde siz 65 milyon nakit paranın olabileceğini söylememiz gerekiyor.
1: Evet, mantıklı.
0: Yakın zamanda
1: yok.
0: Bir taşınmaz devri mi söz konusu? Bir düğün mü yapıldı?
1: Hiçbir
0: bu burada toplu bir para mı geldi? Bununla ilgili makul bir açıklama yapıldığında herhangi bir sorun yok.
1: Evet.
0: Ama bunun makul bir açıklaması olmadığında tabii ki araştırılmaya değer olduğunu söylemek gerekir.
1: Sabahattin Şirin'in adliyeye sevki sırasında davranışları da çok tartışıldı. O da çok konuşulacak gibi duruyor. Zaten gözaltına alınma sebebi de Adalet Bakanı'nda işte Galatasaray'ı sözde şampiyon yapmayacak bir oluşumun içinde suçlamasıydı. Onunla başladı süreç, devam ediyor. Adliyeden sonuç geldiğinde Habertürk ekranlarında bulacaksınız. Biz bu konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

süreç yasasının mecliste beklenenin de üstünde bir oyla kabul edilmesi Türkiye'de hangi eşiklerin aşıldığını gösteriyor. Şimdi yasaya da adını veren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için nasıl bir takvim işleyecek? Silahlar tamamen ne zaman devreden çıkacak ve teyit mekanizması nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefi ulusal ve bölgesel anlamda hangi kapıları açacak? Serap Belet soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu ve Alişer Delek yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

0: Habertürk ekranlarından merhaba. Saatlerimiz 18'e geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Akşam haberleriyle karşınızdayız efendim. Her zaman olduğu gibi akşam haberlerine günün öne çıkan 3 başlığını aktararak başlayacağız. Efendim geldi işte ilk başlığımızla. Süreç yasası. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 evet oyuyla kabul edildi. Yasada sıra uygulamaya geldi. Peki bundan sonra atılacak adımlar neler? Mecliste neler konuşuldu? Kaç evet, kaç hayır oyu çıktı? Hepsini aktaracağız. İkinci başlığımızsa şöyle, hakikaten dikkat çekici bir haberdi. NATO Ankara zirvesinde Türkiye'ye gelen Amerikan Başkanı Trump'ın ayrılırken eski uçağını kullandığı sanılıyordu, fakat Amerikan basını Trump'ın eski uçağından yemek servis aracıyla askeri bir uçağa gizlice nakledildiğini yazdı. İlginç bir iddia. Peki neden? Bunun da detaylarını aktaracağız efendim. Ve üçüncü başlığımızda şöyle, konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca alarak, ki pek çoğumuzun başına geliyordur, şöyle bir siteye gireriz fakat randevu bulamayız. Meğer işte birileri o randevuları topluca alıyorlar efendim. Randevu ve vize garanti diyerek de vatandaşları dolandırıyorlardı. İşte o çeteye operasyon düzenlendi. Çetenin dile kolay 1 milyar liraya yakın gelir elde ettiği iddiaları var. Hepsini paylaşacağız. Akşam haberleri başlıyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Abbas yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Filistin'deki son durumun, ikili ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağını belirtti. Gazze Barış Kurulu ateşkesle ilgili ikinci aşamaya geçildiğini ilan etmiş. Ancak Netanyahu yönetimi planı reddettiklerini duyurmuştu. Abbas'ın ziyaretinde bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek vurgulanacak. Abbas son olarak geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ankara'yı ziyaret etmişti. Terörsüz Türkiye yasasının mimarı olan partiler yaz döneminde sahada olacak efendim. AK Parti, MHP ve DEM Parti süreç yasasının kapsamını anlatmak için halkla buluşacak.
1: AK Parti ve DEM Parti il il gezecek. MHP il ilçe kongrelerinde bilgi verecek. Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak, toplum desteği bu şekilde artırılacak.
2: 1 Ekim 2026 Perşembe günü.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yaz döneminde ise AK Parti, MHP ve DEM Parti sahada olacak, terörsüz Türkiye'yi anlatacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihi adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenilmişti. Bu kapsamda MKYK üyeleri için planlama yapılacak. Üyeler, ziyaret edecekleri illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek, süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. MHP'de ise 15. olan Büyük Kurultay süreci devam ediyor. Büyük Kurultay Mart 2027'de yapılacak. İl ve ilçe kongrelerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmayları, milletvekilleri konuşmalar yapacak, terörsüz Türkiye sürecini anlatacak. DEM Parti milletvekilleri de Eylül ayının ilk haftasına kadar sahada olacak. Milletvekilleri görevlendirilecek. Sürece toplumsal desteğin daha da artırılması için il il, ilçe ilçe gezilecek. Çerçeve yasa ve süreç anlatılacak.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de çerçeve yasanın meclisten geçmesine dair değerlendirmelerde bulundu. 467 kabul kararı dünyaya çok büyük bir mesaj verdi dedi. Çelik süreci yakından takip edeceklerini söyledi.
3: 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Yasal düzenlemenin yüce meclisteki milletvekillerinin çok

0: yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
1: Çerçeve yasanın genel kurulda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye modeli vurgusu yaptı.
0: Esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa bu bölge ülkeleri içinde yöntem olarak bir adres olacaktır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.
0: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
1: Çelik teklife dair yapıcı eleştirileri önemli bulduklarını söyledi. İyi Parti'ye yönelik eleştirileri vardı.
0: Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken maalesef son derece yıkıcı, sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu.
2: Efendim açılışta dedik ya, hani geçti teklif, peki bundan sonra ne olacak diye. Geçtiğimiz iki haberde şunu gördük: partiler sahada olacaklar, sahada vatandaşla buluşup anlatacaklar bundan sonra olacakları. Şimdi aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'nda da yarın terörsüz Türkiye toplantısı yapılacak. 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda süreç yasasıyla ilgili mülki idarecilere bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
1: Sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye Zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında, hatırlayacaksınız efendim, yıllar önce yaşanmıştı bu olay. Yeni bir gelişme yaşandı. Bugün kritik bir gelişme. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gülek paylaştı. Fenerbahçe de bunun üzerine açıklama yaptı.
1: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
3: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
1: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
3: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne

0: Herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
1: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
0: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
2: Efendim sıcak bir gelişme paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Detaylar Emre Karaca'da. Emre.
3: Önemli bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde özellikle dün geçen kanun teklifinin yasalaşmasının ardından artık gözler resmi gazete sürecine evrilmiş durumda. Şüphesiz ki bu görüşmenin de temel odak noktası çerçeve yasa bağlamında atılacak bir sonraki adım oldu. Şüphesiz akıllara şu soru geliyor: Numan Kurtulmuş'un ilgili kanunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunduğu şeklinde şüphesiz ki bir soru işareti de var. Muhtemelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Numan Kurtulmuş yasama faaliyetleri çerçevesinde bundan sonra yatılacak adımları istişare ettiler. Önümüzdeki saat dilimlerinde de bu görüşmenin yansımalarını takip ediyor olacağız.
2: Efendim Emre Karaca aktardı, fotoğraflarda ekranlarınızda yeni fotoğraflar bunlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce Meclis Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Oradan gelen fotoğraflar muhtemelen Emre'nin de aktardığı gibi dün efendim süreç yasası geçmişti. 12 maddeli kanun teklifi kabul edildi. Onun üzerine yaşanan bir görüşme. Detaylar geldikçe yine sizinle paylaşmayı sürdüreceğiz. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Masak raporuyla Sebahattin Şirin'in hesabında 12,5 milyon liralık hareketlilik tespit edildi. Oğlunun hesabında da 38 milyonluk hesap hareketliliği belirlendi. Oğlu İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Payfix gibi ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına 2 milyon 55 bin lira geldiği belirlendi. Muzaffer Şirin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Efendim vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı. Bakın ne kadar dolandırmışlar.
1: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
2: ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın ikinci başkanlık

0: döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu efendim suça karışmak oluşturuyor. Fakat doğum turizmi, hatırlayacaksınız, Trump buna karşı çıkıyordu. Bu sebeple de vize iptalleri yapıldığı belirtiliyor.
1: Trump yönetimi 175 binden fazla kişinin vizesini iptal etti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD vizesinin bir hak değil bir ayrıcalık olduğu savunuldu. Amerikan halkının güvenliğini tehdit eden yabancıların vizeleri iptal edilmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Açıklamada iptal gerekçeleri de sıralandı. Buna göre vizelerin çoğu çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu iptal edildi. Açıklamada saldırı, alkol araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi. Bazı vizelerin ise cinsel saldırı, istismar, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Vize iptali gerekçeleri arasında dikkat çeken gerekçeler de var. Bazı yabancıların vizelerinin muhafazakar yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesine sevinmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Kuzey Afrika'daki bir ABD Büyükelçiliği'nin 100'den fazla vizeyi doğum turizmi yaptıkları gerekçesiyle geçersiz saydığına dikkat çekiliyor. ABD geçtiğimiz hafta çocuklarına vatandaşlık kazandırmak için ABD'ye doğum turizmi yapan kişilere karşı harekete geçmişti. Vize iptallerinin ABD'nin göçmenlik politikasındaki değişimi gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi. Görüşme Trablus kentinde yapıldı. Fidan ve Dibeybe baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, 2 gün sürecek Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmelerde bulunacak. Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesini ele alması bekleniyor. Efendim, dikkat çekici bir haber paylaşacağız. Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'daki NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre efendim Trump kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla, işte biz de böyle yazdık efendim, yemek arabasıyla aslında başka bir askeri uçağa geçirildi.
1: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ralph Middenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
0: Suriye'nin Esad döneminden kalan gizli nükleer malzemeler için İsrail'le anlaşmaya varıldığı öne sürüldü. Axios'ta yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Saha 99 adlı tesisteki nükleer malzemeleri ülkeden çıkarmaya hazır.

0: hazırlanıyor.
1: İsrail Suriye ile anlaştı. Suriye'deki nükleer malzemeler ülkeden çıkarılacak iddia Amerikan basınından. Axios'ta yer alan habere göre Suriye'de yıllardır gizli tutulan nükleer materyaller için harekete geçiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in son 2 yıldır yakından takip ettiği Saha 99 olarak bilinen tesisteki nükleer malzemeleri Suriye'den çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre tesiste İsrail'in 2007'de bombaladığı El Kibar nükleer reaktörü projesinden kalan materyaller depolandı. ABD'li bir yetkili, malzemenin uranyum cevherinden elde edilen ve işlenip zenginleştirilebilen sarı pasta tozu içerdiğini aktardı. Malzemelerin doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamayacağı ancak kirli bomba yapımında kullanılabileceği belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre İsrail, malzemelerin çıkarılmaması halinde tesisi vurabileceği mesajını Washington'a iletti. İsrail'in bir diğer endişesi ise Türkiye'nin Suriye yönetiminin malzemelere erişmesine yardımcı olabileceği ihtimali olduğu iddia edildi. İddiaya göre İsrail'in olası bir askeri müdahalesini önlemek isteyen Trump yönetimi Tel Aviv'e bekleme çağrısı yaptı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı devreye soktu. Yaklaşık 3 hafta önce Şam'la ajans arasında malzemelerin tamamen çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ajanstan bir heyet önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.
0: Umman açıklarında karaya oturan, işte efendim fotoğrafı geldi bu tanker. Bakın tankerin etrafında aslında o renk farklılığından sızan petrolü görmek de mümkün. Tam 400 kilometre karelik bir deniz yüzeyine yayıldı. Petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi için çalışmalar sürüyor. Greenpeace yetkilileri ise sızıntının çok daha büyük bir alanı kapladığını ve çevresel endişelerin arttığını belirtiyor.
1: Umman açıklarında saldırıya uğradı. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Asya'ya taşınmak üzere yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolüyle yüklü olan Karolin Bezengi adlı tanker ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulundu. Deniz güvenliği kaynakları gemide bir saldırı sonrası patlama yaşandığını değerlendirdi. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrolün 400 kilometre karelik alana yayıldığı belirtildi. Sızıntı uydu görüntülerine de yansıdı. Çevre örgütü Greenpeace, sızıntının 600 kilometre karelik alana yayıldığını iddia ederken, yetkililer çevresel endişelerin arttığını vurguluyor. Sızıntının Halaniyat Adaları'nın kuzeydoğusuna doğru uzandığı ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar sürerken, petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanından yükünü alan gemi, Mayıs sonunda Süveyş kanalından geçmişti. Geminin şu an Umman'ın güneyindeki Zofar açıklarında bulunduğu belirtiliyor.
0: Süper Lig'de 2026-2027 sezonu 14 Ağustos Cuma günü başlıyor efendim. Sezonun açılış karşılaşmasında ise son şampiyon Galatasaray Rams Park'ta Çorum'u konuk edecek. Peki takımlar yeni sezona nasıl hazırlanıyor? Transfer tabloları nasıl? Hepsini konuşacağız. ET Spor Haber Müdürü Ata Selçuk bizimle. Hoş geldin Ata.
2: Kübra, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, sağ olasın. Şimdi ilk maç Galatasaray ile Çorum, öyle değil mi?
2: Evet.
0: Biraz önce yukarıda konuştuk. Çorum acayip transferler yaptı dediler. Doğru
2: evet,
0: mu?
2: Doğru. O,
0: galiba 14-16 transfer lafı geçti.
2: 18 milyon euro bandında herhalde bir harcama yaptılar ama 18 milyon euroya çok isim sığdırdılar.
0: Öyle mi?
2: Yani zaten lige özellikle çok hasret bir kent Çorum. Buradan da Çorumlulara selam olsun.
0: Hı hı.
2: Ben Çorumlu değilim ama ben Kırşehirliyim, yani yine
0: yakın,
2: yakın diyebiliriz. Evet. Şimdi hani öyle baktığımız zaman da Çorum için büyük bir heyecan. Açılışın da Galatasaray gibi bir takıma karşı yapılıyor olması heyecanlı tabii ki.
0: Hı hı. Bir de özledik herhalde maç izlemeyi de. Herkes izleyecektir o maçları.
2: Özledik, sen özledin mi Süper Lig'i?
0: Yani özledik herhalde. Biraz tabii Dünya Kupası ile geçti ya bu yıl. Dolayısıyla
2: ben
0: maçlara da aşinaydık aslında,
2: evet.
0: o yönden bakınca. Şimdi sonraki maçta Kasımpaşa Trabzonspor. Hı hı. Trabzonspor'u görünce demek ki Salah ilk kez sahaya mı çıkacak sorusu
2: acaba
0: gündeme geliyor.
2: Mı?
0: Çıkmaz mı, ne dersin?
2: Yani yarım saat deniyor, 45 dakika oynayabilir deniyor, belki süre almaz deniyor, bilmiyorum. Çünkü bir taraftan tabii çok geç doğal olarak transfer süreci uzadığı için dahil oldu. Fatih Hoca direkt 11'de ben değerlendirir diye düşünmüyorum ama sonradan oyuna girmesini herkes bekliyor. Şimdi İstanbul'da bir de maç, hani Kasımpaşa'nın stadı.

0: Da keyifli bir stattır. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu seyir zevki de yüksek statlardan birisidir atmosferi nedeniyle. İnşallah izleriz. Yani ilk biz izlemiş olacağız gerçi. Trabzonlular biraz bu konuda hani bizi kıskanabilirler. Doğru. Biz İstanbul'da olduğumuz için. Ama onlar bol bol izleyecekler. Biz de arada derede bir Türkiye İstanbul'a geldiğinde izleme şansı yakalayacağız. Keyifli bir maç olacak bence. Yani senin dediğinden devam edeyim. Dedin ya Dünya Kupası vardı zaten diye. Biraz hani Dünya Kupası'nın heyecanı bu sene o kadar at safhadaydı ki ve ondan sonrasında da o kadar çok gündem konuştuk ki Süper Lig öyle hemen başlamış gibi oldu aslında. Tamam. Normalde mesela geçtiğimiz yılı hatırlıyorum. Süper Lig'in başlaması sanki böyle 10 yıl sürmüş gibiydi. Çünkü arada hiçbir şey yoktu, organizasyon yoktu, maç yoktu. Böyle olunca şimdi Dünya Kupası bitti, hemen eleme maçları başladı. İşte Fenerbahçe oynuyor, Beşiktaş oynuyor, Başakşehir oynadı maalesef, elendi vesaire. Şimdi Trabzonspor dahil olacak elemelerde, playoff'ta. Yani o zaten böyle bir anda başladı. Hiç böyle ara vermemişiz gibi oldu futbola. Ama tabii ki bu maçlardan ziyade transfer daha çok konuşuluyor. Hala lig başlıyormuş gibi değil pek.
1: Haklısın. Taraftan. Şimdi geçelim o transfer meselesine. Bu tabloyla ilgili ekleyecek bir şeyin yok zannediyorum.
0: Yani şöyle hemen şu tabii iki takımı konuştuk, diğerlerini konuşmadık, evet. Olmasın. Gerçekten Fenerbahçe için başkentte bir açılış olacak. Beşiktaş, Eyüp Spor'la o da iç sahada açacak. Tabii bir taraftan da bu sene hayalimiz o. Bu tablonun sonucunda diliyoruz ki en sona kaldığımız 34. haftaya şöyle bir 4-5 takımın şampiyonluk hedefiyle girdi. Evet. İzlesek keşke, ne kadar
1: heyecanlı güzel geçsin değil mi bu sezon? Niyetimiz, gerçekten öyle. Umarız öyle olur.
0: Güzel olsun, keyifli geçsin. Eğlenmeye biraz bu tarz artık böyle liglere başlarken ihmal ediyoruz. Diyoruz ki işte hayır ben şampiyon olacağım, hayır sen şampiyon olacaksın, hayır şu şampiyon olacak falan. Bunları bir kenara bırakıp böyle biraz eğlencesini çıkartalım istiyorum. Her seferinde bunu temenni ediyorum. İnşallah olur.
1: Umarız öyle olur. Şimdi şu mali tabloya bir bakalım transferlere. Tabii. Geçmeden önce efendim dört büyüklerin mali durumu geliyor. Ekranlarınıza faaliyet raporlarından aldık aslında bunları da. Hı. Görünen o ki bir tek Galatasaray kârda. Galatasaray 471 milyon lira kâr etmiş. Beşiktaş 1 milyar 33 milyon lira zararda. Fenerbahçe en büyük zararda, Fenerbahçe'de 4 milyar 18 milyon lira zarar açıklamış. Trabzonspor'sa 1 milyar 98 milyon lira zarar açıklamış. Hı hı. Nasıl yorumlamak istersin bu tabloyu?
0: Kübra, şimdi bir kere izleyicilerimize şunu daha iyi anlatmak açısından ben bir kere şunun altını çizeyim. Bu tarz işte kulüplerde fark etmiyor, şirketlerden bağımsız değil. Bu bahsettiğimiz zararlar dernek zararları değil. Bunlar anonim şirketi olarak geçen kısımlar, yani sportif AŞ tarafları onların ve şirketler. Hı hı. Şirketlerde biliyorsun şöyle bir durum var, işte 4 tane dönem varsa bu 4 dönemin en az bir tanesinde kar açıklaması gerekiyor ki işte orada herhalde bir iflas durumu vesaire oluşmaması adına. O yüzden her kulübün aslında bir döneme özel bir kar güttüğünü ve bunu ayarladığını, buna göre hazırlandığını biliyoruz. Ama şimdi burada bence önemli olan burada kardan zarardan ziyade ne kadar gelir elde etmişler ve giderleri ne kadar üzerinden biraz bu durumu okumak. Şimdi biraz böyle tabloya baktım, çok da uzatmayayım bu kısmı. Hani sağ içine geçeceğimiz için, ama işte Galatasaray'ın mesela mağazacılık AŞ'de inanılmaz bir karı var. Bu şunu gösteriyor. Başarı store'a yansımış. Store dediğimizde işte kıyafet,
1: formalar satılmış,
0: forma,
1: şampiyon
0: işte
1: olmuş,
0: belki
1: daha çok
0: ayakkabı
1: satılmış.
0: Satımı, belki işte tişört satımı vesaire. Bu işin bu kısmında çok iyi Galatasaray. Bilet gelirlerinde, evet, çok iyi. Zaten bir Şampiyonlar Ligi hasılatı var ve maalesef şu tablo içeriklerinde bize şunu gösteriyor. Maalesef şampiyonlar işte ya da ikinciler, üçüncüler yeteri kadar kazanmıyor Süper Lig'de. Maalesef yayıncı geliri olarak da Avrupa'nın çok gelir gerisindeyiz. Temennimiz o ki buralardan da kulüplerimiz daha fazla gelir elde eder. Çünkü seviyemiz, işte Salah'ı konuşacağız birazdan.
1: Evet, evet.
0: İşte Galatasaray'da Osimhen var. Fenerbahçe'de Lukaku bitti bitiyor. Vlahovic'i getiriyor Beşiktaş.
1: Hemen hızlıca geçelim o halde oraya.
0: Hızlıca geçelim.
1: Şimdi bu arada Galatasaray'da 871 milyon lira kar varsa insan aklına şu da geliyor. Ya en çok transferi de Galatasaray yapmıştır canım, madem, evet, para olarak da durumu iyi diye, ama durum hiç öyle de değil. Şimdi Galatasaray'a geçmeden önce gel bir rakiplerine bakalım. Tamam. Trabzonspor'dan çünkü şöyle konuyu açtık. Önce o zaman Beşiktaş'la mı başlayalım arkadaşlar? Beşiktaş'la başlayalım.
0: Bu arada Kübra, hatta sen başlamadan şunu da ekleyeyim. Galatasaray'ın bu karı hangi dönemde yaptığını hatırlatırsak arada bir Osimhen transferi var, 80 milyon euroluk bir maliyet. Hı hı. Singo'yu 30 milyon euroya aldı. Uğurcan Çakır'ı vergiler dahil 33 milyon euroya aldı. Hı. Yani Galatasaray'ın buradan kar açıklaması da bu arada, evet, çok büyük bir başarı, onun altını
1: konuşalım hepsini. Evet. Şimdi transfer Beşiktaş'a bakıyoruz efendim. Hı hı. Orkun Kökçü, Salih Özcan böyle devam, hı hı, ediyor. Orta saha, defans, forvet. Bu arada kaleci eksiği vardı, öyle değil mi? Mert'ten sonra iki kaleci transferi de var. Yani şöyle 5 transfer mi görüyoruz, hı hı, burada? Nasıl yorumlayacağız?
0: Orkun Kökçü zaten zaten geçtiğimiz sezon, evet, kadroya katıldı. Ama tabii temennimiz o ki

0: Beşiktaşlıların daha doğrusu temennisi o, ama ben bir futbol sever olarak da kendimi dahil ediyorum. Bence geçtiğimiz sezon bireysel performans olarak kesinlikle en öne çıkan isimdi Orkun Kökçü. Genel Süper Lig'den bahsediyorum. Hı hı. Ki zaten istatistikler de bunu söylüyor. Ama Beşiktaş taraftarı ona yeni bir transfer gözüyle de bakıyor. Bu sezon çünkü Beşiktaş'ta o hayalini kurduğu şampiyonluğu Orkun'un getirmesini bekliyorlar. Beşiktaş'ın transfer penceresi aslında işte Salih Özcan, Kasum Otara, İlhan Fakılı, Doğan Alemdar, Alexander Nübel ve uzuyor gidiyor. Şimdi buraya bir Vlahovic eklemesi planlıyor ki zaten en baştan beri Beşiktaş'ın niyeti, arzusu bir santrafor. Dünya çapında bir santrafor getirebilmek. Vlahovic konusunda özellikle ciddi bir uğraş olduğunu biliyorduk. Şu anda İtalyan basını diyor ki Vlahovic bitti bitiyor. Bizim arkadaşlarımıza sorduk, onlar da bitti bitiyor diyor. Beşiktaş taraftarı için aslında bir müjde bu. Çünkü uzun süredir bekliyorlar Kübra. Başka da santrafor konuşulmadı desem yeridir. Vlahovic, Vlahovic, Vlahovic dediler. Vlahovic geliyor gibi gözüküyor. O geldiği zaman bambaşka bir şeyler konuşma, bambaşka bir şey konuşma şansımız daha da artacak. Ama Beşiktaş'ın hala transfere çok ihtiyacı olan bölgeleri var. Özellikle stoper konusunda bir takviye bekleniyor Beşiktaş'ta. Bu takviye ile birlikte de Beşiktaş'ın aslında biraz da daha da şampiyonluğun içerisinde işte bir parça olacak Beşiktaş dememize sebebiyet verecek. Vlahovic bunu zaten dedirtir. Ama işin diğer boyutunda tabii ki hala geliştirmesi gereken çok yön var siyah beyazların. Ama zorlu süreçlerden geçtiğini de hatırlatmak lazım. Ben hep şunu söylüyorum. Beşiktaş taraftarı gerçekten belli ölçüde, her ne kadar insan sonuçta taraftar, sabırsız davranabiliyor. Ama gerçekten Beşiktaş'ta geriye dönük 4 sene çok başarısız geçti. Ve Beşiktaş'ta toparlanması gereken, inşa edilmesi gereken bir süreç var. Hep günlük yama yapalım denildiği için bu 4 sene başarısız geçti. Bu sefer Önder Özen, Başkan Serdal Adalı gerçekten hummalı bir şekilde çalışıyorlar. Ben destek olmaları gerektiğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta da hiçbir zaman başkan da Önder Özen de biz şampiyon olacağız sözü vermedi. Ama Vlahovic vesaire de gelirse o sözü vermelerine gerek kalmaz.
1: Öyle mi? O sezon bu sezon mu? Bakacağız.
0: Olabilir mi?
1: Şimdi Fenerbahçe'ye bir de bakalım. Oradaki transferlerde son durum nedir efendim? Fenerbahçe'de de yine 5 isim var. Öyle değil mi? Hangisine dikkat çekmek istersin? Bu arada forvet, 3 forvet. Forvete mi çok ihtiyacı vardı Fenerbahçe'nin?
0: Ki yani şöyle bir şey var. Şimdi Mason Greenwood zaten şüphesiz ki en çarpıcı transfer. 40 milyon euroya yakın bir bonservis bedeli. Çok uzun süre uğraş verildi ve özellikle Mason Greenwood'un işte potansiyeli, vaat ettikleri Fenerbahçe taraftarını çok heyecanlandırdı. Çok istediler, çok arzuladılar, karşılığını aldılar. Ama şimdi Vedat Muriç eski bir dost olduğu için biraz sanki nasıl söyleyelim, bu sıralamada altlarda kaldı gibi düşünülüyor. Ben ona hiç katılmıyorum. Vedat Muriç bence bu sezon Fenerbahçe'nin en çarpıcı transferlerinden birisi. Geçtiğimiz sezon Mallorca'da yaptıkları ortada. Öyle yaşına bakıyorlar vesaire. Bunlar hiçbir şey ifade etmiyor. Çok büyük bir profesyonelden bahsediyoruz. Her şeyiyle Fenerbahçe'ye her şeyini vereceğine emin olduğumuz bir aidiyetten bahsediyoruz. Ve çok formda bir yıldızdan bahsediyoruz. Burada Muriç'in şanssızlığı, sezon başında geldi, bir sakatlık geçirdi. O yüzden sezon öncesi kampında çok fazla takımla çalışma şansı bulamadı. Avrupa'da çok fazla oynayamadı ama bugün itibariyle o da kadroya girmeye başladı. İnşallah daha iyi olacak. Tabii Şerif'in burada yer alma sebebi Kübra bir satın alma opsiyonunu kiralamaydı. Şu anda o satın alma opsiyonu devreye girdi. 18 milyon euroyu ödedi. Mecburi bir 18 milyon euroydu bu Fenerbahçe için. Ve Angers'ten aslında kadroya katıldı. Adem Yeşilyurt zaten biraz daha genç bir transfer. Ama burada Nathan Ake'yi görüyoruz. Yine Manchester City forması giyiyordu. O da bence en iyi transferlerden birisi. Peki, savunmayı direkt toparlayacak isimlerden.
1: Lukaku geliyor mu Fenerbahçe'ye?
0: Lukaku onun bitti da gözüküyor.
1: Öyle mi?
0: Şu anda bitti gözüküyor. Romelu Lukaku. İtalyanlar da bunu haberini yaptı. Bizim muhabir arkadaşlarımız da bunu haberleştirdi. Romelu Lukaku'nun özellikle uzun bir süredir demeyeceğim, son bir haftadır çok yükseldi vites haber anlamında. Ama 3 gündür Fenerbahçe gerçekten çok iyi bir transfer görüşmesi yürütüyor. Zaten Lukaku tamamdı, anlaşma sağlanmıştı. Napoli cephesiyle de anlaşma bugün tamamlandı, haberleri var. 6 milyon euro artı bonuslar karşılığında bonservisini aldı gibi gözüküyor. Lukaku normalde şu anda tüm Türkiye'nin Lukaku'yu konuşması lazım. Hatta konuşması lazım. Ama ne var soru işareti? İşte bu da biraz her şeyi zaten belirliyor. Normalde benim çok beğendiğim, işte her şeyiyle bu ligde kesinlikle fark yaratacağını düşündüğüm bir isim. Ama Lukaku'nun son yılı özellikle, yani sakatlanmazsa fark yaratır.

0: noktasına getirdi. İnşallah sağlıklıdır ki Fenerbahçe zaten sağlıklı olmasa böyle bir hamleyi yapmaz diye düşünüyorum. İnşallah sağlıklıdır. Onun da fark yaratacağı kesin.
1: Peki.
0: Eğer düzenli oynarsa.
1: Az kaldı efendim. Hayırlı olsun diyelim biz şimdiden yine de Fenerbahçe'ye. Son olarak artık Trabzonspor'a bakalım. Ardından Galatasaray'a da bakacağız elbette. Trabzonspor'un efendim şöyle bir transfer tablosu geliyor.
0: Aman Allah'ım.
1: Trabzonspor bu sezon ne yapıyor? Ata hakikaten şöyle bir bakınca hani 4-5 artık transfer gördük bir önceki takımda. 10 transfer.
0: Ki burada sığmayanlar da var. Mesela Samet Akaydın vesaire de var. Yani onlar böyle başta geldi diye... Hani artık insanlar unuttu.
1: Evet.
0: Ama
1: ya elbette Muhammed Salah'la başlayacağız herhalde. En önemli transferlerinden biriydi, öyle değil mi? Yetmemiş 10 transfer az değil hakikaten.
0: Trabzonspor'un 2 yıldır alameti farikası şu. Trabzonspor denince akla artık uygun maliyetleri oyuncu transfer edip, bu oyuncuları yetiştirip, geliştirip, yükseltip, bu oyunculardan ciddi anlamda kazanç sağlayan bir kulüpten bahsediyoruz. Ertuğrul Doğan geçen gün Muhammed Salah'ın imza töreninden sonra dedi ki geçtiğimiz yıl 100 milyon euroluk satış yaptık. Bu sezonda istesek o kadar yapacak oyuncu var elimizde dedi. Şimdi bunu bir şeye güvenerek söylüyor. Neye güvenerek söylüyor? Bu projeye. Bu projenin bir çileği, hani tırnak içinde çilek vardır işte zamanında Galatasaray Başkanı, eski Başkanı Ünal Aysal hayatımıza sokmuştu. Muhammed Salah oldu.
1: Bu arada zaten forma satışıyla galiba öyle bir haber gördüm. Tabii. 25 bin forma satılınca zaten parasını çıkarıyor
0: Sayın
1: gibi
0: Doğan
1: bir haber.
0: Doğan da açıkladı zaten.
1: 20 bini satılmıştı en son.
0: 400-450 milyon TL civarında sadece Salah'ın açıklandığı ve ertesi gün gelişi dahilinde 400-450 milyon TL civarında ciro elde ettik dedi. Yani zaten bu bile oyuncunun ne kadar büyük bir anlam ifade ettiğini gösteriyor. Ama tabii ki olayı sadece bunun üzerinden anlatamayız. Bir proje var burada. Bu projenin de bir meyvesi Muhammed Salah. Yani yapılan diğer transferler işte Salah'ın gölgesinde kaldı diyemeyiz. Tam olarak bu bakış açısı bugün Salah'ın Trabzonspor'da olmasının sebebi. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. Bence çok ciddi bir kadro genişlemesi yaptılar. Kübra şunu hatırlatayım. Geçtiğimiz yıl Trabzonspor'un şöyle bir dezavantajı, bir taraftan avantajı, bir taraftan dezavantajı vardı. Avantajı Avrupa oynamıyordu. Tek bir kulvarda gidiyordu. O yüzden dar bir kadroyla bir yere kadar götürebildi. Ama dezavantajı neydi? Dar bir kadro, her ne kadar tek kulvarda ve kupayı da sayarsam iki kulvarda gidiyor olsanız bile bir yerde maalesef sizi götürmüyor. Ve ligin son döneminde Galatasaray'ı yendikten sonra acaba şampiyonluğun direkt adayı mı Trabzonspor derken büyük bir hayal kırıklığı Beşiktaş maçına kadar. Bunun sebebi de o kadronun dar olması, sakatlıkların bileğini bükmesi. Bu sefer ona hiç fırsat tanımadılar.
1: Evet.
0: Çok geniş bir kadro, bir mevkide en az 3-4-5 alternatif.
1: Evet.
0: İnanılmaz bence derin bir kadro oldu.
1: Evet.
0: Allah Fatih Tekke'ye kolaylık versin. Fatih Tekke geçti.
1: Hangisini seçerken mi zorlanacak?
0: Evet, Okan Burak demişti ki keşke herkese Allah böyle zorluk verse demişti işte. Sen diyorsun hani bunu mu oynatacağım, bunu mu oynatacağım? Bizim öyle bir fırsatımız da yok demişti. Şimdi Allah Fatih Tekke'ye kolaylık versin.
1: Bu çok sene Fatih Tekke'nin elinde çok fazla. Evet. Evet, senin dediğin gibi geniş kadro var. Şimdi geçelim Galatasaray'a. Şöyle efendim 10 transferin ardından Galatasaray'a bir bakıyoruz.
0: Evet, tek bir
1: yalnızca
0: transfer.
1: Tek bir transfer.
0: Ki o transfer de kiralık bir transfer.
1: Öyle mi? Galatasaraylar çok tepkili benim görebildiğim kadarıyla. Biz yeni transferler istiyoruz diyor. Dursun Özbek de efendim cevaben diyor ki transferleri yapacağım. Bizim de bildiğimiz bazı şeyler var diyor.
0: Şimdi ben hani bu konu çok hassas bir konu Kübra. Şimdi biz her gün ETSpor ekranlarında konuşuyoruz. Yeri geliyor linç yiyoruz, yeri geliyor destek alıyoruz vesaire. Ama şöyle bir realite var. Şimdi ben bunları söylediğim için de tabii bazı insanlardan tepki gelecek. Çok doğaldır. Gergin bir süreçtir çünkü. Ama Dursun Özbek'in hep vurguladığı bir şey var. Bence bu önemli. Hatalı gördüğünüz yerler olabilir. Buna dair eleştirilerde de bulunabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Ama Dursun Özbek hep şunun altını çizdi. Dedi ki bu kadro 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kadro. Şampiyon olan, 4 yıl üst üste şampiyon olan bir kadroda iki tane yol vardır. Birimiz der ki bu kadro kesinlikle birlikte oynamaya çok alışmış, birbirine çok adapte olmuş. Ben bu kadroyu bozamam, birini satıp yerine birini alamam. Bu kadro birlikte oynamayı çok iyi biliyor ve beni daha da büyük başarılara götürecek.
1: Yani bir taraf iyi bu, giden bir şeyi niye bozalım ki, öyle değil mi?
0: Bir böyle bir düşünce var. Bir de şu düşünce var, doymuş bir kadro mu acaba? Acaba değişmesi mi gerekiyor? 4 yıldır işte Torreira bu takımı şampiyonluğa taşıyan en önemli figürlerdendi. Mauro Icardi gitti mesela. Aynı şekilde. Lemina son 2 sezonun şampiyonluğunda var mesela. İşte Abdülkerim Bardakçı 4 yıldır bu takımda. Davinson Sanchez 3 yıldır bu takımda. Şöyle bir genel çizgiye bakıyorum. İşte Osimhen 2 yıldır bu takımda vesaire. Barış Alper 4 yıldır burada. Sayabileceğimiz çok isim var. Acaba

Değişmeli miydi diyen de var. Şimdi ben iki tarafta da ayrılıyorum. Bir tarafta diyor ben şu tarafa daha yakınım. Bence korunmalı kadro tarafına daha yakınım. Ama kadro sadece korunmalı, o bir takviye de Galatasaray için yeterli tarafında da değilim açıkçası. Galatasaray'ın özellikle çok ciddi eksik bölgeleri var ve bu bölgelere biraz daha hızlı takviyeler yapar diye düşünüyordum. Ha burada ama Sayın Başkan'ın bence hakkı şunda yeniyor. Şu an Galatasaray 10+4 biliyorsun sistemi var. Fenerbahçe şu an bu konuda çok sıkıntı yaşıyor. İşte 10 yetişkin 4'te U23 oyuncu koyabiliyorsunuz. Galatasaray şu an burada U23'ünde işte.

0: Nelson giderse oraya bir sol kanat alacak Galatasaray. Şimdi bir taraftan da Dursun Özbek'in eleştirildiği nokta aslında kurala uymaz. Yani kurala uyup, yani diyorsunuz ki mesela...
1: Eli kolunda bağlı olduğu şeyler var onun,
0: evet,
1: da aslında.
0: Şimdi çünkü ben hani en başta iki yol çizdim. Evet, dedim ki Dursun Özbek şunu yönü tercih etti. Dedi ki ben bu kadroyu koruyacağım. Ben bu kadroyu koruyacağım diyen bir başkan, evet, zaten mevcut kadro içerisinde birilerini gönderme niyeti yoksa, evet, bir de kontenjana uyması gerekiyorsa, Dursun Özbek'in yapabileceği zaten yetişkine sadece tek bir hamle vardı. O da sol kanat hamlesi olacak, hı-hı, gibi gözüküyor.
1: Çok
0: 10 numara için denedi. Çok yüksek maliyetler oldu. Hı-hı. Vazgeçti. U23'e yöneldi. Şimdi U23 transferi de çok zor. Hı-hı. Yani yetişkin bir oyuncuyu, süperstarları görüyoruz değil mi? Muhammed Salah, evet, geldi vesaire. Emin olun, ya izleyicilerimiz şaşırabilir ama emin olun bu oyuncuları getirmek U23, 17 yaşında, 18 yaşında bir süperstar adayını getirmekten daha kolay. Çünkü süperstar adayının çok yönlendiricisi ve yol göstericisi, hı, var. Türkiye'ye gitmeli miyim diyor. Ben Avrupa'da mı kalmalıyım
1: onun
0: diyor.
1: Onun ikna süreci daha zor dolayısıyla.
0: Kesinlikle. Çok, peki, çok daha zor. Kolay değil o, peki, yüzden. Sayın Başkan'ın her ne kadar eleştirileri, peki, görüyorum. Belli noktalarda katıldığım da var. Hı. Ama Sayın Başkan'a ben ekstra ekstra yüklenildiğini de düşünüyorum. Eleştiriler tabii ki izleyicilerimizin kendi kanaati.
1: Çok güzel açıkladın. Çok teşekkür
0: ben
1: ederiz
0: teşekkür
1: Ata. HT Spor Haber Müdürü FM Ata Selçuklu Dilim de bizimle birlikteydi. Bakalım 14 Ağustos Cuma günü yeni sezon başlıyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edeceğiz. İstanbul Büyükçekmece ve Esenyurt'ta gece saatlerinde gözlemlenen meteor yağmuru araç ve cep telefonu kameralarına yansıdı. İzleyelim efendim. Gece saatlerinde İstanbul semaları meteor yağmuruna sahne oldu. Meteorlar atmosfere girerken parlak mavi yeşil renkte uzun izler bıraktı. Meteor yağmuru Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi mevkiinde seyir halindeki bir araç kamerasına yansıdı. Olayın ardından kayıtları izleyen araç sahibi görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaştı. Esenyurt'ta da bazı kişiler meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi. Efendim bu arada duyuralım bizi, bu meteor yağmurlarının cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinden şöyle mümkün olduğu kadar ışığın da az olduğu bir yerden gökyüzüne bakarsanız siz de meteor yağmuruyla karşılaşabilirsiniz. Şimdi devam edelim sıradaki haberimizle. Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni bir araç alınırken ödenecek sigorta ücreti 19.071 liraya yükseldi. Basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretleri yaklaşık %4 zam yapıldı bu ücretlere.
2: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lirayla 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266-55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966-53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosforus Diplomasi Forumu'na katıldı. Erdoğan, eğitim diplomasisi panelinde öğrencilerin sorularını yanıtladı. Yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyledi. Bilal Erdoğan, Türkiye'ye beyin göçü var dedi.
3: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında 350 bin kadar misafir öğrencimiz.

0: var. Türkiye gerçekten hem misafirperverliğiyle, hem refah seviyesiyle, hem üniversitelerinin eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke.
1: Yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor dedi. Türkiye'nin eğitim diplomasisiyle dünyada daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi.
0: Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'nda farklı coğrafyaları bir araya getirmek, eğitim diplomasisi adlı panelde konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönelik beyin göçünü görmeliyiz dedi.
0: Balkanlar başta olmak üzere, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türk dünyası, buralardan gelen öğrenciler için İstanbul'da, Türkiye'de eğitim görmek bir hedef, bir hayal. Ondan sonra Türkiye'de kalmak, çalışmak onlar için bir hedef, bir hayal. Dolayısıyla biz beyin göçünden bahsederken artık Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünün gönül coğrafyamızdan gerçekleşmeye başladığını görmeliyiz.
2: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyelin açığa çıktığını söyledi. Orta Koridor ve Güney Koridor hattında önemli gelişmeler yaşandığına işaret etti.
1: Türk dünyası refah ve barışı esas alan bir birliktelik dedi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Macaristan Sosyal İlişkiler ve Kültür Bakanı Tar'la görüştü. Dünyada yaşanan son gelişmelerle Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyelin açığa çıktığına işaret etti.
3: Yaklaşık 200 milyonu aşan nüfusumuz ve yine yaklaşık 5 milyon kilometre kare yüz ölçümümüzde biz Türk dünyası ve Türk Devletleri Teşkilatı sahası olarak dünyada refahı, barışı, huzuru esas alan ve bunu somut olarak adımlarla hayata geçirebilen bir birliktelik halinde geldik.
1: Zorlu, Orta Koridor ve Güney Koridor hattında önemli gelişmeler yaşandığını da söyledi.
3: Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan, Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan kalkınma yoluyla ve Hicaz Demiryolu projesiyle körfezlere uzanan çok büyük bir aslında koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyor. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak.
1: Türk Devletleri Teşkilatı'nın Ekim ayında yapacağı toplantılara da işaret eden Zorlu, bu zirve Türk dünyası açısından önemli dönüm noktası olacak dedi. Türkiye'nin COP31 iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını da hatırlattı. COP31 zirvesi Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek.
2: Efendim, bu yaz Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar malumunuz yaz başından beri aktarıyoruz size, kuraklık dalgasını da tetikledi. İngiltere'nin %71'inde kuraklık görüldüğü açıklanırken Fransa'nın 43 vilayeti için turuncu sıcaklık alarmı verildi. Kuraklık nedeniyle Avrupa'daki 5 büyük nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. Hatta şunu da ekleyeyim efendim, o hep hani yeşil görmeye alışık olduğumuz parklar var ya, bu kez sarı bir biçimde kurumuş otlarla kaplandı. İzleyelim.
1: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası şiddetli kuraklığa neden oldu. En büyük 5 nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere ve Galler'de son 109 yıldır görülen en kurak Temmuz ayının yaşandığı açıklandı. İngiltere'nin %71,3'ünde kuraklık görüldüğü, bu bölgelerde yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı açıklandı. Ülkenin tüm bölgelerinde de su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu yıl tarihin en sıcak Temmuz'unu yaşayan Fransa'da da sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 43 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin batısı ve güneybatısında termometre

0: Kuleylerin 36 ila 38 derecede seyredeceği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü sözcüsü Claire Nalis, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığını duyurdu. Nalis, deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kuraklık nehirlerin debilerini de önemli ölçüde düşürdü. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi Kopernik verilerine göre Ren, Thames, Tuna, Rhone ve Po nehirlerindeki debi son 34 yılın en düşük Temmuz seviyeleri olarak ölçüldü. Hollanda'da da etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Nijmegen ve Arnhem yakınlarındaki nehirlerde de su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tuna nehrinde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Cernavodo nükleer santralinin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği belirtiliyor.
1: Efendim, üzücü bir haber paylaşacağız. İzmir'deki işte bu gördüğünüz evde çıkan yangın maalesef iki can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kadının küçük torununu kurtardıktan sonra diğeri için eve döndüğü ortaya çıktı.
0: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O sırada evde Rezan Korkmaz eşi ve iki torunu vardı. Yangını gören Rezan Korkmaz torunlarını kurtarmaya çalıştı. 2 yaşındaki Mert'i kucağına alıp dışarı çıkardı. 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın için geri döndü ama alevler bir anda büyüyünce dışarı çıkamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve giren ekipler 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ı Yiğit'in üzerine kapanmış halde buldu. İkisi de hayatını kaybetmişti. Cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangın sırasında ev sahibi Bayram Korkmaz'sa tavan çökünce pencereden atlayarak evden çıktı. Sırtında yanıklar oluşan Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gidince iki çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalmaya başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
1: Ve böylece akşam haberlerinin artık sonuna geldik. Şimdi yayınımız Semiha Şahin'in sunduğu ana haberle devam edecek efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Süreç yasasının mecliste beklenenin de üstünde bir oyla kabul edilmesi Türkiye'de hangi eşiklerin aşıldığını gösteriyor. Şimdi yasaya da adını veren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi için nasıl bir takvim işleyecek? Silahlar tamamen ne zaman devreden çıkacak ve teyit mekanizması nasıl işleyecek? Terörsüz Türkiye hedefi ulusal ve bölgesel anlamda hangi kapıları açacak? Serap Belet soruyor, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, siyaset bilimci doktor Nurettin Kalkan, gazeteciler Mehmet Müftüoğlu ve Alişer Delek yanıtlıyor. Olaylar ve görüşler. Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk'te soruları yanıtlıyor. Süreç yasasının 468 oyla kabul edilmesi ne anlama geliyor? Partilerin tavrı ne oldu? Siyaseti nasıl etkileyecek? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar neler? Terörsüz Türkiye neler sağlayacak? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam saat 22.10'da Habertürk'te.

Herkese merhaba, iyi akşamlar, hoş geldiniz Habertürk'e ana haber bültenine. Bugün 11 Ağustos Salı, ben Semih Şahin, bir saat boyunca birlikteyiz. Terörsüz Türkiye için yasa dün meclis...

0: Meclisten geçti. 468 oyla da kabul edildi. İlk hamle İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valisi, emniyet müdürleri, jandarma komutanları yarın toplanıyor. Trump Ankara'dan gizli uçak operasyonuyla mı acaba çıkarıldı? İran kaynaklı suikast tehdidi aldığı iddiası var. Buna bakacağız. Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad için de idam kararı verildi. Ana haber başlasın. Tamam, önce terörsüz Türkiye diyelim. Şimdi bunun için tarihi düzenleme meclisten geçti. Yasaya AK Parti, MHP ve DEM Parti'den tam destek var. Yeni Parti'de ise hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenleri geçti. Hangi parti milletvekili hangi oyu kullandı? Bakalım, gelsin ekrana.
1: Kabul 468, red 88.
2: Terörsüz Türkiye yasası Meclis Genel Kurulu'nda rekor oyla kabul edildi. AK Parti, MHP ve DEM Parti yasayı firesiz destekledi.
3: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
2: 467 oyla kabul edilen yasaya AK Parti'den 268, MHP'den 44, DEM Parti'den 55 evet oyu çıktı. Bu partilerden toplamda 12 milletvekili oylamaya katılmadı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel oylama öncesi genel kuruldaki konuşmasında ben ve arkadaşlarım teklife evet diyeceğiz. Milletvekillerimiz ise seçildikleri ilde millet ne diyorsa ona göre karar verecek açıklamasını yapmıştı. Oylamada Yeni Parti'de hayır oyu verenlerin sayısı kabul edenlerin sayısını geçti. 91 sandalyesi olan Yeni Parti'de Genel Başkan Özgür Özel dahil 35 isim evet oyu kullandı. Buna karşılık 54 red oyu çıktı. İki isim ise oturuma katılmadı.
1: Oy sayısı 562.
2: CHP'de ise 29 milletvekili evet derken 2 vekil hayır oyu kullandı. 14 vekil ise oturuma katılmadı. İYİ Parti grup olarak teklifi reddeden tek parti oldu. 29 milletvekilinin tamamı yasaya hayır dedi.
1: Red 88.
2: Yeni Yol grubunda ise 16 evet, 3 çekimser oyu çıktı. 1 milletvekili genel kurula katılmadı.
3: Teklif kabul edilmiş.
2: Oylamada Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan, Hüdapar, EMEP, TİP, DBP'li milletvekillerinin tamamı da kabul oyu verdi. Yeniden Refah Partisi çekimser oy kullandı. 10 bağımsız vekilden 7'si evet, 1'i ise ret oyu verdi. İkisi oylamaya katılmadı. Bir milletvekili olan Demokrat Parti de ret oyu kullandı.
0: Evet, ben ve yönetici arkadaşlarım evet diyeceğiz demişti Özgür Özel. Milletvekilleri içinse seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecekler. Yeni nesil siyasetimiz budur ifadesini kullanmıştı. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki bu görüşmenin tabii ana gündem maddelerinden biri mecliste kabul edilerek yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi oldu. Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'un sürecin bundan sonraki yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Ve ilk hamle İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Yarın Terörsüz Türkiye toplantısı yapılacak. 81 ilin valisinin katılacağı bu toplantıda süreç yasasıyla ilgili mülki idarecilere de bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
2: Sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
0: Şimdi böylece Terörsüz Türkiye süreci yasal bir zemin kazandı. Peki ne olacak bundan sonra? Gözler atılacak yeni adımlarda. Kanun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit

0: ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da tabii bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi nasıl ilerleyecek adım adım, o gelsin şimdi ekranlarınıza.
1: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan teröristsiz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler, MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz,
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca Meclis Başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon, faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
3: Bir milletin sarsılmaz.
1: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
0: Acaba yeni bir ittifak mı yolda? Bunu neden söylüyorum? Çünkü çerçeve yasa teklifi görüşülürken, devam ederken dün mecliste dikkat çeken temaslar yaşandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir araya geldiler. İttifak geliyor mu sorusuna da istişareleri yoğunlaştıracağız cevabı geldi.
4: Efendim, ittifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?
5: Meclisin kapanış fotoğrafı.
4: Şimdilik öyle mi diyelim?
1: Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşme sürerken mecliste dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından üç liderin buluşması yeni ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
6: Yeni bir ittifak diyebilir miyiz?
7: Türkiye'yi seven, düzenli büyük ülke için çalışan, emeklilik bir an önce sorunlarını çözüp hak ettiği standartlara ulaşsın. Yani insanlar, bunun için çabalayan siyasi partileriz.
1: Muhalefet kulislerinde birlikte yemek yiyen üç lidere mecliste yeni bir grup kurup kurmayacakları soruldu.
8: Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Birlikte gerekirse bir takım somut adımları atmalar gerekebilir. Ama şu aşamada biz tamamen bir jimnastik ve fikir terapisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir adım noktasına gelmiş değiliz.
9: Sayın Erbakan ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımız sayısını çoğaltacağız.
0: Tabii bunlar konuşulurken acaba İyi Parti, Zafer Partisi ne yapar? Bu da akla geldi. Özdağ soruldu. Tabii ki milli partilerle kol kola yürürüz açıklaması geldi. Şimdi Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül. Şehadetin 9. yılında da unutulmadı. Eren mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
10: Anne kurban olsun çileleri ona oğlum.
11: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
1: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
11: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika. Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
10: Erenim, çileli Erenim.
1: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersak çalan teröristlerin yerini askerlere gösterdi.

0: serirken kurşunların hedefi oldu. Hassubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
1: Anne kurban olsun çileleri ona oğlum.
2: Şile Belediyesi soruşturmasında da iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan belediye başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis isteniyor.
0: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya bu suçlamalar yöneltildi. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. 53 sanıklı iddianamede istenen cezalar belli oldu. İddianamede tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın örgüt elebaşı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
3: Sözümüzün kesilmesine biz karşı çıkıyorsak biz de hiç kimsenin sözünü kesmeyiz.
0: Savcı Kabadayı için irtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ceza istedi. Toplamda 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şile Bezi Festivali'nde sanatçılara ödenen ücret üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in firması tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil ve Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ismi de iddianamede yer aldı. Berkant Acil'e resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve rüşvet, Yeliz Kaya'ya ise dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İddianamede toplam 53 şüpheli için hapis cezası istendi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
2: Efendim şimdi gelin dünyaya bakalım. Bugün dünya bir iddiayı konuştu. ABD Başkanı Trump, hatırlayacaksınız, geçen ay buradaydı. Ankara'ya gelmişti NATO zirvesi için. NATO zirvesinden İran bağlantılı suikast tehdidi sebebiyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. Şimdi iddiaya göre Trump kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
0: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ruff Meadenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
2: Tabii eğer iddialar doğruysa bu operasyon son yıllarda bir ABD başkanı için uygulanan en sıra dışı güvenlik planlarından biri olarak da kayda geçer. Ama bir taraftan da İran tehdidinin o algının ABD tarafından ne kadar ciddiye alındığını da gösteriyor. Şimdi gelelim anlaşmaya. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması. Onun yankıları devam ediyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları geliyor. Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
0: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Anlaşmanın taraflarından olan Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
4: Anlaşmanın amacı bölgede barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek. Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı ve yalnızca 3 ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olacak.
0: Tel Aviv yönetimi ise anlaşmanın İsrail için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savunuyor. Yediyo Tahranot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrail yetkili, "Bu anlaşma bizi kaygılandırıyor. Bu, İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır." dedi. İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor ifadesi kullanıldı. Türkiye'nin İsrail için bir endişe kaynağı olduğunu iddia etti. Tahran yönetimi anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde hiçbir endişe olmadığını belirtiyor. Yunan basını ise anlaşmanın Türkiye'nin konumunu güçlendirdiğine dikkat çekiyor.
2: Dün anlaşma için İran yaptığı açıklamada hani bizi tehdit eden bir durum yok. Dolayısıyla endişe duyulacak bir durumda da değiliz dedi. Bu açıklamayı yaptı. Devam edelim. Şimdi İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldı. Çeşitli şirketlerle teknik diyalogların başlatılmasına karar verdi İngiltere Hava Kuvvetleri. Ve bunun için işte potansiyel adaylardan biri de Hürjet. Bu ihracatın gerçekleşmesi durumunda Hürjet İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
0: İngiltere, gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
2: Tabii İngiltere deyince NATO'nun önde gelen ülkelerinden biri, Hürjet'i değerlendirmeye alması sadece bir ihracat fırsatı olarak değerlendirilemez. Tabii Türkiye savunma sanayi açısından ne kadar önemli bir eşikte, küresel rekabet gücünü de artık ortaya koymaya başladı. Ve Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karar verdi. Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni eski Dera Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf idama mahkum edildi.
0: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi. Suriye'nin yeni yönetimi Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmış. Davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Esad, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonu

0: aksiyonlarında rol aldığı belirtilen Necip Atıf'la aralarında Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık da idam cezasına çarptırıldı. Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğu açıklandı. Atıf dışında diğer tüm sanıkların firari durumda olduğu belirtiliyor. Beşar Esad, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Hafız Esad'ın ardından Suriye'nin başına geçmiş ve ülkeyi Aralık 2024'e kadar kesintisiz olarak yönetmişti. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Esad rejimi devrilmiş, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından Irak'a ve İran'a kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılsa da nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.
1: Esad Rusya'da yakalanırsa evet cezanın infazı gündeme gelebilir ama karar daha çok hani baktığımızda sembolik. Sembolik yani yeni Suriye hükümeti aslında bu eski duruma biraz da yönetime cezasızlık dönemi bitti diyor. Şimdi Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılarda sürerken bu kez Belarus'la Rusya sınırındaki ticari tırlar dronların hedefi oldu. Türk tır şoförleri de bu saldırıya şahit. Tabii korku dolu anlar yaşadılar.
2: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.
0: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
2: Bu üçüncü arabadır. Dördüncü arabadır, araba yanıyor.
0: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
2: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
0: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
3: Yanımızda drone şeyi patlattı. Drone sayısı. Ukrayna drone. Burası Belarus, Rusya kapısı.
0: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
1: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında yeni bir gelişme var. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları da Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama var.
0: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faali meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
0: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
4: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
0: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
4: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın

0: ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
1: Efendim, çeşitli suçlamalarla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu, Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin ve oğlunun hesapları MASAK tarafından incelendi. Muzaffer Şirin'in hesaplarında 12,5 milyon lirayı aşkın, oğlunun hesaplarında ise yaklaşık 38,5 milyon liralık bir hesap hareketliliği tespit edildi. MASAK raporunda Şirin'in oğlunun elektronik ödeme kuruluşlarıyla gerçekleştirdiği işlemler de dikkat çekiyor.
2: Kendi hesabında 15 yılda 12 milyon 558 bin, oğlunun hesabında 9 yılda 38 milyon 440 bin liralık hesap hareketi tespit edildi. Ultra Aslan lideri Muzaffer Şirin'in para trafiği MASAK raporuna yansıdı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. MASAK, Muzaffer Şirin ve oğlu İbrahim Şamil Şirin'in mali profil analizini yaptı. Hazırlanan rapora göre Muzaffer Şirin'in 2011-2026 dönemindeki banka hesaplarında toplam 12 milyon 558 bin liralık işlem hacmi tespit edildi. 2023 yılında işlem hacminde dikkat çekici bir sıçrama yaşandı. Bir önceki yıl yaklaşık 58 bin lira olan yıllık işlem hacmi 2023'te 6 milyon 883 bin liraya yükseldi. Şirin adına bir otomobil, İstanbul ve Ayvalık'ta taşınmaz kayıtları olduğu belirlendi. MASAK, Şirin'in oğlu İbrahim Şamil Şirin'in 2017-2026 yılları arasındaki banka hesap hareketlerini de inceledi. 9 yıldaki işlem hacminin 38 milyon 440 bin liraya ulaştığı görüldü. 2022'de 2 milyon lira seviyesinde olan işlem hacmi bir sonraki yıl 9 milyon 325 bine, 2024'te 11 milyon 331 bin liraya çıkmıştı. Raporda son olarak 39 bin lira maaşla şoför olarak çalışan 26 yaşındaki İbrahim Şamil Şirin'in Çatalca'da tarla, Güngören'de ev olmak üzere iki gayrimenkulü olmasına dikkat çekildi. Şamil Şirin'in Papara, Payfix, IQ Money gibi çeşitli ödeme kuruluşları ile yaptığı işlemler de incelendi. Bu ödeme kuruluşlarından Şirin'in hesaplarına toplam 2 milyon 553 bin lira geldiği, bu kuruluşlara 784 bin lira gönderildiği belirlendi. Rapora göre baba oğul arasında ise son 5 yılda yaklaşık 1 milyon 522 bin liralık para transferi yapıldı. Şamil Şirin'in hesaplarında yalnızca babasıyla değil, çok sayıda kişiyle yüksek tutarlı işlemler bulunduğu kaydedildi. Ayrıca 1282 farklı kişiyle 12 milyon liraya aşkın hesap hareketi tespit edildi. Mali hareketlerin kaynağı araştırılıyor.
1: Efendim, yine kadın cinayeti maalesef sonu gelmiyor. Bursa'da bir kişi eşi ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Zanlı çifte cinayetin ardından gözaltına alındı.
2: Eniştesine sokak ortasında kurşun yağdırdı, ardından gittiği evinde eşini katletti. Çifte cinayetin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İsmail Matur, sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz'la karşılaştı. Yanındaki tabancayı eniştesine doğrultup peş peşe 8 kez tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan 56 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra döndüğü evinde eşi Canan Matur'u hedef aldı. 27 yaşındaki kadını da silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölen iki kişinin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İsmail Matur gözaltına alındı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
1: Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin küvezdeki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı görüntüleri hatırlayacaksınız. Şimdi bu gerekçeyle hemşire yargılanıyor, davası sürüyor. Son olarak adli tıp raporu dava dosyasına girdi ve o rapora göre bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir etkisi yok.

0: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
1: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
0: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazer Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazer Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
1: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
0: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
1: Benim çocuğum doğdu, 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
0: Çocuğun yürüme bozukluğununsa mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
1: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
0: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
2: Efendim, sonuçta bir şiddet var ortada. Savunmasız bir bebeğe elbette bu eylemin kendisini mahkeme değerlendirecektir. Ama bir sağlık çalışanı sadece tedavi eden değil, aynı zamanda güven verendir de. Küçücük bir bebeğin canı öfkeye, ihmale emanet edilemez. Şimdi gelelim vizeye. Vize almak zaten çok zor. Randevu almak da zor. Vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
0: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.
2: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı. Baskınlarda çok sayıda silah, fişek, el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
3: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
0: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek iz sürdü. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya giren ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü.

0: şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
1: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
0: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karışıkla tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
3: Şimdi sosyal medyadan bungalov kiraladı. 21 bin lirasını kaybetti. Yargıya başvurdu ama savcılıktan da şaşırtan bir karar geldi. Savcılık sosyal medya alışveriş yeri değil, tüketici riski göze aldı dedi. Takipsizlik verdi. Peki bu durum dolandırıcılar için cezasızlık zırhı olur mu? Yargı dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya soruları ve yanıtlarını uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiçbir suçu yok.
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz bir mevzu değil. Suç burada, dolandırıcılık burada, müstehcenlik burada.
5: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
6: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
1: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
0: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
4: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor, kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
3: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
7: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
4: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
8: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
0: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
3: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
0: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
8: Kıyafet, bilet bazen.
5: Kıyafet, işte takı.
7: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
0: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
7: Ya o da artık yapmamış olsaymış.
6: Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
0: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
1: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir.

0: Devam ediyor. Ve gelelim bu akşama. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında 2 saat sonra deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz ekibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertliler 2-0'ın avantajıyla çıkacak bu maça.
1: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde playoff turu bileti için sahaya çıkıyor. Sarı lacivertliler 3. eleme turunda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'a konuk olacak. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Sarı lacivertlilere tur için galibiyet veya beraberliğin yanı sıra bir farklı mağlubiyet yeterli olacak. Ev sahibi ekibin 2 farklı galibiyeti durumunda eşleşme uzatmalara gidecek. Sturm Graz'ın 2'nin üzerinde farklı galibiyetlerinde ise Sarı Lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Fenerbahçe turu geçmesi halinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ve Çekya'nın Sparta Prag takımlarından biriyle gruplara katılabilmek için playoff mücadelesine çıkacak. Fenerbahçe'nin Sturm Graz karşısında 3 eksik oyuncusu bulunuyor. Sarı lacivertlilerde turun ilk maçında sakatlık yaşayan Hollandalı futbolcu Jayden Oosterwolde rövanş maçında yer alamayacak. Anthony Musaba ağrıları, Ederson'sa viral enfeksiyon sebebiyle bu maçta takımını yalnız bırakacak.
0: Şimdi toplumsal dönüşüme ve sorunlara dair çarpıcı bir araştırmanın detaylarına gelelim. Türkiye'de toplumu ilgilendiren 11 farklı alanda yapıldı bu araştırma ve toplanan verilerde çeşitli bakanlıklar, kurumlardan alındı. Sağlıktan işte düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılını hastalıkla geçtiğinden, çalışma hayatına dair hepimizi ilgilendiren pek çok başlık var. Öznur Karslı Çetiner bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen sonuçları sokağa size sordu.
2: Erken baba oldum ben.
3: Kaç yaşında?
2: 17 yaşında. 4 tane çocuk var. Bizim insanlarımız maalesef şimdi evlenmiyor.
3: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
4: Evet, doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar, evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
3: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı. Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olmuştur?
5: 30'larda mı?
3: 34.9.
5: Yaşlı. Genç nüfus azaldı yani, evet.
3: Veriler Toplumun Görünümü adlı çalışma için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi. Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu. Ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
6: 1+1 evlerden zaten artışından da belli.
7: Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
3: Tek mi yaşıyorlar?
7: Evet.
3: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
8: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk.
3: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi. Ömrümüzün 20 yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
7: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
9: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
3: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
7: Vallahi bir sene olmuştur gitmeyeli.
3: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
10: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
3: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani

0: Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
1: Çevremde çok var.
2: Efendim İngiltere'ye gidelim şimdi. Bir radyo çalışanının merakı Kral 3. Charles'ı 16 dakikalığına öldürdü. Kralın ölümü halinde kullanılmak üzere hazırlanan bir takım kayıtlar vardı. Onu yanlışlıkla yayına veren çalışan durumu fark ettiğinde tabii paniğe kapıldı ve binayı terk etti.
3: Commonwealth Day was an occasion of particular pride.
4: İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölüm anonsu yapıldı. Tüm ülke yasa boğuldu. Hatta ancak 16 dakikalık sessizlikten sonra fark edildi. 19 Mayıs'ta Radio Caroline'da yaşanan olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın kralın ölüm halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış 3 ses dosyasını merak edip açmasıyla başladı. Çalışan, kayıtların yalnızca bilgisayarda çaldığını düşündü. Ancak dosyalar doğrudan canlı yayına girdi. Önce Kral Charles'ın öldüğü duyuruldu. Ardından İngiliz Milli Marşı çalındı. Hatayı fark eden çalışan paniğe kapılarak binayı terk etti. Programı uzaktan sunan Barry Marsh da yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline'ın dijital yayını tam 16 dakika sessiz kaldı. Yanlış ölüm ilanı ancak yaklaşık yarım saat sonra düzeltildi. Sunucu yayındaki yanlış anonslardan dolayı dinleyicilerden özür diledi. İngiliz Medya Denetim Kurumu Ofcom, yanlış ölüm ilanının yayınlanması ve geç düzeltilmesi nedeniyle radyonun iki yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Radio Caroline ise çalışanın meraktan dosyaları açtığını ve yayına yanlışlıkla verdiğini savunuyor.
2: Efendim şimdi kısa bir ara, reklamlara gidiyoruz.

Efendim ana haber sonuna geldik. Tamamlıyoruz. Birazdan Serap Belet karşınızda olacak konuklarıyla birlikte. Yarın yine aynı saatte 19'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.
1: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Salı akşamındayız. Olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Teröristli Türkiye yasası geçti. Dün akşam da yayındaydık. Yayınımız sırasında sonucu da meclisten canlı yayınla takip ettik. Çok önemli bir süreç. Epey de yüksek oyla, 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı gün içinde dün saat 11'de genel kurula gelmişti. Geçen haftadan bu yana Adalet Komisyonu'nda da süreci takip ettik. Şimdi gözler bundan sonra atılacak adımlarda ve sürecin nasıl işleyeceğinde, ama tabii dün mecliste ortaya çıkan tabloda merakla takip ediliyor. Siyaseten etkileri, partilerin bu çerçeve yasa ve teröristli Türkiye sürecindeki pozisyonları, tutumları, yeni parti elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi sonrasında ortaya çıkan tablo bugün içinde siz de görmüşsünüzdür. Sayısız yorum ve değerlendirme var ortaya çıkan bu oy verme tablosuna. Hepsini bu akşam konuklarımla konuşacağız. Bu arada bu akşam programımız biraz daha kısa. Bu akşam 22.10'da Ankara'da Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'ün konuğu AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala olacak. Bu akşam 22.10'da yayını onlara devredeceğiz. Hemen bu akşam konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Küçük bir reklam arasına gitmeden önce. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya da stüdyomuzda. Hoş geldiniz Turgay Bey.
2: Hoş bulduk, merhaba.
0: Gazeteci Alişer Delek yine stüdyomuzda. Hoş geldin Alişer.
3: Merhaba, hoş bulduk.
0: Ve uzaktan konuğumda siyaset bilimci Doktor Nurettin Kalkan Bingöl'den bu akşam yayınımıza bağlanıyor, konuk oluyor. Nurettin Bey siz de hoş geldiniz, merhabalar.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi birazdan...

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk'te soruları yanıtlıyor. Süreç yasasının 468 oyla kabul edilmesi ne anlama geliyor? Partilerin tavrı ne oldu? Siyaseti nasıl etkileyecek? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar neler? Terörsüz Türkiye neler sağlayacak? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam saat 22.10'da Habertürk'te.

0: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Madem çerçeve yasayı konuşuyoruz, dün akşama gidelim. Başlarken hemen hızlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın oylama sonucunu açıkladığı o anı birlikte bir görelim. Üzerine de sonrasında ortaya çıkan tabloyu hemen konuklarıma sorarak, değerlendirmelerini sorarak başlayacağım. Duyalım o açıklama anını.
1: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, red 88, çekimsel 6. Katip üye İbrahim Yıldırız Seven Afyonkarahisar milletvekili, Katip üye Rıdvan Uz Çanakkale milletvekili.
0: Evet, şimdi ardından da Celal Adan bu oylamanın sonuçlarını açıkladı ve evet oyuyla, yüksek oranda bir evet oyuyla da çerçeve yasa kabul edildi. 15 gün sonra da yavaş yavaş artık önce sahadaki takibi, ardından uygulamaları da başlayacak. Yeni bir sayfa açıldı. Önemli bir süreç bu. Konuklarımla ne değiştireceğini soracağız. Ne değiştireceğini anlamaya çalışırken mecliste oluşan tabloyu da okumak gerekiyor. Alişer, öncelikle sen ne diyorsun bu oylamanın bundan sonrası bir dönüm noktası mı? Nasıl bir anlam yüklüyorsun çerçeve yasaya? Ve ya, çıkan sonuca, yani evet sayısına yorumun nedir?
2: Şöyle biraz istersen çerçeve yasa, hatta biraz daha da geriye gidip terörsüz Türkiye'den belki de başlamak lazım. Ben çok merak ettiğim için hemen bugün sabah kalkar kalkmaz ilk şeye baktım. İsrail basınına baktım. İsrail basını dün bu yüksek oranda kabule ve çerçeve yasanın geçmesine ve Türkiye'nin geldiği sürece ne demiş diye. Jerusalem Post önemli gazetelerinden bir tanesidir. Mesela Türkiye'nin bölgede artık artacak olan etkisini, içeride huzuru sağladıktan sonra bölgede artacak olan etkisini İsrail'i bir tehdit olarak görüyor. Hmm.
0: Yani bu yasayla ilişkili
2: süreci,
0: bir analiz.
2: Sürecin sonucu sürecin olarak yasa, sonucu yani olarak. Bütün bir süreçte, yani kendi içerisinde huzuru sağlamış Türkiye, bölgede Suriye sahası başta olmak üzere İsrail'in alanlarında, adım atmak istediği alanlarda Türkiye'nin etkisi artacak gibi bir yorum yapmış. Benzer yorum Hares'te de var. Sadece gazetelerin değil, gazetelere yazan yorumcuların da vardı. Hı hı. Yani geldiğimiz nokta, burada 1,5 yıldır anlatmaya çalıştığımız süreç aslında böyle bir süreçti. Zaten bu sürecin önemini görmüş olacaktı. Dün akşam herhalde böyle eşine benzerine ender rastlanır. Yani kusurumuza bakmasın siyasetçiler, ama sadece vekiller kendi maaşlarına zam dönemi herhalde bu kadar yüksek katılımlı ve evet oyunu bu kadar yüksek. Ancak o zamanlarda görüyoruz. Şimdi bir de uzun yıllar sonra böyle 467 gibi yüksek bir oy oranıyla gördük. Sonucu, çünkü sadece bir yasanın, herhangi bir yasanın oylanması değil, Türkiye'nin geleceğini, bölge şekillenirken nerede olacağını da bize gösterecek bir şey olduğu için. Ama çekimser kalanlarla
0: red verenler
2: de var. Onları da anlamak lazım. Çünkü toplumda bir kesimin özellikle uzun bir süredir bu sürecin başladığı günden beri, hatta devamında da eleştirileri vardı. Bu aslında totalden bir baktığımız zaman Türkiye demokrasisi açısından güzel bir şey. Mecliste oylanması, isteğin istediğini söylemesi, bunların hepsi çok tabii güzel ve çok olumlu. Ama geriye siyasete çok tartışma bırakacak. En başta da yeni parti, yeni kurulduğu için ne yapacağı merak ediliyordu.
0: İlk sınav gibi değil mi?
2: İlk sınavdı ve hani kendilerinin işte o mutlak butlan kararından tutun da işte İBB davalarına kadar olan bütün süreçte iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kendilerinin dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik politikaları diye adlandırdıkları sürecin son noktasında da şimdi bize bir seçim yapılmak zorunda bırakılıyor. İktidarın yanında mı olacağız yoksa karşısında mı diye. Hı hı. Bu ürettikleri siyasete biraz kendilerini de sıkıştırmış gibi oldu Özgür Özel. Hal böyle olunca bence Özgür Özel'in kendisi de dahil son birkaç saate kadar ne yapacağını bilemeyecek bir hal almıştı. İçeriden milletvekili.
0: Bu eleştirileri nasıl yönetecek? İçeride tutundukları bir...
2: Kendi beslediği politika aslında bir yanda kendisine de bir eleştiri olarak gelmişti ve ne yapacağını son birkaç saate kadar bilememiş. Yani dün sabah saatlerinde çok yoğun tartışmalar vardı. Gelinen noktada şunu görebiliyorum, yeni parti özelinde söyleyeyim. Hiç kimseyi mutlu edemedi Özgür Özel. Öyle bir sorunla karşı karşıya. Yani evet de diyemedi, hayır da diyemedi, ne dediğini şey yapamadı. Bilmiyorum, belki hani şu an belki süreci destekleyenler tarafından diğer partilerde biraz Özgür Özel'in kimliğinde bir olumlu bir bakış açısı da varsa da parti içerisinde hala bir eleştiri vardı. Ki bu eleştirin gene ben siyasete yansıması olarak görüyorum. Yaklaşık bir saat önce yeni partinin milletvekilleri Özgür Özel'in arkasındayız açıklaması yapmış. Siyasete az birisi, hani daha benden kıdemli gazeteciler ya da akademisyen hocamız var. Hepiniz için söylüyorum.

0: Siyaseti az biraz biliyorsak, ya bir sorun varsa arkasındayız açıklaması yapılır. Şimdi ne oldu ya, daha bir hafta 10 gün önce kurulan partide niye liderimizin arkasındayız açıklaması yapıyorsun?
1: Çünkü o tablo şey diye okundu, o yüzden herhalde o tablo dendi ki, ama niye böyle yani, bir, bu partinin niye tek bir oyu yok evet ya da hayır diye, niye bir grup kararı açıklanmadı işte, sadece işte 35 oy.
0: 35 evet, evet, 54 hayır.
1: 54 hayır şey oldu var diye.
0: MYK'sında yani ben ve arkadaşlarım evet ya diyeceğim.
1: Bunu parti bütünlüğüyle
0: rağmen...
1: ilgili, bu parti bütünlüğüne ilişkin bir eleştiri. Yani ortak bir kanaatiniz yok. Bu fikir ayrılığı bir çatlak mı diye okuluyorum.
0: Bu eleştiri içeride yapılan bir eleştiri bu arada. Yani dışarıdan da geldi bu eleştiriler ama kendi içlerinde de bunu tartıştılar. Yani bugün itibariyle hani benim de çalan telefonlarından kendi içlerindeki tartışmalarda Özgü Bey'in yaptığını anlayamadık diyen de var. Doğru bulduğunu söyleyen
1: çok
0: de var ama yanlış
1: diyen
0: şey yapmış
1: de var. Bakıyorum ben. Hani uzun zamanda anlayacağız diyen de var. Öyle mi acaba?
0: Vallahi hani kişisel görüşünü söyleyeyim.
1: Kişisel tabii.
0: İçeride tartışmanın hala devam ettiğini görebiliyorum. Özgür Özel'in arkasındayız açıklamasına rağmen onu görebiliyorum ama kişisel görüşüm ben strateji olarak çok da doğru bulmadım. Bütün çekimser kalmayı yapsaydı dahi daha anlaşılır bulabiliyordum ama hani bir, ben bunu yapıyorum. Vekillerimi serbest bırakıyorum. Bölgelerinden gelenlere baksınlar. Bana biraz hani 40 yıllık bir terör belasından nasıl kurtulacağımızı oylamayı değil de balık avı yasağının tarihlerinin oylandığı bir mecliste daha anlamlı olur gibi geliyor.
1: Peki,
0: mesele
1: Mehmet
0: öyle
1: Bey,
0: çok da günlük bir siyaset meselesi olmadığı için bir kararın alınmış olması, çekimser de dahil, hayır da dahil, evet de dahil, kararın yukarıdan topluca alınmış olması daha sağlıklı olurdu.
1: Siz ne dersiniz?
2: Tabii ki mecliste böyle bir çoğunluktan 467 oyla bir yasanın, çerçevenin desteklenmesi gerçekten çok kıymetli. Yani bir nevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve meclis tezkereyi oylamış gibi oldu. Çünkü her an böyle önemli bir, Türkiye için önemli olan bir süreci elinde tutuyor artık. Eğer terör örgütü adım atacaksa, terör örgütü silahları teslim edecekse ki zaten bunun için yapıldı. Bu noktada devletin dirayeti ortaya çıktı. Toplumsal mütabakatın sağlandığını herkes görmüş oldu. Burada biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iş cephemizin ne kadar güçlü olduğunu da göstermiş olduk. Bu sadece iş cephe değil, iş cephenin dışa yansımasının da az önce İsrail gazetelerinden örnek verdi. Dışa yansımasının da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kanıtlamış olduk. Tabii ki çekimser olanlar ya da işte hayır verenler 80 civarında bir...
1: 87 red 80, var, 7 evet, çekimser var.
2: Şimdi herkes
1: katılmayanlar var, redler
2: evet,
1: dışında.
2: Şimdi özellikle yeni parti lazım üzerinde tartışma yürüyor. Bence önemli olan bu sonucun çıkmasıydı. Sayın Özgür Özel genel başkan olarak iradesini ortaya koydu. Hani bu kıymetli aslında. Her ne kadar eleştirilse de partisini bir bütün olarak yönlendiremedi şeklinde eleştiri gelse de doğal olarak yeni bir parti, kopuşla birlikte oluşan bir parti, burada sorunların, sıkıntıların ortaya çıkması çok doğaldır. Ama diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak topyekun bu yasaya destek vermesini de tabii ki CHP ile yeni parti arasında bir polemiğin de fitilini ateşleyecek gibi geliyor bana.
1: Bundan sonra.
2: Bundan sonra.
1: Yani CHP ile yeni partinin durduğu yeri evet, birazcık bundan sonrası için gösteren bir tutum mu
2: bir
1: bu sizce
2: de? Evet, bir tutum oluştu gibi. Ama şunun altını çizmek lazım. Nihayetinde ortada niyet önemliydi. Bir niyetin hasıl olması. Yani biz çerçeve yasanın çıkıp çıkmayacağını, destek verilip verilmeyeceğini tartışırken şimdi tartıştığımız meselenin neden yeni parti fire verdi olması bence bu kadar önemli bir birlikteliğin
1: gölgede mi bırakıyor?
2: Yani bu çok önemli. Şimdi biz bak meclisin gücünü konuşmamız gerekirdi. İşte meclisin gücü. Yani o Cumhuriyet döneminin meclisiyle Bugünkü

0: meclisin aslında ruhunun aynı olduğunu gösteren bir meclisten bahsediyoruz. O meclis o ruhunu kaybetmemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği, bütünlüğü, geleceği, istikrarı ve huzuru için bir araya gelinebileceğini hep beraber gösterdiler. Fire verebilir. Yani o kadar tabii ki olacak.
1: Yeni olmaması meclisin imkansız. Bir araya gelmesi gereken başka dönemlerde de nasıl bir birliktelik olacak? Onu da herhalde okumaya çalışıyor insanlar. Şimdi, o yüzden de daha dikkatli Serap Hanım, bakılıyor galiba. Ya daha bugünden ona ilişkin.
0: Bu aslında
1: pek çok böyle değerlendirme
0: tarihi var. Tarihi bir oylamadan geçtik. Bir milat olarak görebiliriz. Şu açıdan görebiliriz. Alişer Bey çok güzel bir örnek verdi. Yani bu bilinen bir şey olduğu için ben de tekrar edeyim. Yani o meclis bir noktada sadece milletvekili maaşları için hep el kalkıyordu toplu olarak.
2: O kadar kalabalık.
1: Evet.
0: Bugün devletin bekası için ayrım yapılmadan, yani orada hiç kimse ötekileştirilmeden, hiç kimse farklı bir takım sınıflandırma, etnik kimlik ya da işte ne bileyim bölgesel ayrışma herhangi bir şey gözetilmeden herkesin bir araya gelebileceğini, bu ülke için neler yapabileceklerini göstermiş oldular. Bu açıdan ben kıymetli buluyorum.
1: Peki.
0: Onun için yani yeni partinin orada işte 54'e 35 ikiye bölündüler. Yok işte İmamoğlu'nun eşinin şu kadar, Özgür Özel'in bu kadar tartışması, bu parti içi tartışma olarak görüyorum ben. Bu tartışmaların meclisin bu kadar önemli bir yasayı, kanunu tartışarak orada oylamasını gölgelememeli diye düşünüyorum ben.
1: Nurettin Bey, sizce fazla mı yasadan daha mı çok konuşulur oldu, yoksa hayır bunu konuşmaktan daha doğal ne var? Çünkü bu bundan sonrasına ilişkinde bir şey söylüyor mu diyorsunuz?
3: Kesinlikle ikincisini söylüyorum. Sayın Müftüoğlu'na da hiç katılmıyorum. Çünkü kendisi demin dedi ki devletin bekası oylandı dedi. Tamam, devletin bekası oylandı ve ana muhalefet partisi burada fire veriyorsa bu konuşulur Serap Hanım. Yani bunu biz siyaset bilimciler olarak konuşuruz, gazeteciler konuşur. Bu böyle alelade işte pürüz gibi geçiştirilebilecek bir mesele değil. Burada da parti grubunu serbest bıraktım demek. Ondan önce şunu söyleyeyim. Bu 467 kabul neye tekabül ediyor? Bu bence yeni anayasa sürecinin de ilk ciddi tatbikatı ve iktidar bu provasında %100 başarılı oldu diyebiliriz. Yeni parti özelinde de şunları söylemek istiyorum. Parti grubunu serbest bıraktım demek iki anlama gelir. Bunlardan bir tanesi, ben bu partiyi henüz tam anlamıyla yönetemiyorum demektir. İkincisi ise parti içerisindeki çatlağı demokrasi ambalajıyla kamufle etmek demektir. Ben yine sizin sabah, galiba bir sabah programınızda şunu ifade etmiştim yine Habertürk ekranlarından. Bu kopuş, evet, şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuluyor, yeni partinin heyecanı var ama yeni kurulan partilerin bu gibi kritik süreçlerde zorlanacağını. Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sembolik gücü, amblemin ağırlığı milletvekillerini daha bağlayıcı kılabilirdi. Şimdi yeni partide biz bunu görmüyoruz. Şimdi öte tarafta bu yarılmayı demokrasi ambalajıyla kamufle etmek de bir strateji falan değil. Burada siyasi bir çaresizlik var. Ben Sayın Dele'ye katılıyorum. Yani Özgür Bey son derece ne yapacağını bilemez haldeydi. Ya burada tamamen çekimser bir duruş sergileselerdi daha tutarlı olurdu. Yani ben özetle yeni partinin burada fire vermesini, işte yarısı öyle verdi, evet verdi, daha doğrusu üçte biri evet verdi, üçte ikisi hayır verdi. Ya ne olacak, bu da parti içi demokrasinin bir gereğidir demek yanlış yorum. Çünkü yeni kurulan partilerde parti içi demokrasiden evvel tesis edilmesi gereken husus parti içi disiplindir. Parti içi disiplin ise genel başkanın demir yumruğunu masaya vurup bütün milletvekillerinin iradesini ipotek alması değil, kritik süreçlerde, kritik oylamalarda siyasi partilerin kendi içindeki farklılıklara rağmen ahenkli bir duruş gösterebilmesidir.
1: Şöyle değerlendirmeler de gördüm Nurettin Bey. Daha uzun vadeli bir perspektifle aslında yani bu başkanlık sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 50+1 ve ittifaklar üzerine yıllardır

0: hep bu denklemleri konuşuyoruz. Bir önceki seçimde yapılan ittifaka baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, sonra bunun genişletilmesi vesaire, çok uzatmaya gerek yok. Bundan sonraki olası ittifaklara ve de olası ittifakların yapılacağı partilerin tabanlarına da bakarak yapılmış bir yani bunu düşünerek de atılmış bir adım olabilir mi? Bunu da gözetmiş olabilir mi? Öyleyse doğru mudur, yanlış mıdır ayrıca bilmiyorum ama bu yönde de değerlendirmeler gördüm. Siz ne dersiniz?
1: Ben bu değerlendirmelere de katılmıyorum. Şöyle sizin söylediğinizi daha somut bir içeriğe kavuşturayım. Lütfen. Yani Özgür Özel hem İyi Parti ile ilişkilerin kapısını açık bıraktı. Ya daha doğrusu hem İyi Partililerin hem de DEM Partililerin gönlünü aldı. Evet. Bu biraz Ahmet Davutoğlu'nun sıfır sorun politikasına benziyor. Yani onun da akıbetini hep birlikte müşahede ettik. Yani siz onunla da iyi olayım, bununla da iyi olayım derseniz güvenilirliğinizi aşındırırsınız. Yani uluslararası ilişkiler literatüründe buna çok boyutlu dış politika deniyor da rahmetli Süleyman Demirel'in bu çok boyutlu dış politikanın neticelerinin vahim olabileceğine dair çok özel bir açıklaması var. Çok fazla şimdi konuklarımızın vaktini de almayayım. Hı hı. Şimdi burada ben şunu soruyorum. DEM Parti iktidarla bir sürecin içerisinde siz Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu pardon, yeni parti olarak DEM Parti ile ittifak yapmak istiyorsunuz ama iktidarın DEM Parti'ye sunabildiği imkanları siz vaat bile edemezsiniz şu anda. Yani bir karar vermeniz lazım. Şeyi hatırlayalım ya, Sosyalist Enternasyonel'in konsey toplantısında Sayın Tülay Hanım ve Tuncer Bey Free İmamoğlu dövizini bile kaldırmadı. Şimdi yeni partililer o konuda çok böyle pozitif düşünüyorlar DEM Parti'ye dair ama burada siyaset de en nihayetinde hayır kurumu değildir siyasi partiler.
0: Tabii.
1: Siyasi partiler ve siyasi elitler çıkarlarını gözeteceklerdir. Burada da DEM Parti'nin çıkarı, bu çıkarı olumsuz anlamda kullanmıyorum bu arada, İktidarla beraber yürümekse, yani yeni parti ne diyecek de DEM Parti'yi cezbedecek?
0: Yani siz
1: yani
0: önümüzdeki, önümüzdeki dönemde belki bu terörist Türkiye sürecinin devamında Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin bir aynı şemsiye altında ya da aynı ittifakta buluşabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Buluşabilir, buluşabilir. Böyle bir ihtimal var. Tabii ki bu süreç daha önümüzde birkaç yıl var. Neye gebe olacağını bilmiyoruz ama buluşabilir. Şöyle de özetleyebiliriz. 2023 seçimlerinde beka kavramı üzerinden sağlanan seçmen çoğunluğu 2026'da elitler nezdinde barış kavramıyla, barış anlatısıyla mühürlendi. Burada DEM Parti şunu söyleyebilir yeni partiye. Sizin hali hazırda resmi cumhurbaşkanı adayınız tutuklu. Kendi evet. büyükşehir belediye başkanlarınızı koruyamıyorsunuz. Hali hazırda seçime girme yeterliliğiniz de yok. Şu an yeni partinin yok. Kongre sürecine girmesi lazım. Bu durumda yeni parti iktidarı bırak, pardon, DEM Parti iktidarı bırakıp niçin yeni partiyle hareket etsin Serap Hanım?
0: Ben DEM Parti'nin kimi tercih edeceğinden çok ayrıca diğer partilerinde, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın da kimle ittifak yapmak isteyeceği konusunda da nasıl bir yaklaşımları olacağını ayrıca merak ediyorum ama bir siz tamamladıysanız buradan Turgay Bey'e geçeceğim. Tamam. Ya da bir söyleyeceğiniz bir cümleniz varsa.
2: Ben bir cevap verebilir miyim?
0: Mehmet Bey bir şey söylemek istedi buna. Buyurun.
2: Yani cevap değil de yorum, galiba meramımızı iyi anlatamadık. Ben Sayın Özgür Özel'in bu tutumunun doğru olduğunu savunmuyorum. Ama bu tartışmaların şu an bizim konuşmamız gerekenin meclisteki çoğunluk olarak ortaya koydukları bu iradenin daha kıymetli olduğunu ve bunun gölgelenmemesi gerektiğini söylüyorum. Yoksa Sayın Özgür Özel yarısından çoğu oylamada ret oyu kullanmış, onu niye destekleyeyim ki ben?
0: Yani zaten sizin söylediğiniz
2: hayır,
0: destek
2: orada,
0: ya da itiraz değil.
2: Mehmet
0: değildi.
2: Bey'e
0: yani
2: katılmıyorum diye sözün başında bir giriş yaptı.
0: Ha, onun size katılmıyorum demesi üzerine evet. mi deme ihtiyacı duydunuz? Evet. Anladım şimdi. Çünkü ben de niye olduğunu bir an kavrayamadım. Turgay Bey buyurun, siz de neresinden bakıyorsunuz? Yani elbette yasayı konuşuyoruz, birazdan da konuşacağız ama öncesinde de zaten bu bundan sonraki anayasa süreci üzerinden de değerlendiriliyordu. Daha şimdiden bunun daha yoğun konuşulduğunu görüyoruz. Buna ilişkin fikir mi veriyor bu ortaya çıkan tablo? Birazdan daha ayrıntılı bakarız. Yeni Parti'deki itirazlar nereden geldi? Ayrıca AK Parti'den, MHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden oylamaya katılmayanlar da var. Daha onlara ayrıntılı bakarız. Buyurun.
3: Baştaki sorununuzla da ilişkilendirerek 3 tane çerçeve çizmek isterim. Bir tanesi bu rakamın yani 400

0: 67'nin ne anlama geldiği, ikincisi başta sorduğunuz bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani Türkiye'nin çıkarları anlamında. Üçüncüsü de özellikle partilerin pozisyonu ve daha çok tartışılır olan yeni partinin pozisyonuna dair bir şeyler söyleyeceğim. 467 rakamı hiç kuşkusuz oldukça önemli. Parlamento aritmetiği açısından bakıldığında Kahir ekseriyetini kapsayan bir çoğunluğa işaret ediyor. Dolayısıyla bu yasa teklifi anlamında da zaten 367 gibi bir rakamla teklif edilmesi ve 367 milletvekilinin bu teklifin altına imza atması önemliydi. Bu aslında uzunca bir sürecin karşılığı. Daha geriye gittiğimizde mesela 2024 Ekim ayında Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun desteğiyle günümüze kadar gelen bu süreçte hem siyasal hem de toplumsal meşruiyet açısından iki tane çok önemli mekanizma işledi. Bir tanesi doğrudan aslında yürütmenin içerisinde olduğu, yani Cumhurbaşkanı ve güvenlik bürokrasisinin eliyle, marifetiyle bir süreç yönetimi söz konusu oldu. İkincisi parlamentoda ihdas edilen komisyon aracılığıyla meseleye yönelik toplumsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık belli bir orana getirildi. Yani hatırlarsanız parlamentodaki bütün o katılan partiler hem müstakil olarak kendilerine ait bir süreç raporu yayınladılar, hem de komisyonun sunduğu ortak rapora iştirak ettiler.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu toplumda var olan hassasiyetleri, tedirginlikleri izale eden de bir süreç yönetimi oldu. Onun için yürütmeyle aslında yasama içerisinde ihdas edilen bu komisyon aracılığıyla ikili bir süreç yönetimi oldu ve 367 sonrasında da 467 rakamı onun için siyaseten de toplumsal açıdan da ciddi bir meşruiyete karşılık geliyor. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Ben hani birkaç adımda Türkiye'yi çok radikal etkileyecek hususlardan bahsetmek isterim. Bir tanesi ayrılıkçı terör, yani etnik terör meselesi Türkiye'de sonlanıyor. PKK'nın zaten 27 Şubat'ta 2025 yılında Öcalan'ın çağrısıyla fesih koşullarının oluştuğunu ifade etmesi aslında bir yönüyle hem bir nedamet göstergesiydi hem de PKK'nın varlık koşullarının ortadan kalktığının ilanıydı. Kendi yöneticisi, kendi örgütü kuran isim tarafından. Dolayısıyla bu şu anlama geliyordu. Mevcut koşullar silah bırakmaya uygun. Dolayısıyla biz bu silah bırakma koşullarını bütünüyle yerine getirebiliriz. Birincisi bu. İkincisi PKK'nın artık herhangi bir uluslararası aktör eliyle Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanımının önüne geçildi. Bunun sınır dışındaki yansıması da ki yasada zaten açıkça ifade edildi. PKK, KCK ve türevlerinin yani Suriye ve İran koluyla ilgili de bir geniş satığa yayılıyor. Dolayısıyla üçüncü sonucu Türkiye'ye yönelik jeopolitik bir risk olma meselesi de ortadan kalktı. Yani 2-3 adımda çok katmanlı, çok boyutlu bir katkısı var Türkiye'ye. Zaten şunu artık hepimizin bildiği bir şey. Türkiye'nin terörle mücadeleye ayırdığı enerjinin başka alanlara yoğunlaştırılması, teksif edilmesi meselesine de baktığımızda hakikaten Türkiye yüzyılının içeriğini dolduracak bir toplumsal mutabakat anlamına da geliyor. Şimdi tabii yani umulurdu ki burada 600 milletvekili içerisinde çok daha yüksek sayıda bir mutabakatla bu çözülsün. Ama elimizdeki rakam çok ciddi bir mutabakata işaret ediyor zaten. Partilerin pozisyonu, çekimser kalanlar var, doğrudan kategorik olarak reddedenler var, İyi Parti gibi işte Yeniden Refah'ın çekimser tutumu var. Burada o tutumlar anlaşılabilir. Yani İyi Parti'nin bazı ritüellerle, bazı gösterilerle meclisteki pozisyonu, bunlar kendileri açısından anlaşılabilir. Doğru ya da yanlış değil mi? Anlamlandırma açısından. Yeniden Refah'ın pozisyonu yine kendileri açısından makul sayılabilir. AK Parti, DEM ve Milliyetçi Hareket Partisi zaten sürecin başından bu yana lokomotif olarak görev icra ediyorlar. Ama hani hakikaten yeni partinin pozisyonu çok tartışmaya açık. Ona gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir fire dışında ki Sayın Kesici ifade etti. Ama ben
1: Jale Nur Süllü de hayır demiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlhan Kesici ile birlikte.
0: Evet. Kesici hani doğrudan daha kamusal
1: bir figür olarak o dile getirmişti.
0: O bir açıklama
1: yaptı. Demişken, 29 milletvekili evet demiş, 2 vekil hayır demiş ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 14 vekil oturuma katılmadı. O yüzden de oran olarak o da dikkat çekti. Katılmamak demişken AK Parti'de 9 milletvekili, MHP'de 2 milletvekili, DEM Parti'de 1 milletvekili oylamaya da katılmamış.
2: Hayır, MHP'de şöyle. Sayın Celal Adan meclisi yönettiği için
1: o
2: meclis
1: da mı
2: başkan vekili o kullanamıyor o. Evet, onunla
1: bu
2: birlikte.
1: Bu ikide Sayın Adan da mı sayılmış?
0: Diğer vekil de raporlu olduğu
2: için. Diğer vekil de raporlu.

0: Tamam. Bunu söylemenizi iyi oldu. Şimdi yani, sayıları veriyoruz buna bir.
1: Celal Adan meclis başkan vekili olarak meclisi yönettiği için oy kullanamıyor.
0: Anladım. Diğer kişi de
1: raporlu. Diğer kişi de raporlu olduğu için oy kullanamıyor.
0: AK Parti'de 9 vekil.
1: Yani MHP'de fire yok. Sıfır fire.
0: Sıfır fire.
1: Evet.
0: Bu 9 vekille ilgili tek tek bilmiyorsunuzdur. Ona ilişkin en azından kulis olarak biraz hani bunun içinde programlar nedeniyle katılamama mı var? Yoksa yine de bir çekimsel kalma gibi bir tutum mu var?
2: Hakikaten bu ayrıntıya işaret ettiniz. Yani evet, merak ediliyor. Partilere yakın isimler aracılığıyla yine bazı açıklamalar oluyor. Bazı şahsi programların sosyal medyada yansıması üzerinden mesela Kürşat Zorlu... Türk Devletleri Teşkilatı Programı'nda genel başkan yardımcısı, aynı zamanda milletvekili, Ankara milletvekili.
1: Bu arada meclis başkanı da oy kullanamıyor.
2: Evet, bir bütün olarak...
0: Evet, katılmayanlar burada da görünüyor bu arada. Hani,
2: kimin neden katılmadığı ile ilgili gerçekten partilerin bir açıklama yapması gerekebilir. Onun dışında...
0: Aslında bir yandan da hani biz bakıyoruz ya da insanlar bakıyor ama bu doğaldır da yani sonuçta.
2: Ya sağlık koşulları ile ilgili olabilir, raporlu olabilir, işte yurt dışı programları olabilir.
0: Ya da şey ama de olsa evet. Demeye çalıştığım bir mesafenin karşılığı olsa da yani elbette bir analiz yapılır ama olabilir siyasi partilerde.
2: Hiç kuşkusuz olabilir. Bunlar da hem şahıs aracılığıyla katılmayanlar hem de doğrudan partinin kendisinin bir biçimde kamuoyuna ikna edici bir biçimde açıklaması gereken bir şey. Bence önemli bir ayrıntı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu böyle. Yani yeni... Partideki pozisyon bence bundan sonraki süreçte yeni partinin kritik meselelerde alacağı tutumu da çok sorunsallaştırdı.
0: Oradan öne çıkan birkaç ismi de görelim. Yeni partide kimler hayır dediler? Onlar içinden sizin dikkatinizi çeken, yani bir sembol, çünkü elbette partilerde öne çıkan isimler, bugüne kadar iki çizgisine göre sizi şaşırtan ya da şaşırtmayan isimler vardır. Burada birkaç isim var ama ben seslendireyim de Mahmut Tanal, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Reşat Karagöz, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Nur Hayat Altacı Kayışoğlu, Cemal Engin Yurt, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ümit Özlale, Veli Ağbaba, o da dikkat çekti. Veli Ağbaba'nın mesela hayır demiş olması sürpriz midir sizin için? Mahmut Tanal'ın hayır demiş olması yani sürpriz midir?
2: Şöyle...
0: Onlar daha dikkat çeken isimler oldu. Tahsin Ocaklı, Deniz Yavuz Yılmaz, Talih Özcan, Fahri Özcan. Yani dikkatinizi çeken isimler var mı burada var. Hayır oyu kullanması?
2: Var. Şöyle bir karmaşa var orada. Şimdi partinin açıklamasını takip etmek durumundayız ve parti şöyle bir açıklama yaptı, özellikle Özgür Özel. Ben ve parti yöneticilerim evet diyecek, milletvekillerimi serbest bırakıyorum. İllerin, yani seçildikleri illerin hassasiyetlerine göre bir tutum takınabilirler. Hı hı. Şimdi bu terörsüz Türkiye'ye yönelik kamuoyu araştırmalarında bölgesel grafiklere baktığımızda sürece yönelik destek anlamında yeni partinin ya da sürecin dışında kalıp süreci eleştirenlerin böyle bir coğrafi dağılımını yapsak bile yeni partideki bu oy verme pratiklerinde bu dağılımla eşitlenmediğini görüyoruz. Mesela Özgür Özel Manisa milletvekili.
0: Evet.
2: Kendisi evet verdi. Ama yeni partinin diğer Manisa milletvekili hayır verdi. Şimdi bu neyle izah edilecek? Çok çok basit bir soru. Hı hı. Ya da Veli Ağbaba da mesela bu partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyleydi. Özgür Özel ve arkadaşları denildiğinde o kurmay kadronun içerisindeydi. Neden hayır dedi mesela? Mahmut Tanal'ın yine daha hani sembolik bir isim olduğu için, kamusal bir isim olduğu için sosyal medyaya yansıdı argümanları. Ama bu argümanların hiçbirisi ikna edici değil. Neden, hangi gerekçeyle? Daha çok şöyle bir tutum var. İktidarın, Cumhur İttifakı'nın... lokomotif olduğu bir sürece bir vagon olarak katılmama isteği. Yani bunu baştan kategorik olarak reddetseniz bu bile anlaşılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir parti var, yeni parti. Hı hı. Ve ilk kritik sınavını parti disiplini içerisinde verdi. Şimdi bu parti için demokrasiyle de izah edilebilecek bir süreç yönetimi değil. Eğer öyle olsaydı o zaman illere göre hassasiyet üzerinden az önce verdiğim Manisa örneği, Özgür Özel ve diğer vekil arasında böyle bir farklılık olmazdı. Ya da bazı evet denmesi beklenen işte Ağbaba gibi isimlerin orada hayır oyu kullanması ile ilgili bir tartışma yapıyor olmazdık. Ya belki hani daha önceki siyasi geçmişi itibariyle Engin Yurt'un buradaki pozisyonu aşağı yukarı takip edilebilir, tahmin edilebilir.
0: Evet, tahmin edilebilir,
2: ama
0: öngörülebilir.
2: Mevcut tabloda hakikaten arafta kalmış bir İyi Parti var. Dolayısıyla bu ilk etapta milletvekillerinin genel başkana desteğini

0: izhar etmesi, açıklaması da bu mevcut tartışmaların bir an önce sönümlenmesi için. Aksi takdirde parti içerisinde başka dengeler, başka tartışmalar da olabilir.
1: Sen bu hayır diyen vekillere baktığında ne görüyorsun Alişer?
2: Beni şaşırtan birkaç isim var.
1: Hangileri?
2: Veli Ağbaba, yani Özgür Özel'e yakınlığıyla öne çıkan, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri, uzun yıllardır yakın olması ve seçim bölgesinde oy aldığı kitle de düşünüldüğü zaman süreci destekleyenler de kendisine oy verenler arasında vardır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Veli Ağbaba'ya biraz şaşırdım açıkçası. Aynı şekilde Mahmut Tanal da, evet.
1: Urfa milletvekili,
2: Şanlıurfa
1: değil mi Veli Ağbaba? Hatta da yapmıyor ama.
3: Efendim? Hatta bir dönem Öcalan'ın posteri altında gösteri yapıyordu poz vererek.
2: Onu hatırlayamadım da. Mahmut Tanal aynı şekilde yani Urfa ama hani bölgenin hassasiyetini, dengeleri bilen, barış odaklı çok fazla açıklaması olan bir isimdi ama ben son anda yaptığı açıklamayla hani barışa evet diyorum ama bu şeye hayır diyorum gibi bir şey söylemiş. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten Cemal Enginyurt en tipik bir şekilde anlaşılabilir, tahmin edilebilir, tutarlılığı olan bir şekilde hayır oyunu vermiş durumda. Sayın Bakan'ın, Murat Bakan'ın yanlış değilsen şeydeydi, komisyondaydı. Komisyon raporunun altında imzası da var. O raporun yasa hali.
1: O daha aslında dikkat çekici, evet, ya öyle baktığımızda.
2: Tutarlılık açısından baktığınız zaman o komisyonun raporunun yasalaşmış hali. Yani dolayısıyla devam, Özgür Özel'in kendisinin bahsettiği tutarlılık da en önemli örneklerinden bir tanesi. Ben bu arada eleştirimi şundan dolayı, yani tutarlılık, bu noktada tutarlılık olmadan eleştirimi yapıyorum ama hayır da demiş olabilirler, evet de diyebilmişler ama yeni partinin bu meselede iyi bir sınav vermemesi şöyle bir şey de beraberinde getiriyor. Şimdi ana muhalefet partisi olduğu için konuşmayı biraz üzerine daha fazla durmakta fayda var. Çünkü bence bu yasa ve yasanın işte biraz sonra konuşacağız neler olacak noktasını da konuşmaya vaktimiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki bir sonraki seçime kadar ana gündem maddemiz bu olacak.
1: Evet.
2: Bu ve bunun türevleri, daha göreceğimiz belki de diğer değişiklikler, sosyal hayata etkisi, ekonomiye etkisi, bölgesel etkisi, hepsini biz bunun üzerinden konuşacağız.
1: Doğru.
2: Dolayısıyla bugün evet diyenler ve hayır diyenler, yani ben fişleme yapmıyorum kesinlikle, hı-hı, öyle bir şey değil ama bunların bu dün verdikleri oy da dahil olmak üzere bütün tutarlılık ve bütün devamlılık burada aranacak. Ana muhalefet partisinin ki bir sonraki seçimde ittifakların hepsi hallaç pamuğu gibi değişecek. Değişme ihtimali çok yüksek. Bakın süreç bir istenilen yere, iktidarın istediği yere varırsa da değişecek. Süreç çökerse de değişecek bir ittifaklar oluşacak. Hepsinde biz o zaman parti olarak ne yapmıştık diye dönüp bakıldığı zaman yeni partinin ne yaptığı anlaşılmayacak. Sorun da bu. Ve önümüzdeki bir sonraki seçime kadar da her siyaset üretmesi...
1: Yani geçmişte biz şurada durmuştuk diyemeyecekler diyorsun. Bizim durduğumuz yer burasıydı, karşısıydı ya da yanıydı gibi bir tarif olamayacak.
2: Öyle yani, bu çünkü ben anlayamıyorum tam olarak ne olduğunu. Bugün anlayamadığımızı önümüzdeki her dönemeçte tekrar bu gündeme geldiğinde gene anlayamayacağız. Kişilerinkini anlıyorum. Onlar, hı-hı, çıkıp belki de biz hayır zaten demiştik diyecekler ya da işte biz evet demiştik diyecekler ama biz bir partiden, parti siyasetinden ve iktidarı alacak olan bir partiden bahsediyoruz. Yani yürüyüşü, çıkış noktası, son seçimdeki oy oranları iktidar hedefi olan, iktidara yürüyen bir partiydi. Dolayısıyla böyle şeyleri, siyaset gri alanları çok kaldırmaz. Kaldırmamalı da bence ve bu dönemde, yani şimdi gireceğimiz dönem gri alanların tamamen yok olacağı bir alan.
1: Peki yani Özgür Özel'in konuşmasında şimdi o cümleler önümde var mı bilmiyorum ama son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyonlardan tut, işte bunun yeni anayasayla ilgili bazı hedefler içerdiği şüphelerine vurgu yapması vesaire vesaire. Kendi seçmeninde bu şu tutumu, yani evet ve hayırlı tutumu almasını, bu kararı almasını haklandırıyor mu? Yani yeni partinin seçmeni ama haklı, yani şu şartlarda ne yapabilir ki? Ya bu kadar şey bir dönemde yeni parti bölündü, butlan çıktı. İşte bu soruşturmalar vesaire vesaire var. Siyaseten böyle zorlu bir dönemden geçiyorlar. Yine de buna destek verdiler gibi mi bakıyor? Yani kendi seçmeni nasıl bakıyor sence yeni partinin durduğu yere?
2: Kendi yorumumla beraber o okumayı yapmaya çalışayım izninle. Çünkü Özgür Özel'in iktidarın demokrasiye yönelik müdahalelerinin ne yönelik eleştirilerinin pek çoğuna katılıyorum. Anlıyorum ve katılıyorum. Evet, hı hı, demokrasimize sorun var ya, zaten hani onu aşacak umuduyla bugün bu süreci destekliyoruz. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bazı uygulamalarda, kendilerinin dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik uygulamalarda da, hukuki alanlarda da sorunlar çok fazla. Hala cezaevinde olan vekiller, Selahattin, hı hı, Demirtaş, Can Atalay, bu gibi demokrasimizin en büyük sorunu, bunların hepsine katılıyorum ama bu meseleyle bunların ayrıştırması, siyasi bir partinin mücadele alanlarının topyekun bir torbaya atıp hepsine yekten evet

0: ya da hayır demesi doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Bu süreci oydu meclisteki oylamada desteklerken demokrasi için verilen mücadeleye devam edebilirlerdi. Bunlar birbirinden ayrılacak şeyler değil ki. Yani siyaset manevralı alanları olan şeydir ve siyasi liderlerden de beklenti

0: 54 isim. Tabanında ve vekillerde sürecin ilk gününden çok büyük bir baskı vardı üzerinde. Bakın daha süreç başladığında Ekrem İmamoğlu dışarıdaydı değil mi? Hani daha böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde baskılar var diyeceğimiz bir dönem değildi. Yani taban bu süreci öyle bir kısmı en azından sahiplenmemişti ya da karşı çıkıyordu. İlk tahmin edilebilir, anlaşılabilir hani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk belli bir kitlesine oluşan ulusalcılar diye adlandırılan işte Kemalist diyen kendilerini. Bunların böyle bir sürecin sonunda işte bölünmeye gideceğiz, PKK'ya affa gideceğiz diye ilk tepkileri vardı. Ama bu süre zarfı içerisinde aynı şekilde hani bugün senin de az önce bahsettiğin olabilir mi dediğin kaygıları da içinde barındıran ve antidemokratik uygulamaların muhatabı biz oluyoruz iddiasıyla üretilen politikalarla beslenen ve günün sonunda bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'e dönüp demokrasi böyle mi gelecek, buradan mı gelecek, bize bunlardan hayır gelmez, iktidarın yaptığı her şeye karşı çıkmalıyız gibi bence yanlış olan ama böyle bir tezle Özgür Özel'i de sıkıştıran ya da siyaseten hapseden bir şey var.
1: Nasıl oluyor da burada ortaklaşıyorsun? Nasıl oluyor sürecin da bu teklife sen imza atıyorsun?
0: Sürecin
1: parçası
0: ilk günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken Özgür Özel bunlara göğüs gerip komisyona üye vermişti. Sonuna kadar da o masada kalmıştı. Ama bugün o dirayeti gösteremedi. Yeni partide o direnci gösteremedi. Tepki mi çok fazlaydı yoksa yeni partinin yeni parti olması mıydı? Kendisine mi güveni şeydi? Vaktimiz olsa uzun uzun benim ortaya atmak istediğim bir soru da şu. Özgür Özel'i her fırsatta yanında olan Venezuela'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kutlayan Ekrem İmamoğlu sustu farkındaysanız. Yeni parti kararını açıklayana kadar biz ondan bir açıklama görmedik. Özgür Özel burada biraz
1: ama
0: fazla
1: sonra yalnızca paylaştı arkasındayım kararın. Sonra.
0: Yani sonra paylaştı.
1: Neden Özgür Özel'i sustu sence?
0: Bilmiyorum. Yani bilgim olmadığı için söyleyemem ama susması da bir şey gösterdi. Dilek İmamoğlu'nun o sırada bir sosyal medyadan paylaşım.
1: Yüzümüzü millete dönelim hashtag'i paylaşması.
0: Aslında evet, bu kararı şey yapan bir şeydi. Ama Dilek Hanım üzerinden Ekrem İmamoğlu okuması yapmayı doğru bulmam. Yani eşi üzerinden şey yaptı.
1: Ama ayrı okuyanlar oldu ama.
0: Okuyanlar da oldu ama yani. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun pek çok konuda fikri var. Doğal olarak bu partinin cumhurbaşkanı
1: adayı. Peki bunu böyle okuduğunda bu şey demek mi? Yani hayır diyelim demek miydi?
0: Susmasını mı Özgür
1: Yüzümüzü
0: edelim?
1: Millete dönelim hashtag'i. Çünkü hayır diyen vekiller de o hashtag'i kullandılar.
0: Hayır diyelim, hayır diyelim değilse de en azından vekilleri serbest bırakalım. Onlar yüzlerini dönsünler
1: ne diyorlarsa. Çünkü Ekrem İmamoğlu evet diyecektir ve bu süreci hep destekledi. Evet diyordur diye hep okundu bugüne kadar. O nedenle diyorum.
0: Ama işte susması Özgür Özel'in bu meselede biraz yalnız kaldığını, meselenin ilk seferindeki gibi komisyona üye vermekteki gibi elinin güçlü olmadığını bize gösteriyordu. Ama tabandan ama vekillerden üzerindeki baskının fazla olduğunu bize gösteriyordu. Çok zor bir kararı verdi aslında. Böyle değerlendirdiğimiz zaman aldığı karar yeni parti açısından ben siyasetin genelinde eleştirsem de Özgür Özel'in yeni kendi partisindeki tabana gördüğü noktada gene ilerici gene süreci hala destekleyen bir karar. Ama bu sancıları aşmazlarsa önümüzdeki bir buçuk yıl seçime giderken pek çok siyasetin manevra alanında bu önlerine gelecek.
1: Şimdi önümüzdeki bir buçuk yıl üzerine aslında hatta ben bu önümüzdeki bir buçuk yıla ilişkin elbette sorular soracaktım. Nurettin Bey daha erkenden de olası ittifaklarla ilgili de bir girizgah yaptı. Onları da soracağım size ama şimdi hangi partiden ne kadar kişi katılmadı, kim katılmadı derken isimlere baktım. Örneğin Tuğrul Türkeş'te katılmayanlar arasında AK Parti'de. Yani katılmayan isimler arasında Kürşat Zorlu'yu demiştiniz siz az önce. Kız kardeşi İYİ Parti'de zaten katılmadı. Alparslan Türkeş'in çocuklarının yani sembolik de bir şey bu tabii. Katılmamış olması, ret vermese dahi. Nasıl yorumlarsınız Mehmet Bey?
2: Ama neticede nerede siyaset yaptıklarına bakmak lazım. Hani hangi partilerde siyaset yapıyorlar? Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir
1: AK Parti'ye sormak lazım
2: evet,
1: mı diyorsunuz
2: Milliyetçi
1: yani?
2: Hareket Partisi'nde böyle bir fire var mı?
1: Ya bu katılmamak fikren de katılmama mıdır Sayın Türkeş'in oylamaya katılmaması sizce?
2: Yani o biraz da galiba kardeşinin de etkisi olabilir. Bir tartışma konusu olmuştu.
0: Komisyondaki
2: tartışmalar üzerinde biraz ortam gerilmişti. Bu gerilmiş süreçte de kardeşinin yanında yer alma gibi bir pozisyon takılmıştı. Ama siyaset böyle bir şey kaldırmamalı bence. Eğer bir parti bir karar aldıysa ki zaten iktidar partisi Cumhur İttifakı olarak bu işi gösterdiler, süreci götürmeye çalıştılar. Çıkış yolu da Cumhur İttifakı ile birlikte olmuştu. Bu konuda bence fire verilmemeliydi. Ama neticede kendilerini bağlıyor. Orada iktidar kanadından da yani AK Parti tarafından da Sayın Turun

0: Türkeş'e herhangi bir tepki kondu mu konmadı mı ya da herhangi bir telkinde bulunup bulunmadığını da ben açıkçası bilmiyorum. Hı hı. Ama doğru bir yaklaşım mı? Bana göre doğru bir yaklaşım değil. Eğer siz orada siyaset yapıyorsanız, partiniz herhangi bir konuda bir karar alıyor ve bu karar doğrultusunda topyekün biz bu kararın arkasında duracağız diye bir mesaj veriliyorsa, bence herkes file verilmeden topyekün arkasında durulmalıdır.
1: Bu konuda yani, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben hani
0: yani Tugay ben Bey, şimdi Özgür Özel'le ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum.
1: Tamam, peki.
0: Çünkü orada yani bundan sonraki süreçte tabii ki tartışılacaktır. Bugün yeni ilk günden itibaren yeni partiyi ve yeni partinin içindeki milletvekillerini tartışır hale geldik. Bu aslında o milletvekillerinin de ne derece tutarlı ya da tutarsız olduklarını da gösteriyor. Eğer siz bir yola çıktıysanız ve kendinize lider olarak, genel başkan olarak Sayın Özgür Özel'i seçtiyseniz, onun arkasından yürüyorsanız arkasında durmalısınız. Doğru ya da yanlış. Hı hı. Hani bunu sorgulamadan yapmalısınız parti olarak. Milletvekilleri olarak arkasında durmalısınız. Şimdi bugün yapılan açıklama, biz Sayın Genel Başkanımızın arkasındayız. Ne anlam ifade ediyor? Şu an arkasında olsan ne yazar, olmasa ne yazar? Yani orada hani fiiliyatta, eylemde arkasında durmalısınız. Sözden arkasında durursanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu da yarın öbür gün Sayın Özgür Özel'in partisinde ciddi sıkıntıları da beraberinde yaşayacağını bir kanıtıdır aslında. Ben yani bu noktada Sayın Özgür Özel genel başkan olarak yeni partinin lideri olarak topyekün hareket etmemesinin faturasını bence önümüzdeki günlerde öder diye düşünüyorum.
1: Peki. Siz ne dersiniz Nurettin Bey? Bu arada ben başlarken sizin Bingöl'de olduğunuzu söyledim. Bingöl'de de ayrıca yani nasıl konuşuluyor, yankılandı bu çerçeve yasa diye belki gözlemlerinizi de paylaşırsınız bizimle.
2: Tabii, ondan önce istiyorsanız hangisinden başlayayım? Moderatör sizsiniz.
1: Size bırakıyorum.
2: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben Özgür Bey'in demin Sayın Derek tabanının daha ötesinde davrandı dedi ama şimdi siyasi partilerin bir takım fonksiyonları vardır, vasıfları vardır Serap Hanım. Hı hı. Bu vasıflardan bir tanesi de temsildir. Ben aynı zamanda bir araştırma şirketinin Ar-Ge direktörüyüm. Angora Araştırma'nın Ar-Ge direktörüyüm. Biz bununla ilgili bir sahaya çıktık. Burada gelen ilk sonuçları, tabii rafine sonuçları, sonuçlar analiz etmeden, rafine hale getirmeden paylaşmam doğru olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu meseleye mesafeli. Yani siz seçmen tabanınızın duygularını, taleplerini, isteklerini karar alma süreçlerine yansıtmak zorundasınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu yeni parti bu konuda belki de Avrupa'nın, Türkiye'nin de demeyeyim, Avrupa'nın taban ve tavan arasında makas açıklığı en fazla olan parti. Özellikle bu gibi meselelerde. Şimdi burada biz şunu diyebiliriz, tabanın çok ilerisinde, tabandan çok daha farklı davrandı ama o tabandan o istiyorsunuz en nihayetinde. Ve siyasetin temel, yani bir vekalet modelinden bahsediyoruz biz değil mi? Milletvekili diyoruz.
1: Burada yani Cumhuriyet Halk Partisi dediniz değil mi cümlenizi kurarken? Buna baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Yeni parti, yok, yani çok yeni olmakla birlikte başka bir çağrışımı var seçmeninde ya da nasıl? Yani bir önceki ya da bu araştırma o zamansa Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bildiğimiz, bunca yıldır bildiğimiz seçmen şu an yeni parti seçmeyle aynı mı? Aynı profil mi?
2: Yani şöyle, o tipik ulusalcı Kemalist diye tanımlanan seçmen kütlesi daha önce Özgür Özel'in yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyordu. Şu anda bu kitle büyük oranda yeni partiye hicret etmiş durumda.
1: Peki CHP'de kalan kitle ne kadar kalmıştır ve nasıl?
2: Onunla ilgili henüz daha sonuçlar önüme gelmedi. Daha sağda çünkü arkadaşlarımız. Onu da bilahare paylaşırım. Ama burada şunu da hatırlayalım. İmralı görüş.

0: görüşmelerine o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel biz gitmeyeceğiz dediğinde tabanda oluşan heyecanı bir hatırlayalım. Yani evet. Burada ben tabanının ilerisinde davrandı, tabanı çok açtı. Bu siyasetçinin vazifesi değil. Yani siyasetçi şimdi burada iktidar değilseniz eğer burada ancak bakın Türk siyasi hayatında bazı hususlar muhalefete günah sadece iktidara mübahtır. Şimdi burada ama mesela siz ana muhalefet
1: bu cümlenizi Milliyetçi Hareket Partisi için nasıl yorumlarsınız? Mesela o da tabanının ilk duyduğunda böyle hani hayretle karşılandığı bir öneriyle geldi. Ve tabanından yok, farklı bir söylemle süreci başlattı.
0: Orada katılmıyorum çünkü bence Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı değişti 2015 sonrası bölünmeden sonra. Yani Milliyetçi Hareket Partisi %10'larda oy alıyordu. Daha sonra içinden İyi Parti diye bir parti doğdu ve ikisi de %10 almaya başladı. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin İyi Parti'nin MHP surlarında açtığı gediği AK Parti seçmeni tahkim etti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bence 2015 öncesi tabanını tam anlamıyla muhafaza edemiyor. Orada bir onlar daha sonra İyi Parti'ye gittiler o tabanın büyük
1: AK
0: bir
1: Parti'den
0: kısmı.
1: De Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi geçti seçmeli evet. Bölümü yani?
0: Evet. Evet. Evet. Benim okumam o yönde.
1: Ama ilk zamanlarda yani bu söyledikleriniz dikkat çekici o yüzden soruyorum. Yani ilk zamanlarda hatırlayın Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması sonrası bazı kamuoyu araştırmaları paylaşıldı. Oylarda bir erime gözlendiği söylendi. Sonraki yakın zamanda olanlarda bunun yeri yerine kondu. Hani geçen zamanda tekrar seçmenin hani sürece onay verdiği paylaşımlar yapıldı. Yani öyle bir erime var doğru. Mıydı? Varsa neden vardı?
0: Sonra Sayın Bahçeli'nin bu erimeyi onardığı doğru. Çünkü şöyle bir şey, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi saha araştırmalarında anketörlerin daha doğrusu araştırma şirketlerinin en çok zorlandığı partidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi en kırlı yani kırsal tabanı en fazla olan partidir. Ve şöyle de bir hususiyeti var Sayın Bahçeli'nin. Sayın Bahçeli bir hamle yaptığı zaman özellikle Taşra'da da Devlet Bey'in bir bildiği vardır tırnak içinde cümlesinin karşılığı var. Yani Devlet Bey şimdi şöyle siz bir yerde statükoyu kırmak istiyorsanız Serap Hanım o statükonun temsilcisi sayesinde bunu kırabilirsiniz. Yani bu konuda en taviz vermeyen, en muhafazakar kim diye 22 Ekim 2024 öncesi sorsanız,
1: evet.
0: Stüdyodaki kıymetli konuklar ve ben Sayın Devlet Bahçeli'nin ismini söyleyecektik. Ama statükoda yine o statükoyu temsil edenler tarafından onun en muhafazakar ve berrak figürü tarafından kırılır. Sayın Bahçeli'nin burada icra ettiği fonksiyon o yönden siyaset bilimi açısından da önemli. Ve hakikaten bazı özellikle Anadolu vilayetlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin hala azımsanmayacak bir seçmen grubunda sigorta vasfı devam ediyor.
1: Yani siz bunu seçmeninin ilerisinde bir hamle kategorisinde değerlendirmiyorsunuz bu gerekçelerle. Hayır. Çünkü bazen öyledir hayır, ya hayır. Bazen halk siyasetin önündedir bazen siyasetçiler önündedir. Yani farklı hem farklı ondan, örnekler.
0: Evet, hem bu dediğiniz sahiplerle değerlendiriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu süreci şimdi bazı liberal meslektaşlarım eleştiriyor. Bu demokratikleşme hamlesi değil diye. Ve süreci de demokratikleşme paradigmasının parametrelerine göre değerlendiriyorlar. Tıpkı 2013'teki çözüm sürecinde olduğu gibi. Şimdi burada 2013'te karşımızdaki tablo klasik anlamda toplumsal mutabakata dayalı. Hak odaklı ve geniş tabanlı bir demokratikleşme hamlesinin çıktısıydı. Yani pastanın üzerindeki çilekti 2013-2015'te bozulan çözüm süreci. Burada ise biz başka bir şey görüyoruz. Burada Orta Doğu'daki bölgedeki güvenlik mimarisinin ve değişen konjonktürün iç politikadaki bazı aktörleri kendi varlık alanlarını koruma arayışlarının bir sonucunu görüyoruz burada. Yani bu jeopolitik şartların ve reel politiğin zorladığı, daha doğrusu reel politiğin doğurduğu şartlardan neşet eden bir süreç. O evet. Yüzden bunu bir demokratik vizyon değil, reel politik bir zorunluluk olarak kodluyorum ben. O yüzden mesela dikkat edin 2013'teki çözüm sürecinde

0: bu işi tavandan tabana, daha doğrusu avamdan havastan avama yaymak için akil adamlar heyeti kuruldu ve toplumun hemen hemen her kesiminden temsilciler vardı. Bunu STK'lar konuşsun, sanatçılar
1: Tabii.
0: konuşsun, topluma anlatalım diye. Burada biz öyle bir kaygı görmüyoruz. Bu tamamen güvenlik mimarisi ve reel politiğin doğurduğu yeni şartlara siyasi elitlerin intibak etme süreci.
1: Doğru, ama
0: Yani
1: onun
0: o yüzden...
1: sağlanması sonrasında uygulanması, tespiti sonrasında da yine de başka belki bir anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyulacak bazı aşamaları da var bunun elbette. Yani bu çerçeve
0: Kesinlikle,
1: yasanın süresi
0: kesinlikle.
1: bittiğinde bu konu bitmiyor elbette.
0: Kesinlikle. Bu bir başlangıç. Kesinlikle. Ve bu dediğim jeopolitik ve reel politik zorunluluklar
1: Evet.
0: iç politikadaki mimari de değiştirebilir. O yüzden ittifaklar değişebilir gibi bir çıkış yaptım ben. Mesela
1: Peki.
0: 2020... buyurun,
1: Yok,
0: tamam.
1: hayır
0: Burada
1: hayır çok
0: noktalayalım.
1: affedersiniz. Ben yani dinliyorum. Mesela 2020 derken cümlenizi tamamlayın öyle. Diğer konuklarıma bir geçiş yapıyorum. Yaparken peki dedim buyurun.
0: Şimdi ben biraz önce dedim ya, bazı hususlar sadece iktidara mübah, muhalefete günahtır Türk siyasetinde diye. Şimdi özellikle bu süreci karşı çıkan, işte İyi Parti bu sürece karşı çıkıyor. Kategorik olarak karşı çıkıyor.
1: Evet.
0: Muhalif milliyetçi partiler, mesela Anahtar Parti karşı çıkıyor, Zafer Partisi karşı çıkıyor. Şimdi bunlar karşı çıkarken özellikle iktidarın 2023 seçimlerinde meydanlarda attığı nutuklardan, iktidar temsilcilerin bunlardan bahsediyorlar. Fakat iktidarda bulunmanın bir konforu da şudur. Zikzaklarınızı kamufle edebilirsiniz ve bir de vatandaş, daha doğrusu iktidar seçmeni, Cumhur İttifakı seçmeni hem Devlet Bahçeli'ye, Sayın Devlet Bahçeli'ye hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ciddi bir kredi açıyor ve güveniyor. Şimdi burada bu muhalif milliyetçi partilerin tırnak içinde devletin bir bildiği vardır tılsımını açmaları zor. Son bir cümle söyleyeceğim. Sayın Bahçeli'nin çıkışından sonra Esad'ın devrilme süreci var, müteakip. Şimdi mesela onu bile vatandaşın büyük bir kısmı, Cumhur İttifakı seçmenin büyük bir kısmı demek ki bu yüzden böyle bir adım atılmış şeklinde kodladı ve zihinlerine kazıdı. Yani Türkiye'nin
1: Tabii
0: bu
1: doğru.
0: sürece içerideki muhalefete bir uyarı olarak söylüyorum bunu. Dışarıdaki gelişmeler iktidarın elini rahatlatabilme potansiyeline sahip ve sizin işte anti Öcalan üzerinden yürüttüğünüz terörsüz Türkiye süreci karşıtlığı bölgedeki bazı gelişmelerle un ufak olabilir, etkisi azalabilir. Bunu da vurgulamak lazım diye.
1: Evet.
0: Bingöl'de nasıl algılanıyor? Ona dair de bir şey söyleyeyim. İnsanlar beni gördükleri zaman soruyorlar. Herkeste bir merak var. Onu söyleyeyim. Ama kimilerinde, ya yani büyük bir çoğunluğunda umut var insanların. Bu sürecin nasıl hitama ereceğini çok merak ediyorlar. Fakat umutlu ve meraklı bir bekleyiş devam ediyor.
1: Evet, peki az önce bahsettiğimiz yani Alişer Deli'nin de söylediği yani Özgür Özel üzerindeki seçmenin baskısı konusunda işte bahsettiğiniz en çok 2023 genel seçim öncesi atmosferle de ilişkilendirilerek seçmen tarafından da dile getiriliyor. Böyle bir yeni döneme giriyorsak gerçekten Turgay Bey yani ilaveten notlarınız varsa elbette onu aktarın ama böyle bir döneme giriyorsak bundan sonrası için yani nasıl bir yol haritası bu? Biz meclis tekrar açıldığında herhalde sahadaki durumu konuşacağız. Bu yasanın etkileri yani sonuçları nasıl alınıyor, hangi aşamaya geldi bunu konuşacağız. Ondan sonrası nedir? Ondan sonrası diye kastedilen nedir? Artık bazı bu anayasa süreci sizce 2027 içinde başlayabilir mi anayasayla ilgili bir süreç?
2: Ya şöyle başlayayım ben de. Şimdi hocaya katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Özellikle ya bu sürecin başlangıcı bir devlet projesi olarak takdim edildi ama hemen akabinde parlamentodaki komisyonun görevi aslında sürecin toplumsal farkındalığı ve desteğini arttırmak idi. Ki oradaki çok yoğun iştirakin sonucu olarak 467 gibi bir rakama ulaştık. Nihayetinde süreç çok kritik bir süreç. Hem 90'larda hem de 2013 ve 2015 arasında bir deneme var. Ve bu deneme farklı gerekçelerle kesintiye uğradı ya da uğratıldı. Dolayısıyla yeni ve radikal bir gelişme

0: gündeme geldiğinde aynı konuda siyasetin çok temkinli bir biçimde o yol haritasını takip etmesi beklenir. Hatta zaman zaman AK Parti'ye yönelik eleştiriler olduğunda neden süreci tırnak içerisinde yeterince sahiplenmiyorlar gibi bir çıkışla o temkinli imserlik üzerinden anlamlandırılmıştı, rasyonalize edilmişti. Hı hı. Nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013-2015 serüveninde kendi siyasi geleceğini riske etmek pahasına bunu denediğini, bu yola tevessül ettiğini ifade etmişti. Onun için siyasetin attığı adım, devlet ya da siyaset fark etmiyor, başında güvenlik bürokrasisinin çok yoğun bir gözetimi söz konusu, sürece eşlik etmesi söz konusu, ama hemen akabinde parlamentoya sirayet etmesi ve geniş bir temsile kavuşması siyasi partilerin seçim dönemdeki performanslarıyla ilgili endişeleriyle de izah edilebilir. Yani günün sonunda bir seçim olacak ve o seçimde o parti oynanacak. Özellikle siz iktidarda iseniz çok radikal adımları atarken aslında o temkini hiçbir zaman elden bırakmazsınız. Tabii. Benzer bir biçimde farklı alanlardaki temkin siyaseti MHP için de geçerlidir. Çünkü MHP günün sonunda kendisinden ayrılan ya da farklı iddialarla neşet eden milliyetçi partilerin aksine Türkiye'de milliyetçiliğin ana omurgasını oluşturan bir parti ve Bahçeli'nin özellikle Türk demokrasi ya da siyasi tarihi açısından yaptığı çıkışların anlamlı bir yere tekabül ettiğini biliyoruz. Sadece 2024 Ekim'de değil, bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelinde mesela Yeni Şafık için çeyrek asırlık AK Parti hikayesini yazarken biraz geriye doğru bir projeksiyon kurma ihtiyacı hissettim. Orada mesela hatırlayın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ilk beklenti ve çıkışı yine Sayın Bahçeli yapmıştı. Ve evet, o dönemden sonra Cumhur İttifakı dediğimiz Türkiye'nin bugünkü siyasi modeli ortaya çıktı. Yani nihayetinde siyasetin ve siyasi partilerin seçmen nezdinde bir performans algıları vardır. Onu yönetmek için de daha temkinli hareket edebilirler. Şimdi diğer taraftan hiç kuşkusuz bu Eylül itibariyle parlamento Ekim başı açılacak ama Eylül itibariyle ben AK Parti'nin özellikle Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa gündemini kamuoyuna deklare edeceği kanaatindeyim. Bununla ilgili de çalışmalar var hali hazırda. Yani AK Parti ya da Cumhur İttifakı artık Türkiye yüzyılında bu kapsama alanını genişletebilecek bir formülasyonla Türkiye'nin o bütün toplumsal kesimlerini Türkiye yüzyılına ikna edecek, onun içerisinde değerlendirebilecek bir anlayışla hareket edecektir. Etmesi de gerekiyor.
1: Peki, yani daha günlük hayatta konuşulan haliyle az önce Nurettin Bey dedi ki yeni ittifaklar olacak. Biraz önce konuştuğumuz bu meclis aritmetiğinde partilere bakarken partilerin grup kararları, içlerindeki katılmalar, redler bir yana grup kararlarına bakıldığında şöyle değerlendirenler oldu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi artık Cumhur İttifakı ile işbirliğini yapacak. Anayasa gelirse Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, DEM ve CHP yan yana mı duracak diye. Bu onu mu gösteriyor? Şimdi, böyle bir direkt, böyle bir okuma yapılabilir mi?
0: Böyle direkt somut ittifakların olma ihtimali çok zor. Evet, yani Türk demokrasi tarihinde yine birbirine benzemez partilerin bir arada kurduğu koalisyonlar var. Biz 14 Mayıs 2023 öncesinde altılı masayı sanki Türk siyasi tarihinde hiç teşekkül etmemiş bir masa olarak yorumladık ya da yorumlandı. Ama 1970'lerin başında Erbakan'la Ecevit'in bir koalisyonu söz konusuydu. Yani farklı siyasi örgütlerin, farklı ideolojilerin bir araya gelme motivasyonu ve pratiğine ilişkin çok çok
1: örnek
0: var.
1: Ama son yıllardaki rekabete bakınca Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti o yüzden daha yan yana durmaları sanki
0: şöyle,
1: bir dönem...
0: Yan yana durma ihtimalleri neden
1: yokmuşçasına
0: yok
1: bakılıyordu,
0: diye
1: o nedenle
0: söyledim. Diyor. Şöyle yok. Bu argümanı aslında iyi, yani yeni parti, yani ayrılanların Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhur İttifakı'nın bir tırnak içerisinde projesi olarak takdim etme ya da böyle yorumlama anlayışının bir
1: yeni
0: sonucu.
1: Yeni partinin söylemi bu daha çok diyorsunuz.
0: Onların argümanı, yani onların derinden sessiz ya da daha bazı isimlerin kamuoyuna deklare ettiği bir şey. Çünkü nihayetinde onlar yerel yönetimlerle ilgili ya da butlanla ilgili kararı iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir müdahalesi olarak yorumladıkları için
1: doğru,
0: mevcut
1: var.
0: CHP'nin
1: evet,
0: iktidar namına olabilecek
1: Kemal
0: her adımı, her aksiyonu
1: üzerinden
0: orada evet, değerlendiriliyor.
1: Bu arada onların vekil sayısı da burada. Mesela AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 45 vekil, İYİ Parti 29, Yeni Yol 20, Bağımsız 10, Hüdapar, Yeniden Refah 4'er.

0: devam ediyor. Yani şu andaki meclisteki sandalye sayısını görmek açısından da böyle. Zaten bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız dün Habertürk ekranındaydı. Bu genel kurulun hemen öncesinde. Bu anayasa konusu, yani bu oylamanın anayasayla paralel değerlendirilmesi üzerine dedi ki biz 567 ya da 597 oy alsak da dedi mecliste anayasa üzerine. Her zaman bunu millete götürürüz, millete sorarız. Çünkü orada da hani kaç referandum yapılır mı, gidilir mi, yoksa mecliste böyle bir değişik karar alınır mı diye konuşuluyor. O da dikkat çekici, önemli bir cümle.
1: Bunu yeri evet, Sayın Fethi Yıldız dillendirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Çözüm, daha doğrusu Terörsüz Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uç'un defaatle dile getirdi. Yani mevcut sistemde bu tür yeni anayasa girişimlerinin referandumla taçlandırılması gerektiğini, çünkü hükümet sisteminin temelinde aslında doğrudan halkın iradesi olduğunu, dolayısıyla bu iradenin tecellisi açısından da hükümet sisteminin tırnak içerisinde en demokratik yönetim olduğunu defaatle ifade ettiler. Muhtemelen olacaktır. Şu, yani koalisyon meselesinde ya da yeni kamplaşmalar meselesinde biz şey gibi tahayyül etmeyelim. Yani benim tabii bakış açım şu, işte DEM, MHP, AK Parti bir araya gelecek ve bir cumhurbaşkanı desteklenecek gibi değil. Muhtemelen Türkiye'nin kritik dönemeçlerinde yeni anayasa gibi, terörsüz Türkiye gibi daha böyle kombine, bütün Türkiye'nin çıkarına olabilecek meselelerde bir araya gelme ihtimalleri söz konusu olabilir. Yani zaten Türkiye'deki esas düğüm 2028'de tarihinde, yani Nisan'ında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde esas
0: ama
1: hikaye
0: orada
1: budur.
0: İşte partilerin tutumu, yakınlığı, resmi ittifak olmasa bile aday çıkarıp çıkarmadığı
1: tabii
0: her şeyi
1: aday
0: değiştiriyor.
1: Çıkarıp, o orada işte
0: yani
1: orada
0: bütün bu bazı konularda uzlaşılar ve işbirlikleri oradaki tutumları da direkt olarak
1: yansıyor. Hiç kuşkusuz. Yani mevcut durumda Cumhur İttifakı devam ediyor. Esas hikaye Cumhur İttifakı'nın karşısında o muhalefeti konsolide edecek lokomotif kim olacak?
0: Tabii.
1: Böyle bir tartışma yapılacak. Tabii. Ve o lokomotifin belirlenmesi durumunda o lokomotifin diğer muhalefete icbar ettiği, dayattığı ya da ikna ettiği aday kim olacak? Esas hikaye orada. Onun için Cumhur İttifakı birkaç adım önde. Muhalefet burada Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı nasıl pozisyon alacak, kimi çıkartacak, hangi stratejiyle hareket edecek? Bunlar kendi içerisindeki belirsizlikler. Onun için o gün muhtemelen evet kimin aday olacağı önemli Cumhur İttifakı adayının karşısında. Kimin aday çıkarmayacağı meselesi de çok kritik
0: tabii
1: olabilir. Burada gözlerin daha ziyade aday çıkarmama noktasında deme, kilitlenme ihtimali çok fazla olacaktır.
0: Böyle mi Alişer? Yani şu anda buradan yola çıkarak bir fikir edinebilir miyiz önümüzdeki dönemde seçime giderken? Hem anayasa sürecinde hem seçim ittifaklarına ilişkin. Yoksa bunlar üzerinden çok sokar, tepe takla at, bambaşka işbirlikleri olur gibi mi? Ne söylüyor sana şu an?
2: Normal bir siyasi gündeme bugünden yorumlamak olsaydı bu mesele üzerinden daha 1,5 sene var. O zamana çok şey değişir derdik ama konuştuğumuz mesele 1,5 yıl boyunca Türkiye'nin her alanını, bakın ekonomisinden dış politikasına kadar her alanını belirleyecek bir mesele olduğu için terörsüz Türkiye ve onun parlamentodaki yansımaları. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki ittifakı da şekillendirecektir. Bugünden okuma yapmak çok zor. Yani DEM nerede duracak? Yani süreç çünkü nereye, ne kadar gideceği de görmek gerekiyor. Yahut da Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi ne tarafta duracağı bugünden söylemek çok zor ama hocamın da işaret ettiği yarın başka, bununla ilişkili başka bir konuda kurulacak olan ittifakların şekillenmesi aslında yeni Türkiye'yi şekillendirecek bir şey olacak. O yeni Türkiye'nin lideri kim olacak? Bu tohumları atmış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde mi devam? Yoksa yok ya, bir dakika, biz 1,5 yıldır bir şey yapıyoruz ama başka bir yöne gidecek bir Türkiye mi? Sonuçta Türkiye'nin yönünü belirleyecek bir süreç olacağı için bu 1,5 yıl. Orada da hala en güçlü aday ve en güçlü isim Cumhurbaşkanı Erdoğan.
0: Bu arada geçen gün hatta siz de birlikteydik değil mi o programda? Bülent Kaya Saadet Partisi Genel Başkan evet. Vekili dedi ki başkentte dedi, hatta AK Partili vekillerin de ara ara dile getirdiği bir şey var. Parlamenter sisteme geri dönmek. Yani bunu ben duyduğumda bazen yok canım artık bu saatten sonra deyip hani böyle yaklaşan da var ama bu olabilir
1: onların
0: mi?
1: Onların beklentisi olabilir.
0: Efendim?
1: Bunların beklentisi ya olabilir.
0: Altılı Masa'dan zaten böyle bir talepleri vardı ama ben bunu başka fikir yani...
2: Şaşırmam. Yani ben
0: onu demeye çalışıyorum.
2: Ama tabii bu gene bir önümüzdeki seçim sürecine girdiğimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına çıkacak adaylar ve ittifakların sonucunda bir karar olarak da karşımıza gelebilir. Şimdi, çok şaşırmam. Bir hocam bir saniye izin verin. Tabii. Az önce

0: Bir mesaj bana geldi. Üzerimde kalmasın onu bir söyleyeyim. Özetle
1: Tabii.
0: soruna yanıtım şu olsun. Bu bir buçuk yıllık yol ve bu yolda terörsüz Türkiye çözüm süreci üzerindeki bütün adımlarda kurulacak olan ittifaklar geleceğin Türkiye'sine yön verecek bir şey olacak. O noktada hangi liderle devam edeceğiz, hangi adayla gideceğiz de ittifakları da belirleyecek. Bugünden okuması zor ama hatta aday çıkartmamayı da belirleyecek diyeyim için söylüyorum. Bir not olarak şunu söyleyeyim. Az önceki Vol'da vardı. Onun için bir mesaj geldi. DEM Partisi'nin bir eksiği var. Katılmayan evet. var bir isim. Çiçek Otlu ağır bir ameliyat geçirmiş. Bir beyin ameliyatı. Rahatsızlıktan dolayı bir
1: Teşekkürler
0: eksiğimiz ondanmış.
1: Bilgilendirme için ameliyat nedeniyle, sağlık sorunu nedeniyle katılamamış. Acil şifalar diliyoruz biz de. Bu arada hani bu konuşacaklarımız ne? Bu yeni Türkiye için atılacak adımlar ne? Kayyumlar konusu var. İşte zaten sürecin uygulanması var. Anayasa değişikliği olacaksa bir anayasa, orada öncelikli ne var? Ona ilişkin senden birkaç cümle isteyeceğim. Mehmet Bey, benim söylemek istediğim bir şey var dedi. Buyurun.
2: Serap Hanım, Cumhur İttifakı olarak iktidarda, iktidar ve Cumhur İttifakı birlikte hareket ediyor. Çok kritik kararlar alınıyor. Türkiye'nin geleceğine yön verecek adımlar atıyor. Şimdi bugün de bunlardan birini ve en önemlisini görmüş olduk. Türkiye'nin ekonomisini az önce Ali kardeşim de ifade ettiği gibi ekonomisinden sosyal yaşantıya tamamen doğrudan etkileyecek şekilde yön verecek bir karar alındı.
1: Evet.
2: Ve bu karar sahada ve alanda her alanda tatbik edilecek ve bunun meyveleri bir şekilde toplanacak. Şimdi neden parlamenter sisteme dönülsün? Yani tekrar karmaşık bir yapının yeniden şekillenmesine ya da yeniden bir karmaşık yapıyı düzeltmeye gidiyoruz diyerek niye Cumhur İttifakı'nı yürüyüşüne bir çelme takılsın?
1: Neden? Kendi evet kendine. Dönülürse neden parlamenter sisteme dönülsün?
2: Hani
1: niye dönülürse ya da bu konu
2: şunu
1: niye böyle?
2: Anlıyorum. Hani bazı eksiklikler var. Cumhurbaşkanlığı
1: uyum
2: hükümet,
1: yasaları dile getiriliyor.
2: Tabii
1: hani
2: Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde tamamlanmadı. Mesela işte seçim kanununun yeniden düzenlenmesiyle ilgili bir takım ifade edilen hususlar var. Ama burada bence hocama katılıyorum. Şu anda küçük parlamentoda bir araya gelen küçük partilerin tabii ki parlamenter sisteme dönülmesiyle ilgili bir takım beklentileri var. Bu yeni değil. Geçen dönemde de vardı. Ve ara ara bunu şu şekilde de değerlendirebiliriz. Acaba bunu bir kart olarak mı sunuyorlar? Şimdi bunu dillendiren beraberdik aynı program bu programdaydık.
1: Evet, evet.
2: Bunu dillendiren partinin temsilcisi orada farklı partilerden mecliste grup kurmak için bir araya gelen kişiler. Dolayısıyla şu an bir şey ifade etmiyor.
0: Etmiyor ama şöyle bir gerçek var.
2: Hayır, şunun için söylüyorum. Şu an bir şey ifade etmiyor derken şu anda kendileri Cumhur İttifakı'nın dışında oldukları için hiçbir şey ifade etmiyor. Ama yarın parlamenter sisteme dönülse belki AK Parti iktidarı kaybeder.
0: Koalisyon ortak.
2: Koalisyon olur. Biz de koalisyonun bir parçası oluruz.
1: Burada da ittifaklarda başka koalisyonlar
3: şöyle,
1: getiriyor.
3: Serap Hanım, ama siyasette bir küçük katkı şöyle zor olabilir. Yani mesela Yeni Yol'un parlamentoda temsil meselesi yine Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemindeki %50+1 motivasyonun sonucu.
2: Doğru.
3: Yani CHP listelerinden parlamentoya girdiler ve ittifak sayesinde kendi özgür ağırlıklarıyla, kendi amblemleriyle parlamenter sistemde hele de baraj söz konusu olduğunda o barajı aşmaları ne kadar mümkün?
2: İmkansız.
3: Mesela müstakil olarak.
0: Ama mevcut sistemin devamlılığındaki en büyük güç bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimliği, ikincisi evet. Cumhur İttifakı'nın güçlülüğü.
2: Doğru.
0: Bu ikisinin devamlılığını kesin kabul edersek bu noktadan itibaren evet gerek yok diyebiliriz. Ama hani Erdoğan'ın %51 alıp almama ihtimali
2: bunu kırmak için parlamenter sisteme döneceğiz diye çıkış yapmıyorlar mı?
0: Şimdi o ay bak siyaset
2: şimdi Cumhuriyet Halk Partisi dağılmadan önce de geçen dönem seçimlere kamuoyuna ne sunmuşlardı?
0: Parlamenter
2: biz iktidara gelirsek parlamenter sisteme geri döneceğiz.

0: Tuttu mu? Tutmadı. Bir de şu da var aynı zamanda. Bunu dillendirirken ilk seçimlerde, genel seçimlerde bu kampanyayla kamuoyunun karşısına çıktılar. Ama yerel seçimlerde elde ettikleri başarıyla birlikte bunu unuttular. Ondan sonra hiç duymadık. Ana muhalefetten bu tür çıkışları hiç duymadık. Şimdi küçük partiler, yani bir araya gelen partilerin bunu dillendirdiklerini görüyoruz. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi, şu anki Cumhuriyet Halk Partisi'nden parlamenter sistemle ilgili herhangi bir açıklama duyduk mu? Ben şahsen duymadım. Sayın Özgür Özel'den duyduk mu? Duymadık. O halde bence bu tartışma nereden çıkıyor?
1: Ya evet, yani isteyenler var ama hani şaşırmamamın sebebi şu. Şimdi yani bu şeyi unutmamak lazım. Yani Cumhur İttifakı'nın şu an çok güçlü olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sistemin en önemli figürü olması, yani şu anki başkanlık sisteminin en iyi figürü.
0: Partisinin önünde zaten Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Oy oranında da, karizmasıyla da, şeyle de, evet. Doğru. Öyle bir şey var. Dolayısıyla sistemin adamı gibi, yani aslında o sistem onunla vücut bulan bir halde.
0: Doğru, evet.
1: Bir sonraki seçimdeki hani oy oranları, kazanıp kazanmama ihtimali, karşıdaki adayın ihtimalleri, Cumhur İttifakı'nın, bakın ben devam edeceğini düşünüyorum ama etmeme ihtimalleri üzerinden böyle bir sürecin hepsine baktığımız zaman AK Parti'nin kendisine, Erdoğan'ın kendisinde bile parlamenter sisteme geri dönüş ihtimali olabilir. Yani bugün çok güçlü olması hem Erdoğan'ın hem Cumhur İttifakı'nın bu tartışmaları şu an boşa çıkarıyor, farkındayım ama önümüzdeki bir buçuk yıllık süreçte mevcut çözüm sürecinin, umarım hani Allah korusun bir nazar değmez ama bu sürecin istenildiği gibi gitmemesinde bile ittifakları değiştirecek şey de neden, belki niye olmasın, Cumhur İttifakı'nda bir ayrılma bile görebiliriz belki de. Olacak bir şey söylemeyeyim. Bunların bütün bu olasılıklara baktığımız zaman da parlamenter sistemin geri dönme ihtimali üzerine, hani sizin söylemlerinizden anladığım küçük partilerin hevesi ama bir kesiminde neden olmasın diye bir soru işareti var. Onun için böyle bir olasılık ihtimali de olacaktır. Mevcutu tekrar edeyim. Erdoğan'ın güççülüğü, Cumhur İttifakı'nın zor bulunan bağı sebebiyle bugün bu tartışma yersiz ama önümüzdeki bir buçuk yıl çok şey değiştirebilir.
2: Nasıl geçtiğine bağlı. Yani az önceki gibi DEM Parti'nin ittifaklardaki yeri değişir mi? Cumhuriyet Halk Partisi bu anayasa sürecinde sizce MHP ve AK Parti ile mi daha çok hareket edecek?
0: Meclis Başkanı'yla geçen hafta burada söylemiştim. Tekrar etmekte yarar var. Özellikle bu terörsüz Türkiye ile ilgili meclisin irade beyanını ortaya koyması, Meclis Başkanlığı'nın çok güçlü bir duruşuyla meclisin itibarını koruması ve aynı zamanda
1: komisyon süreci de dahil, komisyon sürecindeki sağduyusu kendisine,
0: evet,
1: yönelik saldırıya rağmen, yani
0: çok ciddi üzerine gidilmesine rağmen Sayın Numan Kurtulmuş orada ciddi bir irade gösterdi, yani meclisi o süreç...
1: Sabır, hatta sabır gösterdi.
0: Evet, sabır gösterdi.
2: Burada Sayın Bahçeli'nin de bu arada Sayın Kurtulmuş'a bir de hediyesi var.
0: Evet, evet.
2: Hatta yani yeri gelmişken onu da gösterebiliriz burada.
0: Aslında,
2: orada
0: bir
2: da bir cümle var. Milletin birliği ya da birliğin gücü müydü? Şimdi görünce hatırlayacağız. Şimdi, üzerinde evet. Birliğin gücü, milli iradenin kararı yazıyor verilen hediyenin üzerinde.
0: Önemli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü yani 400, hani 360'ı konuşulurken 467 oy alıyorsunuz ve anayasa değiştirme oranının da üzerine çıkıyorsunuz. Evet. 400 milletvekilinin anayasayı değiştiriyorsunuz. 467 milletvekiline ortak imzasına erişiyorsunuz. Bu ben geçen hafta 10 gün oldu işte. Bir hafta 10 gün içerisindeydi. Sayın Numan Kurtulmuş'tan bir araya gelmiştim. Orada sordum. Bu çerçeve yasanın ardından anayasa değişikliği konusu gündeme gelir mi diye.
2: Evet.
0: Keşke dedi, hani gelmesini tabii ki isteriz. Çünkü her kesimin, her partinin anayasa üzerinde,
2: evet, o zaman herkesin
0: değişilmesi noktasında bir irade ortaya koyuyor.
2: O konudaki en çekimser, en itirazlarını dile getiren seçmenin sorduğu şeyler, anayasada ne değişecek? İşte dün Tuncer Bakırhan'ın hem çok yapıcı cümleleri vardı. Biz zaten ayrı vatan istesek, bölünmek istesek bu meclisin çatısında burada olmazdı.
0: Olmaz.
2: Bu hepimizin ülkesi, birlikte bizim ülkemiz diye. Ama ardından da eksiklere vurgu yaptı. Dedi ki işte şu an eşit yurttaşlığa ilişkin, ana dile ilişkin burada eksikler var. Ama bunları unuttuğumuz, bunlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmez. Mesela önümüzdeki bir yıl, bir buçuk yıl bütün bu anayasa süreci ya da sürecin devamında atılacak adımları konuşacağız derken bu onun neresinde? Yani ne kadar önce?

0: bu konu. DEM Parti evet bunu dile getiriyor ama bu ne kadar belirleyici olacak sürecin devamı?
1: Yeni anayasa mı?
0: Efendim? Hayır, bunlar yani DEM Parti'nin bu talepleri, dile getirdiği talepler, bunlar kilit yaratacak ya da düğüm yaratacak talepler mi?
1: Öyle. Yani şimdi DEM Parti'nin içerisinde şöyle bir tartışma var. Onu bir kere aktarmakta fayda var. DEM Parti'nin içerisinde mevcut bu dün kabul edilen çerçeveye sayar ne kadar hepsi evet oyu verse bile yetersiz bulanlar var. Bu arada örgütte de yetersiz bulanlar var. Sadece siyasi tarafında değil ama örgüt içerisinde de yetersiz eleştiriler var. Bunun bir başlangıç olduğu üzerine kendini motive edenler var. DEM çatısı altında kaba bir şey, Türk solu ya da bazı sol sosyalist çevrelerin vekilleri de dahil olmak üzere bulunanların da bu mevcut yasa tasarısına ya da işte geçen 467 oyla geçene yönelik eleştiriler de var. Ama DEM bunların hepsini bir yere vardırmak için muhtemelen yeni süreçleri de göğüsleyebilmek için Ekim ayında, yanlış değilsem Eylül-Ekim, evet Ekim ayında bir kurultaya, kongreye gidiyor. Yani isim değişikliği dahil
2: ifade edildi. Efendim, ama ne zamana ertelenmiş?
1: Bendeki son bilgi yapılacağı yönünde ama yapılacak emin değilim. Evet. Bir isim değişikliği dahil, eş başkanların da değişikliği dahil ve bir içerisinde geri bir değişikliklerin yapılması da muhtemel bir şeye gidiyorlar. Yani aslında bu yeni süreci göğüsleyecek ve onu taşıyacak bir şeye gidiyorlar. Örgütlenmeye ve yapılanmaya gidecekler. Oradan nasıl bir şey çıkacağını da...
2: Ama şöyle bir şey var Ali Bey. Mesela bu şu an partilerde kongre dönemleri. Bütün partiler kongrelerini yapıyorlar.
0: Evet.
2: Mesela Milliyetçi Hareket Partisi de şu an ilçe kongrelerini yapıyor. Önümüzdeki hafta il kongrelerine başlayacak. Hatta hafta sonu ben İstanbul'da Küçükçekmece ilçe kongresindeydim. İstanbul'da 39 ilçenin kongresi tamamlandı. 29 Ağustos'da da il kongresi yapacak. Bu kongrelerde de Teröristsiz Türkiye'nin teması anlatılıyor. İçeriğini dolduracak şekilde anlatılıyor. Önümüzdeki süreçte de DEM'in de sahada olacağını, AK Parti'nin de sahada olacağını, Milliyetçi Hareket Partisi zaten sahada, bütün teşkilatlarıyla birlikte kongrelerde bir araya geliniyor, toplantılar düzenleniyor, kongreler düzenleniyor. Kongrelerde doğrudan tamamen bu çerçeve yasa, teröristsiz Türkiye'ye anlatılıyor, vurgu yapılıyor. Bu da aslında bu üç partinin teröristsiz Türkiye'ye doğrudan sahiplendiğini, DEM'i içine katarak söylüyorum bunu. Eğer DEM de kendi seçmenine, kendi tabanına bunu anlatma gereği duymasaydı, o zaman anlarım ki ya bu çerçeve yasa çıktı ama yarın öbür gün kadık duruma düşebilir endişesini taşıyabilirdi.
0: Taşırdı diyorsunuz. Peki Nurettin...
2: Ama ciddi anlamda artık meclis üzerine düşeni yaptı. Sıra halka geldi. Artık bu devlet politikasıdır ama milletin sahip çıktığı bir devletin politikası olarak ortaya konacak bir vizyonun da işareti olacak şekilde anlatılmasını önü açılıyor.
1: Ama DEM açısından şöyle iki cümleyi vurgulamakta fayda var. Söylediğinizden farklı olarak DEM aslında bu sorunun hep sahasındaydı. Yani hatta kaba bir tabirle kırsalındaydı bazı zamanlarda bile. Dolayısıyla hani hep bu sorunla yoğrulmuş, hem dağda gidip o yani o tarafla da konuşan, örgütle de konuşup görüşen, toplumda görüşen hep işin içindeydi. Ama bu yeni dönemde artık silahların sustuğu, hani tüm Türkiye'nin de değişeceği, demokrasiye katkı sağlayacağı dediğimiz bu dönemde hani artık silahsız örgütlenme nasıl olacak? Belki de artık hani yasayla birlikte dağdakilerin de gelmesiyle onların siyasete katılımı ne ölçüde olacak üzerine de bir DEM kendinde şekillendiriyor. Onun için bu tartışmaları daha bir kıymetli. Onların işte bu entegrasyonla ama yani Türkiye'ye bütünüyle entegre olabilecek bir şekilde bu işi başarabilirlerse hepimizin başarısı olacak bu. Onun için daha kıymetli yakından izlenmesi
0: gerekiyor.
1: Burada
0: tabii itirazı olanla talebi olanı ortada buluşturabilecek bir formül üzerinde uzlaşılabilmesi
1: lazım. DEM için diyorsun değil mi?
0: DEM için ve karşı
1: her taraf için de. Tabii bu zaten
2: yani
1: mesele o.
2: Zaten uzlaşı sağlandığına yani... göre... Yani 12 maddene itiraz eden kim var mesela? 12
0: maddeyi kastetmiyorum. Hayır, ben işte az önce Tuncay Bakırhan'ı sıraladıklarında toplumun önemli bir kesiminde ana dil deyince hemen burada niye buradan başladınız diyen bir kesim var. Ama bir taraftan bakır, da ama bizim şey, eşit yurttaşlık taleplerimiz diyen toplumun bir kesim. Burada her iki tarafı da memnun edecek ya da çekincelerini, kaygılarını ortadan kaldıracak bir formül aranacak mecliste. Yani ben bunu anlıyorum.
2: Atıyoruz bakın. Bu noktaya gelinmeden önce bir komisyon vardı. Her parti kendi raporunu yazarak o komisyona sundu.
0: Zaten

0: Olsa ve orada olurdu mu diyorsunuz?
1: Hayır, tabii ki orada sorun olurdu. İmza koymazlardı. Bunu artık kabul ettiniz.
0: Ya da olsa siz. İçeriğinde olurdu diyorsunuz. Bu,
1: hayır, bunu kabul ettiniz. Ortak komisyonun ortak raporunun altına imza koydunuz.
0: O zaman yani bu çerçeve yasadaki bu silah bırakma süreci tamamlandığında süreç tamamlanmış mı olacak?
1: Gayet tabii ki, yani silahlar bırakılıp zaten PKK feshedildi. Bunu aktif olarak sahada görülmesi, terör örgütü üyelerinin tesliminin sağlanması, silahların teslim edilmesiyle birlikte zaten örgüt ortadan kalkmış, hani yasal olarak da ortadan kalkmış olacak.
2: Milli ortada, Güvenlik Kurulu'nun onayı bu noktada.
1: Tabii tabii, ortada bir örgüt olmadıktan sonra yapacak
2: üyesi de almayacak.
3: Yolun cevabı şey de olmayacak. O talepler örgüt, artık siyasetin yönetici konusu olacak.
1: Evet.
3: Maksimalist olup olmadığına ilişkin yani siyaset karar verecek buna. Bir toplumsal ve siyasal mutabakat olursa yeni düzenlemeler söz konusu olabilir.
0: İşte yani
3: bugünden itibaren bunları tartışmaya açmak, eşiği yukarıda açarak yola devam etme. O DEM açısından anlaşılabilir ama siyasetin diğer kalan bileşenleri açısından ne kadar karşılık görür onu izleyeceğiz.
0: Hı hı.
2: Atılacak bolca adım da olacak önümüzdeki süreçte. Yani çok hani hem bu çerçeve yasa sayesinde ya toplumu da rahatlatıp bazı tatminler,
0: yani
2: bazı adımlar da atıldıkça tatminler, yani toplumların da hani biriken bu gazı, bazı öfkeyi almak için atılan bazı adımlarla birlikte bence desteğin daha da artarak motivasyonun daha da artması da sağlanacak.
1: Şu tabii sürekli vurgulanıyor. Bunun altını çizmek lazım. İnsanlar yanlış anlamalara sebebiyet veren bazı konuşmalar da yapılıyor. Bizim dışımızda söylüyorum bunu. Hı hı. İşte bak yasa çıktı. Artık terör örgütü affedildi şeklinde de bir algı oluşturulmak isteniyor. Böyle bir durum ortada yok. Yani orada terör örgütünün tam anlamıyla Milli Güvenlik Kurulu'ndan geçmesi, yani evet, lağvedildi, silahların teslim edildi, sahada MİT görevlileri tarafından tespiti ve aynı zamanda resmi gazetede bunun yayınlanmasıyla birlikte yasa yürürlüğe girecek.
2: Ki o yasada da af yok.
1: Af yok.
2: Ceza ertelemesi
0: ceza
2: var.
0: Erteleme var. Ceza ertelemesi var. Tekrar ihlalinde kullanılabilir.
1: Şimdi bunu göz ardı etmemek lazım. Sürekli hani manipüle etmek isteyenler bunu
2: yani maalesef
1: olarak...
2: Evet, şöyle bir şey. Dağdan sanki silahını sınıra kapıya bırakacak da gelip burada sokağa çıkacak, yani, siyasete girecek, meclise gelecek yani. Gibi bir algı da maalesef tersten körükleniyor. Öyle bir şey olmadığını da konuşmak
0: buyurun
2: lazım.
0: Buyurun Nurettin Bey. Ben yine sorusuz size bırakıyorum. Çünkü söyleyecekleriniz var. Konuştuğumuz konu zaten belli.
4: Teşekkür ederim. Şimdi hafızayı beşer nisyan ile mağlul olmasın diye geçmişi bir yoklayalım. Şimdi şöyle bir tablo çiziliyor. Bu çerçeve yasa tasarısının yasalaşmasıyla birlikte Türkiye'de bir barış iklimi tesis edildi. Yani adeta bir Zeynep Değirmencioğlu filmindeyiz. Hayat bayram olsa, insanlara el ele tutulsa gibi böyle temenniler var. Bunları anlıyorum ama şimdi barış denilen şey herkesin arzu ettiği bir süreçtir. Fakat son derece çetrefilli ve netameli bir süreçtir. Ben 2013'te Abdullah Öcalan'ın mektubunun Diyarbakır'da okunduktan sonra medyada köşe yazarlarının attıkları nutukları, yazdıkları yazıları da hatırlıyorum. Yani Türkiye 40 yıllık sorununu çözdü, bugünleri de gördük denilen bir süreçten 2 sene sonrasını hatırlatmama gerek yok galiba. Şimdi burada bence biraz temkinli gitmek lazım. Çünkü güç dengelerine dayalı reel politik süreçler, arkasında eğer güçlü bir demokratik meşruiyet ve toplumsal konsensus barındırmadığı sürece rüzgarın tam tersine esmesiyle dağılabilir. Yani bu nedenle barış deklarasyonlarda yazıldığı kadar kolay ulaşılabilecek bir hedef değil. Ve bu barış sürecinin, terörsüz Türkiye sürecinin her aşaması mayınlarla dolu. Şu an bir süreç devam ediyor. Burada ümit var ümit var gidenleri anlıyorum. Ama burada temkin payı bırakanlara, sürece daha temkinli yaklaşanlara da bir alan açmak lazım. Onları da engellemek, onları da anlamak lazım. Engellememek lazım. Şimdi ben mevcut süreci idealize edilmiş bir toplumsal barış sürecinden ziyade Serap Hanım, tarafların bilhassa PKK'nın mevcut konjonktürde ödemeye razı olduğu askeri, hukuki ve siyasi maliyetlerin toplamı olarak görüyorum. Yani PKK terör örgütü 2015 yılında zaten mağlubiyete uğradı.

0: hezimete uğratıldı. Sadece Türkiye'de de değil. Irak'ın kuzeyinde de hezimete uğratıldı ve SDG yapılanması, Suriye'nin kuzeyindeki SDG yapılanması da Esad'ın devrilmesinden sonra hedeflerinin hiçbirisine ulaşamadı.
1: Evet.
0: Yani evet. Her yerde efendim.
1: Yok evet dedim şimdi, size. Evet dedim ya, size.
0: Tamam. Yani PKK ve PKK'nın farklı ülkedeki türevlerini peş peşe mağlubiyetler aldığı bir dönemdeydik ve PKK'nın silah bırakmaktan başka bir çaresi de yoktu. Çünkü Türkiye'nin son dönemde benimsediği terörle mücadele politikası ve askeri politikalar PKK'nın Türkiye'de eylem yapabilme kapasitesini önemli ölçüde aşındırmıştı. Buna İHA SİHA teknolojisini de ekleyin. Bunları defaatle söyledim ama yani burada ben mevcut süreci gayri resmi bir sadakatin resmi bir merhamete dönüştüren bir lütuf mekanizması olarak görüyorum. Şimdi burada da sizin deminki sorunuz bence çok anlamlı. Bundan sonra yani şu an fiili olarak varlığını devam eden örgütün bir tasfiye süreci var. MGK kararıyla bu tescil edilecek. Şu an bence devletin, iktidarın daha doğrusu şeyi muhatap almasında. Bu arada çerçeve yasa da aslında bir infaz erteleme yasası. Ben burada konuklara katılıyorum. Hani onun içerisinde işte çok böyle bu son nihai aşama olsa, bu sürecin nihai aşaması olsa Türk milliyetçilerinin de itiraz edeceğini düşünmüyorum. Ama oradaki itiraz bu başlangıç aşaması. Bundan sonra neler gelecek spekülasyonunun yarattığı, insanlarda yarattığı evet. bir huzursuzluktur. Bunu evet. da anlamak lazım. Şimdi burada DEM Parti'nin Tuncel Bakıran çeşitli talepler sıraladı. Yasal talepler var, ana dilde eğitim var, anayasal bazı düzenlemeler var, anayasanın 66. maddesinin akıbeti var vesaire. Ben burada bundan sonra eğer bu reel politik ve konjonktür devam ettiği sürece bu taleplerin de mesela taleplerin de beklentilerin aksine dozunun daha düşük tutulacağını öngörüyorum. Mesela geçen Selahattin Demirtaş'ın ağabeyinin bir demecini dinledim. Duran Kalkan'ın bir demecini dinledim. PKK'lıların demeçlerini dinledim. Yani onlarda şöyle bu mağlubiyeti ikrar etmeyen ama zımnen tasdik eden bir takım söylemlerini yakaladım. Hatta onları da not aldım. Onlara baktığım zaman bundan sonraki taleplerin Türk devletini çok zorlayacak talepler olduğunu düşünmüyorum. Ama süreç böyle devam ettiği sürece. Burada da temkinli olmak lazım. Peşiyle hemen Türkiye'ye barış geldi, bölgemize huzur geldi, istikrar geldi. Bu gibi söylemleri henüz
1: peki
0: erken...
1: en zorlu kısmı sizce Nurettin Bey? Yani biz daha çok Suriye ve Irak, oradaki silah bırakma üzerinden de konuşuyoruz ama Avrupa'daki ayağını, bu finans bağını vesaire dile getirenler, onlar ne olacak diye soranlar var. En zorlu kısmı nedir bu arada bu şu an bu çerçeve yasanın uygulama aşamasında?
0: Çerçeve yasanın uygulama aşamasında en zorlu kısım silah bırak ya çerçeve yasa açıkçası o 12 maddenin hiçbirisinde zorlu bir kısım olduğunu düşünmüyorum ben Serap Hanım. Yani zaten
1: sahada bunun gerçekleşmesin takibi sırasında demek istiyorum aslında yani. Yoksa çerçeve yasa zaten çok net bir şey ortaya koyuyor. İşte oranın uygulanması, takibi, silah bırakma o kişilerin belirlenmiştir zaten kişiler ama buyurun.
0: Ya bu arada benim orada mesela hukuken çerçeve yasaya dair tek itirazım şu. İrlanda'nın yaptığı hayırlı cuma anlaşması. Mesela orada serbestlik veriliyordu ama mahkumiyet kararı kaldırılmıyordu. Ben mahkumiyet kararının kaldırılmasına itirazım var. O sicilin serbest kalabilir ama sicil temizlenmesi benim zihnimde bir soru işareti yarattı. Daha doğrusu ben ona karşıyım. Fakat burada silah bırakma konusunda da ben devletin güvenlik güçlerinin bunları titizlikle istihbaratımızın ve güvenlik güçlerimizin bunları titizlikle takip edeceğini düşünüyorum. Orada bence bir sorun yok. Asıl sorun bundan sonrası. Yani o talepler. Burada en nihayetinde bizim ulus devletimizin de bir ana sütunları ve benimsediğimiz kırmızı çizgiler var. O kırmızı çizgilerin tonuna halel düşürmeyecek talepler son derece makul karşılanabilir. Tabii burada da şeyi görmek lazım. Yine süreci beklemek lazım. Çünkü ne konuşsak geçen de söyledim spekülasyon oluyor. Ama ben çerçeve yasanın uygulanması

0: aslında herhangi bir zorluk yaşayacağını zannetmiyorum. Hem PKK'nın, devletin de bunu tespit noktasında bir zorluk yaşayacağını düşünmüyorum.
1: Evet, Turgay Bey, siz ne dersiniz?
2: Şimdi yani uzunca süredir sürecin aktörlerine ilişkin tartışmalar yapıyoruz. Benim kanaatime göre bundan sonraki süreçte en büyük beklentilerden bir tanesi DEM'e yönelik olacak. Ben DEM'in hem aktörel hem de politik anlamda bir reorganizasyon sürecine tabi tutulması gerektiği kanaatindeyim. Bundan şunu kastediyorum. Aktörel anlamda sürece başından beri mukavemet eden, içeride bazı açıklamalarıyla süreci çok farklı yerlere götürebilecek söylemlerde bulunan isimler oldu. Fakat DEM'in içerisindeki, daha tırnak içerisinde akil ya da ağır top diyebileceğimiz isimler Sırrı Süreyya'nın ömrü hayatındayken ve yine Pervin Buldan gibi bir takım isimler aracılığıyla bu süreç çok daha sorunsuz bir biçimde atlatıldı. Onun için bu sürece içeride Alişer Bey'in işaret ettiği ve 2024 yerel seçimlerinde İstanbul İttifakı üzerinden çok daha baskın bir biçimde görülen o sosyalist solun varlığı bir biçimde o reorganizasyonda kendisine yer bulamayabilir. İkinci mesele ideolojik anlamda, politik anlamda da bir reorganizasyona tabi tutulması gerekiyor. Çünkü artık DEM tırnak içerisinde Kürtler adına siyaset yapan bir siyasi parti olamaz. Çünkü Kürtlerin ya da herhangi bir etnik kimliğin ya da kültürel kimliğin siyaseten temsilcisi olma iddiasının Türkiye'de bir karşılığı olacağı kanaatinde değilim. Şu anlamda bütün toplumsal kesimlere hitap edebildiğiniz düzeyde aslında seçmende bir iltifata muhatap olabilirsiniz. Bütün siyasi partilerde iktidar olma talebiyle yola çıkar. Dolayısıyla demin tırnak içerisinde bir önceki başarısız olduğu deneyimde, yani Türkiye'lileşme deneyiminde daha fazla mesafe kat etmesi için bölgesel ya da kimliksel bir partinin dışında kapsama alanını genişleten bir parti hüviyetine bürünmesi gerekiyor. Hatırlayalım mesela bunu deneyimlediği ilk tarihte, yani 2015 7 Haziran seçimleri öncesinde muazzam derecede bir iltifata mazhar oldu ve kendi çizgisindeki partiler DEM, HDP, daha gerisine gidelim, hiç görmediği düzeyde bir oy oranıyla parlamentoda temsil edildi. %13. Fakat bu Türkiye Türkiye'lileşme söylemini siyaseten doğru bir yere kanalize edemedi.
1: O dönemki genel başkanı şu anda cezaevinde Selahattin Demirtaş ve bugün en çok konuşulan isimlerden biri. Hatta konuklarımdan biri dedi ki bu süreç devam ederken DEM Parti Öcalan Demirtaş'ın serbest olmasını, serbest bırakılmasını ister mi diye bir soru. Böyle bir soru.
2: Şimdi şöyle, oraya o sebeple getirdim. Yani ilk Türkiye'lileşme deneyimi hatırlayalım, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesinde Demirtaş'ın ana akım ekrandaki karşılığı, onun Türkiye'lileşme söylemi ve HDP'yi taşıdığı bant siyaseten çok bambaşka bir yere götürüldü ve bunu bizatihi Demirtaş kendi eliyle yaptı. Bugün süreç, yeni bir süreç söz konusu olduğunda Demirtaş nedamet ifade eden cümleler kullandı ve en son açıklamasına baktığımızda sürece yönelik mukavemet gösterip popülist olarak süreci sabote etmek isteyenlere siyaseten bir mesafe koydu. Eğer samimi ise zaten bu siyaseten de karşılık bulacaklar.
1: Serbest
2: ama
1: bırakılması süreçte paralel değerlendirilmesi, yani serbest
2: onun
1: kalmasının
2: bununla ilgisi üzerine birçok tartışma yapıldı. Sayın Gürle'ye soruldu, yine AK Partili kurmaylara soruldu. Evet. Orada yargısal süreçler işaret edildi. Yani bunun bir al-ver hikayesi olarak, siyaseten bir pazarlık olarak algılanmasına yönelik her tutum, her isim baştan itibaren kategorik olarak zaten reddediliyor. Şimdi diğer mesele, yani Bakırhan'ın ifadeleri, bundan sonraki süreç zaten siyasetin tartışma alanındadır. Biz konuştuğumuz hikaye örgütün o fesih koşullarının ortaya çıkması, örgütü kuran aktörün bunu kabul etmesi ve devlete aslında o nedamet üzerinden bir alan açması. Bu açılan alan aslında örgütün fesihiyle ilgili. Bundan sonraki süreç zaten o birinci bağlamda işaret ettiğim demin siyaseten ve aktörel reorganizasyonuyla siyaset alanında tartışılması. Bu ana dil olabilir, başka hikayeler olabilir.
1: Bu arada çok affedersiniz, bir katkı olsun. Bir sonraki letto, yani ya da şunu özetleyelim. Resmi gazetede önce yasa yayımlanacak, değerlendirme kurulu ve koordinasyon kurulu kurulacak. 17 kişilik bir izleme kurulu kurulacak mecliste. PKK'nın fiili varlığını bitirmesi ve silahların teslimi sağlanacak. Sahadaki tespitler rapor haline getirilecek.

geçilecek. MGK son kararını verecek ve MGK kararı resmi gazetede yayımlanacak. Bu tespitler yapıldıktan sonra yasadan yararlanacaklar için de 6 aylık süre başlayacak bu tespitin, yani raporun yayınlanmasının ardından. Sonra cezalar için infaz ertelemesi uygulanacak ve Öcalan ve örgüt yönetimi de bundan yararlanmıyor. Bu çerçeve yasa çerçevesinde. Bu arada 3 parti de sahaya iniyor süreç yasasını anlatmak için. MHP, AK Parti ve DEM Parti de sahaya iniyor. Hem de bunu

0: hukuki adımlarda yine bu üç parti tarafından sahaya inerek anlatılacak. Buyurun Turgay Bey, ben bir bunu da özetleyelim istedim siz anlatırken.
1: Yani bundan sonraki süreçte siyasetin alanında, özellikle siyasi temsil noktasında demin ciddi bir ağırlığı olacak. Bu ağırlık üzerinden siyaseti sadece Kürtlere, onların taleplerine indirgeyen bir siyaset yerine Türkiye sathına yayılan bir politik ajandayla hareket etmeleri gerekiyor. Böyle olduğu takdirde zaten biz artık Türkiye'de bambaşka meseleleri konuşabiliriz. Yani yarın demin Türkiye'de iktidar olma imkanı, ihtimali üzerine de bir tartışma yapabiliriz. Ama bunun koşulu Türkiye'deki farklı toplumsal kesimlerin hassasiyetini dikkate alan bir politik zeminde siyaset yapmakla mümkün. Diğer mesela o yol haritasındaki herhangi bir tevhile ya da herhangi bir tartışmaya yol açmayacak maddelerin çok sarih bir biçimde ifade ediliyor olması zaten yolda ortaya çıkabilecek kazaları da bertaraf ediyor. Biz zaten süreci enfekte edebilecek iki tane ihtimalden, kuvvetli ihtimalden bahsediyorduk. Bir tanesi İsrail'in bu 7 Ekim sonrasındaki yarattığı tedirginlik, özellikle son İran Savaşı'nda bölgedeki ayrılıkçı Kürtler üzerinden bir rejim değiştirme meselesi. İkincisi Suriye ayağında PKK'nın türevlerinin orada sürece mukavemet etme ihtimali. Zaten Suriye'de denklem çözüldü özellikle halk devrimi sonrasında. İkinci ihtimal İsrail meselesi. O zaten uzunca bir süredir tartışılıyordu ama Türkiye'nin bu dış politikadaki manevra alanlarını çeşitlendirmesi o alanı da önemli ölçüde kapattı. Zaten içeride özellikle 90'lardaki ve 2013-2015 arasındaki deneyimdeki gibi herhangi bir iç unsurun, yani FETÖ gibi ya da başka bürokratik mekanizmalar gibi süreci enfekte etme ihtimali de söz konusu değil. Onun için bundan sonra böyle güvenlik bürokrasisini takip edeceği, izleme komisyonunun ki meclisteki izleme komisyonunun aynı zamanda tavsiye niteliğinde bir takım önerilerde bulunması da söz konusu olacak. Yeni bir düzenleme ihtimali ve ihtiyacı belirirse biz başka bir denklemi konuşabiliriz. Onun için artık siyasetin alanıdır. Siyaseten her şey tartışılabilmelidir. Maksimalist olsun ya da olmasın. Bunları tartışabilecek kapasitede zaten Türkiye. Ama tabii o dili ayarlarken her zaman demin diğer siyasi partilerden biraz daha dikkatli olması gerektiği bir evreye doğru da ilerliyoruz. Ama şunu da unutmayalım. Onlar açısından da şöyle bir baskı var. Bir yandan diaspora da sürece çok ciddi bir biçimde muhalefet eden unsurlar var. Onları devletle işbirliği yapmakla itham ediyorlar. Onun için onların hem kendi içlerinde hem de bu çözülmeyi hızlandıracak adımlarda söylemini ayarlama noktasında biraz belki mesafe alan açmamız gerekiyor. Özellikle bu talepler noktasında. Karşılanıp karşılanmayacağı ayrı bir tartışma.
0: Demirtaş'ın buradaki son açıklamalarına nasıl bakıyorsun? Demirtaş'ın serbest kalması konusuna, yani hukuki olarak zaten kalmalıydı. Bununla niye birlikte konuşuyoruz dendiği gibi, az önce Turgay Bey'in de hani bu süreçte bir pazarlık konusuymuş gibi algılanmaması lazım diye de bir bakış var.
2: Ya şimdi şöyle garip bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunu ben de bazen anlattım. Şimdi aklıma geldi, söyleyeceğim, beraber düşünelim. Nurettin Demirtaş var, Selahattin Demirtaş'ın abisi, PKK'nın yöneticisi. Mesela bu çerçeve yasa sayesinde dönüp gelebilecek. Ama Selahattin Demirtaş çıkacak mı çıkmayacak mı, biz bunu konuşuyoruz. Evet. Yani mesela şimdi bu belirsizliklerin artık kalkması lazım. Ve yani Selahattin Demirtaş'ın, Can Atalay'ın komisyon raporunda da söylendiği gibi, artık bu yasalaşmış haline de geldiği gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da bir şekilde bulmamız lazım zaten. Yani bunu ortadan bir kaldıralım artık yani. Hani sonra yargılamalarına bakılsın, ona bakılsın ama yani bu şey çok garip oluyor. Yani diyor, bak tekrarlayacağım, yani örgütün üst düzey yöneticisi haline gelmiş Nurettin Demirtaş, eski BDP zamanı galiba eş başkandı. O dönebilecek, ertelemeden de faydalanabilecek. Kardeşi Selahattin Demirtaş 10 yıldır içeride falan. Bu çok izah biraz şey yapılabilen zor bir şey. Yani bunların bir an önce...
0: Yani o daha hassas bir çizgi mi? Niye? Yani niye bunun daha farklı böyle bir çekince mi var? Varsa niye var Selahattin Demirtaş'la ilgili?
2: Vallahi bu sorunun yanıtını hani yıllardır, son 1-1,5 yıldır aradığımız bir sorunun yanıtı. Çeşitli iddialar da var. Hiçbir şey değilse en basit iddialardan, en azından demin içerisinde yahut da işte o Selahattin Demirtaş tarafından, bakanlar tarafından, kendisi hiçbir zaman bunu söylemese de onu destekleyenlerin bir kısmını, siyasetteki isimlerin söylediği seni başkan yaptırmayacağız ifadesinden beridir bunun bedelini ödüyor. Ama burada tabii doğrudan bir siyasetin hukuk üzerinde bir müdahalesi olduğu, sanki hani Erdoğan bu adamı çıkartmayın söylemine de beraberinde getirdiği için gerçeklikten bana biraz uzak geliyor. Ama Selahattin Demirtaş

0: Can Atalay, bunları peş peşe alt alta koyduğumuz zaman demokrasimizin kanayan yarası olduğunun da altına imzamı atıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları belli, AYM kararları belli, biz bunların altında imzamız var. Bu meseleyi daha fazla büyümeden, daha fazla sorun olmadan devam ettirebiliriz. Tüm bunları konuşurken de en kıymetlisi, bence hocamın sürekli söylediği, hani siyasi zeminde her şeyin tartışılabilir hale gelmesi çok kıymetli. Bu meselelerin hepsi içinde bunu görmemiz lazım. Çok büyük bir meseleyi, şimdi bir Diyarbakırlı olarak şunu söylemem gerekiyor yani. İzmir'deki bir vatandaşın demokratik, orta kabul edilebilen demokratik bir talebini bir Diyarbakır'daki ben dile getirdiğim zaman acaba PKK'lı mı ya bu falan diye bir düşünce yapısı vardı siyasette. 90'lı yıllarda uzun yıllar hakim olmuş bir şeydi bu. Bunun ortadan kalkması kadar mükemmel bir şey var mı ya? Yani mesela ne diyoruz mesela anayasa değişikliğinde demin radikal, bugün radikal bile bulunabilecek önerileri konuşulabilir. Konuşulsun, tartışılsın. Çünkü silahın gölgesiyle yapılmış bir şey olmayacağı için meşruluğu her zaman olacak. İfade özgürlüğünün alanı şey yapacak. Burada beni heyecanlandıran işte, şimdi dünyadaki pek çok örneğinden farklı bir örnek bizim bu çözüm sürecimiz. Kendine has bir örneği var. Şimdi İspanya ve İra'yı ben İngiltere'yi çok böyle şey yapma fırsatı buldum. 9. ve 10. yıllarda bu silah bırakma meselesine geliyor. Önce demokratikleşme yapılıyor, sonra silah bırakılıyor. Şimdi biz önce silah bıraktık, bıraktırdık yani ya da bıraktı örgüt. Ya umuyorum 9-10 yıl sürmez demokratikleşme de hani hızlıca bir şekilde onlar da başlarsa farklı bir yöntemle gittiğimiz için örnek doğru olmayacak ama demokrasinin...
1: O yani, koşullar zaten mesela 2009 ve sonrasındaki AK Parti demokratikleşme açılımlarıyla birlikte
0: aslında doğru yani
1: bir zemin buldu.
0: Bir önceki çözüm sürecinin hendek olmasa da hani o hendeğe gömülmeyen bölümleri hala havada asılı kalan konuşulabilen edilebilen şeylerinin de burada katkısı var. Yani bu çözüm süreci böyle çok dün başlamış bir şey gibi değil.
2: İşte, ama sadece bir zihinsel onu istismar aracı olarak görülürse ve onu kullanmaya kalkarlarsa ki o dönem o şekilde kullanıldı.
0: Bir önceki süreç.
2: Evet.
0: Tabii canım ya hocamın söylediği şey de doğru. Mesela Demirtaş'ın 7 Haziran'ından ki yakaladığı Türkiye söylemi %13, Kandil bizzat rahatsız oldu o %13'ten.
3: Tabii.
0: Bunların ortadan kalkmasından bahsediyoruz yani. Keşke Türkiye'yle bile dedi yani keşke iktidar hedefi olan bir dem olsa. Yani madencinin de sorununa, eğitimdeki sorununa da, sağlık sorunu da kendi sorununa haline getiren bir dem olsa. Yani bir sosyal demokrat
4: neden
0: bir partisi yapılabilir.
4: Neden rahatsız oldu Kandil o dönem Demirtaş'ın
0: varlık,
4: oyunu?
0: Varlığı yok olmaya gidiyordu. Yani çünkü şimdi bugün de Kandil'de yahut da işte Avrupa'da rahatsızlıkların ana sebebi. Demin içerisindeki bazı isimlerin de rahatsızlığının sebebi bu. Varlık sebepleri bu. Bu sorun varlık sebepleri. Yani... Sorun artık askeri bir vesayet olmadığı için bunu şey yapamıyoruz ama mesela yıllarca biz 90'lı yılları, 80'li yılları, terörle mücadelenin yoğun olduğu yılları konuşurken bazı zamanlarda pek çok örneğini de gördük. Yani bu tarafta da, Türkiye tarafında da rahatsız olanlar vardı terörün bitmesinden.
1: Gürkan
0: bugün siyaseten de var belki
1: yazısına
0: de.
1: Yazısına atıf yapalım birkaç gün öncesi. Beni yaşatmazlar. Demirtaş üzerinden bir yazı yazmıştı. Benzer bir mevzuyu anlatıyor aslında. Ama tabii orada... benim itirazım şu, Demirtaş bu kadar ciddi bir popülariteyle gerçekten Türkiye'nin barışına da kanalize olabilirdi. Ama son açıklamalarındaki nedametle birlikte katkı meselesi biraz daha dikkate alınıp belki ayrıştırılabilir. Ama bu katkıyı böyle mutlaklaştırmak gerekiyor yani. Yine bir ihtimal belirdiğinde, Türkiye zayıfladığında bambaşka bir maksimalist taleple Türkiye'nin önüne çıkmak artık akıl kârı bir iş değil. Yani kimsenin bunu aklından geçirmemesi gerekiyor.
4: Ben bir reklama gitmek zorundayım. Sizi çok bölmek istemedim ama buradan yine devam ederiz. Önce bir reklam arasına gidelim. Devam edeceğiz sonrasında.
5: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala Habertürk'te soruları yanıtlıyor. Süreç yasasının 468 oyla kabul edilmesi ne anlama geliyor? Partilerin tavrı ne oldu? Siyaseti nasıl etkileyecek? Terörsüz Türkiye sürecinde bundan sonraki adımlar neler? Terörsüz Türkiye neler sağlayacak? Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör soruyor. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala yanıtlıyor. Özel röportaj bu akşam saat 22.10'da Habertürk'te.

0: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor, dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com.
1: Olaylar ve görüşlere devam ediyoruz. Sürecin, daha doğrusu yasanın, çerçeve yasanın uygulaması ile ilgili değerlendirmeler yaparken işte DEM Parti'nin bu sürecin devamında ki rolüne ya da tutumuna ilişkin değerlendirme yapıyorduk. Alişer, sende kalmıştı söz.
2: Ya DEM'in süreci sahiplenmesi önemli. Zaten sürecin var ettiği bir parti, sürecin içinde olan bir parti ama şu anki yapısı biraz hani içindeki sosyalistlerin sürece temkinli yaklaşması muhalefet dozundan dolayı örgüte yakın isimlerin sürecin etrafında durmasını konuşurken bir anekdot anlatacağım. Öyle şey yapayım, son bitireyim. 2013 Nevruz'uydu. Diyarbakır'da işte Abdullah Öcalan'ın mesajının okulacağı o meşhur o zaman da süreç içerisinde. Ben de o dönem gazeteci olarak izlemek için Diyarbakır'dayım. Böyle bir ekip arkadaşlarımızla mitingin yapılacağı alana ilerlerken polis kontrol noktasına yaklaşırken bazı gençlerin Irak Kürdistan bölgesinin bayrağını taşıyan böyle işte o güneşli bir böyle tişörtle polis kontrol noktasına geliyorlardı. Polis de anons yaptı. Ya dedi bari önünüzü kapatın geçin buradan dedi. Çocuklar da böyle bir şey yaptılar önlerini kapattılar geçtiler böyle bir 5-6 adım ilerledikten sonra bir tanesi şey dedi. Ya şimdi buna bir şey derdim de maksat süreç bozulmasın. Bu bilinçle belki hareket edebilirse bütün DEM, yani maksat süreç bozulmasın. Önünü de kapat, oradan da geç, bunları da aş. Orada bir, çünkü orada onu cevap verse polis müdahale olacak, gerginlik olacak, her şey gölge altında kalacaktı. Bu maksat süreç bozulmasın çok kıymetli bir ifade. Bence herkesin, özellikle başta DEM, herkesin buna...

0: uyarak devam etmesi, sürecin gideceği yerin ne kadar kıymetli olduğunu
1: keşke
0: hatırlayarak yürümesi
1: öyle bir işte,
0: yani
1: kadar.
0: Dili de, dilde evet. de, zihinde de maksat süreç bozulmasın. Biz en azından 1,5 yıldır üzerimize düşeni yaptık herhalde buralarda. Siyasetçilerin de yapması lazım. Çünkü meselenin toplumsallaşması çok önemli. Komisyonda dinlenmiş, belli ki vekiller bu işi özümsemiş, oylarında bunu görüyoruz ama sahada toplumsallaşmasında da şimdi dönüp her bir adımın az önce o ekrana gelen süreçte işte mesela bu bir af değil gibi bunların böyle kıymetli bir şekilde sahaya inerek herkese anlatılması, ne olacağını anlatılması da daha da güçlendirecektir süreci.
1: Evet, Mehmet Bey sizin yani az önceki Selahattin Demirtaş'ın şu an tutukluluğu ile ilgili yorumlara sizin yorumunuz nedir? Sayın Bahçeli son sefer tekrar bunu vurguladı.
2: Evet,
1: Demirtaş'ın
2: MHP'de
1: özgürlüğünü,
2: Devlet Bahçeli,
1: görüştüğünü dolaylı
2: hukuki sürecin Demirtaş açısından hukuki sürecin tamamlandığını ve artık serbest bırakılması gerektiğinin, bunu hukuki olarak serbest bırakılması gerektiğini ifade etmişti. Tabii ki yani ben hani genelde Alişer de söyledi yani siyasi tutuklu şeklinde, siyasi amaçtan tutuluyor şeklinde bir takım değerlendirmeleri var ama neticede ortada bir geçmiş dönemde bir takım olaylar yaşandı. Bu olayların müsebbibi olarak Selahattin Demirtaş görüldü ama nihayetinde hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararı hem hukuki sürecin tamamlanmasıyla birlikte Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasıyla ilgili yargısal olarak Adalet Bakanlığı'nın ya da işte ilgili kurumların gözden geçirerek değerlendirme yapmalarında yarar var diye düşünüyorum. Süreç açısından da katkı sunar mı? Gayet tabii ki katkı sunacağı kanaatini taşıyorum. Ama tabii ki dil çok önemli. Kullanılacak olan dil kıymetlidir. Özellikle bir takım az önce de ifade etmiştim farklı yorumlara yol açacak farklı ifadeler kullanılıyor. Bu da süreci baltalamaya dönük adımlar olarak görülüyor. Bunlara dikkat edilmesi
1: AYM
2: lazım.
1: AYM kararları, AYM kararlarına sürekli vurgu yapılıyor. İşte Can Atalay örneği gibi, başka kararlar gibi. Bunlar peyderpey gündeme gelecek mi? Ya da bunların uygulanması bu süreç yasasının devamına mı bağlı?
2: Şimdi süreç yasasına devamına mı bağlı sorusu aslında yani doğrudan o şekilde düşünmemekte.
1: Ya da mesela kayyumlarla ilgili görev iadeleri olacaksa bunu yakın zamanda görecek miyiz biz, bu silah bırakma süreci başlarsa, tespit edilirse ardından?
2: Ben şimdi
1: yani MGK'nın raporu yayınlandı diyelim resmi gazetede, ardından kayyumlarla ilgili de adımlar gelir mi sizce?
2: Bir saniye, ben şimdi size bir Sayın Fethi Yıldız'dan gelen bir notu atıyorum.
1: Tabii, buyurun.
2: Özellikle size gönderildi bu not.
1: Öyle mi?
2: Evet, WhatsApp'tan attım. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın bir açıklaması. Onu da ekrana yansıtırsak çok sevinirim. Şunun için söylüyorum, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin Demirtaş'la ilgili Sayın Fethi Yıldız'ın
1: ben hemen okuyorum.
2: Mesajı lütfen okursanız.
1: Devam eden diyorum. Soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame sevk vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki sevk vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır. Yani bu süreç yasası kapsamındadır aynı zamanda diyor. Bu önemli. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti. Ayrıca sizlere de konuklarınıza da iyi akşamlar diyor Sayın Fethi Yıldız. Teşekkür ediyoruz bilgilendirme için.
0: Sağ olsun.
1: Çünkü yasayla birlikte mi değerlendiriyor? Bu yasa Demirtaş'ı kapsıyor mu kapsamıyor mu üzerine bir süredir konuşuluyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bizzat şimdi bu bilgilendirme notunu attı. Diyor ki Bu durumda o hukuki kısmı rejiye çok detay, attım. Teknik kısmı geçerek söylüyorum. Bu durumda diyor Demirtaş yasa kapsamındadır. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de hak ihlali yarattığını hükmetti. Türkiye'nin itirazı da yine AYM tarafından reddedildi ve bu kararda hak ihlali kararı da kesinleşti. Demirtaş'ın da serbest kalması gerekir bu durumda diyor Fethi Yıldız.
2: Şimdi herhalde
0: önemli, yani tartışmaya gerek kalmadı.
2: Tartışmaya gerek kalmadı.
1: Hukukçu, hem de yasada imzası olan bir isim.
2: Burada Sayın Fethi Yıldız'a da teşekkür ediyoruz.
1: Sağ olun. Selamlarımızı iletiyoruz. Teşekkür ediyoruz.
0: Tartışmayı bitirdi ama biz doğru bir şey ilerlediğimizden doğru
2: evet,
0: şey söyledi.
2: Habertürk'e özel bir açıklama almış oldu. Şimdi önemli olan şu Serap Hanım. Bakın bugün Eren Bülbül'le Ferhat Yedik'in şehadetinin yıl dönümü.
1: Evet, nur içinde yazsınlar.
2: Yani buradan her ikisine de iyi ki doğdun diyelim. İyi ki varlardı.
1: İyi ki varlardı.
2: Şimdi bakın o günlerden bugünlere geldiğimiz zaman hakikaten ateş düştüğü yeri yakar. Yani bizler burada konuşurken hani insanlar belki de hani mangalda kül bırakmıyorsunuz tarzı düşünebilirler ama yani bu acıyı bizler de hissediyoruz. Bu acıyı devleti yönetenler bizden daha çok hissediyorlar. Yani o ateş düştüğü yeri yakarken biz bir devletiz, biz büyük bir milletiz. Millet olma iradesini gösterebilmiş, yüzyıllardır bir arada yaşayacağız diye birbirimize omuz verdik, birbirimize sırt sırta mücadele vermiş bir milletiz. Ve yıllardır terörle mücadele verilmiş, binlerce şehit verdik, maddi manevi kayıplar hakeza. Şimdi geldiğimiz noktada bakın terörsüz Türkiye ifadesi ortaya atıldığında MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli bu ifadeyi ortaya attığında üzerinden neredeyse 2 yıl geçti değil mi? Yani 2 yıla yakın bir süreç yaşıyoruz. Ve o günden bugüne bir tek terör eylemi gerçekleştirilmedi.
0: Bir çocuk ölmedi, bir genç ölmedi.
2: Bir gencimiz şehit düşmedi, bir kişinin burnu kanamadı, bir yerde bomba patlamadı. Yani kimse korku içinde yaşamadı. Şimdi bırakın şehirlerde, kentlerde, dağlarda artık insanlar gidiyor, dağlarda piknik yapıyorlar, gezmeye gidiyorlar, tırmanışlar yapıyorlar. Yani yine tekrara düşeceğim ama meclis başkanımızla birlikte Cudi Dağı'na gittik. Orada televizyon programı yaptık. Cudi Dağı'nda terörün kol gezdiği yerde biz televizyon programı yaptık. Etkinliğe katıldık orada. Binlerce insanın katıldığı bir etkinlikte ben de bulundum. Şimdi ya bunun kıymetini biz bilmeyelim mi? Yani milletimize bu güzel şeyleri yaşatmak için adım atılıyorsa buna destek vermeyelim mi? Destek verilmesin mi veyahut? Hani biz evet, veriyoruz da. Vermeyenler için söylüyorum.
1: Evet.
2: Şimdi
1: birkaç dakikamız kaldı.
2: Tamam.
1: Söyledikleriniz de çok önemli ama tamamlarsınız
2: Mehmet Bey. Bu gerçekten eğer biz yüzleştiysek bundan sonra daha güzel günler önümüzde duruyorsa buna neden katkı sunmayalım? Evet. Niye engel teşkil etsin bazı şeyler?
1: Buradan sözü alayım sizden. Birkaç dakikaya çünkü yayınımızı devredeceğiz Ankara'ya. O yüzden şu anda ekrandaki bu sıcak açıklama da çok önemli. Sayın Fethi Yıldız'ın Habertürk yayınında paylaştığı mesaj Demirtaş yasa kapsamında dedi. Hemen ben Nurettin Bey'den bir dakikalık Nurettin Bey bir değerlendirme alabilir miyim yayınımız bitmek üzere? Hemen Turgay Bey'e de bir dakika vereceğim. Buyurun.
3: Tamam, çok teşekkür ederim. Bir şey düzeltmek istiyorum. Sayın Müftüoğlu hiç saldırı düzenlenmedi dedi ama 22 Ekim'den bir gün sonra TUSAS saldırısı düzenlendi. Evet, 23 Ekim'de.
2: Sabote etmek için gerçekleştirdi, evet.
3: Ben sadece teknik bir düzenleme yapıyorum Müftüoğlu. O yüzden şurası önemli. Türkiye'nin terörden arınmış bir şekilde bölgede bir aktör olması çok kıymetli. Herkesin de bu ideal üzerinde mutabık kaldığını düşünüyorum. Fakat nüanslar, itirazlar, şerhler olabilir sürece dair. Temkinli yaklaşanlar olabilir. Bir önceki süreci de göz önünde bulunduranlar olabilir. Onların itirazlarını da can kulağıyla dinlemek gerekir diye ben özetleyeyim Serap Hanım. Madem bir dakikamız var, çok teşekkür ederim. Gayet keyifli bir yayındı.
1: Ben de teşekkür ediyorum katkınız için. Turgay Bey, siz ne dersiniz?
4: Ya çok kısaca aslında Öcalan'ın 27 Şubat tarihli deklarasyonundaki örgütün fesih koşullarının mümkün hale geldiği meselesi sadece örgütün beyanıyla değil, o fesih koşullarına onu icbar eden, onu mecbur bırakan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle güvenlik bürokrasisinin çok ciddi adımlarıyla söz konusu oldu bu. Onun için bu uğurda canlarını feda edenlere de hiç kuşkusuz anmak, rahmetle, onlara da müteşekkir olduğumuzu ifade etmek gerekir. Diğer bir mesele.

0: ve siyaseten bu kadar netameli alanlara gövdesini koyarak sürecin taşıyıcı aktörleri olan Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Bahçeli gibi çok önemli aktörlere teşekkür etmek gerekiyor. Bir diğer teşekkür de sürecin başından bu yana o temkinin yanı sıra süreci sahiplenerek köşe yazılarıyla, buradaki pozisyonlarıyla ve siyaseten başından itibaren, yani özellikle başından itibaren sahiplenen politika yapıcılarına da teşekkür etmek gerekiyor. Bambaşka bir Türkiye mümkün olabilir. Bu ilk adımı olur diye umuyoruz.
1: Evet, dediğiniz gibi çok önemli. Yani bu temkinli yaklaşımlar bir yandan da bir süreci kontrol eden, denetleyen de doğru yerden yapıldığında bir etki de yaratıyor elbette. İnsanların endişelerini ortaya koymasından daha doğal da bir şey yok. Çok önemli.
0: Onlar da politika yapıcılara yol gösteriyorlar.
1: Siyaseti kastetmiyorum, vatandaşı da kastediyorum. Bu sorular bunlar aslında bir yandan da oradaki hassasiyetleri de yönetenlerin, yürütenlerin bilmesini, anlamasını sağlayan bir katkı da sağlıyor aslında. O yüzden de kıymetli. Her birinize çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için.
2: Gecenin son dakikasını Fethi Bey verdi bence.
1: Evet, son dakikayı tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz ve şimdi buradan sonra da yine Habertürk'te önemli bir konuk var. AK Parti Grup Başkan Vekili Efkan Ala, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör'ün konuğu olacak. Birazdan birkaç dakika, 2-3 dakika içinde yayında olacaklar. Biz noktalıyoruz sevgili seyirciler. Hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhabalar, iyi geceler. Türkiye'nin özel gündeminde, özel tartışmalarında ve çok özel bir döneminde özel bir yayınla karşınızdayız. Önemli bir konuğum var. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, çok özel vurgularla girdim. Hakikaten de çok özel ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Önemli de bir eşik aşıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun teklifi, kısa adıyla çerçeve yasa, beklenenin de çok üzerinde bir destekle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul gördü ve artık yeni bir dönemdeyiz. Yeni konular konuşacağız ama şöyle başlayalım efendim. Bu kadar geniş bir katılım, büyük bir destekle kabul edilen yasa. Buraya nasıl geldik yani bu sürece? Sürecin kritik aşamaları, yani süreçte yaşadığınız zorluklar. Bunlarla bir başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Çok doğru, bu aşamaya nasıl geldik? Önce şunu söyleyeyim. 1984'ten beri 42 yıldır Türkiye terörle mücadele ediyor. Ondan önce de bir 70'li yıllar anarşi ile mücadele etti. Ve tabii bizim dönemimizde şunu söylemek lazım. Çok önemli sessiz devrimler gerçekleştirdik. Yurt dışında önemli gelişmeler oldu. Ya dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte bu süreci değerlendirmek lazım. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum ki bugün Türkiye örgütün tamamen tasfiyesi ve silahların bütün mühimmatıyla beraber tamamen bırakılması, teslim edilmesi, örgütün de bütün unsurlarıyla tasfiyesi aşamasına gelmişse burada şehitlerimizin, gazilerimizin en başta en önemli fedakarlıkları ve katkıları var. Onları, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ailelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Gazilerimizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Ailelerine hürmetlerimizi sunuyoruz. Türkiye bölünmesin, Türkiye Suriye'ye dönmesin, Irak'a benzemesin diye canlarını verdiler. Uzuvlarını kaybettiler. Onların hiçbir şekilde hakkı ödenmez ve bugün Türkiye artık bunları konuşmuyorsa ve örgüt, terör örgütünü tamamen tasfiye aşamasına gelmişse en büyük pay şehitlerimizin, evet, ve gazilerimizindir. Büyük fedakarlıklar onlara aittir. Feragatler onlara aittir. İkincisi, tabii 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacının altını kalın çizgilerle çizen bir konuşma yapması.
0: Ağustos 2024.
1: Tabii ve hemen eş zamanlı olarak yine Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik ve yönetim tarzıyla bugüne geldik. Ama AK Parti hükümetleri olarak da kurulduğumuzdan beri terör faaliyetlerinin olduğu dönemlerde de biz hep vatandaşımızla örgütü ayrıştırdık ve vatandaşımızın hak ve hürriyetleri konusunda önemli demokratik adımlar attık. Bu iklimi değiştirdi ve milletin orada teröre olan ve örgüt olan desteğini de azalttı ve bugünlere geldik. Yani siyasetin çözüm üretme kapasitesini de hep genişlettik. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle daha öncesinden yapılanları burada saymaya kalksak zaten program bunlarla dolar. Ama şunu söyleyeyim, o adım adım attığımız adımlar sürecin buraya gelmesini, bu aşamaya gelmesini milletimizle birlikte sağlamıştır. Şimdi de ortaya koyduğumuz perspektif şudur. Yasa çıktı. Ya yasa Cumhurbaşkanımızın imzasıyla birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe girecek.
0: Evet, süre işlemeye başlayacak.
1: Ve yasanın temel perspektifi örgütün PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla fesini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç gereciyle birlikte teslimini öngörüyor. Tabii daha önce çok görüşmeler oldu, değerlendirmeler oldu, çalışmalar oldu. Ve Türkiye'de buna ilişkin birçok gelişme milletimizin gözü önünde cereyan etti. Mecliste bir komisyon kuruldu. Evet. Yine komisyonda yüksek bir oyla, 47 oyla komisyon raporunu tamamladı ve iki karşı oyla, 47 evet oyuyla milletimizle o raporu buluşturdu. Bu şu anlama geliyor, çok büyük bir siyasal destek oldu. Biz tabii bu konuları ele alırken milletimizin ne düşündüğünü de sürekli araştırmalar yaparak, göz önünde tutarak milletimizle birlikte bu süreçleri yönetiyoruz. Hep %75'in üzerinde. İlk yaptığımızda araştırma %75.9 toplumsal desteğin olduğunu da gördük. Milletimiz bu sorunu çözün, Türkiye'yi bu badireden kurtarın, bu prangalardan kurtarın diyor. Çünkü sözün kıymetinin artık bilindiği, sözün çok önemli sorunları çözdüğü, siyasetin çok önemli durumlara vaziyet ettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Siyaset, buyurun.
0: Araya iki şey sıkıştıracağım efendim. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Daha önceki tecrübeleri aslında işaret ettiniz. Bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002'deki siyasi öyküsünde AK Parti hükümetlerinin demokratikleşme. Bunların her biri önemli bir tecrübeydi ama bunların bir kısmı akamete de uğradı, sıkıntılar da yaşandı. Bugün sizin bu altını kuvvetle çizdiğiniz çok fevkalade değerli gelişmelerin farkı nerede? Nasıl buraya geldik?
1: Şurada. Birincisi bir kere yurt dışında çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin dış politikası bölgede de terör örgütlerinin olmamasını, terörsüz bölge evet. Adıyla kavramlaştırdığımız bir süreci yaşadık. Ve Suriye'deki gelişmeler daha önce biliyorsunuz orada büyük kargaşalar oldu. Yine daha önceki bu konuları ele aldığımız dönemlerde tam bir başarı elde edileceği zaman Suriye'de büyük kargaşa yaşandı.
0: Maalesef, evet.
1: Ve Suriye'deki kargaşa tabii bölgeyi bütün etkiledi. Bir kere dış dünya karmakarışıktı. İçeride de maalesef devlet kademelerine, çeşitli kurumlarımıza, önemli kurumlarımıza, emniyetimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, efendim birçok alana yerleşmiş olan yargıya bir FETÖ terör örgütü problemi vardı. Ve statükonun güçlü kurumları bu meseleye karşıydı.
0: Dirençleri vardı.
1: Dirençleri vardı. Evet. Provokasyonlar yapıldı. O zaman hatırlayınız olaylarda yanan, yani sokak olaylarında 6-8 Ekim olaylarında yanan emniyet araçlarının üzerine emniyetin içerisindeki FETÖ mensupları, o örgüt üyeleri götürüp yanmayan yeni araçlara attılar. Olaylar daha da büyüsün diye. Yine bunu emniyetin içerisindeki vatansever milletine bağlı emniyet mensupları, polislerimiz tespit ederek bildirdiler ve biz onlar hakkında işlemler yaptık. Şimdi bu insicam sağlanmış durumdadır devlet kurumları içerisinde ve artık kurumsal olarak siyasetin aldığı karara karşı olan bir kurum yoktur ve onlar birlikte siyasetin aldığı kararı güçlenmiş o kurumlar birlikte icraya efendim memurdurlar ve bunu yapıyorlar. Evet. Bu çok önemli bir husustur.
0: Evet. Şöyle bir soru efendim, toplumsal destekle ilgili söylediniz ya yüksek ki. Sizin çok önemli bürokratik deneyimleriniz de var. En üst düzeyde görev de yaptınız. Toplum devlet içinde böyle zamanlarda birlik görmediği takdirde, geçmişi kastederek söylüyorum, o güven azalır mı?
1: Tabii o güven azalıyor ama zaten bir şeyi gerçekleştirme imkanı da çok kalmıyor. Evet. O bakımdan çok önemli gelişmeler oldu. Yani Türkiye'nin içerisinde Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesiyle
0: 2014.
1: Yani evet. 2000, tabii 14'te geçtiğimiz günlerde yıl dönümüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan halk tarafından seçilerek cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmesi, doğrudan milletin seçtiği ilk cumhurbaşkanı olarak şu imkanı sağlamıştır. Milletin iradesi siyasi irade aracılığıyla devlet idaresine tam hakim olmuştur.
0: Milletin iradesi devletin idaresi.
1: İdaresine tam hakim olmuştur. Evet. İrade idareye hakim olmuştur. Vesayetin yerini siyaset almıştır. O bakımdan devlette bir insicam ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ordumuz çok güçlenmiştir. Siyaset çok güçlenmiştir. Ve ordumuz bugün 18 ülke ve bölgede dünyada huzur ve güvene katkıda bulunmaktadır. Evet. Güçlü bir ordu, güçlü bir siyaset ve ikisi bir araya gelince de güçlü bir devlet ve toplumun da bunları başardıkça siyasete olan güveni artıyor, liderine olan güveni artıyor ve karizmatik lidere olan inancı artıyor. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız bir meseleye vaziyet ettiğinde onu başarabileceğine dair, başaracağına dair inanç ve güven yüksek düzeylerde cereyan ediyor.
0: Tam orada bir soru efendim, karizmatik liderlik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliği, şimdi bu 2024 işaret ettiğiniz Ağustos, Ekim, oradan beri devam eden süreç. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçte geri durdu, aslında çok istemedi falan, bir sürü şey söylendi. Bir takım gri propaganda mekanizmaları çalıştı. Ama gördük ki hep sürecin arkasında. Onun güçlü liderliğinin bu sürece katkısını nasıl tarif edebiliriz?
1: Şimdi bunlar marjinal kesimlerin zaten gidişatı, çözümü sabote etme disenformasyonları, yanlış bilgilendirmeleri. Bunlar çok az sayıda grubun yaydığı, yaymaya çalıştığı yanlış, yalan bilgilerdir. Çünkü arzu etmiyorlar, sorun çözülsün istemiyorlar. Çünkü sorundan besleniyorlar. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü riske aldığını söylemiştir. Kendisini, siyasetini ortaya koyduğunu söylemiştir. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak kesin cümlelerle sürecin liderliğini üstlenmiştir. Sadece bugün değil. Kurulduğu günden itibaren bu meselede ilk o hali kaldıran Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. O bütün TRTŞ, efendim Kürtçe isimler, ana dilde yayın, üniversitelerde enstitülerin açılması, efendim kendi çocuklarını insanların istediği isimleri koyması, yayınların serbest bırakılması, dilin kullanımının önündeki engellerin aşılması, 24 saat yayın yapıyor bugün Türkiye'de ana dilde. Radyo televizyon kurumu, devletin resmi kurumu, bütün bu reformlara imzaya atan kişi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız ve bu iradeyi ortaya koymuştur. Ama sabote imkanı azalmıştır, provokasyon imkanı azalmıştır statükonun. Dışarıdaki gelişmelerde Suriye'de ortaya koyduğumuz AK Parti olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politika olarak duruşu Suriye'de bugün işte bu gelişmeleri, yani Suriye'de iç savaşın bitmesini, Suriye halkının temsilcisinin Suriye'de iktidar olmasını ve Suriye'nin kuzeyinde bir düzenin sağlanmasını mümkün kılmıştır.
0: Bir entegrasyon süreci var.
1: Entegrasyon süreci yaşanıyor ve orada da Kürt kardeşlerimize yapılabilecek olan operasyonları ve orada katliamı önleyen de Türkiye'nin iradesidir. Ve o görüşmelerdir, orada aldığımız inisiyatiftir, orada ordumuz da var, güvenliği de sağlıyoruz. Kimin güvenliğini? Yine oradaki kardeşlerimizin güvenliğini.
0: Bu ama aynı zamanda baştan beri bir iddianız var ya efendim.
1: Tabii.
0: Bölgesel, aynı zamanda terörsüz tabii, bölge. Terörsüz.
1: Çünkü bölgede bir örgüt varsa bunu kullanacak olan devletler ve dış mihraklar her zaman vardır ve açık ediyorlar. Daha yeni biraz önce bile yine İsrail'den bir açıklama efendim ve daha önce de kaç kez açıklamalar yaptılar. Bu onun için biz iç cephenin tahkiminin sadece Türkiye'deki 86 milyonun lehine değil aynı zamanda bölgedeki kardeşlerimizin de lehine olduğunu her zaman söyledik. Onun için dışarıdaki bu düzenin kurulması, içeride de bu iç cephenin tahkim edilmesi ve hem siyasal hem toplumsal desteğin artırılması bugüne getirdi. Şimdi bunların somut altlıkları var. Bakın bu yasa teklifine imza atan milletvekili sayısı 367 olmuştur.
0: Orada şunu soracaktım efendim. Şimdi Son bir haftanın matematiğinden bize biraz bahseder misiniz? 367-467
1: milletvekili komisyona giderken daha yasa teklifini imzalamıştır. Daha sonra da yasa komisyonda görüşülmeden ayrıca imzalayan, dilekçe veren milletvekilleri oldu.
0: Ha, 367'nin üzerine çıktı.
1: Tabii,
0: o. Evet, evet.
1: Üzerine çıktı. Diğer taraftan partilere bakıyoruz. Komisyonda imza koyan partilere AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bunlar imza atmıştır. Evet. Hüdapar. Ve DSP, Demokratik Sol Parti ve Yeni Yol Partisi'nden milletvekilleri, başka partilerden milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri imzaladılar. 367 komisyona giderken imza sayısı ve daha sonra da dilekçe vererek artırıldı bu sayı. Ve komisyonda görüşüldü. Yine yüksek bir oyla komisyonda 24 evet, 2 hayır çıktı komisyonda. Evet. 24 milletvekilimiz evet verdi. 2 milletvekili hayır verdi ve 1 milletvekili de katılmadı.
0: Yaklaşık oranı vermiş zaten.
1: Evet, evet. Oran. Evet. Peki genel kurula geldi. Genel kuruldaki manzara ise, ortaya çıkan sonuç ise, Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. 467 milletvekili evet oyu kullandı. 467.
0: Evet.
1: Bu, çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Çünkü anayasa değişikliği de bir kanunla yapılıyor ama anayasa değişikliğini değişikliğine ilişkin kanunların dışında hiçbir kanun bu kadar yüksek bir oy oranıyla kabul edilmiş değil.
0: Oradan bir anayasa penceresi açalım efendim. Var mı
1: yani,
0: öyle bir şey?
1: Yani konuşuruz onları da ama bu çok yüksek bir orandır.
0: Rakam, evet.
1: Ve burada da yine partilere baktığımız zaman partilerin kompozisyonu da çok önemli. Yine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerden yine önemli miktarda Hüdapar ve DSP diğer partilerden önemli miktarda milletvekili destek verdi ve bu şu demek: artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır. Siyasal uzlaşma. Toplumsal desteğe bakınca çok daha yüksek oranda toplumsal destek var ve artık bu sorunu çözün diyor.
0: Toplumsal destek, mecliste ortaya çıkan bu 467, komisyonda ortaya çıkan, imzalarda ortaya çıkan, bununla örtüşüyor mu efendim? Ona bakıyor musunuz hep güncel olarak?
1: Biz sürekli söylediğiniz bir konu ele aldığımızda araştırmalarla toplumun bir meseleye nasıl baktığını her zaman masamıza koyarız. Çünkü bir toplum iradesi yoksa bir sorunun çözümünde, o zaman büyük sorunlar yaşarsınız. Daha önceki süreçlerde de biz bunu gördüğümüzde Akil Adamlar Heyeti kurmuştuk.
0: Evet.
1: Ve Akil Adamlar Heyeti dolaştıkça, ne yaptığımızı anlattıkça toplumsal destek artmıştı. Ama bu sefer daha işin başında yaptığımız araştırmalarla çok yüksek bir oranda toplumsal desteği gördüğümüz için artık o mekanizmaları tekrar devreye sokmadık. Çünkü toplum liderine inanıyor, bize inanıyor, Cumhur İttifakı'na inanıyor ve samimiyetimize güveniyor. Güveniyor ve çözün diyor.
0: Yani zaten onları temsil eden çok sayıda partiden de katkı
1: ve
0: var.
1: Ve şimdi bu getirdiğimiz yasa çok önemli bir çerçeve yasa ve yasanın şimdi içeriğine gireriz.
0: Gelelim, evet.
1: Yasanın yürürlüğe girmesiyle de mekanizmalar devreye girecek ve inşallah bu sorundan tamamen kurtularak, bu prangalardan tamamen kurtularak Türkiye hedeflerine doğru ilerleyecek. Şimdi yasaya bakın.
0: Ne olacak da başlayalım efendim. Yani bundan sonra şimdi kabul ediliş tarzı, işleyiş, mekanizma, onlardan söz eder misiniz? Yani onu
1: şimdi yasanın ilk maddesinde bir kere PKK, KCK bütün unsurlarıyla kendini feshedip ve silahların bütün mühimmatıyla birlikte teslimini öngörüyor. Kacaka neden önemli? Yani milletimiz tabii bunun bu kadar teknik anlatımla neye tekabül ettiğini bilmeyebilir. Bu şu demek. Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de,
0: Avrupa'da
1: bütün unsurlarıyla, iltisaklarıyla örgütün feshi gerçekleşecek. Ve bütün bölgedeki, dışarıdaki, içerideki, yani yine aynı bu saydığım ülkelerdeki, Suriye'deki, Irak'taki, efendim İran'daki unsurlarda silahlarını bırakacak. Ve bu da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit ve tespit edilecek.
0: Evet.
1: Ve bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra da diğer mekanizmalar devreye girecek. Burada daha yayınlanır yayınlanmaz yasa Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı mekanizmaları oluşturacak. Bölgede, Türkiye'de silahların bırakılmasına ilişkin yol ve yöntemi, usul ve esasları belirleyecek. Bunlar tespit edilecek, raporlanacak. Bu raporlar MGK'da karara bağlanacak. Ve bu sürecin yönetimi için de ve o resmi gazetede yayınlanacak. Bu sürecin yönetimi için ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında
0: bir kurul
1: kurulacak. Evet. Hemen yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra bu kurulda Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı yer alacak. Milli İstihbarat Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de bulunacak. Ve bu alt kurullar da kurabilecek ve süreci yönetecek. Süreçte ortaya çıkabilecek mekanizma ihtiyaçlarını tespit edecek. Onları yerine getirecek, sürece vaziyet edecek. Yetmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir izleme komisyonu tesis edilecek, kurulacak. Ve bu izleme komisyonu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin iradesinin duruma vaziyet etmesini sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanı olarak meselenin zaten liderliğini yürütmektedir. Başından beri çok kararlı bir duruş ortaya koymuştur. Dirayetli bir duruş ortaya koymuştur. Ve süreç yönetilecek. İnşallah bu meselelerden tamamen Türkiye bu terör prangasından kurtulacak.
0: Bir kurul, bir komisyon efendim. Cumhurbaşkanı yardımcısı, diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mesela buradaki gerekirse alt kurullar, tavsiyeler vesaire. Mesela süreçle ilgili şöyle bir yasaya ihtiyacımız var diye tavsiyede mi bulunacaklar?
1: Şimdi,
0: ne yapacaklar?
1: Tabii bir kere idari düzenlemelere ihtiyaç olacak orada.
0: Evet.
1: Mekanizmalara ihtiyaç olacak. Mekanizmalar kurulacak. Bu hem MGK kararı alıp yayınlanıncaya kadar, ondan sonra da yine ortaya çıkacak. O karar yayınlandıktan sonra da başvurular olacak. O başvuruların yönetilmesi siyasal açıdan, sosyal açıdan, güvenlik bakımından, efendim aile, toplum huzuru bakımından süreci olduğu gibi yönetecek. Şimdi meclisin komisyonunun da şöyle bir özelliği var.
0: Evet.
1: Türkiye bakın üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Kendi meclisinin kendi milletvekilleriyle izleme komisyonu kurmuştur. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Gözetlemesine ihtiyaç duyulmuştur.
0: Biz neden bunu kabul etmedik? Ha, mesela bir farklılık olamaz mıydı?
1: Buna ihtiyaç duymuyoruz.
0: Bu üçüncü göz çok bakın, hassas bir konu anladığım kadarıyla.
1: Şimdi Türkiye mesela Moro'da, yani Filipinler'de Moro İslamı Hareketi ile Filipinler hükümeti arasındaki görüşmelerde Türkiye komisyonun başkanlığına getirilmiştir. Ve Türkiye oradaki teslim komisyonu yani izleme, gözetleme mekanizmasının içindedir. Oysa Türkiye'de buna ihtiyaç yok. Neden yok işte? Bu çok önemlidir.
0: Evet, çok daha hassas
1: çünkü
0: üzerinde
1: Türkiye
0: duruyorsunuz.
1: Büyük imparatorluğun bakiyesidir. Biz kendi sorunlarımızı çözebiliriz. Biz kendimize güvenelim. Güvendiğimiz zaman inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. İnanılmaz bir kapasite açığa çıkıyor. Toplumsal kapasite, devlet kapasitesiyle birleştiği zaman Türkiye kendi sorunlarını çözer ve yoluna devam eder. Çözüyor. Türkiye bölgedeki sorunların çözümünde en önemli aktör. Türkiye dünyadaki sorunların çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik liderler diplomasisiyle en etkili aktör olmuştur bugün. Bu neyle? Bizim milletimizin verdiği güçle. Yani 24 yıldır iktidardayız, 25 yıldır kurulmuşuz ama 19 seçimi kazanmış, seçim ve referandumu. Evet. Bu ne demek? Bu milletin inanılmaz desteği demek, inanılmaz güveni demek. Millet kapasitesiyle, toplum kapasitesiyle, devlet kapasitesi birleştiği zaman biz bölgedeki sorunları çözüyoruz. Suriye örneğidir. Efendim, Karabağ örneğidir.
0: Evet.
1: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dünyanın %25'ini üreten bu hububat merkezindeki bu krizden dolayı çıkan tahıl krizinin çözümünde aldığı inisiyatif bunun örneğidir. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ortaya koyduğu performans ve kararlılıkla o sorun çözülmüştür. Bugün bakın daha yeni önemli bir bölgesel ittifaka imza attık.
0: Evet. Mekke Anlaşması'na gelmeden size iki politik sorum var efendim izninizle peş peşe. Bir tanesi, şimdi parlamentoda çok enteresan bir manzara çıktı. Muazzam bir destek. Bu arada hep 67'lerden gidiyoruz ama ilki 367 değilmiş.
1: 367
0: değilmiş.
1: Daha önce krizi evet. Türkiye'ye nelere mal oldu evet. Bakın. Kurumlar el birliğiyle sorunu çözeceğine sorun çıkardılar. Evet. Ama biz o sorunları da çözerken kendi sorunumuzu çözüp yola devam etmedik. O sorunu orada çözdük ama dedik ki bir daha Türkiye bu sorunlarla karşılaşacak.
0: Bir daha başkasının da başına
1: o
0: gelmesin.
1: O zaman da evet. Sayın Devlet Bahçeli ben gireceğim dedi. Millete bu bedel ödettirilemez dedi. Gireceğim dedi. Ve girdi meclise ve sorunu çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımız da kapatma davası açıldığında da millete bedel ödetmeyeceğiz ama biz bedel ödeyebiliriz diye bizi topladı ve söyledi. Ve ondan sonra da yine aynen anayasa değişikliği kararı aldık ve millete götürdük. Millet hepsini de onayladı.
0: Evet, şimdi iki soru. Muhalefetle yeni bir ilişki biçiminin habercisi mi bu? Yani 467'nin içinde hatırı sayılır miktarda muhalefet oyu var. İktidar muhalefet dengesinde, ilişkisinde, rekabetinde yeni bir döneme mi giriyoruz? İkinci soru. Demokratik siyasetin önü açılıyor. Zihinler değişecek, Türkiye değişecek, siyaset değişecek diyoruz. Ne kastediyoruz?
1: Bu zihinsel transformasyondur. Bu siyasette bir makas değişimidir.
0: Evet.
1: Türkiye'de siyaset dediğiniz zaman her konuda ayrışan partiler akla geliyor.
0: Hiçbir konuda ittifakı olmayan ya da.
1: Biz devletin, milletin temel konularında bir araya gelebilen bir siyaset vasatı oluşturduk hep birlikte. Şimdi bu çok kıymetlidir. Onun için de yabancı ülkelerde bu yeni mesela aldığımız karara ilişkin yasa teklifinin bu kadar yüksek bir 467 oyla kabul edilmesinin ardından çok ciddi efendim haberler oldu. Ama bazıları da çok tedirgin oldu. İşte açıklamalar yapmaya başladılar. Çünkü Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok. Toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur. Ama elbette ayrı ayrı bazı konularda birçok konuda ayrı ayrı politikalarımız olacak.
0: Evet.
1: Herkes kendi politikasını savunacak. Orada hiçbir tereddüt yok. Ama 86 milyonun refahını, huzurunu, güvenliğini ilgilendiren konularda müzakere ederiz, konuşuruz. Komisyon bunun en güzel örneğiydi. Herkes fikrini söyledi. Herkes. Sivil toplum davet edildi. Sivil toplum, bütün sivil toplum örgütleri ve başkanları fikirlerini söylediler. Ama sonunda alınan karar herkesin lehine karar. O bakımdan da çok yüksek bir oy oranıyla, inanılmaz bir oranla kabul edildi. Şimdi şu konuda herkes hemfikir olmaya başladı. Bakın, terör zarar verme kapasitesi çok yüksek ama kazanma ihtimali olmayan bir insanlık suçudur.
0: Maalesef. Evet.
1: Kazanma ihtimali yok ama bir ülkeye zarar verme kapasitesi yüksek. O bakımdan da bunun ortadan tamamen kaldırılması herkesin lehine, 86 milyonun lehine olduğu gibi etrafımızdaki ülkelerin de lehine. Burada kaybeden kimse yok, burada kazanan herkes. Böyle bir örgüt ya da başka örgütler, onun için terörsüz bölge diyoruz, eğer varlığını sürdürürse İşte İsrail açıklamalar yapıyor. Açıktan söylüyor kimlerle ittifak yapacağını, kimlerle işbirliği yapıp nasıl buralarda istikrarsızlığı ve milletin birbirine düşmesini efendim destekleyeceğini çok açıkça söylüyor. Onun için biz birlikte büyük devlet olacağız. Biz birlikte büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Biz birlikte olmazsak inanın gücümüz parçalandığı an herkes zarar görür. Ama biz birlikte olunca siyasette bir, bir daha iki etmez, 11 eder. Yanına bir daha koyarsanız 111 eder. Bir daha koyarsanız 1111 eder. Bakın siyasette böyledir işler. Şimdi partileri saydım değil mi? 5-6 parti ama etkisi bütün Türkiye, evet, orayı destekledi oluyor. O bakımdan siyasal bazı konularda siyasal birliktelik ülkenin gücüne güç katar. Milletin gücüne güç katar. Milletin özgüveni de o seviyede yükselir. Ve şimdi ben eminim ki vatandaşlarımız bu sorunu çözelim. Hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım, siyasetten bunu bekleyecek ve siyaset bu sorunları çözme kapasitesine sahip olacaktır. Birlikte hareket ettiğimizde çok temel sorunları arkada bırakırız. Çok temel fırsatlarla milletimiz

0: buluştururuz. Evet.
1: Bir soru, sonra bölgesel o ittifak meselesine geleceğim. Bu siyasetin değişimi konusunda mesela dil, üslup, yaklaşım, demokratik siyasetin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir Türkiye'den söz ediyoruz. Buna hazır mıyız?
2: Şimdi buna bence hazırız. Hı hı. Hazır hale geldi Türkiye. Çünkü siyaset konuştukça aslında

0: biliyoruz ve görüyoruz.
1: Bu son şey örnek galiba süreç.
0: Efendim şimdi evet. Bakın biz bir yasa getirdik. Yasanın şu maddesine, şu amacına kim karşı çıkabilir? Kim izah edebilir milletimize? Türkiye'yi yarım yüzyıldır uğraştıran, enerjisini içeride tüketen, birbirine milleti, insanları birbirine düşürmeye çalışan evet. ama düşürememiş olan, fakat Türkiye'ye büyük zararlar vermiş olan bir örgütün feshi ve bütün silahlarıyla birlikte efendim silahları bırakması ve silahların teslimi getirdiği şey bu yasanın. Şimdi böyle koyduğunuzda kim buna karşı çıkabilir? Kim bunun efendim yanlış bir şey olduğunu söyleyebilir? Mekanizmaları da o komisyonda birlikte tartıştık. Yasaya bakılırsa komisyonda milletvekillerinin, partilerin tartıştığı birçok unsur burada var.
1: Evet.
0: Burada yasa diline dönüştürüldü. Ve bu dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler bu meselenin içerisinde olup Türkiye'ye bu kadar zamandır büyük zararlar vermiş olanların da meseleye bir daha bakmasını sağladı.
1: Bölgeye gelelim efendim oradan. Çok önemli. Son 9 dakikamız, 10 dakikamıza giriyoruz. Şimdi bölgeye ne getirir bu süreç birincisi? Az önce siz başlangıç yaptınız ama bu Mekke Anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma. Oraya da gelelim. Oradaki sorumu da peşinen hemen sormuş olayım. Biz bu anlaşmayı diğer iki ülkeyle birlikte bir ya da birkaç ülkeye karşı olsun diye onlara yönelik mi yaptık? Yoksa bu ittifakın başka amaçları mı var?
0: Bu Mekke savunma anlaşmasıdır. Bakın evet. Savunma anlaşması. Pakistan çok önemli bir güç. Suudi Arabistan çok önemli bir güç. Türkiye çok önemli bir güç. Küresel aktör, bölgesel güç. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir. Burada bir iklim oluşmuştur. Başka ülkelerin de buraya girmesi muhtemeldir. Tabii kendileri karar verecekler ama ben birkaç ya kurulduğu andan itibaren Arap ülkelerindeki dışarıdaki basının yayını ve entelektüellerin ve politika yapıcıların değerlendirmelerini de izliyorum. Herkeste bir umut ışığı ortaya çıkmıştır. Bölgemizin istikrarsızlığından yararlananların sürekli aktif halde olduğu bir bölge olmaktan artık çıkmalıyız. Yani bölgede huzur ve güven isteyen ülkeler bir arada olursa, bir işbirliği yaparlarsa herkese fayda üretecek sonuçlar, politikalar üretirler. Yani bu konuda geç kalınmıştır ama Türkiye her zaman bunu dile getirmiştir. Ve Türkiye bu ittifaklarla, bu işbirlikleriyle bölgedeki ülkelerin, huzur ve güven isteyen ülkelerin gücüne güç katmaktadır. Onun için de Türkiye'nin 86 milyonun lehine olan aslında dikkate alındığında bütün bölgenin lehine sonuçlar üretmektedir.
1: Aslında efendim iki şey söylemek istiyorum. Birincisi bölgesel sınırlar açısından baktığımızda Pakistan Orta Doğu bölgesinin dışında. Birincisi bu. Bu genişlik ne ifade ediyor? Ya ikincisi mesela İran'a karşı meselesine gelince Türkiye ile Pakistan İran'ın o savaştan kurtulması için zarar görmemesi için en büyük çabayı gösteren ülkeler bu anlamda. O halde neden İran'a karşı ya da İsrail'e doğrudan ona karşı ötekine karşı diye bir tanım var. Bir de şu bölgesel genişlik yani Güney Asya'ya uzanmasının.
0: Şimdi Türkiye hiçbir ittifakında karşıtlık üzerine bir politika inşa etmemiştir. Türkiye hep savunmanın güçlenmesi, huzurun ve güvenliğin gelmesi konusunda politika ortaya koymuştur. Karşıtlık üzerinden inşa edilen ittifaklar uzun süreli olmaz. Bizim şuna karşı, bu ülkeye karşı bir tavrımız ya bir şeyi kurarken bu zemin üzerine kurmayız. Ve bizim karşıtlığımız da saklı gizli değildir. Biz evet. Gazze'de yapılan soykırıma karşıyız. Bunu saklı gizli yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyanın gözünün önünde ve bütün ülke temsilcilerine hitaben Gazze haritasının nereden nereye geldiğini ortaya koymuş ve en yüksek düzeyde Gazze'de yapılan soykırıma itiraz etmiş ve dünyayı adaletli davranmaya ve bu soykırıma hayır demeye çağırmıştır. Evet. Bu saklı gizli bir şey değil ki. Suriye'de olan bitene en yüksek düzeyde kardeşçe burada işlerin düzene girmesi

0: gerektiğini, yapılan zulme karşı çıkışı en yüksek düzeyde dile getirmiştir. Hangi ülkeye saldırı olmuşsa o ülkeye saldırının karşısında durmuştur. Hangi ülke mazlum duruma düşmüşse onun yanında olmuştur. Ama bunu da hep diplomasi yoluyla dile getirmiş ve gereğini yapmıştır huzur ve güvenliği için. Onun için Türkiye'nin erdemli bir dış politikası vardır. Türkiye dünyada adaletli, hakkaniyetli bir düzen inşa edilmesinin liderliğini yapmaktadır. Bunu dile getirmektedir. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür mottosunun altında bu vardır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu perspektif dillere pelesenk olmuştur. Herkes bunu öğrenmiştir. Herkes bunu dile getirmektedir. Çünkü herkesin lehine. Biz çünkü birçok inanılmaz bir tarihe sahibiz ve birçok badireyi atlattık. Ve bunlar da bunlarla baş ederken de zulmün değil adaletin yanında olduk. Şimdi de içerideki sorunlarımızı çözmeliyiz. Biz çözmeliyiz. Biz bunu çözecek kapasiteye sahibiz. Kimsenin himmetine ihtiyacımız yok. Kimseden ümidi feyzetmiyoruz. Biz kendimiz çözeriz. İşte bunlar bunun örnekleridir.
1: Son 5-6 dakikamıza giriyoruz ama yine Mekke Anlaşması. Şimdi anlaşmayla ilgili başka bir tez. Amerika Birleşik Devletleri belli askeri güçlerini buradan çekiyor. Belli sorumluluklarını müttefiklerimle paylaşacağım diyor. Bir de şöyle bir tez. Ya Amerika burayı boşaltıyor. Amerika adına Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan kafa kafaya verdiler, bir ittifak kurdular. Böyle mi?
0: Şimdi biz kimin ne yaptığını bakmıyoruz ama kimin ne yaptığı da önemlidir.
1: Elbette.
0: Ama bizim politikalarımız başka ülkelerin ortaya koydukları uygulamalarla değişmiyor. Biz politikamızı başından beri belirlemiş ve yola devam ediyoruz.
1: Kendi dinamiklerimizle.
0: Başından beri bakın, evet. Gazze'ye saldırı olmadan da, daha öncesinden de Filistin'de çözüm iki devletli çözümdür demedik mi?
1: Evet.
0: Dedik. Kıbrıs'ta çözüm iki devletli çözüm demedik mi? Başından beri söylüyoruz. Şimdi Gazze'de başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması yegane çözümdür demiyor muyuz?
1: Bütün platformlarda.
0: Evet. Biz efendim İsrail'in orada Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu zulmün her zaman karşısında olduk. Onun için Türkiye politikalarını başka ülkelerinin davranışlarına göre değiştirmiyor. Onları dikkate alıyor ama kendi politikasını, diplomasisini ortaya koyuyor. Ve biz biliyoruz ki, mesela biz oralara gittiğimizde ne işiniz var diyordu bazı muhalefet liderleri, değil mi? Suriye'de ne işiniz var, Irak'ta ne işiniz var, Libya'da ne işiniz var? Biz ne dedik o zaman? Dedik ki Orta Doğu'yu biz biliyoruz. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlanır. Türkiye bunu seyredemez. Türkiye barış için gidiyor. Türkiye huzur için gidiyor bir yere gidiyor ise ve şunun için gidiyor. Eğer bir masa kurulmuş da Orta Doğu'da sizin masanın etrafında bir Türkiye olarak sandalyeniz yoksa dikkat edin menüde olabilirsiniz. Onun için Türkiye masayı kuran ülke haline geldi. Bu politikayı bildiğimiz için. Masayı kuruyor ve masanın etrafında konuşuluyor ve çözüm üretiyoruz. Ve bu çözümden de kimse zararlı çıkmıyor. Biz çünkü sorundan beslenmiyoruz. Biz çözümden besleniyoruz. İçeride de dışarıda da. O saygın bir dış politika izlemenin bugün içeride de bunun pozitif etkilerini görüyoruz. Onun için birbiriyle bağlantılı bunlar. Suriye'de ortaya koyduğumuz performans Suriye'de katliamları önlemiştir kuzeyde,
1: evet.
0: Ve o iç savaşın ortaya çıkmasını sağlayan bir rejim, Baas rejimi çökmüştür ve millet kurtulmuştur bu Baas rejiminden. Başından beri Türkiye'de bu politikayı savunan AK Parti değil mi? Sen Cumhurbaşkanımız, evet. Değil mi? Ama o zaman da herkes bir kısmı karşı çıkıyordu. Ne oldu sonuçta? Kim haklı çıktı? Tarih bizi haklı çıkardı. Tarih bizi haklı çıkardı ve duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu da teyit etti, tescil etti. Oradaki duruşumuz, Türkiye'nin içerisinde yaptıklarımız Türkiye'yi bugün buraya getirmiştir. Ve inşallah Türkiye bu terör sorununu kökten çözecek. Ayağındaki prangalardan kurtulacak. enerjisini içeride tüketme yerine hedeflerine

0: teklif edecek ve Türkiye 100 yılı hedeflerine adım adım, emin adımlarla ve kararlı bir biçimde ilerleyecek. Çünkü burada gençlerin üretime ihtiyacı var. Gençler üretime ve yeni dünyanın yeni üretim biçimlerine kafa yormalı. Gençler dünyada Türkiye'nin en iyi temsilcileri olma fırsatlarıyla buluşmalı. Onun için her yere biz üniversite açtık, her ile. Onun için bazı illerde araştırma üniversiteleri kurduk. Onun için yüksek teknolojiyi hedef olarak koyduk. Onun için savunma sanayinde daha önce akla hayale gelmeyecek, hayal bile edilemeyecek gelişmeleri ortaya koyduk ve bugün dünyada ihracat yapan ülkeler arasına girdik. Onun için de dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefimize de efendim ulaşmamızın önündeki engelleri birer birer kaldırmak boynumuzun borcudur. Burada da toplumumuzun desteğini görüyoruz. Burada siyasetin bu noktaya gelmesinden biz büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Partilerin bu konularda önemli oranda destek vermesi Türkiye'nin kazanımıdır diyoruz. Yaptığımız gerçekten Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, milletimizin ihtiyaç duyduğu bir politikadır.
1: Son bir final cümlesi alayım ve kapatayım efendim. Terörsüz Türkiye'den bölgeye kadar geldik. Buyurunuz.
0: Efendim, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge herkesin lehinedir. Biz 86 milyon vatandaşımızın lehine olan ve bölgemizde de gönül coğrafyamızda yaşayan herkesin lehine olan politikaları uyguluyoruz. Bütün insanlığa da daha adil bir dünya kurulması için çağrıda bulunuyoruz. Biz elimizden geleni yapalım. Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği halk ne diyor, hak ne diyor diye bakalım. Ondan sonra yola devam edelim. Risk varsa alırız, onu fırsata dönüştürürüz, milletimizle buluştururuz ve yola devam ederiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var ama bizim de buna bilgimiz, birikimimiz ve kapasitemiz var diyorum. Ve yola devam diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili efendim, süreci konuştuk. Tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür
1: Sağolunuz.
0: Ederim.
1: Evet, bizim özel yayınımız burada sona eriyor ama Habertürk'teki haber maratonu sevgili Evren Aydın'ın gece raporuyla devam edecek. Şimdilik hoşça kalın. İyi geceler.

0: Efendim iyi geceler, hoş geldiniz Habertürk'e, Habertürk ekranlarına. Türkiye'de ve dünyada bugün neler yaşandı? Yarın bizi neler bekliyor eğer merak ediyorsanız en doğru yerde, yani gece raporundasınız. Evren Aydın ben, her gece olduğu gibi günün öne çıkan gelişmelerini paylaşacağımız 2 saatlik bir haber yolculuğuna başlayacağız. Ama önce özetlerimiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. Beştepe'deki görüşmenin ana gündemi ise mecliste kabul edilerek yasalaşan Milli Dayanışma Kanunu oldu. Birazdan detaylara bakacağız. Ve gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu, Ultraslan'ın lideri Muzaffer Çiringoğlu'nun hesapları MASAK tarafından incelenmişti. Bu arada hesaplardaki para hareketleri dikkat çekti. İfadesi de ortaya çıktı Şirin'in. Milyonluk para trafiği için neler söyledi? Bakacağız. Bu arada mahkeme Şirin hakkında da ev hapsi kararı verdi. Detaylar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karara imza attı. Neydi o karar? Tüm detaylar birazdan gece raporunda olacak. Hadi başlayalım. En sıcak başlığımızla hemen başlayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul etti. İşte ayrıntıları. Beştepe'deki görüşmenin ana gündem maddelerinden biri, meclise kabul edilerek yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kurtulmuş'un sürecin bundan sonraki yol haritasına dair değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Evet, PKK'yı tasfiye edecek o yasanın meclis genel kurulundaki görüşmelerine dün dakika dakika yer vermiştik. O tarihi kararı değerlendirmiştik. 12 saatlik bir görüşmenin ardından ciddi bir konsensus sağlandı. İşte o kararın yansımalarına şimdi bakacağız. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuştu ve çerçeve yasanın meclisten geçmesine dair değerlendirme yaparken 467 kabul kararı dünyaya çok büyük bir mesaj verdi dedi ve süreci de bundan böyle yakından takip edeceklerini söyledi.
1: 467 kabul kararı dünyaya da verilmiş çok büyük bir mesajdır. Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Sadece bunu sayısal bir nitelik olarak göremeyiz. Yasal düzenlemenin Yüce Meclis'teki milletvekillerinin çok yüksek bir oranıyla kabul gördüğünün işareti.
2: Çerçeve yasanın genel kurulda kabul edilmesini değerlendirdi. Türkiye modeli vurgusu yaptı.
1: Esas olarak bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde yöntem olarak bir adres olacaktır.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik süreci yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.
1: 467 kararı 86 milyon vatandaşımızın emperyalizmin ve siyonizmin bölgemize dönük kötü niyetlerine karşı verdiği güçlü bir cevap olmuştur. Dicle'nin ve Fırat'ın kuzularını emperyalizme yem etmeyeceğiz dedik. Biz bu sürece aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili toplantımız var. Görevlendirilmiş arkadaşlarımızla süreci aynı şekilde takip etmeye devam edeceğiz.
2: Çelik teklife dair yapıcı eleştirileri önemli bulduklarını söyledi. İyi Parti'ye yönelik eleştirileri vardı.
1: Biz süreci destekleyenler kadar sürece dönük olarak yapıcı eleştirilerde bulunanların sözleri de son derece kıymetlidir. Çünkü siyaset nihayetinde pek çok fikrin çarpışmasıyla ortak noktalar bulma sanatıdır. Toplumda büyük bir çoğunluğu bu eleştirileri yapıcı bir biçimde ortaya koyarken maalesef son derece yıkıcı, sayı az da olsa bir takım yıkıcı eleştirilerle mecliste bir görünürlük üretmeye çalışanlar oldu.
0: Bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız da Selahattin Demirtaş'ın da süreç yasası kapsamında olduğunu ifade etti. Yıldız, Habertürk yayınına yazılı mesaj gönderdi. Süren tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi paylaştığını belirten Yıldız, devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi, sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame SEK vasfı yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki SEK vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır dedi Yıldız. Kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı AİHM paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti ifadelerini kullandı. Bu arada yeni parti milletvekilleri de genel kuruldaki süreç yasası oylaması sonrası yaşanan tartışmaların ardından Genel Başkan Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. Yeni parti grubundan milletvekilleri adına yapılan yazılı açıklamada Genel Başkan Özel'in yaşadığı zorluklara rağmen geri adım atmadığı dile getirildi. Özgür Özel'in eski siyasal alışkanlıkların ötesinde yeni nesil bir demokratik anlayışı ortaya koyarak mücadelesini sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada yeni parti milletvekili grubu olarak eksiksiz birlikteliğimizi ortaya koyuyoruz. Sımsıkı ve kol kola Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in arkasındayız ifadeleri yer aldı. Evet, artık yasal bir zemine oturdu. Yasal zemin kazandı terörsüz Türkiye süreci. Şimdi gözler atılacak yeni adımlarda, yeni aşamalarda. Şimdi kanunun uygulanması için öncelikle Milli Güvenlik Kurulu silah bırakmaya dair teyit ve tespit yapacak. Ceza erteleme kararları da işte bu şart yerine getirildikten sonra alınabilecek. Süreç takvimi bundan sonra nasıl işleyecek? Tüm detayları da şimdi ekranınızda.
2: Silah bırakma süreci tespit ve teyit edilecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Mecliste kabul edilerek yasal zemin kazanan terörsüz Türkiye sürecinde gözler bundan sonra atılacak adımlardı. 12 maddelik yasanın uygulanması için önce Milli Güvenlik Kurulu, terör örgütünün kendini feshettiğini, silahları tamamen bıraktığını tespit ve teyit edecek. Bu teyit resmi gazetede yayınlanacak. Kanun teklifi, örgüt kurma, yönetme, üyelik, yardım ve propaganda suçlarını işleyenleri kapsıyor. Örgüt üyeleri ve yöneticilerinden ceza alanlara yönelik ceza ertelemesi uygulanacak. 15 yıl ve daha az suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 5 yıl, 15 yıldan fazla suçlarda soruşturma ve kovuşturmalar 10 yıl ertelenecek. Kasten öldürme suçunu işleyenler ya da 2005'ten önce müebbet hapis cezası gerektiren suçlardan hakkında soruşturma yürütülenler bu kanundan yararlanamayacak. Silah bırakma sürecinde her türlü malzeme kayıt altına alınacak. Düzenleme kapsamındaki kişiler hakkında resen ceza erteleme kararı verilemeyecek. Kanundan yararlanmak isteyenler MGK kararına ilişkin kararname yayınlandıktan sonraki 6 ay içinde başvurabilecek.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında süreç kapsamındaki faaliyetleri takip edecek bir kurul oluşturulacak. Ayrıca meclis başkanlığınca da kanun kapsamındaki faaliyetleri takip etmek üzere bir izleme komisyonu kurulacak. Komisyon faaliyetleri izleyecek ve tavsiyelerde bulunabilecek.
4: Bir milletin sarsılmaz.
2: Sürecin beklendiği gibi ilerlemesi halinde yeni bir aşamaya geçilecek. Ceza infaz yasası, terörle mücadele yasası ve Türk ceza yasasıyla siyasi partiler yasası başta olmak üzere yeni adımlar gündeme gelebilecek.
0: Efendim, gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin hakkında ev hapsi kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada Muzaffer Şirin pazar günü gözaltına alındı. Şirin'e spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada ise 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. MASAK raporuyla Sebahattin Şirin'in hesabında 12,5 milyon liralık hareketlilik de tespit edildi. Oğlunun hesabında ise 38 milyonluk hesap hareketliliği belirlendi. Oğlu İbrahim Şamil Şirin'in Papara, Payfix gibi ödeme kuruluşlarındaki hesaplarına 2 milyon 55 bin lira geldiği belirlendi. Mahkeme Şirin için ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiri uygulanmasına karar verdi. Evet, dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alınmıştı Galatasaray'ın taraftar grubu Ultras'ın lideri. Şirin'in bu arada ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarında az evvel aktardım o milyonluk para trafiği konusunda konuştu. Bilmiyorum yanıtını verdi.
5: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası, ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve zinet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi.
0: Şile Belediyesi soruşturmasında iddianame hazırlandı. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Özgür Kabadayı hakkında 92 yıla kadar hapis istendi.
2: Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, irtikap, rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma. Tutuklu Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'ya bu suçlamalar yöneltildi. Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma tamamlandı. 53 sanıklı iddianamede istenen cezalar belli oldu. İddianamede tutuklanan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın örgüt elebaşı olduğu değerlendirmesine yer verildi.
6: Sözümüzün kesilmesine biz karşı çıkıyorsak biz de hiç kimsenin sözünü kesmeyiz.
2: Savcı Kabadayı için irtikap, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, rüşvet alma ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarından ceza istedi. Toplamda 33 yıl 3 aydan 92 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Şile Bezi Festivali'nde sanatçılara ödenen ücret üzerinden usulsüzlük yapıldığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddia edilmişti. Söz konusu konser organizasyonlarının Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in firması tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ahbap Derneği soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil ve Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın ismi de iddianamede yer aldı. Berkant Acil'e resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve rüşvet, Yeliz Kaya'ya ise dolandırıcılık ve rüşvet suçlamaları yöneltildi. İddianamede toplam 53 şüpheli için hapis cezası istendi. Anadolu 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edildi. Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
0: Bolu Göynük'te orman yangını çıktı. Alevleri söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Göynük Aksaklar Köyü mevkiinde saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını başladı. Dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve orman işletme şefliği ekipleri sevk edildi. Arazözlerle karadan müdahalenin yanı sıra yangın söndürme helikopterleriyle de alevlere müdahale

0: sürüyor. İstanbul Tuzla'da kanalizasyon çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Kısmen toprak altında kalan işçi yoğun çabalar sonucu kurtarıldı. Tepeören Mahallesi'nde ekipler kanalizasyon çalışması yapıyordu. Bir anda toprak kayması meydana geldi ve bir işçi kısmen göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri gövdesinin yarısına kadar toprak altında kalan işçiyi göçük altından kurtarmayı başardı. Yaralı işçinin hastanede tedavisi devam ediyor. Yolumuza küresel gelişmelerle devam edelim. İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda bir anlaşma olacak mı olmayacak mı bilmiyoruz ama arabulucu Pakistan tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söylüyor. İran'ın ise bilindiği gibi bazı şartları var. Tahran yönetiminden yapılan açıklamaya göre bu şartlar Amerikan tarafına da iletilmiş durumda. Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi'yle bir araya geldi. İran resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi'yle bir araya geldi. Rızai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan ve Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti. Dünyada geniş yankı uyandıran bir haberle devam edeceğiz. Amerikan Başkanı Trump'ın geçen ay Ankara'da yapılan NATO zirvesinde İran bağlantılı suikast tehdidi nedeniyle gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürülüyor. İddiaya göre Donald Trump kameralar önünde başkanlık uçağı Air Force One'a bindikten sonra bir ikram aracıyla başka bir askeri uçağa geçirildi.
1: ABD Başkanı Trump'ın 8 Temmuz'da NATO zirvesi için geldiği Ankara'dan gizli bir operasyonla ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre Trump'ın Türkiye'den ayrılırken bindiği uçak, herkesin düşündüğünün aksine Amerikan başkanlık uçağı Air Force One değildi. Washington Post'un haberine göre Trump kameraların önünde eski model Air Force One tipi jumbo jet'e bindi. Ancak kameraların görmediği tarafta uçağa yanaşan bir ikram aracına bindirilerek yakınlarda bekleyen daha küçük C-32A tipi askeri uçağa götürüldü. Savunma Bakanı Exet'te Trump'la aynı uçakla İngiltere'ye gitti. Trump'ın kameralara poz verdiği eski başkanlık uçağı ise gazeteciler ve bazı Beyaz Saray çalışanlarıyla yoluna devam etti. Uçaktakilerin Trump'ın da aynı uçakta olduğunu düşünmelerinin sağlandığı öne sürüldü. Trump'ı taşıyan uçağınsa sıradan bir askeri görev gibi gösterildiği iddia edildi. İngiltere'deki Ralph Middenhall üssüne ulaşan Trump, kameraların karşısında eski Air Force One uçağından indi. Trump'ın burada nasıl uçak değiştirdiği bilinmiyor. İngiltere'den Washington'a ise Katar tarafından verilen yeni başkanlık uçağıyla döndüğü belirtiliyor. ABD medyası Temmuz ayında Trump'a veya başkanlık uçağına yönelik İran bağlantılı belirli bir saldırı tehdidi tespit edildiğini öne sürmüştü. Operasyonun amacının da İran kaynaklı bu tehdit olduğu ve ABD başkanının gerçek konumunu saatler boyunca gizlemek olduğu iddia ediliyor.
0: Aslında bu enteresan haber Amerika'da güvenlik birimlerinin İran'la yaşanan çatışma ortamında yani başkana yönelen tehditleri ne kadar da ciddiye aldığını gösteriyor. Aksiyon filmlerini andıran bu operasyonu şimdi Habertürk yazarı Oray Yayın'la değerlendireceğiz. Oray Yayın, hoş geldin Habertürk yayınına, gece raporuna.
2: Hoş bulduk, iyi geceler Evren.
0: Teşekkürler sana da. Oray, Amerikan başkanları için böyle üst düzey güvenlik protokolleri yani uçak değiştirme gibi aldatma operasyonları alışılmış bir durum mu? Hangi zamanlarda uygulanıyor ve şunu da çok merak ediyorum. Yani İran'ın suikast tehdidinin niteliğine dair yani herhangi bir detay var mı Amerikan basınında?
2: Şimdi daha evvel de Amerikan başkanları en az bildiğimiz kadarıyla 3 kere etrafındakileri aldatarak başka yerlere gitti. İşte George W. Bush Bağdat'a gitmişti. Benzer şekilde Barack Obama bir askeri birliği ziyaret etmişti. Hiç haber vermeden işte tatilini evinde geçireceği söylenirken Bush'un başka bir yere gitti. Benzer şekilde Kaşmir'deki savaşı görüşmek için Clinton hiç kimsenin haberi olmadan Pakistan'a ziyarette bulunmuştu. Bu gibi operasyonlarda gizli servis ciddi tehdit varsa ya da işte gizlilik kararı şartsa mutlaka ve mutlaka işte bir aldatmaca düzenlendiğini, işte başkanın aracının başka bir şekilde işte gösterildiğini, başkan aracı gidiyormuş gibi gösterildiğini, fakat işte başkanın başka bir araçla başka bir tarafa götürüldüğüne dair pek çok taktik olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla bu Amerikan gizli servisinin sık sık başvurduğu bir yöntem. Bu tehdidin, İran'dan gelen tehdidin Trump'ı bu kadar böyle bir Hollywood filmindeki atraksiyonlar yaptıracak kadar etkili olup olmadığı da bilinmiyor ama belli ki değiştirdiyse bir tehdit alınmıştır. İran zaten daha evvelden bu savaş başlamadan önce Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin intikamını alacağının yeminini etmişti ve bundan beri de Amerika ile İran'dan Amerika'da bir gelecek tehdit beklentisi var. Şimdi Ankara'dan ayrılırken de böyle bir şey olmuş. Şaşırtıcı olan şeylerden bir tanesi Amerikan Başkanı'nın 11 Eylül'de bile, yani bütün dünyada 11 Eylül'ün ilk saatlerinde dünyada bütün hava trafiği bir kaos halindeyken çok sınırlı sayıda uçak kalkarken bile gazetecilerle yolculuk yapmasıydı. Trump şimdi burada gazetecileri tamamen bırakıyor ve gazetecilere uçak havalanırken perdelerini kapalı tutmalarını söylüyor, uçak camlarının perdelerine. Bunu merak ediyorlar. Daha sonra diyor ki işte çünkü diyor böyle işte kötü adamlar bizim peşimizde diyor, o yüzden, ama diyor zaten hedef benim diyor, siz hedef değilsinizdir diyor, ama ben gidersem herhalde siz de gidersiniz diye dalga geçiyordu şimdi buradan. Ama bu kadar böyle bir atraksiyon, bir de tabii şu var. Trump çok sinirlenmişti bu uçak değiştirmesiyle ilgili haberlerin çıkmasına. Özellikle New York Times gazetesi Katar'dan hediye edilen bu jetin yeterli güvenlik donanımı olmadığına dair haber yapmıştı. Trump Adalet Bakanlığı'nı bu gazetecilerin üzerine sürdü. Daha sonra şikayetini geri aldı ama şimdi neden bu kadar sinirlendiği de ortaya çıkıyor Evren.
0: Oraya aslında Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya da soruldu bu. Yani yönetim tehdit altındayken Air Force One uçağını uçurup yani Amerikalıları siz riske attınız. Yani bunu da görmezden geldiğinizden. Yani bu noktada tartışmalar acaba daha da büyür mü Amerika Birleşik Devletleri'nde? Ve Rubio neden sessiz kaldı?
2: Evet, çok tartışmalı bir durum. Çünkü Rubio da uçaktaydı. Yani Dışişleri Bakanlığı gazetecilerle birlikte, başka Beyaz Saray'ın yakın çalışanları, Trump'ın işte beyin takımı diyebileceğimiz isimlerle birlikte o uçakta bıraktı ve orada bir atraksiyon yaparak, işte catering kamyonuna binerek, daha sonra işte bu askeri jetle Londra'ya kadar uçması ciddi tartışmanın neden oldu. Burada tartışmalar tabii şu. Trump burada bir tek kendini mi düşünüyor? Zaten pek çok konuda kendini düşündüğüne dair yaygın bir algı var. Ama burada ekibini, özellikle Dışişleri Bakanı'nı, yani böyle bir tehdit altındaki bir uçakta bırakarak, gazetecileri bir tehdit altında bırakarak, bu artık bencilliğin de ötesinde, ya bir inandırıcılık problemi var. Yani burada bir atraksiyon yapmaya çalıştı daha evvel de demek istediğim gibi. Ya da gerçekten burada çok bencil, alışılmadık derecede bir bencil Amerikan başkanı söz konusu Evren.
0: Şimdi Washington Post'un haberi gerçekten çok sansasyonel. Trump Ankara'daki zirve sırasında kendisinin, yani İran'ın bir numaralı hedefi olduğunu zaten kendisi söylemişti. Hayatına yönelik sürekli bir tehdit altında olduğu yönünde açıklamaları var. Merak ettim, yani Amerikan kamuoyu, Amerikan basını başkanın bu kanaatlerine dair neler söylüyor? Tam olarak onun bu kanaatine katılıyorlar mı, güveniyorlar mı?
2: Bu tartışma aslında abartılı bir tartışma değil. Trump'a yönelik bir tehdit olduğu da. Çünkü en azından iki kere bir suikastten kurtulduğunu biliyoruz. Bir tanesi de bulağından sıyrıldı kurşun. Bir diğerinde saldırgan öldürüldü. Evet. Ve daha evvel de işte benzer tehditler olduğunu biliyoruz. Ve hakikaten de Amerika'da Amerikan başkanlarının suikaste uğraması da şaşırtıcı değil. Daha evvel hayatını kaybeden Amerikan başkanları oldu. İşte Lincoln'dan tutun Kennedy'ye kadar Reagan benzer şekilde bir suikastten kurtuldu. Dolayısıyla bu Amerikan siyasetinin desenlerinden bir tanesi aslında. İşte

0: silah kullanımının, sapkınlığın, mental hastalıkların çok yoğun olduğu bir ülkede obsesif böyle seri katiller zaman zaman başkanları da hedef alabiliyor. Böyle bir tehdit hakikaten vardır belki. Ama İran'dan gelen tehditin ne kadar ağırlıklı olduğunu, ne kadar ağırlığı olduğunu hiç kimsenin kestirmesi söz konusu değil tabii ki bu aşamada. Ama Trump'ın en azından iki suikast atlatmış bir başkan olarak bu tarz bir daha abartılı bir güvenlik sistemi kurması da anlaşılabilir olarak yorumlanıyordur.
1: Oray, daha önce suikast girişimlerine maruz kaldığını hatırlattın Donald Trump'ın. Peki bundan dolayı acaba diğer başkanlardan farklı bir güvenlik protokolü uygulanıyor mu Trump için?
0: Gizli servis daha evvel Trump'la ilgili biliyorsun bu suikastlerde bir takım zaaflar olduğuna dair pek çok tartışma çıkmıştı. Özellikle ilk suikastte nasıl kör noktada mı yer aldı, işte bu silahı çeken kişi onu nasıl gözden kaçırdı, bu kadar profesyonel diye bir elden geçirmişti. Gizli servisin başındaki kişi görevden alındı. Dolayısıyla burada bir yeni düzenleme gerçekten yapıldı. Ama şöyle bir şey var, Beyaz Saray'a mesela önündeki parka ulaşmak giderek zorlaştı, orada bir tadilat vardı. Mesafeler biraz daha uzaklaştırıldı. Buradan öte yandan bütün bunların ötesinde Trump çok daha ulaşılabilir de bir başkan. Çünkü yeri belli, işte mesela hafta sonlarını golf kulüplerinde geçiriyor. Ya da bazen Florida'ya gidiyor, Mar-a-Lago'ya gidiyor. Ya burası halka açık, tırnak içinde halka açık, işte üyelerin olduğu, ama sonuçta hani bazen orada üyelerle birlikte yemek yiyen de bir başkan. Yani o kadar da hani bir şato, bir cam şatoda yaşıyordu da denemez. Ama tabii ona göre gizli servis Trump'a yönelik, Trump'ın bu tehditlerinden sonra biraz güvenlik önlemlerini kamuoyuyla paylaşmayacak bir şekilde daha sıkılaştırdığı biliniyor.
1: Oray, tartışmaların odağındaki uçağı da sormak istiyorum son olarak sana. Şimdi Katar
0: Tabii.
1: tarafından bağışlanan bu uçağın güvenlik yetenekleri üzerine de sanırım bazı tartışmalar, polemikler var. Amerika da haliyle operasyon yeni uçağın güvenliği konusunda da bazı şüpheler uyandırdı gibi. O gökyüzündeki saray diyorduk, çok güvenilir diyorduk ama acaba düşünüldüğü kadar da güvenilir değil mi bu uçak?
0: Şimdi biliyorsun bu uçağın kullanılmasını Trump Boeing firmasının yeni Air Force One'ları yetiştirememesine bağladı. Yani sipariş verilen uçaklar yetiştirilemediği için Trump da Katar'dan bu jeti hediye olarak kabul etmiş. Ve işte yeni jetler, Amerikan malı yeni jetler gelene kadar da bunu kullanacakmış. Ama bu uçakların ilk orijinal sipariş verilen uçakların yetiştirilememe sebeplerinden bir tanesi de çok sofistike güvenlik donanımlarına sahip olması. Yani normal bir yolcu uçağından daha uzun sürüyor bunları üretmek. Bunların spesifikasyonlarını tabii ki biz bilmiyoruz işte. Ne bileyim, Hollywood filmlerinde biliyorsun başkanın kaçtığı tüneller var. Bazı bu Air Force One'da geçen filmlerde. Hatta Trump esprilerinde yapmıştı. Ancak New York Times'ın hemen bu Ankara'daki zirveden sonra yaptığı habere göre bu Katar'dan ödünç alınan ya da hediye alınan bu uçak, ödünç değil hediye alınan bu uçak evet bir saray gibi şatafatlı, fakat Amerikan gizli servisinin güvenlik standartlarına uymuyor. Ve Trump vergi mükelleflerinden hiçbir para harcanmayacağını söylemişler. Ve buna rağmen işte upgrade etmek için bu sistemleri yüz milyonlarca dolar harcanmış ve daha da harcanacak. Bu spesifikasyonları getirmek için Amerikan gizli servisin. Buna ömrü yetecek mi Trump'ın başkanlığının, bunu bilmiyoruz. Yani bu uçağın şimdi akıbeti de bilinmiyor. Çünkü Trump bu uçağı kendi müzesine, kütüphanesine emekliliğinde koymak istiyordu. Orada bir Air Force One olsun, insanlar ziyaret etsin istiyordu. Şimdi orada da fikir değiştirmişe benziyor. Belki bu uçağı almam, bırakırım diyor. Yani bu uçak Trump'tan sonra da tartışmalara neden olacaktır. En azından yeni başkan bu uçağa ne yapacağına bir karar vermek zorunda Evren.
1: Peki, Trump'ı konuşmuyor bile olsak onun uçağını ve çevresindeki güvenlik çemberini konuştuk bugün de. Oray Yayın, çok teşekkürler. Habertürk yazarı Oray Yayın'la Amerika'nın gündemini değerlendirdik. Teşekkürler katkıların için.
0: İyi geceler, çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz yolumuzu haberlerimizle. Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad'la aralarında kardeşi ve kuzeninin de bulunduğu sanıklar hakkında tarihi bir karara imza attı. Esad, kardeşi Mahir Esad ve kuzeni eski Dera Güvenlik Şubesi Başkanı Atıf idama mahkum edildi.
2: Suriye'de mahkeme devrik lider Beşar Esad hakkında idam kararı verdi. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'la kuzeni Necip Atıf da idama mahkum edildi. Suriye'nin yeni yönetimi Esad dönemi yetkililerine yönelik Suriye halkına karşı işlenen suçlar kapsamında yargılama başlatmış. Davada sanık sandalyesine oturan ilk isim Esad'ın kuzeni Necip Atıf olmuştu. Şam 4. Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Esad, kasten öldürme, ölümle sonuçlanan işkence, keyfi gözaltı ve insanlığa karşı suçlardan suçlu bulunarak idama mahkum edildi. Çocukların da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin kasıtlı olarak hedef alınması ve sistematik işkence, idam cezasının gerekçeleri arasında gösterildi. 2011'de ülke genelinde başlayan protestoların ilk döneminde Dera'daki güvenlik operasyonlarında rol aldığı belirtilen Necip Atıf'la aralarında Mahir Esad'ın da bulunduğu 7 firari sanık da idam cezasına çarptırıldı. Atıf'ın Suriye'deki protestoların başlamasının ardından Dera'da bazı tutukluların sorgulanmasına müdahil olduğu açıklandı. Atıf dışında diğer tüm sanıkların firari durumda olduğu belirtiliyor. Beşar Esad, 2000 yılında hayatını kaybeden babası Hafız Esad'ın ardından Suriye'nin başına geçmiş ve ülkeyi Aralık 2024'e kadar kesintisiz olarak yönetmişti. 8 Aralık 2024'te 61 yıllık Esad rejimi devrilmiş, Beşar Esad Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kardeşi Mahir Esad'ın rejimin devrilmesinin ardından Irak'a ve İran'a kaçtığı yönünde iddialar ortaya atılsa da nerede olduğu tam olarak bilinmiyor.
1: Rusya ve Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Bu kez Belarus'ta Rusya sınırındaki ticari tırlar dronların hedefi oldu. O saldırıya şahit olan Türk tır şoförleri ise korku dolu anları anlattı.
3: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız.
2: Rusya ile Belarus arasındaki sınır kapısında drone saldırısı yapıldı. Saldırıya tanıklık eden Türk şoförler o anları kayıt altına aldı.
3: Bu üçüncü araba dur. Dördüncü araba dur, araba yanıyor.
2: Ticari tırlara yönelik saldırı Gomel sınır kapısında yaşandı. Rusya ile Belarus arasındaki sınırda yapılan saldırıda çok sayıda tır hasar aldı. O sırada olay yerinde olan Türk tır şoförleri saldırıdan kıl payı kurtuldu.
3: Abi, arabayı vurdular, araba yanıyor. Savaşın ortasındayız. Vallahi kaçıyoruz. Ben buraya nereden geldim?
2: Artvin Hopalı tır şoförü 3-4 aracın dronların hedefi olduğunu belirtti. Bazı tırlar alev alırken saldırı bölgesindeki Hopalı şoförler kendi araçlarında hasar olmadığını söyledi. Sağlık durumlarının da iyi olduğunu belirtti.
4: Yanımızda drone şeyi kapattı. Drone'a karşı. Ukrayna drone'u. Burası Belarus, Rusya kapısı.
2: Ukrayna'nın düzenlediği belirtilen saldırıda ölen ve yaralananların olduğu, bu kişilerin İran ve Belarus uyruklu tır şoförleri olduğu belirtiliyor.
1: 7,4 büyüklüğündeki depremin vurduğu Kolombiya'ya uzanacağız. Can kaybı artıyor. En az 224 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Binlerce binanın hasar aldığı ülkede arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor.
2: Venezuela'nın ardından başka bir Güney Amerika ülkesi de depremle sarsıldı. Kolombiya'nın batısındaki Choco bölgesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları arttı.
5: Elda.
2: 103 kilometre derinlikte meydana gelen deprem başkent Bogota ile Venezuela, Panama ve Ekvador'da da hissedildi. Kolombiya'nın kahve üretim merkezi olan Choco bölgesinde büyük yıkım yaşandı. En büyük hasarın Cali ve Pereira kentlerinde görüldüğü bildirildi. Havalimanları, hastaneler, elektrik ve telekomünikasyon ağlarıyla ülkenin bazı kritik altyapılarında ciddi hasar meydana geldi.
6: Tenemos cerca de...
7: Yaklaşık 5000 ev çöktü veya hasar gördü, 3 hastane çöktü ve 18'inde hasar oluştu, 39 okulda da hasar tespit edildi. Havaalanı da oluşan hasar nedeniyle kısıtlı kapasiteyle hizmet veriyor.
2: Depremin ardından ulusal afet durumu ilan edildi. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz altındakileri kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ordu da çalışmalara destek için seferber edildi. Hükümet ayrıca yağmayı önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Kolombiya'nın Choco bölgesinde 1999 yılında yaşanan depremde en az 1000 kişi hayatını kaybetmişti. Kolombiya'nın komşusu Venezuela'da 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremde ise 6000'in üzerinde insan yaşamını yitirmişti.
1: Efendim, araç sahibiyseniz veya yeni bir araç alacaksanız aman dikkat, haberimiz sizi çok yakından ilgilendiriyor. Ağustos ayı için geçerli olacak zorunlu trafik sigortası ücretleri belli oldu. Yeni bir araç alınırken ödenecek sigorta ücreti.

0: Ücreti 19.071 lira seviyesine yükseldi. Bu arada basamaklara ve şehirlere göre değişen trafik sigortası ücretlerine de zam var. Yaklaşık %4 zam yapıldı.
1: Zorunlu trafik sigortasında Ağustos ayına ait yeni primler açıklandı. Trafik sigortası primlerine yaklaşık %4 oranında zam yapıldı. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren yeni oranı Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi paylaştı. Trafik sigortaları 0 ile 8. basamak arasında değişen fiyatlara göre yapılıyor. Yeni bir araç alındığında 4. basamak fiyattan başlatılıyor. Yeni araç sahipleri için trafik sigortası 19.071 lira olarak belirlendi. Ağustos ayı için belirlenen fiyat tarifesine göre hususi otomobil için İstanbul'da trafik sigortası 9.535 lirayla 57.213 lira arasında değişkenlik gösterecek. Bu tarife Ankara'da 9.266, 55.594 lira arasında seyredecek. İzmir'de ise bu ay trafik sigortası 8.966, 53.974 lira arasında yapılacak. İstanbul'da ticari taksiler için sigorta prim fiyatı en az 27.702 liraya yükseldi. Ankara'da en az 26.918 lira olan taksi sigorta primi, İzmir'de ise en düşük 26.134 lira olarak belirlendi. Zorunlu trafik sigortasının zamanında yaptırılmadığı durumlarda geciken her ay için poliçe primine ek %5 zam yapılıyor. Ayrıca trafik sigortası olmadan trafiğe çıkılması durumunda araç trafikten men ediliyor ve sürücüye idari para cezası uygulanıyor.
0: Yaz sıcaklarında serinleyebilmek için klimalar püfür püfür çalışıyor. Tabii bu aşırı sıcaklar, boğucu hava klima kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı, elektrik kullanımı 2 katına kadar çıkacak. Peki bu durumda acaba tasarruf etmek mümkün mü? Bu sorunun peşine düştük.
2: Bu yaz biraz sıcak geçti, onun için bunalttı birazcık.
3: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor, çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani, klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
1: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
4: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
5: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak.
6: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
7: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
1: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
8: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
9: 18-20 civarında yaşıyorum.
10: 18'de de çalıştırdığımız oluyor, 23'te de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
0: Efendim, yeni nesil suç örgütlerine nefes aldırılmıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarını devam ettiriyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı ve o baskınlarda çok sayıda silah, fişek ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
11: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
1: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek istiyordu. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya giren ve

0: bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü. Şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
1: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
0: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştığı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
3: Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında da yeni gelişme yaşandı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları ise Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
0: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
4: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
0: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir dedi.
4: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin, spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
0: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
4: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensuplarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
3: Vize randevularını bot yazılımlarla dolduran ve binlerce kişiyi dolandıran şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 49 şüpheli için 6 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.
0: Vize randevularını bot yazılımlarla doldurdular. Randevu almak isteyenleri milyonlarca lira dolandırdılar. O dolandırıcılar için operasyon düğmesine basıldı. İddiaya göre şüpheliler konsolosluklar ve yetkili vize aracı kurumlarının randevu sistemlerine bot yazılımlarla girip randevuları topluca aldı. Sonra da randevu ve vize garanti diyerek para topladı. Bu yöntemle 41 binden fazla kişiden 918 milyon 400 bin lira tahsil edildiği belirlendi. Şirket hesaplarındaki toplam para hareketi ise 2 milyar 841 milyon 220 bin lira olarak belirlendi. Paraların önemli bir kısmı şirket hesaplarına değil, ortakların ve çalışanların şahsi hesaplarına aktı. Hesaplarda nakit, kripto para ve kıymetli maden hareketleri de tespit edildi. Bazı mağdurlardan alınan paralarsa 500 bin liraya kadar çıktı. Şüpheliler başvuru sahiplerinin kişisel verilerini de özel dijital sistemlere aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 49 şüpheli belirlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa ve Balıkesir'de 63 adres tespit edildi. Ekipler operasyonun düğmesine eş zamanlı olarak bastı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakan Gürlek, insanlarımızın emeğini, parasını ve kişisel verilerini istismar eden hiçbir girişimin adaletten kaçmasına müsaade etmeyeceğiz dedi.

0: Tıp raporu da dava dosyasına girdi. Rapora göre bebeğin engelli kalması hemşirenin bir etkisi yok.
1: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
2: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
1: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazer Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazer Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
2: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
1: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
2: Benim çocuğum doğdu, 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu, beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
1: Çocuğun yürüme bozukluğununsa mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
2: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
1: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
0: İzmir'de müstakil evde çıkan yangın maalesef iki can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu yangında hayatını kaybetti. Bu arada kadının küçük torununu kurtardıktan sonra diğeri için eve döndüğü ortaya çıktı.
1: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O sırada evde Rezan Korkmaz eşi ve iki torunu vardı. Yangını gören Rezan Korkmaz torunlarını kurtarmaya çalıştı. 2 yaşındaki Mert'i kucağına alıp dışarı çıkardı. 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın için geri döndü ama alevler bir anda büyüyünce dışarı çıkamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve giren ekipler 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ı Yiğit'in üzerine kapanmış halde buldu. İkisi de hayatını kaybetmişti. Cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangın sırasında ev sahibi Bayram Korkmaz'sa tavan çökünce pencereden atlayarak evden çıktı. Sırtında yanıklar oluşan Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gidince iki çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalmaya başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Bursa'da bir kişi eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Zanlı çifte cinayetin ardından gözaltına alındı.
1: Eniştesinin sokak ortasında kurşun yağdırdığı, ardından gittiği evinde eşini katletti. Çifte cinayetin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İsmail Matur, sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz'la karşılaştı. Yanındaki tabancayı eniştesine doğrultup peş peşe 8 kez tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan 56 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra döndüğü evinde eşi Canan Matur'u hedef aldı. 27 yaşındaki kadını da silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölen iki kişinin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İsmail Matur gözaltına alındı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
0: Ankara'nın Sincan ilçesinde kuyumcuya giren bir hırsız 3 bileziği incelemeye başladı. Birden alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında da bir kovalamaca başladı. Tüm olan biten güvenlik kamerasından kaçamadı.
1: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
3: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
1: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira

0: Değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
1: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahalle sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
0: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
1: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusunda baktık. Sigorta girişi falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
2: Konya Ovası'nda beliren obruk sayısı her geçen yıl artıyor. Bu artış AFAD tarafından da yakından takip ediliyor. Amaç ise olası afetlerin zararını en az seviyeye indirmek.
0: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
3: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
0: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
3: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve tedbir alma adına çok önemli.
0: Sonuçlarsa çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
3: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir. Ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
0: Yıllar öncesinde oluşmuş obruklar da proje kapsamında envantere dahil ediliyor.
3: Bu obruklar aslında bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerini taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.
2: Gece raporuna sırada toplumsal dönüşüme ve sorunlara dair çarpıcı bir araştırmanın ayrıntıları var. Türkiye'de toplumu ilgilendiren 11 farklı alanda yapıldı bu araştırma. Toplanan verilerde çeşitli bakanlıklardan ve kurumlardan. Sağlıktan düşen doğurganlık hızına, ömrümüzün kaç yılının hastalıkla geçtiğinden çalışma hayatına dair hepimizi ilgilendiren pek çok başlık var. Özgür Karslı Çetiner bu araştırmada analiz edilen ve tespit edilen o sonuçları çıktı sokağa sordu.
4: Erken baba oldum ben.
5: Kaç yaşında?
4: 17 yaşında. 4 tane çocuk var. Bizim insanlarımız maalesef şimdi evlenmiyor.
5: Türkiye'de ortalama yaşam 78 yıl. Sağlıklı yaşam 57 yıl. 20 yılı da kalan 20 yılda kronik hastalıklarla geçiyormuş.
6: Evet. Doğru. Romatizmam var. Kronik diyorlar evet ya. Artık bundan yaşamayı öğreneceğim.
7: Geçimden sağlığa, doğurganlıktan göçe kadar 11 farklı alanda araştırma yapıldı. Toplumsal verilere dair daha pek çok başlık masaya yatırıldı.
5: Türkiye'de şu an ortanca yaş sizce kaç olmuştur?
8: 30'larda mı?
5: 34.9.
8: Yaşlı. Genç nüfus azaldı yani evet.
7: Veriler Toplumun Görünümü adlı çalışma için yapılan araştırmada ortaya çıktı. Araştırmada ilk sıraya %33.1 ile hayat pahalılığı temel sorun olarak girdi.
5: Türkiye'de işlenen suçların en başında ekonomik temelli suçlar geliyor. Ve araştırmadan çıkan çarpıcı bir başka sonuç da şu. Türkiye'de orta yaş 34.9 oldu. Ve her 5 haneden birisi tek kişilik.
9: 1+1 evlerden zaten artışından da belli.
10: Komşuların kızları var, oğulları var onlar.
5: Tek mi yaşıyorlar?
10: Evet.
5: Türkiye'de yaş yapısındaki dönüşüm de oldukça çarpıcı. Örneğin 5 yaş altındaki nüfusun şu andaki oranı 1960'lı yıllardaki seviyelere kadar gerilemiş durumda. Bu tablo nedeniyle yaşlı nüfusun sayısı arttı.
11: Daha erken çocuk sahibi olunması lazım. Bakabilenler de yapmıyor artık çocuk.
7: Araştırmaya göre ortalama yaşam Türkiye'de 78 yıl. Bunun 57 yılı sağlıklı geçiyor. 58 yaş sonrasının kronik hastalık ve bakım yüküyle geçtiği belirlendi.
5: Ömrümüzün 20

0: Yılı kronik hastalıklarla geçiyormuş. Var mı bir rahatsızlığınız?
1: Var tabii, olmaz olur mu yavrum? Kalp rahatsızlığı, beyin rahatsızlığı.
2: Hiçbir sorunum yokken 54 yaşında bypass oldum.
0: Araştırmaya göre yılda ortalama 12 defa hekime gidiyoruz. Bu rakam Güney Kore'den sonra en yüksek ikinci değer oldu.
3: Valla bir sene olmuştur gitmeyeli.
0: Anne olma yaşı 29 yaş sonrasına yükseldi. 2000-2022 yılları arasında her yıl yaklaşık 1 milyon kişiyle büyüyen nüfus artış hızı 2023'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine geriledi.
4: Kadınlar kendi işlerini yapmak istiyorlar, kendi hayatlarını kurmak istiyorlar. Dolayısıyla çocuk birazcık daha geçe kalıyor.
0: Araştırmada çalışma hayatına dair analizler de var. Türkiye'de 8 milyon kayıt dışı çalışan bulunuyor. Yani bu rakama göre hesaplandığında her 4 kişiden biri çalıştığı iş yerinde sigortasız.
5: Çevremde çok var.
6: Onu unutmak ne mümkün. Trabzon'da 2017 yılında PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'den bahsediyorum. Eren şehadetinin 9. yılında da Türkiye'de unutulmadı. Mezarı başında düzenlenen törenle anıldı.
7: Ne kurban olsun çileleri var oğlum.
8: 9 yıl geçti ama inanır mısınız? Yani 9000 yıl geçti. 9 yıl değil, 9000 yıl benim önümde bir dağ var.
9: Geçen zaman sadece takvim yapraklarını eskitti. Erensiz geçen yıllara bir yenisi eklendi. Anne acısı dinmedi, özlemi büyüdükçe büyüdü.
8: Ben yavrumu ne bir saat, ne bir saniye, ne bir dakika. Ben yavrumu unutmadım, unutamam.
7: Erenim, çileli Erenim.
9: Eren Bülbül Trabzon'un Maçka ilçesinde yaşıyordu. 11 Ağustos 2017'de yayladan ersak çalan teröristlerin yerini askerlere gösterirken kurşunların hedefi oldu. Assubay Ferhat Gedik'le birlikte şehit oldu. Üzerinden 9 yıl geçti ama o unutulmadı. Şehadetinin 9. yıl dönümünde Maçka ilçesindeki kabri başında dualarla anıldı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu, Eren'in mezarına çiçek bırakıldı.
7: Anne kurban olsun çileleri ona.
6: Efendim, İstanbul'un farklı noktalarına, Büyükçekmece'de, Esenyurt'ta gece saatlerinde meteor yağmuru gözlemlendi. Araç ve cep telefonu kamerasına da yansıdı. Gece saatlerinde İstanbul semaları meteor yağmuruna sahne oldu. Meteorlar atmosfere girerken parlak mavi yeşil renkte uzun izler bıraktı. Meteor yağmuru Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi mevkinde seyir halindeki bir araç kamerasına da yansıdı. Olayın ardından kayıtları izleyen araç sahibi görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Bu arada Esenyurt'ta bazı kişiler meteor yağmurunu cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerle kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte buradayız.

binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

0: Tekrar huzurlarınızdayız efendim. Yeni bir güne adım attığımız şu dakikalarda 12 Ağustos Çarşamba gününe girdiğimiz dakikalarda gece raporunun ikinci dilimde karşınızdayız. Önce özetlerimiz. Terörsüz Türkiye yasasının mimarı olan partiler yaz döneminde sahada olacak. AK Parti, MHP ve DEM Parti süreç yasasının kapsamını anlatmak için halkla buluşmaya hazırlanıyor. Bu arada meclis terörsüz Türkiye yasasını kabul ettikten sonra 1 Ekim tarihine kadar çalışmalarına ara verdi. Son yasa yılında ise toplam 21 kanun kabul edildi. 11 yargı paketi, emekli aylıklarının düzenlenmesi, öğrenci affı da yine bu düzenlemeler arasındaydı. Bu arada Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Abbas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Bu arada eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden hem mevcut Başkan Trump'ı hem de İsrail Başbakanı'nı Benjamin Netanyahu'yu eleştirdi. Katıldığı bir podcast'te Netanyahu hakkında kötülüğün vücut bulmuş halidir dedi. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük bir çoğunluğunun suça karışmak olduğu belirtiliyor. Bu arada doğum turizmi nedeniyle de vize iptalleri yapıldığı belirtiliyor. Bu arada bu yaz Avrupa'da görülen aşırı sıcaklar kuraklık dalgasını da tetiklemiş vaziyette. İngiltere'nin %71'inde kuraklık görüldüğü açıklanırken Fransa'da 43 vilayet için turuncu sıcaklık alarmı verildi. Gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in de ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Bu arada Şirin hakkında ev hapsi kararı verildi. Günün sıcak başlıklarını anlatmaya devam edelim. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geliyor. Abbas bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Beştepe'de bir araya gelecek. Görüşmeye dair ayrıntıları Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran paylaştı. Filistin'deki son durumun, ikili ilişkilerin ve bölgedeki son gelişmelerin ele alınacağı belirtildi. Gazze Barış Kurulu ateşkesle ilgili ikinci aşamaya geçildiğini ilan etmiş ancak Netanyahu yönetimi planı reddettiklerini duyurmuştu. Abbas'ın ziyaretinde bir kez daha Türkiye'nin Filistin'e verdiği destek vurgulanacak. Abbas son olarak geçtiğimiz yılın Eylül ayında Ankara'yı ziyaret etmişti. Meclis terörsüz Türkiye yasasını kabul ettikten sonra 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi. Son yasa yılında ise baktığımızda 21 kanun kabul edildi toplamda. 11 yargı paketi, emekli aylıklarının düzenlenmesi ve öğrenci affı da bu düzenlemeler arasında dikkat çekti.
1: Teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Hayırlı olsun.
2: Meclis yasama yılı terörsüz Türkiye sürecini kanunlaştırarak kapattı. 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
1: 1 Ekim 2026 Perşembe günü saat 14'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
2: Meclis Genel Kurulu 1 Ekim'den bu yana 21 kanun ve 15 uluslararası anlaşmayı kabul etti. Geride bıraktığımız yasama döneminde 11. yargı paketi yasalaştı. Covid düzenlemesinin kapsamı genişletildi. Vergi düzenlemesi, en düşük emekli aylığının artırılması, öğrenci affı ve yüksek öğretime ilişkin düzenlemeler de genel kurulda kabul edildi. Suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi ve doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin teklif de yasalaştı. Vatandaşı yakından ilgilendiren farklı düzenlemeler de hayata geçirildi. Hobi bahçeleri, yurt dışındaki varlıkların Türkiye'ye getirilmesine yönelik teklif ve fahiş sit aidatlarının önlenmesini öngören kanun teklifi de yasalaştı. İBAN'ını kiralayanlara yönelik düzenlemeleri içeren 12. yargı paketi de yasalaşan teklifler arasında yer aldı.
0: İçişleri Bakanlığı'nda bugün

0: Çok kritik bir toplantı var. Terörsüz Türkiye toplantısı gerçekleştirilecek. 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda süreç yasası ile ilgili mülki idarecilere bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
1: Sahadaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda Terörsüz Türkiye zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
0: Efendim 86 milyonun tamamını ilgilendiren, tamamını kapsayan bir konuda toplumsal rıza çok önemli ki Terörsüz Türkiye yasasının mimarı olan partiler de yaz döneminde bu konuda sahada olmaya hazırlanıyor. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti süreç yasasının kapsamını anlatmak için halkla buluşacak.
1: AK Parti ve DEM Parti il il gezecek, MHP il ilçe kongrelerinde bilgi verecek. Terörsüz Türkiye süreci anlatılacak, toplum desteği bu şekilde artırılacak.
2: 1 Ekim 2026 Perşembe günü.
1: Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasanın kabul edilmesinin ardından meclis 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Yaz döneminde ise AK Parti, MHP ve DEM Parti sahada olacak, Terörsüz Türkiye'yi anlatacak. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına süreci iyi yönettik, tarihe adım attık dediği, sürecin iyi anlatılmasını vurguladığı öğrenilmişti. Bu kapsamda MKYK üyeleri için planlama yapılacak. Üyeler, ziyaret edecekleri illerin vekilleriyle birlikte vatandaşlarla bir araya gelecek. Terörsüz Türkiye sürecinin milli bir devlet politikası olduğu anlatılacak. Milletin huzuru ve devletin güvenliğinin amaçlandığı ifade edilecek, süreç yasasının kapsamı anlatılacak. Silah bırakma süreci tamamlanıp resmen doğrulanmadan herhangi bir hukuki düzenlemenin yürürlüğe girmeyeceği vurgulanacak. MHP'de ise 15. olan Büyük Kurultay süreci devam ediyor. Büyük Kurultay Mart 2027'de yapılacak. İl ve ilçe kongrelerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kurmayları, milletvekilleri konuşmalar yapacak, Terörsüz Türkiye sürecini anlatacak. DEM Parti milletvekilleri de Eylül ayının ilk haftasına kadar sahada olacak. Milletvekilleri görevlendirilecek. Sürece toplumsal desteğin daha da artırılması için il il, ilçe ilçe gezilecek. Çerçeve yasa ve süreç anlatılacak.
0: Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Törende ödülleri takdim eden Cevdet Yılmaz konuşmasında Terörsüz Türkiye sürecindeki kanunun 467 oyla kabul edilmesinin önemine işaret etti. Milli irade ve toplumun desteğini göstermesi açısından anlamlı bir sayı oldu dedi.
3: Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin geleceğini ve kardeşliğimizi doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreçtir. Dün milli irademizin tecelligahı olan Gazi Meclisimizde 467 kabul oyuyla tarihi bir yasa geçmiş oldu.
0: Tarihi eşiğin altını çizdi, milli irade vurgusu yaptı.
3: Bu yüksek destek Terörsüz Türkiye konusunda milli iradenin tavrını, toplumun desteğini ve ulaşılan siyasi mutabakatı göstermesi bakımından son derece anlamlı, değerli bir oy oranı. Türkiye on binlerce canına ve en az 2,3 trilyon doları aşan ekonomik kaynağına mal olan terör meselesini çözme yolunda çok önemli bir fırsat yakalamıştır. Bu fırsatın heba edilmesine veya sabote edilmesine asla izin vermemeliyiz.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Beştepe'de düzenlenen 11. Anadolu Medya Ödülleri ödül töreninde konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kat edilen mesafenin önemli kazanımlara neden olacağını

0: altını çizdi.
1: Bu süreç tamamen bir Türkiye modeli olarak başlamış ve devam etmektedir ve böylece de sonuçlanacaktır diye inanıyoruz. Üçüncü bir gözün olmadığı, milli irademizle ve kapasitemizle temel sorunları çözme gücümüzü ortaya koyduğumuz bir süreçtir. Türkiye'nin bu temel meselede ortaya koyacağı başarı diğer sorun alanlarında da ülkemize güç verecektir. Diğer taraftan Türkiye'de ortaya konan bu model bütün bölgemiz için de çok önemli bir olumlu etkide bulunacaktır.
0: Türkiye Basın Federasyonu tarafından düzenlenen törende medya özelinde farklı alanlarda ödüller takdim edildi. Yılın ekonomi kanalı alanında ödülü Bloomberg TV adına genel yayın yönetmeni Açıl Sezen aldı.
2: Efendim sizleri de tebrik ediyoruz, misafir ediyoruz.
3: Siyasetten gelişmelerle devam edelim. Şimdi çerçeve yasa teklifi görüşülürken mecliste buna paralel dikkat çeken temaslar, diyaloglar yaşandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da bir araya geldi. Tabii gazeteciler, basın mensupları bu üç ismi bir arada görünce akıllarında şöyle bir soru oluştu. Acaba ittifak mı geliyor?
4: Efendim, ittifakın ilk fotoğrafı diyebilir miyiz buna?
5: Meclisin kapanış fotoğrafı.
4: Şimdilik öyle mi diyelim?
6: Terörsüz Türkiye yasası ile ilgili görüşme sürerken mecliste dikkat çeken bir buluşma gerçekleşti. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la bir araya geldi. Gelecek Partisi'nin fesih kararının ardından üç liderin buluşması yeni ittifak kuruluyor yorumlarına yol açtı.
7: Yeni bir ittifak diyebilir miyiz?
8: Türkiye'yi seven, düzenli büyük ülke için çalışan, emeklilik bir an önce sorunlarını çözüp hak ettiği standartlara ulaşsın. Yani insanlar bunun için çabalayan siyasi partileriz.
6: Muhalefet kulislerinde birlikte yemek yiyen üç lidere mecliste yeni bir grup kurup kurmayacakları soruldu.
9: Güzel bir sohbet ve fikir alışverişi imkanı oldu. Birlikte gerekirse bir takım somut adımları atmalar gerekebilir. Ama şu aşamada tamamen bir cimnastik ve fikir teatisi kapsamında bunları yapıyoruz. Henüz somut bir noktasına gelmiş değiliz.
10: Sayın Erbakan'ın ifade ettiği gibi kendi aramızdaki istişareleri de yoğunlaştıracağız. Aramıza katılacak yeni yol arkadaşlarımız sayısını çoğaltacağız.
3: ABD-İran hattına da bakalım. Hürmüz konusunda taraflar arasında henüz bir anlaşma yok. Ama arabulucu Pakistan'a göre olumlu bir seyir var. Tarafların anlaşmaya yakın olduğunu söyledi Pakistan. İran'ın ise bazı şartları var ve Tahran yönetimi bu şartlarını Amerikan yönetimine iletmiş durumda.
0: Tahran yönetimi bir kez daha şartlarını sıraladı. Savaş sona ermeli ve İran'ın bloke edilen varlıkları serbest bırakılmalı açıklaması yapıldı. İran resmi haber ajansı İrna'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi'yle bir araya geldi. İran resmi haber ajansı İrna'nın aktardığına göre Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Çin'in Tahran Büyükelçisi'yle bir araya geldi. Rızai görüşmede ABD tutumunu değiştirmediği ve İran'ın şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. ABD'nin Lübnan ve Gazze'de dahil olmak üzere bölgedeki savaşları sona erdirmesi ve İran'ın bloke edilen paralarını ödemesi gerektiğini belirtti. İran'ın diğer şartlarının da arabulucular vasıtasıyla ABD'ye iletildiğini kaydetti. Tahran yönetiminden daha önce yapılan açıklamada diğer şartlar deniz ablukasının ve yaptırımların kaldırılmasıyla savaş zararlarının karşılanması olarak açıklanmıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi Tahran'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. İranlı mevkidaşı İskender Mumini ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile bir araya geldi. Ziyaret Pakistan Savunma Bakanı Muhammed Asif'in ABD ile İran'ın Hürmüz konusunda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesinin ardından geldi. Asif, işler yeniden bir barış düzenlemesi veya anlaşma lehine şekilleniyor demişti.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe tarafından kabul edildi.

0: Görüşme Trablus kentinde yapıldı. Fidan ve Dibeybe baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye geçti. Bakan Fidan daha sonra Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ile de bir araya geldi. Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Muhammed Miftah Takala ile de görüştü. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan 2 gün sürecek Libya ziyareti kapsamında Trablus ve Bingazi'de görüşmelerine devam edecek. Fidan'ın ziyaret kapsamında yapacağı görüşmelerde Türkiye-Libya ilişkilerinin her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla güçlendirilmesini de ele alması bekleniyor. Umman açıklarında karaya oturan tankerden sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Petrolün güvenli biçimde tahliye edilmesi için çalışmalar devam ederken Greenpeace yetkilileri sızıntının çok daha büyük bir alanı kapladığını ve çevresel endişelerin sürekli arttığını belirtiyor.
1: Umman açıklarında saldırıya uğradı. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrol 400 kilometre karelik deniz yüzeyine yayıldı. Asya'ya taşınmak üzere yaklaşık 1 milyon varil Rus ham petrolüyle yüklü olan Karolin Bezengi adlı tanker ilk olarak 8 Haziran'da Yemen açıklarında arıza bildiriminde bulundu. Deniz güvenliği kaynakları gemide bir saldırı sonrası patlama yaşandığını değerlendirdi. Karaya oturan gemiden petrol sızıntısı başladı. Sızan petrolün 400 kilometre karelik alana yayıldığı belirtildi. Sızıntı uydu görüntülerine de yansıdı. Çevre örgütü Greenpeace, sızıntının 600 kilometre karelik alana yayıldığını iddia ederken, yetkililer çevresel endişelerin arttığını vurguluyor. Sızıntının Halaniyat Adaları'nın kuzeydoğusuna doğru uzandığı ve kıyıdan tahmini olarak 7 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Petrol sızıntısına müdahale ve geminin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar sürerken, petrolün güvenli şekilde tahliye edilmesi planlanıyor. Nisan ayında Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk limanından yükünü alan gemi, Mayıs sonunda Süveyş kanalından geçmişti. Geminin şu an Umman'ın güneyindeki Zofar açıklarında bulunduğu belirtiliyor.
0: Suriye'nin Esad döneminden kalan gizli nükleer malzemeler için İsrail'le bir anlaşmaya vardı öne sürüldü. Axios'ta yer alan habere göre Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı SA-99 adlı tesisteki nükleer materyalleri ülkeden çıkarmaya hazırlanıyor.
1: İsrail Suriye ile anlaştı. Suriye'deki nükleer malzemeler ülkeden çıkarılacak iddia Amerikan basınından. Axios'ta yer alan habere göre Suriye'de yıllardır gizli tutulan nükleer materyaller için harekete geçiliyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İsrail'in son 2 yıldır yakından takip ettiği SA-99 olarak bilinen tesisteki nükleer malzemeleri Suriye'den çıkarmaya hazırlanıyor. Habere göre tesiste İsrail'in 2007'de bombaladığı El Kibar nükleer reaktörü projesinden kalan materyaller depolandı. ABD'li bir yetkili, malzemenin uranyum cevherinden elde edilen ve işlenip zenginleştirilebilen sarı pasta tozu içerdiğini aktardı. Malzemelerin doğrudan nükleer silah yapımında kullanılamayacağı ancak kirli bomba yapımında kullanılabileceği belirtiliyor. Axios'un iddiasına göre İsrail, malzemelerin çıkarılmaması halinde tesisi vurabileceği mesajını Washington'a iletti. İsrail'in bir diğer endişesi ise Türkiye'nin Suriye yönetiminin malzemelere erişmesine yardımcı olabileceği ihtimali olduğu iddia edildi. İddiaya göre İsrail'in olası bir askeri müdahalesini önlemek isteyen Trump yönetimi Tel Aviv'e bekleme çağrısı yaptı ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nı devreye soktu. Yaklaşık 3 hafta önce Şam'la ajans arasında malzemelerin tamamen çıkarılması konusunda anlaşmaya varıldı. Ajanstan bir heyet önümüzdeki günlerde Şam'ı ziyaret edecek.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti. Türk Devletleri Teşkilat üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyelin açığa çıktığını söyleyen Zorlu, Orta Koridor ve Güney Koridor hattında da kritik gelişmeler yaşandığına işaret etti.
1: Türk dünyası refah ve barışı esas alan bir birliktelik dedi. Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler arasında önemli bir potansiyel olduğunu söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye gitti.
2: Yaklaşık 200 milyonu aşan nüfusumuz ve yine yaklaşık 5 milyon kilometre kare yüzey ölçümümüzde biz Türk dünyası ve Türk devletleri

0: teşkilatı sahası olarak dünyada refahı, barışı, huzuru esas alan ve bunu somut olarak adımlarla hayata geçirebilen bir birliktelik halinde geldik.
1: Zorlu, Orta Koridor ve Güney Koridor hattında önemli gelişmeler yaşandığını da söyledi.
0: Çin'den Avrupa'ya uzanan, Hazar'dan, Kafkaslar'dan ülkemize uzanacak ve oradan kalkınma yoluyla ve Hicaz Demiryolu projesiyle Körfezlere uzanan çok büyük bir aslında koridordan, büyük bir ticaret kapasitesinden bahsediyor. İşte onun merkezinde ülkemiz ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkeler yer alacak.
2: Eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden Amerika'da gündemde. Hem mevcut Başkan Trump'ı hem de İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sert biçimde eleştirdi. Katıldığı bir podcast'te Netanyahu hakkında o kötülüğün vücut bulmuş halidir dedi.
3: Antisemitic to point out that Bibi Netanyahu is...
4: Netanyahu kötülüğün vücut bulmuş hali. Açıklama eski Amerikan Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'dan.
3: I mean, all you have to do is just open your eyes.
4: Hunter Biden, ABD'li podcast sunucusu Tucker Carlson'a mülakat verdi. Antisemitizm suçlamalarının İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik eleştirileri susturmak için kullanıldığını söyledi. Netanyahu hakkında da konuştu.
3: If it's antisemitic to point out that Bibi Netanyahu is evil incarnate, then you know what? I don't know what to say to people anymore. I mean, all you have to do is just open your eyes.
4: Hunter Biden, Amerikan Başkanı Donald Trump'ı da hem siyasi konular hem de İran'daki savaş nedeniyle eleştirdi. Trump'ı bir tehdit olarak tanımladı.
3: For me, the one existential threat that I think that we face as a country is Donald Trump.
4: Hunter Biden'ın röportajı İsrail ve ABD basınında da yer buldu. Yıllarca zıt siyasi görüşlerde olan Hunter Biden'la muhafazakar Tucker Carlson'ın İsrail ve Netanyahu konusunda hemfikir olmasına dikkat çekildi.
2: İngiltere Savunma Bakanlığı bünyesindeki jet filosunu yenileme kararı aldı. Çeşitli şirketlerle diyalogların başlatılmasına karar veren İngiltere Hava Kuvvetleri için potansiyel adaylardan biri de çok tanıdık Hürjet. İhracatın gerçekleşmesi durumunda Hürjet, İspanya'nın ardından ikinci kez bir Avrupa ülkesine ihraç edilmiş olacak.
1: İngiltere gelişmiş jet eğitim uçağı tedarik sürecini başlattı. Jet üretimi yapan tedarikçilerle teknik diyalog kurulmasına karar verildi. Yerli ve milli jet üretim uçağı Hürjet, ihalede potansiyel aday olarak yer aldı. İngiltere Savunma Bakanlığı, Kraliyet Hava Kuvvetleri için yeni jet eğitim uçaklarını tedarik etmek üzere harekete geçti. Bakanlık, teknik diyaloğa katılmak isteyen şirketlerin 11 Eylül 2026 tarihine kadar belgelerini sunması gerektiğini belirtti. Amerika menşeli Boeing ile İsveç menşeli Saab'ın ortak geliştirdiği T-7A Red Hawk jetleri bu ihalede güçlü bir aday olarak öne çıkıyor. Adaylardan diğeri ise Türkiye'nin ilk milli jet eğitim uçağı olan Hürjet. 45 bin fit yüksekliğe çıkarılan Hürjet, süpersonik yani ses hızından yüksek hıza sahip. Özellikle harbe hazırlığa geçiş eğitimi için tasarlanan eğitim uçağı, bu görevin yanı sıra silahlı versiyonuyla hafif taarruz, hava devriyesi ve yakın hava desteği gibi görevler de yapabilecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet'in geçen yılın Aralık ayında İspanya'ya ihraç edilmesine dönük anlaşmaya varılmıştı. Bu anlaşmanın Hürjet'in İngiltere için potansiyel aday olmada etkili olduğu değerlendiriliyor. Hürjet'in bu yıl içinde tüm testlerin tamamlanmasının ardından 2027'nin başlarında Türk Hava Kuvvetleri'ne de teslimatı hedefleniyor.
2: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Eğitim Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'na katıldı. Erdoğan, eğitim diplomasisi panelinde öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih ettiğini söyleyen Bilal Erdoğan, Türkiye'ye beyin göçü var dedi.
5: Türkiye bugün dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ülkeler arasında. 350 bin kadar misafir öğrencimiz var. Türkiye gerçekten hem misafirperverliğiyle, hem refah seviyesiyle, hem üniversitelerinin eğitim kurumlarının kalitesiyle gelen öğrencilerde çok ciddi oranda yüksek memnuniyet bırakan bir ülke.
1: Yabancı öğrenciler Türkiye'yi tercih ediyor dedi. Türkiye'nin eğitim diplomasisiyle dünyada daha güçlü bir konuma gelebileceğini söyledi.
5: Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının 1 milyona rahatlıkla

0: ulaşabileceğini düşünüyorum. Üniversite altyapımız bu anlamda çok müsait ve güçlü. Bunun hem ekonomimize katkısı açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Hem Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünü sağlamak açısından güçlü bir koz olduğunu düşünüyorum.
1: İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Bosporus Diplomasi Forumu'nda farklı coğrafyaları bir araya getirmek, eğitim diplomasisi adlı panelde konuştu. Erdoğan, Türkiye'ye yönelik beyin göçünü görmeliyiz dedi.
0: Balkanlar başta olmak üzere Orta Doğu, Kuzey Afrika, Türk dünyası buralardan gelen öğrenciler için İstanbul'da, Türkiye'de eğitim görmek bir hedef, bir hayal. Ondan sonra Türkiye'de kalmak, çalışmak onlar için bir hedef, bir hayal. Dolayısıyla biz beyin göçünden bahsederken artık Türkiye'ye yönelik bir beyin göçünün gönül coğrafyamızdan gerçekleşmeye başladığını görmeliyiz.
2: Amerikan Dışişleri Bakanlığı Trump'ın ikinci başkanlık döneminde 175 binden fazla kişinin vizesinin iptal edildiğini açıkladı. Vizelerin iptal gerekçelerinin büyük çoğunluğunu suça karıştırmak oluşturuyor. Doğum turizmi nedeniyle de çok sayıda vize iptali geldi.
1: Trump yönetimi 175 binden fazla kişinin vizesini iptal etti. Açıklama ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada ABD vizesinin bir hak değil bir ayrıcalık olduğu savunuldu. Amerikan halkının güvenliğini tehdit eden yabancıların vizeleri iptal edilmeye devam edecek ifadeleri kullanıldı. Açıklamada iptal gerekçeleri de sıralandı. Buna göre vizelerin çoğu çeşitli suç faaliyetleri nedeniyle kolluk kuvvetleriyle yaşanan olaylar sonucu iptal edildi. Açıklamada saldırı, alkollü araç kullanma, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığına işaret edildi. Bazı vizelerin ise cinsel saldırı, istismar, dolandırıcılık ve zimmete para geçirme gibi suçlar nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Vize iptali gerekçeleri arasında dikkat çeken gerekçeler de var. Bazı yabancıların vizelerinin muhafazakar yayıncı Charlie Kirk'ün öldürülmesine sevinmeleri nedeniyle iptal edildiği belirtiliyor. Kuzey Afrika'daki bir ABD Büyükelçiliği'nin 100'den fazla vizeyi doğum turizmi yaptıkları gerekçesiyle geçersiz saydığına dikkat çekiliyor. ABD geçtiğimiz hafta çocuklarına vatandaşlık kazandırmak için ABD'ye doğum turizmi yapan kişilere karşı harekete geçmişti. Vize iptallerinin ABD'nin göçmenlik politikasındaki değişimi gösterdiği belirtiliyor. Trump'ın ikinci başkanlık döneminde ABD göçmenleri sınır dışı etme sürecini hızlandırmış, vize süreçlerini de zorlaştırmıştı.
2: Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultras'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Bu arada Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve zinet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemede

0: Kemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ediyor. Son bir ayda 217 şüpheli yakalandı ve baskınlarda çok sayıda silah, fişek ve el yapımı patlayıcılar ele geçirildi.
2: ...44 eylemin faili ele geçirilmiştir. 133 silah suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz.
3: Kurşunlama, tehdit, yağma. Polis tek tek istiyordu. Suça karışan şüpheliler tespit edildi. Yeni nesil suç örgütlerine darbe vuruldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, farklı ilçelerde iş yeri kurşunlayan, esnafı tehdit eden ve silahlı çatışmaya giren şüphelileri gözaltına aldı. Eyüp Sultan'da da aynı hafta içinde birçok kez çatışmaya giren ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların izi sürüldü. Şüpheliler yakalanırken olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi.
4: İş yeri kurşunlamanın yanı sıra haraç istedikleri kişilerin dükkanlarına atmak üzere el yapımı patlayıcı sipariş ettikleri ihbarı alındı. Bunun üzerine el yapımı patlayıcı üreten kişilere ve örgüt üyelerine operasyon düzenlendi ve 2 adet el yapımı patlayıcı ele geçirildi.
3: Son bir ayda 44 farklı olaya karışan 217 şüpheli gözaltına alındı. 161'i tutuklandı. 2025 yılında kurşunlama olayları bir önceki yıla oranla %50 oranında azalırken, 2026 yılında da %52 oranında düşüş oldu. Operasyonlarda ele geçirilenler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.
2: Operasyonlarda ayrıca 133 silah, bol miktarda fişek ve suça karıştı tespit edilen motosikletler ele geçirilmiştir. İstanbul'un huzuruna kasteden her türlü suçun peşindeyiz. Mücadelemiz suçun kökünü kazıyana kadar devam edecektir.
1: Ankara'nın Polatlı ilçesinde 10 Ağustos'ta Gordiyon kazı alanı çevresindeki sit alanında kasten yangın çıkaran Yunus Emre Güler tutuklandı. Şüphelinin yangını çakmak kullanarak çıkardığı ve olay sırasında 2,81 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yangın Yassıöyük Mahallesi'nde başlamış, Beyliköprü Mahallesi istikametine ilerleyerek yaklaşık 250 dönümlük alanda etkili olmuştu. İtfaiye ekibinin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınabilmişti. Sırada öyle bir hikaye var ki, sosyal medyadan bungalov kiraladı, 21 bin lirasını kaybetti. Gitti yargıya başvurdu ama savcılıktan şaşırtıcı bir karar geldi. Savcılık, sosyal medya alışveriş yeri değildir dedi ve tüketici riski göze aldı yorumunu yaptı. Peki bu durum dolandırıcılar için acaba cezasızlık zırhı oluşturur mu ve yargı acaba dijital çağın gerisinde mi kaldı? Arzu Kaya bu soruları ve yanıtları uzmanlarıyla konuştu.

0: Tatil hayaliyle sosyal medya hesabına girdi. Gördüğü bungalov ilanına inandı, 21 bin lirayı IBAN'a yatırdı. Ancak ne tatil yaptı ne de parasını aldı. Mağdur savcılığa başvurdu. Savcılık, şüpheli basit yalan söyledi diyerek dosyayı kapattı.
1: Da basit bir yalan söz konusu değil. Çünkü baktığımız zaman bir Instagram hesabı var, bir internet sitesi var. TÜRSAP üzerinden doğrulama yaptırıyorlar. Gayet organize bir yalanın olduğundan söz edebiliriz.
2: Tüketici açısından biraz haksızlık olmuş, ders olmuş, biraz yazık olmuş.
3: Tüketiciye sen sosyal medyada alışveriş yaptıysan sonucuna katlanmalısın gibi bir yaklaşım adil değil.
0: Karar hukuk camiasında tartışma yarattı. Tartışmanın ana sorusu yargı dijital dünyanın gerisinde mi kaldı? Yargıtay içtihatları sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılığı nitelikli suç sayarken peki verilen bu takipsizlik kararı bize ne anlattı?
1: Çağımızın koşullarını yakalayamamış bir tespit.
3: İyi de oraya alışveriş yeri kullananların hiç mi suçu yok?
4: Sosyal medya sanıldığı gibi iletişim ve eğlence denip kenara geçeceğimiz

0: bir mevzu değil. Suç burada. Dolandırıcılık burada. Müstehcenlik burada.
1: Çok yanlış bir karar. Sadece iletişim yeri değildir. Yani insanlar sonuçta araştırıyor, üretiyor, tüketiyor, işlerini sürdürüyor.
2: Savcı haklı burada. Yani güvenilmeyen yerlerden alışveriş yapmamak gerekiyor.
3: Bu kararın emsal oluşturması açıkçası toplumumuz açısından büyük bir risk teşkil ediyor. Takipsizlik kararı verilmesi dolandırıcılara güven verecek bir durum.
4: Karardaki en dikkat çeken ifadelerden birisi teknik sorunlar. Savcılığa göre sosyal medya devleri verileri paylaşmadı, hatlarda patates çıktı. Bu durumda süreç tıkandı.
0: Dolandırıcılığın artık pik yaptığı sosyal medya şirketlerinin burada ofis açıp temsilci bulundurma zorunlu olacak. Aldığınız cevap hep şu oluyor: kağıt üstünde varız, hukuki süreçler ciddi manada sekteye uğruyor.
5: Cumhuriyet savcılarımızın elinde geniş yetkiler var. O numaranın kime ait olduğunu, sosyal medya hesabını hangi IP'den kullandığını, banka hesabının kime ait olduğunu savcılıklar öğrenebilir.
2: Hiçbir şekilde güvenmiyorum. Bana inandırıcı da gelmiyor.
0: Mutlak surette o dijital ayak izlerinin izi sürülmeli.
6: Haksızlık olmuş biraz. Güvenilir siteler bulmak zaten zor. Ders olmuş.
4: Sosyal medyada vatandaşlar artık hemen her gün milyonlarca lira para aktarıyor. Peki tüketici mağduriyetlerin önüne geçmek için ne yapmalı?
5: Sosyal medyalarda sadece video, fotoğraf, hatta cazip fiyatlarla tüketiciler cezbediliyor ve milyonlar mağdur ediliyor. Açık adresi, sabit telefon numarası, cayma hakkı konusunda bilgilendirme, ticaret sicil numarası bulunmayan mecralardan alışveriş yapmasınlar.
4: Sosyal medyadan alışveriş yapar mıyız?
6: Kıyafet, bilet bazen.
1: Kıyafet, işte takı.
2: Alışveriş biraz daha alışılagelmiş olduğu için yaparım belki ama otel rezervasyonu o biraz daha dolandırılmaya açık gibi geliyor.
4: Mağdur olan hakkını nereden arayacak peki?
2: Ya o da artık yapmamış olsaymış. Genellikle güvenlik kaynaklardan alışveriş yapmaya çalışıyorum. O yüzden dolandırılacağımı düşünmüyorum.
7: Savcılığın bu kararı sosyal medyadaki dolandırıcılar için bir cezasızlık zırhına mı dönüşecek? Yoksa üst merciden mi dönecek? Mağdur avukatı karara itiraz etti. Şimdi gözler verilecek kararda.
3: Banka hesap hareketleri takip edilerek şüphelilerin kimliklerine ulaşılabilir. Araştırılmadan bir takipsizlik kararı verilmesi bizce hukuka aykırı.
8: Bursa'da bir kişi eşi ve eniştesini silahla vurarak öldürdü. Zanlı çifte cinayetin ardından gözaltına alındı.
9: Eniştesine sokak ortasında kurşun yağdırdı. Ardından gittiği evinde eşini katletti. Çifte cinayetin adresi Bursa'nın Yıldırım ilçesi. İsmail Matur sokakta eniştesi Yavuz Yılmaz'la karşılaştı. Yanındaki tabancayı eniştesine doğrultup peş peşe 8 kez tetiğe bastı. Kanlar içinde yere yığılan 56 yaşındaki Yılmaz hayatını kaybetti. Saldırgan daha sonra döndüğü evinde eşi Canan Matur'u hedef aldı. 27 yaşındaki kadını da silahla vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ölen iki kişinin cansız bedenleri incelemelerin ardından morga kaldırıldı. İsmail Matur gözaltına alındı. Çifte cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.
8: İzmir'de müstakil evde çıkan yangın maalesef iki can aldı. 56 yaşındaki kadınla 4 yaşındaki torunu hayatını kaybetti. Kadının küçük torununu kurtardıktan sonra diğeri için eve döndüğü ortaya çıktı.
9: Evden alevler yükseldi. Yangın anneanne torunu hayattan kopardı. İzmir'in Çiğli ilçesinde tek katlı müstakil evde yangın çıktı. O sırada evde Rezan Korkmaz eşi ve iki torunu vardı. Yangını gören Rezan Korkmaz torunlarını kurtarmaya çalıştı. 2 yaşındaki Mert'i kucağına alıp dışarı çıkardı. 4 yaşındaki Yiğit Bulut Aydın için geri döndü ama alevler bir anda büyüyünce dışarı çıkamadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Eve giren ekipler 56 yaşındaki Rezan Korkmaz'ı Yiğit'in üzerine kapanmış halde buldu. İkisi de hayatını kaybetmişti. Cansız bedenleri otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Yiğit'in 23 Ağustos'ta doğum gününü kutlamaya hazırlandığı öğrenildi. Yangın sırasında ev sahibi Bayram Korkmaz'sa tavan çökünce pencereden atlayarak evden çıktı. Sırtında yanıklar oluşan Korkmaz tedavisinin ardından taburcu edildi. Çocukların annesi Kadriye Aydın'ın eşi çalışmak için yurt dışına gidince iki çocuğuyla birlikte ailesinin evinde kalmaya başladığı belirtildi. Yangının çıkış nedeni ekiplerin incelemesi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

0: Ankara Sincan'da kuyumcuya giren bir hırsız 3 bileziği önce incelemeye başladı ama derdi başkaydı. Onları alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında bakın nasıl bir kovalamaca yaşandı.
1: Bilezik alma bahanesiyle kuyumcuya girdi. İncelemeye başladı. Birden hızla alarak kaçtı. Hırsızla iş yerindeki çalışanlar arasında kovalamaca başladı. Çevredeki vatandaşlar da dahil oldu.
2: Bu adam daha önce bizim dükkanımıza tekrardan geldi. Gram altın alacağını söyledi, fiyatını sordu. Almadan gitti.
1: Görüntülerdeki hırsızlık Ankara'da yaşandı. Eşine bilezik alma bahanesiyle Sincan ilçesindeki bir kuyumcuya giren şüpheli 3 bilezik istedi. Daha sonra bilezikleri incelemeye başladı. Kuyumcunun boş anından faydalanan şüpheli 580 bin lira değerindeki bilezikleri alarak kaçmaya başladı. İş yerindeki çalışan ve etraftaki vatandaşlar hırsızı kovalamaya başladı.
2: Gelmiş işte bilezikleri sormuş. Çocuk en son elinde şöyle tutarken 3 tane bileziği elinden alıyor. Direkt kaçarak gidiyor. Mahallede sesi duyanlar da adamı kovalamışlar. En son yukarıda bir 100 metrelerde adamı yakaladık.
1: Kısa süren kovalamaca bir apartmanın istinat duvarında son buldu. Yakalanan hırsız polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheli gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
2: Sorduk, çok ihtiyacım vardı. Çalışıyorum, çalıştığım para yetmiyor dedi ama biz karakol sorgusuna baktık. Sigorta girişi falan yok, muhtemelen çalışmıyor yani.
0: Adana'da 52 yaşındaki Ayşe Katırcı kendisini tehdit edip kefen gönderen eski kocasının saldırısına uğramıştı. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kadının daha önce de saldırgan hakkında 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü. Bu arada tutuklanan zanlının emniyetteki ifadesi bu kadarına da pes dedirtti.
3: Bana kefen takımı gönderdi. Daha sonrasında da bana sana mezarlık alacağım tehdidini yaptı.
1: Bu tehditlerin ardından eski eşinin evini basıp defalarca bıçakladı. Konuşmak için gitmiştim savunması yaptı. Olay Adana'da meydana geldi. Ayşe Katırcı'nın evini basan eski kocası Arif Tanrıkulu kadını 8 yerinden bıçakladı.
4: Sanki içeri bir erzahil girdi. Sivri bir bıçak elinde kadına bir demede iki demede soktu. Ben zor kaçtım.
1: Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Saldırının ardından kaçan Arif Tanrıkulu Pozantı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki ifadesinde konuşmak için gitmiştim. Bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım dediği öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
5: Neden bıçakladın?
1: Hayati tehlikesi süren Ayşe Katırcı'nın daha önce eski kocası hakkında şiddet olayları nedeniyle defalarca şikayetçi olduğu ve 8 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öne sürüldü.
0: Kahramanmaraş'ta bir hemşirenin kuyozdaki 5 günlük bebeğe şiddet uyguladığı gerekçesiyle yargılandığı dava devam ediyor. Son olarak adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Rapora göre bebeğin engelli kalması hemşirenin bir etkisi bulunmuyor.
1: Tokat attı, ellerini sıktı, defalarca sarstı. Adli tıp raporu bebeğin engelli kalmasında hemşirenin kusuru yok dedi.
6: Hastaneyi kusursuz buluyorlar. Hemşireyi kusursuz buluyorlar. Yani kusurlu olan ben miyim burada? Ben çocuğumu doğurup hastaneye koyduğum için ben mi suçluyum?
1: Deniz Esin Bozoklar 5 yıl önce Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kuvöze alınan bebek 5 günlükken hemşire Hazer Bey'den şiddet gördü. Bacağı kırılan bebek iddiaya göre gördüğü şiddet nedeniyle zihinsel ve bedensel engelli hale geldi. Tutuklanan Hazer Bey hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis sistemiyle dava açıldı. Adli tıp raporu da dava dosyasına girdi. Raporda bebeğin engelli kalmasında hemşirenin bir bağı olmadığı vurgulandı.
6: Madem benim çocuğum doğuştan engelliydi, bunu bana neden söylemediler ya da neden nörolojik bir takip içerisinde almadılar benim çocuğumu?
1: Raporda çocukta doğuştan psikomotor gelişim geriliği, epilepsi ve serebral palsi olduğu belirtildi.
6: Benim çocuğum doğdu, 7-8 apkarla doğdu, solunum sıkıntısı yoktu. Beyin ultrasonları temizdi 2,5 ay boyunca bu şekilde.
1: Çocuğun yürüme bozukluğunun ise mevcut hastalıklarla ilişkili olduğu vurgulandı. Darp esnasında kırılan ayakta ise kalıcı bir rahatsızlık tespit edilmedi.
6: Benim çocuğumun bacağının kısalığı ve içe dönüklüğü doğuştan bir şey olsaydı bu ortaya çıkmaz mıydı? 2,5 ay boyunca bu fark edilmez miydi?
1: Raporun dosyaya girmesinin ardından hemşirenin tahliyesi talep edildi. Hakim tahliye talebini reddetti.
0: İstanbul'da yıllardır direksiyon sallayan taksi şoförlüğü yapan Murat Yurtseven'le tanıştıracağım sizi ki yalnızca ulaşım hizmeti vermiyor. Herkesin hayatına dokunuyor. Kimi zaman görme engelli gençleri toplu taşımaya kadar eşlik ediyor onlara. Kimi zaman trafikte sıkılan

yolcularıyla da karaoke yapıyor. Yaptıklarını ise insan olmanın gerektirdikleri olarak tanımlıyor. Hikayesi sıradan olmaktan çok uzak. Yurtseverin o bol sohbet ve müzikle geçen yolculuğunu Habertürk'ten Emine, Derya ve Özcan Öztürk eşlik etti. İzleyelim.

0: Ne tarafa gideceksiniz?
1: Şimdi bu Görmengen Ufuk var ya, Reşitpaşa tarafında.
0: Reşitpaşa'da?
1: Evet.
0: İzin verirseniz sizi oraya ben götürebilir miyim?
2: Kimi zaman yolcularıyla karaoke yapıyor. Taksi şoförü Murat Yurtseven'in amacı sadece yolcu taşımak değil, iyiliği çoğaltmak.
0: İyilik çoğalsın, yardımlaşma çoğalsın, farkındalık olsun.
2: İstanbul'da yaşayan Murat Yurtseven tam 4 yıldır direksiyon başında. Ancak o sıradan bir taksi şoförü değil, yaptıklarıyla hem yolcularının hem de çevresindekilerin hayatına dokunuyor. Merhaba, kolay gelsin.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
2: Şimdi hikayeni senden dinleyelim.
0: Şöyle ki, yaptıklarımı bazıları iyilik olarak nitelendiriyor. Ben öyle nitelendirmiyorum. Bu biraz da insan olmanın gerektirdiği özellikler. Merhabalar, hoş geldiniz dediğim zaman zaten tek kelimeyle psikoloji olduğu gibi değişiyor.
2: Güler yüzü ve hoş sohbetinin yanı sıra Yurtseven'in aracı her daim temiz ve serin.
0: Turistler ilk önce İstanbul'a geldiklerinde daha uçaklarından iner inmez ülkemiz hakkında bizimle tanıştıktan sonra bir fikir sahibi oluyorlar.
2: İstanbul'da bazı turistlerin en büyük endişelerinden biri yüksek taksi ücreti ödemek. Kendisi bu endişeyi ortadan kaldırmak için bir yöntem geliştirmiş.
0: Bilgisayarda yapay zeka ile ben yaptım. İngilizcesi, Arapçası ve Türkçesi mevcut. Ve aracımdaki en görünür yere koyuyorum.
4: Burada indi bindi ücreti, kilometre başına mesafe ya da taksimetre açılış ücreti yer alıyor. Yolcu araca bindiğinde hepsini görebilecek bunu.
2: Zaman zaman günlük hayatta karşılaştığı insanların da hayatına dokunuyor. Tıpkı görme engelliler gibi.
0: İstanbul'un kaldırımları biraz dar olduğu için onların kılavuz yolları bazı kaldırımlarda olmuyor. En azından bir toplu taşıma aracına kadar onları da bırakmaya çalışıyorum.
2: Ve eğlence. Onun aracından müzik eksik olmuyor. Yolcularıyla beraber karaoke yapıyor.

0: Allah.
1: Bu şekilde mikrofonlar var arabada. Bu fikir nereden aklınıza geldi?
2: Yolda yürüyen insanlara bakın. Biraz ne yazık ki mutsuzluk hakim. Mutsuz olan insanlar ve üzgün durumdalarsa oraya bir mikrofon koydum. Meraktan soruyorlar. Deneyebilir miyiz? İstedikleri karaoke şarkıyı açıyorlar. Eğlene eğlene güzel yolculuklar yapıyoruz.
3: Efendim Konya Ovası'nda obruk sayısı her geçen yıl artıyor. Bu artış AFAD tarafından da yakından takip ediliyor. Amaç olası afetlerin zararını en aza indirebilmek.
4: İklim değişikliği, kuraklık, kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı. Obruk sayısı her geçen yıl artıyor.
5: AFAD verilerine göre Konya Kapalı Havzası'nda 739 toplam obruğumuz bulunmaktadır.
4: 2020 yılından bu yana Konya Kapalı Havzası'nda obruk duyarlılık haritası projesi yürütülüyor. Amaç bölgedeki obrukları takip edip afet riskini planlamak.
5: Bölgedeki obruk oluşumuna etki eden ana faktörler ve tali faktörler takip edilerek, analiz edilerek bunlar yapay zeka yöntemiyle, haritalama yöntemiyle bir duyarlılık haritası oluşturuluyor ki bu erken önlem alma adına ve tedbir alma adına çok önemli.
4: Sonuçlar ise çarpıcı. Konya'da AFAD projesinin başlangıcından bugüne kadar 126 obruk oluştu. Yani her geçen yıl obruklar artıyor. Konya Ovası'ndaki obruk sayısı ise 739.
5: Bunun 702 tanesi Konya'da, 29 tanesi Karaman'da, bunun 8 tanesi de Aksaray ilinde görülmektedir. Bu 702, Konya'da bulunan 702 obruğunda 380 tanesi afet riski oluşturan dediğimiz kuyu tipi obruk sınıfına girmektedir ve bu obrukların da hemen hemen hepsi son 30-35 yılda oluşmuş obruklardır.
4: Yıllar öncesinde oluşmuş obruklar da proje kapsamında envantere dahil ediliyor.
5: Bu obruklar aslında bundan yıllarca öncesinde oluşmuş ama herhangi bir ihbar, herhangi bir bilgi gelmediği için kayıt altına alınmamış. Daha sonra uydu görüntülerini taramasında tespit edilmiş ve envantere eklenmiş obruklar olarak nitelendirebiliriz.
3: Bu yaz Avrupa'da durum malum aşırı sıcaklar etkili oluyor. Bu kuraklık dalgasını da tetikledi. İngiltere'nin %71'inde

0: kuraklık görüldüğü açıklanırken Fransa'nın 43 vilayeti içinde turuncu sıcaklık alarmı verildi.
1: Avrupa'da etkili olan aşırı sıcak hava dalgası şiddetli kuraklığa neden oldu. En büyük 5 nehrin debileri Temmuz ayında son 34 yılda görülen en düşük seviyeye geriledi. İngiltere ve Galler'de son 109 yıldır görülen en kurak Temmuz ayının yaşandığı açıklandı. İngiltere'nin %71,3'ünde kuraklık görüldüğü, bu bölgelerde yaklaşık 50 milyon insanın yaşadığı açıklandı. Ülkenin tüm bölgelerinde de su kaynaklarının baskı altında olduğu uyarısı yapıldı. Bu yıl tarihin en sıcak Temmuz'unu yaşayan Fransa'da da sıcaklıklar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 43 vilayette aşırı sıcaklar nedeniyle turuncu alarm verildi. Ülkenin batısı ve güneybatısında termometrelerin 36 ile 38 derecede seyredeceği kaydedildi. Dünya Meteoroloji Örgütü Sözcüsü Claire Nalis, Batı Avrupa'nın kayıtlara geçen en sıcak Haziran-Temmuz dönemini yaşadığını duyurdu. Nalis, deniz yüzeyi sıcaklıklarının da Temmuz için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. Kuraklık nehirlerin debilerini de önemli ölçüde düşürdü. Avrupa Birliği İklim İzleme Servisi Kopernik verilerine göre Ren, Thames, Tuna, Rhone ve Po nehirlerindeki debi son 34 yılın en düşük Temmuz seviyeleri olarak ölçüldü. Hollanda'da da etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle Nijmegen ve Arnhem yakınlarındaki nehirlerde de su seviyesi önemli ölçüde düştü. Tuna nehrinde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesiyle Romanya'daki Çernavodo nükleer santralinin ikinci reaktörünün birkaç gün içinde devre dışı kalabileceği belirtiliyor.
0: Efendim, bu nefes aldırmayan sıcaklar klima kullanımını da arttırdı. Bununla birlikte elbette elektrik tüketimi de rekor seviyede. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda klima sayısı ve elektrik kullanımı 2 katına kadar çıkacak. Peki böyle bir durumda acaba tasarruf etmek mümkün mü? İzleyelim.
2: Bu yaz biraz sıcak geçti. Onun için bunalttı birazcık.
3: Bu yaz havalar oldukça sıcak geçiyor. Çok nemli. Oldukça zorlanıyoruz yani. Klimasız ya da arabasız hani bir yere gidilmiyor açıkçası.
1: Sıcak havalarda klimalara rağbet arttı. Klima kullanımı elektrik tüketimine de yansıdı.
4: Evde klima kullanarak serinlemeye çalışıyoruz.
5: Sıcaklıklar arttıkça biraz olsun serinlemek için hemen klima kumandasına sarılıyoruz. Ama bu durumun faturası da ağır oluyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na göre önümüzdeki 10 yılda evimizdeki klima sayısı ve elektrik tüketimi 2 katına çıkacak.
6: Açınca başka bir yerden kısmak zorunda kalıyoruz illaki.
7: Ekonomi sarsıyor tabii birazcık ama kullanmak zorundayız tabii ki de.
1: Bakanlık uzmanları yaz aylarında klima kullanımını araştırdı. 2025 yılında 11 milyon olan klima sayısının 2035 yılında 22 milyon olması öngörülüyor. Buna bağlı olarak 10 yıl içerisinde ısıtma ve soğutma amaçlı toplam elektrik tüketiminin 6000 gigawatt saatten 12000 gigawatt saat üzerine çıkması bekleniyor.
5: Bakanlık uzmanlarına göre artan klima kullanımının faturalara etkisini azaltmanın yolu sıcaklık ayarı. Doğru sıcaklık ayarıyla faturalarda %15 tasarruf sağlanabilir.
8: 18 derecelerde kullanmamıza gerek yok soğutmada. 23 ila 25 idealdir. Buradaki süreçte sadece 18 derecede klima daha fazla çalışıyor. 25 derecede ise bu süre daha kısaldığı için burada tasarruf sağlıyor.
9: 18-20 civarında yaşıyorum.
10: 18'de de çalıştırdığımız oluyor, 23'te de çalıştırdığımız oluyor ama onun üstüne çıkamıyoruz maalesef.
0: İngiltere'de bir radyo çalışanının merakı Kral 3. Charles'ı öldürdü. Yanlış duymadınız, 16 dakikalığını öldürdü. Kralın ölümü halinde kullanılmak üzere hazırlanan kayıtları yanlışlıkla yayına veren çalışan durumu fark edince paniğe kapılıp kaçtı.
11: Commonwealth Day was an occasion of particular pride.
1: İngiltere Kralı 3. Charles'ın ölüm anonsu yapıldı. Tüm ülke yasa boğuldu. Hatta ancak 16 dakikalık sessizlikten sonra fark edildi. 19 Mayıs'ta Radio Caroline'da yaşanan olay, stüdyo bilgisayarında bakım yapan bir çalışanın kralın ölüm halinde kullanılmak üzere önceden hazırlanmış 3 ses dosyasını merak edip açmasıyla başladı. Çalışan, kayıtların yalnızca bilgisayarda çaldığını düşündü. Ancak dosyalar doğrudan canlı yayına girdi. Önce Kral Charles'ın öldüğü duyuruldu. Ardından İngiliz Milli Marşı çalındı. Hatayı fark eden çalışan paniğe kapılarak binayı terk etti. Programı uzaktan sunan Barry Marsh da yayının kesildiğini fark etmedi. Radio Caroline'ın dijital yayını tam 16 dakika sessiz kaldı. Yanlış ölüm ilanı ancak yaklaşık yarım saat sonra düzeltildi. Sunucu, yayındaki yanlış anonslardan dolayı dinleyicilerden özür diledi. İngiliz Medya Denetim Kurumu Ofcom, yanlış ölüm ilanının yayınlanması ve geç düzeltilmesi nedeniyle radyonun iki yayın ilkesini ihlal ettiğine karar verdi. Radio Caroline ise çalışanın meraktan dosyaları açtığını ve yayına yanlışlıkla verdiğini savunuyor.
0: Spor dünyasından, futboldan güzel bir haberle kapatalım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu revanşında Sturm Graz'ı 1-0 mağlup etti. Playoff'a yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu revanşında Avusturya ekibi Sturm Graz'la Fenerbahçe kozlarını paylaştı. İlk maçı 2-0 kazanan Sarı Lacivertliler 66. dakikada penaltıdan Taliska'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakada Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sarı Lacivertli temsilcimiz playoff turunda ise Fransızların güçlü ekibi Lyon'la kozlarını paylaşacak. Veda zamanı geldi gece raporuna. Noktalıyorum. Ben Evren Aydın, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Birazdan Nurdan Üsrev gelişmelerle karşınıza. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde hava güneşli, İstanbul 30, Edirne 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 36, Muğla güneşli 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 38, Adana güneşli 37 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 29, Van güneşli 29 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 40, Şanlıurfa güneşli 41 derece.

0: Habertürk ekranlarınızdan iyi geceler değerli izleyiciler. 11 Ağustos'u 12 Ağustos'a bağladığımız gecede saatlerimiz 1'e yaklaşırken yurttan ve dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. İçişleri Bakanlığı'nda bugün terörsüz Türkiye toplantısı yapılacak. 81 ilin valisinin katılacağı toplantıda süreç yasası ile ilgili mülki idarecilere bilgi verilecek. Toplantıya Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak.
1: Sağdaki gelişmeler anlık takip edilecek. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi sağlanacak. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması istenecek. İçişleri Bakanlığı'nda terörsüz Türkiye zirvesi yapılacak. Terörsüz Türkiye için tarihi düzenleme meclisten geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, çerçeve yasa kapsamında uygulamanın yol haritasını netleştirmek amacıyla 81 ilin valisini, emniyet müdürlerini ve jandarma komutanlarını video konferans toplantısına çağırdı. İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Mülki idare amirleri ve güvenlik birimleri yasa kapsamında bilgilendirilecek. Toplantıda 81 ilin valileri tarafından süreçteki gelişmelerin takip edilmesi istenecek. Toplumsal entegrasyon, rehabilitasyon ve kamu düzeninin etkin bir şekilde ilerlemesi konuları masaya yatırılacak. Şehir merkezlerinde emniyet personelleri, kırsal alanda jandarma teşkilatı, kamu düzeninin ve asayişin korunmasında sıfır tolerans ilkesiyle hareket edecek.
0: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız Selahattin Demirtaş'ın da süreç yasası kapsamında olduğunu söyledi. Yıldız, Habertürk yayınına yazılı mesaj gönderdi. Süren tartışmalara son verilmesi için bu değerlendirmeyi yolladığını belirten Yıldız, devam eden soruşturma ve kovuşturmalarda kapsam değerlendirmesi sanık lehine sonuç doğuran hukuki nitelendirme esas alınarak yapılır. İddianame SEK vasfı, yerel mahkeme karar vasfıyla istinaf kararındaki SEK vasfından sanık lehine olan hukuki durum uygulanır. Bu durumda Demirtaş yasa kapsamındadır, dedi. Yıldız, kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun hak ihlali yarattığına hükmetti. Türkiye'nin itirazı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi paneli tarafından reddedilmesiyle birlikte karar kesinleşti ifadelerini kullandı. Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırı olayında yeni bir gelişme yaşandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya dair ayrıntıları Adalet Bakanı Akın Gürek paylaştı. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
1: Teknolojik imkanlar kullanıldı. Deliller tekrar değerlendirildi. Ulaşılan bilgi ve bulgular sonucunda dosya raftan indirildi. Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırıda 5 şüpheli gözaltına alındı.
2: Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı milletimizin vicdanında bir yara olarak kalmıştır. Bakanlığımızda Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığımızın çalışmaları kapsamında dosya yeniden ele alınmış, yeni teknolojik imkanlar ve güncel inceleme yöntemleri kullanılarak bütün deliller tekrar değerlendirilmiştir. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
1: Soruşturmaya dair detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Saldırının arkasındaki kişi veya kişilerin ortaya çıkarılacağı mesajı verdi. Spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir, dedi.
2: Soruşturmanın tek amacı 11 yıl önce gerçekleştirilen bu menfur saldırının arkasındaki kişi veya kişileri somut delillerle ortaya çıkarmaktır. Hangi takıma, hangi sporcuya veya hangi taraftar grubuna yönelirse yönelsin spor alanındaki şiddete karşı tavrımız nettir. Türk futbol camiasının ve milletimizin yıllardır cevabını beklediği soruların aydınlatılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz. Ne herhangi bir kişi veya topluluğun haksız yere töhmet altına bırakılmasına ne de herhangi bir saldırının faili meçhul kalmasına izin vermeyeceğiz.
1: Soruşturmaya dair Fenerbahçe Spor Kulübü'nden de açıklama geldi.
2: Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'e, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Adalet Bakanlığımızın ilgili birimlerine, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarımıza, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımızın mensupları

0: çıkarına ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için emek veren tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyoruz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz.
1: Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin'in ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde oğlunun banka hesaplarındaki milyonluk para trafiği için bilmiyorum yanıtını verdi. Şirin adli kontrolle serbest bırakıldı.
2: Evinde yüklü miktarda para, ziynet eşyası ruhsatsız tabanca ile geçirildi. İfadesinde silahı 45 bin liraya kimliğini bilmediği kişiden aldığını itiraf etti. Oğlunun 38,4 milyon liralık para trafiğine ise bilmiyorum yanıtını verdi. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultraslan'ın lideri Muzaffer Şirin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alındı. Hakkında spor alanlarında taşkınlık ve düzeni bozma, örgüt kurma ve yönetme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma ve uyuşturucu madde kullanma suçlamaları yöneltildi. Evinde yapılan aramada 65 milyon lira değerinde döviz ve ziynet eşyası bulundu. Şirin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şirin'in savcılığa verdiği ifadesinden detaylar ortaya çıktı. Ruhsatsız tabancayı Trabzon'da Gürcistanlı sezonluk işçiden 45 bin lira karşılığında satın aldığını kabul etti. Masak'ın kendi hesaplarında tespit ettiği 8,6 milyon liralık işlem hacmi de sorulan Şirin, oğlunun 38,4 milyon liralık bankacılık hareketleri içinse bilgim yok dedi. Bankalarda para tutmadığını belirten Şirin, evinde bulunan paralara ilişkinse şahsi birikimiyle yakında evlenen oğlunun düğününde takılanlar olduğunu savundu. Şüpheli Şirin, kara borsa bilet iddialarını reddetti. Galatasaray yönetimiyle bağlantım yok dedi. Dolandırıcılık ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamalarıyla gözaltına alınan Şirin, çıkarıldığı mahkemece ev hapsi ve yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı.
1: Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yankıları sürüyor. İslam dünyasından anlaşmaya güçlü destek mesajları gelirken Pakistan Başbakanı Şerif, anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı savunma anlaşmasının yankıları sürüyor. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Bakanlar Kurulu'nda Mekke Anlaşması'ndan övgüyle bahsetti. Veliaht Prens Muhammed bin Selman da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Üçlü zirvenin Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında uzun vadeli savunma ortaklığının temellerini güçlendirdiğini kaydetti. Şahbaz Şerif, Mekke Anlaşması'nın tamamen savunma amaçlı olduğunu belirtti. Anlaşmanın amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi dedi.
3: Anlaşmanın amacı bölgede barış, ilerleme ve refahı teşvik etmek. Amacı kesinlikle herhangi bir saldırının gerçekleşmemesi. Anlaşma tamamen savunma amaçlı ve yalnızca üç ülke için değil, tüm Müslüman dünyası için güç kaynağı olacak.
1: Bir açıklamada Katar'dan geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Bölgemizin ve dünyanın güvenliği konusunda işbirliği ve iyi komşuluk üzerine kurulu her türlü savunma mekanizmasına tamamen olumlu bakıyoruz dedi. Tel Aviv yönetimi ise anlaşmanın İsrail için tehlikeli ve endişe verici olduğunu savunuyor. Yediot, Ahronot gazetesine konuşan adı açıklanmayan İsrailli yetkili, bu İsrail'e karşı kurulmuş bir ittifaktır dedi. İsrail'in başta Yunanistan ve Kıbrıs'tan oluşan Helen ekseni olmak üzere Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile alternatif ittifaklar kurması gerekiyor ifadesini kullandı. Yunan Katimerini gazetesi de Mekke anlaşması Yunanistan'ın bölgesel planlarına zarar veriyor yorumunu yaptı. Tahran yönetimi anlaşmanın İran'a karşı olduğu yönünde hiçbir endişe olmadığını belirtiyor.
4: Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarından merhabalar, iyi geceler. Türkiye'nin özel gündeminde, özel tartışmalarında ve çok özel bir döneminde özel bir yayınla karşınızdayız. Önemli bir konuğum var. AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, çok özel vurgularla girdim. Hakikaten de çok özel ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Önemli de bir eşik aşıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye dair kanun teklifi, kısa adıyla çerçeve yasa, beklenen de çok üzerinde bir destekle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul gördü ve artık yeni bir dönemdeyiz. Yeni konular konuşacağız ama şöyle başlayalım efendim. Bu kadar geniş bir katılım, büyük bir destekle kabul edilen yasa. Buraya nasıl geldik yani bu sürece? Sürecin kritik aşamaları, yani süreçte yaşadığınız zorluklar. Bunlarla bir başlayalım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi yayınlar diliyorum. Aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. Gerçekten terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde çok önemli bir aşamayı daha geride bıraktık. Çok doğru, bu aşamaya nasıl geldik? Önce şunu söyleyeyim. 1984'ten beri 42 yıldır Türkiye terörle mücadele ediyor. Ondan önce de bir 70'li yıllar anarşi ile mücadele etti. Ve tabii bizim dönemimizde şunu söylemek lazım. Çok önemli sessiz devrimler gerçekleştirdik. Yurt dışında önemli gelişmeler oldu. Ya dünyadaki, bölgedeki ve Türkiye'deki gelişmelerle birlikte bu süreci değerlendirmek lazım. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum ki bugün Türkiye örgütün tamamen tasfiyesi ve silahların bütün mühimmatıyla beraber tamamen bırakılması, teslim edilmesi, örgütün de bütün unsurlarıyla tasfiyesi aşamasına gelmişse burada şehitlerimizin, gazilerimizin en başta en önemli fedakarlıkları ve katkıları var. Onları, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Ailelerini buradan saygıyla selamlıyorum. Gazilerimizi hürmetle, saygıyla selamlıyorum. Ailelerine hürmetlerimizi sunuyoruz. Türkiye bölünmesin, Türkiye Suriye'ye dönmesin, Irak'a benzemesin diye canlarını verdiler. Huzurlarını kaybettiler. Onların hiçbir şekilde hakkı ödenmez ve bugün Türkiye artık bunları konuşmuyorsa ve terör örgütünü tamamen tasfiye aşamasına gelmişse en büyük pay şehitlerimizin ve gazilerimizindir. Büyük fedakarlıklar onlara aittir. Feragatler onlara aittir. İkincisi, tabii 2 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bir irade ve iç cepheyi güçlendirme ihtiyacının altını kalın çizgilerle çizen bir konuşma yapması.
0: Ağustos 2024.
1: Tabii ve hemen eş zamanlı olarak yine Sayın Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu liderlik ve yönetim tarzıyla bugüne geldik. Ama AK Parti hükümetleri olarak da kurulduğumuzdan beri terör faaliyetlerinin olduğu dönemlerde de biz hep vatandaşımızla örgütü ayrıştırdık ve vatandaşımızın hak ve hürriyetleri konusunda önemli demokratik adımlar attık. Bu iklimi değiştirdi ve milletin orada teröre olan ve örgüt olan desteğini de azalttı ve bugünlere geldik. Yani siyasetin çözüm üretme kapasitesini de hep genişlettik. Dolayısıyla geldiğimiz nokta itibariyle daha öncesinden yapılanları burada saymaya kalksak

0: Zaten program bunlarla dolar ama şunu söyleyeyim. O adım adım attığımız adımlar sürecin buraya gelmesini, bu aşamaya gelmesini milletimizle birlikte sağlamıştır. Şimdi de ortaya koyduğumuz perspektif şudur. Yasa çıktı. Ya yasa Cumhurbaşkanımızın imzası ile birlikte resmi gazetede yayınlandıktan sonra da yürürlüğe
1: Evet,
0: girecek.
1: süre işlemeye başlayacak.
0: Ve yasanın temel perspektifi örgütün, PKK'nın, KCK'nın bütün unsurlarıyla ve iltisaklarıyla fesini öngörüyor. Ve silahların da her türlüsünün mühimmatlarıyla birlikte, her türlü araç gereciyle birlikte teslimini öngörüyor. Tabii daha önce çok görüşmeler oldu, değerlendirmeler oldu, çalışmalar oldu. Ve Türkiye'de buna ilişkin birçok gelişme milletimizin gözü önünde cereyan etti. Mecliste bir komisyon kuruldu.
1: Evet.
0: Yine komisyonda yüksek bir oyla, 47 oyla komisyon raporunu tamamladı ve iki karşı oyla, 47 evet oyuyla milletimizle o raporu buluşturdu. Bu şu anlama geliyor. Çok büyük bir siyasal destek oldu. Biz tabii bu konuları ele alırken milletimizin ne düşündüğünü de sürekli araştırmalar yaparak, göz önünde tutarak milletimizle birlikte bu süreçleri yönetiyoruz. Hep %75'in üzerinde. İlk yaptığımızda araştırma %75,9 toplumsal desteğin olduğunu da gördük. Milletimiz bu sorunu çözün, Türkiye'yi bu vadideden kurtarın, bu prangalardan kurtarın diyor. Çünkü sözün kıymetinin artık bilindiği, sözün çok önemli sorunları çözdüğü, siyasetin çok önemli durumlara vaziyet ettiği bir Türkiye'de yaşıyoruz. Siyaset, buyurun, buyurun
1: Araya
0: lütfen.
1: iki şey sıkıştıracağım efendim. Çok önemli bir noktaya geldiniz. Daha önceki tecrübeleri aslında işaret ettiniz. Bunlar önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002'deki siyasi öyküsünde AK Parti hükümetlerinin demokratikleşme. Bunların her biri önemli bir tecrübeydi ama bunların bir kısmı akamete de uğradı. Sıkıntılar da yaşandı. Bugün sizin bu altını kuvvetle çizdiğiniz çok fevkalade değerli gelişmelerin farkı nerede? Nasıl buraya geldik?
0: Şurada birincisi bir kere yurt dışında çok önemli gelişmeler oldu. Türkiye'nin dış politikası bölgede de terör örgütlerinin olmamasını, terörsüz bölge
1: Evet.
0: adıyla kavramlaştırdığımız bir süreci yaşadık. Ve Suriye'deki gelişmeler daha önce biliyorsunuz orada büyük kargaşalar oldu. Yine daha önceki bu konuları ele aldığımız dönemlerde tam bir başarı elde edileceği zaman Suriye'de büyük kargaşa yaşandı.
1: Maalesef evet.
0: Ve Suriye'deki kargaşa tabii bölgeyi bütün etkiledi. Bir kere dış dünya karmakarışıktı. İçeride de maalesef devlet kademelerine, çeşitli kurumlarımıza, önemli kurumlarımıza, emniyetimize, Türk Silahlı Kuvvetlerine, efendim birçok alana yerleşmiş olan yargıya bir FETÖ terör örgütü problemi vardı. Ve statükonun güçlü kurumları bu meseleye karşıydı.
1: Dirençleri vardı.
0: Dirençleri
1: Evet.
0: vardı. Provokasyonlar yapıldı. O zaman hatırlayınız olaylarda yanan, yani sokak olaylarında 6-8 Ekim olaylarında yanan emniyet araçlarının üzerine emniyetin içerisindeki FETÖ mensupları, o örgüt üyeleri götürüp yanmayan yeni araçlara attılar. Olaylar daha da büyüsün diye.
1: Büyüsün diye.
0: Yine bunu
1: Evet.
0: emniyetin içerisindeki vatansever, milletine bağlı emniyet mensupları, polislerimiz tespit ederek bildirdiler ve biz onlar hakkında işlemler yaptık. Şimdi bu insicam sağlanmış durumdadır devlet kurumları içerisinde ve artık kurumsal olarak siyasetin aldığı karara karşı olan bir kurum yoktur ve onlar birlikte siyasetin aldığı kararı güçlenmiş o kurumlar birlikte icraya efendim memurdurlar ve bunu yapıyorlar. Bu çok önemli
1: Evet,
0: bir
1: şöyle bir soru efendim.
0: husustur.
1: Toplumsal destekle ilgili söylediniz ya.

0: yüksek ki. Sizin çok önemli bürokratik deneyimleriniz de var. En üst düzeyde görev de yaptınız. Toplum devlet içinde böyle zamanlarda birlik görmediği takdirde, geçmişi kastederek söylüyorum, o güven azalır mı?
1: Tabii o güven azalıyor ama zaten bir şeyi gerçekleştirme imkanı da çok
0: Kalmıyor.
1: azalıyor,
0: Azmıyor.
1: kalmıyor.
0: Evet.
1: O bakımdan çok önemli gelişmeler oldu. Yani Türkiye'nin içerisinde Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle,
0: 2014.
1: yani
0: Evet.
1: 2000, tabii 14'te geçtiğimiz günlerde yıl dönümüydü. Sayın Cumhurbaşkanımızın doğrudan halk tarafından seçilerek Cumhurbaşkanı olarak ülkeyi yönetmesi, doğrudan milletin seçtiği ilk Cumhurbaşkanı olarak şu imkanı sağlamıştır. Milletin iradesi siyasi irade aracılığıyla devlet idaresine tam hakim olmuştur.
0: Milletin iradesi devletin
1: Devlet
0: idaresi.
1: idaresine tam
0: Evet.
1: hakim olmuştur.
0: Evet.
1: İrade idareye hakim olmuştur. Vesayetin yerini siyaset almıştır. O bakımdan devlette bir insicam ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan ordumuz çok güçlenmiştir, siyaset çok güçlenmiştir ve ordumuz bugün 18 ülke ve bölgede dünyada huzur ve güvene katkıda
0: Evet.
1: bulunmaktadır. Güçlü bir ordu, güçlü bir siyaset ve ikisi bir araya gelince de güçlü bir devlet ve toplumun da bunları başardıkça siyasete olan güveni artıyor, liderine olan güveni artıyor ve karizmatik lidere olan inancı artıyor. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanımız bir meseleye vaziyet ettiğinde onu başarabileceğine dair, başaracağına dair inanç ve güven yüksek düzeylerde cereyan ediyor.
0: Tam orada bir soru efendim. Karizmatik liderlik. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliği. Şimdi bu 2024 işaret ettiğiniz Ağustos, Ekim, oradan beri devam eden süreç. Sayın Cumhurbaşkanı bu süreçte geri durdu, aslında çok istemedi falan, bir sürü şey söylendi. Bir takım gri propaganda mekanizmaları çalıştı. Ama gördü ki hep sürecin arkasında. Onun güçlü liderliğinin bu sürece katkısını nasıl tarif
1: Şimdi
0: edebiliriz?
1: bunlar marjinal kesimlerin
0: Evet.
1: zaten gidişatı, çözümü sabote etme disenformasyonları,
0: Evet.
1: yanlış bilgilendirmeleri. Bunlar çok az sayıda grubun yaydığı, yaymaya çalıştığı yanlış, yalan bilgilerdir. Çünkü arzu etmiyorlar, sorun çözülsün istemiyorlar.
0: İstemiyorlar.
1: Çünkü sorundan besleniyorlar. Oysa Sayın Cumhurbaşkanımız her türlü riski aldığını söylemiştir. Kendisini, siyasetini ortaya koyduğunu söylemiştir. Hiçbir tereddüte mahal bırakmayacak kesin cümlelerle sürecin liderliğini üstlenmiştir. Sadece bugün değil. Kurulduğu günden itibaren bu meselede ilk o hali kaldıran Sayın Cumhurbaşkanı'nın iradesidir. O bütün TRTŞ, efendim, Kürtçe isimler, ana dilde yayın, üniversitelerde
0: Enstitülerin.
1: enstitülerin açılması, efendim, kendi çocuklarını insanların istediği isimleri koyması, yayınların serbest bırakılması, dilin kullanımının önündeki engellerin aşılması, 24 saat yayın yapıyor bugün
0: Evet.
1: Türkiye'de ana dilde radyo televizyon kurumu, devletin resmi kurumu. Bütün bu reformlara imzaya atan kişi zaten Sayın Cumhurbaşkanımız. Ve bu iradeyi ortaya koymuştur. Ama sabote imkanı azalmıştır. Provokasyon imkanı azalmıştır statükonun. Dışarıdaki gelişmelerde Suriye'de ortaya koyduğumuz AK Parti olarak ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu politika olarak duruşu Suriye'de bugün işte bu gelişmeleri, yani Suriye'de iç savaşın bitmesini,
0: Evet.
1: Suriye halkının temsilcisinin efendim Suriye'de iktidar olmasını ve Suriye'nin kuzeyinde bir düzenin sağlanmasını mümkün
0: Bir
1: kılmıştır.
0: entegrasyon süreci de var.
1: Entegrasyon
0: Evet.
1: süreci yaşanıyor ve orada da Kürt kardeşlerimize yapılabilecek olan operasyonları ve orada katliamı önleyen de Türkiye'nin iradesidir. Ve o görüşmelerdir, orada aldığımız inisiyatiftir, orada ordumuz da var, güvenliği de sağlıyoruz. Kimin güvenliğini? Yine oradaki kardeşlerimizin güvenliğini.
0: Bu ama aynı
1: Onun
0: zamanda
1: için
0: baştan
1: biz
0: beri bir iddianız var ya efendim.
1: tabii
0: Bölgesel, aynı zamanda terörsüz
1: tabii terör.
0: bölge. Evet.
1: Çünkü bölgede bir örgüt varsa bunu kullanacak olan devletler ve dış mihraklar her zaman vardır ve açık ediyorlar. Daha yeni biraz önce bile yine İsrail'den bir açıklama, efendim, ve daha önce de kaç kez açıklamalar
0: Hı.
1: yaptılar. Bu onun için biz iç cephenin tahkiminin sadece Türkiye'deki 86 milyonun lehine değil, aynı zamanda bölgedeki kardeşlerimizin de lehine olduğunu her zaman söyledik. Onun için dışarıdaki bu düzenin kurulması, içeride de bu iç cephenin tahkim edilmesi ve hem siyasal hem toplumsal desteğin artırılması bugüne getirdi. Şimdi bunların somut altlıkları var. Bakın bu yasa teklifine imza atan milletvekili sayısı 367 olmuştur.
0: Ha, orada şunu soracaktım efendim. Şimdi son haftanın matematiğinden bize biraz bahseder misiniz? 367, 467
1: milletvekili komisyona giderken daha yasa teklifini imzalamıştır. Daha sonra da yasa komisyonda görüşülmeden ayrıca imzalayan, dilekçe veren milletvekilleri oldu.
0: Ha, 367'nin üzerine çıktı.
1: Tabii,
0: o. Evet, evet.
1: Üzerine çıktı. Diğer taraftan partilere bakıyoruz. Komisyonda imza koyan partilere. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal olarak bunlar imza atmıştır. Evet. Hüdapar. Ve DSP, Demokratik Sol Parti ve Yeni Yol Partisi'nde milletvekilleri, başka partilerden milletvekilleri, bağımsız milletvekilleri imzaladılar. 367 komisyona giderken imza sayısı ve daha sonra da dilekçe vererek artırıldı bu sayı. Ve komisyonda görüşüldü. Yine yüksek bir oyla komisyonda 24 evet, 2 hayır çıktı komisyonda. Evet. 24 milletvekilimiz evet verdi. 2 milletvekili hayır verdi ve 1 milletvekili de katılmadı.
0: Yaklaşık oranı
1: İnanılmaz
0: vermiş zaten.
1: Bir evet, evet. Oran.
0: Evet.
1: Peki genel kurula geldi. Genel kuruldaki manzara ise, ortaya çıkan sonuç ise, Türkiye'de siyasal bütünleşmenin ne kadar yüksek bir seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. 467 milletvekili evet oyu kullandı. 467.
0: Evet.
1: Bu çok partili hayata geçtiğimizden beri bir yasa teklifine atılan en yüksek imzadır. Anayasa değişikliklerinde ancak bu rakam bulunabilir. Çünkü anayasa değişikliği de bir kanunla yapılıyor ama anayasa değişikliğine ilişkin kanunların dışında hiçbir kanun bu kadar yüksek bir oy oranıyla kabul edilmiş değil.
0: Oradan bir anayasa penceresi açalım efendim. Var mı
1: yani,
0: öyle bir şey?
1: Yani konuşuruz onları da ama bu bu çok yüksek bir orandır.
0: Rakam, evet.
1: Ve burada da yine partilere baktığımız zaman partilerin kompozisyonu da çok önemli. Yine AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve diğer partilerden yine önemli miktarda Hüdapar ve DSP diğer partilerden önemli miktarda milletvekili destek verdi ve bu şu demek: artık Türkiye kendi meselelerini siyaset yoluyla çözme konusunda inanılmaz bir uzlaşma sağlamıştır. Siyasal uzlaşma. Toplumsal desteğe bakınca çok daha yüksek oranda toplumsal destek var ve artık bu sorunu çözün diyor.
0: Toplumsal destek, mecliste ortaya çıkan bu 467, komisyonda ortaya çıkan, imzalarda ortaya çıkan, bununla örtüşüyor mu efendim? Ona bakıyor musunuz hep güncel olarak?
1: Biz sürekli ele aldığımızda araştırmalarla toplumun bir meseleye nasıl baktığını her zaman masamıza koyarız. Çünkü bir toplum iradesi yoksa bir sorunun çözümünde, o zaman büyük sorunlar yaşarsınız. Daha önceki süreçlerde de biz bunu gördüğümüzde Akil Adamlar Heyeti kurmuştuk.
0: Evet.
1: Ve Akil Adamlar Heyeti dolaştıkça, ne yaptığımızı anlattıkça toplumsal destek artmıştı. Ama bu sefer daha işin başında yaptığımız araştırmalarla çok yüksek bir oranda toplumsal desteği gördüğümüz için artık o mekanizmaları tekrar devreye sokmadık. Çünkü toplum liderine inanıyor, bize inanıyor, Cumhur İttifakı'na inanıyor ve samimiyetimize güveniyor. Güveniyor ve çözün diyor.
0: Yani zaten onları temsil eden çok sayıda partiden
1: tabii
0: de katkı
1: ve
0: var.
1: Ve şimdi bu getirdiğimiz yasa çok önemli bir çerçeve yasa ve yasanın şimdi içeriğine gireriz.
0: Gelelim, evet.
1: Yasanın yürürlüğe girmesiyle de mekanizmalar devreye girecek ve inşallah bu sorundan

0: tamamen kurtularak, bu prangalardan tamamen kurtularak Türkiye hedeflerine doğru ilerleyecek. Şimdi yasaya bakın.
1: Ne olacak da başlayalım efendim. Yani bundan sonra şimdi kabul ediliş tarzı, işleyiş, mekanizma onlardan söz eder misiniz? Yani onu bir
0: şimdi yasanın ilk maddesinde bir kere PKK, KCK bütün unsurlarıyla kendini feshedip ve silahların bütün mühimmatıyla birlikte teslimini öngörüyor. KCK neden önemli? Yani milletimiz tabii bunun bu kadar teknik anlatımla neye tekabül ettiğini bilmeyebilir. Bu şu demek: Türkiye'de, İran'da, Irak'ta, Suriye'de, Avrupa'da bütün unsurlarıyla, iltisaklarıyla örgütün feshi gerçekleşecek ve bütün bölgedeki, dışarıdaki, içerideki, yani yine aynı bu saydığım ülkelerdeki, Suriye'deki, Irak'taki, İran'daki unsurlar da silahlarını bırakacak ve bu da Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit ve tespit edilecek. Ve bu resmi gazetede yayınlandıktan sonra da diğer mekanizmalar devreye girecek. Burada daha yayınlanır yayınlanmaz yasa, Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı mekanizmaları oluşturacak. Bölgede, Türkiye'de silahların bırakılmasına ilişkin yol ve yöntemi, usul ve esasları belirleyecek. Bunlar tespit edilecek, raporlanacak. Bu raporlar MGK'da karara bağlanacak ve bu sürecin yönetimi içinde ve o resmi gazetede yayınlanacak. Bu sürecin yönetimi için ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında bir kurul kurulacak. Hemen yasa yürürlüğe girdikten hemen sonra bu kurulda Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı yer alacak.
1: Milli İstihbarat
0: Ve
1: Başkanı.
0: Milli İstihbarat Başkanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri de bulunacak ve bu alt kurullar da kurabilecek ve süreci yönetecek. Süreçte ortaya çıkabilecek mekanizma ihtiyaçlarını tespit edecek, onları yerine getirecek, sürece vaziyet edecek. Yetmez, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir izleme komisyonu tesis edilecek, kurulacak ve bu izleme komisyonu da yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletin iradesinin duruma vaziyet etmesini sağlayacak. Sayın Cumhurbaşkanımız devlet başkanı olarak meselenin zaten liderliğini yürütmektedir. Başından beri çok kararlı bir duruş ortaya koymuştur, dirayetli bir duruş ortaya koymuştur. Ve süreç yönetilecek. İnşallah bu meselelerden tamamen Türkiye bu terör prangasından kurtulacak.
1: Bir kurul, bir komisyon efendim.
0: Evet.
1: Cumhurbaşkanı yardımcısı, diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Mesela buradaki gerekirse alt kurullar, tavsiyeler vesaire. Mesela süreçle ilgili şöyle bir yasaya ihtiyacımız var diye tavsiyede mi bulunacaklar?
0: Şimdi
1: Ne yapacaklar tam
0: tabii
1: olarak?
0: bir kere idari düzenlemelere ihtiyaç olacak orada.
1: Evet.
0: Mekanizmalara ihtiyaç olacak. Mekanizmalar kurulacak. Bu hem MGK kararı alıp yayınlanıncaya kadar, ondan sonra da yine ortaya çıkacak. O karar yayınlandıktan sonra da başvurular olacak. O başvuruların yönetilmesi siyasal açıdan, sosyal açıdan, güvenlik bakımından, aile, toplum huzuru bakımından süreci olduğu gibi yönetecek. Şimdi meclisin komisyonunun da şöyle bir özelliği var.
1: Evet.
0: Türkiye, bakın, üçüncü bir göze ihtiyaç duymadan bu meseleyi çözme kararı almıştır. Kendi meclisinin, kendi milletvekilleriyle izleme komisyonu kurmuştur. Başka ülkelerde bu kadar büyük sorun çözülürken başka ülkelerin izlemesine ihtiyaç duyulmuştur. Gözetlemesine ihtiyaç duyulmuştur.
1: Biz neden bunu kabul etmedik? Mesela bir farklılık olamaz
0: buna
1: mıydı?
0: İhtiyaç duymuyoruz.
1: Bu üçüncü göz çok
0: Bakın,
1: hassas bir konu anladığım
0: şimdi
1: kadarıyla.
0: Türkiye mesela Moro'da, yani Filipinler'de Moro İslamı hareketiyle Filipinler hükümeti arasındaki görüşmelerde Türkiye komisyonun başkanlığına getirilmiştir. Ve Türkiye oradaki teslim komisyonu, yani izleme, gözetleme mekanizmasının içindedir. Oysa Türkiye'de buna ihtiyaç yok. Neden yok işte? Bu çok
1: Evet,
0: önemlidir.
1: çok daha hassas
0: Çünkü
1: üzerinde
0: Türkiye
1: duruyorsunuz.
0: bir
1: Evet.
0: büyük imparatorluğun bakiyesidir. Biz kendi sorunlarımızı çözebiliriz. Biz kendimize güvenelim. Güvendiğimiz zaman inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. İnanılmaz bir kapasite açığa çıkıyor. Toplumsal kapasite, devlet kapasitesiyle birleştiği zaman Türkiye kendi sorunlarını çözer ve yoluna devam eder. Çözüyor. Türkiye bölgedeki sorunların çözümünde en önemli aktör. Türkiye dünyadaki sorunların çözümünde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu diplomatik liderler diplomasisiyle en etkili aktör olmuştur bugün. Bu neyle? Bizim milletimizin verdiği güçle. Yani 24 yıldır iktidardayız, 25 yıldır kurulmuşuz ama 19 seçimi kazanmış, seçim ve referandumu. Evet. Bu ne demek? Bu milletin inanılmaz desteği demek, inanılmaz güveni demek. Millet kapasitesiyle, toplum kapasitesiyle, devlet kapasitesi birleştiği zaman biz bölgedeki sorunları çözüyoruz. Suriye örneğidir. Efendim, Karabağ örneğidir.
1: Evet.
0: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta dünyanın %25'ini üreten bu hububat merkezindeki bu krizden dolayı çıkan tahıl krizinin çözümünde aldığı inisiyatif bunun örneğidir. Orada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ortaya koyduğu performans ve kararlılıkla o sorun çözülmüştür. Bugün bakın daha yeni önemli bir bölgesel ittifaka imza attık.
1: Evet, Mekke Anlaşması'na gelmeden size iki politik sorum var efendim izninizle peş peşe. Bir tanesi, şimdi parlamentoda çok enteresan bir manzara çıktı. Muazzam bir destek. Bu arada hep 67'lerden gidiyoruz ama ilki 367 değilmiş.
0: 367 değilmiş. Daha önce krizi evet. Türkiye'ye nelere mal oldu evet. Bakın. Kurumlar el birliğiyle sorunu çözeceğine sorun çıkardılar. Evet. Ama biz o sorunları da çözerken kendi sorunumuzu çözüp yola devam etmedik. O sorunu orada çözdük ama dedik ki bir daha Türkiye bu sorunlarla karşılaşacak.
1: Bir daha başkasının da başına
0: o
1: gelmesin.
0: O zaman da evet. Sayın Devlet Bahçeli ben gireceğim dedi. Millete bu bedel ödettirilemez dedi. Gireceğim dedi ve girdi meclise ve sorunu çözdük. Sayın Cumhurbaşkanımız da kapatma davası açıldığında da millete bedel ödetmeyeceğiz ama biz bedel ödeyebiliriz diye bizi topladı ve söyledi. Ve ondan sonra da yine aynen anayasa değişikliği kararı aldık ve millete götürdük. Millet hepsini de onayladı.
1: Evet, şimdi iki soru. Muhalefetle yeni bir ilişki biçiminin habercisi mi bu? Yani 467'nin içinde hatırı sayılır miktarda muhalefet oyu var. İktidar muhalefet dengesinde, ilişkisinde, rekabetinde yeni bir döneme mi giriyoruz? İkinci soru. Demokratik siyasetin önü açılıyor. Zihinler değişecek, Türkiye değişecek, siyaset değişecek diyoruz. Ne kastediyoruz?
0: Bu zihinsel transformasyondur. Bu siyasette bir makas değişimidir.
1: Evet.
0: Türkiye'de siyaset dediğiniz zaman her konuda ayrışan partiler akla geliyor.
1: Hiçbir konuda ittifakı olmayan ya da.
0: Biz devletin, milletin temel konularında bir araya gelebilen bir siyaset vasatı oluşturduk hep birlikte. Şimdi bu çok kıymetlidir. Onun için de yabancı ülkelerde bu yeni mesela aldığımız karara ilişkin yasa teklifinin bu kadar yüksek bir 467 oyla kabul edilmesinin ardından çok ciddi efendim haberler oldu ama bazıları da çok tedirgin oldu. İşte açıklamalar yapmaya başladılar. Çünkü Türkiye'de siyaset temel konularda müzakere imkanına kavuştuğu zaman göreceğiz ki bizim çözemeyeceğimiz sorunlar yok, toplumsal sorun yok, devlet sorunu yoktur. Ama elbette ayrı ayrı bazı konularda, birçok konuda ayrı ayrı politikalarımız olacak.
1: Evet.
0: Herkes kendi politikasını savunacak. Orada hiçbir tereddüt yok. Ama 86 milyonun refahını, huzurunu, güvenliğini ilgilendiren konularda müzakere ederiz, konuşuruz. Komisyon bunun en güzel örneğiydi. Herkes fikrini söyledi. Herkes. Sivil toplum davet edildi. Sivil toplum, bütün sivil toplum örgütleri ve başkanları fikirlerini söylediler. Ama sonunda alınan karar herkesin lehine karar. O bakımdan da çok yüksek bir oy oranıyla, inanılmaz bir oranla kabul edildi. Şimdi şu konuda herkes hemfikir olmaya başladı. Bakın, terör zarar verme kapasitesi çok yüksek ama kazanma

0: Kazanma ihtimali olmayan bir insanlık suçudur.
1: Maalesef. Evet.
0: Kazanma ihtimali yok. Ama bir ülkeye zarar verme kapasitesi yüksek. O bakımdan da bunun ortadan tamamen kaldırılması herkesin lehine, 86 milyonun lehine olduğu gibi etrafımızdaki ülkelerin de lehine. Burada kaybeden kimse yok. Burada kazanan herkes. Böyle bir örgüt ya da başka örgütler, onun için terörsüz bölge diyoruz, eğer varlığını sürdürürse, İşte İsrail açıklamalar yapıyor. Açıktan söylüyor kimlerle ittifak yapacağını, kimlerle işbirliği yapıp nasıl buralarda istikrarsızlığı ve milletin birbirine düşmesini efendim destekleyeceğini çok açıkça söylüyor. Onun için biz birlikte büyük devlet olacağız. Biz birlikte büyük Türkiye'yi inşa edeceğiz. Biz birlikte olmazsak inanın gücümüz parçalandığı an herkes zarar görür. Ama biz birlikte olunca siyasette bir, bir daha iki etmez, 11 eder. Yanına bir daha koyarsanız 111 eder. Bir daha koyarsanız 1111 eder. Bakın siyasette böyledir işler. Şimdi partileri saydım değil mi? 5-6 parti ama etkisi bütün Türkiye,
1: evet,
0: orayı destekledi oluyor. O bakımdan siyasal bazı konularda siyasal birliktelik ülkenin gücüne güç katar. Milletin gücüne güç katar. Milletin özgüveni de o seviyede yükselir. Ve şimdi ben eminim ki vatandaşlarımız bu sorunu çözelim. Hangi sorunla karşılaşırsak karşılaşalım, siyasetten bunu bekleyecek ve siyaset bu sorunları çözme kapasitesine sahip olacaktır. Birlikte hareket ettiğimizde çok temel sorunları arkada bırakırız. Çok temel fırsatlarla milletimizi buluştururuz. Evet,
1: bir soru, sonra bölgesel o ittifak meselesine geleceğim. Bu siyasetin değişimi konusunda mesela dil, üslup, yaklaşım, demokratik siyasetin önündeki bütün engellerin kaldırıldığı bir Türkiye'den söz ediyoruz. Buna hazır mıyız?
0: Şimdi buna bence hazırız. Hı hı. Hazır hale geldi Türkiye. Çünkü siyaset konuştukça aslında ayrıştığımız noktaların ne kadar az olduğunu, aslında birlikte başarabileceğimiz işlerin ne kadar fazla olduğunu da birbirimizle konuştukça fark ediyoruz ve görüyoruz.
1: Bu son şey örnek galiba süreç.
0: Efendim şimdi, evet, bakın biz bir yasa getirdik. Yasanın şu maddesine, şu amacına kim karşı çıkabilir? Kim izah edebilir milletimize? Türkiye'yi yarım yüzyıldır uğraştıran, enerjisini içeride tüketen, birbirine milleti, insanları birbirine düşürmeye çalışan, evet, ama düşürememiş olan, fakat Türkiye'ye büyük zararlar vermiş olan bir örgütün feshi ve bütün silahlarıyla birlikte efendim silahları bırakması ve silahların teslimi getirdiği şey bu yasanın. Şimdi böyle koyduğunuzda kim buna karşı çıkabilir? Kim bunun efendim yanlış bir şey olduğunu söyleyebilir? Mekanizmaları da o komisyonda birlikte tartıştık. Yasaya bakılırsa komisyonda milletvekillerinin, partilerin tartıştığı birçok unsur burada var.
1: Evet.
0: Burada yasa diline dönüştürüldü. Ve bu dünyadaki ve bölgemizdeki gelişmeler bu meselenin içerisinde olup Türkiye'ye bu kadar zamandır büyük zararlar vermiş olanların da meseleye bir daha bakmasını sağladı.
1: Bölgeye gelelim efendim oradan. Çok önemli. Son 9 dakikamız, 10 dakikamıza giriyoruz. Şimdi bölgeye ne getirir bu süreç? Birincisi, az önce siz başlangıç yaptınız ama bu Mekke anlaşması, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki anlaşma, oraya da gelelim. Oradaki sorumu da peşinen hemen sormuş olayım. Biz bu anlaşmayı diğer iki ülkeyle birlikte bir ya da birkaç ülkeye karşı olsun diye onlara yönelik mi yaptık, yoksa bu ittifakın başka amaçları mı var?
0: Bu Mekke savunma anlaşmasıdır. Bakın, evet, savunma anlaşması. Pakistan çok önemli bir güç. Suudi Arabistan çok önemli bir güç. Türkiye çok önemli bir güç. Küresel aktör, bölgesel güç. Bu üç ülkenin bir araya gelmesi caydırıcılığı artırma konusunda gücüne güç katmıştır her üç ülkenin de. Ve bölgeye de huzur ve güvenin gelmesinin zeminini oluşturabilir. Burada bir iklim oluşmuştur. Başka ülkelerin de buraya girmesi muhtemeldir. Tabii, hı hı, kendileri karar verecekler. Ama ben birkaç, ya kurulduğu andan itibaren Arap ülkelerindeki dışarıdaki basını, yayını ve entelektüellerin ve politika yapıcıların

değerlendirmelerini de izliyorum. Herkeste bir umut ışığı ortaya çıkmıştır. Bölgemizin istikrarsızlığından yararlananların sürekli aktif halde olduğu bir bölge olmaktan artık çıkmalıyız. Yani bölgede huzur ve güven isteyen ülkeler bir arada olursa, bir işbirliği yaparlarsa herkese fayda üretecek sonuçlar, politikalar üretirler.

0: olan aslında dikkate alındığında bütün bölgenin lehine sonuçlar üretmektedir.
1: Aslında efendim iki şey söylemek istiyorum. Birincisi, bölgesel sınırlar açısından baktığımızda Pakistan Orta Doğu bölgesinin dışında. Birincisi bu. Bu genişlik neyi ifade ediyor? Ya ikincisi mesela İran'a karşı meselesine gelince Türkiye ile Pakistan İran'ın o savaştan kurtulması için zarar görmemesi için en büyük çabayı gösteren ülkeler bu anlamda. O halde neden İran'a karşı ya da İsrail'e doğrudan ona karşı ötekine karşı diye bir tanım var. Bir de şu bölgesel genişlik yani Güney Asya'ya uzanmasının.
0: Şimdi Türkiye hiçbir ittifakında karşıtlık üzerine bir politika inşa etmemiştir. Türkiye hep savunmanın güçlenmesi, huzurun ve güvenliğin gelmesi konusunda politika ortaya koymuştur. Karşıtlık üzerinden inşa edilen ittifaklar uzun süreli olmaz. Bizim şuna karşı, bu ülkeye karşı bir tavrımız ya bir şeyi kurarken bu zemin üzerine kurmayız. Ve bizim karşıtlığımız da saklı gizli değildir. Biz
1: Evet.
0: Gazze'de yapılan soykırıma karşıyız. Bunu saklı gizli yapmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bütün dünyanın gözünün önünde ve bütün ülke temsilcilerine hitaben Gazze haritasının nereden nereye geldiğini ortaya koymuş ve en yüksek düzeyde Gazze'de yapılan soykırıma itiraz etmiş ve dünyayı adaletli davranmaya ve bu soykırıma hayır demeye çağırmıştır.
1: Evet.
0: Bu saklı gizli bir şey değil ki. Suriye'de olan bitene en yüksek düzeyde kardeşçe burada işlerin düzene girmesi gerektiğini, yapılan zulme karşı çıkışı en yüksek düzeyde dile getirmiştir. Hangi ülkeye saldırı olmuşsa o ülkeye saldırının karşısında durmuştur. Hangi ülke mazlum duruma düşmüşse onun yanında olmuştur. Ama bunu da hep diplomasi yoluyla dile getirmiş ve gereğini yapmıştır huzur ve güvenliği için. Onun için Türkiye'nin erdemli bir dış politikası vardır. Türkiye dünyada adaletli, hakkaniyetli bir düzen inşa edilmesinin liderliğini yapmaktadır. Bunu dile getirmektedir. Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür mottosunun altında bu vardır. Bugün dünyanın birçok ülkesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu perspektif dillere pelesenk olmuştur. Herkes bunu öğrenmiştir. Herkes bunu dile getirmektedir. Çünkü herkesin lehine. Biz çünkü birçok inanılmaz bir tarihe sahibiz ve birçok badireyi atlattık. Ve bunlarla baş ederken de zulmün değil adaletin yanında olduk. Şimdi de içerideki sorunlarımızı çözmeliyiz. Biz çözmeliyiz. Biz bunu çözecek kapasiteye sahibiz. Kimsenin himmetine ihtiyacımız yok. Kimseden ümidi feyzetmiyoruz. Biz kendimiz çözeriz. İşte bunlar bunun örnekleridir.
1: Son 5-6 dakikamıza giriyoruz ama yine Mekke Anlaşması. Şimdi anlaşmayla ilgili başka bir tez. Amerika Birleşik Devletleri belli askeri güçlerini buradan çekiyor. Belli sorumluluklarını müttefiklerimle paylaşacağım diyor. Bir de şöyle bir tez. Ya Amerika burayı boşaltıyor. Amerika adına Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan kafa kafaya verdiler bir ittifak kurdular. Böyle mi?
0: Şimdi biz kimin ne yaptığını bakmıyoruz ama kimin ne yaptığı da önemlidir.
1: Elbette.
0: Ama bizim politikalarımız başka ülkelerin ortaya koydukları uygulamalarla değişmiyor. Biz politikamızı başından beri belirlemiş ve yola devam ediyoruz.
1: Kendi
0: Biz
1: dinamiklerimizle.
0: başından beri
1: Evet.
0: bakın Gazze'ye o saldırı olmadan da daha öncesinden de Filistin'de çözüm iki devletli çözümdür demedik mi?
1: Evet.
0: Dedik. Kıbrıs'ta çözüm iki devletli çözüm demedik mi? Başından beri söylüyoruz. Şimdi Gazze'de başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması yegane çözümdür demiyor muyuz?
1: Bütün
0: Diyoruz.
1: platformlarda. Evet.
0: Biz efendim İsrail'in orada Netanyahu hükümetinin ortaya koyduğu bu zulmün her zaman karşısında olduk. Onun için Türkiye politikalarını başka ülkelerinin davranışlarına göre değiştirmiyor. Onları dikkate alıyor ama kendi politikasını, diplomasisini ortaya koyuyor. Ve biz biliyoruz ki, mesela biz oralara gittiğimizde ne işiniz var diyordu bazı muhalefet liderleri değil mi? Suriye'de ne işiniz var? Irak'ta ne işiniz var? Libya'da ne işiniz var? Biz ne dedik o zaman? Dedik ki Orta Doğu'yu biz biliyoruz. Orta Doğu'da tesadüfler bile planlanır. Türkiye bunu seyredemez. Türkiye

0: barış için gidiyor, Türkiye huzur için gidiyor, bir yere gidiyor ise ve şunun için gidiyor. Eğer bir masa kurulmuş da Orta Doğu'da, sizin masanın etrafında bir Türkiye olarak sandalyeniz yoksa, dikkat edin, menüde olabilirsiniz. Onun için Türkiye masayı kuran ülke haline geldi. Bu politikayı bildiğimiz için. Masayı kuruyor ve masanın etrafında konuşuluyor ve çözüm üretiyoruz. Ve bu çözümden de kimse zararlı çıkmıyor. Biz çünkü sorundan beslenmiyoruz. Biz çözümden besleniyoruz. İçeride de dışarıda da. O saygın bir dış politika izlemenin bugün içeride de bunun pozitif etkilerini görüyoruz. Onun için birbiriyle bağlantılı bunlar. Suriye'de ortaya koyduğumuz performans Suriye'de katliamları önlemiştir kuzeyde.
1: Evet.
0: Ve o iç savaşın ortaya çıkmasını sağlayan bir rejim, Baas rejimi çökmüştür. Ve millet kurtulmuştur bu Baas rejiminden. Başından beri Türkiye'de bu politikayı savunan AK Parti değil mi? Sen Cumhurbaşkanımız evet. değil mi? Ama o zaman da herkes bir kısmı karşı çıkıyordu. Ne oldu sonuçta? Kim haklı çıktı? Tarih bizi haklı çıkardı. Tarih bizi haklı çıkardı ve duruşumuzun ne kadar doğru olduğunu da teyit etti, tescil etti. Oradaki duruşumuz, Türkiye'nin içerisinde yaptıklarımız Türkiye'yi bugün buraya getirmiştir. Ve inşallah Türkiye bu terör sorununu kökten çözecek, ayağındaki prangalardan kurtulacak. Enerjisini içeride tüketme yerine hedeflerine teksif edecek. Ve Türkiye 100 yıla hedeflerine adım adım, emin adımlarla ve kararlı bir biçimde ilerleyecek. Çünkü burada gençlerin üretime ihtiyacı var. Gençler üretime ve yeni dünyanın yeni üretim biçimlerine kafa yormalı. Gençler dünyada Türkiye'nin en iyi temsilcileri olma fırsatlarıyla buluşmalı. Onun için her yere biz üniversite açtık, her ile. Onun için bazı illerde araştırma üniversiteleri kurduk. Onun için yüksek teknolojiyi hedef olarak koyduk. Onun için savunma sanayinde daha önce akla hayale gelmeyecek, hayal bile edilemeyecek gelişmeleri ortaya koyduk ve bugün dünyada ihracat yapan ülkeler arasına girdik. Onun için de dünyanın en gelişmiş, en kalkınmış 10 ülkesi arasına girme hedefimize de efendim ulaşmamızın önündeki engelleri birer birer kaldırmak boynumuzun borcudur. Burada da toplumumuzun desteğini görüyoruz. Burada siyasetin bu noktaya gelmesinden biz büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Partilerin bu konularda önemli oranda destek vermesi Türkiye'nin kazanımıdır diyoruz. Yaptığımız gerçekten evet. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu, milletimizin ihtiyaç duyduğu bir politikadır.
1: Son bir final cümlesi alayım ve kapatayım efendim. Terörsüz Türkiye'den bölgeye kadar geldik. Buyurunuz.
0: Efendim, terörsüz Türkiye, terörsüz bölge herkesin lehinedir. Biz 86 milyon vatandaşımızın lehine olan ve bölgemizde de gönül coğrafyamızda yaşayan herkesin lehine olan politikaları uyguluyoruz. Bütün insanlığa da daha adil bir dünya kurulması için çağrıda bulunuyoruz. Biz elimizden geleni yapalım. Cumhurbaşkanımızın zaman zaman söylediği halk ne diyor, hak ne diyor diye bakalım. Ondan sonra yola devam edelim. Risk varsa alırız, onu fırsata dönüştürürüz, milletimizle buluştururuz ve yola devam ederiz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var ama bizim de buna bilgimiz, birikimimiz ve kapasitemiz var diyorum ve yola devam diyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sayın Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Vekili efendim, süreci konuştuk. Tekrar teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Şimdilik hoşça kalın. İyi geceler.

0: İyi akşamlar sevgili seyirciler. Salı akşamındayız. Olaylar ve görüşlerle karşınızdayız. Hoş geldiniz programımıza. Teröristi Türkiye yasası geçti. Dün akşam da yayındaydık. Yayınımız sırasında sonucu da meclisten canlı yayınla takip ettik. Çok önemli bir süreç. Epey de yüksek oyla, 467 oyla kabul edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde aynı gün içinde dün saat 11'de genel kurula gelmişti. Geçen haftadan bu yana Adalet Komisyonu'nda da süreci takip ettik. Şimdi gözler bundan sonra atılacak adımlarda ve sürecin nasıl işleyeceğinde, ama tabii dün mecliste ortaya çıkan tabloda merakla takip ediliyor. Siyaseten etkileri, partilerin bu çerçeve yasa ve teröristi Türkiye sürecindeki pozisyonları, tutumları, yeni parti elbette Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi sonrasında ortaya çıkan tablo bugün içinde siz de görmüşsünüzdür. Sayısız yorum ve değerlendirme var ortaya çıkan bu oy verme tablosuna. Hepsini bu akşam konuklarımla konuşacağız. Hemen bu akşam konuklarım kimler sizlere tanıtmak istiyorum. Küçük bir reklam arasına gitmeden önce. Türk'ün gazetesi genel yayın yönetmeni Mehmet Müftüoğlu stüdyomuzda konuğum. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş buldum. İyi yayınlar
0: diliyorum. Teşekkür ederim. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Turgay Yerlikaya da stüdyomuzda. Hoş geldiniz Turgay Bey.
2: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Gazeteci Alişer Delek yine stüdyomuzda. Hoş geldin Alişer.
3: Merhaba. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Ve uzaktan konuğum da siyaset bilimci doktor Nurettin Kalkan Bingöl'den bu akşam yayınımıza bağlanıyor, konuk oluyor. Nurettin Bey siz de hoş geldiniz, merhabalar.
4: Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ve dediğim gibi birazdan daha ayrıntılı bakacağız dünkü tabloya. Ama önce birkaç dakikalık çok kısa bir reklam arası, ardından hemen başlayacağız, bizden ayrılmayın.

0: Evet, tekrar merhaba. Olaylar ve görüşler başlıyor. Madem çerçeve yasayı konuşuyoruz, dün akşama gidelim. Başlarken hemen hızlıca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Celal Adan'ın oylama sonucunu açıkladığı o anı birlikte bir görelim. Üzerine de sonrasında ortaya çıkan tabloyu hemen konuklarıma sorarak, değerlendirmelerini sorarak başlayacağım. Duyalım o açıklama anını.
1: 290 sıra sayılı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi dair kanun teklifi açık oylama sonucu. Oy sayısı 562, kabul 468, red 88, çekimser 6. Katip üye İbrahim Yurdunseven, Afyonkarahisar milletvekili, Katip üye Rıdvan Uz, Çanakkale milletvekili.
0: Evet, şimdi ardından da Celal Adan bu oylamanın sonuçlarını açıkladı ve evet oyuyla, yüksek oranda bir evet oyuyla da çerçeve yasa kabul edildi. 15 gün sonra da yavaş yavaş artık önce sahadaki takibi, ardından uygulamaları da başlayacak. Yeni bir sayfa açıldı. Önemli bir süreç bu. Konuklarımla ne değiştireceğini soracağız. Ne değiştireceğini anlamaya çalışırken mecliste oluşan tabloyu da okumak gerekiyor. Alişer, öncelikle sen ne diyorsun bu oylamanın bundan sonrası bir dönüm noktası mı? Nasıl bir anlam yüklüyorsun çerçeve yasaya? Ve çıkan sonuca yani.

0: evet sayısına yorumun nedir?
1: Şöyle biraz istersen çerçeve yasa, hatta biraz daha da geriye gidip terörsüz Türkiye'den belki de başlamak lazım. Ben çok merak ettiğim için hemen bugün sabah kalkar kalkmaz ilk şeye baktım. İsrail basınına baktım. İsrail basını dün bu yüksek oranda kabule ve çerçeve yasanın geçmesine ve Türkiye'nin geldiği sürece ne demiş diye. Jerusalem Post önemli gazetelerinden bir tanesidir. Mesela Türkiye'nin bölgede artık artacak olan etkisini, içeride huzuru sağladıktan sonra bölgede artacak olan etkisini İsrail'e bir tehdit olarak görüyor.
0: Yani bu yasayla ilişkili
1: sürecin,
0: bir analiz.
1: Sürecin sonucu sürecin olarak yasa, sonucu yani olarak. Bütün bir süreçte yani kendi içerisinde huzuru sağlamış Türkiye, bölgede Suriye sahası başta olmak üzere İsrail'in alanlarında adım atmak istediği alanlarda Türkiye'nin etkisi artacak gibi bir yorum yapmış. Benzer yorum Hares'te de var. Sadece gazetelerin değil, gazetelere yazan yorumcuların da vardı. Yani geldiğimiz nokta, burada 1,5 yıldır anlatmaya çalıştığımız süreç aslında böyle bir süreçti. Zaten bu sürecin önemini görmüş olacak ki dün akşam herhalde böyle eşine benzerine ender rastlanır. Yani kusurumuza bakmasın siyasetçiler ama sadece vekiller kendi maaşlarına zam dönemi herhalde bu kadar yüksek katılımlı ve evet oyunu bu kadar yüksek o zaman, ancak o zamanlarda görüyoruz. Şimdi bir de uzun yıllar sonra böyle 467 gibi yüksek bir oy oranıyla gördük. Sonucu çünkü sadece bir yasanın, herhangi bir yasanın oylanması değil, Türkiye'nin geleceğini bölge şekillenirken nerede olacağını da bize gösterecek bir şey olduğu için. Ama çekimser kalanlarla
0: ret verenler
1: de var. Onları da anlamak lazım. Çünkü toplumda bir kesimin özellikle uzun bir süredir bu sürece, sürecin başladığı günden beri ya da devam ettiği devamında da eleştirileri vardı. Bu aslında totalden bir baktığımız zaman Türkiye demokrasisi açısından güzel bir şey. Mecliste oylanması, isteğin istediğini söylemesi, bunların hepsi çok güzel ve çok olumlu. Ama geriye siyasete çok tartışma bırakacak. En başta da yeni parti. Hem yeni kurulduğu için ne yapacağı merak ediliyordu.
0: Bir ilk sınav gibi değil mi?
1: İlk sınavdı ve hani kendilerinin işte o mutlak butlan kararından tutun da işte İBB davalarına kadar olan bütün süreçte iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne, kendilerinin dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik politikaları diye adlandırdıkları sürecin son noktasında da şimdi bize bir seçim yapılmak zorunda bırakılıyor. İktidarın yanında mı olacağız yoksa karşısında mı diye. Bu ürettikleri siyasete biraz kendilerini de sıkıştırmış gibi oldu Özgür Özel. Hal böyle olunca bence Özgür Özel'in kendisi dahil son birkaç saate kadar ne yapacağını bilemeyecek bir hal almıştı. İçeriden milletvekillerinden
0: bu eleştirileri nasıl yönetecek? İçeride tutundukları bir...
1: Kendi beslediği politika aslında bir yanda tavırı. Kendisine de bir eleştiri olarak gelmişti. Ve ne yapacağını son birkaç saate kadar bilememişti. Yani dün sabah saatlerinde çok yoğun tartışmalar vardı. Gelinen noktada şunu görebiliyorum, yeni parti özelinde söyleyeyim. Hiç kimseyi mutlu edemedi Özgür Özel. Öyle bir sorunla karşı karşıya. Yani evet de diyemedi, hayır da diyemedi, ne dediğini şey yapamadı. Bilmiyorum, belki hani şu an belki süreci destekleyenler tarafından diğer partilerde biraz Özgür Özel'in kimliğinde bir olumlu bir bakış açısı da varsa da parti içerisinde hala bir eleştiri vardı. Ki bu eleştirin gene ben siyasete yansıması olarak görüyorum. Yaklaşık bir saat önce yeni partinin milletvekilleri Özgür Özel'in arkasındayız açıklaması yapmış. Siyasete az birisi, hani daha benden kıdemli gazeteciler ya da akademisyen hocamız var, hepiniz için söylüyorum. Siyaseti az biraz biliyorsak, ya bir sorun varsa arkasındayız açıklaması yapılır. Şimdi ne oldu ya, daha bir hafta 10 gün önce kurulan partide niye liderimizin arkasındayız açıklaması yapıyorsun?
0: Çünkü o tablo şey diye okundu, o yüzden herhalde o tablo dendi ki, ama niye böyle yani, bir, bu partinin niye tek bir oyu yok evet ya da hayır diye, niye bir grup kararı açıklanmadı, işte, sadece işte 35 oy.
1: 35 evet, evet, 54 hayır.
0: 54 hayır şey oldu diye.
1: MYK'sında yani ben ve arkadaşlarım evet ya diyeceğim.
0: Bunu parti bütünlüğüyle ilgili, bu parti bütünlüğüne ilişkin bir eleştiri. Yani ortak bir kanaatiniz yok. Bu fikir ayrılığı bir çatlak mı diye okuluyorum.
1: Bu eleştiri içeride yapılan bir eleştiri bu arada. Yani dışarıdan da geldi bu eleştiriler ama kendi içlerinde de bunu tartıştılar. Yani bugün itibariyle hani benim de çalan telefonlarından kendi içlerindeki tartışmalarda Özgür Bey'in yaptığını anlayamadık diyen de var. Doğru bulduğunu söyleyen
0: çok
1: de var ama yanlış
0: yapmış. Çok iyi diyen de var. Bakıyorum ben. Hani uzun zamanda anlayacağız diyen de var. Öyle mi acaba?
1: Vallahi hani kişisel görüşümü söyleyeyim. İçeride tartışmanın hala devam ettiğini görebiliyorum. Özgür Özel'in arkasındayız açıklamasına rağmen onu görebiliyorum ama kişisel görüşüm, ben strateji olarak çok da doğru bulmadım. Bütün çekimser kalmayı yapsaydı daha anlaşılabilirdi ama hani ben bunu yapıyorum. Vekillerimi serbest bırakıyorum, bölgelerinden gelenlere baksınlar. Bana biraz hani 40 yıllık bir terör belasından nasıl kurtulacağımızı oylamayı değil de balık avı yasağının tarihlerinin oylandığı bir mecliste daha anlamlı olur gibi geliyor.

0: Mesele
1: Mehmet
0: öyle
1: Bey.
0: Çok da günlük bir siyaset meselesi olmadığı için bir kararın alınmış olması, çekimser de dahil, hayır da dahil, evet de dahil, kararın yukarıdan topluca alınmış olması daha sağlıklı olurdu.
1: Siz ne dersiniz?
2: Tabii ki mecliste böyle bir çoğunluktan 467 oyla bir yasanın, çerçevenin desteklenmesi gerçekten çok kıymetli. Yani bir nevi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve meclis tezkereyi oylamış gibi oldu. Çünkü her an böyle önemli bir, Türkiye için önemli olan bir süreci elinde tutuyor artık. Eğer terör örgütü adım atacaksa, terör örgütü silahları teslim edecekse ki zaten bunun için yapıldı. Bu noktada devletin dirayeti ortaya çıktı. Toplumsal mutabakatın sağlandığını herkes görmüş oldu. Burada biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak iş cephemizin ne kadar güçlü olduğunu da göstermiş olduk. Bu sadece iş cephe değil, iş cephenin dışa yansımasının da az önce İsrail gazetelerinden örnek verdi. Dışa yansımasının da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kanıtlamış olduk. Tabii ki çekimser olanlar ya da işte hayır verenler 80 civarında bir...
1: 87 red 80, var, 7 evet. Çekimser var.
2: Şimdi herkes...
1: Katılmayanlar var redler
2: evet,
1: dışında.
2: Şimdi özellikle yeni parti lazım. Üzerinde tartışma yürüyor. Bence önemli olan bu sonucun çıkmasıydı. Sayın Özgür Özel genel başkan olarak iradesini ortaya koydu. Hani bu kıymetli aslında. Her ne kadar eleştirilse de partisini bir bütün olarak yönlendiremedi şeklinde eleştiri gelse de doğal olarak yeni bir parti, kopuşla birlikte oluşan bir parti. Burada sorunların, sıkıntıların ortaya çıkması çok doğaldır. Ama diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal olarak topyekun bu yasaya destek vermesini de tabii ki CHP ile yeni parti arasında bir polemiğin de fitilini ateşleyecek gibi geliyor bana.
1: Bundan sonra.
2: Bundan sonra.
1: Yani CHP ile yeni partinin durduğu yeri evet. Birazcık bundan sonrası için gösteren bir tutum mu
2: bir
1: bu tutu, sizce de?
2: Evet, bir tutum oluştu gibi. Ama şunun altını çizmek lazım. Nihayetinde ortada niyet önemliydi. Bir niyetin hasıl olması. Yani biz çerçeve yasanın çıkıp çıkmayacağını, destek verilip verilmeyeceğini tartışırken şimdi tartıştığımız meselenin neden yeni parti fire verdi olması bence bu kadar önemli bir birlikteliğin...
1: Gölgede mi bırakıyor?
2: Yani bu çok önemli. Şimdi biz bak meclisin gücünü konuşmamız gerekirdi. İşte meclisin gücü. Yani o Cumhuriyet döneminin meclisiyle bugünkü meclisin aslında ruhunun aynı olduğunu gösteren bir meclisten bahsediyoruz. O meclis o ruhunu kaybetmemiş. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birliği, bütünlüğü, geleceği, istikrarı ve huzuru için bir araya gelinebileceğini hep beraber gösterdiler. Fire verebilir. Yani o kadar tabii ki olacak.
1: Yeni meclisin bir araya gelmesi gereken başka dönemlerde de nasıl bir birliktelik olacak? Onu da herhalde okumaya çalışıyor insanlar. Şimdi, o yüzden de daha dikkatli
2: Serap Hanım,
1: bakılıyor galiba. Ya daha bugünden ona ilişkin.
2: Bu aslında
1: pek çok böyle değerlendirme
2: tarihi var. tarihi bir oylamadan geçtik. Bir milat olarak görebiliriz. Şu açıdan görebiliriz. Alişer Bey çok güzel bir örnek verdi. Yani bu bilinen bir şey olduğu için ben de tekrar edeyim. Yani o meclis bir noktada sadece milletvekili maaşları için hep el kalkıyordu toplu olarak.
0: O kadar kalabalık.
1: Evet.
2: Bugün devletin bekası için ayrım yapılmadan, yani orada hiç kimse ötekileştirilmeden, hiç kimse farklı bir takım sınıflandırma, etnik kimlik ya da işte ne bileyim bölgesel ayrışma herhangi bir şey gözetilmeden herkesin bir araya gelebileceğini, bu ülke için neler yapabileceklerini göstermek

0: göstermiş oldular. Bu açıdan ben kıymetli buluyorum.
1: Peki.
0: Onun için yani yeni partinin orada işte 54'e 35 ikiye bölündüler. Yok işte İmamoğlu'nun eşinin şu kadar, Özgür Özel'in bu kadar tartışması, bu parti içi tartışma olarak görüyorum ben. Hı hı. Bu tartışmaların meclisin bu kadar önemli bir yasayı, kanunu tartışarak orada oylamasını gölgelememeli diye düşünüyorum ben.
1: Nurettin Bey, sizce fazla mı ben, yani yasadan daha mı çok konuşulur oldu, yoksa hayır bunu konuşmaktan daha doğal ne var, çünkü bu bundan sonrasına ilişkinde bir şey söylüyor mu diyorsunuz?
2: Kesinlikle ikincisini söylüyorum. Sayın Müftüoğlu'na da hiç katılmıyorum. Çünkü kendisi demin dedi ki devletin bekası oylandı dedi. Tamam, devletin bekası oylandı ve ana muhalefet partisi burada fire veriyorsa bu konuşulur Serap Hanım. Yani bunu biz siyaset bilimciler olarak konuşuruz, gazeteciler konuşur. Bu böyle alelade işte pürüz gibi geçiştirilebilecek bir mesele değil. Burada da parti grubunu serbest bıraktım demek. Ondan önce şunu söyleyeyim. Bu 467 kabul neye tekabül ediyor? Bu bence yeni anayasa sürecinin de ilk ciddi tatbikatı ve iktidar bu provasında %100 başarılı oldu diyebiliriz. Yeni parti özelinde de şunları söylemek istiyorum. Parti grubunu serbest bıraktım demek iki anlama gelir. Bunlardan bir tanesi, ben bu partiyi henüz tam anlamıyla yönetemiyorum demektir. İkincisi ise parti içerisindeki çatlağı demokrasi ambalajıyla kamufle etmek demektir. Ben yine sizin sabah, galiba bir sabah programınızda şunu ifade etmiştim yine Habertürk ekranlarından. Hı hı. Bu kopuş, evet şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopuluyor, yeni partinin heyecanı var ama yeni kurulan partilerin bu gibi kritik süreçlerde zorlanacağını. Çünkü o Cumhuriyet Halk Partisi'nin o sembolik gücü, amblemin ağırlığı milletvekillerini daha bağlayıcı kılabilirdi. Şimdi yeni partide biz bunu görmüyoruz. Şimdi öte tarafta bu yarılmayı demokrasi ambalajıyla kamufle etmek de bir strateji falan değil. Burada siyasi bir çaresizlik var. Ben Sayın Dele'ye katılıyorum. Yani Özgür Bey son derece ne yapacağını bilemez haldeydi. Ya burada tamamen çekimser bir duruş sergileselerdi daha tutarlı olurdu. Yani ben özetle yeni partinin burada fire vermesini, işte yarısı öyle verdi, evet verdi, daha doğrusu üçte biri evet verdi, üçte ikisi hayır verdi. Ya ne olacak, bu da parti içi demokrasinin bir gereğidir demek yanlış yorum. Çünkü yeni kurulan partilerde parti içi demokrasiden evvel tesis edilmesi gereken husus parti içi disiplindir. Parti içi disiplin ise genel başkanın demir yumruğunu masaya vurup bütün milletvekillerinin iradesini ipotek alması değil, kritik süreçlerde, kritik oylamalarda siyasi partilerin kendi içindeki farklılıklara rağmen ahenkli bir duruş gösterebilmesidir.
1: Şöyle değerlendirmeler de gördüm Nurettin Bey. Daha uzun vadeli bir perspektifle aslında yani bu başkanlık sistemiyle, Cumhurbaşkanlığı sistemiyle 50 artı 1 ve ittifaklar üzerine yıllardır hep bu denklemleri konuşuyoruz. Bir önceki seçimde yapılan ittifaka baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, sonra bunun genişletilmesi vesaire, çok uzatmaya gerek yok. Bundan sonraki olası ittifaklara ve de olası ittifakların yapılacağı partilerin tabanlarına da bakarak yapılmış bir yani bunu düşünerek de atılmış bir adım olabilir mi? Bunu da gözetmiş olabilir mi? Öyleyse doğru mudur, yanlış mıdır ayrıca bilmiyorum ama bu yönde de değerlendirmeler gördüm. Siz ne dersiniz?
2: Ben bu değerlendirmelere de katılmıyorum. Şöyle, sizin söylediğinizi daha somut bir içeriğe kavuşturayım.
1: Lütfen.
2: Yani Özgür Özel hem İyi Parti ile ilişkilerin kapısını açık bıraktı. Ya daha doğrusu hem İyi Partililerin hem de DEM Partililerin gönlünü aldı.
1: Evet.
2: Bu biraz Ahmet Davutoğlu'nun sıfır sorun politikasına benziyor. Yani onun da akıbetini hep birlikte müşahede ettik. Yani siz onunla da iyi olayım, bununla da iyi olayım derseniz güvenilirliğinizi aşındırırsınız. Yani uluslararası ilişkiler literatüründe buna çok boyutlu dış politika deniyor da rahmetli Süleyman Demirel'in bu çok boyutlu dış politikanın neticelerinin vahim olabileceğine dair çok özel bir açıklaması var. Çok fazla şimdi konuklarımızın vaktini de almayayım. Hı hı. Şimdi burada ben şunu soruyorum. DEM Parti iktidarla bir sürecin içerisinde. Siz Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu pardon, yeni parti olarak DEM Parti ile ittifak yapmak istiyorsunuz ama iktidar

0: İktidarın DEM Parti'ye sunabildiği imkanları siz vaat bile edemezsiniz şu anda. Yani bir karar vermeniz lazım. Şeyi hatırlayalım ya, Sosyalist Enternasyoneli'nin konsey toplantısında Sayın Tülay Hanım ve Tuncer Bey Free İmamoğlu dövizini bile kaldırmadı. Şimdi yeni partililer o konuda çok böyle pozitif düşünüyorlar DEM Parti'ye dair, ama burada siyaset de en nihayetinde hayır kurumu değildir siyasi partiler.
1: Tabii.
0: Siyasi partiler ve siyasi elitler çıkarlarını gözeteceklerdir. Burada da DEM Parti'nin çıkarı, bu çıkarı olumsuz anlamda kullanmıyorum bu arada, İktidarla beraber yürümekse, yani yeni parti ne diyecek de DEM Parti'yi cezbedecek?
1: Yani siz önümüzdeki dönemde belki bu terörist Türkiye sürecinin devamında Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin bir aynı şemsiye altında ya da aynı ittifakta buluşabileceğini öngörüyor musunuz?
0: Buluşabilir, buluşabilir. Böyle bir ihtimal var. Tabii ki bu süreç daha önümüzde birkaç yıl var. Neye gebe olacağını bilmiyoruz ama buluşabilir. Şöyle de özetleyebiliriz. 2023 seçimlerinde beka kavramı üzerinden sağlanan seçmen çoğunluğu 2026'da elitler nezdinde barış kavramıyla, barış anlatısıyla mühürlendi. Burada DEM Parti şunu söyleyebilir yeni partiye. Sizin hali hazırda resmi cumhurbaşkanı adayınız tutuklu. Kendi evet. Büyükşehir belediye başkanlarınızı koruyamıyorsunuz. Hali hazırda seçime girme yeterliliğiniz de yok. Şu an yeni partinin yok. Kongre sürecine girmesi lazım. Bu durumda yeni parti iktidarı bırak, pardon, DEM Parti iktidarı bırakıp niçin yeni partiyle hareket etsin Serap Hanım?
1: Ben DEM Parti'nin kimi tercih edeceğinden çok ayrıca diğer partilerinde, AK Parti'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Cumhur İttifakı'nın da kimle ittifak yapmak isteyeceği konusunda da nasıl bir yaklaşımları olacağını ayrıca merak ediyorum, ama bir siz tamamladıysanız buradan Turgay Bey'e geçeceğim. Tamam. Ya da bir söyleyeceğiniz bir cümleniz varsa.
2: Ben bir cevap verebilir miyim?
1: Mehmet Bey bir şey söylemek istedi buna. Buyurun.
2: Yani cevap değil de yorum, galiba meramımızı iyi anlatamadık. Ben Sayın Özgür Özel'in bu tutumunun doğru olduğunu savunmuyorum. Ama bu tartışmaların şu an bizim konuşmamız gerekenin meclisteki çoğunluk olarak ortaya koydukları bu iradenin daha kıymetli olduğunu ve bunun gölgelenmemesi gerektiğini söylüyorum. Yoksa Sayın Özgür Özel yarısından çoğu oylamada red oyu kullanmış, onu niye destekleyeyim ki ben?
1: Yani zaten sizin söylediğiniz hayır, destek orada, ya da itiraz değil.
2: Mehmet
1: değildi.
2: Bey'e katılmıyorum yani, diye sözün başında bir giriş yaptı.
1: Ha, onun size katılmıyorum demesi üzerine evet. Mi deme ihtiyacı duydunuz? Evet. Anladım şimdi. Çünkü ben de niye olduğunu bir an kavrayamadım. Turgay Bey buyurun, siz de neresinden bakıyorsunuz? Yani elbette yasayı konuşuyoruz, birazdan da konuşacağız, ama öncesinde de zaten bu bundan sonraki anayasa süreci üzerinden de değerlendiriliyordu. Daha şimdiden bunun daha yoğun konuşulduğunu görüyoruz. Buna ilişkin fikir mi veriyor bu ortaya çıkan tablo? Birazdan daha ayrıntılı bakarız. Yeni Parti'deki itirazlar nereden geldi? Ayrıca AK Parti'den, MHP'den, Cumhuriyet Halk Partisi'nden oylamaya katılmayanlar da var. Daha onlara ayrıntılı bakarız. Buyurun.
3: Şimdi baştaki sorununuzla da ilişkilendirerek 3 tane çerçeve çizmek isterim. Bir tanesi bu rakamın, yani 467'nin ne anlama geldiği. İkincisi başta sorduğunuz bundan sonraki süreçte ne olacak? Yani Türkiye'nin çıkarları anlamında. Üçüncüsü de özellikle partilerin pozisyonu ve daha çok tartışılır olan yeni partinin pozisyonuna dair bir şeyler söyleyeceğim. 467 rakamı hiç kuşkusuz oldukça önemli. Parlamento aritmetiği açısından bakıldığında kair ekseriyetini kapsayan bir çoğunluğa işaret ediyor. Dolayısıyla bu yasa teklifi anlamında da zaten 367 gibi bir rakamla teklif edilmesi ve 367 milletvekilinin bu teklifin altına imza atması önemliydi. Bu aslında uzunca bir sürecin karşılığı. Daha geriye gittiğimizde mesela 2024 Ekim ayında Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla başlayan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yoğun desteğiyle günümüze kadar gelen bu süreçte hem siyasal hem de toplumsal meşruiyet açısından iki tane çok önemli mekanizma işledi. Bir tanesi doğrudan aslında yürütmenin içerisinde olduğu, yani Cumhurbaşkanı ve güvenlik bürokrasisinin eliyle, marifetiyle bir süreç yönetimi söz konusu oldu. İkincisi parlamentoda ihdas edilen komisyon aracılığıyla meseleye yönelik toplumsal duyarlılık ve toplumsal farkındalık belli bir orana getirildi. Yani hatırlarsanız parlamentodaki bütün o katılan partiler hem müstakil olarak kendilerine ait bir süreç raporu yayınladılar, hem de komisyonun sunduğu ortak rapora iştirak ettiler.
1: Evet.
3: Dolayısıyla bu toplumda

0: Var olan hassasiyetleri, tedirginlikleri izale eden de bir süreç yönetimi oldu. Onun için yürütmeyle aslında yasama içerisinde ihdas edilen bu komisyon aracılığıyla ikili bir süreç yönetimi oldu ve 367 sonrasında da 467 rakamı onun için siyaseten de toplumsal açıdan da ciddi bir meşruiyete karşılık geliyor. Peki bundan sonraki süreçte ne olacak? Ben hani birkaç adımda Türkiye'yi çok radikal etkileyecek hususlardan bahsetmek isterim. Bir tanesi ayrılıkçı terör, yani etnik terör meselesi Türkiye'de sonlanıyor. PKK'nın zaten 27 Şubat'ta 2025 yılında Öcalan'ın çağrısıyla fesih koşullarının oluştuğunu ifade etmesi aslında bir yönüyle hem bir nedamet göstergesiydi hem de PKK'nın varlık koşullarının ortadan kalktığının ilanıydı. Kendi yöneticisi, kendi örgütü kuran isim tarafından. Dolayısıyla bu şu anlama geliyordu. Mevcut koşullar silah bırakmaya uygun. Dolayısıyla evet, biz bu silah bırakma koşullarını bütünüyle yerine getirebiliriz. Birincisi bu. İkincisi, PKK'nın artık herhangi bir uluslararası aktör eliyle Türkiye'ye karşı bir araç olarak kullanımının önüne geçildi. Bunun sınır dışındaki yansıması da, ki yasada zaten açıkça ifade edildi, PKK, KCK ve türevlerinin, yani Suriye ve İran koluyla ilgili de bir geniş satığa yayılıyor. Dolayısıyla üçüncü sonucu, Türkiye'ye yönelik jeopolitik bir risk olma meselesi de ortadan kalktı. Yani 2-3 adımda çok katmanlı, çok boyutlu bir katkısı var Türkiye'ye. Zaten şunu artık hepimizin bildiği bir şey, Türkiye'nin terörle mücadeleye ayırdığı enerjinin başka alanlara yoğunlaştırılması, teksif edilmesi meselesine de baktığımızda hakikaten Türkiye yüzyılının içeriğini dolduracak bir toplumsal mutabakat anlamına da geliyor. Şimdi tabii yani umulurdu ki burada 600 milletvekili içerisinde çok daha yüksek sayıda bir mutabakatla bu çözülsün. Ama elimizdeki rakam çok ciddi bir mutabakata işaret ediyor zaten. Partilerin pozisyonu, çekimser kalanlar var, doğrudan kategorik olarak reddedenler var, İyi Parti gibi. İşte Yeniden Refah'ın çekimser tutumu var. Burada o tutumlar anlaşılabilir. Yani İyi Parti'nin bazı ritüellerle, bazı gösterilerle meclisteki pozisyonu, bunlar kendileri açısından anlaşılabilir. Doğru ya da yanlış değil mi? Anlamlandırma açısından. Yeniden Refah'ın pozisyonu yine kendileri açısından makul sayılabilir. AK Parti, DEM ve Milliyetçi Hareket Partisi zaten sürecin başından bu yana lokomotif olarak görev icra ediyorlar. Ama hani hakikaten yeni partinin pozisyonu çok tartışmaya açık. Ona gelmeden önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir fire dışında, ki Sayın Kesici ifade etti. Ama ben
1: Jale Nur Süllü de hayır demiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin İlhan Kesici ile birlikte.
0: Evet. Yani Kesici hani doğrudan daha kamusal
1: bir figür olduğu olarak o dile getirmişti. Bu arada siz demişken 29 milletvekili evet demiş, 2 vekil hayır demiş ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 14 vekil oturuma katılmadı. O yüzden de oran olarak o da dikkat çekti. Katılmamak demişken AK Parti'de 9 milletvekili, MHP'de 2 milletvekili, DEM Parti'de 1 milletvekili oylamaya da katılmamış.
2: Hayır, MHP'de şöyle. Sayın Celala'dan meclisi yönettiği için meclis başkan vekili o kullanamıyor o. Evet, ondan
1: bu
2: birlikte.
1: Bu ikide Sayın Adan tabii, da mı sayılmış?
0: Diğer vekil tabii, de raporlu olduğu
2: diğer
0: için.
2: Diğer vekil de raporlu.
1: Tamam, bunu raporlu
2: olduğu için
1: iyi oldu.
2: O kullanamıyor.
1: Şimdi yani, sayıları veriyoruz
2: Sayın
1: buna bir.
2: Celala'dan meclis başkan vekili olarak meclisi yönettiği için oy kullanamıyor.
1: Anladım, diğer kişi de
2: diğer
1: raporlu.
2: Diğer kişi de raporlu olduğu için oy kullanamıyor.
1: AK Parti'de 9 vekil.
2: Yani MHP'de fire yok, sıfır fire.
1: Sıfır fire.
2: Evet.
1: Bu 9 vekille ilgili tek tek bilmiyorsunuzdur. Ona ilişkin en azından kulis olarak biraz hani bunun içinde programlar nedeniyle katılamama mı var? Yoksa yine de bir çekimsel kalma gibi bir tutum mu var?
0: Hakikaten bu ayrıntıya işaret ettiniz. Yani evet, merak ediliyor. Partilere yakın isimler aracılığıyla yine bazı açıklamalar oluyor. Bazı şahsi programların sosyal medyada yansıması üzerinden mesela Kürşat Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı Programı'nda genel başkan yardımcısı, aynı zamanda milletvekili, Ankara milletvekili.
2: Bu arada meclis başkanı da oy kullanamıyor.
0: Evet, bir bütün olarak
1: Katılmayanlar
0: kimin,
1: burada da görünüyor bu arada. Hani,
0: kimin neden katılmadığı ile ilgili gerçekten partilerin bir açıklama yapması gerekebilir. Onun dışında
1: aslında bir yandan da hani biz bakıyoruz ya da insanlar bakıyor ama bu doğaldır da yani sonuçta.
0: Ya sağlık koşulları ile ilgili olabilir, raporlu olabilir, işte yurt dışı programları olabilir.
1: Ya da şey ama de olsa evet, demeye çalıştığım bir mesafenin karşılığı olsa da yani elbette bir analiz yapılır ama olabilir siyasi partilerde.
0: Hiç kuşkusuz olabilir. Bunlar da hem şahıs aracılığıyla katılmayanlar

0: hem de doğrudan partinin kendisinin bir biçimde kamuoyuna ikna edici bir biçimde açıklaması gereken bir şey. Bence önemli bir ayrıntı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin pozisyonu böyle. Yani yeni partideki pozisyon bence bundan sonraki süreçte yeni partinin kritik meselelerde alacağı tutumu da çok
1: sorunsallaştırdı. Oradan öne çıkan birkaç ismi de görelim. Yeni partide kimler hayır dediler? Onlar içinden sizin dikkatinizi çeken, yani bir sembol, çünkü elbette partilerde öne çıkan isimler, bugüne kadar iki çizgisine göre sizi şaşırtan ya da şaşırtmayan isimler vardır. Burada birkaç isim var ama ben seslendireyim de Mahmut Tanal, Ayhan Barut, Orhan Sümer, Reşat Karagöz, Aliye Coşar, Süleyman Bülbül, Nur Hayat Altacı Kayışoğlu, Cemal Engin Yurt, Gökçe Gökçen, Murat Bakan, Deniz Yücel, Ümit Özlale, Veli Ağbaba, o da dikkat çekti. Veli Ağbaba'nın mesela hayır demiş olması sürpriz midir sizin için? Mahmut Tanal'ın hayır demiş olması yani sürpriz midir?
0: Şöyle,
1: onlar daha dikkat çeken isimler oldu. Tahsin Ocaklı, Deniz Yavuz Yılmaz, Talih Özcan, Fahri Özcan. Yani dikkatinizi çeken isimler var mı burada hayır oyu kullanması?
0: Var. Şöyle bir karmaşa var orada. Şimdi partinin açıklamasını takip etmek durumundayız ve parti şöyle bir açıklama yaptı, özellikle Özgür Özel. Ben ve parti yöneticilerim evet diyecek, milletvekillerimi serbest bırakıyorum. İllerin, yani seçildikleri illerin hassasiyetlerine göre bir tutum takınabilirler. Hı hı. Şimdi bu terörsüz Türkiye'ye yönelik kamuoyu araştırmalarında bölgesel grafiklere baktığımızda sürece yönelik destek anlamında yeni partinin ya da sürecin dışında kalıp süreci eleştirenlerin böyle bir coğrafi dağılımını yapsak bile yeni partideki bu oy verme pratiklerinde bu dağılımla eşitlenmediğini görüyoruz. Mesela Özgür Özel Manisa milletvekili.
1: Evet.
0: Kendisi evet verdi. Ama yeni partinin diğer Manisa milletvekili hayır verdi. Şimdi bu neyle izah edilecek? Çok çok basit bir soru. Hı hı. Ya da Veli Ağbaba da mesela bu partinin önemli isimlerinden bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de öyleydi. Özgür Özel ve arkadaşları denildiğinde o kurmay kadronun içerisindeydi. Neden hayır dedi mesela? Mahmut Tanal'ın yine daha hani sembolik bir isim olduğu için, kamusal bir isim olduğu için sosyal medyaya yansıdı argümanları. Ama bu argümanların hiçbirisi ikna edici değil. Neden, hangi gerekçeyle? Daha çok şöyle bir tutum var. İktidarın, Cumhur İttifakı'nın lokomotif olduğu bir sürece bir vagon olarak katılmama isteği. Yani bunu baştan kategorik olarak reddetseniz bu bile anlaşılabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında bir parti var, yeni parti. Hı hı. Ve ilk kritik sınavını parti disiplini içerisinde verdi. Şimdi bu parti içi demokrasiyle de izah edilebilecek bir süreç yönetimi değil. Eğer öyle olsaydı o zaman illere göre hassasiyet üzerinden az önce verdiğim Manisa örneği, Özgür Özel ve diğer vekil arasında böyle bir farklılık olmazdı. Ya da bazı evet denmesi beklenen işte Ağbaba gibi isimlerin orada hayır oyu kullanması ile ilgili bir tartışma yapıyor olmazdık. Ya belki hani daha önceki siyasi geçmişi itibariyle Engin Yurt'un buradaki pozisyonu aşağı yukarı takip edilebilir, tahmin edilebilir.
1: Evet, tahmin edilebilir,
0: ama
1: öngörülebilir.
0: Ama mevcut tabloda hakikaten arafta kalmış bir İyi Parti var. Dolayısıyla bu ilk etapta milletvekillerinin genel başkana desteğini ishar etmesi, açıklaması da bu mevcut tartışmaların bir an önce sönümlenmesi için. Aksi takdirde parti içerisinde başka dengeler, başka tartışmalar da olabilir.
1: Sen bu hayır diyen vekillere baktığında ne görüyorsun Alişer?
2: Beni şaşırtan birkaç isim var.
1: Hangileri?
2: Veli Ağbaba, yani Özgür Özel'e yakınlığıyla öne çıkan, hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden biri, uzun yıllardır yakın olması ve seçim bölgesinde oy aldığı kitle de düşünüldüğü zaman süreci destekleyenler de kendisine oy verenler arasında vardır diye tahmin ediyorum. Hı hı. Veli Ağbaba'ya biraz şaşırdım açıkçası. Aynı şekilde Mahmut Tanal da, evet. Şanlıurfa milletvekili.
1: Hata da yapmayayım ama.
3: Hatta bir dönem Öcalan'ın posteri altında gösteri yapıyordu poz vererek.
2: Onu hatırlayamadım da. Mahmut Tanal aynı şekilde yani Urfa, ama hani bölgenin hassasiyetini, dengeleri bilen, barış odaklı çok fazla açıklaması olan bir isimdi, ama ben son anda yaptığı açıklamayla hani barışa evet diyorum ama bu şeye hayır diyorum gibi bir şey söylemiş. Hı hı. Dolayısıyla gerçekten Cemal Engin Yurt en tipik bir şekilde anlaşılabilir, tahmin edilebilir, tutarlılığı olan bir şekilde hayır oyunu vermiş durumda. Sayın Bakan'ın, Murat Bakan'ın yanlış değilsen şeydeydi, komisyondaydı. Komisyon raporunun altında imzası da var. O raporun yasa hali.
1: O daha aslında dikkat çekici, evet,
2: ya
1: öyle baktığımızda.
2: Tutarlılık açısından baktığınız zaman o komisyonun raporunu

0: yasalaşmış hali. Yani dolayısıyla devam Özgür Özel'in kendisinin bahsettiği tutarlılık da en önemli örneklerinden bir tanesi. Ben bu arada eleştirimi şundan dolayı, yani tutarlılık bu noktada tutarlılık olmadıysa eleştirimi yapıyorum ama hayır da demiş olabilirler, evet de diyebilmişler ama yeni partinin bu meselede iyi bir sınav vermemesi şöyle bir şey de beraberinde getiriyor. Şimdi ana muhalefet partisi olduğu için konuşmayı biraz üzerine daha fazla durmakta fayda var. Çünkü bence bu yasa ve yasanın işte biraz sonra konuşacağız neler olacak noktasını da konuşmaya vaktimiz olacaktır diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki bir sonraki seçime kadar ana gündem maddemiz bu olacak.
1: Evet.
0: Bu ve bunun türevleri daha göreceğimiz belki de diğer değişiklikler, sosyal hayata etkisi, ekonomiye etkisi, bölgesel etkisi, hepsini biz bunun üzerinden konuşacağız.
1: Doğru.
0: Dolayısıyla bugün evet diyenler ve hayır diyenler, yani ben fişleme yapmıyorum kesinlikle, hı-hı, öyle bir şey değil ama bunların bu dün verdikleri oy da dahil olmak üzere bütün tutarlılık ve bütün devamlılık burada aranacak. Ana muhalefet partisinin ki bir sonraki seçimde ittifakların hepsi hallaç pamuğu gibi değişecek. Değişme ihtimali çok yüksek. Bakın süreç bir istenilen yere, iktidarın istediği yere varırsa da değişecek. Süreç çökerse de değişecek bir ittifaklar oluşacak. Hepsinde biz o zaman parti olarak ne yapmıştık diye dönüp bakıldığı zaman yeni partinin ne yaptığı anlaşılmayacak. Sorun da bu. Ve önümüzdeki bir sonraki seçime kadar da her siyaset üretmesi...
1: Yani geçmişte biz şurada durmuştuk diyemeyecekler diyorsun. Bizim durduğumuz yer burasıydı, karşısıydı ya da yanıydı gibi bir tarif olamayacak.
0: Öyle yani, bu çünkü ben anlayamıyorum tam olarak ne olduğunu. Bugün anlayamadığımızı önümüzdeki her dönemeçte tekrar bu gündeme geldiğinde gene anlayamayacağız. Kişilerinkini anlıyorum. Onlar, hı-hı, çıkıp belki de biz hayır zaten demiştik diyecekler ya da işte biz evet demiştik diyecekler ama biz bir partiden, parti siyasetinden ve iktidarı alacak olan bir partiden bahsediyoruz. Yani yürüyüşü, çıkış noktası, son seçimdeki oy oranları iktidar hedefi olan, iktidara yürüyen bir partiydi. Dolayısıyla böyle şeyleri, siyaset gri alanları çok kaldırmaz, kaldırmamalı da bence ve bu dönemde, yani bu şimdi gireceğimiz dönem gri alanların tamamen yok olacağı bir alan.
1: Peki yani Özgür Özel'in konuşmasında şimdi o cümleler önümde var mı bilmiyorum ama son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'ne operasyonlardan tut, işte bunun yeni anayasayla ilgili bazı hedefler içerdiği şüphelerine vurgu yapması vesaire vesaire. Kendi seçmeninde bu şu tutumu, yani evet ve hayırlı tutumu almasını, bu kararı almasını haklandırıyor mu? Yani yeni partinin seçmeni ama haklı, yani şu şartlarda ne yapabilir ki? Ya yani bu kadar şey bir dönemde yeni parti bölündü, butlan çıktı, işte bu soruşturmalar vesaire vesaire var, siyaseten böyle zorlu bir dönemden geçiyorlar. Yine de buna destek verdiler gibi mi bakıyor? Yani kendi seçmeni nasıl bakıyor sence yeni partinin durduğu yere?
0: Kendi yorumumla beraber o okumayı yapmaya çalışayım izninle. Çünkü Özgür Özel'in iktidarın demokrasiye yönelik müdahalelerinin ne yönelik eleştirilerinin pek çoğuna katılıyorum. Anlıyorum ve katılıyorum. Evet, hı-hı, demokrasimize sorun var ya. Yani zaten hani onu aşacak umuduyla bugün bu süreci destekliyoruz. Yahut da Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik bazı uygulamalarda, kendilerinin dönemindeki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik uygulamalarda da, hukuki alanlarda da sorunlar çok fazla. Hala cezaevinde olan vekiller, Selahattin, hı-hı, Demirtaş, Can Atalay, bu gibi demokrasimizin en büyük sorunu, bunların hepsine katılıyorum ama bu meseleyle bunların ayrıştırması, siyasi bir partinin mücadele alanlarının topyekun bir torbaya atıp hepsine yekten evet ya da hayır demesi doğru bir şey değil.
1: Evet.
0: Bu süreci meclisteki oylamada desteklerken demokrasi için verilen mücadeleye devam edebilirler de bunlar birbirinden ayrılacak şeyler değil ki. Yani siyaset manevralı alanları olan şeydir ve siyasi liderlerden de beklenti tam da bu noktada gelişecektir. Çünkü bu süreç beraberine demokratikleşmeyi de getirecekse bugün sürecin içindeysen bunu yapacaksındır. Bunu bir kere hani ben bir eleştiri, hı-hı, olarak söyleyeyim, yorumum olarak da söyleyeyim. Özgür Özel'in özel bir parantezini açacağım burada. 2 dakikaya ihtiyacım var. O
1: tamam,
0: da şu.
1: Olur tabii ki.
0: Tabanında gerçekten, tabanında ve vekillerde işte, yani tablo ortada, hayır diyen 54 isim. Tabanında ve vekillerde sürecin ilk gününden çok büyük bir baskı vardı üzerinde. Bakın daha süreç başladığında Ekrem İmamoğlu dışarıdaydı değil mi? Hani daha böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde tabii. baskılar var diyeceğimiz bir dönem değildi. Yani taban bu süreci öyle bir kısmı en azından sahiplenmemişti ya da karşı, hı-hı, çıkıyordu. İlk tahmin edilebilir, anlaşılabilir hani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk belli bir kitlesine oluşan ulusalcılar diye adlandırılan, işte Kemalist diyen kendilerini. Bunların böyle bir sürecin sonunda işte bölünmeye gideceğiz, PKK'ya affa gideceğiz diye ilk tepkileri vardı. Ama evet, bu süre zarfı içerisinde aynı şekilde hani bugün senin de az önce bahsettiğin olabilir mi dediğin kaygıları da içinde barındıran ve antidemokratik uygulamaların muhatabı biz oluyoruz iddiasıyla üretilen politikalarla beslenen ve günün sonunda bize Cumhuriyet Halk Partisi'ne Özgür Özel'e

0: dönüp demokrasi böyle mi gelecek, buradan mı gelecek, bize bunlardan hayır gelmez, iktidarın yaptığı her şeye karşı çıkmalıyız gibi bence evet. yanlış olan ama böyle bir tezle Özgür Özel'i de sıkıştıran ya da siyaseten hapseden bir şey var.
1: Nasıl oluyor da burada ortaklaşıyorsun? Nasıl oluyor sürecin da bu teklife sen evet, imza atıyorsun?
0: Sürecin ilk günde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken Özgür Özel bunlara göğüs gerip komisyonu üye vermişti. Sonuna kadar da o masada kalmıştı. Ama bugün o dirayeti gösteremedi. Yeni partide o direnci gösteremedi. Tepki mi çok fazlaydı yoksa yeni partinin yeni parti olması mıydı? Kendisine mi güveni şeydi? Vaktimiz olsa uzun uzun benim ortaya atmak istediğim bir soru da şu. Özgür Özel'i her fırsatta yanında olan Venezuela'daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kutlayan Ekrem İmamoğlu sustu farkındaysanız. Şeye yeni parti kararını açıklayana kadar biz ondan bir açıklama görmedik. Özgür Özel burada biraz
1: ama
0: fazla
1: sonra paylaştı arkasındayım kararın. Sonra.
0: Yani sonra paylaştı.
1: Neden Özgür sustu sence?
0: Bilmiyorum. Yani bilgim olmadığı için söyleyemem ama susması da bir şey gösterdi. Dilek İmamoğlu'nun o sırada bir sosyal medyadan paylaşımı falan
1: yüzümüzü
0: oldu.
1: Yüzümüzü millete dönelim hashtag'i
0: evet,
1: paylaşması.
0: Bu kararı şey yapan bir şey. Ama Dilek Hanım üzerinden Ekrem İmamoğlu okuması yapmayı doğru bulmam. Yani eşi üzerinden şey yaptı.
1: Ama ayrı, okuyanlar oldu ama.
0: Okuyanlar da oldu ama yani. Sonuçta Ekrem İmamoğlu'nun pek çok konuda fikri var. Doğal olarak bu partinin cumhurbaşkanı
1: adıydı. Peki bunu böyle okuduğunda bu şey demek mi? Yani hayır diyelim demek miydi?
0: Susmasını mı Özgür
1: Yüzümüzü edelim? Millete dönelim hashtag'i. Çünkü hayır diyen vekiller de o hashtag'i kullandılar.
0: Hayır diyelim değilse de en azından vekilleri serbest bırakalım. Onlar yüzlerini
1: çünkü
0: dönsünler
1: Ekrem
0: ne diyorlarsa
1: Ekrem İmamoğlu evet
0: dedi.
1: Diyecektir ve bu süreci hep destekledi. Evet diyordur diye hep okundu bugüne kadar. O nedenle diyorum.
0: Ama işte susması Özgür Özel'in bu meselede biraz yalnız kaldığını, meselenin ilk seferindeki gibi komisyona üye vermekteki gibi elinin güçlü olmadığını bize gösteriyordu. Ama tabandan ama vekillerden üzerindeki baskının fazla olduğunu bize gösteriyordu. Çok zor bir kararı verdi aslında. Böyle değerlendirdiğimiz zaman aldığı karar yeni parti açısından ben siyasetin genelinde eleştirsem de Özgür Özel'in yeni kendi partisindeki tabana gördüğü noktada gene ilerici gene süreci hala destekleyen bir karar. Ama bu sancıları aşmazlarsa önümüzdeki 1-1,5 yıl seçime giderken pek çok siyasetin manevra alanında bu önlerine gelecek.
1: Şimdi önümüzdeki 1-1,5 yıl üzerine aslında hatta ben bu önümüzdeki 1-1,5 yıla ilişkin elbette sorular soracaktım. Nurettin Bey daha erkenden de olası ittifaklarla ilgili de bir girizgah yaptı. Onları da soracağım size ama şimdi hangi partiden ne kadar kişi katılmadı, kim katılmadı derken isimlere baktım. Örneğin Tuğrul Türkeş'te katılmayanlar arasında AK Parti'de. Yani katılmayan isimler arasında Kürşat Zorlu'yu demiştiniz siz az önce. Kız kardeşi İYİ Parti'de zaten katılmadı. Alparslan Türkeş'in çocuklarının yani sembolik de bir şey bu tabii. Katılmamış olması, ret vermese dahi nasıl yorumlarsınız Mehmet Bey?
2: Ama neticede nerede siyaset yaptıklarına bakmak lazım. Hani hangi partilerde siyaset yapıyorlar? Milliyetçi Hareket Partisi'nde böyle bir
1: fire... AK Parti'ye sormak lazım
2: evet,
1: diyorsunuz
2: Milliyetçi
1: yani.
2: Hareket Partisi'nde böyle bir fire var mı?
1: Ya bu katılmamak fikren de katılmama mıdır Sayın Türkeş'in oylamaya katılmaması sizce?
2: Yani o biraz da galiba kardeşinin de etkisi olabilir. Bir tartışma konusu olmuştu.
0: Komisyondaki
2: tartışmalar üzerinde biraz ortam gerilmişti. Bu gerilimli süreçte de kardeşinin yanında yer alma gibi bir pozisyon takılmıştı. Ama siyaset böyle bir şey kaldırmamalı bence. Eğer bir parti bir karar aldıysa ki zaten iktidar partisi Cumhur İttifakı olarak bu işi gösterdiler, süreci götürmeye çalıştılar. Çıkış yolu da Cumhur İttifakı ile birlikte olmuştu. Bu konuda bence fire verilmemeliydi. Ama neticede kendilerini bağlıyor. Orada iktidar kanadından da yani AK Parti tarafından da Sayın Tuğrul Türkeş'e herhangi bir tepki kondu mu konmadı mı ya da herhangi bir telkinde bulunup bulunmadığını da ben açıkçası bilmiyorum. Hı hı. Ama doğru bir yaklaşım mı? Bana göre doğru bir yaklaşım değil. Eğer siz orada siyaset yapıyorsanız partiniz herhangi bir konuda bir karar alıyor ve bu karar doğrultusunda topyekün biz bu kararın arkasında duracağız diye bir mesaj veriliyorsa bence herkes fire verilmeden topyekün arkasında durulmalıdır.
1: Bu konuda yani, sizin söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ben hani
2: yani
1: Tugay
2: ben
1: Bey,
2: şimdi Özgür Özel'le ilgili de bir iki şey söylemek istiyorum.
1: Tamam peki.
2: Çünkü orada yani bundan sonraki süreçte tabii ki tartışılacaktır. Bugün yeni yeni ilk günden itibaren yeni

0: Yeni Parti ve Yeni Parti'nin içindeki milletvekillerini tartışır hale geldik. Bu aslında o milletvekillerinin de ne derece tutarlı ya da tutarsız olduklarını da gösteriyor. Eğer siz bir yola çıktıysanız ve kendinize lider olarak, genel başkan olarak Sayın Özgür Özel'i seçtiyseniz, onun arkasından yürüyorsanız, arkasında durmalısınız. Doğru ya da yanlış. Hı hı. Hani bunu sorgulamadan yapmalısınız. Parti olarak, milletvekilleri olarak arkasında durmalısınız. Şimdi bugün yapılan açıklama, biz Sayın Genel Başkanımızın arkasındayız. Ne anlam ifade ediyor? Şu an arkasında olsan ne yazar, olmasa ne yazar? Yani orada hani fiiliyatta, eylemde arkasında durmalısınız. Sözden arkasında durursanız hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu da yarın öbür gün Sayın Özgür Özel'in partisinde ciddi sıkıntıları da beraberinde yaşayacağını bir kanıtıdır aslında. Ben yani bu noktada Sayın Özgür Özel genel başkan olarak yeni partinin lideri olarak topyekün hareket etmemesinin faturasını bence önümüzdeki günlerde öder diye düşünüyorum.
1: Peki. Siz ne dersiniz Nurettin Bey? Bu arada ben başlarken sizin Bingöl'de olduğunuzu söyledim. Bingöl'de de ayrıca yani nasıl konuşuluyor, yankılandı bu çerçeve yasa diye belki gözlemlerinizi de paylaşırsınız bizimle.
2: Tabii, ondan önce istiyorsanız hangisinden başlayayım? Moderatör sizsiniz.
1: Size bırakıyorum.
2: Tamam, teşekkür ederim. Şimdi ben Özgür Bey'in demin Sayın Derek tabanının daha ötesinde davrandı dedi ama şimdi siyasi partilerin bir takım fonksiyonları vardır, vasıfları vardır Serap Hanım. Hı hı. Bu vasıflardan bir tanesi de temsildir. Ben aynı zamanda bir araştırma şirketinin Ar-Ge direktörüyüm, Angora Araştırma'nın Ar-Ge direktörüyüm. Biz bununla ilgili bir sahaya çıktık. Burada gelen ilk sonuçları tabii rafine sonuçları, sonuçlar rafinele analiz etmeden, rafine hale getirmeden paylaşmam doğru olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bu meseleye mesafeli. Yani siz seçmen tabanınızın duygularını, taleplerini, isteklerini karar alma süreçlerine yansıtmak zorundasınız. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu yeni parti, bu konuda belki de Avrupa'nın, Türkiye'nin de demeyeyim, Avrupa'nın taban ve taban arasında makas açıklığı en fazla olan parti. Özellikle bu gibi meselelerde. Şimdi burada biz şunu diyebiliriz, tabanın çok ilerisinde, tabandan çok daha farklı davrandı ama o tabandan o istiyorsunuz en nihayetinde. Ve siyasetin temel, yani bir vekalet modelinden bahsediyoruz biz değil mi? Milletvekili diyoruz.
1: Burada Cumhuriyet Halk Partisi dediniz değil mi cümlenizi kurarken? Buna baktığınızda Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi miydi? Yeni parti, yani çok yeni olmakla birlikte başka bir çağrışımı var seçmeninde ya da nasıl? Yani bir önceki ya da bu araştırma o zamansa Cumhuriyet Halk Partisi'nin o bildiğimiz, bunca yıldır bildiğimiz seçmen şu an yeni parti seçmeyle aynı mı? Aynı profil mi?
2: Yani şöyle, o tipik ulusalcı Kemalist diye tanımlanan seçmen kütlesi daha önce Özgür Özel'in yönettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekliyordu. Şu anda bu kitle büyük oranda yeni partiye hicret etmiş durumda.
1: Peki CHP'de kalan kitle ne kadar kalmıştır ve nasıl?
2: Onunla ilgili henüz daha sonuçlar önüme gelmedi. Daha sağda çünkü arkadaşlarımız, onu da bilahare paylaşırım. Ama burada şunu da hatırlayalım. İmralı görüşmelerine o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olan Sayın Özgür Özel biz gitmeyeceğiz dediğinde tabanda oluşan heyecanı bir hatırlayalım. Yani evet. Burada ben tabanın ilerisinde davrandı, tabanı çok açtı. Bu siyasetçinin vazifesi değil. Yani siyasetçi, şimdi burada iktidar değilseniz eğer, burada ancak bakın Türk siyasi hayatında bazı hususlar muhalefete günah, sadece iktidara mübahtır. Şimdi burada
1: ama mesela
2: siz ana muhalefet
1: bu cümlenizi Milliyetçi Hareket Partisi için nasıl yorumlarsınız? Mesela o da tabanının ilk duyduğunda böyle hani hayretle karşılandığı bir öneriyle geldi. Ve tabanından farklı bir söylemle süreci başlattı.
2: Orada katılmıyorum çünkü bence Milliyetçi

Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı değişti 2015 sonrası bölünmeden sonra. Yani Milliyetçi Hareket Partisi %10'larda oy alıyordu. Daha sonra içinden İyi Parti diye bir parti doğdu ve ikisi de %10 almaya başladı. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin İyi Parti'nin MHP surlarında açtığı gediği AK Parti seçmeni tahkim etti. Yani Milliyetçi Hareket Partisi bence

0: Üniversitesine mi geçti seçmeli evet. bölümü yani?
1: Evet, evet. Evet, benim okumam o yönde.
0: Ama ilk zamanlarda, yani bu söyledikleriniz dikkat çekici, o yüzden soruyorum. Yani ilk zamanlarda hatırlayın, tabii, Sayın Bahçeli'nin bu konudaki açıklaması sonrası bazı kamuoyu araştırmaları paylaşıldı. Oylarda bir erime gözlendiği söylendi. Sonraki yakın zamanda olanlarda bunun yeri yerine kondu. Hani geçen zamanda tekrar seçmenin hani sürece onay verdiği paylaşımlar yapıldı. Yani öyle bir erime var Doğru. mıydı? Varsa Doğru. neden vardı?
1: Sonra Sayın Bahçeli'nin bu erimeyi onardığı doğru. Çünkü şöyle bir şey, özellikle Milliyetçi Hareket Partisi saha araştırmalarında anketörlerin, daha doğrusu araştırma şirketlerinin en çok zorlandığı partidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi en kırlı, yani kırsal tabanı en fazla olan partidir. Ve şöyle de bir hususiyeti var Sayın Bahçeli'nin. Sayın Bahçeli bir hamle yaptığı zaman, özellikle Taşra'da da Devlet Bey'in bir bildiği vardır, tırnak içinde cümlesinin hı hı. karşılığı var. Hı hı. Yani Devlet Bey, şimdi şöyle, siz bir yerde statükoyu kırmak istiyorsanız Serap Hanım, o statükonun temsilcisini, temsilcisi sayesinde bunu kırabilirsiniz. Yani bu konuda en taviz vermeyen, en muhafazakar kim diye 22 Ekim 2024 öncesi sorsanız,
0: evet.
1: stüdyodakiler, evet, tabii. stüdyodaki kıymetli konuklar ve ben Sayın Devlet Bahçeli'nin ismini söyleyecektik. Ama statükoda yine o statükoyu temsil edenler tarafından, onun en muhafazakar ve berrak figürü tarafından kırılır. Sayın Bahçeli'nin burada icra ettiği fonksiyon o yönden siyaset bilimi açısından da önemli. Ve hakikaten bazı, özellikle Anadolu vilayetlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin hala azımsanmayacak bir seçmen grubunda sigorta vasfı devam ediyor.
0: Yani siz bunu seçmeninin ilerisinde bir hamle kategorisinde değerlendirmiyorsunuz bu gerekçelerle. Hayır. Çünkü bazen öyledir ya, bazen halk siyasetin önündedir, bazen siyasetçiler önündedir. Yani farklı farklı örnekler.
1: Evet, hem bu dediğiniz sahiplerle değerlendiriyorum. Bir de şöyle bir şey var. Ben bu süreci şimdi bazı liberal meslektaşlarım eleştiriyor. Bu bir demokratikleşme hamlesi değil diye. Ve süreci de demokratikleşme paradigmasının parametrelerine göre değerlendiriyorlar. Tıpkı 2013'teki çözüm sürecinde olduğu gibi. Şimdi burada 2013'te karşımızdaki tablo klasik anlamda toplumsal mutabakata dayalı, hak odaklı ve geniş tabanlı bir demokratikleşme hamlesinin çıktısıydı. Yani pastanın üzerindeki çilekti 2013-2015'te bozulan çözüm süreci. Burada ise biz başka bir şey görüyoruz. Burada Orta Doğu'daki, bölgedeki güvenlik mimarisinin ve değişen konjonktürün iç politikadaki bazı aktörleri kendi varlık alanlarını koruma arayışlarının bir sonucunu görüyoruz burada. Yani bu jeopolitik şartların ve reel politiğin zorladığı, daha doğrusu reel politiğin doğurduğu şartlardan neşet eden bir süreç. O evet. yüzden bunu bir demokratik vizyon değil, reel politik bir zorunluluk olarak kodluyorum ben. O yüzden mesela dikkat edin, 2013'teki çözüm sürecinde bu işi tavandan tabana, daha doğrusu avamdan havastan avama yaymak için akil adamlar heyeti kuruldu. Hı hı. Ve toplumun hemen hemen her kesiminden temsilciler vardı. Bunu STK'lar konuşsun, sanatçılar Tabii. konuşsun, topluma anlatalım diye. Burada biz öyle bir kaygı görmüyoruz. Bu tamamen güvenlik mimarisi ve reel politiğin doğurduğu yeni şartlara siyasi elitlerin intibak etme süreci.
0: Doğru, ama yani onun sağlanması sonrasında uygulanması, tespiti sonrasında da yine de başka belki bir anayasa değişikliklerine ihtiyaç duyulacak bazı aşamaları da var bunun elbette. Yani bu çerçeve yasanın süresi bittiğinde bu konu bitmiyor elbette.
1: Kesinlikle, bu bir başlangıç kesinlikle ve bu dediğim jeopolitik ve reel politik zorunluluklar Evet. İç politikadaki mimariyi de değiştirebilir. O yüzden ittifaklar değişebilir gibi bir çıkış yaptım ben. Mesela Peki. 2020... buyurun, tamam.
0: Yok, hayır, hayır, ortalama. Çok affedersiniz. Ben yani dinliyorum. Mesela 2020 derken cümlenizi tamamlayın öyle. Diğer konuklarıma bir geçiş yapıyorum. Yaparken peki dedim, buyurun.
1: Şimdi ben biraz önce dedim ya, bazı hususlar sadece iktidara mübah, muhalefete günahtır Türk siyasetinde diye. Hı. Şimdi özellikle bu

0: süreci karşı çıkan, işte İyi Parti bu sürece karşı çıkıyor. Kategorik olarak karşı çıkıyor. Evet. Muhalif milliyetçi partiler, mesela Anahtar Parti karşı çıkıyor, Zafer Partisi karşı çıkıyor. Şimdi bunlar karşı çıkarken özellikle iktidarın 2023 seçimlerinde meydanlarda attığı nutuklardan, iktidar temsilcilerin bunlardan bahsediyorlar. Fakat iktidarda bulunmanın bir konforu da şudur. Zikzaklarınızı kamufle edebilirsiniz ve bir de vatandaş, daha doğrusu iktidar seçmeni, Cumhur İttifakı seçmeni, hem Devlet Bahçeli'ye, Sayın Devlet Bahçeli'ye hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok ciddi bir kredi açıyor ve güveniyor. Hı hı. Şimdi burada bu muhalif milliyetçi partilerin tırnak içinde devletin bir bildiği vardır tılsımını açmaları zor. Son bir cümle söyleyeceğim. Bahçeli'nin, Sayın Bahçeli'nin çıkışından sonra Esad'ın devrilme süreci var müteakip. Şimdi mesela onu bile vatandaşın büyük bir kısmı, Cumhur İttifakı seçmenin büyük bir kısmı demek ki bu yüzden böyle bir adım atılmış şeklinde kodladı ve zihinlerine kazıdı. Yani Türkiye'nin sürece içerideki muhalefete bir uyarı olarak söylüyorum bunu. Hı hı. Dışarıdaki gelişmeler iktidarın elini rahatlatabilme potansiyeline sahip ve sizin işte anti Öcalan üzerinden yürüttüğünüz terörsüz Türkiye süreci karşıtlığı bölgedeki bazı gelişmelerle un ufak olabilir, etkisi azalabilir. Bunu da vurgulamak lazım diye. Evet. Bingöl'de nasıl algılanıyor? Ona dair de bir şey söyleyeyim. İnsanlar beni gördükleri zaman soruyorlar. Herkeste bir merak var. Onu söyleyeyim. Ama kimilerinde, ya yani büyük bir çoğunluğunda umut var insanların. Bu sürecin nasıl hitama ereceğini çok merak ediyorlar. Fakat umutlu ve meraklı bir bekleyiş devam ediyor.
1: Evet, peki az önce bahsettiğimiz, yani Alişer Deli'nin de söylediği, yani Özgür Özel üzerindeki seçmenin baskısı konusunda işte bahsettiğiniz en çok 2023 genel seçim öncesi atmosferle de ilişkilendirilerek seçmen tarafından da dile getiriliyor. Böyle bir yeni döneme giriyorsak gerçekten Turgay Bey, yani ilaveten notlarınız varsa elbette onu da aktarın, ama böyle bir döneme giriyorsak bundan sonrası için yani nasıl bir yol haritası bu? Biz meclis tekrar açıldığında herhalde sahadaki durumu konuşacağız. Bu yasanın etkileri, yani sonuçları nasıl alınıyor, hangi aşamaya geldi, bunu konuşacağız. Ondan sonrası nedir? Ondan sonrası diye kastedilen nedir? Artık bazı bu anayasa süreci sizce 2027 içinde başlayabilir mi, anayasayla ilgili bir süreç?
2: Ya şöyle başlayayım ben de. Şimdi hocaya katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Özellikle ya bu sürecin başlangıcı bir devlet projesi olarak takdim edildi ama hemen akabinde parlamentodaki komisyonun görevi aslında sürecin toplumsal farkındalığı ve desteğini arttırmak idi. Ki oradaki çok yoğun iştirakin sonucu olarak 467 gibi bir rakama ulaştık. Nihayetinde süreç çok kritik bir süreç. Hem 90'larda hem de 2013 ve 2015 arasında bir deneme var. Ve bu deneme farklı gerekçelerle kesintiye uğradı ya da uğratıldı. Dolayısıyla yeni ve radikal bir gelişme gündeme geldiğinde aynı konuda siyasetin çok temkinli bir biçimde o yol haritasını takip etmesi beklenir. Hatta zaman zaman AK Parti'ye yönelik eleştiriler olduğunda neden süreci tırnak içerisinde yeterince sahiplenmiyorlar gibi bir çıkışla o temkinli imserlik üzerinden anlamlandırılmıştı, rasyonalize edilmişti. Hı hı. Nihayetinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2013-2015 serüveninde kendi siyasi geleceğini riske etmek pahasına bunu denediğini, bu yola tevessül ettiğini ifade etmişti. Onun için siyasetin attığı adım, devlet ya da siyaset fark etmiyor, başında güvenlik bürokrasisinin çok yoğun bir gözetimi söz konusu, sürece eşlik etmesi söz konusu. Ama hemen akabinde parlamentoya sirayet etmesi ve geniş bir temsile kavuşması siyasi partilerin seçim dönemdeki performanslarıyla ilgili endişeleriyle de izah edilebilir. Yani günün sonunda bir seçim olacak ve o seçimde o parti oynanacak. Özellikle siz iktidarda iseniz çok radikal adımları atarken aslında o temkini hiçbir zaman elden bırakmazsınız. Tabii. Benzer bir biçimde farklı alanlardaki temkin siyaseti MHP için de geçerlidir. Çünkü MHP günün sonunda kendisinden ayrılan ya da farklı iddialarla neşet eden milliyetçi partilerin aksine Türkiye'de milliyetçiliğin ana omurgasını

0: oluşturan bir parti ve Bahçeli'nin özellikle Türk demokrasi ya da siyasi tarihi açısından yaptığı çıkışların anlamlı bir yere tekabül ettiğini biliyoruz. Sadece 2024 Ekim'de değil, bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temelinde mesela Yeni Şafık için çeyrek asırlık AK Parti hikayesini yazarken biraz geriye doğru bir projeksiyon kurma ihtiyacı hissettim. Orada mesela hatırlayın 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ilgili ilk beklenti ve çıkışı yine Sayın Bahçeli yapmıştı. Ve o dönemden sonra Cumhur İttifakı dediğimiz Türkiye'nin bugünkü siyasi modeli ortaya çıktı. Yani nihayetinde siyasetin ve siyasi partilerin seçmen nezdinde bir performans algıları vardır. Onu yönetmek için de daha temkinli hareket edebilirler. Şimdi diğer taraftan hiç kuşkusuz bu Eylül itibariyle parlamento Ekim başı açılacak ama Eylül itibariyle ben AK Parti'nin özellikle Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa gündemini kamuoyuna deklare edeceği kanaatindeyim. Bununla ilgili de çalışmalar var hali hazırda. Yani AK Parti ya da Cumhur İttifakı artık Türkiye yüzyılında bu kapsama alanını genişletebilecek bir formülasyonla Türkiye'nin o bütün toplumsal kesimlerini Türkiye yüzyılına ikna edecek, onun içerisinde değerlendirebilecek bir anlayışla hareket edecektir. Etmesi de gerekiyor.
1: Peki, yani daha günlük hayatta konuşulan haliyle az önce Nurettin Bey dedi ki yeni ittifaklar olacak. Biraz önce konuştuğumuz bir meclis aritmetiğinde partilere bakarken partilerin grup kararları, içlerindeki katılmalar, redler bir yana grup kararlarına bakıldığında şöyle değerlendirenler oldu. Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi artık Cumhur İttifakı ile işbirliğini yapacak. Anayasa gelirse Cumhur İttifakı, AK Parti, MHP, DEM ve CHP yan yana mı duracak diye. Bu onu mu gösteriyor? Şimdi, böyle bir okuma yapılabilir mi?
0: Böyle direkt somut ittifakların olma ihtimali çok zor. Evet, yani Türk demokrasi tarihinde yine birbirine benzemez partilerin bir arada kurduğu koalisyonlar var. Biz 14 Mayıs 2023 öncesinde altılı masayı sanki Türk siyasi tarihinde hiç teşekkül etmemiş bir masa olarak yorumladık ya da yorumlandı. Ama 1970'lerin başında Erbakan'la Ecevit'in bir koalisyonu söz konusuydu. Yani farklı siyasi örgütlerin, farklı ideolojilerin bir araya gelme motivasyonu ve pratiğine ilişkin çokça
1: ama
0: örnek
1: var. Ama son yıllardaki
0: CHP'nin
1: rekabete bakınca Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti o yüzden daha yan yana durmaları sanki
0: şöyle,
1: bir dönem...
0: yan yana durma ihtimallerinin neden
1: yokmuşçasına
0: yok
1: bakılıyordu,
0: diye
1: o nedenle
0: söyledim.
1: Diyor.
0: Şöyle yok, bu argümanı aslında yani yeni parti, yani ayrılanların Cumhuriyet Halk Partisi'ni Cumhur İttifakı'nın bir tırnak içerisinde projesi olarak takdim etme ya da böyle yorumlama anlayışının bir
1: yeni
0: sonucu.
1: Yeni partinin söylemi bu daha çok diyorsunuz.
0: Onların argümanı, yani onların derinden sessiz ya da daha bazı isimlerin kamuoyuna deklare ettiği bir şey. Çünkü nihayetinde onlar yerel yönetimlerle ilgili ya da butlanla ilgili kararı iktidarın Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir müdahalesi olarak yorumladıkları için
1: doğru,
0: mevcut CHP'nin
1: evet,
0: iktidar namına olabilecek
1: Kemal
0: her adımı, her aksiyonu
1: üzerinden
0: orada evet değerlendiriliyor.
1: Bu arada onların vekil sayısı da burada. Mesela AK Parti 277, Yeni Parti 91, DEM Parti 56, MHP 46, CHP 45 vekil, İYİ Parti 29, Yeni Yol 20, Bağımsız 10, Hüdapar, Yeniden Refah 4'er, böyle devam ediyor. Yani şu andaki meclisteki sandalye sayısını görmek açısından da böyle. Zaten bu arada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız dün Habertürk ekranındaydı. Bu genel kurulun hemen öncesinde. Bu anayasa konusu, yani bu oylamanın anayasayla paralel değerlendirilmesi üzerine dedi ki biz 567 ya da 597 oy alsak da dedi mecliste anayasa üzerine her zaman bunu millete götürürüz, millete sorarız. Çünkü orada da hani kaç referandum yapılır mı, gidilir mi, yoksa mecliste böyle bir değişik karar alınır mı diye konuşuluyor. O da dikkat çekici, önemli bir cümle.
0: Bunu yeri evet Sayın Fethi Yıldız dillendirdi. Hatta Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve çözüm, daha doğrusu terörsüz Türkiye ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uç'un defaatle dile getirdi. Yani mevcut sistemde bu tür yeni anayasa girişimlerinin referandumla taçlandırılması gerektiğini, çünkü hükümet sisteminin temelinde aslında doğrudan halkın iradesi olduğunu, dolayısıyla bu iradenin tecellisi açısından da hükümet sisteminin tırnak içerisinde en demokratik yönetim olduğunu defaatle ifade ettiler. Muhtemelen olacaktır. Şu, yani koalisyon meselesinde ya da yeni kamplaşmalar meselesinde biz şey gibi tahayyül etmeyelim. Yani benim tabii bakış açım şu, işte DEM, MHP, AK Parti bir araya gelecek ve bir cumhurbaşkanı desteklenecek gibi.